0: cezanın düşük olmuş olması bu şahısların bu eylemlerini peyderpey yapma hakkını ne yazık ki onlara tanıyor. Tabii ki böyle bir hak olamaz, fakat en azından dini değerlerle siz alay ettiğinizde, dini değerleri aşağıladığınızda ne yazık ki bazı kesimlerde var olma kademesi olarak kendinizi belirleyebilirsiniz. Örneğin dini değerlere ben bugün burada eğer dini değerlere saldırabilecek şekilde bir açıklama yaparsam emin olun Türkiye'de gündem olurum, Türkiye'de destekçi bulurum. Türkiye'deki bütün ne yazık ki dini değerlerle sorunu olan siyasi partiler, milletle, milli iradeyle, kültürle, kendi kültürüyle çelişen siyasi partilerle ne yaparsınız çok rahat bir şekilde bir etkileşim kurabiliyorsunuz. Hadi yani.
1: Tam bir sonraki adımımızda ekranlara getireceğim görsele bir pas attınız. O yüzden müsaade ederseniz öyle bir durum olmaz ama siz afaki olarak ifade ediyorsunuz elbette. Eğer öyle bir durum olsaydı, yani sizin öyle bir paylaşımınız ya da yaklaşımınız olsaydı kimler destekler diye bir ironi yaparak sormuştunuz. Ben göstereyim Deniz Göktaş üzerinden. Hemen muhalefet Deniz Göktaş görselimizi ekranlara getirelim. Şimdi aslında bu iki ismin belli bir noktada ortaklaştığını biz son dönemde hiç görmedik. Açıklamaları taban tabana zıt. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu bugün o yargılamanın yapıldığı noktaya gitti. Deniz Göktaş'la ilgili. Gözaltı anı bu görüntüyü kahrolarak izledim dedi. Özgür Özel de yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla düşünce olarak ayrı olduğu, hatta yan yana gelmekten de imtina ettiği, neşemizi çalamayacaklar dedi. Bir başka yan yana gelmesini son dönemde görmediğimiz iki siyasi oluşum, İyi Parti ve DEM Parti, özellikle milli konularda son dönemde ortaya çıkan tabloda bile yan yana gelmediklerini gördüğümüz iki parti burada yan yana geldiler. Espri yapanı, tweet atanı sorgusuz sualsiz içeri atıyorlar İyi Parti'nin paylaşımı. DEM Parti de bu iktidar gülmeyi yasaklamak istiyor. Yani aslında birbirine benzemeyen, birbiriyle görüş olarak da tutum olarak da farklı olan partilerin az önce söylediniz ya nasıl yan yana gelebilirler? Eğer ben böyle bir şey yapsaydım muhalefetin tüm kesimleri arkamda olurdu benzetmenize ya da mübalağınıza gerçek bir karşılık var. Kesinlikle. Buyurun herhalde söylemeye çalıştığınız buydu.
0: Bakın dikkat ederseniz Sayın Kılıçdaroğlu defalarca kendi kültürüyle çelişen, kendi bulunduğu ülkede dini değerlere yönelik hassasiyetle yaklaşmayan ve bununla ilgili birden fazla gafları olan ve hataları olan bir siyasetçiydi. Halen bu hatasında devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bazen bir bakıyorsunuz ki seccadenin üzerine basarak fotoğraf veriyor. Bazen de bakıyorsunuz son kutsal kitabınızı hakaret eden bir komedyenin savunuculuğunu
1: yapıyor. Mahkemede bugün mahkemeye gidip destek.
0: Bakın bugün çok önemli bir husus da oldu. Düşünsenize Kılıçdaroğlu kendisini kendi tabanına şirin göstermek adına oraya gitti.
1: Hayır.
0: Ve oradaki marjinal gruplar ne yaptılar biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu sen sahip çıksan da sana sahip çıkmıyoruz diye söyledi.
1: Ya ben ifadeyi halen katıldığım ya da karşı olduğum için söylemiyorum. Şöyle diyorum. Oraya gittiğinde karşılaştığı muamele o hain sloganları oldu. Dışarı diye bağırıldı, yuhlandı. Ama ona rağmen dediğiniz doğru oraya gitti.
0: Çünkü %1'lik kesim için siz kendinizi feda ediyorsanız böyle bir tabloyla karşılaşırsınız. Siz %99 olan kesime nasıl hitap edeceğinizi bilmiyor musunuz?
1: O görüntüler burada ya da protestolar da yaşandı.
0: Dikkat ederseniz bakın Sayın Kılıçdaroğlu tabii ki bunu söylemek belki uygun da olmayabilir fakat en azından aradaki farkı görmek açısından muhakkak değinmek zorundayız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dini inancı görüntüleri ya da mezhebi üzerinden kendisi tabii ki Müslüman ama mezhebi üzerinden ne yapılıyordu? Bazen bir bakıyorsunuz ki mezhepsel anlamda kendisi dışlanmaya çalışıyordu ya da Alevilerle ilgili bir açıklama yapıldığında hepimiz tarafından bu ekranlarda biz karşı çıkmıyor muyduk yani? Çünkü hiçbir dini değere saygısızlık yapamazsınız. Hiçbir kutsal kitaba karşı saygısızlık yapamazsınız.
1: Bunların da ötesinde Hadi Dündar aslında toplumu birleştirici önemli öğeler, çimentolar var ya da o tuğlalar var toplumu bir arada tutan. Onlar dediğiniz gibi kutsal değerlerimiz. O kutsal değerlerimizin ötesinde yine daha önce de yaşadık ki zaman zaman bundan CHP'li isimler de serzenişte bulunarak yüksek sesle Mustafa Kemal Atatürk örneğin ona yönelik hakaret ya da alay içerikli ifadelere sert tepki gösteriyor. Haklı olarak bu arada.
0: Evet.
1: Bu tip konular kıyaslamak için söylemiyorum ama toplumu bir araya getiren o harmoninin içerisinde yer alır. Dini değerler de bunlardan biridir. Yani o noktada tepki gösterirken bu noktadan tepki göstermediğinizde inandırıcılığınız da zayıflıyor. Ben böyle düşünüyorum. Sizin görüşünüzü de merak ediyorum.
0: Kesinlikle. Bakın, siz açtınız diye ben de gireyim ama burada lütfen kimse yanlış anlamasın. Yani Atatürk'e hakaretin kaldırılması ya da Atatürk'e hakaret yapılması anlamında bir şey söylemiyoruz.
2: Söyledim ben.
0: Tabii ki Atatürk'e hakaret edildiğinde gerekli olan cezaların verilmesi gerekiyor. Fakat Atatürk'e hakaret edildiğinde siz eğer birine 5 yıl ceza veriyorsanız, diğer taraftan kutsal kitabınıza hakaret eden, alay eden ya da peygamberinizle ilgili aklı hayale alınamayacak şekilde hakaretvari çizimler yapan bir dergiyle ilgili siz 6 ay ceza veriyorsanız, biz burada dini Türk ceza kanundaki o eksikliği de dile getirmek zorundayız. Doğru. Yani. O da onun gibi en azından bir... Bakın, Atatürk'e yönelik hakarete eğer ben 5 yıl ceza veriyorsam hatırasına saygısızlık oluyor diye, diğer taraftan dini değerlerle ilgili demek ki ben bunun 2 katı kadar bir ceza veriyor olmam lazım. Ki caydırıcı olabilsin. Çünkü ceza adalet sisteminin temel amacında bu var. Siz cezayı artıracaksınız, ceza artacak ki bu ceza caydırıcı olsun. Ayrıyeten öyle bir ceza vereceksiniz ki başka şahıslar böyle bir suç işlememesi için bu konudan ders alıyor olması lazım. Aynı zamanda bu suçu işleyen şahıs da öyle bir cezaya çarptırılması gerekir ki bir daha bu suçu işleme yoluna başvurmasın. Diğer taraftan,
1: buyurun,
0: Sayın Özel'e baktığımızda, Sayın Özel'in de kendi kültürüyle, kendi bulunduğu toplumun dini değerleriyle nasıl her fırsatta ters düştüğünü görüyoruz. En son görüntüleri neydi Sayın Özgür Özel'in? Mezarın başında rakı içecek, rakı ritüeli yapabilecek kapasitede olan, bir zihniyete sahip olan bir siyasi figürden bahsediyoruz. Böyle bir figürün kalkıp bunu destekliyor olması ya da işte marjinal grupları arkama almak arzusuyla böyle bir yola başvurması, hatta aynı sözleri çıkıp meclis kürsüsünden dile getiriyor olması ve ne söylediğini, yani dilinden dökülen şeylerin kulağının duymaması gibi, ne yazık ki tuhaf bir görüntü çizebilecek şekilde bir figür olarak karşımıza çıktı Sayın Özgür Özel ve toplum ondan dolayı zaten bu tür siyasetçileri çok fazla rağbet göstermiyor. Sloganik olarak evet, belli bir kesim ya da kısa süre içerisinde belki bir rağbet durumu söz konusu olabiliyor. Fakat Türkiye'deki bütün kesimlerden siz eğer bir oy potansiyeli, oy alma arzusu içerisindeyseniz, o ülkenin yönetimine talipseniz, o ülkenin her vatandaşına hitap ediyor olmanız lazım. Siz dini değerlerle alay ederseniz, o zaman halk da sizin bu konuyla ilgili tavrınızdan dolayı sandıkta gereken cevabı da size vereceklerdir. İyi Parti'ye bakıyoruz. İyi Parti Meral Akşener'den sonra tamamen kendi vizyonunu, misyonunu kaybetmiş. Sadece orada bulunan birkaç tane milletvekili kaldı, biliyorsunuz, yani neredeyse grubu düşebilecek kadar azalmış bir milletvekili sayısı var. İyi Parti'nin %80'ine yakın milletvekili kendi partisini terk edip gitti. Kalan siyasiler de kendilerini işte muhalefete yakın görmek, muhalefetten destek almak ya da kendilerini bir arada tutabilmek adına ne yazık ki muhalefet gibi davranma yoluna başvuruyor. Yoksa muhafazakar, milliyetçi bir siyasi partinin bu tür konularda çok sert açıklamaların oluyor olması lazım ki en azından kimse İçinde bulunduğunuz toplumun dini değerleriyle alay etme durumu söz konusu olmasın. Rica etsem bir önceki
1: görsele gelelim. Orada da DEM Parti kalmıştı. İyi Parti ile DEM Parti'nin yan yana da aynı konuda olması uzun süredir görmediğimiz bir
0: i̇şte,
1: konuydu. Buyurun.
0: İyi Parti burada kendisini var etmek için ne yazık ki kendi değerleriyle çelişebilecek bir konumda görüyoruz. Az önce Sayın Özgür Özel ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun zaten siyasi geçmişleri ve yaptıkları hareketler ya da hayata bakış açısı, ideolojileri çerçevesinde kendi kültürle nasıl çeliştiklerini zaten her fırsatta görüyoruz. Fakat İyi Parti burada çok tuhaf bir şekilde durmakta. DEM Parti'ye bakıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da Kürt olan vatandaşlarımızdan oy alan bir siyasi parti ve bu bölgedeki halkın tamamen dini değerlere ne kadar sahip çıktığı, ne kadar dini değerlerini kabullendiği ve bununla ilgili hassasiyetleri olduğu bir ortamda dahi her fırsatta ne yapıyor? Bu dini değerleri ortadan kaldırmak için ne yazık ki çalışma yürütüyor. Bunu ilk kurulduğu günden bugüne kadar sadece DEM Parti ismi üzerinden değil, bütün siyasi hangi isimle olursa olsun kurulduğu bütün siyasi isimdeki siyasi partiler aynı motivasyonla, aynı yöntemlerle hareket ettiler. Gençlik dernekleri kurdular, işte konferanslar yaptılar, toplantılar yaptılar, aynı zamanda mitingler yaptılar, sanatçılar götürdüler. Doğu ve Güneydoğu'daki insanların dini değerleriyle çelişmesi ya da dini

0: onları da ekleyebiliriz. Tamamının ortaklaştığı bir noktayı görüyoruz. Devam edeceğiz ama Coşkun Başbuğ, lütfen siz de buyurun bize katılırsanız. Buradan yeni bir başlığı da açacağım. Tüm muhalefet unsurlarını bir araya getirebilecek bir süreç. Böyle alsam siz daha sağlıklı görüntüye ulaşırız. Geride bıraktığımız haftalarda hatırlayacaksınız, izleyicilerimiz de hatırlayacak. Black Core dosyasını açmıştık. Bu bilinçli bir sosyal medya operasyonunun İsrail tarafından nasıl yapıldığını birazdan yapalım arkadaşlar.
1: Bunu bundan bağımsız düşünmemek gerekiyor bu arada.
0: Oraya geçeceğim yani... ve ondan sonra da yine diğer konuklarımın da görüşünü alacağım. Çok hızlı büyüyen bir sosyal medya. Bu paylaşımın bir sosyal medyada yer aldığı platformda bulunması, sonrasında parçalanıp bütün platformlara dağılması, birçok ismin buna öncülük etmesi, ideolojik olarak her cepheden insanların da bunu paylaşıyor olması, siz istihbaratçı olarak nasıl görüyorsunuz bunu? Ben dedim Hadi Ündar'a da mesela, burada TKP'de olsa benzer açıklamaları var, TİP'te benzer açıklamaları var. O yelpazenin, muhalefet yelpazenin sağıyla soluyla her noktasının ortaklaştığı bir isim. Şimdi öyle görünce bir cumhurbaşkanı adayı arıyorlar, muhalefetin tamamından oy alabilecek. Şimdi arkadaşlarımla biz toplantı yaparken onlar da şöyle bir espri yapmışlardı. O zaman cumhurbaşkanı adayı olabilir. Tüm muhalefetin desteğini aldığına göre, yaş sorunu var galiba Deniz Göktaş'ın, ama olmamış olsa Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Çünkü aynı zamanda hem Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin, hem Özgür Özel'in, hem İyi Parti'nin, hem DEM Parti'nin, hem daha radikal soldaki partilerin desteğini alabiliyorsa nasıl ortaklaştıklarını merak ediyoruz. İstihbari olarak da size bu tablo ne anlatıyor? Sizin görüşleriniz elbette çok daha değerli. Buyurun. Hadi Dündar, siz de katılırsanız sevinirim. Öyle açıklamalar içerisinde araya gireceğiniz bir nokta olursa. Buyurun.
2: Tabii sen şimdi bu kadar olayı arka arkaya sıraladın. Sonunda bana sorman gerekeni sordun. Neler oluyor? Ben de buna tek bir başlık ve cevap veriyorum. Buyurun. Bir istihbarat operasyonu yürüyor. Bu çok net. Şimdi az önce bahsetmiş olduğun, geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz hadise keza bu. Baktığında yol, yöntem, taktiğin aynı olduğunu rahatlıkla görebiliyorsun. Kişiler farklı olabilir, olay farklı olabilir, yer, coğrafya, bölge, ama neticede aynı şemanın, aynı taktiğin kullanıldığını görürsün. Şimdi burada beş benzemez bir araya nasıl geliyor?
0: Evet.
2: Bak bir örnek verelim. Bu yaşadıklarımıza da örtüştürelim. Bu çok, hani izleyene inanması zor bir olay. Diyorsun ki ya kardeşim, milliyetçi ve muhafazakar görülen bir parti ile bölünmeyi savunan, zaman zaman işte herkesin infial gösterdiği söylemleri dillendiren bir parti nasıl oluyor da aynı potada buluşuyor? Şimdi ben bir örnek vereyim. Bu örnek herhalde bu sorunun cevabını karşılar. O örnekte ne? Mesela çok ilginçtir. Biz FETÖ'den sonra terörle mücadele çok ciddi boyut kazandırdığımız meselede görebilene çok tuhaf olaylar da yaşadık. Edirne, tam Yunanistan'a kaçmak üzere olan bir terörist grubu, araç, bir ihbar geliyor. Diyorlar ki şu plakalı araç içinde teröristler yurt dışına kaçmak üzere. Ya da istihbarat teşkilatlarımızın yakın takip, teknik takip sonucu tespit edilen bir husus. Arabaya bir operasyon düzenliyorsun, bir baskın. Yat yat yat, eller havaya, tamamına el koyuyorsun. Ya bir bakıyorsun, kaldırdığında arabadan çıkan 5 kişi, birisi DHKPC'li, birisi FETÖ, birisi PKK. Diyorsun ki kardeşim bunlar normalde söylemle bambaşka örgütler. Şimdi sen FETÖ ile PKK'yı yan yana getirebilir misin? Biri diyor ki Türklük, Müslümanlık diyor. Öbürü tırnak içinde söylüyorum, Kürtçülük diyor, Kürt diyor.
0: Marksist-Leninist
2: diyor. Bambaşka, taban tabana zıt. Peki onları bu arabada bir araya getiren güç ne? Akıl ne? Ha, demek ki bizim yıllardır anlatmaya çalıştığımız, kardeşim bunların hepsi aynı merkezden yönetiliyor. İsim farklı olsa da, söylem farklı olsa da, eylem farklı olsa da, bunları yöneten güç tek bir merkez. Uyanın dememizdeki maksat da bu. Şimdi aynı olayı buralarda da görüyorsun. Şimdi bana göre baştan sona proje olan bir olayda bir anda beş benzemezin bir yere gelerek farklı kelimelerle aynı şeyi anlatmaları tesadüf değil haktan. Onu söyleyelim. Ve hani altılı masa, yedili masa döneminde de biliyorsun çok yayın yaptık, çok konuştuk. Ben orada da bu beş benzemezi toplayan, bir araya getiren güç ve irade hiç sorgulanmasın mı diye hesap sorduğumuzda, dillendirdiğimizde aynı şeyi anlatmaya çalışıyordum.

0: Ben olaylara belki de mesleki hastalıktan dolayı hemen istihbari akılla bakmaya çalışırım. Bakarım bu kişi veya kişiler veya birileri nasıl oldu da bir anda bütün Türkiye'nin gündemine oturdu? Nasıl oldu da bir anda parlatıldı? Sanatçı diye bana sunulan acaba gerçekten mi sanatçı? Kendi emeğiyle, tırnaklarıyla böyle kazıya kazıya gelmiş.
1: Bir şey mi
0: üretmiş? Yeteneğini üretmiş, bir şey mi ispat etmiş? Yoksa durduk yerde bir anda ben bunu kucağımdan bulmuşum. Ben buna bakarım. Herkes bakmalı. Ve bu baktığın kişi, bir tek kriter bu olmamalı tabii. Sorguladığın, anlam veremediğin, yani böyle kitleleri yöneten, yönlendiren bir noktaya getirildiyse arkasında ben misak-ı milli dışından bir yerler ararım. Mesela basit bir örnektir vereceğim. Şu bina, içine bulunduğunuz bina. Ayakta tutan ne bunları? Şu kolonlar, kirişler. Ulusları, bizleri ayakta tutan ne? Manevi değerlerimiz. Evet. Aynı işi görür. Kolon kiriş gibidir. Bu inandığın değerleri, ulusu bir arada tutan değerleri saldırılarla yıktığın ya da söylemlerle aşındırdığın, değerini kaybettirdiğin, sıradanlaştırdığın bir süreç yaşanırsa aynı o 7 şiddetindeki depremde olduğu gibi bir anda pat ulus çöker. Nedir benim ulusal değerlerim? Dini kimliğim, inandığım kutsal kitap, peygamberim, bayrağım, şehitlik kavramım, vatanım. Bunları böyle işte sulandırmaya çalışanlar, yıpratmaya çalışanlar bunları artık gündelik sıradan olaylar haline getirirse bil ki bir operasyon yürüyor.
1: Peki.
0: Şimdi az önce seni sıraladığın konular, hakaretler tam da bu dediğime hizmet ediyor mu? Ediyor. Bu değerler toplumda, sadece bu da değil ha, onu söyleyeyim. Bak, inanamadığım, hala aklımın almadığı olaylardan biridir. Bir şarlatan sahneye çıkıyor. Karşısı 500 kişi, 1000 kişi. İçinde akademisyen, hocası, profesörü, doçenti var. Ya ağzı alınmayacak iki kişi arasında konuştuğu an kavgaların çıkacağı, ciddi kavgaların yaşanacağı, küfürleri sahnede ediyor. Herkes de gülerek alkışlıyor, tempo tutuyor. İşte değerler böyle yıpranır, böyle aşınır. Dolayısıyla bu kişi de bana göre böyle tesadüfen buralara gelmedi. Ben hakikaten seyretmem, ilgi de duymam. İşte bu olaylarla birlikte tanıdığım bir zat. Dediler ki kim bu dedim. Komedyen sanatçı. Ne üretmiş biz bilmiyoruz.
1: Bir anda ortaya çıkan yani, bir...
0: Yani tavşan çıkar ya şapkadan. Çıkmış, getirmiş birileri koymuş. Ve şu an Türkiye veya işte gündem sosyal medyada bunu konuşuyor.
2: Tam sosyal medyanın istediği de bu zaten. Koyduğunda YouTube'a o videosunu, gösterisini... İzlenme sayısı tartışmalar başladıktan sonra inanılmaz arttı. Şimdi herhalde 10 milyona yaklaştığını yayına girmeden önce baktığımda.
0: Bu da böyle,
2: ona farklı, da hizmet ediyor.
0: Bu da farklı bir yöntemdir.
2: Sürekli bu tartışılıp konuşulduğu için. Şimdi o Black Core'a bakacağım. Sonrasında sizin görüşlerinizi alacağım. Ama Gaffar Yakınca...
0: Adım adım anlattıklarımız
2: evet,
0: burada
2: nasıl birleştireceğimizi göstereceğiz. Gaffar Yakınca'nın ve Yeliz Hocam'ın da görüşlerini alayım. Buyurun bu başlığa
3: şimdi
2: dair kısa bir değerlendirme.
3: Buradaki temel sorun şu, bakın. Yani kutsal değerlere, dini değerlere hakaret neden edilmesin? Edilebilir de. Yani edildiği ülkeler de var. Ama çoğunlukla dünya genelinde kutsal değer tabir edilen, yani toplumu birleştiren, bunlar dini değerler olabilir ya da başka dünyevi değerler de olabilir. Bunlar üzerinde toplumun ortak bir olumlu kanaati vardır. Buna hakaret edilmesini kanun men eder. Toplum vicdanında, yani maşeri vicdanında bunu kaldırmaz, buna tepki gösterir. Sebebi ne? Sebebi şu. Bunlara hakaret ettiğinizde toplumun bir bölümünü tahrik etmiş olursunuz. O tahrik de her zaman bir netice verir. Bakın, her zaman bir netice verir. Ya bir kazançla ya bir kayıpla çıkarsınız, ama geriye kalan tek şey toplumun kaybettiğidir. Toplum kaybeder. Şimdi bir örnek vereceğim size.
2: Buyurun.
3: Charlie Hebdo dergisi ve DAEŞ terör örgütü. Bakın, DAEŞ terör örgütü de, Charlie Hebdo dergisi de aynı merkezden yönetilmektedir. Yani Charlie Hebdo'ya Müslümanların değerlerine hakaret eden o iğrenç karikatürleri çizdirten akılla, DAEŞ'i kurdurtan, ipten kazıktan kopma sapkınları silahlarla beraber sözde İslam adına sokaklara ve Orta Doğu'ya salan akıl aynı akıldır.
2: Charlie Hebdo'yu bastırıp o saldırıyı düzenleten de.
3: Bravo. Bunlar aynı merkezden yönetilmektedir. Önce Charlie Hebdo'daki alçaklara, o yozlaşmış, çürümüş tiplere o iğrenç şeyleri yaptırtır. Daha sonra da gene kendisine bağlı olan piyonlara onları öldürttürür, onlara saldırttırır. İhale de konuyla hiçbir ilgisi olmayan Müslümanların üstüne kalır. Biz bunu

0: Nice'de, Charles Hebdo'da gördük. Peki Türkiye'de gördük mü? Görmez olur muyuz? Kahramanmaraş'ta biz bunu gördük. Çorum'da gördük. Malatya'da gördük. Daha dün Sivas katliamının yıl dönümüydü. Madımak faciasının yıl dönümü, biz orada da bunu gördük. Şimdi şöyle düşünelim. Türk toplumu durduk yere birbirinin gırtlağına mı basıyor? Böyle bir olay oldu mu? Bakın kaç yıldır yaşıyoruz bu ülkede beraber. Bu toplumda her etnik kökenden insan var. Her inançtan insan var. Peki hiçbir problemimiz de yok. Siyasi ayrılıklarımız da var. Ülkeye bakış açımızla ilgili de ayrılıklar var. Çok sert kavgalar da ediyoruz. Bunlar böyle katliamlara, korkunç facialara dönüşüyor mu? Dönüşmüyor. Nasıl dönüşür? Şöyle dönüşür. Önce bir provokatör bulursunuz. O provokatöre yapması gerekeni yaptırtırsınız. Bir tarafa, bir yere küfür ettirtirsiniz. Dikkat edin, bu sözde komedyen, şarlatan konuşurken ne yapıyor? Ne konuşuyor konuşurken? Sürekli olarak bir küfür ediyor, bir yere hakaret ediyor, arkasından ben Aleviyim diyor. Önce hakaret ediyor, sonra ben Aleviyim diyor. Ya bana ne senin Alevi olmanın kardeşim? Bunu şunun için yapıyor. Bu hakaretleri, bu korkunç lafları sanki Alevi kimliğiyle yapıyormuş gibi. O paravanın arkasına sığınarak yapıyor. Ve burada bir nefret oluşturmaya çalışıyor.
1: Konuyu da gündemde
0: Alevileri istiyor. Nefret objesi haline getirmeye çalışıyor. Bunu bilerek yapıyor. Bunlar adım gibi eminim, bakın adım gibi eminim. Çünkü bu iş şöyle olmaz. Biz de yayıncıyız. Televizyonu da biliyoruz. İnternet medyasını, hepsini biliyoruz. Bu işlerin arkasından böyle rüzgar esebilmesi için şu anda toplam mecralarda 30 milyon oldu izlenme. YouTube'u söylüyorsunuz siz. Toplamda 30 milyonu geçti. 30 milyon şu demek. Türkiye nüfusunda, yani bu televizyona, internete erişebilen hemen hemen herkes tarafından izlenmiş demek. Hemen hemen herkes tarafından. Ya Türkiye toplumu değerli arkadaşlar, bu kadar değersiz bir toplum. Türkiye toplumu kendi kitabına, inancına, ibadet ettiği Allah'a hakaret edildiğinde ya önemli değil ya falan deyip geçecek bir toplum mu ya? Biz tanımıyor muyuz? Biz nereden geldik? Biz uzayda mı yaşıyoruz ya? Peki nasıl oluyor da bu 30 milyonlar, 40 milyonlar izleniyor? Çünkü önce o ilk 1-1,5 milyon tetiklemesini bir yerlere bağlı olan bir şebeke yapar. Bir yerlere, Mossad'a bağlı olan bir şebeke yapar. Mesela söyleyeyim. Neresi? Mossad. Bu Mossad'dır demiyorum. Bilemem ama Mossad çok kolay. Mossad. İlk aklıma o gelir. İlk aklıma o gelir. Yanına CIA'yı koy, MI6'yı koy, birini koy. Onu da gel buradaki FETÖ'cülere, şunlara, bunlara bağlı. Bu adamın belki bundan haberi bile yok. Şu zırvalayan zavallının belki bundan haberi bile yok. Nasıl kullanıldığını kendisi bile bilmiyor belki. Kendisi bile farkında değil. Belki de şimdi gözaltına alındığına falan şükretmesi gerekecek. Acaba orada nasıl bir tezgah kurmuştu? Bunu böyle konuşturanlar arkadan nasıl korkunç bir tezgah planlıyorlardı acaba? Bakın bu açıdan burası çok en önemli tehlike, burasıdır. Yani asıl konu birine, çünkü birine hakaret edersiniz, sonra özür dilersiniz. Ya ben kardeş sana küfür ettim ama beni affet. Yanlış yaptım. O da seni affeder. Hele yani bu şimdi Müslümanlar üzerinden konuşuyoruz. Müslümanlar zaten özelliği affetmek yani. Zaten özellikleri o. Fakat konu basit bir hakaret konusu değil. Toplumu bölüp parçalayacak bir şey. Şimdi bakın başka bir noktaya geleyim. Bunları bu şekilde destekleyerek şu söylemi. Mesela bunu biz de desteklemeliyiz. Demeliyiz ki efendim ne olacak, komedi yapmış falan. Hayır, desteklemeyiz. Ben komünistken de bunu desteklemedim. Böyle saçmalık olmaz. Böyle saçmalık olmaz. İçinde yaşadığın toplumun ne olduğunu bileceksin. Kafa yani abi. Hem denizin içinde yaşayacaksın denizde, hem de balıklara küfür edeceksin. Diyeceksin ki bütün yüzgeçli olanlar bilmem af buyurun ahlaksızdır, şerefsizdir. Yani ne güzel ya, hem aynı masada yemek yiyeceksin, yemek yediğin adamların suratına tüküreceksin. Kusura bakmayın, ben savcı değilim, hakim değilim. Bizim öyle bir yetkimiz yok ama bu kadar fikir özgürlüğünden yana olan beyefendiler bizim de eleştirme özgürlüğümüze saygı göstermek zorundalar. Bize özgürlük adı altında değersizlik putuna, ölçüsüzlük putuna saygı duymamızı istiyorlar. Yozlaşmaya tapmamızı, çürümeye tapmamızı istiyorlar. Kusura bakmayın. Bu laflar dünyanın hiçbir memleketinde saygıyla karşılanmaz. Bu komedi momedi falan kısmına da gelmiyorum zaten. O kısımlara gelmiyorum. İsveç'te şunu yapın bakalım. Siz neyle karşılaşacaksınız?
1: Şimdi tam da
0: bir yapın bakalım. İsveç'teki orada mesela Lapland'da yaşayan, kuzeyde yaşayan orada bir yerli halk var. Samiler. Onlarla ilgili bir şey konuşun bakayım şöyle. Bak azınlık diyorum, ha toplumun genelinde söylemiyorum yani. Yapın bakalım. Size ne yapacaklar? Bak, tamam, mahkemeye da falan gelmeden zaten halk size gerekeni yapar. Halk der ki kusura bakma kardeşim, sen yozlaşmış bir insansın. Sen küfürbaz bir insansın. Sen insana saygı duymayan bir insansın. Senin bir defa insana saygın yok der, sana gerekeni yapar. Biz ne görüyoruz burada? Meclis kürsüsünden Özgür Özel, öbür Musa Bey beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Çok gerçekten üzüldüm yani. Olacak şey değil yani. değer, sizin savunduğunuz değerlerle bu nasıl yan yana gelir?
1: Ben İYİ Parti'nin açıklamasını verdim ama Musavat Dervişoğlu'nda hazır siz bunu paylaşmışken bir açıklaması var sesinden. Kendi sesinden bir dinleyelim, sonra devam edelim. Eğiliz hocamın da

0: Görüşlerini alacağım. Hadi Dündar'ın da araya girdi. Paylaşacağı bir nokta vardı galiba. Coşkun Başbuğ'un da ekleyecek de var. Musa Dervişoğlu'nun kendi sesinden açıklamasını bu başlığa dahi verelim. Sonra devam edelim.
1: Gençlerimizi birbirine düşman etmeye çalışan kirli tezgahlara geçit vermeyeceğim. Yetti artık. Yeter artık. Onların beklediği ise el pençe divan duran, eleştirmeyen, İtiraz etmeyen biat neslidir. Espri yapanı, tweet atanı, itiraz edeni sorgusuz sualsiz zalimce içeri atmaktır. Pişlemek, korkutmak, sindirmektir.
0: Sizi şaşırtan bu açıklaması mı?
2: Evet, ben çok hayal kırıklığına uğradım, açık söyleyeyim. Yani Musaat Bey'den bugüne kadar savunduklarını iddia ettikleri değerlerle hiçbir ilgisi olmayan bir açıklama. Belli ki yani bir defa konunun özgürlüklerle bir ilgisi yok. Efendim, gerçekten özgürlüklerle bir ilgisi yok. Siz bir halkın en kutsal bildiği şeylere aleni bir şekilde küfür ediyorsanız ve bu da büyük bir medya kampanyasıyla köpürtülüyorsa, bakın Türkiye'nin en ünlü insanlarını alın. Bakın Türkiye'nin en ünlü insanlarını, gazetecilerini, şarkıcılarını, müzisyenlerini hepsini alın. Bir televizyon kanalına, stüdyoya toplayın. Oraya da en çok izlenen birisi, ne bileyim, mesela Müge Anlı hanımefendiyi koyalım oraya, değil mi? Böyle en önemli bir televizyon starı olsun. Yanına da Seda Sayanları falan, herkesi bir araya getirelim. 30-40 milyon izlenemezsiniz. Ulaşamazsınız buna. Ya bu işin bir matematiği var. Bizim aklımızla dalga geçmeyin arkadaş. Bu bir özgürlük konusu değil. Burada asıl tezgah varsa tezgahın kendisi bu. Musaat Bey sanki bu adama tepki göstermemizi, bu şahsa tepki göstermemizi tezgah olarak nitelendiriyor. Biz niye tezgah kuralım ya? Yaşadığımız ülkenin değerlerini savunmak neden tezgah olsun? Bak, biz ne yapıyoruz da bunun adı tezgah oluyor? Onun için Musaat Bey şunu yapıyor. Hemen bitiriyorum abi. Şunu yapıyor. Şimdi şunu fark ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kavga nedeniyle İYİ Parti'ye bir oy akışı oluyor. Onu görüyorlar. Biz burada biraz daha sert duralım. Kendimizi bunlara şirin gösterelim. Vallahi ben açık söyleyeyim. Şimdi yani böyle konuşmayı ben sevmem. Ya bu konulara girmeyi de sevmem ama konu bu olduğu için gazeteci olarak konuşuyoruz. Şimdi imanın şartları belli. Onlardan bir tanesi de kitaplara iman. Yani kitaba değil, bak, kitaplara. Yani sadece Kur'an-ı Kerim değil, diğerlerine de iman ediyor Müslümanlar. Ülkenin çoğunluğu Müslüman. Hadi Bey söyledi. Oranlarını biliyoruz. Herkes Müslümanım diyor zaten. Öyle. Onun şartından biri de bu kitaplara iman etmek. Şimdi adamın biri çıkıyor. Aleni bir şekilde o kitaba ve kitaplara ve onların peygamberlerine hakaret ediyor, küfür ediyor, alay ediyor, aşağılıyor, küçümsüyor, gülüyor, açta ensene gülüyor, gülüyor, küçümsüyor, öbürleri de ona ortak oluyor. Tamam, çok güzel. Biz bunu gördük. Savcılar kendi işlerini yapsın, beni ilgilendirmiyor. Ama halk da şunu görmek zorunda. Halk şunu görmek zorunda. Kendi değerlerinize yaklaşanlara nasıl tutum alıyor siyasetçiler? Peki. Kendi değerlerinize hakaret edenlere o yaklaşım tarzına herkesin tavrı nedir? Yani Musaat Bey, Özgür Bey, Kemal Bey nasıl davranıyor? Başkaları nasıl davranıyor? Gaffar Yakınca nasıl davranıyor? Diğer gazeteciyim diyenler ortalıkta, onlar nasıl davranıyor? Halk da böyle baksın, kararını, vicdani kanaatini böyle şekillendirsin.
0: Hocam size geleceğim ama iki nokta var galiba ekleyecek.
3: Dünyanın, bakın, dünyanın hiçbir yerinde dini değerlerle ilgili bir alay etme ya da işte onu hakir görme konusunda bir davranış söz konusu olduğunda cezasız kalmayacağı kayıt altına almıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi diyor ki sen hiçbir dinle, dini değerle alay edemezsin. Edersen bunun karşılığı, bu ülke onu cezalandırabilir diye bir evrensel kural belirlemiş. Aynı şekilde...
2: Çünkü nefret suçu sayıyor.
3: Nefret suçudur çünkü. Siz çıkıp herhangi bir ülkede Hristiyanlıkla ilgili bir açıklama yapamazsınız. Bir onu alay edici şekilde ya da işte o dinin değerleriyle... Değerlerini en azından kötü gösterebilecek şekilde bir argüman ortaya koyamazsınız. Diğer taraftan Papa ile ilgili bir açıklama yapamazsınız.
2: Türkiye'de
3: gidin İsrail'de Yahudilikle ilgili bir açıklama yapın yani. Bununla ilgili kimse şunu size söylemeyecektir. İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Hayır efendim. İfade özgürlüğü, her ne kadar ifade özgürlüğü diye belirtiliyor olsa da belli sınırları vardır. Ve o sınırları aşamazsınız. Açtığınızda bununla ilgili karşılığında gereken cezayı almak zorundasınız.
0: Peki.
3: Ve bizim Türk Ceza Kanunumuzda bunun cezasının az olduğunu ısrarla her seferinde belirtiyoruz. Bakın, Leman dergisinde bir karikatür çıkıp Peygamber Efendimiz'e hakaret edildiğinde yine çıkıp burada aynı açıklamaları yapmak zorunda kalıyoruz. Charlie Hebdo konusunda Türkiye'de ne yazık ki bazı kesimler destek vermişti oradaki paylaşımlara. Yine aynı şekilde çıkıp bu konuyla ilgili

0: bir açıklama yapmak zorunda kalıyoruz ve bu artık bu kanun maddesinin değişiyor olması lazım. Öyle ağır cezaların geliyor olması gerekir ki bir daha hiç kimse içinde bulunduğu toplumun dini değerleriyle alay etme, onunla ilgili en azından komedi malzemesi yapacak ya da halkı birbirinden ayırt edebilecek, o ayrımcılık, o kim ve nefreti tohumlarını ekebilecek şekilde hareket etmemesinin önüne geçmemiz gerekir.
1: Peki Coşkun Baş bu.
2: Şimdi ben sadece bu konu değil, genelde benim hep bir eleştirim var. O da Türkiye'nin haddinden fazla özgür olduğu. Yani bugün dünyaya çıkın, en özgür, en bağımsız ve hani insanların rahat, güven içinde yaşadığı neresi değil, o algıyla Batı'yı gösterirler. Alakası yok. Fransa'da iki tane gazeteci, Fransa devleti Yemen'e Birleşmiş Milletler'e aykırı şekilde el altından silah yardımı yaptı dedi ve yok oldu gazeteciler.
1: Amerika özellikle WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'in yaşadıkları ortaya çıkanlar, İngiltere'dekiler, yıllarca Kolombiya Büyükelçiliğiydi galiba.
2: Almanya'dakiler.
1: El Salvador Büyükelçiliği. Oradan çıkamadı. Sonrasında ortaya çıkan tablo. Siz Musavat Dervişoğlu ile ilgili bir şey söyleyecektiniz.
2: Onu da söyleyeceğim. Hemen oraya da geleceğim. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde sizlere bunları söyletmezler. Türkiye hariç. Türkiye oldu mu? Değerlerine, devletine, bayrağına, yöneten siyasi irade istediğini söyleyebiliyorsun. Ve o cezalardaki yaptırım az olduğu için, düşük olduğu için, hatta birçoğu görmezden gelindiği için maalesef böyle tablolar ortaya çıkıyor. Musavat Dervişoğlu. Şimdi
1: ismini kapatın.
2: Kapat dediniz. Resmi, kapat ismi. Alttaki yazıları ekranda birine
1: verelim okutalım. Musavat Dervişoğlu'nun görüntülerini.
2: Bak, ekranda birine okutalım. Şunları kim söylemiş olabilir deyin. Mesela ben desem ki arkadaşlar bu sözler Avrupa Birliği komiseri bilmem kime ait.
1: Onların da açıklamaları var. Çok benzer.
2: Bak, benzer mi?
1: Benzer.
2: Aynısı. Veya bu sözler hani ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin şuna ait desem rahatlıkla inanırsın. Niye? Birebir aynı. Şimdi milliyetçi muhafazakar deyip şunları görmezden gelip tam tersi hani o bizim o bahsettiğimiz yöneten merkeze destek verecek açıklamalar yaptığın takdirde ben senin milliyetçiliğine, muhafazakarına sorgularım.
1: Sizi de Gaffar Yakıncı gibi şaşırttı o zaman.
2: Elbette.
1: Şimdi biz geçen hafta Black Core dosyasını açmıştık. Gaffar Yakıncı da örnek olarak verirken Yeliz Hoca şöyle demişti. Arkasında İsrail, Mossad ya da istihbarat örgütleri olabilir. Belki bir örnek olarak vermişti ama şimdi tekrar o görüntüyü açalım. Gerçekten de İsrail'in, Mossad'ın seçimlere özellikle küresel bir müdahalesi var. İsrail merkezi dijital etki ve seçim müdahale ağıydı bu. Bir operasyonel süreç yürütüyorlardı. O süreç sonunda da hedefledikleri partilerin ya da adayların öne çıkmasını sağlıyorlardı. Sosyal medya algoritmaları üzerinden de bunu yapıyorlardı. Diğer görüntüler de vardı. Diğer görsellerimiz de vardı. Adım adım gidersek bile. İşte burada da ekranlara geliyor. Önce Sadaka Filistin diye bir site kuruyorlar. Oraya yardım yapanları buluyorlar. O yardım yapanlar Filistin yanlısı topluluklara erişim sağlıyorlar. Toplulukları haritalıyorlar. Hedef belirliyorlar. Sonra Fransa yerel seçimlerinde onlara yönelik bir çalışma yapıyorlar. Yani sosyal medya üzerinden süreç böyle işliyordu. Ne dersiniz? Arkasındaki güçler ne olabilir? Ve Deniz Göktaş'la ilgili süreci konuşuyoruz aslında. Ona dair yorumlarınız da varsa onları da alayım ama aslında arkasındaki süreç nasıl işliyor? Buna dair de sizin yorumlarınızı almak isterim. Buyurun.
3: Tabii öncelikle bir kendi toplumunu tanımak, kendi kültürünü tanımak, sahip olduğun değerleri tanımak. Biz şimdi tabii Türkiye olarak, Türk halkı olarak biliyoruz yani neye değer veririz, ne bizim için önemlidir, ne yaparsak tepki alır, ne yaparsak hiç hoş karşılanmaz. Bunların hepsini herkes biliyor. Şimdi bu yeni çıkan bir şey değil. Herkes kendi ülkesini, kendi kültürünü, kendi toplumunu tanıyan herkes bilir, değerini bilir. Değil mi? Yani neye önem verir, neye verilmez, ne söylenmeli, ne söylenmemeli. Herkesin aklı bence bu kadar çalışıyor. Bu kadar değerleri bilecek kadar bence bütün vatandaşların bilgisi var. Şimdi söylenecek şey var, espri yapılacak şey var, gülünecek şey var. Şimdi bu toplumun değerleri, biz değerlerine bağlı bir milletiz. Ne olursa olsun hep hani milli birlikten, beraberlikten bahsediyoruz. Farklılaştıracak, bakın araya nifak sokacak, nefret uyandıracak, ben, sen ve onun arasındaki işte dezavantaj olarak kullanılabilecek şeylerin sürekli işte nefret söylemi içerisinde ya da tepki alacak şekilde kullanılması, bunlar tabii ki çok büyük sorun. Şimdi meselenin burada hani gülmek espriden ayrı bir yerde durduğunu bu noktada bir görmek lazım. Şimdi biz herhangi bir Avrupa ülkesi değiliz. Böyle çok fazla

0: işte milli değeri olmayan ya da inanç çok fazla değerleri olmayan bir ülke değiliz. Biz yani kendisini, kendi içinde yaşadığı toplumu yaşayan biri ne söylediğinde lafın nereye gideceğini çok iyi aslında bilir. Şimdi bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi kimsenin
1: bu Black Core'da tam sizin söylediğiniz noktaya dair bir görsel var. Bir İsrail istihbaratının oluşturduğu bir ağ bu. Şöyle yapıyorlar. Sahte bir İslamcı platform kuruyorlar. Sahte Katolik hareketi de kuruyorlar. Bunların internet siteleri de var. Bunların üzerinden birbirlerine mesajlar gönderiyorlar. Doğal olarak taraflar kutuplaşmaya başlıyor. Toplumsal gerilim ortaya çıkıyor. Evet. Dini ayrışma çıkıyor. Buradan da bir siyasi etki devşiriyorlar.
0: İşte farklılık olarak tam kullanılabilecek her şey.
1: Benzer bir nokta değil mi bu?
0: Kesinlikle evet. Öyle. Bahsettiğim şey de bu. Farklılık olarak kullanılabilecek her şeyin körüklenmesi, o köşelerin daha sivriltilmesi, toplumun buna ya da yaşayanların, birlikte yaşayanların buna tepki göstermesi amaçlanan şey. Şimdi sizin neye inandığınız, toplum içindeki farklı grupların değerleri, yargıları, bunlarla bakın bu yapılar hiç ilgilenmez. Yani Müslümanım diyenden 10 kat daha Müslüman görünürler, Hristiyanım diyenden 10 kat daha Hristiyan görünürler. Ya da işte hangi gruba aitseniz sizden çok daha fazla orayı savunur görünürler. Ama asıl amaç burada kesinlikle sizin gösterdiğiniz o farklılıkları körüklemek, buradaki bilgileri kullanmak, sizin reaksiyonlarınızı kontrol etmek. Algoritma bir kere bakın çok tehlikeli bir şey. Çok nasıl diyeyim, çok anahtar bir yerde duruyor algoritma konusu.
1: Bu Black Core yapılanması deşifre edilince şöyle bir tablo da ortaya çıkıyor. İşte ekranlara getirdi arkadaşlarım, tam da bunu söyleyecektim. Bir sahte hesap ordusu var. Algoritmayı yönetiyorlar. Az önce Gaffar Yakınca da söylemişti. Bu rakamlara ulaşmak, sosyal medya yayıncılığı yapıyor. Burada değerli konukların birçoğunda sosyal medya hesapları var, açıklamalar. Bu rakamlar gerçekten inanılmaz rakamlar. Ama işte bu koordineli davranış, sahte hesap ağıyla oluşturulan bu algoritmada öne çıkarma, burada çok detaylı şekilde paylaşılmış eş zamanlı dağıtım gibi arkasında bir güç olabilir mi sorusunu da bize çok güçlü sorduruyor açıkçası.
0: Olmadığını düşünmek çok masum. Artık çok masum yani ya. Evet kesinlikle biz o eşiği bakın
2: bence
0: çoktan açtık.
2: Yani,
0: bu yeni bir şey kesinlikle yani. Öyle. Olmadığını düşünmek mümkün değil. Çünkü bakın algoritma ile ilgili çok kısa bir şey
1: buyurun,
0: söyleyeyim
1: çok
0: size. Herhangi bir grupla alakalı, herhangi bir düşünce ya da günlük olan bir olayla alakalı sahte veriler bilerek giriliyor. Ve bot hesaplar bununla birlikte sahte tepkiler bakın altına yazıyor. Siz bir açıyorsunuz haberi ya da akışı ya da işte o ne paylaşıldıysa bakıyorsunuz ki altında bir sürü yorum var diyorsunuz. Bunların hepsi sahte olamaz herhalde diyorsunuz. Ama o aslında tamamen belli bir grup, hatta kişiler hedef alınarak hazırlanmış bakın sayfalar ya da akış biçimleri. Sizin verdiğiniz tepkiyi ölçüyorlar. Sizin yer bilgilerinizi, tepkilerinizi, neye mensup olduğunuzu, neye yatkın olduğunuzu, neden hoşlanıp hoşlanmadığınızı hepsini kaydedip bunları yani, bakın seçmen davranışı olarak da kullanabilirler. Veri hırsızlığı olarak da kullanabilirler.
1: Toplumsal ayrışmaları körüklemek için de kullanabilirler. Şunu söyleyeceğim hocam. Belki Coşkun Başbuğ ya da Haddindar da katılır bu noktada. Öyle bir tablo ortaya çıkıyor ki şimdi zaman zaman şunu da görüyoruz. Sizin düşüncenize yakın bir kişi örneğin muhalefete yönelik eleştiriler sıralıyor. Bir süre sonra o eleştiriler sıralamasıyla birlikte ona bir yakınlık duymaya başlıyorsunuz. Sonra tam o yakınlık duyulduğu anda başka bir paylaşım yaparak sizin gerçekten duygularınızı ya da düşüncenizi manipüle etmeye çalışıyor. İki yönlü olarak bir süreci görüyoruz. Sadece Deniz Göktaşoğlu değil. Onun dışında sizin az önce söylediğiniz gibi sizdenmiş gibi davranarak ya da size yakınmış tabii gibi davranarak sizi yanına çekip sonra bambaşka bir yönünü, tavrını gösterebiliyor. Buna da çok dikkat etmek gerekir. Coşkun Başbuğ, araya gideceğim ama son birkaç cümle
3: bu
1: alayım.
3: Bu dediğin en çok kullanılan taktiktir.
1: Doğru. Önce, neydi bu? Bunun bir sistematik şeyi de var istihbaratta.
3: Bal tuzağı derler. Genelde doğru, kadın için kullanılır ama ben bunu bu operasyona da rahatlıkla yönlendirebilirim yani ismen. Az önce bak bu grafiklerin birinde bu vardı. Sempati yaratmak, kitleyi
1: herhalde
3: toplamak.
1: Herhalde ikincisinde ya da birincisinde evet, de daha
3: onu hemen verirse, o çok önemli o dediğin. Tam da yakın zamanda.
1: Yani hocam da demişti ya, kendimizden mi gibi hissederiz onları? Bak, örneğin inançla ilgili.
3: Diğer grafiğe geçebilirsek orada
1: birinci ya da ikinci
3: aynen o
1: ya
3: bir senin dediğin olayı sıralıyor. Yani önce biz hedef kitlen kimse operasyon yapacağın o kitleye kendini kabul ettirip sevdirmen gerekiyor.
0: Tabii senden çok seni savunur bakın. Yani haksızlığa uğradığını sürekli söyler.
3: Hocamın da ifade ettiği gibi o kitlenin böyle hoşuna gidecek, cezbedecek, kendine taraftar görebilecek başlıklar ne varsa bunları sırasıyla tek tek işlerim.
4: Arkasına da birkaç tane böyle kalbur üstü tip takılır. Mesela bir tane ne olduğu belli olmayan birini hakikat ana diye böyle iltifat düzen gazeteci bulursun, tamam mı?
1: Doğru.
4: Ne ara kardeşim hakikat çıktı ya? Sen ne hakikati ara ne ara kaybettin oldu de

0: Bunu bundan buluyorsun hakikati. Sen kimsin bu arada? Ona hakikaten diyorsun da sen kimsin? Sağa sola tarafgirlik yapıp tetik çekmekten başka bir özelliğin var mı acaba? Bu soruları sormazsan o tuzağa düşersin. Dur,
1: sonra bir anda bir yaptığı paylaşımla birlikte gerçek yüzü, amacı da ortaya çıkmış olur.
2: O hedef kitleyi hazır hissettiğin an. Bak, hedef kitle artık.
1: İkincisiydi galiba Ayda. Şöyle diyordu. Bir Sadaka Filistin diye bir site kuruyorlar. Onun
0: datayı
1: üzerinden
0: topluyor, veriyi topluyor.
1: Burada işte.
2: Bak, bak.
1: Buyurun buyurun.
2: Önce güven kazanmak. İşte sıralama bu. Aha, doğru, senin bahsettiğin. Önce güven. Şey, evet. Kim karşısında? Hedef kitlem kim? Ben mesela bir kitleye hedef alıyorum ve bu kitleye operasyon yapacağım. Zehri vereceğim ama o zehri direkt verirsem hastayı şoka sokarım. Önce ne yapmalı? Bir bağ kurmalı, kendini sevdirmeli, bir güven ortamı oluşturmalı. Tam da bu. Bak, sonra içeriden bilgi toplamak, analiz yapmak. Hani o sıralama var ya. Hı hı. Bu şeylerde de hocam bahsetti, o geri dönüşlerle birlikte o bilgi toplama analiz bölümünde gerçekleştiriyorsun. Ardından operasyonu yürütmek. Tam orada da işte diyorsun ki bütün ezberleri yıkacak. Esas senin amacın olan işe de hizmet edecek zehri kitleye verdiğin an kafalar bir anda karışıyor. Ya biz bunu seviyorduk, güveniyorduk, bu boşa söylemez. Acaba dediğin an operasyon amacına ermiş olur.
1: Hadi Deniz Göktaş üzerinden konuşuyoruz. Deniz Göktaş tüm muhalefetin bir kitle önderi olmuş gibi görünüyor. Çıktı 3. gösterisinde bambaşka şeyler söyledi. Şimdi Musavat Dervişoğlu buna karşı ne diyecek? Ona güvenen, inananlar ne diyecek? Çünkü kendi bulunduğu noktayı hem siyasi olarak hem inanç olarak açıklayan bir isim. Bundan sonraki adımlarına nasıl bu denli tam buraya görüyor. İşte önce güven kazanılıyor bütün kitle tarafından. Sonra o kitlenin sempatisini kazanıyor. Üçüncü aşamada bir operasyon var. Henüz bu operasyon içi midir, operasyon öncesi midir açıkçası ben bilmiyorum ama bekleyip görmek gerekiyor.
2: Sırf Deniz Göktaş değil. Son dönemlerde bazı parlatılan isimlerin de
1: doğru,
2: aynı yol ve yöntemle kullanıldığını ve aynı taktiğin izlendiğini gördük.
1: Sadece muhalefet içinde değil. Yani özellikle muhalefete yönelik de bazı tavır tutum içinde olanlar, güvenini kazananlar, hatta isim de konuyor.
0: Ya bir anda adam çıkıyor, bir anda mesela Filistin davasının bayraktarı oluyor. Tamam, sen kimsin abicim? Sonra bir bakıyorsun belediye konferans verdirtmeye başlamışlar. Nereden çıktı bu adam? Senin özelliğin ne? Hani sen kimsin? Nerede çalışırsın? Nerede oturursun? Nerede kalkarsın? Bir tanesi çıkıyor bir anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında af buyurun bel altı konular. Kim kiminle yatmış, kim kiminle sevgili olmuş, herkes peşinde. Ya bir gazeteci bunu konuşur mu zaten? Bize ne kardeşim kimin kiminle sevgili olduğuna? Şimdi ama o iştah, o heves, sonra ne oluyor? Yamyam gibi saldırıyorsunuz o konulara. Ondan sonra da şırak diye başka bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Doğru. Diyor evet. Ki aa bak diyor, ondan sonra bir bakıyorsun senin doğru zannettiğin, doğru bildiğin şeye hesapta o müesses nizamla kavga ediyormuş gibi. Güzel, okullar da müesses nizam, kapatalım hepsini
1: şimdi
0: o zaman.
1: Bak, bir araya gitmem lazım. Hadi Dündar'ın da bir görüşüne. Buyurun.
2: Bir dakikalık bir hemen buyurun, örnek tamam. Vereyim. Sen şimdi mesela şu Fransa örneğini anlatalım birebir canlandırmayla. Buyurun. Sen şimdi Filistin'in inandığı bir lidersin, öndersin. Ve ilk seçimde uzak ara seçim alacaksın. Ben de aldırmamak için senin altını, kuyunu kazmam lazım. Ne yapıyorum? Sana oy verecek Filistinlerin sevgisini kazanıyorum. Bu İsrail var ya, bu İsrail alçağın önde gideni katliam yapıyor, soykırım yapıyor. Bütün kitleşini benimsedin mi beni? Aynı benim lisanım, benim sözüm.
1: Benim söylediğimden daha yüksek tonda söylüyorsunuz bir de.
2: Bu kitleyi kazandığım, güvenini elde ettim. Tam seçime arife kala Hak'tan var ya Hak'tan öylesine kirli işlere bulaştı ki deyip bir anda
1: şimdi sizin söylediğiniz örneği Fransa'da yapmışlar. Seçtirmek istemedikleri isimleri cinsel saldırı ve taciz iddiası bulunduğu bölgeye göre kamuoyu genelinde nasıl itibarsızlaştırırız diye pedofili terör bağlantısı ya da bölücülük iddiasıyla hedef almışlar. Bu isimlerin tamamının ortak özelliği Filistin davasına destek olan isimler. Bunları seçmen nezdinde hakir gösterip seçilmemeni sağlamışlar. Kısa bir değerlendirme.
3: Bunu böyle basitçe göstermemek gerekiyor. Çünkü sanki böyle bir fotoğraf hazırlanmış, altına birkaç suçlama yazılmış, aynen, böyle yayılmış gibi değil.
1: Burada yazıyor.
3: Bunu destekleyici olan şey ne? Bir internet sitesi hazırlanıyor. Tabii. Şahısla ilgili ismini yazdığınızda birden fazla internet sitesinde aynı haberi görüyorsunuz.
1: Deepfake görüntüler oluşturuyor yapay
3: zekayla. Aynen öyle, görüntü oluşturuluyor. Sanki burada ajanslardan, haber sitelerinden, işte TV programlarından bu suçla ilgili konuşmalar yapılmış, bu konu konuşulmuş. Ancak belki o bölgede etkili olmayabilir. Fakat bir yan bölgede, diğer tarafta o siyasi parti ya da o görüşler insanların desteklenmemesinin
1: hemen formülize etmişler. Onun üzerinden belki bir cümleyle araya gidebiliriz. Geçen hafta Coşkun Başbuğ da altını çizmişti. Hedef al, iftira at, deepfake üret, yay, seçmen algısını manipüle et.
3: Biz bunu nerede görüyoruz? Özür dileyerekten. Bakın burası çok önemli. Niye? Seçmen algısını manipüle et cümlesini biz nereden hatırlıyoruz? Murat Ongun'un bir ses kaydı vardı ve orada seçmeni nasıl manipüle edeceğiyle ilgili bir pazarlık vardı. Ya bu olay sadece bu dünyada olay tek olay değil. Daha önce ABD'de Facebook'la ilgili konular çıktı. Siyaseti nasıl dizayn ettiğini çıktı.
1: Galiba.
3: Kendisiyle ilgili cezalar verildi.
2: Dünyanın her yerinde bu taktik uygulanan bir taktik.
0: BlackCorn operasyonları Fransa'da, Kanada'da, İngiltere'de ve Amerika seçimlerinde.
1: Hangi ülkelerde yapıldığında da
3: bunun aradan kaçmaması gerekiyor.
0: Ama bu BlackCorn işi değil sadece. Türkiye'de bu tezgah yapıldı. Bak yapıldı. Ve hala devam ediyor. Hala devam ediyor.
1: Burada var. Gaffar Ekinci. Fransa, İskoçya, New York seçimlerinde Angola'da ve Togo'da yapılmış. Cambridge Analytica'dan söz ediyordum. Onlar da İngiltere'de Brexit sürecini, Afrika'daki süreçleri. Özetle dijital medyada okuryazar olmamız gerekiyor. Her kesinlikle gördüğümüz içeri inanmamamız gerekiyor.
3: Şimdi buradaki sahte hesap ordusuna bakıldığında bir olayın nasıl sosyal medyada sizin büyütebileceğinizi, nasıl o ülkede algıyı oluşturabileceğini anlatan bir görsel. Tabi burada bizim ülkemizde de aynısı yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Biz bunu nerede gördük dikkat ederseniz? FETÖ'cü hesapların aynı konu üzerinde nasıl organizeli bir şekilde çalıştığını ve siyaseti dizayn etmek, kamu düzenini bozmak için nasıl ortak bir çalışma içerisine girdiklerini gördük. Peki en son karşımıza çıkan bir olay bizi daha da şaşırtıcı bir duruma soktu. O da neydi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kılıçdaroğlu geri geldikten sonra İletişim Koordinasyon Başkanı Ali Haydar Fırat çıkıp bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim tespit ettiğimiz İzmir'de bir şirket üzerinden para aktarılan bir sosyal medya ağı, sosyal medya ordusuna ulaştık dedi. 34.500 tane sahte hesap oluşturulmuş. 3.400 tane FETÖ'cü hesap var bunlara destek veren. Aynı zamanda 578 tane de gerçek büyük hesap var. Siz bir olayı, bir konuyu ortaya atarsınız, konuşursunuz ve bu bütün hesaplar, bütün sosyal mecralardan paylaşımlar yaparak sanki o ülkenin gündeminde o konu varmış gibi bir algı oluşturursunuz. Biz bunu bakın dikkat ederseniz en fazla nerede gördük? Sayın Akşener masadan kalktığında bütün sosyal medya hesaplarından gerçek ve fake olan hesapların hepsinden aynı şekilde kendisine yönelik açıklamalar yapıldı. Ağza alınmayacak derecede. Muharrem İnce partiden ayrıldığı zaman ağza alınmayacak şekilde organizeli bir şekilde operasyonlar çekildi. Kemal Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik aynı şekilde. Dikkat ederseniz bugünlerde de hep bunu görüyoruz yani. Ve sahte bir hesap ağı var. Ve bu sahte hesap ağıyla siz siyaseti dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Bunu sadece siyaset olarak da düşünmemek gerekiyor. Aynı zamanda dini değerler anlamında da bu böyle. Az önce Gaffar Bey ne söyledi? Bazı hesaplar bir anda, bakın dikkat ederseniz burada kaç tane hesap var? 21-9 tane hesap üzerinden dahi ne kadar büyük bir algı oluşturabileceğinizi düşünün. Bir de 34.500 tane hesap düşünün. Ve bu hesapların ortaya koyabileceği bir algının nasıl bir anda Türkiye'nin gündeminde gündem oluşturabileceğini, gündeme düşebileceğini hayal edebiliyor musunuz yani? Peki. Ondan dolayı burada önümüze gelen bir görselin, önümüze gelen bir videonun ya da bir konunun bir anda parlatılıyor olması, özellikle bazı şahısların hikayesi olmadan, o basamakları atlamadan, o hikayeyi oluşturmadan bir anda Türkiye'nin gündemine düşebilecek bir durum söz konusu olduğunda şunu net bir şekilde anlamamız gerekir. Bu komedyen arkadaş gibi kesinlikle bir projenin olduğu, belki Gaffar Bey'in söylediği gibi kendisi dahi bunun farkında olmayabilir ama onun üzerinden bir algı çalışmasının olduğunu da unutmamak gerekiyor. Burada bütün Türkiye'de bulunan özellikle milli değerlerle ilgili bütün konularda ne yazık ki bu ağın hızlı bir şekilde çalıştığını ve özellikle dezenformasyon içerikli haberler ürettiğini ve bu yalan haberler doğrultusunda da ne yazık ki insanların algısıyla bir şekilde oynandığını şahitlik ediyoruz. buna dikkat etmek gerektiği kanaatindeyiz.
1: İletişim, sosyal medya paylaşımı, ön plana çıkmak ya da görünmekle ilgili, ünlü olmakla ilgili Andy Warhol'un bir sözü vardı. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olur diye. Olacak, evet. İçinde bulunduğumuz dönem bunu getiriyor ama bunun çok daha fazlası bu. Söylemeye çalıştığımız o. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız biraz daha dikkat edin. Arka planında ne olduğunu sorgulayın.
3: Adalet Bakanlığı bu konuyla ilgili.

0: çok çalışmayı güzel bir yapacak. Düzenleme getiriyor. Eğer doğru. Sahte hesaplar tamamen gündemimizden çıkarsa, gerçek kimliğiyle insanlar sosyal hayatta neyi anlatabiliyorsa, neyi konuşabiliyorsa, neyi eleştirebiliyorsa, yüzüne baktığın şahsa yönelik neyi anlatabiliyorsa sosyal medyada da aynısını yapabilirsin. Yapmasın. Ama siz kendinizi gizleyerek, sahte hesaplar oluşturarak, görünmeyeceğinizi, bulunmayacağınızı düşünerek bütün insanların onuruyla, şerefiyle, değerleriyle oynayamazsınız. Bunu da Adalet Bakanlığı bu konuyla ilgili çalışmasını bitirdiğinde emin olun çok daha temiz, çok daha güzel bir sosyal mecramız söz konusu olacak.
1: İnşallah hepimizin de mağdur olduğu noktalardan biri bu. Özellikle bu alanda iş yapan, çalışan insanlar olarak kimliğini bilmediğimiz hesaplar tarafından sürekli hedef alınıyoruz ama bir karşılık veremiyoruz çünkü siz de belirttiniz. Bizim kimliğimiz açık, yaptığımız yayın belli ama onlar bir perdenin arkasında yapıyor.
2: Ama
1: çok teşekkür ederiz.
2: Burada şunu bakın atlamayalım. Şimdi sosyal mecralarda kimlik ibrazı zorunlu olsun diyoruz. Böyle bir düzenleme bekliyoruz. Bu pratikte bizim sorunumuzu ortadan kaldırmaz. Çünkü yurt dışı kaynaklı başka şekillerde girecek olan, yani hırsıza kapı dayanmaz derler ya, bu şebekeler gene çalışır. Bu işi doğru. Gene yaparlar. Onun için burada eksik olan
1: ama
2: nokta
1: ona
2: şu
1: da,
2: bakın.
1: Ona arada yönelik de bir... Evet,
2: yok süreçten. Düzenleme üstünden konuşmak istemiyorum. Şunu söyleyeyim size eklersiniz. Buyurun. Bakın burada kritik nokta şu. Şimdi demin bahsedildi değil mi? Hadi Bey söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduktan sonra oradaki iletişimden sorumlu beyefendi Ali Haydar Bey değil mi arkadaşımız? O 30 küsür bin hesaptan bahsetti. Bunlar dedi böyle troll bot hesaplar, itibarsızlaştırma yapmışlar, operasyon yapmışlar. Ben şunu bekliyorum. Savcılarımız nerede? Ali Haydar Bey'i çağırsınlar. Bu 30 bin hesap kim? Bu sorulsun. Bunun dibi kazınsın. Çünkü bu hesaplar bize her türlü hakareti yaptılar. Bizim şahsımıza da, ailemize de, Türkiye'nin başka değerlerine de, milli menfaatine de, her şeye her türlü hakareti yaptılar. Adresini ben söylüyorum. Ekşi Çöplük diye bir site var. Girin bakın oraya. Neden hala bu böyle siteler yayın yapabiliyor? Neden bize her türlü sinkaf ederek, haysiyetimizle, onurumuzla oynayarak neden o operasyonlara, o propagandaya müsaade ediliyor? Konu orada kimlik ibrazından daha önemli bir konu. Ortada işlenmiş suçlar var. Açık açık var. İşlenmiş. Bir ucu FETÖ'de, öbür ucu şimdi bu Ekrem İmamoğlu'nun da yargılanmış olduğu davada milyarlarca lira para akıtılmış operasyon hesaplarına. O operasyon hesaplarını savcı beyler beni çağırsın. Ben anlatırım ya. Bana kim operasyon yaptı ben anlatayım oradan baksınlar. Dünyanın en basit şeyini söylüyorum. Fakat bizim meslektaşlarımız özellikle de belirli bir çizgide duran, yani onların böyle yüceltmediği, böyle yandaş diye küçümsemediği, yüceltmediği kişiler, bizler gibi hani yandaş dedikleri, bu tarafta tanımladıkları, ki öyle bir halimiz yok da, böyle çizgi çizdikleri meslektaşlarımız, biz dilekçe verdiğimizde savcılıklara bizim dilekçelerimiz kayboluyor adliye koridorlarında. Biz bize yapılan hakaretlerin karşılığını bulamıyoruz, göremiyoruz. Kim kaybediyor bizim dilekçelerimizi? Ben merak ediyorum. Peki. Yüzlerce dava açtım bana açılan hakaretlerle ilgili. Sadece bir tanesinden sonuç alabildim. Ama isim vermeyeceğim. Bazı sözde gazeteciler var. Bazı tetikçiler, iftiracılar bu işi geçim kapısı yapmışlar. Maalesef. Bu işi geçim kapısı yapmışlar. Açtıkları her davayı kazanıyorlar. Ben anlamıyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Biz kimiz? Biz hangi devletin tabiyetine mensubuz? Hangi ülkenin vatandaşıyız? Eğer kanun çalışacaksa bu şebekelerin evvela kazınması lazım. Peki. Belli ki bunları koruyan, kollayan şebekeler var. Şu görünen şebeke bu BlackRock şebekesidir. Zannetmeyin ki bundan Türkiye'de yok. Peki. Türkiye'de de bu şebekeden var.
0: Yok, daha fazlası şunu hemen Gafar Bey
3: İran'a
0: ekleme.
3: Çok kısa ekleme olarak, İran'da
0: bakın burada gerçek kimlikle insanlar sosyal medya hesabını açtıkları zaman ondan sonraki adım ne olacaktır? Bizim her ne kadar Türk Ceza Kanunu çerçevesinde örgüt yapılanması, hiyerarşik yapılanma içerisinde, sosyal medya mecrası içerisinde bir gruplaşma ya da orada emir talimat anlamında bir kriterimiz olmasa da ileriki günlerde böyle bir kriterin Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirilebileceğidir. İşte peki. Orada siz gerçek kimliğinizle girdiğinizde yurt dışındaki bir hesap, bir terörle bağlantılı olan bir hesap, ülkenin milli değerlerine, milli menfaatlerine yönelik bir saldırı girişiminde bulunduğunda ona destek veren kimler varsa o terör örgütü ya da o istihbarat örgütüyle bağlantılı hale getirilip soruşturma konuları olacaklardır. Peki. Ve bu da ciddi anlamda caydırıcı olacak.
1: Coşkun abi, Ekber Karabağ'ı çok beklettim. Çok kısa alayım. Teşekkür ederiz abi.
4: Ben başka bir konuya değineceğim.
1: Buyurun.
4: Şimdi bakın, toplumda sanatçı, siyasetçi, futbolcu, akademisyen görünümünde proje isimler var. İsime girmeyeceğim. Ama bunları en yakın fark etmenin yolu şu. Bir anda kucağımda bulduğum komedi sanatçısı diye millet önüne

0: şarlatanlık yapan vesaire gibi isimleri ben eğer Gezi'de en önde görüyorsam, ben eğer böyle sokak olaylarında en önde saf tutuyorlarsa, kardeşim bu isimler proje mi diye sorgulamakta fayda var.
1: Peki.
0: Sorgulayın. Çünkü hani o güven kazandırma, şöhret yaratma var ya, bu psikolojik harbin, istihbaratın en büyük taktiğinden biridir. Belli bir süre yol aldırırsın, bir ünvan kazandırırsın toplum nezdinde, sonrasında o kişi üzerinden zehrini yavaş yavaş akıtmaya başlarsın. Bu Türkiye'de en çok uygulanan metot, boyuna gelmemek lazım. Gerçek sanatçıya, gerçek akademisyene hiçbir lafım yok. Baş tacı, hepsi başımızın üstünde yeri var. Ama böyle proje, az önce konuştuğumuz isimler gibi bir anda kucakta buluyorsak, bunlar da böyle ülke aleyhine faaliyetlerde başı çekiyorsa, hemen hiç korkmadan notu kondurun.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz Coşkun Başbu. Devam edeceğiz bu başlığın yansımalarını, ama bugün İran'da tarihi bir gündü. Ekber Karabağ da o tarihi günü takip etti, ama cenaze töreni devam edecek. Bildiğimiz bu, önümüzdeki günlerde de yine cenaze ile ilgili organizasyon sürecek. Ekber, bugün neler yaşandı? Bugüne dair İran'dan gelen mesajların notlarını lütfen paylaş izleyicilerimizle. Ekber beni sanırım duyamıyor. Birazdan Ekber'e döneceğiz, ama neden tarihiydi? Çünkü Ayetullah Ali Hamene'in cenaze töreni bugün gerçekleşti. İşte o törenden görüntüler ekranlara yansıyor. İran'ın komuta kademesi Pezeşkiyan'da gözyaşlarını tutamayan isimlerden biriydi. Kalibaf da meclis başkanı da oradaydı. Gözyaşları içerisinde İran'ın dini lideri son yolculuğuna uğurlandı. Bu görüntülerle birlikte ilerleyen süreçte İran'da törenler devam edecek. Ardından Irak'a cenaze götürülecek. Ardından da yeniden İran'a getirilip defnedilecek. Çarpıcı görüntülerdi. Hamene'in cenaze töreni sürüyor diyelim. Çünkü bugünle sınırlı değil. Detayları alacağız. Şimdi bir kez daha İran'a gidelim. Ekber az evvel bizi duyamamıştı. Ekber, şu anda duyabiliyor musun? Hemen detaylar için, bugün tarihi bir gündü, bugün neler yaşandı, paylaşımların için sözü hemen sana bırakayım.
2: Teşekkür ederim Hakan. Evet, internet sıkıntısı her zaman olduğu gibi devam ediyor İran'da. Evet, İran lideri Ayetullah Ali Hamene için, eski lideri Ayetullah Ali Hamene için İran'da cenaze etkinliği yapılmaktadır. Esasında dün akşam saatlerinden itibaren başladı. Fakat resmi olarak yarın sabah bu etkinliğin başlayacağını söyleyebilirim. 3 gün boyunca Tahran'da etkinlik yapılması düşünülmektedir. Bugün ise yabancı işte heyetler, başkent Tahran'a gelen yabancı heyette Tahran'da Musalla Camisi'ne giderek orada Ayetullah Ali Hamene için saygı duruşunda bulundu. Ülkemize bu işte saygı duruşunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bazı milletvekilleri temsil etti. Cevdet Yılmaz aynı zamanda sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'la da bir görüşmesi söz konusu oldu. Kimler katıldı bugün yapılan etkinliğe? Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Hemen Türkiye'nin aşağısındaki Irak'ta Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Meclis Başkanı Tahran'a geldi. Ve ilginçtir ki İran liderinin cenazesi için, cenaze etkinliği için sadece İran'da değil, aynı zamanda çarşamba günü Irak'taki iki kentte de, Kerbela ve Necep'te de etkinlik, cenaze etkinliği yapılması öngörülmektedir. Körfez ülkelerine gelince Katar ve Umman Meclis Başkanı düzeyinde bugünkü etkinliğe katıldı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde İran tarafından çok diğer ülkelerle kıyaslandığı bu savaş döneminde çokça füze ve insansız hava aracıyla vurulan diğer üç Körfez ülkesi, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'ten bu etkinliğe bir katılım söz konusu olmadı. Pakistan üst düzeyde bu etkinliğe katıldı. Şahbaz Şerif ve aynı zamanda Genelkurmay Başkanı etkinliğe geldi. İran'ın bir diğer komşusu olan Afganistan'dan yine de ilginçtir. Hem Taliban hükümetinden ve hem de Taliban'a karşı gelen muhaliflerden İran davet etmişti. Her iki taraf da burada hazır bulundu. İran'ın işte aynı dili konuşan Tacikistan'dan Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım oldu. Azerbaycan Meclis Başkanı, Ermenistan işte Başbakan ve Gürcistan bu Cumhurbaşkanı düzeyinde burada temsil etti. Tabii bunları teker teker söyledim çünkü temsiliyet çok önemlidir. Yani o ülkenin ilgili ülkeyle ilgili bakış açısını da gösteriyor. Hangi düzeyde temsil edilmesi. Avrupa ülkelerinden pek bir katılım söz konusu olmadı. Fakat dediğim üzere esas etkinlik yarın itibariyle başlayacaktır. 3 gün boyunca Tahran'da bu etkinlik yapılacak. Ardından İran'ın dini merkezi olan Kum'da etkinlik yapılacaktır. Bugün sadece yabancı işte temsilciler değil, aynı zamanda ülkenin önde gelen siyasileri de işte Musalla Camisi'ne giderek Ayetullah Ali Hamenei'nin saygı duruşunda bulundu. Mesut Pezeşkian, Meclis Başkanı, Yargı Başkanı. Tabii gözler oğul Hamenei'ni aradı. Ancak oğul Hamenei bu etkinliğe katılmadı. Önümüzdeki günlerde katılır mı, katılmaz mı babasının etkinliğine, bu da hala bilinmiyor. Aynı zamanda sadece Ali Hamenei değil, Mustafa Hamenei'nin eşi de, yani bu saldırılarda, ilk saldırıda hayatını kaybeden Mustafa Hamenei de işte de defnedilecek. Yani onun da, onu Hamenei'nin eşi içinde, yine burada bir Mustafa Hamenei'nin eşi içinde bir etkinlik söz konusu olacaktır. Dediğim üzere Irak'ta bir etkinlik yapılması ve son olarak da Meşhed'e götürülük, burada İmam Rıza'nın türbesinde Ayetullah Ali Hamenei defnedilecektir.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz Ekber. Sağ ol, gelişmeleri aktardın. Bir yandan da gözler Ankara'da, tarihi bir zirve gerçekleşecek. Ankara'da tüm bu yaşananların ışığında yavaş yavaş o zirvenin detaylarına bakalım. Başkan Erdoğan'la Trump'ın bir görüşme yapmasını da bekliyoruz. Masada hangi başlıklar olacak? Hocam, eşlik ederseniz bana zirveye dair ilk yorumlarınızı alarak başlayayım. Sonrasında elbette bu zirvenin önemli bir başka noktası var. Tarihi bir zirve deniyor. Aslında bütün NATO zirvelerine biz tarihi diyoruz ama NATO'nun kendi yetkilileri de bu zirvenin tarihi olduğunu söylüyorlar.
3: Herkes.
1: NATO 3.0, yeni bir NATO konsepti konuşuluyor. Bunu birazdan konuşacağız. Savunma sanayi ile ilgili ilk kez bu denli yoğun olacak alışverişlerin yapılacağı bir NATO zirvesi göreceğiz. Hemen yanımızda, sınırımızın öte tarafında Amerika'nın düşmanının liderinin cenaze töreni düzenlenirken Amerikan Başkanı burada olacak. Rusya-Ukrayna krizi devam ediyor. NATO'nun genişlemesi, birçok başlık var ama biz önce Başkan Erdoğan-Trump görüşmesine çevirelim. Katsa yaptırımları bir süredir Türkiye'nin başını ağrıtıyordu. Savaş uçağı motorları konuşacağız. F-35 programına Türkiye'nin dönmesi, F-16'ların modernizasyonu, İran Savaşı ile ilgili süreç, Gazze ateşkesi, İsrail'in yayılmacı tutumu, Suriye'deki yeni dönem, Rusya-Ukrayna, NATO'da işbirliği, LNG ve nükleer işbirliği. Bizim sıralayabildiklerimiz,
3: yok, yok.
1: Daha fazla da konuşabiliriz. Bu Katsa ile ilgili hocam, sözü size bırakmadan bir de Hakan Fidan'ın dün katıldığı televizyon programında bir açıklaması vardı. Çünkü Trump Beyaz Saray'da bir Türk gazetecinin sorusuna, Türkiye'ye bir müjdeyle mi gidiyorsunuz sorusuna, evet orada bir müjde vereceğim demişti. Bu ne olabilir diye merak ediliyordu. Katsa yaptırımları olabilir, hem Sayın Cumhurbaşkanımızda hem Trump'ta kaldırma yönünde güçlü bir irade var dedi Hakan Fidan. Katsa'dan sonra F-35 satış yasağı da kalkar diye düşünüyorum dedi. Bir yandan 80 adet Kaan'ın motoru süreci var. Birazdan Coşkun Başbuğ'yla konuşacağız bu başlıkları. Ama NATO zirvesine dair ilk yorumunuzla başlayalım. Biz de orada olacağız. Yayınlarımızı da Ankara'dan gerçekleştireceğiz. Onu da söyleyelim izleyicilerimize ve sözü size bırakayım.
3: Evet, çok önemli bir tabii ki zirve. Bütün dünya liderlerinin geleceği. Herkesin gözü kulağı. Ve çok sıkı pazarlıkların aslında yapılacağı, NATO'nun kendini yeniden konumlandırmasının aslında tam olarak nerede olduğunu anlamaya çalışacağımız bir zirveden başlıyoruz. Az önce söylediğiniz gibi 3.0 deniyor olmasının altında aslında çok önemli bir anlayış var. O da nedir? NATO'nun şu anda nerede duracağı, NATO içerisindeki üyelerin kendilerini nerelerde konumlandırdıkları, işte müttefikliğin altına imza atmış ülkeler aynı şeyi mi istiyorlar? Şu anda zaten ABD'nin, özellikle Trump hükümeti işe başına gelmesinden sonra bir değişen bir paradigma var, biliyorsunuz, bir makas ayrımı var. Ama şu anda nerede duruyorlar? Bu ülkeler kendi içlerinde aynı şeyleri istemediklerini biz gördük. Çünkü ABD'nin ve Trump'ın, biliyorsunuz, bu İran saldırılarında NATO üyeleri de yardıma gelsin ya da Avrupa ülkeleri yardıma gelsin, hatta Çin bile yardıma gelsin dediği noktada hiçbir şekilde çağrılarının cevap bulmadığını gördük. Ve burada NATO müttefikliğinden de Trump'ın memnun olmadığını, aslında çok önemli olmadığını, hatta ABD'nin buradan çekilebileceğini ve bunu değerlendireceklerini, bakın, söylüyorlar.
1: Şunu da ekleyeyim dilerseniz hocam. Hı hı. Başkan Erdoğan çağırmasa gelmeyecektim dedi. Yani
3: kesinlikle gelmezdi.
1: Trump'ın katılmayacağı bir zirve olabilirdi. Eğer Türkiye'de yapılmamış olsa, Başkan Erdoğan çağırmamış olsa, Trump o kadar uzak yani duruma.
3: Kesinlikle katılıyorum. Bence de kesinlikle gelmezdi. Çünkü şu anda bir mesafe koymuş gibi görünüyor. Memnun değil. NATO üyelerinden memnun değil. Zaten o transatlantik paktının çatlıyor olması şu anda Avrupa'nın endişeleriyle ABD'nin endişeleri, ABD'nin

0: dedikleriyle ABD'nin kafasındaki o kurguladığı Çin'le olan mücadelesi, Rusya'yla yakınlaşıyor oluşu, Körfez'de kurgulamaya çalıştığı o yeni paradigmayla Avrupa'nın istedikleri ya da Avrupa-Çin ilişkileri mesela aynı yerde değil. Avrupa-Rus düşmanlığı mesela, tehdit algısı aynı yerde değil. Ortak bir düşmana sahip değil artık Avrupa ve ABD. Bu da zaten şu anda o NATO'yu asıl kuruluş amacı, işte Sovyet yayılmacılığı engellensin, Almanya durduğu yerde dursun ve ABD'nin de bir eli her zaman Avrupa'nın üzerinde olsun. O çerçevenin içerisinde şu anda bakın çok büyük boşluklar var. Birincisi Rusya herkesin şu anda düşmanı değil, ama bundan Trump'ın tabii ki çıkarttığı ne? Benim yanımda şu anda kim var? Rusya'yı düşman olarak görmüyorsam, Çin'le olan mücadelemde benim yanımda kimler olacak? Avrupa savunmasını ben yıllarca sırtladım. Siz de bu sırtlamanın da ekmeğini çok güzel yediniz. Sosyal refah devleti olarak kalkındınız, çok zenginleştiniz. Herkes şu anda Avrupa Avrupa diyor, ama bunun ABD'ye şu anda kat kısine Trump bakın en başından beri bu soruyu soruyor. Bana ne faydanız var? Kendi gayri safi milli hasılanızın kaçını veriyorsunuz? Niye Trump'ın, bütün parayı ben veriyorum? %5
1: gibi bir beklentisi vardı, ama anladığım kadarıyla o kısa vadede hiç kolay değil NATO içinde.
0: Değil, değil.
1: İspanya çok net bir şekilde artı, şöyle bir şey var. Şimdi NATO zirvelerini takip edenler, çok deneyimli bir gazeteci Gaffar Yakınca, evet. O da takip etmiştir eminim. Oradaki ikili ilişkiler, NATO aile fotoğrafının ötesinde o ikili görüşmelerde ne olacak? Kim kime ne diyecek? Örneğin ben merak ediyorum, İspanya ile bir görüşme gerçekleşir mi? Meloni ile nasıl bir tavır içinde olacaklar?
0: Evet, evet.
1: Sizin de belirttiğiniz gibi NATO'da Rusya'ya yakın tavır alanlar var. Onlarla ilişkiler nasıl olacak? Yani gözlerin birçok başlığa çevrildiği bir tarihi zirve olacak, o kesin.
0: Kesinlikle.
1: Siz hangi başlığı öne çıkarırsınız? Yani eğer biz bu yayını Perşembe günü yapmış olsaydık, şimdi bir öngörüde bulunup, hangi başlık ön plana çıkardı? Katsa ya da savunma sanayi anlaşmaları mı, yoksa diğer görüşmeler mi, ne dersiniz?
0: Ben açıkçası şu anda kimin nerede konumlanacağı kısmının en önemli nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü kesinlikle, kesinlikle burada ortak bir noktada birleşebilecekler mi? Yoksa bu artık bakın NATO'nun evrildiği bir yere mi gidiyor? Başka bir NATO'dan mı bahsediyoruz? Artı bir şey daha mı çıkacak bunun içinden? Mesela Orta Doğu, işte Balkanlara genişleyelim falan gibi, bakın başka başka Avustralya, şeyler Avrupa Birliği'nden duymaya başladık
1: Japonya,
0: mesela.
1: Evet, konuşuluyor.
0: Başka bir anlayıştan bahsediliyor. Türkiye'ye biçilen yeni bir rol var. Bunun içerisinde çok büyük fırsatlar, ama riskler de çok fazla var. Bunların hepsi açıkçası bence en önemli noktalar.
1: Şimdi riskleri konuşalım, ama fırsatlar demişken o savunma sanayi, teşekkür ederiz Coşkun Baş bu davet edeceğim yanıma. Çünkü o savunma sanayi anlaşmaları
0: çok
1: özellikle çok önemli olacak. Ve bu süreçte hemen Avrupa Türkiye savunma ile ilgili bir görselimiz var. Onu ekranlara getirin. Hocam buyurun, sizi yerinize uğurlayayım. Coşkun Baş, bu siz de Ankara'da olacaksınız. Tarihi zirveyi yerinde takip edeceğiz ve anlaşmalara gözler çevrilecek. Şimdi Financial Times'ın bir analizi var. Şöyle diyor: Avrupa'nın Türk savunma sanayisine ihtiyacı var. Orta Doğu'daki çatışmalar ve Amerika'nın Avrupa'daki güvenlik rolünü azaltabileceği endişesi Brüksel'i Türk savunma sanayisinde yönlendiriyor. Türkiye artık yalnızca NATO'nun önemli bir üyesi değil, Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisinin de vazgeçilmez parçalarından biri diyor Financial Times. Ne dersiniz? Nasıl bir süreç işleyecek Türk savunma sanayisi ve elbette katsa yaptırımlar, eğer kar kalsa F-35 programına dönmek, ama daha da önemlisi Kaan'ın motorları 80 olarak konuşuluyor. Bilmiyorum, 80. Sizde yeni bir bilgi var mı? Bir 80 motorun rakam alımı gibi konuşuluyor. Böyle bir durumu bekliyor musunuz? Hangi açıklamalar gelebilir? Sizin zirveden beklentiniz ya da bakış açınız ne?
2: Şimdi geçtiğimiz gün Star'da yazdığım gazetemde benim yazının başlığı şuydu: NATO için kritik eşik. Niye bu başlığı kullandım? Çünkü gerçekten NATO, siz bakmayın hani şu an böyle şaşalı bir toplantının yapıldığına, varlığını sorguladığı, dağılma noktasına geldiği bir süreçten geçiyor. Mesela bir basit soru: bu zirve Türkiye yerine başka bir ülkede olaydı ve Trump bu zirveye katılmasaydı, ki katılmayacak.
1: Zayıf bir zirve olurdu.
2: Zayıfı bırak, orada hani artık çözülmeye yüz tutmuş bir NATO tablosuyla karşılaşır mıydı?
1: Onu konuşurduk, doğru.
2: Şimdi bu gerçeği bir kenara koyun. Şimdi iş bir anda farklı bir noktaya geldi. O da ne? Bu zirve Türkiye'de yapılıyor. Bu zirve NATO'nun en güçlü ordusunun, bak ikinci ordu falan demiyorum ha, NATO'nun en güçlü ordusunun ev sahibi ülkenin ev sahipliğine yapılıyor. Artı daha da önemlisi, bu zirve bütün liderlerin üzerinde mutabık olduğu, bana göre son çeyrek asrın dünyadaki en önemli lideri olan Erdoğan'ın başkanlığında ev sahipliğinde yapılıyor. Ve ondan da öte NATO'yu dağılma noktası

0: zirvede bu gerilim daha da tırmanacak. Bu iş patlama...
1: Yani... Ya da şöyle bir fotoğraf mı ortaya çıkacak? Avrupalı liderlerin doğrudan Financial Times'ın analizine atıfta bulunarak Türkiye'ye daha yakın davrandıkları, NATO'nun en güçlü ordusu diyerek siz altını çizmiştiniz. Evet. Böyle bir tablo mu? Belçika Savunma Bakanı'nın bir açıklaması var. Sizin söylediklerinizi destekler nitelikte. Eğer hazırsa arkadaşlarımdan rica edeyim onu ekranlara getirelim. Sonrasında bunun üzerine konuşalım. Belçika Olur. Savunma Bakanı'nın açıklamaları.
2: Yeah, for me, Turkey needs to be in safe too. I think that's not necessary to have a safe too package on loans, European loans. And I think Turkey needs to be in. The fact that Turkey was not in safe one, it is a mistake. We can learn a lot from your technology. I saw your Corvette ship. It is beautiful. It has a lot of technology. It's high standard. So we need Turkey in because Turkey is a very important ally. And we need to work together. We have adversaries, enemies that are getting stronger every day. So we need to work together to stand strong.
1: Şimdi bayram değil, seyran değil. Tersinin açıklamalarını çok duymuştuk ama SAFE bir plan, program, bir güvenlik mimarisi, Avrupa'nın güvenlik mimarisiyle ilgili bir süreç. Belki siz daha detaylı anlatırsınız. Türkiye buna dahil değil de dahil olmalı diyor. Bizim sizin teknolojiden alacağımız çok şey var. Diyor. Ne dersiniz?
0: Ben şimdi Belçika Bakanı'na hiç bir araya gelmedim. Tanımam da kendisini ama söylemlerimiz kelime kelime örtüştü. Niye? Aklın yolu bir. Yani biraz görmeyi bilen, biraz bu işe kafa yoran zaten bu noktaya gelir. Bak Avrupa Siyasi Topluluğu, AB'nin yeni adı. Bu isim geçtiğimiz dönemlerde dillendirildi. Önümüzdeki dönemlerde çokça konuşacağız. Şimdi bak NATO ile ilgili bir pembe tablo çizeceğim. Oradan buna geleyim. Şimdi Sayın Erdoğan ev sahipliğini yaptığı bir zirvede çok büyük yani ihtimalle bir gerilim çıkmaz buradan haktan. Buzların eridiği, daha sıcak tabloların yaşandığı, hatta bir aile havası içinde geçen bir zirve bekliyorum ben. Niye? Çünkü Trump zaten gerçekten Erdoğan istedi diye geliyor. Sayın Erdoğan'ın daveti üzerine geliyor. Bu net. Sayın Erdoğan'ın davetiyle gelen bir lider muhtemelen onun yönlendirmesiyle bir zirve süreci yaşayacak. Biz de yapıcı, kriz yöneten, çözüm üreten bir ülke olduğumuz için bu ortamda ülkelerin birbirle o buzlarını erittiği yeni Türkiye ile savunma sanayi anlamında bir takım görüşmelerin hatta bazı anlaşmaların yeşerdiği bir süreç, bir zirve göstereceğiz.
1: Hemen bazı görsellerim var, ekranlara getireyim mi onları? NATO savunma sanayi firmaları ve sürecine dair görsellerim var. Yerli silahlar dediğiniz gibi görücüye çıkacak. Tolga yakın hava savunma sistemimizin bugün daha görselleri de paylaşılmıştı. Bunlara dair Türkiye son Başkan Erdoğan açıklaması, NATO savunma sanayi forumuna dair uluslararası büyük şirketler geliyor. Türk savunma sanayi şirketleri de orada olacak.
0: Doğru.
1: Büyük anlaşmalar, işbirlikleri söz konusu olabilir mi? Ne damga vurur savunma sanayi araçlarından söz ediyorum bu sürece ve elbette Kaan artık motoruna kavuşacak. Sonrasında yerli motor üretilmeye devam ediyor. Heh. Buna dair de bir değerlendirme isterim.
0: Şöyle Belçika Savunma Bakanı'nın söylemi Brüksel deyince NATO gibi algılandı. Aslında o kendi ülkesi adına bir tespitte bulunuyor. NATO değil. Diyor ki biz ülke olarak hani aslında söylemek istediği o. Türkiye ile bugüne kadar bu teması kurmadığı için hatalıyız diyor. Oysa diyor Türkiye'de beraber üretebileceğimiz, ondan temin edebileceğimiz çok önemli savunma sanayi teknolojisi mevcut diyor.
1: Doğru.
0: Hataydı diyor. Doğru söylüyor. Şimdi bak iki tane tablo var. Bir NATO, iki Avrupa Siyasi Topluluğu. Bu iki kavram birbirinin zıttı kavramlar. Yani Avrupa Siyasi Topluluğu eğer planlandığı gibi gidecekse NATO yok. NATO ayakta kalacağım diyorsa Avrupa Siyasi Topluluğu yok. Böyle bir denklem var şu an ortada. Şimdi bu iki denklemin de ortak paydası, ortak kümesi Türkiye. NATO bugün dese ki Türkiye ben çıkıyorum kardeşim. Alışveriş bitti. NATO anında dağılır. Asla da bırakmazlar senin çıkmaman için her yolu denerler. Avrupa Siyasi Topluluğu ben kuruluyorum kardeşim dese Türkiye yanına almadan sahneye çıkması mümkün değil. Ve bunda şunu da hatırlatmakta fayda var. Alenen ve açıktan resmi olarak başvurulmasa da birebir böyle söylemlerde ve direkt Savunma Bakanı'yla yapılan görüşmelerde sizi aramızdan görmekten mutluluk duyarız diye söylemleri var. Doğru. İşte az önce bakanın söylediği konu da bu. Türkiye mutlaka olmalı dediği Avrupa'nın o güvenlik şemsiyesi içerisinde olacaksa bir Avrupa ordusu, olacaksa bir Avrupa siyasi topluluğu mutlaka Türkiye'nin

0: diyor, bu işin içine olmalı diyor. Bana göre de öyle. Dışarıdan bakıyorum, hani bu ülkenin vatandaşı, bu ülkenin bir evladı olarak değil, dışarıdan tarafsız değerlendiriyorum. Türkiye'nin olmadığı bir siyasi topluluk geçmiş ola. Olmadığı bir NATO'ya da geçmiş ola. Dolayısıyla öyle bir konumdayız ki sadece kullanan, sadece bir asker güç değil, üreten, destek veren, kriz çözen, çözüm üreten ve işbirliğine giden bir ülke konumundayız. Ne konusunda? Aha, medar iftarımız bunlar konusunda. İlk 75 Barış Harekatı hemen sonrası uyanışımız, hemen beraberinde sonrasında getirdiğimiz, sonrasında ikinci olarak 76'da benim hatırladığım yıl, Havelsan'ın kuruluşu, Roketsan'ın gelişi, Baykar, Tay derken bir anda ortaya dev bir savunma
1: özel sektörün işin
0: sanayinin çıkışı tesadüf değil. Şimdi şu şirketlere baktığın takdirde, bak Rutte geçtiğimiz gün bir itirafta bulundu, çok önemliydi o. Neredeyse Amerika kadar dedi. Ve Trump yanı başında. O da destekledi. Bu neredeyse lafı ne demek biliyor musun? Ya Amerika kadar üretiyor işte. Amerika gibi dünyada bu konuda artık söz sahibi bir ülke demek. İstiyorlar ki doğru olan bu. Ve emin ol, iki sene sonra Rutte ile Trump'ı zaman tünelimize götürsek, bu ses Amerika'nın yerini Türkiye, Türkiye'nin Amerika almış olacak. Yani Türkiye yetişmeye çalışan bir Amerika tablosu göreceğiz.
1: Peki.
0: Şimdi burada ürettiklerin, ben mesela Ankara'ya dün geldiğimde gördüğüm manzara şu. Dün Ankara'daydım. Yol boyu o hani araçların geçeceği güzergahta boy boy kağanlar, kızıl elmalar yol kenarında devletim tarafından süslenmiş, isimleri konmuş. Oradan şimdi bütün liderler, sıralı liderler geçerken hepsinin zaten göreceği tek manzara bunlar. Orada bir mesaj var. Şimdi burada herkes almak için bana göre can atıyor mu? Evet. Bununla ilgili görüşmeler yapılacak mı bu zirvede? Evet. Ve zaten NATO'nun birçok ülkesi şu an Türkiye ile bir konuda temas halinde. Mesela Doğu Avrupa, NATO, yani NATO'nun yeni oluşturduğu bir güvenlik hattı.
1: NATO haritası ekranlara getirebiliriz belki.
0: Bak o ülkelerde
1: şekillenir.
0: O ülkelerde
1: NATO haritası.
0: Haktan Doğu Avrupa ülkelerinin birçoğu, Polonya başta olmak üzere Romanya'sı, hep Türkiye'den elde ettikleri teknolojiyle güvenliğini almak durumunda. Buna yönelik bir talep var, buna yönelik istek var ve buna yönelik de bir temin etme başladı. Romanya'ya ne verdik geçtiğimiz gün? Açık karakol gemisi.
2: Evet.
0: Bakın, aldı. Polonya, Rusya'nın saldırılarına karşı, bak iki tür silah var Polonya'da. Bir, Amerika'dan temin ettiği, iki, Türkiye'den aldıkları. İlginçtir, bütün bu Doğu Avrupa ülkeleri esas tehdide karşı Rus, Türk teknolojisini kullanıyor. Arka planda Batı'ya yönelik de o Amerika'dan vesaireden aldıkları var. Ne demek bu? Kardeşim elimde en güçlü, en iyisi Türklerden aldığım. Dolayısıyla onu da en kritik yerime konumlandıracağım. Amerika'dan hani bana göre birliktelik yürüsün diye aldıklarımı da ülkenin diğer coğrafyasında konumlandıracağım. Esas niyet ve maksat bu.
1: Peki.
0: Ve bunun gibi daha birçok ülke şu an sırada.
1: Böyle yapalım. Bunun ötesinde yeni NATO konsepti, hocam da az önce değinmişti. Onu konuşalım ama bu turda Gaffar Yakıncı'ya da hemen söz vermek istiyorum. Buyurun eşlik ederseniz bize mutlu oluruz. NATO 3.0 bu çok konuşuluyor. Hemen onunla ilgili görselleri de ekranlara getirelim. Şöyle anlatıyorlar bizim anladığımız. NATO 1.0 doğrudan NATO'nun kuruluş kodları Sovyetlere karşı. NATO 2.0 Madrid zirvesiydi
2: soğuk galiba. Savaş
1: soğuk savaş sonrası terör oluşumlarına karşı. Hakkı. Ve şimdi NATO yeni bir yol ya da yön arıyor. Ne dersiniz Gaffar Yakıncı? İşte ekranlara getirdi arkadaşlar. Bu yeni sürece dair böyle bir değerlendirme var. Katılır mısınız? Bundan sonra NATO'nun etkinliği, varlığı 3.0'la nereye doğru dönüşebilir? Tehdit olarak Çin anladığımız kadarıyla ve Rusya görünüyor ilk etapta. Yorumlarınız değerli, buyurun.
3: Tabii Batılılar böyle isim koymayı severler.
1: Bayılırlar evet.
3: 1-0. 1-0 dememişlerdi Sovyetlere karşı. Öbürüne de 2-0 demediler ama buna 3-0 diyorlar.
1: Buna 3-0 dediler, doğru.
3: Demek ki böyle bir hoşlarına giden bir dünya artık. Yapay zeka dünyası falan var. Ama NATO toplantısının başlığı NATO'nun numarası falan değil. Adil bir NATO. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği adil bir ittifak, adil NATO. Asıl konu bu. Bizim açımızdan önemli olan bu. Çünkü NATO'nun gerçekte söylediğiyle fiiliyatta yaptığı arasında her zaman ciddi fark oldu. Mesela o 1-0 kurulduğunda neydi? Demin grafikte vardı.
1: Bir önceki görüntüde vardı. Sovyetlere karşı.
3: Ne vardı? Konumuz neydi? Sovyetlere karşı kuruldu değil mi? Peki bu NATO Sovyetlere bir tane kuru kuruşun sıktı mı acaba?
1: Hayır.
3: Sıkmadı. Ne iş yaptı? Şunu yaptı. Tüm Avrupa ülkelerinde, üyesi olan ülkelerde Gladio teşkilatlarını kurdu. İç siyasete müdahale etti. Siyasi suikastler düzenledi. Darbeler yaptırdı. Bizdeki 15 Temmuz ihanetinin arkasında da NATO şebekeleri var. Oraya kadar uzandı. Yani o NATO bir 2-0 olmuştu 15 Temmuz'da, değil mi? Ama 2-0 falan görmedik. Yani NATO eski huyundan vazgeçmemişti. Şimdi dolayısıyla adını böyle koydular da yaptıkları iş neydi? Gerçekte yaptıkları iş neydi? Gerçekte yaptıkları iş bambaşka bir şeydi. Yani Sovyet tehdidini savuşturmanın yöntemi olarak askeri bir ittifak değil de istihbarat örgütleri arası gizli ve karanlık işler ittifakı kurdular. Onlar da daha sonra devam etti. 2-0'da neyi gündeme getirdiler? İşte Amerika'nın konsepti neydi? 11 Eylül saldırılarıyla yeni bir düşmana ihtiyacımız var lafını hem Kissinger söyledi hem Bush söyledi. Ve büyük Haçlı seferini başlattılar. Nereye? Irak'a. 1 milyon Müslüman öldü.
1: O ifadeyi de Bush kullandı. 11 Eylül saldırıları sonrasında NATO'nun ilk operasyonu.
3: İlk operasyonu, aynen öyle. Ve nereye gittiler? Afganistan'a. Şimdi bütün bunlar, yani bazıları doğrudan NATO adıyla, bazıları ise NATO üyesi ülkelerin, artık bazıları ayak dirediği için. Mesela Türkiye adaletsiz savaştan ayak diredi. Dahil olmadı, içine girmedi. En son Ukrayna-Rusya savaşına bakın. Türkiye gibi ülkeler olmasa NATO savaşa girecek Rusya ile. Yani Trump yönetimini söylemiyorum. Biden yönetimi bu savaşı çıkartan odak Biden yönetimi. Bunu nereden biliyoruz? Amerikalılar açıklıyorlar. Yani bugünkü Amerikan başkanlığı diyor ki ya bu savaş çıkmayabilirdi diyor. Başkan Trump söylüyor bunu. Amerikan başkanı söylüyor. Elimde gizli belgeler var. Açıklıyorum belgeleri diyor. Ve belgelere baktığımızda şunu görüyoruz. Savaşı Amerikalılar çıkarttı. Avrupalılar da o gemiye bindiler, devam ettiler. Yani Türkiye
1: Akşam
3: gibi
1: barışın olmamasını da
3: bravo. Ağzınıza sağladı. Ağzına sağlık sevgili.
1: Sadece aynen savaş öyle çıkartmadı, barışı da engelledi.
3: Aynen öyle. Barışı da engel. Birkaç kez barışı da provoke ettiler, engellediler. Türkiye gibi bir ülke olmasa, diğer ufak tefek ülkelerde var buna karşı çıkan ama onların çok bir özgül ağırlığı yok. Yani NATO içinde Türkiye'nin ağırlığı var. İspanya toplantısı nasıl yapıldı hatırlayın. Türkiye kriziyle yapıldı. Ve bu NATO üyesi ülkeler ne konuşuyordu o zaman? Bu basın, yani şimdi Türkiye çok önemli birisi falan filan yazan o İngiliz basını, Amerikan basını ne yazıyordu? Türkiye'yi acaba NATO'dan nasıl atsak? Nasıl atsak? Evet. Onun için bugünkü toplantının, olacak toplantının, Ankara'daki toplantının ana teması adil NATO'dur. Adil NATO ne demek? Adil NATO şu: bugüne kadar kafanıza göre hizmet aldığınız, aklınız estiği gibi itip kalkmaya kalktığınız, kalk dediğinde kalkan, otur dediğinde otur dediğiniz Türkiye yok artık. O Türkiye biteli çok oldu. Bugün de değil bak, çok uzun zaman önce o Türkiye tarihe karıştı. Siz Türkiye'yi Türkiye'deki belirli zümrelerin, belirli elit tabakanın, Türkiye'deki İstanbul sermayesinin, seçkin sınıfların paranoyalarını, korkularını, onların iştahını tatmin etmek için Türkiye'yi bir uç karakolu gibi kullandınız. NATO yıllarca Türkiye'yi böyle kullandı. Onun için Türkiye NATO ile ilgili süreçlerde tepkisini koydu. Kişilikli bir siyaset izledi. Ve zaman geldi İspanya'da olduğu gibi NATO'yu bloke etme noktası. İsveç'in üyeliği konusu biliyorsunuz. Türkiye'nin ayağına geldiler. Bunlar yeni Türkiye'nin, Tayyip Erdoğan tarafından yönetilen Türkiye'nin gücünü göstermesi ve kişilikli bir ülke haline gelmesi. Şimdi NATO'da da rengi belirleyecek olan bu. Adil NATO'nun anlamı şudur: NATO gerçekten bir savunma ittifakı haline gelecek mi gelmeyecek mi, biz bunu göreceğiz. Bunun iki tane temel adım var bakın. Birincisi şu: savunma, işbirliği, dünyaya refah dediğiniz şey yeni karmaşalar, yeni savaşlar çıkartmak mı? Yoksa barış için çaba sarf etmek mi? Şu anda dünyada çok büyük adaletsizlikler var.
2: Bir de çıkarırsak işte Filistin yanımızda olur kısmı da çok önemli Gaffar.
3: Tabii
2: de.
3: Tabii.
2: O da var. Onu
3: tabii,
2: da haklısınız.
3: Haklısınız.
2: Aynen öyle.
3: Haklısınız. İşte Filistin. İşte Gazze. Gazze'de Amerika ve İsrail ortaklaşa toplama kampları kuruyor. Konsantrasyon kampları. Yani en son Sırpların Bosna'da yaptığı, daha önce Nazilerin Almanya'da yaptığı şeyin aynısını bugün Filistin'de, Gazze'de yapacaklar. NATO buna karşı çıkabilecek mi, çıkamayacak mı? Biz bunu merak ediyoruz. Bakın çok sınavlar ortada. Gene aynı şekilde ama dünyanın her yerinde.
1: Bu sınavlara öncesinde baktığımızda Bosna'da sınıfta kaldıklarını görüyoruz.
3: Her
1: Afrika'da sınıfta kaldıklarını görüyoruz.
2: Yani yıllarca ABD'ye hizmet eden NATO şimdi artık bakın bu artık ölüm kalım yani, şey gibi mücadelesi
1: çok
2: gibi.
1: Çok iyimser bir tavır olur Gazze'de ya da Filistin'de.
3: Şimdi dolayısıyla Ankara NATO'nun günah çıkarması için bir fırsattır. Ankara toplantısı. Peki. Neden bu batılı ülkeler bir anda söylem değiştirdiler? Bir an ne oldu ya? Bir anda Türkiye'nin kıymetini keşfettiniz. Çünkü ateş bacayı sardı. Şunu görüyorsunuz.

0: olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Von der Leyen'in daha yılın başında söylediği o densizce lafı hatırlayın. Densizlik denir buna yani. Bizim tabirimiz, en kibar haliyle söylüyorum. Efendim Avrupa'yı 3 tane tehdide karşı korumalıymışız. Çin tehdidi, Rusya tehdidi, Türkiye tehdidi. Çin'i, Rusya'yı ben bilemem. Ama Türkiye'yi tehdit olarak görüyorsan gerçekten başına iş açarsın yani. Kusura bakma. Tehdit olarak görüyorsan. Bakın yani şecaat arz ederken Sirkatin söylüyor. Diyor ki Türkiye tehdittir diyor. O tehdittir diyen, Türkiye tehdittir diyen Von der Leyen bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında böyle oturuyor. Şöyle kibar kibar hanım hanımcık oturmuş. Oturmayı öğreneceksiniz. Düzgün konuşmayı da, Türkiye'ye karşı düzgün cümleler kurmayı öğreneceksiniz. Ankara'da biz bunu göreceğiz. Bunun bir ayağı dediğim gibi gerçek göz hizasından şey kurabilen, ilişki kurabilen bir ittifak. Gerçekten böyle bir şey var mı yok mu? Provokasyonlar peşinde koşmayan, hem üyesi olan ülkelerin içinde hem dünyada. Birincisi bu. İkincisi, deli gibi para harcıyorsunuz ya. Öyle böyle bir para değil. Silaha harcadığınız paranın onda birini dünyadaki yoksulluğu kaldırmak için harcasanız dünyada yoksul kalmaz. Yapmıyorsunuz. Neden? Çünkü yoksulların çoğu Müslüman. Yoksulların çoğu sizden değil, onun için harcamıyorsun. O zaman şunu yapacaksınız. O Müslümanların, bu garibanların hakkını savunan Türkiye'yi de o işe, o pastaya ortak edeceksiniz. Buna mecbursun. İşte adil NATO başlığı bunun için önemli.
1: Şöyle NATO'nun kavramlarına şöyle bir baş açalım. İyi anlaşılsın diye biraz daha basitlendirerek şöyle aktarayım. Şimdi az önce bak NATO'nun 1.0'ı o grafiği bir ekrana getirirsek.
2: Bir daha o görseli ekranlara getirebilirsek.
1: Orada kritik bir yer var, orayı açıklayayım.
2: Buyurun.
1: Diyor ki NATO 1.0'da, ki bu kavramlar, şunu söyleyeyim, NATO'nun hani resmi kayıtlarında adı
2: bu
1: geçmese de.
2: 1.0'ı NATO yetkilileri söylediği için, ama NATO Gaffar Yakınca da söyledi. 1.0 ve 2.0 hiç kullanılmamıştı ama 3.0 deyince sonradan, bunu biz böyle özetledik. 1.0 kuruluş felsefesi, Sovyetlere, komünizme karşı.
1: Sonradan bu numaralandı. Evet. İster atıyorum NATO A'de, NATO B'de, NATO
2: ya
1: C'de
2: 1-2-3'de,
1: ya da 1-2-3'de. Şimdi 1.0'da bir kavram süredi ve bu kavramın tam tarihlerine 49, yani kuruluştan 91'e kadar.
2: 91 ya da 89 diye de özetleniyor. Yani 89 ya da 91.
1: Yok, 91 net tarih. Niye? Rusya ne zaman dağıldı?
2: 91.
1: 91'de.
2: Ama 89'la birlikte o tehdit olma süreci,
1: dağılma süreci başladıktan
2: sonra esas 89 fiili, diye de konuşalım.
1: Fiili olarak 91 kabul edilir ve onu şöyle konumlandırıyorlar. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bir tehdit. O zamanın şartları. Kurduğu bir pakt var, Varşova.
2: Doğru.
1: Şimdi buna karşılıklı bir etki tepki kuralıyla bir karşı mekanizmayı oluşturmak gerek. NATO bu mantıkla kuruldu.
2: Doğru.
1: Dediler ki NATO Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yayılmacı politikasına karşı bir savunma paktıdır. Varşova paktına karşı kurulmuştur. Mantık bu. Bu mantık işledi. Nereye kadar? İşte Soğuk Savaş dönemi dediğimiz 91'e kadar. 91'de Rusya dağıldığı an o 1-0 bitti.
2: O zaman şöyle konuşuldu. NATO da mı dağılacak? Ama NATO dağılmadı. Çünkü NATO'nun başka operasyonel işleri de vardı. Gladio içerisinde süreçleri de takip ediyordu. Yeni bir düşman yaratıldı.
1: Şimdi o şöyle de formüle edildi. Kızıl tehlike 91'e kadar.
2: Doğru.
1: Rusya. Bittiği an yeşil tehlike. Yani terör. Tırnak içinde onların ifadesi İslami terör, Afganistan, DAEŞ vesaire gibi hikayeler. 2.0'ın esas içeriği o. Yani bir ülkeye karşı uygulanan savunma sisteminden bir anda daha lokal ve terörle mücadele, düşman bu dendi. 2.0 dönemine de geçiş yapıldı.
2: O zaman soru şu, en çok konuşulan. 91 sonrası kendi ülkemize dönelim. Terörden canımızın en çok yandığı dönem, NATO'nun konsepti terördü. Ama NATO'nun meşhur 5. maddesi vardı. Bize yönelik terör saldırılarına karşı o madde hiç uygulanmadı. Ama Amerika'ya karşı İkiz Kuleler saldırısıyla birlikte uygulandı. O yüzden NATO'nun bu 2.0'daki sloganı, felsefesinin hayata geçmesinin ne kadar çarpık olduğu çok tartışıldı.
1: Çarpık değil, öyle bir kavram yok.
2: Evet. Siz de var. O dönemde görevliydiniz. Herhalde en net
1: meslek
2: size anlatabilirsiniz.
1: Tam da bu göbek da tarihlerde geçti. O kavram kağıtta var. 2.0 yani terör başlığı. Niye? Sorgulandı. Rusya çöktü, peki düşman tehdit? Dediler ki kızıl tehlike bitti. Yeşil tehlike var şimdi. Yeşil tehlikede işte bahsettiğim konular. Nereye kadar? 2022'ye kadar. 2022 niye? Orada ne başladı? Ukrayna Savaşı. Dediler ki yeşil tehlike bitti. Tekrar kızıl tehlike. Yani Türkçesi şu.
2: Ama o kızıl tehlike bu sefer tonu değişiyor galiba.

0: ya da bayrak orak çekiç koymuştu arkadaşlarımız. Herhalde o bayrak 5 yıldıza döndü. Büyük yıldız, etrafında 4 yıldız, Çin bayrağı. Belki anlamını da herhalde Çin söyleyebiliriz. Için... İzleyicilerimiz de merak ediyorsa o büyük yıldız, Çin Komünist Partisi etrafındaki 4 yıldız da o Mao'nun Çin'i oluşturan unsurları, işçiler, köylüler, küçük burjuva ve sınıflar, milli burjuva olarak da sıralanabilir. Kısa bir bilgi de vermiş olayım, buyurun.
1: Çin'in ben şu an böyle çok 3-0'ın tam göbeğine oturduğu kanaatinde değilim. Tekrar Ukrayna, 22 tarihi zaten ondan önemli. 2022'de şu sorgu
0: var. Burada varmış söyledi arkadaşlar. Evet, bu
1: yani var da ben o fikirde değilim.
0: Siz yeniden kırmızı dediniz ya. Rusya'nın kırmızısı yok artık. Çin'in kırmızısı var.
1: O kızı tehlike beyinlere işlemiş. Rusya'da da kasıt o. Şimdi bak 1, 2 ve 3 numara aldığı yer 1-0 91 Rusya'nın çöküşüne kadar geçen bir devlet tehdidi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Yıkıldığı an 1-0 ile 2-0 arasında 2022'ye kadar, yani Rusya'nın dağılışından 2022'ye kadar olan dönemde Afganistan, Irak vesaire terör,
0: Kosova,
1: yeşil tehlike. Bosna. 2022'den itibaren düşman arıyordunuz. Alın size düşman, Rusya başlığı. İlk Ukrayna Savaşı çıktığından beri hatırlarsın. Hep benim ilk günden beri söylediğim şuydu. Bu bir proje savaş. Bu NATO'yu tekrar diriltmek için Amerika tarafından peydahlanan bir savaş ve Zelenski bu işin tam göbeğinde bir aktör, bir kullanışlı, ne dersen de adına, ajan de, aparat de, evet, bir yapı, aslen Yahudi olan Zelenski. Şimdi Ukrayna Savaşı böyle bir savaş. Şimdi 3-0 diye adlandırılan 2022'den sonraki döneme şöyle örnek vereyim. 2022'ye kadar olan, 91'den olan dönem, bir terör tehdidiyle görevlendirilmiş NATO, daha çok lokal operasyon yapan, Afganistan'a giden vesaire, 2022'den itibaren de tekrar konvansiyonel bir savunma sistemi, yani topyekun büyük savaşlara hazırlanan bir NATO. Şimdi bu 3-0'ın anlamı bu, Ankara'da görüşülecek olan. Denecek ki NATO konsept değiştirdi, ki zaten 2022'de başladı. Bundan böyle Rusya, Çin gibi daha büyük tehditlere karşı NATO yeniden bir yapılanmaya gitmeli. İsveç, Finlandiya ile bu sürecin önü açıldığı, bu süreç Japonya'ya, Yeni Zelanda'ya, Avusturya'ya kadar da uzamalı.
0: Yani şöyle mi anlıyorum o zaman, NATO'nun sadece düşmanı ya da NATO'nun varlık sebebinin ötesinde NATO'nun yayılmacılığı ya da genişlemeciliğinin de konuşulacağı bir zirve olarak mı görüyorsunuz?
1: Kesinlikle. Peki. Ve bak, gözlemci ülkeler, yani biz NATO ülkelerinin dışında gözlemci ülkeleri de göreceğiz. Japonya
0: var, Avustralya,
1: Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Kore. Bunlar boşa gelmiyorlar. Mesela geçtiğimiz günlerde Japonya Başbakanı iki tane zirveye katıldı. Madrid artı New York. Aha. 2022 ve 24'lerde açık açık söylediler. Biz bundan böyle NATO'nun içinde olmak istiyoruz dediler.
0: Şimdi burada da başka sorular doğuyor ama diğer konuklarımın hakkını yememek açısından onlarla da bu başlığı değerlendireyim.
1: Şimdi
0: bir sonraki turda bu başlıkları değerlendirelim isterseniz, kesmemek adına.
1: Olur.
0: O zaman teşekkür edeyim. Hadi Dündar'ın da görüşlerini alayım bir başlıkta. Sonrasında bu yeni NATO'nun misyonu ve sürece dair Coşkun Baş bu notlar olacak. Lütfen ayrılmayın. Hadi Dündar, buyurun. Sizin görüşlerinizi de almak isterim. Nasıl bir Ankara zirvesi? NATO bir dönüşüme mi girecek? Dağılabilir, beyin ölümü gerçekleşti diyen isimler de vardı. Bu sürece dair yorumlarınız. Bu da NATO'nun
2: haritası. Öyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Tabii ki bu benim kişisel fikrim. Ancak şunu söyleyebilirim. Yani NATO'nun en kritik, en tarihi toplantısı olduğunu söyleyebilirim. Neden bunu söylüyorum? Çünkü biz küresel sistemin yöneliminin burada belirlenme durumunun söz konusu olabileceğini söylememiz gerekir. Siyasi anlamda, savunma anlamında, aynı zamanda bir de ekonomik anlamda. Çünkü NATO'nun bu üç başlık içerisinde dünyaya bir yön verme durumu söz konusu oluyor. Niye bunu söylüyorum? Biz 1945 tarihine gittiğimizde iki farklı önemli konferans yapıldı. Birincisi Potsdam konferansı, ikincisi Yalta konferansı. İkisine de baktığımızda ikisinde de NATO'nun kuruluşunun temelleri atıldı. Her ne kadar 1949'da NATO kurulmuş olsa da o konferanslarda bunun temelleri atıldı. Atılırken ne söylendi? Denildi ki Avrupa ülkelerinin ekonomik olarak büyütülmesi, ancak savunma anlamında küçük olarak gösterilmesi, fakat bu savunmanın ABD tarafından destekleniyor olması gerekir ki ekonomik olarak büyüyebilirsiniz. Çünkü
0: NATO şemsiyesi.
2: Kesinlikle gücünüzü ekonomiye harcamanız lazım ki dünyayı bir ekonomik anlamda kalkınlandırma durumu söz konusu.

0: olsun. Diğer taraftan ABD'de askeri anlamda orayı koruyabilsin ki bir bütünlük içerisinde siyasi anlamda dünyaya yeni bir yön verme durumu söz konusu olsun. Burada da özellikle dünyadaki bu gelişen olaylarda Rusya, Ukrayna, ABD, İran, bakıyorsunuz ki İsrail'e yönelik olan sıkıntılar, Karabağ, Pakistan, Hindistan konusundaki sorunlar, dünyada birden fazla sorunun olduğu bir ortamda artık dünyanın yeniden şekillenme ihtiyacı hissediyor. Onun için ısrarla buradaki 3.0 üzerinde duruluyor. 3.0'dan kası sadece siber anlamda bir güvenlik şemsiyesi olacak. İşte bundan sonra siber saldırılar olduğunda ortak bir adım atılacak gibi bir şey düşünmemek gerekiyor. Siyasi anlamda, ekonomik anlamda, ayrıyeten savunma anlamında da dünyaya yeni bir yön verme durumunun söz konusu olabileceğidir. Burada Türkiye'nin konumu neden çok önemli? 1949'da NATO kurulduktan hemen 2-3 yıl içerisinde ne yapıldı? Koşa koşa Türkiye'nin kapısı çalındı ve Türkiye davet edildi bu NATO birliğin içerisine. Neden? Çünkü burada siz kıtaları birleştiren bir menteşeyseniz ve bu menteşe olmadan bu kıtaların birbirle bağlantısı söz konusu olamayacaksa, o zaman sizin bu menteşeyi kendi yanınızda bulundurma zorunluluğunuz olması gerekirdi. Tabii,
1: Sovyet tehdidi de çok güçlüydü.
0: Bugün niyet yine çok önemli. Çünkü özellikle NATO'nun Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan önceki durumuna bakmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonraki durumuna da bakıyor olmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan önceki durumuna baktığımızda az önce Gaffar Bey'in söylediği gibi ileri karakol olarak kullanıyordu. Güney Kore'de, Bosna Hersek'te, Kosova'da, Afganistan'da, Irak'ta, Kuzey Makedonya'da, Letonya'da, Romanya'da, Bulgaristan'da ileri karakol olarak kullanılmadı mı yani Türkiye? Kullanıldı. Peki Sayın Cumhurbaşkanı döneminden sonra Sayın Cumhurbaşkanı siyasi anlamda milli iradeyi kendi arkasında güçlü bir şekilde aldıktan sonra neye gelişti? NATO'ya rağmen NATO üyesi profili çizildi. Bu ne demektir? Bakıyorsunuz ki 28 Şubat'ın ya da Türkiye'de gerçekleşmiş bütün darbelerin arkasında NATO'yu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda 15 Temmuz'un arkasında NATO'yu görebiliyorsunuz. Ya da diğer darbe girişimlerinin hepsinin arkasında NATO'yu görebiliyorsunuz. Fakat buna rağmen ne yapıyorsunuz? NATO üyesi olmak zorundasınız. Niye? Çünkü NATO üyesi olmak orada böyle pısırık ya da onların her istediklerini yapabilecek durum söz konusu değil. Bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde şunu öngördü. Dedi ki ben her ne kadar NATO üyesi olsam da ben ülkemin çıkarlarını koruyacağım. Bu ülkemin çıkarları nedir? NATO ülkesi bir NATO üyesi olan bir ülke çıkıp NATO'nun silah sisteminin dışında bir silah sistemine sahip olmaması gerekir normalde. Ne yapıldı? S-400'ler alınmadı mı? Bütün itirazlara rağmen, bütün yaptırımlara rağmen alınmadı mı? Alındı. Çünkü sen ülken için bu yere.
1: O konuda da bizim hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Biz bunu NATO'dan, müttefiklerden tedarik etmek istiyoruz.
2: Hiçbir NATO ülkesi
1: bizi
2: vermedi.
1: Bizi buna vermiyorlar.
2: Hiçbir
1: patriotları.
2: Hiçbir NATO ülkesi vermedi.
1: Biz de bunun üzerine bunu Rusya'dan tedarik ediyoruz. Anladın mı? Sonra da kassa yaptırımları bunun üzerinden.
3: Trump da söyledi zaten.
1: Çok basit
3: siz,
1: yani.
3: Siz vermediğiniz silahları onlar da oradan aldı.
1: Trump da.
0: Bir de diğer hocam taraftan da düşünmek gerekiyor.
1: Dedi ki biz vermedik diye aldılar zaten. Bunu bu kadar büyütmenin bir anlamı yok dedi.
0: Bir de diğer taraftan 99'da 98'de Yunanistan gidip S-300'ler alıyorsa, S-400'leri alıyorsa, NATO üyesi olan bir ülke alıyorsa ve siz bunu almıyorsanız, en yakın özellikle adalar konusunda son günlerde görüyorsunuz ne kadar Yunanistan'ın tahrikvari eylemlerinin olduğu bir ortamda, siz kalkıp buna yönelik eğer kendinizi de aynı şekilde savunma yoluna başvurmuyorsanız, o zaman ciddi anlamda bir sorun var demektir. Bununla ilgili de NATO üyesi bir ülke almış, bununla ilgili sorun çıkartmıyorsunuz, ses çıkartmıyorsunuz, ancak Türkiye alınca sorun çıkartıyorsunuz. Tabii Türkiye bunu kabul eder mi? Etmiyor. Diğer taraftan baktığımızda Şengay İşbirliği dünyada aynı zamanda NATO'nun alternatifi bir sistem gibi gösterilmiyor mu? Türkiye burada var mı? Yok mu? Var. Çünkü dünyadaki bütün gelişmeleri, bütün özellikle kendi çıkarlarını, kendi menfaatlerini koruyabilecek bütün toplantılarda, bütün kurumlarda, bütün paktlarda yer almak için hazır olan bir ülke var ve hiç kimseye boyun eğmeyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti bunu yaparken tabii ki bunu nasıl yapacaktır yani yaparken en büyük şiarı nedir Sayın Cumhurbaşkanı? Birleşmiş Milletler'den haykırdığı dünya 5'ten büyüktür şiarıyla yapıyor. Onun için Gaffar Bey'in söylediği adil bir NATO kısmı burada önem arz ediyor. Peki. Yani siz dünyada gelişen olaylarla ilgili eğer adil bir şekilde davranmıyorsanız, ikircikli bir durum söz konusuysa ya da bazı ülkelere gücünüz yetiyorsa

0: Gücünüzün yetmediği ülkelere güce karşı pasif halde kalabiliyorsanız o zaman bir anlam ifade edemiyorsunuz. Bugünkü Birleşmiş Milletler'in yaptığı gibi ne yazık ki. Çünkü eğer Gazze'de insanlar katlediliyorsa, 70 bin insan katledildiği halde sen çıkıp bununla ilgili engelleyici bir durum ortaya koyamıyorsan o zaman senin beyin ölümün gerçekleşmiştir demektir. NATO'da da bu aynı durum söz konusu. O da ileriki günlerde biz Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle burada yapacağı açıklamalar, Katsa ile ilgili olan açıklamalar çok önemliydi.
1: Açıklamalarını bekliyoruz.
0: Ona çok kısaca değinip bitireyim. Sen. Katsa kısmı çok önemliydi. Burada özellikle Halkbank'a yönelik olan bir dava vardı ve bu davanın düşürülmüş olması özellikle bu yaptırımların da zaten fiilen kalktığını bize gösterdi. Çünkü bu davanın bir siyasi bir dava olduğunu biliyorduk. Bu davanın nasıl hukuki anlamda Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, aynı zamanda Halkbank'ın yönetimi hukuki olarak kendilerini hazırlamış olsalardı, belge ve bilgilerini hazırlamış olsa bile bizim böyle bir suça iştirak etmediğimizi ispatlamış olmalarına rağmen ne yapılıyordu? Siyasi bir dava olarak ABD'de yürütülüyordu. O da Sayın Cumhurbaşkanı'nın etkili bir diplomasiyle bu davayı da düşürmüş olması bu yaptırımın da zaten fiilen kaldırıldığını bize göstermişti.
1: Hadi çok teşekkür ederiz. Coşkun Baş, bu ekleyeceğiniz bir nokta var galiba. Yok, o zaman şöyle yapalım. Hocam buyurun. Analiz ekranımıza gidelim. Sizin 3-0 ile ilgili ilk bölümde bıraktığınız noktadan devam edelim. Yeni bir NATO nasıl olacak? Türkiye yeni NATO'da nerede olacak? Bunu konuşacağız. Ben sizi böyle alayım. Ben karşınıza geleyim. NATO'nun haritası bu. Ve Coşkun Başbuğ şöyle bir ifade kullandı. Katılır mısınız bilmiyorum. Genişleme ifadesi. Şimdi biz NATO deyince ve genişleme deyince Rusya'nın da ifadesi sıklıkla paylaşılıyor. Böyle bir genişlemeden söz ediyoruz. Hı hı. Daha NATO nereye kadar genişleyebilir? Evet. Rusya sınırına kadar geldi. Finlandiya, Estonya, bunlar eski Rusya ya da tabii Sovyet birliğinin içerisindeki noktalardandı. Ama anladığımız isminin de ötesinde, Kuzey Atlantik'in de ötesinde, Avustralya örneğin Güney ve Pasifik, Japonya Uzak Asya'nın ucunda. Ne dersiniz, bir yayılmacı, genişlemeci NATO derken çok daha uzaklara giden bir NATO tehdidin Çin ve etrafını çevrelemek olarak mı algılamalıyız? 3-0'dan kastımız ne? Orada kalmıştık ilk bölümde. Buradan devam edelim dilerseniz.
2: Şimdi açıkçası NATO'nun en başından şimdiki geldiğimiz noktaya baktığınızda hep sürekli, bakın az önce de konuştuğumuz üzere, ortak bir düşman anlatısı var. Şimdi Rusya'nın gerçekten bir düşman olduğu, Rusya'nın gerçekten bir tehdit olduğuna inandırarak ABD aslında bu işi körüklemişti. Önce NATO kuruldu, sonra biliyorsunuz Varşova Paktı, ondan sonra dağılıp tekrar NATO'ya dahil olan ülkeler oldu. Ama şimdi geldiğimiz noktada o 3-0'da artık şöyle bir durum var. Avrupa ve bütün dünya silahlanmaya başladı. Yani bundan 5-6 sene öncesi ve şimdi geldiğimiz noktada bu silahlanmaya ya da o sert gücü arttırmaya yapılan yatırımlar %60'ın üzerinde arttı. Ve böyle bir yere giderken en fazla, bakın, silahlanan ülkelere en fazla satın almayı yapan ülkeler neresi? En başta tabii ki, bakın, Polonya. Ondan sonra Almanya geliyor aynı şekilde. Biliyorsunuz ki bu NATO'nun zaten varoluş amaçlarından birisi de Almanya'nın tekrar silahlanmamasıydı. Almanya bu kadar silahlanmasın diye hatta Fransa'yı nükleer güç haline getirmişlerdi. Doğru. Onları desteklemişlerdi. Ama şimdi geldiğiniz noktada bir silahlanma yarışı var. Herkes sanki bir şeylere hazırlanıyor gibi ve az önce de aslında söylediğim, eğer yeni bir savaş çıkarsa, yani NATO'nun şu andaki varoluş amacı ne? Şu anda ona karar verilecek. Ortak düşman arıyoruz. Çin ortak düşman kabul edersek kimler yanımızda durur, ama ABD'ye hizmet etmek istemeyen şu anda başka artık, bakın, yapılar, fraksiyonlar var NATO'nun içerisinde. Avrupa burada başka bir kanat. Türkiye çok büyük bir tarafı temsil ediyor ama Türkiye ile alakalı önemli nokta da artık Türkiye'nin Rusya'yı orada biraz sınırlandırmak için kanat ülkesi olmasındansa merkez ülkesi olması noktasına doğru evrilme ihtimali. Şimdi bu bölgede
1: şöyle
2: zaten biliyorsunuz.
1: Ya, doğru mu anladım? Hı-hı. Eskiden Türkiye için şunu söylüyorduk. NATO'nun güney sınırı.
2: Evet,
1: ya da
2: güney
1: NATO'nun
2: orada bir
1: güneydeki
2: gibi
1: kalkanı deniyordu. Ama şimdi aynen baktığımızda öyle, bir güney sınırı olmaktan çok NATO'nun önemli merkezlerinden, hatta Avrupa merkezi olma noktasında Belçika Savunma Bakanı ifadesi de bunu anlatıyor. Buraya mı dönüştü? Bu bizim için bir avantaj mı? Yoksa NATO'nun içinde bir de Avrupa NATO'su ya da Avrupa Askeri Birliği tartışmaları da var. Türkiye'ye çok talepkar çağrılar da yapılıyor orada. Ne dersiniz Türkiye
2: şimdi için? Oradaki açıkçası riskler ve fırsatlar kısmını konuştuğumuzda geri gelirsek şimdi. Fırsat kısmı bir kere ABD'nin buradaki külfeti biraz daha bakın kendi.

0: üzerinden başka ülkelere vermek istedi. Avrupa'dan böyle bir beklentisi var ama Avrupa'nın şimdi kendi içerisinde Rearm Europe diye bir programı var. Doğru. Safe diye bir program var ama bunların şu anda hızlı bir şekilde hemen uygulanabilmesi çok da mümkün değil. Maliyetler ve tabii ki operasyonel sıkışıklıklar.
1: Safe'e bizi davet etmeye çalışıyorlar.
0: Evet, tabii Yunanistan'ın orada biliyorsunuz devam ediyor ki Kıbrıs ayrı bir mesele. Orayı da mutlaka vakit kalırsa eklemek Doğru. lazım üzerindeki yeni planları. Şimdi fırsatlar evet burada. Türkiye'nin etki alanını arttırır mı? Arttırır. Vazgeçilmez bir müttefik konumuna getiriyor mu? Kesinlikle getiriyor. Çünkü Avrupa burada kesinlikle çok yanlış yere yatırım yaptı. Bunca sene işte Yunanistan'a, İsrail'e, başka ülkelere Türkiye'nin karşısında pakt oluşturabilecek o Herkes. Karşı pakta yatırım yaptı. Ama şu anda realiteye sahaya baktığınızda Türkiye'den başka o elinde derli toplu bir ordusu olan, sert gücü olan ve tarafsız olabilen, diplomatik yolları da kullanabilen ellerinde başka bir aktör yok. Onun için Türkiye'ye bakın herkes kolundan bacağından bir yerine çekmeye çalışıyor. Avrupa da aynı şekilde savunma külfetini şu anda Türkiye üzerine yıkmayı mutlaka istiyordur. ABD'de aynı şekilde böyle bir düşüncesi vardır ama ortak bir düşman aranırken kim nerede duracak? Bence en büyük soru şu.
1: Şimdi ortak düşman bu daha geniş bir harita.
0: Çin olursa kim nerede duracak?
1: Evet yani evet, ortak
0: Rusya
1: düşmanı
0: artık işlemiyor belli
1: pardon,
0: ki.
1: Pardon böyle tanımlarsak nasıl olacak? Burada Japonya, Kore ve Avustralya burayı da çizebiliriz belki. Avustralya'nın burada Çin'i çevrelimi açısından
0: evet.
1: NATO'nun şimdi gözlemci belki ileride ve Körfez anladığım kadarıyla Trump'ın ifadelerinden NATO'ya Körfez'in de evet, bir desteğinin tamam, olabileceği tamam. konuşuluyor. Yani NATO isminden hareketle işte Kuzey Atlantik'ten çıkmış çok daha genişleyen Çin'e, Çin'in müttefiklerine karşı bir tavır alan örgüte mi dönüşür? Bu zirve bunun bir adımı olur mu ne dersiniz?
0: Şimdi onun tartılacağı bir yerde. Şimdi bakın şimdi 3-0 dediğiniz noktada şuraya aslında bir atıf var. Bu bölgeyle alakalı aslında yeni bir çözüm ortağı, yeni bir siklet merkezi Türkiye'nin de önderliğinde, Türkiye'nin de düzenleyiciliği ve rol göstericiliğinde burada yeni bir oluşum olur mu? Şu anda bakın onun ölçüleceği noktadayız. ABD'nin asıl kafasındaki zaten alan neresi? Şurası tabii ki Çin'i çevreleyecekleri. Çin'i buradaki Asya Pasifik noktasında yeni bir kriz olursa, yeni bir şey olursa bakın burada çok önemli boğazlar da var. Bakın Babülmendep'ten, Hürmüz'den, Malakka Boğazı'ndan yine aynı şekilde. Hmm. Buralarda bir hakimiyet çabası olursa, yine bir kriz alanı olursa Çin'in yanında ya da ABD'nin yanında kim olur şimdi? Müttefikliği buralara yayarsanız, müttefikliği hatta başka yerlere de eklerseniz, başka aktörleri de eklerseniz, buranın siklet merkezi kim olacak? Kim kimin yanında duracak? Bakın en büyük sorular bu. Şu anda ABD'de, Avrupa'da Türkiye'yi nereye konumlandıracağını ölçmeye çalışıyor. Onun için hem fırsatlar hem de riskler var. Buradaki çatışma alanını Türkiye'nin üzerine yığmak ya da başka çatışmalar olursa burada Türkiye gelsin yardım etsin ama Avrupa Birliği'ni almayalım. Türkiye gelsin yardım etsin ama biz yaptırımları kaldırmayalım. Gelsin yardım etsin, kötü zamanda bizi kurtarsın. Harika bir ordusu var ama iyi bir şey olduğu zaman Türkiye hayır bizden değil diye ayrım yapıyorlarsa Türkiye de bunun kesinlikle farkında.
2: Hocam şöyle bir şey olabilir mi yani?
1: Buyurun.
2: Çünkü ticaret yollarıyla ilgili bir sorun var. Aynı zamanda
0: çok büyük,
2: enerjinin
0: özellikle Akdeniz'de
1: buyurun,
2: enerji buyurun. Akışı ile ilgili bir sorun var ki gördük zaten İran'da savaşın dünyaya etkisindeki en büyük durumun sadece oradaki yolun kapatılması oldu yani ticaretin kapatılması durumu söz konusu oldu. Biz burada şunu görebilir miyiz? Çünkü NATO 3.0'da hedefin Çin ve Rusya olduğu biz bunu şeyde görüyoruz. ABD milli güvenlik politikalarında Çin ve Rusya'nın kendi düşmanı olarak belirlediği birinci
0: açık
2: sırada
0: hedef
2: olarak belirlediği.
0: Çin şu anda
2: evet, açık hedef
0: Çin,
2: olarak
0: Rusya'dan
2: var. Yani NATO'nun hedefi de eğer burada açıklanırsa Çin ve Rusya diye o zaman buradaki enerji yolları ya da ticaret yolları ile ilgili bir savunma, bir güvenlik ya da onları korumak adına acaba bir çaba içerisine girerler mi? Türkiye'yi bu konuda mı kullanmak istiyorlar?
0: Şimdi NATO yani?
1: Bir soru ekleyeyim.
0: Tabii ki,
1: ve
0: örgütü.
1: Devamın önünde Çin noktası da bu da Çin'in çevrelimi evet. haritası hocam. Eğer Çin mutlak bir tehdit olursa Çin'le Avrupa'nın ilişkilerini görüyoruz. Şöyle haritalar paylaşılıyor ya bundan 20 yıl önce dünyada en çok ülkenin ihracat, ithalat yaptığı ülke Amerika iken bugün baktığımızda 2-3 ülke dışında Çin'in tüm ülkelerle açık olarak ticaret açı olarak önde olduğunu
0: evet,
1: görüyoruz.
0: Artık.
1: O yüzden de Çin mutlak tehdit olduğu evet. anda Avrupa ile ilişkileri nasıl sürdürecek? Tamam Amerika için tehdit ama Avrupa için bir tehdit değil.
0: Değil.
1: Burada bir tartışma kavga çıkar mı? Avrupa burada kendi haklarını savunur mu ne dersiniz?
0: İşte bakın az önceki ortak düşman anlatısında Avrupa'nın ve İngiltere'nin düşmanı Çin değil. Hatta bu

0: da işbirliği yaptıkları bir noktada. Şimdi Rusya Avrupa'nın düşmanı ama ABD'nin düşmanı değil.
1: Değil.
0: Şimdi doğru. ABD şunu tartmak istiyor. Avrupa'ya diyor ki sen kendi kendine bakalım sahip çıkabilecek misin savunma noktasında? Çıkamayacaksın. Kısa vadede bu belli. Ama siz eğer benim durduğum yerde durmayacaksanız Çin'in karşısında, ben de o zaman sizi korumam. O zaman kendi başınızın çaresine bakın. Ticaret noktasında kesinlikle bu bir koridorlar savaşı. Bunu da hatırlatmak lazım. Şöyle ticaret koridorlarını.
2: Net daha gösterebiliriz.
0: Şimdi biliyorsunuz buyurun. Zaten buradan başlayıp orta koridor dediğimiz tabii ki çok önemli bir koridor var. Bunun haricinde
2: hatta Londra'ya kadar
0: kesinlikle
2: gidiyor,
0: devam eden bir koridor var. Bunun haricinde şimdi bakın, burası tamamen kapatılırsa, hatta diyelim ki burası da tamamen kapatılırsa elimizde ne kalıyor? Yine orta koridor kalıyor. Onun için Trump buralarda, bakın Trump koridoru bilmem ne diye buralara yatırım yapmaya başladı. Buradaki ülkelerle tabii ki Kazakistan'da, Kırgızistan'da falan sürekli görüşmeye başladı. Yani biz ABD'nin etkisini bakın Kafkaslar'da da hissetmeye başladık. Sadece burası değil. Burası kompanse olursa, kapanırsa ABD'nin kullanmak istediği burada bakın yeni bir nokta var. Biz burada ABD'nin dahil olduğu, doğrudan dahil olduğu ticaret rotaları bakın görmeye başlıyoruz.
2: Şimdi Çin'in de
0: şöyle şuradaki bir savaşı da artı unutmayalım.
2: Bakın Çin'in de şöyle bir önemli noktası var. Çin burada Amerika'ya karşı dururken Amerika'da burada Çin'in doğrudan geçtiği güzergah Malakka Boğazı. Burayı tutup özellikle müttefikleriyle birlikte işte Filipinlerle, Singapur'la, Avustralya'yla, Endonezya'yla bir ilişki kurup bu boğazı Çin'e karşı kullanmaya çalışıyor. Yani siz de bahsettiniz, iş dönüp dolaşıp tüm bu savaşlar enerji, ticaret, kesinlikle, paylaşım mücadelesine,
0: güç alanları
2: ve emperyalizme dönüşüyor. Evet. Var mı ekleyeceğiniz bir nokta?
0: Kesinlikle, bakın buna buyurun, artık NATO'nun yeni makası diyebilirsiniz buna. Devam mı edecek yoksa burada NATO dağılacak mı? Çünkü şu andaki gördüğümüz tabloda pek iç açıcı bir yorum yapamıyoruz. Dediğim gibi ortak çıkarları olmayan, artık ABD'ye hizmet etmek istemeyen başka artık bakın güç odakları var. Peki. Avrupa Birliği ne yapacak? ABD ne yapacak? Körfez ülkeleri artık ABD'ye güveniyorlar mı? Çin ve Rusya biliyorsunuz bütün sistemi kurdu. BRICS ülkeleri, yani başka bir küresel yükselen güney var. Bununla ne yapacağını sistem bilmiyor ve bir tıkanıklık var. Tam bu noktada işte bütün ülkeler artık pazarlıklarını, kozlarını masaya koyacaklar.
2: Eteklerindeki taşı Ankara'da dönecekler.
0: Evet, ortak ülkede tabii ki burada Türkiye.
2: Hocam teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizi uğurlayayım. Gaffar Yakıncı'yı yanıma davet edeceğim. NATO bir savunma örgütü olarak kurulmuştu ama şimdi savunmadan çıktı. Çin'i çevrelemekten bahsediyoruz. Bir savunma örgütünün bir ülkeyi çevrelemesi, kapatması savunmadan ziyade bir saldırı ve genişleme anlamına gelmez mi? Bundan sonra NATO'nun dünya üzerindeki gelişimini de konuşmuştuk. Süreç nasıl işleyebilir? Yorumlarınız ne? Çin'in çevrelenmesi ve Çin'in mutlak düşman olduğu takdirde Çin'in müttefikleri Avrupa'da var, dünyada var. Dünya ile ticareti iki ülke dışında galiba her ülkeyle Çin'in ilişkisi var ve orada fazlası da var hatta. Ekonomik fazla veriyor. Ne dersiniz? Ben şu haritayı dilerseniz sizin adınıza temizleyeyim. Belki üzerinde siz de çizerek anlatırsınız. Buyurun.
3: Şimdi Çin'e yönelik çok özel bir hamlenin gerçekleşme beklentisini ben çok gerçekçi bulmuyorum. Şundan dolayı. Birincisi, NATO'nun kendi tabiatı olarak tabiatına baktığımızda burada bir sınırlama var. Çin zaten Amerikan üsleriyle çevrili. Yani Çin'in tamamı. Bakın şu bütün bu bölge.
2: Burada var.
3: Tamamında var. Sadece orada değil. Bakın Tayvan dahil olmak üzere tüm şu bölgede var. Bak şu bölge. Şu Japonya adaları var. Bu hatta. Gene şurada.
2: Biraz daha geniş bir haritada. Buyurun.
3: Yani Çin'in aşağı yukarı yani Çin.
2: Şu hatta olduğu gibi var.
3: Olduğu gibi Amerikan üsleri var. Amerikan üslerinin bir dizi halinde en yoğun bulunduğu bölge zaten Çin denizi.
2: Koyabiliriz Amerika'nın. Burada bayrakları var. Üstleri diye görürsek Japonya'da da var.
3: Yani Filipinler, bakın Filipinler, Endonezya, Malezya, Güney Kore, Japon adaları, Tayvan, bunların tamamı Amerikan dominyonu gibidir bu açıdan. Peki Çin Amerikan üstleriyle neden çevrili? Yani zaten Çin çevrili, daha fazla niye çevireceksiniz ki? Amerikan üsleriyle çevrili olmasının sebebi şu. Amerika Çin'e doğrulttuğu silahla her yıl Çin'den haraç alır. Yani Çin dış ticaret yoluyla elde ettiği fazlanın bir bölümünü her yıl Amerikan hazine tahvillerine yatırır. Bu o Amerikan silahları patlamasın diye Çin'e, Amerika'ya verilen rüşvettir. Şantaj parasıdır. Aşağı yukarı bu 600 milyar dolarlardan azaldı. Şimdi 200 milyar dolarlara geldi. Trump bundan dolayı da rahatsız. Bunu açıkça söylemiyor ama büyük ihtimalle Xi ile görüşmesinde bu konu gündeme geldi. Önümüzdeki dönemde karşılıklı olarak bir anlaşma

0: Ajans hafta sonuna hoş geldiniz efendim. Tarihler 4 Temmuz Cumartesi'yi gösteriyor. Mutlu bir hafta sonu dileyelim. Ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. İlk haberimiz milyonları ilgilendiriyor efendim. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran'ın ayı enflasyonunu %0,99, yıllık enflasyonu ise %32,11 olarak açıkladı. Böylece zam oranları netleşmiş oldu. Peki kim ne kadar alacak? Maaş tablosu gelecek şimdi ekranlara.
1: Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği haber geldi. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon %32,11 oldu. Memur ve emeklilerin zamlı yeni maaşları da belli oldu.
2: Özellikle birin altına inmiş aylık enflasyon inşallah böyle devam ederse yıl sonunu biz %30'un altında kapatma ihtimalimiz de yüksek olacak inşallah. O düşüşte devam edecek.
3: İlk olarak SSK ve Bağkur emeklileri ne kadar zam alacak ona bakalım. 6 aylık enflasyon %17,76 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına da bu oranda zam yapılacak. Hemen yeni maaşlara da bir bakalım. 25 bin lira alan bir emeklinin maaşı %4 ek ödeme dahil 30.617 liraya yükselecek. 30 bin lira olan maaş 36.741 liraya, 40 bin lira olan maaş 48.988 liraya, 50 bin lira olan maaş 61.235 liraya yükselirken 60 bin lira alan bir emeklinin hesabına 73.482 lira yatacak.
1: AK Parti en düşük emekli aylığına 2026 yılında ikinci zammı vermek için kanun teklifini de meclise sundu. Sene başında 20 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına SSK Bağkur emeklilerinin alacağı %17,76'lık zam aynen yansıtılacak. Böylece kök maaşı 16.250 lira ve altında olanların sıfır zam tehlikesi ortadan kalkmış olacak. En düşük emekli aylığı 3.552 lira, artışla 23.552 lira olacak. Ve sıra geldi memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranına. Onlar da %13,52 zam alacak.
3: %13,52 zamla birlikte en düşük memur maaşı 61.890 liradan 70.224 liraya, en düşük emekli memur aylığı ise 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldi.
1: Kamuda görev yapan öğretmen maaşı 83.254 lira, polis maaşı 92.618 lira, hemşire maaşı 84.845 lira, mühendis maaşı 109.185 lira, avukat maaşı 102.135 lira oldu. Üniversite mezunu şube müdürünün maaşı 107.110 lira olurken, uzman doktor maaşı 170.730 liraya, teknisyen maaşı 75.877 liraya, profesör maaşı 153.208 liraya, araştırma görevlisi maaşı da 102.779 liraya çıktı. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte birçok ücret ve ödeme de değişti. 65 yaş aylığı 7.257 lira oldu. Engelli aylığı engel oranı %40 ile 69 arası olanlar için 5.793 liraya, %70 ve üzeri olanlar için 8.690 liraya çıktı. Son artışta kıdem tazminatı tavan ücreti 73.729 liraya çıkarken bedelli askerlik ücreti 472.653 lira oldu. Temmuz ayı kira zam oranı da %32,03 olarak gerçekleşti.
0: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Ziyarette Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Ziyaret kapsamında ayrıca bir iş forumu yapılması

0: Efendim, Ankara'da NATO zirvesi için güvenlik en üst seviyede. Sahada alınan tedbirlere ek olarak başkent sokakları kent güvenlik yönetim sistemiyle anlık olarak takip ediliyor. Bugün güvenlik kameralarının izlendiği o merkez kapılarını A Haber'e açtı. İşte o merkezde yürütülen çalışmalar.
1: NATO zirvesi için başkent Ankara'da güvenlik hat safhada. 56 binden fazla ekip hem havadan hem de karadan çalışmalarını an be an sürdürüyor. Sahadaki personelin yanı sıra başkent Ankara sokakları güvenlik kameralarıyla saniye saniye izleniyor.
2: Kent güvenlik yönetim sistemiyle birlikte başkent sokakları anlık olarak takip ediyor. Bu merkez güvenlik kameralarının izlendiği nokta ve NATO zirvesi kapsamında da sokaklar anlık olarak takip edilecek ve başkent Ankara'nın adeta nabzı tutulacak.
1: Kent güvenlik yönetim sistemi kamu güvenliği için faaliyetlerini sürdürüyor. Zirve marşı boyunca da merkezde yoğun bir mesai olacak.
3: Bir saniye, ben ayrılacağım arkadaşlar.
1: Havada ve karadaki izleme faaliyetlerinin yanı sıra onlarca göz, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı kent güvenlik yönetim sisteminde takipte olacak.
2: NATO zirvesi kapsamında başkent Ankara'da 100'den fazla kritik noktaya ilave güvenlik kameraları yerleştirildi. İşte bu kameralarla birlikte kritik lokasyonlar ve güzergahlar anlık olarak izlenecek ve başkent sokaklarının röntgeni çekilecek.
1: NATO üyesi 32 ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanının yanı sıra binlerce heyet kritik zirve için Ankara'da olacak. En küçük bir aksaklık dahi yaşanmaması için tüm birimler 7/24 esasına göre mesai yapmaya devam ediyor.
0: Türkiye'nin yerli ve milli SİHA gemisi TCG Anadolu bir kez daha dünyada adından bahsettirdi efendim. NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türkiye'nin yüzen İHA üssü nitelemesi yapıldı.
4: Binmek üzere olduğumuz gemi sadece bir amfibi hücum gemisi değil, aynı zamanda yüzen bir İHA üssü.
1: Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, NATO tarafından dünyaya tanıtıldı. NATO'nun resmi hesabından SİHA gemisinin özellikleri anlatıldı.
4: Bir NATO müttefikinin denizden İHA full atma kabiliyetine sahip bir gemisi olduğunu biliyor muydunuz?
1: TCG Anadolu daha önce olduğu gibi dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Ankara'daki NATO zirvesi yaklaşırken ittifakın resmi X hesabından bir paylaşım yapıldı.
4: Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Anadolu'nun güvertesindeyim.
1: Türkiye'nin SİHA teknolojisiyle birlikte geminin operasyon kabiliyetlerine de yer verildi.
4: Bu gemiyi bu kadar benzersiz kılan şey bu TB3 İHA'larını fırlatabilme yeteneğidir. Bu İHA'lar keşif görevleri yürütme ve hedefleri vurma kabiliyetine sahip.
1: Türk mühendisliğinin ulaştığı güce de vurgu yapıldı.
4: Bu gemi NATO donanmalarının geleneksel deniz gücünü yenilikçi İHA teknolojisiyle birleştirerek ortaya çıkan zorluklara karşı nasıl evrildiğinin bir örneğidir.
0: Efendim, Özgür Özel cephesinin halkın arasına karışamaz dediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a giderken vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Fotoğraflar güven, sevgi, samimiyet başlığıyla CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
1: Halkın içine çıkamaz iddiasına karşılık vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Fotoğraflar CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve yanındaki isimler, mutlak putlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na yeniden gelen Kemal Kılıçdaroğlu için halkın arasına karışamaz iddiasında bulundular. Kılıçdaroğlu'nun katılacağı duyurulan programlar içinde protesto edilmesi için hazırlık yaptıkları belirtildi. Bunun üzerine CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar iddiaları boşa çıkarır cinsten.
5: Ne iş yapıyorsunuz?
6: Ben araştırma görevlisiyim üniversitede.
5: Oo, evet. Güzel.
1: Ankara'dan İstanbul'a seyahat eden Kılıçdaroğlu'na yolda vatandaşların ilgisi vardı. Kılıçdaroğlu'yla vatandaşların yan yana gelerek fotoğraf çektirdiği kareler CHP Bilgi adlı sosyal medya hesabından paylaşıldı. Fotoğrafların başlığına da güven, sevgi, samimiyet notu düşüldü.

0: Özgür Özel'in bir İngiliz gazetesinde yayınlanan makalesi ve Türkiye'yi batıya şikayet eden ifadeleri siyasetin gündemindeydi. Özel'in o sözlerine peş peşe tepki yağdı.
1: Hepimizi utandıran bir şeyler oluyor. Yabancı liderler gelecek diye kendi insanına çile tasarlayan, güvenlik önlemlerini artık akıl almaz boyutlara taşıyan bir acayip olağanüstü hal var.
2: Dünya liderlerini ağırlayacak olan NATO zirvesi öncesi Ankara'da alınan güvenlik önlemlerine bile tepki gösteren Özgür Özel eleştirilerini abarttı. Hatta Türkiye'yi bir kez daha batıya şikayet etti.
3: Sayın Özel'in sadece bu yazısında değil, bütün uluslararası çağrılarına baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Ben burada siyaseten hani zor durumdayım. Gelip bana niye yardım etmiyorsunuz? Yani aslında söylemeye çalıştığı şey bu.
2: Özel, İngiliz basınında kaleme aldığı yazıda CHP'li belediye başkanlarına yapılan operasyonların siyasi olduğu iddiasını yineledi. Mahkeme benim CHP genel başkanı seçildiğim kurultayı iptal etti diyerek yargıyı şikayet etti. Yetmedi, Türkiye'de demokratik rekabetin zayıflatıldığını öne sürdü. Türkiye için kötü bir durum. Aynı zamanda NATO müttefiklerimiz özellikle de Avrupa için de tehlike oluşturuyor dedi.
4: Çok talihsiz bir açıklama. Yani NATO üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyor. Türkiye'yi şikayet ediyor. Sen bir siyasi parti misin, bir örgüt müsün? Bir örgüt lideri refleksiyle zaten hareket ediyor.
2: Özel'in sözlerine tepkiler gecikmedi.
3: Kendi içinde bir takım siyasi açmazlar var, çatışmalar var, sıkıntılar var. Açıkçası çok fazla hani üzerinde durduğumuz, ciddiye aldığımız bir konuda değil. Yani burada bir siyasal... Yani kendi içinde bir feryat var. Ya her yere her türlü şikayeti yapıyor da yani aslında kendi içinde de ideolojik ironiye de düşüyor.
2: Özel'e bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Özel'in sözleri hiçbir açıdan ciddiye alınacak bir şey değil diyen Çelik, Cumhurbaşkanımızı NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması kendi siciline yazdığı bir utançtır vurgusunda bulundu.
5: Özellikle Sayın Özgür Özel kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Özel'e tepki gösteren bir diğer isim oldu. Siyasi mücadele yabancı gazetelerin köşe yazılarında değil, milletimizin huzurunda, demokratik zeminde ve sandıkta verilmelidir dedi.
0: Efendim, Suriye'de gerilim tırmanıyor. Şam'daki patlamanın ardından Süveyda'da Cüziler güvenlik güçlerine saldırdı. Gece boyu süren çatışmalarda ölü veya yaralı bilgisi verilmedi. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnanlı Cüzilerin lideri Velid Can Bulat'la bir araya geldi.
6: Şam'daki patlama Suriye'yi yeniden karıştırdı. Süveyda'da Cüziler saldırıya geçti. Ülkedeki gerilim yine yükselişti. İsrail desteğiyle Suriye yönetimine karşı sık sık isyan eden Hicri milisler bir kez daha güvenlik güçleriyle çatıştı. Süveyda'daki çatışmalar gece saatlerinde Dürzilerin güvenlik güçlerine ait karakola saldırmasıyla başladı. Süveyda'nın batısındaki Tel Hadid'de de zaman zaman patlama sesleri duyuldu. İzli mermiler gece karanlığını aydınlattı. Karakolların yanı sıra devreye atan Suriye güvenlik ekipleri de saldırılarda hedef alındı. Çatışmalar sırasında ağır makinalı silahlar da kullanıldı. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnanlı Dürzi lider Velid Can Bolat da bir araya geldi. Heyetler arası görüşmelerin ardından Can Bolat açıklamada bulundu. Olumlu mesajlar verdi.
7: Eski rejim sona erdi. Suriye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmalıyız.
6: Bedevi kabilelerle Dürziler arasında çıkan çatışmalar Temmuz 2025'teki ateşkeste sonlandı. Ancak bölgede hala gerilim hakim. Perşembe günü Şam'ın en işlek caddelerinden birindeki kafede bombalı saldırı düzenlendi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de olayda yaralandı. Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken Dürziler saldırının ardından güvenlik güçleriyle çatışmaya başladı.
8: Eski rejimin devrilmesinden bu yana her zaman istikrarımızı hedef alan ve aramızda fitne çıkaran İsrail varlığı şimdi yeniden kutsal topraklarımızı bitmek bilmeyen bir kaos alanına dönüştürmeye çalışıyor.

0: Ayı yaşanırken can kayıpları da artıyor.
1: Fransa 2 haftalık kavurucu sıcaklar dönemini geride bıraktı. Yeni bir kavurucu sıcaklar haftasına hazırlık yapıyor. Ülkede en çok tartışılan gündemlerden biri ise geride bıraktığımız 2 hafta içerisinde kaç kişinin sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği. Bir milletvekili 10 bin kişilik bir rakamdan bahsetti. Sağlık Bakanı ise en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Orman yangınları, kavurucu sıcaklar bugünlerde Fransa yönetiminin eleştirilerin hedefi olmasına neden oluyor.
0: Fransa Sağlık Bakanı Stéphane Rist, can kayıplarının önceki haftaya göre %30 arttığını açıkladı. Ülkede kavurucu sıcaklar hayatı alt üst etti. Mağazalarda klima stoklarının yeterli olmadığı bildirildi. Bazı mağazalarda klima satın almak için yarışanlar arasında çıkan tartışmada kameralara işte böyle yansıdı. Meteoroloji yetkilileri ise Fransa genelinde sıcak hava etkisinin devam edeceği uyarısında bulundu. Öte yandan Fransa, Belçika ve Hollanda'da kavurucu sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3700'ü aştı.
2: Efendim işte bu kavurucu sıcaklara etkisini artırırken uzmanlar da önemli uyarılarda bulunuyor. Özellikle risk grubunda bulunanlar günün belli saatlerinde dışarı çıkmaması konusunda uyarılıyor.
3: Günün belli saatlerinde özellikle çok gerekmedikçe saat 11-17 arası çok dışarı çıkmamak gerekiyor. İkincisi mümkün olduğunca ince ve açık renk ve hafif kıyafetler giymek gerekiyor. Beslenmemize ve aldığımız sıvıya dikkat etmek gerekiyor. Çünkü insan ve canlılar terleyerek ısıyı yok etmek ister.
4: Sıcaklar tüm yurtta etkisini artırdı. Uzmanlardan önemli uyarılar geldi.
5: İzmir ve Ege bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyrediyor. Buna nem de eklenince dereceler 40 derecenin üzerinde oluyor. İşte uzmanlar da burada devreye giriyor. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatler örneğin 11 ile 16 arasında yaşlıların, kronik hastaların dışarı çıkmaması için uyarıyorlar. Özellikle de su kaybına dikkat çekiyorlar.
3: Özellikle nemli havalarda ve sıcak havalarda bol sıvı içeren meyveleri ve ürünleri tercih etmek gerekiyor. Yeterli sıvı almak gerekiyor. Hepimizin şöyle bir kaba gözlemi olabilir. İdrar miktarımız azalıyorsa sıvıyı da artırmamız gerektiğini düşünmek gerekiyor. Özellikle sıcak havalarda ek sıvı kaybı olanlar, kusması, ishali olanların kesinlikle bir sağlık danışmanlığı almaları gerekiyor. Dezavantajlı gruplar dediğimiz yaşlılar, çocuklar, hamileler ve engellilere daha bir ihtimam etmek gerekiyor. Sadece kendimizi değil, tanıdığımız komşumuzu, yakınlarımızı sormamız gerekiyor. Kimleri sormak gerekiyor? Yalnız yaşayanları, kronik hastalığı olup yalnız yaşayanları, ileri yaş grubunda olan komşularımızı, etrafımızı kolaçan etmek lazım.
4: İç hastalıkları uzmanı Zeki Gül, güneş çarpması vakalarına karşı uyardı.
3: Hafif bir güneş çarpmasında sadece halsizlik olabilir, biraz bulantı olabilir ama arttığında şiddeti, özellikle şuur kaybına kadar gelebilecek, nörolojik bulgulara kadar gidebilecek bulantı, kusması dışında birçok yönü var. Sıcak çarpmasında bir de şuna dikkat etmek gerekiyor. Eğer kişi güneş altında çok kaldıysa ve bu dediğimiz yakınmaların bir kısmı varsa kendisi ya da yakınları bile bakabilir. Koltuk altı gibi terli bölgelerinde hiç ter yoksa ve ateşi çıktıysa ve ateş çıkar bile ciddi güneş çarpmalarında, tam tersine çok hızlı bir şekilde acil servise başvurmalarında yarar var diye söylemek isterim.
2: Avrupa'da bu yıl erken başlayan rekor sıcaklıklar İsviçre Alplerinde buzulların erimesine neden oluyor. Alplerdeki Rom buzulunda kış boyunca biriken tüm kar eridi. Uzmanlar önümüzdeki yıl buz kaybının daha da artacağını söylüyor.

İsviçre'nin en ihtişamlı buzullarından biriydi. Ancak iklim değişikliği onu da yok ediyor. Burası dünyanın en ünlü kış turizm merkezlerinden olan İsviçre Alpleri. İsviçre Alplerinde bulunan Rhön Buzulu da tatilcilerin ve macera severlerin gözdesiydi. Ancak iklim değişikliğiyle birlikte erken başlayan rekor sıcaklıklar

0: Run buzulunun 2 haftada 1,5 metre buz kaybetmesine neden oldu. Böylece buzulda kışın biriken tüm kar eridi.
1: Almanya'da iklim değişikliğine inanmayan birçok insan var. Onlar için bu sadece hava durumu. Almanya'da 41 derece sıcaklık var ve insanlar iklim değişikliği değil, hava durumu diyorlar. Burada iklim değişikliğini görüyorsunuz. İşte bu iklim değişikliği.
0: Ayrıca Mayıs ve Haziran'da kar hızla eriyince alttaki daha koyu renkli buzul açığa çıktı. O da güneş ışınlarını çok daha hızlı emerek erime sürecini hızlandırıyor. İsviçre Buzul İzleme Merkezi'nin verilerine göre Run buzulu Haziran 2025'ten bu yana yaklaşık 8 metre buz kaybetti. Zira önümüzdeki yıl daha fazla buz kaybı bekleniyor ve Run buzulunun artık yüzyıllar önce birikmiş buzlarını kaybetmesine ise sadece aylar kaldı.
2: Polonya'da kırmızı ışığa rağmen hemzemin geçide dalan bir araç hızla gelen yük treninin altında kaldı. Trenin çarpmasıyla raylarda metrelerce sürüklenen otomobil hurdaya dönerken araçtaki iki kişi kazayı yaralı şekilde atlattı.
0: Işık ihlali yapan araca tren çarptı. Hemzemin geçitte facianın eşiğinden dönüldü. Kameraya yansıyan kaza Polonya'nın Częstochowa kentinde yaşandı. Kırmızı ışığa rağmen hemzemin geçide dalan bir araç hızla gelen trenin altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen araçtaki iki kişi ise mucizevi bir şekilde kazayı yaralı olarak atlattı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken sürücü hakkında soruşturma başlatıldı. Polonya Demir Yolları Altyapı Şirketi'nden yapılan açıklamada, faciadan dönülen kaza nedeniyle 50 tren seferinde gecikme yaşandığı bildirildi. Hemzemin geçitlerde yaşanan kazaların %99'unun sürücü hatasından kaynaklandığı açıklandı.
2: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 katlı bir apartmanın en üst katında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı efendim. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
3: Apartmandaki patlama 2 kişiyi hayattan kopardı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye mahallesinde bulunan 6 katlı apartmanın en üst katında patlama yaşandı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle dairenin içinde hasar oluştu, pencerenin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı. Apartmanda ve bölgede oturanlar patlama sesiyle birlikte evlerini tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Dairedeki yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yapılan incelemede bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Patlamanın kesin sebebi araştırılıyor.
4: Doğalgaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Biri olay yerinde, biri hastane vefat etti. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelmiş 2 yaralı var. Biri taburcu olmuş, biri de tedbir amaçlı orada. Bina tedbir amaçlı komple boşaltıldı. Bina sakinlerinin barınma ihtiyaçları karşılanıyor.
2: İstanbul Küçükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Bitişikteki binadaki 29 kişi pencere ve balkonlardan tahliye edildi.
5: Sabahın 5'i Küçükçekmece. İnşaat önü. Bina yansıdı, bina çöktü.
0: Temel kazısı bitişikteki binanın bahçesinde göçüğe neden oldu. Binada mahsur kalan 29 kişi pencere ve balkondan tahliye edildi.
5: Bina tahliye olacak büyük ihtimalle. Şu an çoluğumuzu çocuğumuzu aldık. dışarı çıkıyoruz.
0: İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir inşaatta temel çalışması yapılıyor.

0: sırada bitişikteki 10 daireli binanın bahçe kısmında göçük meydana geldi.
1: Sabahın 5'i, küçük çekmece. İnşaat önü bina yansıdı, bina çöktü.
0: Bina sakinleri dışarı çıkamadı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 29 kişiyi pencere ve balkonları kullanarak güvenli şekilde tahliye etti.
2: İtfaiye tahliye kararı verdiler.
0: Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 15 kişi otellere yerleştirildi.
3: Başka bir şey yok.
0: Bölgede yapılan ilk incelemelerde kaymanın temel çalışmasının yapıldığı bölgede meydana geldiği, bitişikteki binada herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi.
4: Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca boşanmak üzere olduğu eşinin evine havalandırma boşluğundan girdi efendim ve evi ateşe verdi. Genç kadının hayatını kurtaransa telefonundaki KADES uygulaması oldu.
5: Beni bırakma işte evi yakarım gibi şeyler söylemiş dedi. Kapıyı açınca alevlerin dışarı çıktığını gördüm.
6: Uzaklaştırma kararı saplantılı kocayı durdurmaya yetmedi. Kapı kilitliydi. Eşinin yaşadığı eve havalandırma boşluğundan girdi, evi ateşe verdi. Dehşete İstanbul Arnavutköy'deki bu bina sahne oldu. Akşam saatleriydi. İki çocuk annesi genç kadın boşanma safhasında olduğu eşini uzaklaştırma kararına rağmen evinin önünde görünce neye uğradığını şaşırdı.
5: Aşağıda bir konuşmuşlar önce. Ayrılık aşaması. Tabii ki tartışmalar bazen duyuyorduk. Beni bırakma işte evi yakarım gibi şeyler söylemiş.
6: Güllü Aydemir o tartışmadan sonra eve döndü. Çocuklarını ise komşusuna bıraktı. Bir süre sonra da içerisi dumanla dolmaya başladı.
7: Genç kadın aslında başına gelecekleri yangından dakikalar öncesinde zaten anlamıştı. KADES uygulaması üstünden eşiyle tartıştıktan sonra yardım butonuna bastı.
6: Hayatını kurtaran da KADES uygulaması oldu. Ekipler dakikalar içinde adrese ulaştı.
7: Güllü Aydemir'in boşanma aşamasında olduğu eşi banyodaki işte bu havalandırma boşluğundan içeri girdi, cebindeki çakmağı çıkardı. Aklındaki tek şey evi küle çevirmekti.
5: Dış duvarları görmediği için oradan bir havalandırma boşluğu yapmışlar. Artık alt kattan mı girdi, üst kattan mı girdi, oradan içeri sarktı bilmiyorum.
7: Eve gizli gizli girdikten sonra minder ve battaniyeleri aldı, kapının arkasına koydu. İşte burada yangını çıkardı.
5: Eşim acaba hani kadına mı bir zarar verdi gibi bana dedi, hemen koş bir bak dedi. Kapıyı açınca şu karşı dairenin kapısından alevlerin dışarı çıktığını gördüm.
6: Alevler ve yoğun duman genç kadına dışarı çıkış şansı tanımadı. Ama KADES çağrısının ulaştığı itfaiye, sağlık ve polis ekipleri oradaydı. Yara almadan kurtarıldı.
4: Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir restoranda alkollü olduğu iddia edilen turist karısına ve çocuklarına şiddet uyguladı. İngiliz turist gözaltına alınırken yaşananlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Eşine ve çocuklarına şiddet uyguladı, restoranı savaş alanına çevirdi. Tatil için ailesiyle Muğla'nın Marmaris ilçesine giden İngiliz turist eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini şiddete bıraktı. Alkollü olduğu iddia edilen turist eşine şiddet uyguladı. Talihsiz kadın aldığı darbenin etkisiyle yere düştü ve bir süre hareketsiz kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Oğluna ve kızına da şiddet uygulayan turist etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
4: İzmir'de 24 Haziran'da meydana gelen kazada 51 yaşındaki Veli Yaşar hayatını kaybetmişti. Kaza anına ait yeni görüntü ortaya çıktı efendim.
0: Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti. İzmir Buca'da meydana gelen kazada belediye personeli Veli Yaşar hızla gelen otomobilin altında kaldı. Veli Yaşar o kazada hayatını kaybetti. Kaza anına ait yeni görüntü ortaya çıktı. Başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde hızla gelen otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan Veli Yaşar'a çarptığı anlar yer alıyor.

0: Sürücü hemen araçtan iniyor ama yaralıyı yerde bırakıp koşarak oradan kaçıyor. 19 yaşındaki sürücü ise kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
1: İstanbul'da uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Şebekenin kendilerini polis, savcı, asker ve banka görevlisi olarak tanıtarak milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Özellikle Avrupa'da yaşayanları kendilerine hedef seçen şebekenin dolandırıcılıkta yapay zeka destekli yazılımlar kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 51 şüphelinin sorgusu devam ediyor.
2: Yapay zeka destekli olarak aslı benim görüntüm bu şekildeyken karşı tarafa görüntüm bir kadın gibi net bir şekilde aktarılıyor.
0: Yapay zeka destekli çağrı merkezi dolandırıcılık şebekesi çökertildi.
2: Dolandırıcılar sabah 9'da bu bilgisayarın başına geliyor. İlk önce dolandırılacak kişiyi arıyorlar. Sonrasında ise burada bulunan senaryoya uygun bir şekilde kendilerini hakim, polis, savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırıyorlar.
0: Dolandırıcılar İstanbul merkezde bir çağrı merkezi kurdu. Özellikle Avrupa'da yaşayanlar tuzağa çekildi. Kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtarak milyonlarca liralık dolandırıcılık yapıldı.
2: Dolandırıcılar yapay zekayı da kullanıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İlk önce dolandırıcı bu noktaya geliyor. Bu noktaya geldikten sonra sahte olan kimlik kartını boynuna atıyor. Sonrasında ise bu önlüğü giyiyor. Hemen biz de bu önlüğümüzü giyelim. Bu önlüğü giydikten sonra işte bu bilgisayarın başına geçiyor. Bu bilgisayar çok önemli. Peki neden önemli? Çünkü bu bilgisayar yapay zeka destekli bir bilgisayar. Bu kameranın karşısına geçtiğinizde kendinizi farklı suretlere büründürmeniz mümkün. Bakın yine burada sahte kimlikler var. Bu sahte kimlikler üzerindeki kişilerin fotoğrafları yapay zeka destekli bir şekilde bilgisayara yansıyor ve dolandırılan kişi belki de görüntülü bir şekilde bir savcıyla, bir hakimle ya da bir polisle konuştuğunu düşünüyor ve dolandırıcılar tam da bu kapsamda bu senaryoya bağlı olarak özellikle Slovakya ve Çek Cumhuriyeti vatandaşlarını dolandırıyor.
0: Şüphelilerin çağrı merkezi üzerinden gelişmiş yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edildi.
2: Şüpheliler bu noktada yasa dışı elde edilen kimlik bilgilerini bu noktada kopyalıyorlar. Kendilerini avukat, polis, hakim gibi sıfatlarla dolandıracak kişiye göre tanımlıyorlar.
0: Teknik takibin ardından düğmeye basıldı. Uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. 3 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
2: Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında Maslak'ta bulunan uluslararası dolandırıcılık çetesi çökertildi.
0: Maslak'ta çağrı merkezinde 80 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu belirlendi. Zanlıların mağdurlardan elde edilen suç gelirlerini banka hesapları ve kripto varlıklar üzerinden akladığı belirlendi.
1: Efendim, Bursa'nın Mudanya ilçesinde biriktirdiği çöpler nedeniyle evinde mahsur kalan 70 yaşındaki adam yardım çağrısında bulundu. Hastaneye kaldırılan kişinin dairesinden toplam 7 ton çöp çıkarıldı.
0: Mahsur kalıp yardım istedi. Dairesinden 7 ton çöp çıktı. Olay 6 Haziran'da Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Eşinden boşanan ve çocuklarıyla iletişimi koptuğu için psikolojisinin bozulduğu öne sürülen 70 yaşındaki adamın evinden kötü kokular gelmeye başladı. Bir süredir de kendisini gören olmadı. Sağlık sorunları, yetersiz beslenme ve yüksekliği 1 metreyi bulan çöp yığını nedeniyle evinden çıkamayan adam 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Çöp yığınının içinde yatan adam apartman yöneticisi ve bir vatandaşın desteğiyle evden çıkarıldı. Sağlık ve polis ekiplerine teslim edilen adam ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
3: evde bitkin bir vaziyette olduğu için emniyet veya itfaiye gelen kurumlar evin çöp ev olduğunu gördüler. Kendisi de içeride bitkin bir vaziyetteydi. Ambulans kendisini alıp hastaneye gönderdi.
0: Evde de 15 kişilik ekiple temizlik çalışması başlatıldı. Ekipler yüksekliği 1 metreyi bulan 7 ton çöpü uzun uğraşlar sonucu evden çıkarıp toplam 10 kamyonete yükledi.
1: Yangın söndürme havuzlarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı güvenlik önlemleri artırıldı. Osmaniye'de havuzların çevresi dikenli tellerle çevrildi.
0: Yangın söndürme havuzlarındaki boğulmalara karşı dikenli tel ve boyalı önlem alındı. Osmaniye'de hava sıcaklıklarının artmasıyla orman yangını riskine karşı çalışmalar devam ediyor. Ekipler olası yangınlara en kısa sürede ve etkili müdahaleyi kolaylaştıran söndürme havuzlarında bakım yapıyor. Yangınlara karşı doldurulan bu havuzlara serinlemek için girenler de var. Yaz aylarında sık sık karşılaşılan boğulma vakalarının önüne geçebilmek için de önlemler alınıyor. Havuzlar dikenli telle çevriliyor. Havuz suyu da gıda boyasıyla renklendiriliyor.
4: Havuz suları doğaya ve ekosisteme hiçbir zararı bulunmayan gıda boyalarıyla renklendirilmiştir. Bu yenilikçi uygulamadaki amacımız suyun görsel cazibesinin ortadan kaldırılarak amaç dışında kullanmasını engellemek ve güvenliği en üst seviyeye çıkarmaktır.
1: Efendim, İstanbul'da son yıllarda motosiklet sayısı hızlı bir şekilde arttı. Peki bu artışın arkasında ne var? Sadece yoğun trafikten kaçış mı yoksa yeni ulaşım tercihi mi? Soruların cevabı haberimizde.
5: Motosiklet artışı gözle görüldü derecede arttı.
6: Asla bundan vazgeçilmez İstanbul'da.
7: Şimdi motosiklet aldık.
8: Güvenli ulaşım, daha kolay ulaşım, trafikten kurtulmak için.
9: İstanbul trafiğinde otomobiller kadar motosikletler de dikkat çekiyor. Ana yollardan ara sokaklara kadar her yerde görmek mümkün. Peki bunun sebebi trafikten kaçış mı yoksa İstanbulluların ulaşım tercihi mi değişti?
5: Trafik derdi yok, daha ekonomik, parça maliyetleri daha uygun.
10: Çok heyecanlı ve çok zevkli.
6: İstanbul trafiğinde tek çare bu. Bir yerden bir yere gitmek gerçekten sorun.
8: Zevk olarak ben normalde oto tamircisiydim. Daha önceden motorum vardı. İşten sıkıldım, motor daha zevkli geldi. Ondan tercih ettim.
5: Bizim ev buradan 3 kilometre, örnek veriyorum. O 3 kilometre yarım saatte gelemezsiniz. Ben oradan buraya yaklaşık 5 dakikada geliyorum.
7: Bence bir kaçış yolu.
11: Birincisi zaman. İkincisi de ekonomiklik. Onun dışında şöyle bir şey var. Motosikleti yaşam biçimi haline getirip bunu hayatının merkezine koyarak turlar var. Turlar planlıyorlar. İnsanlar özgürlüklerini böyle buluyorlar.
10: Bayan olarak da aslında siz de bu kısa mesafeleri kısa sürede gitmek istiyorsunuz. Ayrıca tabii motorun verdiği zevk de çok daha başka olmuş oluyor.
9: İstanbul'da kullanılan motosiklet sayısı resmi rakamlara göre 931.542 olsa da uzmanlara göre bu sayı resmi rakamlardan daha fazla.
11: Bence 1 milyonun kesin üzerinde diye düşünüyorum. Yani çok az bir şey koymuş olabilirim ama 1 milyonun kesin üzerinde. Çünkü kayıtlı olmayıp da plakasız kullanan arkadaşlar da var. 50 cc'ler var mesela, işte 80 cc'ye çevrilenler var. Bunları da katarsak bence çok daha fazla.
0: Motosiklet özellikle büyük şehirlerde günlük hayatın önemli bir parçası oldu. Uzmanlarsa güvenlik tedbirleri konusunda uyarıyor.
11: Ekipman çok önemli. Yani gerçekten bütün herkese tavsiye ediyorum. Evet, havalar çok sıcak. Haklısınız. Hepimiz terliyoruz. Hepimiz bunalıyoruz. Ama hangi organınıza ne kadar değer verdiğinizle alakalı. Ben tüm vücuduma değer veriyorum. O yüzden tüm ekipmanlarımı sabit giyiyorum. Ama ben sadece kaskımı giydim, şortumla, terliğimle bu motosikleti kullanıyorum dediğinizde zor bir durumla karşılaştığınızda zarar görürsünüz. O yüzden her şeyden evvel, ama her şeyden evvel önce ekipman gelir.
1: Sırada yurttan haber turumuz var.
12: Gürültü yapıldı diye komşusunu uyardı. Öfkelenen adam silahını alıp aşağı indi. Kendisini uyaran komşusunun evine ateş açtı. Adana'da kayda geçen o anların ardından komşusunun evine ateş açan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13: Pişman mısın?
14: Ne oldu Gökhan?
15: Ha, bak vatandaş söz verdi, bugün dokunmayacaklar.
12: Kütahya'da cadde üzerinde işlettiği büfenin kira kontratı bitti. Belediye büfeyi kaldırmak isteyince tansiyon yükseldi. Karara tepki gösteren işletmeci büfenin üstüne çıkarak büfeyi ateşe vereceğini söyledi. Güçlükle ikna edilip aşağı indirildikten sonra da büfe kaldırıldı. Malatya'da çocuklarıyla otobüse binen anne, otobüsten indiği sırada içinde ziynet eşyası bulunan çantasını unuttu. Sefer sonunda otobüs şoförü çantayı bularak sahibine teslim etti.
16: Bilmiyordum içinde ziynet eşyası olduğunu. Çantayı alıp amirimize getirdim.
17: Teşekkür ederiz.
16: Sağ olun.
17: Sağ olun, siz de sağ olun.
12: Önce Hayvanları Koruma Derneği kurdular, sonra bu dernekte horoz dövüştürdüler. Sözde hayvanseverler kumar oynarken kıskıvrak yakalandılar. Pes dedirten operasyon İstanbul Büyükçekmece'de kayda geçti. Adreste yapılan aramalarda 35 Hint horozu ele geçirilirken 110 kişiye toplam 1 milyon 276 bin lira ceza kesildi. Diyarbakır'da kavurucu sıcaklardan sadece insanlar değil hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Sıcaktan bunalan mandalar çamur ve su banyosuyla serinliyor. Ortaya çıkan görüntü ise belgeselleri aratmıyor.
18: Yaz aylarında termometrede 45-50 derece kadar çıkarabilmektedir. Buna karşı önlemi mandanın su ve çamur.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü konferansında muhtemel İstanbul depremine karşı sağlık sisteminin tamamen hazır olduğunu açıkladı. İstanbul'un 10 ayrı bölgeye ayrıldığını belirten Memişoğlu depremin ilk anından itibaren hangi personelin ve malzemenin nereye gideceğinin otomatik bir sistemle planlandığını vurguladı.
19: Deprem olduğu 0. andan itibaren İstanbul'u 10 bölgeye ayırdık. Yani bizim şu andaki sağlık sistemimizde özellikle İstanbul depreminde kim Türkiye'de hangi ilde hangi sağlık çalışanı hangi malzeme hangi yöntemle nereye gideceğini öğreniyor şu anda.
0: İstanbul depremi için hazırlanan özel planı anlattı, 0. an vurgusu yaptı. Afet yönetimine dair detayları paylaştı.
19: Esasında ilk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız. Sağlık sistemimiz buna açıkça söylüyorum hazır vaziyette.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü konferansında olası depremlere karşı net mesajlar verdi.
19: Depremleri ve afetleri, doğal afetleri engelleyemeyebiliriz. Ama onlara hepimizin hazır olması gerekir.
0: Afetlere karşı sağlık sisteminin yeniden reorganize edildiğini vurguladı.
19: Biz 6 Şubat depremini yaşadıktan sonra sistemimizin hazır olduğunu ama o tecrübelerde de neler elde ettiğimizi yeniden reorganize ederek oradan aldığımız tecrübelerle bugün Türkiye sağlık sistemi de dahil bütün AFAD'ın koordinasyonuna depreme hazır halde devlet olarak millet olarak da hazır haldeyiz.
1: Gün batımları dünyanın en çok paylaşılan doğal görüntülerinden biridir. İşte bu manzaranın dünyada en güzel nerede olduğuna dair yeni bir araştırma yapıldı. O araştırmada en güzel gün batımı manzarasına sahip olan yer açık ara farkla Kapadokya oldu.
20: İlk defa geliyoruz. Çok geç kalmışız. Keşke daha önce gelseydik.
12: Peri bacalarının masalsı görüntüsü, eşsiz gün doğumu. Kapadokya şimdi de dünyanın en güzel gün batımı listesinde zirvenin sahibi oldu.
21: Görebileceğiniz en güzel kırmızı gün batımını burada yaşarsınız.
20: Gün batımında kızıl, turuncu ve altın tonlarına bürünen ve eşsiz manzarasıyla büyüleyen Kapadokya 100 üzerinden 86.1 puan alarak dünyanın en ünlü turizm rotalarını da geride bıraktı ve listenin ilk sırasına adını yazdırdı.
22: İlk defa geldim. Peribacaların masal gibi. Gün batımını izlemek de ayrıca keyifliydi.
12: Kapadokya her yıl yerli yabancı milyonlarca turistin uğrak noktası. Peribacalarını görmek isteyen turistler gün doğumunda ise balonla eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bölge artık gün batımıyla da dünya zirvesinde.
2: Antalya'dan geliyoruz. Akşam gün batımında çok güzel oluyormuş.
20: Doğanın binlerce yılda şekillendirdiği eşsiz coğrafyası, tarihi mirası ve göz kamaştıran manzaralarıyla Kapadokya şimdi de gün batımında dünyada birinci oldu. UNESCO Dünya Mirası listesindeki bölge uluslararası araştırmada rakiplerini geçerek zirvenin sahibi oldu.
2: Dünyada birinci sıradayız. Kapadokya'ya gelin ve gün batımını izleyin.
12: Her gün binlerce turist en iyi açı ve en güzel manzara eşliğinde gün batımının keyfini sürüyor.
20: Nasıl bir manzaraydı?
3: Çok güzel.
20: Defa mı geliyorsun?
3: Evet. Burası çok güzeldi. Biz de çok sevdik.
1: Efendim, Siirt'te Zarova çayını besleyen başlıca kaynaklardan Okçular Deresi'nin doğduğu kaynak drone ile görüntülendi. O görüntüleri getireceğiz şimdi ekranlara.
0: Sarp kayalıklar, alabildiğine uzanan ovalar. Bu görüntüler Siirt'ten. Okçular Deresi'nin doğduğu kaynak drone'la görüntülendi. Sarp kayalıklardan çıkan su Okçular Deresi'ni oluşturuyor. Okçular Deresi, Eruh ilçesi sınırlarından geçen Zarova çayını besleyen başlıca kaynaklardan da biri. Drone'la çekilen görüntüler, kayalıklardan akan suyu, dere yatağını, bölgenin doğal güzelliğini de gözler önüne seriyor.
1: Bitlis'te Nemrut Dağı eteklerindeki ocaklardan çıkarılan ahlat taşı sahip olduğu doğal özellikleriyle inşaat sektöründe de tercih ediliyor. Ahlat taşı kolay dayanıklılığı sayesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun ilgi görüyor.
4: Ahlat taşı çok rağbet gören bir taş. Rağbet görmesinin sebebi de çok dayanıklı ve kalıcı olduğu içindir. Kaldıkça da kendini güzelleştiren, kendini tazeleyen bir taş olduğu için herkes tarafından tercih ediliyor.
0: Bin bir zahmetle elde ediliyor, yüzlerce kişiye geçim kaynağı oluyor. Bitlis'te Nemrut Dağı eteklerinde çıkarılan ahlat taşı sahip olduğu doğal özellikleriyle inşaat sektörünün gözde yapı malzemeleri arasında yer alıyor.
4: Ahlat taşı bildiğiniz üzere işte Nemrut Dağı dediğimiz Nemrut Dağı'nın patlamasıyla Van Gölü'nün oluşması ve o lavlardan olan obsidiyen ve tüf taştan oluşmaktadır. Ahlat taşı 24 maddeden oluşmaktadır. Ahlat taşının içerisinde cam, çinko, demir, krom gibi vesaire maddeler bulunmakta. 24 maddede oluşan bu taş, ahlat taşı yağmuru, suyu gördükçe daha sertleşip kendini tazeleyen bir taştır. Mimari yapıların başında geliyor. Çok rahat işlenebilen, ısı yalıtımı olan, dayanıklı binlerce yıl işte ecdadımızın bırakmış olduğu Selçuklu mezarlık abideleri ve kümbetlerimiz orada hazır, hali hazırda duruyor. Türk-İslam medeniyetine sürekli yön ve rehber veren bir taş.
1: Bitlis'in Ahlat ilçesinden ocaklardan çıkan ahlat taşı kışın sıcak, yazın ise serin tutan tarihi bir yapıya sahip.
4: Ahlat taşıyla çalışmak zor tabii ki. Hepsi insan gücüyle çalışmak zorundayız. Her ne kadar makina, ekipman, teknolojiyle faydalansak bile insan eli değmeden ahlat taşı olmuyor. Çalışanlarımızın sayısı var tabii ki. Şu anda 15 tane atölyede çalışanımız var. 20-30 tane de dışarıda ustalarımız var. İşte cami, villa, ev, çeşme, minare gibi şehir girişi kemerleri, restoranlar, bu tür işleri yaptığımız için orada da çalışanlarımız var.
1: Ocaklardan çıkarılan taşlar büyük emekle işlenerek özellikle yurt dışından büyük ilgi görüyor.
4: Şu anda Singapur'a, Las Vegas'a, Almanya'ya, en son Romanya'ya gönderdik. Şu anda da tekrardan Singapur'dan taleplerimiz var. Az önce işlemiş olduğumuz taşları, merdiven korkulukları, balkon korkulukları ve cam desen işlemelerini yapıyoruz.

0: Isırlık ahlat taşı böylelikle bölge ekonomisini de ayakta tutuyor.
1: Efendim, şehre yakın ekibi İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Türkeli köyünde kahvaltı sofrasına misafir oldu. Yörük kültürüne ait birçok farklı lezzeti sizler için görüntüledi. Beraber izleyelim.
2: Tabii Türkelli ifade ettiğimiz gibi bir Yörük beldesi. Yörüklerin de kendine has tabii geleneksel yemekleri var. İşte bir kahvaltı hazırlığı var. İşte pişiler yapıldı, tartı yapıldı, menemen yapıldı, ancak orada bir otlarla bir kavurma yapıyorsunuz. Nedir Nuriye Hanım?
3: Şimdi biz bu kavurmayı sabah kahvaltısında yiyoruz. Akşam yemeğinde yiyoruz. Sabah kahvaltısında içine yumurta kırarak servis ediyoruz. Veya süzme yoğurt, cevizle.
2: Tek bir ot yok onun içinde gördüğüm kadarıyla.
3: Hayır, tek bir ot yok. Ispanak var, pazı var, radika var, bahçeden topladığımız yabani otlar var. Hepsini karıştırıyoruz. Sütün kaymağıyla birlikte pişirdikten sonra servis ediyoruz.
2: Tabii bu bir gelenek değil mi? Uzun zamandır bu otları siz tanıyorsunuz. Sahada hangisi yenir, hangisi yenmez, değil mi?
3: Ya büyüklerimiz bize gösterdiler. Onların gösterdiği şekilde elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz.
2: Yani yüzyılların getirdiği bir gelenek değil mi? Yörük yemekleri.
3: Yani biz öyle gördük, öyle gördük, de devam ediyor.
2: Yörük kadınları becerikli o zaman. Her anlamda onu bir kere daha görmüş oldum.
3: Ya öyle, öyle diyorlar.
2: Emeklerinize sağlık. İşte Yörük kahvaltısını Mina Hanım ve Nuriye Hanım hazırladılar. Ben de size yardım edeyim.
4: Teşekkür
2: o zaman
4: ederim, sağ olun.
2: Başlayalım değil mi?
4: Başlayalım.
2: Hadi bakalım. Muhteşem bir görüntü. Tabii Yörük yemekleri bildiğimiz gibi kendine has çok önemli lezzetler. İşte kahvaltıda da detayları alacağız. Aynen. Şimdi nasıl yapıldı bunlar? Gömel. Yörük kahvaltımız hazır. Şimdi detayları Mina Hanım'dan alacağız. Büyük bir emek harcadınız. Tabii birbirinden lezzetli kahvaltılıklar var. Sırasıyla başlayalım. Menemen.
3: Evet, menemen. Biliyorsunuz ki coğrafi işaretini de aldı menemen, soğanlı bir şekilde. O yüzden şu anda en yaygın.
2: Soğanlı mı soğansız ülkece, tartışması da bitti değil mi?
3: Bitti, ülkece artık rahata kavuştuk. Menemen artık soğanlı.
2: Ve artık tescillendi. Artık evet, menemenin aynen, bir ürünü. Coğrafi aynen, işaretli aynen, ürünü. Aynen. Şimdi bu gördüğümüz nedir? Onu anlatalım.
3: Bu gördüğümüz nedir? Ben çok kısaca hemen size anlatayım. Bu gördüğümüz tartı.
2: Bizim tartı.
3: Evet, tartı. Bu bildiğimiz basbül tartılardan değil ama onu söyleyeyim.
2: Yörük, yörük yemeği değil mi?
3: Yörük yemeği bu. Nasıl yörük yemeği onu da anlatayım. Biz aldığımız hayvancılardan, sütle uğraşan hayvancılarımızdan aldığımız sütleri kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra kaynatmadan da alıyoruz. Kaynattıktan sonra da alıyoruz. Üzerindeki kaymağı, o kaymak.
2: Kalın bir kaymak tabakası oluşuyor.
3: Yani o tabakayı alıyoruz ve onu saklama kabına koyup az bir şey tuz atıp biriktiriyoruz onu. Her süt aldığımızda biriktiriyoruz. Bir de çok sık tüketiyoruz biz sütü. Yoğurt yapıyoruz, peynir yapıyoruz.
2: Artık evde, aynen, evde yoğurt yapmak evet, artık kaçınılmaz.
3: Kaçınılmaz. Daha bir de biz köylü olduğumuz için evet, o yüzden daha fazla yapıyoruz bunları.
2: Şimdi
3: daha,
2: tabii rengi kahverengiye öyle, yakın süt içinde var mı yok
3: var,
2: mu anlaşılmıyor bile.
3: Şöyle söyleyeyim. O biriktirdiğimiz kaymağı içine süt atıp odun ateşinde büyük dığan deriz biz. Hmm. Büyük dığanlarda, yani tencere gibi biraz onun sığ olanında. Onun içine koyarız. Onu en az 4-5 saat odun ateşinde, az yanan odun ateşinde saatlerce kavururuz. Hiç elimizden bırakmadan. O yüzden bu görüntüyü alır. Daha sonra onları kaplara koyarız. Ve zeytinyağında tereyağı ısıtır gibi oluyor. Bu şekilde şeklini alır ısıttıktan sonra. Bunu neyde kullanırız? Aynı bu şekilde kahvaltıda kullanırız. bu şekilde kahvaltıda kullanırız. Bunun içine
2: ben de bir taraftan bir tadına bakayım.

0: Çok farklı bir lezzet.
1: Başka bir şey yok bunun içinde. Süt kaymağı, süt ve tuz. Bir de sevgimiz.
0: Ben bu kadar yörük kültüründe bu kadar renkli bir yelpaze olduğunu açıkçası bilmiyordum. Otlarla biraz önce Nuriye Hanım'la mutfakta yapılırken sorduk ama bu da sıra dışı bir şey. Aynen. İçinde kaç tane ot var bunun?
1: Yani bunun içinde en az 7-8 tane otumuz var. Ben sadece benim bildiğim radika var. Ispanak var, pızı var. İşte şey var, Arap saçı var. Biz kokarotu deriz Arap saçına da burada.
0: Hepsi de birbirinden lezzetli otlar.
1: Öyle. Yani değişik tatlar var bunun içinde. Biz bunu yumurta kırıp da, az önce yengem de söyledi, yumurta kırıp da kullanırız kahvaltıda. Aynı süzme yoğurt koyup üzerine ceviz böyle soslayıp onu da koyarız. O şekilde.
0: Şimdi saymakla bitmiyor. Hepsi Türkelli'de yetişen ürünlerden hazırlanan yörük kahvaltısı. Biz de şimdi hepsine tek tek tadına bakacağız. Mükemmel olduğunu düşünüyorum biz hepsinin.
1: Afiyet olsun şimdiden.

0: Efendim bu yaz üreticinin yüzü gülüyor. Türkiye'nin dört bir yanında hasat mesaisi de hız kesmeden devam ediyor. Bir izleyelim.
1: Türkiye'nin kiraz deposu Akşehir'de kiraz şenliğiyle hasat başladı. Dallardaki kırmızı bereket bu sezon yüzleri güldürüyor.
2: Türkiye'nin en güzel kirazı için Konya'nın Akşehir ilçesinde festival düzenlendi. Yapılan festival kiraz ağaçlarının altında gerçekleştirildi.
3: İlk defa düzenlenen Akşehir Kirazı Hasat Festivali'ne hoş geldiniz. Mevsimsel olarak hasat zamanı yaklaştığı şu günlerde insanlara moral olsun, çiftçiliğe, üreticiye, bölge halkına moral olsun diye böyle bir etkinlik yapalım diye düşündük. İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Ticaret Odamızın ortaklaşa katkılarıyla yaptık. Tahminim 5-6 gün sonra da hasat sezonu başlayacak. Bu yıl ağaçlarımız dinlenmiş bir şekilde girdi sezona. Rekorte olarak çok yüksek bir rekortedeyiz. Kaliteyi yakalamaya çalışıyoruz. İhracatlık ürünlerimizde şu anda bir sorunumuz yok. Yani bölgesel olarak tahmini Sultanlı Akşehir bölgesi arasında tahmini bir 35 bin tonluk bir ürün tahmin ediyoruz. Buradan toplanan kirazlar birinci sırada Avrupa ülkelerine gidiyor şu anda. Oralara gidiyor. Rusya ve o Türkiye Cumhuriyetleri dediğimiz o ülkelere de gönderiyor. Bundan iki gün önce görüştüğüm bir firma yetkilisi de Hatay civarından Arap ülkelerine de bu ürünlerin gönderileceğini söylediler bu yıl.
2: Festivalde bir de kiraz toplama yarışması yapıldı. Çocuklar birbirleriyle yarıştılar.
4: Ben kendime güveniyorum.
2: Hiç toplamadın mı?
4: Yok, hep kiraza gidiyorum aslında. Yazlarım kirazda geçiyor çoğunlukla.
2: Ama sizi geçiyor sanki yanınızdaki arkadaşlar.
4: Ben de iddialıyım.
1: Bereketli Çukurova topraklarında patlıcan hasadı hız kazandı. Mersin'de üreticilerse hem verimden hem de kaliteli üründen umutlu.
5: Türkiye'de patlıcan üretiminde en önemli şehirlerden bir tanesi de Mersin. Çünkü Mersin'de hem seralarda hem de açık tarlalarda patlıcan üretiliyor. İşte kış mevsimi sona erdi. Şimdi ise Mersin'de açık tarlalarda patlıcan için hasat mevsimi başladı.
6: Aşırı yağışlardan dolayı kış biraz uzun geçti. Ekim şartları zordu. Biraz zor şartlarda yağışların altında ekim de çok yapılamadı. Geç bir ekim oldu burası da. Ama o ekimlere rağmen en erken ekimi yapıldı ve şu anda en erken hasatları, açık alanda hasatları yapılmaktadır. Mersin'le olarak genelde baktığımızda hem serada hem de açık alanda patlıcan üretimi sürekli 12 ay boyunca bir sirkülasyonu devam etmektedir. Türkiye geneline baktığımızda 800-880 bin ton patlıcan üretimi yapılmaktadır. Mersin olarak da baktığımızda 110 bin-115 bin ton Mersin'de patlıcan üretimi vardır.
5: Patlıcan diğer sebzelerden biraz daha farklı hasat ediliyor. Çünkü bitki dikenli bir bitki. Bu nedenle de tarım işçileri patlıcan hasat ederken plastik eldiven takmak zorunda kalıyor.
6: 30-35 bin tonlukta bir ihracat rakamımız vardır. İhracat olarak da katma değeri

0: yüksek olarak özellikle közlenmiş konserve, közlenmiş ve kurutulmuş dolma patlıcan olarak katma değeri yüksek olarak bunun satışları yapılmaktadır.
1: TC'de bu Anamur cinsi dediğimiz bir marka var. Bu piyasada en çok tutulan cinstir patlıcanda. Bunun her çeşit yemeğini yapabilirsiniz. Özellikle babaganniş dediğimiz közde pişmişine, lezzetine doyum olmaz.
2: İri taneleri, kendine özgü aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan Malatya Dalbastı kirazı, dalından sofralara uzanan yolculuğuna çıktı.
3: Tadıyla, rengiyle Türkiye'de nam yapmış bir kiraz olan coğrafi tescilli Yeşilyurt'un Dalbastı kirazında hasat heyecanı başladı.
4: Bahçede hasat başladı. İki gündür dermeye devam ediyor arkadaşlar. İnşallah bu kirazın rengi gibi bizlerin de yüzü güler bu hasat döneminde. Şeker oranı çok yüksek, kayısıda olduğu gibi. İkinci bir rengi, insanlara alıcı bir rengi var, gözlerine alıcı bir rengi var. Evet. Ondan sonra da kalibresi gelmektedir. Bundan dolayı coğrafi işaret aldı.
3: Ki bu sene rekolte herhalde yüksek bekleniyor.
5: Rekolte yüksek.
3: Yüzler gülüyor.
5: Tabii tabii. Çünkü geçen sene yüzlerimiz gülmedi. Bir ikinci afeti yaşadık sayılır.
3: Evet.
5: Ama bu sene maşallah çok güzel.
3: İyi.

0: Efendim Ajans hafta sonunda ilk saatimizi geride bıraktık. Artık saatlerimiz 6'ya ulaştı. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle de devam ediyoruz. Ama bu saatimize de gecenin sıcak haberiyle başlayacağız. Tekirdağ'da bir apartman dairesinde patlama oldu. İki kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre patlamanın kaynağının doğal gaz olduğu öğrenildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın 6. katında şiddetli bir patlama oldu. Mahalleyi savaş alanına çeviren patlamanın ardındansa dairede yangın çıktı. Mahallede paniğe yol açan şiddetli patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İlk tespitlere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenildi. Efendim Ankara 7-8 Temmuz'da kritik NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Hal böyle olunca dünyanın gözü de başkente çevrildi. Önemli konu başlıklarının ele alınacağı zirvede savunma sanayi ve güvenlik mimarisinin geniş yer tutması bekleniyor. İşte detaylar.
1: Kritik NATO zirvesiyle yeni kararlar alınacak. İttifakın caydırıcı gücünün artması sağlanacak. Başkent Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi tüm dünyaya Türkiye'nin ve ittifakın nedenli vazgeçilmez olduğunun önemli bir göstergesi olacak. Zirve marşında NATO güvenlik şemsiyesinin önemi vurgulanacak.
2: Ortak gelecek ve barışın anahtarı gibi önemli temalar altında gerçekleşecek olan NATO zirvesinde özellikle ittifakın yeniden silahlanması ve Türkiye ekseninde güvenlik mimarisinin oluşturulması gibi birçok konu başlığının ele alınması bekleniyor.
1: Türkiye'nin ev sahipliğindeki zirvede Türkiye'nin jeostratejik rolü ve bölgede devam eden savaşlara bağlı güvenlik endişeleri değerlendirilecek. Ukrayna-Rusya savaşı, Avrupa'nın güvenlik endişeleri ve İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları zirvedeki savunma sanayi başlığının nedenli önemli olduğunun açık göstergesi.
2: Zirve marşında diplomatik temasların yanı sıra savunma sanayi başlığı da oldukça önemli bir yere sahip. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katılacağı savunma sanayi forumuyla birlikte yerli ve milli savunma sanayinin özellikle NATO içerisindeki önemi çok daha açık bir şekilde görülecek.
1: Öte yandan zirvede ittifak içinde dengeli yük dağılımı gibi başlıkların ele alınması ve harcamaların da değerlendirilmesi bekleniyor.
0: Efendim Ankara'daki NATO zirvesi yerli ve yabancı savunma şirketlerini aynı masada buluşturacak. Hemen bir bakalım o dev şirketlere bir

0: Öz gezdirelim. Uluslararası büyük şirketler yer alıyor. NATO Savunma Sanayi Forumu kapsamında Airbus, Saab AB, Northrop Grumman, BAE Systems, Leonardo, Thales, Lockheed Martin ve RTX şirketleri bu NATO Savunma Sanayi Forumu'nda öne çıkan büyük şirketlerden birkaçı olarak yer alıyor. Türk savunma sanayi şirketleri de elbette bu kapsamda yer alacak. Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Baykar, Havelsan, Otokar ve birçok büyük şirket yine NATO kapsamında Savunma Sanayi Forumu'nda boy gösterecekler efendim. Bu 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek zirve kapsamında pek çok şirket yer alıyor olacak. Milli İstihbarat Akademisi NATO 3.0 tartışmaları ve Türkiye başlıklı stratejik raporunu kamuoyuyla paylaştı efendim. Ankara zirvesi ekseninde hazırlanan o raporda küresel güvenlik mimarisindeki dönüşüm ve Türkiye'nin stratejik rolü masaya yatırıldı.
1: Milli İstihbarat Akademisi 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek zirve öncesi çok kritik bir rapora imza attı. Ankara zirvesi ve NATO 3.0 tartışmaları başlıklı analizde ittifakın yeni dönemdeki stratejik dönüşümü ve Türkiye'nin konumu enine boyuna değerlendirildi. Raporda ittifakın yeni bir evreye geçtiği ve NATO 3.0 olarak adlandırılan bu yeni dönemde siber tehditler, hibrit savaşlar ve bölgesel çatışmaların ön plana çıktığı vurgulandı.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Uzmanlar Türkiye'nin NATO'nun güney kanadındaki en kritik aktör olduğunu, bölgesel istikrarın sağlanmasında ve arabuluculuk rolünde vazgeçilmez bir konumda bulunduğunu bildirdi. Bu kapsamda Ankara'nın güvenlik beklentileri, terörle mücadeledeki kararlı tutumu ve ittifak içindeki stratejik katkıları raporda geniş yer buldu. Yeni dünya düzeninde müttefikler arasındaki dayanışmanın önemine değinildi. Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli atılımlarının caydırıcılık unsuru olarak öne çıktığı belirtildi. İttifakın genişleme politikaları ve küresel tehditlere karşı alınacak ortak tedbirlerin stratejik önemi de raporda detaylıca incelendi. Ayrıca stratejik raporda Ankara zirvesinin sadece bölgesel değil, küresel güvenlik parametrelerini de şekillendirecek nitelikte olduğu ifade edildi. Gelecek dönemdeki riskler ve fırsatlar çerçevesinde Türkiye'nin NATO içindeki ağırlığının daha da artacağına dikkat çekildi.
0: Ankara'da NATO zirvesi için güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Sahada alınan tedbirlere ek olarak başkent sokakları kent güvenlik yönetim sistemiyle birlikte anlık olarak takip ediliyor. Güvenlik kameralarının izlendiği o merkez kapılarını A Haber'e açtı efendim. İşte o merkezde yürütülen çalışmalar.
1: NATO zirvesi için başkent Ankara'da güvenlik had safhada. 56 binden fazla ekip hem havadan hem de karadan çalışmalarını an be an sürdürüyor. Sahadaki personelin yanı sıra başkent Ankara sokakları güvenlik kameralarıyla saniye saniye izleniyor.
3: Kent güvenlik yönetim sistemiyle birlikte başkent sokakları anlık olarak takip ediyor. Bu merkez güvenlik kameralarının izlendiği nokta ve NATO zirvesi kapsamında da sokaklar anlık olarak takip edilecek ve başkent Ankara'nın adeta nabzı tutulacak.
1: Kent güvenlik yönetim sistemi kamu güvenliği için faaliyetlerini sürdürüyor. Zirve marşı boyunca da merkezde yoğun bir mesai olacak.
4: Bir saniye ben ayrılacağım arkadaşlar.
1: Havada ve karadaki izleme faaliyetlerinin yanı sıra onlarca göz Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı kent güvenlik yönetim sisteminde takipte olacak.
3: NATO zirvesi kapsamında başkent Ankara'da 100'den fazla kritik noktaya ilave güvenlik kameraları yerleştirildi. İşte bu kameralarla birlikte kritik lokasyonlar ve güzergahlar anlık olarak izlenecek ve başkent sokaklarının röntgeni çekilecek.
1: NATO üyesi 32 ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanının yanı sıra binlerce heyet kritik zirve için Ankara'da olacak. En küçük bir aksaklık dahi yaşanmaması için tüm birimler 7-24 esasına göre mesai yapmaya devam ediyor.

0: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yakın hava savunma sistemi Tolga Konya'daki test atışlarını başarıyla yaptı. Atışları 24 ülkeden gelen 64 askeri ve sivil heyet takip etti.
1: Tehditleri belirledi, hedefleri başarıyla vurdu. Makine ve kimya endüstrisinin geliştirdiği Tolga yakın hava savunma sistemi Konya'da test edildi. Atış testine 24 ülkeden 64 askeri ve sivil heyet katıldı. Faaliyet kapsamında kamikaze ve sürü drone saldırısıyla Şahit tipi sabit kanatlı İHA tehditlerinin yer aldığı 7 farklı senaryoda Tolga belirlenen hedefleri etkisiz hale getirdi. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş de sunum yaptı.
2: Son günlerin en önemli tehditlerinden birisi insansız sistemler ve dronlardır. Ve bütün ülkeler bu tehdide karşı tedbir alma gayretleri içerisine girmişlerdir. Ülkemiz de bu anlamda sahip olduğu insansız sistem teknolojileriyle, artı silah ve sistem teknolojileriyle, artı mühimmat teknolojileriyle ortama, yeni savaş konseptine en hızlı hazırlanabilme kabiliyetine sahip ülkelerden birisi.
1: Etkili, basit, ucuz yaklaşımıyla geliştirilen Tolga, dronlar, kamikaze İHA'lar ve seyir füzeleri gibi tehditlere karşı çok katmanlı hava savunması sağlıyor.
0: Efendim, bu saatimizde gazetelere bir bakalım. Sabah Hürriyet, Akşam ve Yeni Şafak var. Sabah gazetesiyle başlayalım. Bakalım manşette hangi haber yer alıyor? Çiftçiye besiciye ucuz kredi desteği demiş Sabah gazetesi bugünkü manşetlerinde. 2025'te sektöre 706 milyar lira destek verdik. Muhalefet gibi meydanlarda şov yapmıyoruz. Gece gündüz demeden ülkemiz için çalışıyoruz diyen Başkan Erdoğan, tarım sektörünü sevindirecek müjdeleri de peş peşe sıraladı diyor manşette Sabah gazetesi. Genç çiftçiye büyük teşvik. İlk olarak kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkartıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak aramadan finansman kaynağı sunacağız diyor Başkan Erdoğan. Atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz dedi. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya varan krediler sağlanacak. Çiftçimizin kredi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli kredi imkanı sağlıyoruz açıklamaları Sabah gazetesinin manşetlerini süsleyen haber olmuş bugün. Ve devam edelim, Hürriyet'e bakalım. Hürriyet gazetesinin manşetlerinde ise Türkiye kazanacak başlığı var. Amerikan haber ajansının, AP'nin, NATO'nun Ankara zirvesini analiz etti. Trump ve Erdoğan arasındaki sıcak ilişkinin kazananı Türkiye olacak dedi. Peş peşe iyi haberler alt başlığıyla yer alıyor haber. Trump, Erdoğan davet edince Ankara'ya gitme kararı aldı. Çoğu kişi için gitmezdim dedi ve Erdoğan'a verdiği önemi gösterdi diyor. Trump, Türkiye'nin istediği F-35 jetleri ve F-110 jet motorlarıyla ilgili soruyu da olumlu yanıt verdi. ABD Dışişleri Bakanı'yla da ziyaret öncesi motor satışını ilerletmek için Kongre'yi bilgilendirecek diyor Hürriyet gazetesi manşetteki haberinde Türkiye kazanacak başlığıyla. Ve devam edelim, Akşam'a bakalım. Bugün Akşam gazetesinde manşette hangi haber var? Avrupa'yı Maslak'ta çarptılar diyor. Uluslararası dolandırıcılık şebekesinin Çek, Alman ve İsviçreli emeklileri tuzağını düşürmek için İstanbul Maslak'ta kurduğu call center polis bastı. 80 yabancı çalışanı vardı. İstanbul'daki operasyon son bir yıldır Avrupa'da devam eden soruşturmanın son ayağını oluşturdu diyor. Kurulan sahte çağrı merkezinde 80 yabancı uyruklu kişinin çalıştığı belirlenirken 3 ayrı adreste 51 kişi de gözaltına alındı. Finans ayağının ise Ukrayna'da olduğu anlaşıldı. Şebekenin call center ayağının Türkiye, finans ayağının ise Ukrayna olduğu anlaşıldı. Polis Maslak'ta tuzağa düşürülen Avrupalı emeklilerin paralarını Kiev'e gönderip kripto paralarını

0: Sert hareketler fiyatları artırıyordu. Dolar ve avro sınırlı arttı. Dövizde vergi faizi de indirir şeklinde alt başlıklarla Yeni Şafak manşetini bu habere yer vermiş efendim. Ve şimdi devam edeceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında çiftçilere müjde üstüne müjde verdi. Erdoğan ana muhalefeti vaatleri üzerinden eleştirdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuştu.
1: Tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için bu derece önemlidir, hayatidir. Yeri doldurulamazdır.
2: Tarımın önemine değindi. Çiftçilere müjde üstüne müjde verdi.
1: Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörsüz Türkiye'nin tarıma etkisine vurgu yaptı.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor. Bir zamanlar terörün karanlık gölgesinin düştüğü dağlarımız şimdi sporla, turizmle, birbirinden güzel etkinliklerle yeniden hayat buluyor.
2: İklim krizinin getirdiği olumsuzluklar da Erdoğan'ın gündemindeydi.
1: Tabiat nankörlük etmez. Kendine nankörlük edeni de affetmez. İklim krizi ve afetlerin modern insanın toprağa ettiği nankörlük sonucu olduğunu sizler de görüyorsunuz. Zararlı kimyasallarla ekolojik sistemin bozulmasının ceremesini çekiyoruz. Vahşi kapitalist zihniyet bugün yaşadığımız sorunların baş sorumlusudur.
2: Erdoğan, ana muhalefetin çiftçilere verdiği vaatler üzerinden eleştirilerde bulundu.
1: Biz birileri gibi şov yapmıyor, istismar yapmıyor, sadece iş yapıyoruz. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Kendileri de zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik. Bu müzelik zihniyetin ne ülkeye, ne millete, ne çiftçilerimize ayrılıdır.
0: Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünme krizi ihraç tartışmalarını ve yeni parti iddialarıyla iyice derinleşti. Siyaset kulislerinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında fikir ayrılığı yaşandığı konuşuluyor. İmamoğlu'nun yeni parti ısrarına karşın Özel'in hukuki sürecin tamamlanmasını beklediği yedek parti formülünün de masada tuttuğu söyleniyor.
3: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset.
4: Yani öyle böyle bir kumpasla, öyle böyle bir saldırıyla, öyle böyle bir ihanetle karşı karşıya değiliz.
5: Bir tarafta ihraç süreci, diğer tarafta yeni parti senaryoları. Ankara kulisleri hareketli. CHP içindeki dengeler yeniden şekilleniyor.
3: Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır. Hesaplaşma vardır. Bizim kitabımızda arınma vardır. Arınma.
6: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa
4: Varsa şu kadardı kalk.

0: hakkım hakkımı helal etmiyor.
1: Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den yeni parti formülü için ısrar ettiği, Özgür Özel ve kurmaylarınınsa önceliği yasal sürece verdikleri iddia ediliyor. Kulislerde dillendirilen bu görüş ayrılıklarının gölgesinde Özel'in pazar günü Silivri'ye giderek İmamoğlu'yla görüşeceği öğrenildi.
2: Teknik olarak hazırlanıyoruz. Hı hı. Ha, o partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
1: Yalnızca yeni bir partinin kurulması değil, yedek parti formülü de Özel'in masasında.
3: Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu arasında görüş farkı var. Ekrem İmamoğlu bir an önce ayrılmak istiyor. Özgür Özel ise sonuna kadar kalınmasını istiyor.
1: Özgür Özel ve ekibinin daha solda yeni bir parti için hazırlık yaparken İmamoğlu'na yakın bazı milletvekillerinin yedek parti olarak düşünülen Anadolu Birliği Partisi'ne geçebilecekleri konuşuluyor.
4: Anadolu Birliği Partisi'nin genel başkanı Bedri Yalçın ne dedi? Hemen hemen her konuda uzlaştık. Arkadaşlarımız görüştüler. Özgür Özel Denizli'den döndükten sonra protokol imzalayacağız.
1: Yeni kurulması beklenen partiye kaç milletvekilinin katılacağı da ayrı bir tartışma başlığı. Özel'e yakın bazı isimler sınırlı sayıda milletvekilinin yeni partiye geçmesini, kalan vekillerinse CHP çatısı altında mücadelesini sürdürmesini savunuyor. Bir başka iddia ise toplu bir ayrılığın daha etkili olacağı düşüncesi.
5: Turşu kurmaya mı benziyor parti kurmak? Onun finansmanı, kadrosu, ekipleri, parti ayrılmak kolay mı?
1: Yeni parti tartışmalarının gölgesinde CHP'li isimlere yönelik yolsuzluk soruşturmaları da gündemdeki yerini koruyor. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Yeğen Ağbaba'nın hesabında yüksek miktarda kaynağı belirsiz para tespit edildiği öne sürülüyor.
6: Efendim, CHP'deki iç kriz giderek derinleşiyor. Parti içi kavgalar, yolsuzluk, rüşvet iddiaları ve belirsizlik özellikle genç seçmeni CHP'den uzaklaştırıyor. Optimal Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, gençlerin kriz anında ülkeyi daha iyi yönetecek isim olarak Başkan Erdoğan'ı gördüğünü söyledi.
7: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız. Ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
8: Tansiyon düşmüyor, gerilim artarak devam ediyor.
9: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
10: Ne kadar sürecek?
9: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
10: Ne kadar sürecek?
9: En fazla 4-5 ay sürer.
10: 4-5 ay sürer.
9: Tabii, nereden bakarsan.
8: CHP'de yaşanan tartışmalar seçmeni partiden uzaklaştırıyor.
11: CHP'de olağanüstü kurultay beklentisinin zayıflaması yeni parti tartışmalarını beraberinde getirdi. Bitmek bilmeyen tartışmalar CHP seçmenini partiden uzaklaştırmaya başladı. Özellikle gençlerin CHP ile yollarını ayırmayı düşündüğü belirtiliyor.
8: Optimal Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP'de yaşanan yolsuzluk iddiaları ve parti içi kavganın gençleri etkilediğini söyledi.
12: Gençler de bu ülkenin geleceğinde umut duymak istiyorlar. Ortaya atılan yolsuzluk iddiaları ve bunlara ilişkin toplumu tatmin edemeyecek açıklamalar ister istemez gençleri de etkiliyor.
8: Daşdemir, Özgür Özel ve İmamoğlu'nun bir parti kurması halinde genç üye desteğine ilişkin yaptıkları araştırmayı da paylaştı. Oranlarınsa bir hayli düşük seviyede olduğu gözlemlendi.
12: Mesela Ekrem İmamoğlu'nun ve Özgür Özel bir parti kursa oy verir misiniz diye sorduğumuzda gençlerin %7.9'u kesinlikle oy veririm demiş ve bu 18-24 yaş arasındakilerdi ve yine 25-34'e baktığımız zaman onların içerisinde de %14.5'i kesinlikle oy veririm demiş.
8: Daşdemir, genç kesimin ülkeyi daha iyi yönetecek isim olarak Başkan Erdoğan'ı gördüğünü söyledi.
12: İran'a yapılan Amerika ve İsrail'in saldırısı da bu olayları değerlendirirken gençlerin de bir şekilde olayları sorgulamasını da beraberinde getirdik tüm toplum olduğu gibi. Onlar da bu olay karşısında acaba işte Erdoğan mı daha iyi ülkeyi yönetirdi, bizim başımıza böyle bir şey gelseydi Allah korusun. Yoksa İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş, işte Musavat Devrişoğlu gibi isimler mi diye bu sorgulamayı yaparak onun üzerinden değerlendirme yaptıklarında Erdoğan isminin açık ara öne çıktığını da gözlemliyoruz.
6: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kendisini eleştiren muhtarı azarlayıp küfretti. O anlarda kameralar kayıttaydı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti.
13: Millet ağzını mı açıyor?

0: liralık adamı vardı.
1: Muhtarı hakaret etti, aşağıladı, küfürler savurdu.
0: Ulan 2 liralık adamı vardı.
1: Denizli'nin CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kendisini eleştirdiği gerekçesiyle Yeniçeşme Mahallesi Muhtarı Salih Gündoğdu ile tartıştı. Ardından da Gündoğdu'ya yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Küfürler etti. O anlarda kameralar kayıttaydı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti.
2: Efendim tekrar bir gazetelere bakalım. Manşetlerde hangi haberler yer alıyor? Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi'nde eviniz sizden habersiz satılmış olabilir. Dikkat diyor, tapunuzu kontrol edin başlığı var. İstanbul ile birlikte 8 ilde nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla işbirliği yaparak sahte kimlikle tapu devri yapan çete çökertildi. Sahte kimlikle satışa gittiler diyor. Nüfus müdürlüklerindeki sahtekar memurlarla ortak çalışan çete özellikle yurt dışında yaşayan ve mülklerini kontrol edemeyen gurbetçilere hedef aldı. Bununla birlikte kimlikler şebeke hak sahiplerinin ruhu bile duymadan tapuya giderek yasa dışı satış ve devir işlemlerini gerçekleştirmeye çalıştı diyor. İstanbul'da Uluslararası Dolandırıcılık Merkezi ekiplerin gerçekleştirmiş olduğu başarılı operasyonla çete çökertildi. Bugün pek çok gazetenin manşetinde benzer bir haber yer alıyor. Türk Günü'ne bakalım efendim. Türk Günü'nün manşetlerinde terörsüz Türkiye sürecine hedefine ulaştıracağız başlığı var. Bu söz Başkan Erdoğan'a ait. Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecine başarılı şekilde hedefine ulaştıracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açacağız dedi ve muhalefete de yüklendi. Muhalefetin kendine hayrı yok şeklindeki açıklamaları bugün Türk Gün Gazetesi'nin manşetlerini süsleyen haber olmuş. Ve devam edelim. Sırada Takvim Gazetesi var. Hemen bakalım takvimde hangi haberler yer alıyor. Takvim Gazetesi manşetlerine çiftçilere verilen müjdeleri sıralamış. Başkan Erdoğan Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Çiftçilere peş peşe müjdeler verdi. İşte o 5 müjde şeklinde takvimdeki manşette yer alan haber. Tarım noktasında kadın ve genç çiftçilerimize verilecek kredi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz dedi. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 20 yıla kadar vadeyle öz kaynak aramadan çok daha güçlü finansman kaynağı sunacağız. Süt hayvancılığına 60 milyon, besicilik yatırımlarına 40 milyon liraya kadar kredi vereceğiz. 2 yıl geri ödemesiz 8 yıl vadede destek olacağız dedi. Çiftçimizin kendi elektriğini üretmesine teşvik ediyoruz. 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranıyla kredi sağlıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta 3 milyon liraya yükseltiyoruz. Herkese hayırlı olmasını diliyorum şeklindeki açıklaması Takvim Gazetesi manşetlerini süsleyen haber oldu. Yeni Asır'a bakalım. Yeni Asır gazetesinde ise bir annenin dikkati kelimenin tam anlamıyla faciayı önledi demiş. İlginç bir haber, file değil Allah korudu. Özel haber bu arada. Hemen bakalım. Küçük bir çocuk efendim evinin penceresinden güvenlik filesini aşıp aşağı sarktı ve o küçük çocuk düşmek üzereyken son anda bacağından yakalayan annenin feryadı sonrası olay yerine çağrılan itfaiye tarafından kurtarıldı diyor. Yürekleri ağza getiren o anlarda itfaiye erinin anneyi sakinleştirmek için sarf ettiği "ben ölürüm ama onu kurtarırım" sözleri ise herkesi duygulandırmış ve bu haberde Yeni Asır'ın manşetlerini süsleyen haber olmuş bugün efendim. Şimdi devam edeceğiz. Hemen bakalım efendim. Gazze'den bir haber var sonrasında ama öncesinde şimdi bir İran'a gidelim efendim. İran'da Hamane için düzenlenen cenaze törenleri bugün ikinci gününde devam ediyor. O görüntüler de anlık olarak, canlı olarak ekranlarımıza geliyor şu anda. İran'dan görüntüler. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamane için aylar sonra 6 gün sürecek o cenaze töreni düzenleniyor. Görüntüler başkent Tahran'dan canlı olarak ekranlarımıza geliyor.

0: diyor. 6 gün sürecek törenler dün itibariyle başladı. Dün Tahran İmam Hümeyni Musalla Camii'nde tören düzenlendi. Ve törene İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra birçok ülke temsilcisi de katılım gösterdi. Törenlerde ise Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz temsil ediyor. Hamane'nin cenazesi pazartesi günü İmam Hüseyin Meydanı ile Özgürlük Meydanı arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik güzergahtan geçirilerek Kum kentine ulaştırılacak. İran'daki törenlerin ardından cenaze İran, Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. Hamane 9 Temmuz'da doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek efendim. Görüntüler ise İran'dan, İran meydanlarından canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Halkın siyahlar içerisinde ve ellerinde bayraklarla cami önünde toplandığı görülüyor. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için düzenlenen törenin ikinci günü bugün. Anlık görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Hatırlatmak gerekirse Şubat ayı sonunda hayatını kaybeden Hamenei için planlanan ve yaklaşık 6 gün sürmesi beklenen cenaze töreni dün itibariyle resmen başladı. Başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde gerçekleştirilen o devlet törenine yoğun da bir katılım söz konusu. Yetkililerin yanı sıra halkla birlikte bölgedeki kritik süreç nedeniyle çok sayıda ülkeden de üst düzey temsilci Tahran'da hazır bulunuyor. Ekranın sağ tarafındaki görüntüler İran'dan, Tahran'dan canlı olarak geliyor efendim. Türkiye ise bu önemli törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın temsil etmesi bekleniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun kalabalık cami önünde toplanmaya başladı. Ve şu dakikalar itibariyle o yoğun kalabalığı görebiliyoruz. Ellerinde bayraklarla birlikte, üzerlerinde yaz kıyafet, siyah kıyafetlerle özellikle meydanlarda toplanan İran halkı, eski dini liderleri Ali Hamane'yi son yolculuğuna uğurlamak üzere toplanmış bulunuyorlar. 6 gün sürecek o cenaze töreni dün itibariyle başlamıştı. Törenin son gününde yani 9 Temmuz'da İran'ın eski lideri Ali Hamane'yi doğduğu yer olan Meşhed'de toprağa verilecek. Türkiye ise Cevdet Yılmaz'ın temsil edeceği belirtiliyordu ve şu an itibariyle de orada olduğu da ifade ediliyor. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlatmış olduğu o saldırılarda hayatını kaybetmişti İran'ın eski dini lideri Ali Hamane'yi ve ölümünün üzerinden aylar geçmesinin ardından 6 gün sürecek cenaze töreni düzenleniyor efendim. Görüntüler başkent Tahran'dan canlı olarak ekranlarınıza geliyor. 6 gün sürecek olan o tören dün başladı. Ve Tahran İmam Hümeyni Musalla Camii'nde dün tören düzenlendi. İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra birçok ülke temsilcisi de katıldı. Törende ise Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor efendim. Canlı görüntülerinizi ekranlarınıza getirdik. Gazze katliamının başlamasının üzerinden 1000 gün geçti. Ateşkes ilan edildi ancak soykırımcı İsrail ordusu saldırılarına devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 21.500'den fazla çocuk hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Filistin Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nun son raporuna göre de İsrail soykırım niyetiyle Filistin'in çocukları kasten hedef alıyor.
1: Dünyanın gözü önünde yaşanan bir katliam ve senelerdir soykırımın en ağır bedelini ödeyen çocuklar. İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılarda 1000 gün geride kaldı. 8 Ekim 2023'ten bu yana 21.500 çocuk hayatını kaybetti. Çocukların yaşama hakları ellerinden alındı. Yetmiyormuş gibi aileleri de paramparça edildi. Bugün Gazze'de 58.000'den fazla çocuk bir ebeveynini ya da her ikisini birden kaybetti. Bebekleri dahi hedef almaktan geri durmayan İsrail ordusu, sivilleri bombaların, saldırıların yanı sıra aç bırakma ve ölüme terk etme yoluyla da soykırımını sürdürdü. Gazze kentindeki Şifa Hastanesi müdürü Muhammed Ebu Selmiye de bölgede yaşanan dramı anlattı.
2: Sağlık sistemi ağır bir kuşatma ve yıkım altında hizmet vermeye çalışıyor. Çadırlarda yaşayan çocuklar arasında deri hastalıkları ve bağırsak enfeksiyonları yaygınlaştı. Gazze'yi çok geç olmadan kurtarın.
1: Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseirat mülteci kampına insansız hava aracıyla saldırdı. Biri ağır, 7 Filistinli yaralandı. Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin toprakları hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Srinivasan Muralidhar da Gazze'de hayat cehennem gibi dedi.
2: Durum çok vahim. Gazze'de hayat cehennem gibi. Bundan hiç şüphe yok. Bu mülteci kamplarında çocuklar yağım suyunda oynuyor. 700 kişi bir tuvaleti paylaşıyor. Birçoğu acil tıbbi yardım için tahliyeyi bekliyor. Refah sınır kapısından tahliyeye izin verildiği iddia edilse de hepimiz bunun çok yavaş ve azar azar gerçekleştiğinin farkındayız.
1: Muralidhar, komisyonun 23 Haziran'da BM İnsan Hakları Konseyi'nin 62. oturumunda açıkladıkları son raporlarında Filistinli çocukların İsrail tarafından kasten hedef alındığını ortaya koydukları söyledi.
2: Çocukların kasten hedef alınmasının İsrail yetkilileri ve güvenlik güçlerinin Gazze'deki Filistinlileri tamamen veya kısmen yok etme yönündeki soykırım niyetini ortaya koyan temel unsurlardan biri olduğunu yineliyoruz.
0: Efendim, ABD ve İsrail arasında İran Savaşı sırasında büyük bir krizin yaşandığı ortaya çıktı. Washington Post'a göre Trump yönetimi İsrail'in İranlı üst düzey yetkililere yönelik suikast planlarının diplomatik süreci bozmasından endişe ederek Tahran'ı dolaylı kanallar üzerinden uyardı. Haberde Washington'la Tel Aviv'in savaş hedeflerinin ayrıştığı öne sürüldü.
1: Müzakerelerin tehlikeye gireceğinden endişe edildi. ABD'nin İsrail'in suikast planını İran'a haber verdiği öne sürüldü.
3: Eğer ben olmasaydım bugün İsrail diye bir yer var olmazdı. İsrail'in haritadan silinmesine ben engel oldum.
1: İddiayı Washington Post gazetesi ortaya attı. Haber ABD'li yetkililere dayandırıldı. Savaşın son dönemleri anlatıldı. Trump yönetimi müzakere süreci yürütüyordu. Hürmüz Boğazı ve savaşın sona ermesi gündemdeydi. Ancak Washington, Tel Aviv'in barışı riske atacağından endişeliydi. ABD istihbaratı harekete geçti. İsrail'in İran'ın üst düzey kadrosuna suikast yapacağına yönelik endişe vardı. Özellikle İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile Meclis Başkanı Kalibaf hedefte olabilirdi. Bu nedenle aracılar üzerinden Tahran'la iletişime geçildi. İsrail'in niyeti konusunda uyarı yapıldı. Tahran uyarılırken İsrail de ikaz edildi. Trump yönetimi diplomatik seçenekleri değerlendirmeye başladık mesajını verdi. Tel Aviv'den de İran yönetimine suikastleri durdurması istendi.
3: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
1: Habere göre ABD-İsrail arasındaki görüş farkı burada netleşti. Hedefler ayrıldı. Netanyahu müzakere sürecini bitirmek için kararlı olduğunu belli etti. Trump ise barış sürecinin işletilmesini istedi. Bu nedenle bir noktadan sonra İsrail süreç dışı kaldı. Haberde aynı zamanda ilk saldırılara da yer verildi. ABD'nin en başından beri askeri hedefleri vurduğu öne sürüldü. İsrail ise İran'ın siyasi ve askeri kadrosunu hedef aldığı belirtildi.
4: Dün Hamane'yi ortadan kaldırdık. Onunla birlikte baskı rejiminde onlarca üst düzey yetkiliyi ortadan kaldırdık.
0: Efendim, Pakistan'da fazla yolcu taşıyan bir otobüs uçurumdan yuvarlanarak bir vadiye devrildi. 48 yolcunun bulunduğu o otobüsteki 40 kişi hayatını kaybetti.
1: Kontrolden çıkan yolcu otobüsü uçurumdan düştü. Can pazarı yaşandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsü başkent İslamabad'a doğru yola çıktı. Otobüs yolda arızalanan başka bir otobüsün yolcularını da aldı. Kalabalık araç dik yamaçların ortasından geçerken kontrolden çıktı. Uçurumdan yuvarlanarak yüksek irtifadan vadiye devrildi. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Onlarca yolcu hayatını kaybetti, yaralılarsa çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
0: Çifte depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı yükseliyor. Saatler ilerledikçe enkazlardan canlı çıkma umudu da azalıyor. Deprem bölgesindeki son durumu getireceğiz şimdi ekranlara.
5: Bugün itibariyle ölü sayısı 2595'tir.
1: Venezuela'da ölü ve yaralı sayısı artıyor. Can kaybı 2500'ün üzerine çıktı. Yaralı sayısı da 12.000'den fazla. Eleştiri okları ise geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez'e yöneldi. 7,2 ve 7,5'lik depremin ardından atılan adımlara ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Hükümetinin hızla harekete geçtiğini söyledi.
5: Depremin ardından yani bir bütün olarak Venezuela devleti derhal harekete geçti. Sivil koruma sistemi ve kamu acil durum sistemi derhal devreye sokuldu.
1: Öte yandan ekipler hala enkazın altında yaşam arıyor. Yıkılan kolonlar arasındaki her delik tek tek kontrol ediliyor.
5: Dün bazı sinyaller ve ilginç noktalar tespit etmiştik. Bu tespitler doğrultusunda söz konusu alanda çalışmalar yürütüyoruz.
1: Ancak umutlar dakikalar geçtikçe azalıyor. Enkaz altında yakınları olanlarsa en azından cenazelerinin bulunabilmesi umuduyla bekliyor.
2: 6 kişilik, 2 yetişkin ve 4 çocuk. Orada bulunan yetişkinlerden biri hayattaydı. Onu canlı buldum ve benimle konuştu. İkizlerin anında öldüğünü, annenin öldüğünü ve çocuklarının da öldüğünü söyledi.
1: Depremin ardından evleri yıkılanlarsa çadırlarda kalıyor. Stadyumlar depremzedeleri açıldı.
2: Açıkçası çok sayıda tanıdığımızı kaybettik. Ailemizden hayatını kaybeden olmadı ama birçok arkadaşımızı, çok yakın dostumuzu kaybettik.
1: Kritik noktalardan biri de gıda tedarikinin sürmesi. Depremzedelere yardım kuruluşları malzeme ulaştırırken marketlerde de tedarik için çalışmalar sürüyor.
2: Şu anda süpermarketlerdeki arz nispeten yeterli düzeyde. Depremler nedeniyle bazı süpermarketlerin dağıtım sistemlerinde geçici aksaklıklar yaşandığı doğru.
0: Altı Şubat depremlerinde hayat kurtaran yerli duvar arkası radar sistemi DAR, uluslararası ilk sınavını Venezuela'da başarıyla verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afet Arama Kurtarma Timleri tarafından kullanılan bu cihaz, enkaz altındaki en küçük kıpırtıyı tespit ederek hayat kurtarıyor.

0: vermesi en büyük faydaydı. Hani biz deprem alanında 6 Şubat'ta darla 50'den fazla vatandaşımızın hani canının kurtulmasına hani vesile olduk.
1: Türk mühendislerin geliştirdiği duvar arkası radar sistemi, yani kısa adıyla DAR, ilk uluslararası sınavını Venezuela'da verdi. Venezuela'da meydana gelen depremin ardından Türkiye hemen harekete geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım TUGAY'ına bağlı doğal afet arama kurtarma timleri, yanlarında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen duvar arkası radarını da götürdü. Ekipler Güney Amerika'da enkaz altındaki canları bulmak için bu cihazı kullandı.
0: İhtiyaç duyduğu her zaman hani DAR'ın görev hazır olması gibi ve giderek teknolojik anlamda da geliştirmek gibi bizim çok büyük bir motivasyonumuz var.

0: Savunma Sanayi Şirketi STM tarafından geliştirilen bu cihaz aslında terörle mücadele için üretilmişti. Ama zamanla afetlerinde en büyük kahramanına dönüştü.
1: Sesimi duyan var mı?
0: Sistem duvarın arkasındaki insanın kalp atışını ve nefes alıp verişini ultra geniş bantlı radar sinyalleriyle tespit ediyor.
2: Duvarların arkasında eğer yaşayan bir canlı varsa onun işte nefes alıp vermesindeki ciğerin hareketinden, parmağını oynatmasının hareketinden gibi aslında çok hassas şeyleri tespit edebilecek bir altyapıya sahip.
0: Yerli duvar arkası radar sistemi DAR, Venezuela'daki performansıyla rüştünü uluslararası alanda da ispatlamış oldu. Türk mühendisliğinin gücü bir kez daha dünyaya umut taşıdı.
3: Kavurucu sıcakların pençesindeki Fransa'da çıkan orman yangınları bir haftadan uzun süredir kontrol altına alınamıyor efendim. Yaz başından bu yana ülkede 87 bin dönümlük alan küle döndü. Ülkenin güney kıyılarında alevlere müdahale havadan ve karadan devam ediyor.
0: Gökyüzü turuncuya büründü. Ormanlar ve tarım alanları küle döndü. Fransa'nın güney kıyılarını saran orman yangınları günlerdir kontrol altına alınamıyor. Aşırı sıcaklar, kuru hava ve şiddetli rüzgarın körüklediği alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.
4: İki noktada daha orman yangınları başladı. Birini kontrol altına aldık ancak diğeri yavaş yavaş yayılmaya devam ediyor.
0: Yangınların merkezinde Akdeniz kıyısındaki Haute Herald ve Saint-Pierre bölgeleri var. En az 5 noktada devam eden yangınlar 87 bin dönümlük araziyi küle çevirmiş durumda. Sahaya inen 2000'den fazla itfaiye personeli de yangın söndürme uçakları ve helikopterleriyle alevlere kesintisiz müdahaleyi sürdürüyor. Bölgeyi kaplayan yoğun duman ve şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları zor şartlar altında yürütülüyor.
4: Araçlarımız ve personelimiz bu bölgenin büyük kısmına ulaşamıyor. Buldozer ve iş makineleriyle ağaçları keserek bir yol açmamız gerekiyor ki alevlere olabildiğince yaklaşabilelim.
0: Uzmanlar kıtayı saran kavurucu sıcaklar ve hızlı saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yangınların irili ufaklı şekilde yaz boyu sürebileceği uyarısını yapıyor.
3: Ödemiş'te yaşanan orman yangınının yaraları sarılıyor efendim. 138 afet konutunun inşasında artık sona gelindi. Yöresel mimariye uygun yeni köy evleri bu ay sonunda hak sahiplerine teslim edilecek.

0: Devletimizin büyüklüğünü milletimiz de burada gördü. Gerçekten çok büyük bir afet yaşadık. Hala dağları görüyorsunuz. Simsiyah. Orman da bu konuda kesimlere başladı. Yeni dikimlere başladık. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin.
1: Alevlerin küle çevirdiği köyler şimdi yeniden ayağa kalkıyor. Yanan evlerin yerini afetlere dirençli yeni yuvalar aldı.
2: Sağ olsun bakanımız yardımcı oldu. Yanımızdaydı her zaman için. Bizi yalnız bırakma. Yangının oldu hemen buraya geldiler. Hani bu kadar hiç çabuk gelirler diye düşünmezdik, yapılacak diye düşünmezdik. Hepsinden Allah razı olsun yaptılar.
1: Orman yangınları yalnızca ağaçları yakmadı. Evler de zarar gördü.
3: Ödemiş yangının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 600 milyon kaynakla toplam 4 köydeki 138 köy evinin temelini atmıştı. Aradan geçen bir yılda evler tamamlanma noktasına geldi ve Temmuz ayının sonundan itibaren hak sahiplerine teslim edilecek.
2: Çok acıydı. Yani haberi aldık akşamdan, ne olduğumuzu bilemedik tabii, evlerin yanını hiç düşünmüyorduk yani, yanar diye. Hani yol o kadar diyorduk, yanmaz belki. Ya herkes umudu keserdi, köy yandı diye çıktılar hani köyden. Aynen, hepimiz köyün hepsi gitti yani, acıyla gittiler. Nasıl bırakacağız, anılarımız vardı, evlerimiz, her şeyimiz dedi, gittik.
4: Bakan Bey, teşekkür ederim size.
0: Gerçekten devletimizin büyük olduğunu biliyorduk zaten. Bu bilinçteydik ama burada gördük ki ben birebir yangının başladığı tarihten itibaren burada birebir yangını da yaşadım. Yangından sonrasını da yaşadım. Ve bilhassa AFAD, Çevre Şehircilik Organizasyonu'nun mükemmeliyetini gördük. Biz bile şunu düşündüğümüzde AFAD yapmış oldu yangın zamanında. Gerçekten kendilerine buradan bilhassa AFAD ve Çevre Şehircilik'e çok teşekkür ederiz.
5: Çok sevinçliyiz. Allah razı olsun. Devletimiz Allah zeval vermesin.

0: Efendim, Antalya Falezler bölgesinde dalış yapan sualtı fotoğrafçıları onlarca ölü vatoz yavrusu tespit etti. Vatozların bir balık ağına takılmış olabileceği düşünülüyor.
1: Antalya'da bir dalgıcın kamerasına korkutan bir manzara takıldı. Denizin dibinde onlarca ölü vatoz yavrusu tespit edildi. Falezler bölgesinde dalış yapan sualtı fotoğrafçıları gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
2: Burada bir dalış yapıldı, sportif amaçlı, ama gördüğümüz manzara gerçekten bizi çok üzdü. Bunu görüntüledik, sizlerle paylaşmak istedik.
1: İlk anda canlı sandıkları vatoz yavrularına yaklaşan dalgıçlar hayvanların ölü olduğunu tespit etti.
2: Onlarca vatoz ölü bir şekilde bulunuyor falezlerin alt tarafında. Biz bu vatozlarla ilgili olarak da ilgili mercilere bildirimde bulunduk. Bu vatozlar ölüm sebebi olarak da balıkçı ağlarına takılmış olduklarını düşünüyoruz ve kendileri çok küçük vatozlar, büyük vatoz değiller.
1: Görüntüyü izleyen uzmanlar da dalgıçların iddialarını doğruladı. Vatoz ölümlerinin balıkçılık faaliyetlerinden kaynaklandığını ifade etti.
3: Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki balıkların ölümü o bölgeye ağ bırakan bir balıkçımızın ağına topluca vuran balıklar bunlar. Öldükleri için de balıkçı muhtemelen bunu denize attı. Başka bir şekilde izahı yok, çünkü başka balık ölümü yok. Yani vatozların dışında başka balık ölümü yok.
0: Bursa Karacabey'de ıhlamur hasadı metrelerce yükseklikte cesaret ve ustalıkla yapılıyor. Kesilen dallardan ayrılan çiçek ve yapraklar kurutulduktan sonra Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

0: çocukluğumuzdan beri bu mesleği yapıyoruz. Baba mesleğimiz.
1: Avrupa'nın en büyük ıhlamur ormanlarından biri Bursa'nın Karacabey ilçesinde. Ihlamur hasadıysa metrelerce yükseklikte cesaret ve ustalıkla yapılıyor.
2: Korsan çıkamazsın oraya. Korkmadığımız için çıkıyoruz. Tabii tedbirini alacaksın oraya çıkarken. Kendimize güveniyoruz yani çıkarken.
1: Merdivenle bir noktaya kadar ulaşan ardından ağaçlara tırmanan işçiler çiçek dallarını ellerindeki tırpanlarla indiriyor. Ihlamurun bu yıl kilogram fiyatının 2500 ila 3000 lira arasında olması bekleniyor. Birçok derde deva olan ıhlamur, Karacabey Yeniköy halkı için de önemli bir gelir kaynağı.
0: Hemşehride çalışıyoruz. Yıllık izinlerimizi burada değerlendiriyoruz. Ailecek yapmaya çalışıyoruz bir şeyler.
3: Çocukluğumdan beri bu işi yapıyoruz yani. Zorlukları tabii var. Çok zorlukları var. Ya tehlikesi en başta zaten. Kol kola
4: gezelim. Doğu Karadeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte yüzyıllardır sürdürülen geleneksel yayla göçü başladı. Yöre halkının rengarenk süslediği hayvanlar, yöresel kıyafetler ve horonlar eşliğinde adeta bir görsel şölene dönüştü.
5: Kimi boncuklarla bezendi, kimi renkli iplerle süslendi. Çan sesleri kemençe ezgilerine karıştı. Asırlık gelenek yeşilin kalbinde yeniden canlandı.
6: Atalarımızdan, eskilerimizden, onların izinden gitmeye çalışıyoruz.
5: Doğu Karadeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte besicilerin heyecanla beklediği yayla göçü başladı. Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde ahırlardan çıkan sürüler 1800 rakımlı Çağman Yaylası'na doğru yola koyuldu.
6: Tonya Kalıncan Mahallesi'nden Çağman Yaylası'na geliyoruz. Yaklaşık 2 saat mesafede mesafemiz.
5: Yolculuk zorlu, patikalar dik. Ama Karadeniz'in insanının neşesi yorgunluğu unutturmaya yetiyor. Verilen her molada horonlar tepiliyor, türküler sisli dağlarda yankılanıyor.
6: Sürekli hayvanın peşine dolandığımız için pek bir aktivitemiz olmuyor çok. Hayvanların peşinde. Çayır işin olursa çayırda uğraşıyorsun.
5: 19 kilometrelik renkli yolculuk yayla evlerine ulaşıldığında son buluyor.
4: Efendim, Malatya'nın zengin mutfağını ekranlara taşıyoruz. Kadınların parmak arasında meşhur kiraz yaprağı sarmasından Polat köftesine kadar şehrin en özel lezzetlerini keşfediyoruz.
7: Malatyalıların kırmızı çizgisi, bir kere onu söyleyeyim. Yemek, gastronomi. Malatya mutfağında inanılmaz lezzetler var. Şimdi yavaş yavaş şöyle yemeklerin yapıldığı masaya doğru gidiyorum. Şimdi size birini tanıtacağım. O kişi Malatya'nın kültürüne, tarihine ve mutfağına hakim bir isim. İbrahim Halil Kılıç. 40 yıldır Malatya'nın gastronomisini araştırıyor. Üzerine kitaplar yazıyor. İşte kitaplarda masada. İbrahim abi, şimdi bugün bize ne anlatacaksın?
8: Öncelikle A Haber'e teşekkür ederim. Kadim şehir Malatya'nın kadim mutfağını böyle gözlerine sergileyerek hem bulgur ağırlıklı köftelerimiz hem de fırın yemeklerimizle birlikte tanıtım konusunda destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Malatya, az önce de belirttiğim gibi, kadim bir şehir. Gerek buğdaydan yapılan 80 çeşit köftemiz.
7: 80 çeşit?
8: 80 çeşit. Bunların hepsi de bu kitapta tescillenmiştir. Gözler önüne sergilenmektedir.
7: Ben, kitapları sen mi yazdın?
8: Benle birlikte iki tane hoca hanım.
7: Bravo.
8: Kız Meslek Lisesi'nin müdüresi.
7: Tuğla gibi yardım. Kitaplar.
8: Uzun süren bir hummalı çalışma sonucu 13 ilçeyi tek tek tarayarak...
7: Evet.
8: Yaşı 70'in 80'in üzerindeki insanlarımızı dinleyerek Bu yemekleri kayıt altına aldık ve bu güzel eserlerde topladık. Birincisi dediğim gibi Malatya buğdayı aslında yine onda bir tarihi kökeni var. Bakınız tarihsel kaynaklarda sergilenmektedir. Mezopotamya bölgesinde emmer dediğimiz bir buğday çeşidi vardır.
9: Emmer
8: denilen bir buğday çeşidi vardır ki bunun tarihi 8500 ile 12000'li yıllara kadar uzanmaktadır. Malatyalı bulgura ve buğdaya hassastır. Kendi yetiştirir, kendi değirmende gider öğütür. Pilavlık, köftelik ve diğer çeşitleriyle yaklaşık 8 çeşit ve ondan sonra bu gördüğümüz bitki yapraklarıyla birlikte diğer ayrıca sebzelerle ıspanaklı, kabaklı, değişik sebzelerle hatta meyveli çeşitlerle Malatya mutfağında şu gördüğünüz kitapta 250 tarif yer almaktadır.
9: Ablalarımız da büyük bir işçilik hizmeti vererek kiraz yaprağı mı sarıyorlar?
8: Kiraz yaprağı sarıyorlar. Bu kiraz, ayva, üzüm, dut, fındık, sarmaşık, pazı olmak üzere yaklaşık 10 çeşit bitki yaprağından
9: bitki yemek
8: köfteler yapılmaktadır.
9: İşte kiraz yaprağı burada hemen yapılmışı var.
8: İçerisinde sadece şöyle yarma dediğimiz unlu bir bulgur.
9: Evet.
8: Buğday buğday haşlanmadan öğütülür. Haşlanmadan öğütüldüğü için kepekli bir bulgur çıkar. O bulgur sadece su ve tuzla yoğrulur. İster kiraz yaprağına, ister ayva yaprağına, az önce belirttiğim gibi
9: İbrahim abi, bu
8: 8 çeşit yaprağa sarılır.
9: Şimdi bulgurdan yapılıyor, yapraktan yapılıyor. Çok böyle sanki karın doyurmaz gibi mi duruyor? Doyurur mu?
8: Aslında öyle ama belki doyurmaz gibi gözüküyor ama aslında çok besleyicidir.

0: köfte sarılırken, şimdi bu kepekli bir bulgur, su ve tuzla, içerisinde et yok. Bu köfte sarılırken işte Anadolu'nun pratik zekası, Anadolu kadınının pratik zekası devreye giriyor. Bakın, köftenin bir tanesini sarıyor, parmağın arasına koyuyor.
1: Bak, beş tane... Turgut, şu mermileri iyi çek bak.
0: Beş taneyi buraya koyuyor. O eldeyken beş taneyi buraya, beş taneyi buraya.
1: Yapmanelik.
0: 20 tane köfteyi, şimdi o köfteler sarılırken tek tek tencereye dizse hem zaman kaybedecek. İkincisi, o sarılmış köfteyi parmağın arasına, bir taneyi gösterir misin? Sıkıştırınca aynı zamanda bir pres vazifesi görüyor.
1: Allah Allah.
0: Dağılmamasını sağlıyor.

Ajans hafta sonundayız. Artık saatlerimizi 7 yaptık. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla bu saatimizi de sürdüreceğiz. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı o saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için aylar sonra 6 gün sürecek cenaze töreni düzenleniyor. Görüntüler başkent Tahran'dan canlı olarak ekranlarımıza geliyor. 6 gün sürecek olan o tören dün itibariyle başladı. Dün Tahran İmam Hümeyni Musalla Camii'nde tören düzenlendi ve törene İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra birçok ülke temsilcisi de katılım gösterdi. Törenlerde Türkiye'yi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz temsil ediyor. Hamaney'in cenazesi pazartesi günü İmam Hüseyin Meydanı ile Özgürlük Meydanı arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik güzergahtan geçirilerek Kum kentine ulaştırılacak. İran'daki törenlerin ardından cenaze İran, Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. Hamaney 9 Temmuz tarihinde doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek efendim. Şubat ayı sonunda hayatını kaybeden Hamaney için planlanan cenaze töreni süreci dün itibariyle resmen başladı. Ve şu anda ekranlarınıza gelen bu görüntüler İran, Tahran'dan canlı olarak veriliyor. Pek çok kişinin o törene katılım gösterdiğini görüyoruz. Ellerde bayraklar, Hamaney'in portreleri. Katılımın oldukça yoğun olduğunu söylemek mümkün. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen o devlet töreninden anlık görüntüler ekranlarınıza geliyor. Başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde gerçekleştirilen devlet törenine yoğun bir katılım söz konusu. İranlı üst düzey yetkililer ve halkın yanı sıra bölgedeki kritik süreç nedeniyle çok sayıda ülkeden de üst düzey temsilci Tahran'da hazır bulunuyor. Türkiye ise bu önemli törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz temsil ediyor. Törenler Tahran'la sınırlı kalmayacak. Edinilen bilgilere göre Naaş pazartesi günü Tahran'daydı. İmam Hüseyin Meydanı ile Özgürlük Meydanı arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik güzergahtan bir geçiş sağlanacak. Ardından cenaze manevi önemi büyük olan Kum kentine, ardından da Irak'taki Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. Bu uzun ve kapsamlı cenaze yolculuğunun nihai durağı ise 9 Temmuz tarihinde olacak. Ayetullah Ali Hamaney doğduğu kent olan Meşhed'de İmam Rıza Türbesi'nde gerçekleştirilecek olan törenle birlikte defin işlemleri de gerçekleştiriliyor olacak. Güvenlik önlemlerinin de üst düzeye çıkartıldığı belirtiliyor. Pek çok üst düzey ülkeden üst düzey katılım gerçekleşti bu törene ve bölgedeki o jeopolitik hassasiyet sebebiyle de güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Cenaze töreninin bölgedeki savaş koşulları ve diplomatik süreçler nedeniyle yaklaşık 4 ay sonra gerçekleştirdiğini hatırlatmak gerekiyor. Saldırıların ilk sürecinde İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetmişti. Hamaney'in hayatını kaybetmesi de özellikle İran halkında büyük bir tepkiye neden olmuştu. Vatandaşlar süreç boyunca meydanlara ve sokaklara akın etmişti adeta ve şu anda da Ali Hamaney'i son yolculuğuna uğurlamak için bir kez daha sokağa döküldüler. Yoğun bir katılım söz konusu, törenlere yaklaşık 6 gün sürmesi planlanıyor ve o tören dün itibariyle başladı. Dün Tahran İmam Hümeyni Musalla Camii'nde bir tören düzenlendi. Törene İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra pek çok ülkeden de ülke temsilcileri katılım gösterdi. Yine bu törene Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye'yi temsil için orada bulunuyor. Pazartesi günü Tahran'da yaklaşık 10 kilometrelik bir güzergahta halkın katılımıyla tören için başlangıç verilmişti. Ardından Irak'taki Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek naaşı. Son olarak da tarihler 9 Temmuz'u gösterdiğinde Hamaney doğduğu şehri olan Meşhed'de toprağa verilecek. Canlı görüntülerse şu an İran'ın başkenti Tahran'dan ekranlarınıza geliyor efendim. Pek çok kişinin ellerinde bayraklar ve Ayetullah Ali Hamaney'in posterlerinin, portrelerinin olduğu pankartlarla birlikte alanlara geldi. Pek çok kişinin de gözyaşı döktüğü görülüyor.

0: 6 gün sürecek törenler dün itibariyle başladı. İran'da hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamaney için cenaze töreni düzenleniyor efendim. Binlerce kişinin tören alanlarında ve meydanda toplandığı görülüyor. 6 gün sürecek olan bu cenaze programı kapsamında ilk tören Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'de gerçekleştiriliyor. Törene İranlı üst düzey yetkililerin yanı sıra çok sayıda yabancı ülkenin de temsilcileri katılıyor. Güvenlik önlemleri kent genelinde en üst seviyeye çıkartılırken törenlerin düzenlendiği alanda da geniş güvenlik çemberleri oluşturuldu. Cenaze programına baktığımızda Hamaney'in Nasuh Pazartesi günü Tahran'da İmam Hüseyin Meydanı ile Özgürlük Meydanı arasında yaklaşık 10 kilometrelik bir güzergahta halkın katılımıyla gerçekleştirilen cenaze yürüyüşüyle birlikte taşınacak. İran yönetimi milyonlarca kişinin bu törene katılmasını bekliyor. Yoğun bir katılım bekleniyor. Ve Tahran'da gerçekleştirilen bu törenlerin tamamlanmasının ardından program kapsamında Necef ve Kerbela kentlerinde de dini törenler düzenlenecek. Son duraksa Hamaney'in doğduğu şehir olan Meşhed olacak. Defin işlemlerinin de 9 Temmuz'da Hamaney'in doğduğu şehir olan Meşhed'de gerçekleştirilmesi bekleniyor. İran açısından yalnızca dini değil siyasi açıdan da büyük önem taşıyor bu tören. Yaklaşık 37 yıl boyunca Hamaney dini liderlik görevini üstlenmişti. Ülke genelinde yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Önümüzdeki günlerde hem törenlere katılım hem de uluslararası temasların yoğun olması bekleniyor. Biz de Tahran'dan gelen o görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz efendim. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in başlatmış olduğu o saldırılarda hayatını kaybetmişti. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney. Başkent Tahran'dan gelen canlı görüntülerde binlerce kişinin tören alanına adeta akın ettiği görülüyor. Ellerde bayraklar ve yine Ali Hamaney'in fotoğraflarının, portrelerinin olduğu pankartlarla birlikte törenin gerçekleştirileceği alanda yoğun bir kalabalık söz konusu. Ülke genelinde 6 gün sürecek cenaze programı yalnızca İran açısından değil elbette ki bölge siyaseti bakımından da yakından takip ediliyor. İlk tören Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde gerçekleştiriliyor. Burada düzenlenen resmi törene İranlı üst düzey devlet yetkilileri, din adamları, askeri isimler ve çok sayıda vatandaş katılımıyla tören gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra farklı ülkelerden resmi heyetler de tören alanındaki yerini almış durumda. Türkiye adına ise katılım Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından gerçekleştiriliyor. Cevdet Yılmaz Türkiye adına Ali Hamaney cenaze töreni için İran Tahran'da efendim. İran yönetimi ise cenaze organizasyonu kapsamında özellikle başkentte Tahran'da geniş güvenlik önlemleri aldı. Özellikle Tahran'ın merkezi noktalarında yoğun güvenlik çemberleri de oluşturulduğu, bu törenlerin tamamlanmasıyla birlikte İran, Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. Ardından da 9 Temmuz'da doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney. Tekirdağ'da bir apartman dairesinde patlama oldu. 2 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre patlamanın kaynağının doğal gaz olduğu anlaşıldı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın 6. katında şiddetli bir patlama yaşandı. Mahalleyi savaş alanına çeviren patlamanın ardındansa dairede yangın çıktı. Mahallede paniğe yol açan şiddetli patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İlk tespitlere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenildi. Balıkesir Ayvalık'ta arkadaşlarıyla çıktığı tekne turunda kaybolan 24 yaşındaki Bahri Dede'nin cansız bedenine ulaşıldı efendim. Gencin kesin ölüm sebebi yapılacak, otopsiyle belli olacak.
1: Gençlerin tekne turu kabusa dönüştü. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ikisi kız, dört arkadaş gece saatlerinde tekne turuna çıktı. Karaada açıklarında demirledikleri tekneden denize giren gençlerden 24 yaşındaki Bahri Dede suda kayboldu.

0: Efendim Hürriyet gazetesine bir bakalım. Bakalım bugün Hürriyet'te hangi haberler, hangi başlıklar yer alıyor? Şöyle bir bakalım. Sür manşetlerde bir spor haberi var. Bismillah dedi, penaltıyı attı diyor. Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımının Hırvatistan'a 2-1 yenerek son 16 turuna kalmayı başardığı maçta yaşanan bir sahne dünyada gündem yarattı. Maçta penaltı kullanan Portekiz'i büyük yıldız Cristiano Ronaldo'nun gol vuruşu yapmadan önce Bismillah dediği anlar kameralara yansıdı. Ronaldo penaltıyı atmadan önce derin bir nefes alıyor. Ardından iki kez Bismillah diyor. Suudi Arabistan'da oynayan Ronaldo orada da besmele çekerek vuruş yapıyordu demiş. Dünya Kupası finallerinde 3. golünü atan Ronaldo 41 yıl 147 günle eleme turlarında forma giyen en yaşlı ünvanını da elde etmiş. Sür manşetlerde bu haber yer almış. Manşette ise işte emekli zammı manşetin hemen üstünde işte emekli zammı başlığı var. TÜİK Haziran ayı enflasyon oranını %0,99 olarak açıkladı. Son 6 aylık enflasyon oranı %17,76'ya çıktı. Birazdan bizler de bu haberleri ekranlarınıza getireceğiz. Manşette ise Türkiye kazanacak başlığı yer almış. Amerikan Haber Ajansı AP NATO'nun Ankara zirvesini analiz etti ve Trump ile Erdoğan arasındaki sıcak ilişkinin kazananı Türkiye olacak diyor. Peş peşe iyi haberler alt başlığıyla yer alıyor bu haber. Trump Erdoğan davet edince Ankara'ya gitme kararı aldı. Çoğu kişi için gitmezdim dedi ve Erdoğan'a verdiği önemi gösterdi. Trump Türkiye'nin istediği F-35 jetleri ve F-110 jet motorları ile ilgili soruya olumlu yanıt verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı da ziyaret öncesi motor satışını ilerletmek için Kongre'yi bilgilendirdi. Trump ne söyleyecek denmiş. Trump ile Erdoğan arasındaki ilişki Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik süreci hızlandırdı. Trump'ın yakın çalışma arkadaşı Tom Barrack, Ankara'da büyükelçi ataması bu sürecin önemli adımları arasında yer alıyor. ABD Adalet Bakanlığı Halkbank davası düşürdü. Trump Ankara'da savunma alanında önemli açıklamalar yapabilir denmiş işte bu habere göre. Hemen altında ise en altta sıcaklarla ilgili bir haber var. Koalalara sıcak uyarısı denmiş. Ejderha sıcaklarının etkisine girdiğimiz şu günlerde koa hastaları için alarm verilmiş efendim. Çünkü yapılan çalışmalar aşırı sıcağa maruz kalan koa hastalarında ölüm oranının %16-19 oranında arttığını gösteriyor. Sıcakta astım krizi de tetikleniyor denmiş. Uzmanlardan bu konuyla ilgili uyarılar var. Sıcak havaların bir süre daha ülkemizi etkisi altına alacağı ifade ediliyor. Efendim milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyonunu %0,99 yıllık enflasyonu ise %32,11 olarak açıkladı. Böylece zam oranları netleşmiş oldu. Peki kim ne kadar alacak? Maaş tablosu geliyor şimdi ekranlara.
1: Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği haber geldi. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon %32,11 oldu. Memur ve emeklilerin zamlı yeni maaşları da belli oldu.
2: Özellikle birin altına inmiş aylık enflasyon inşallah böyle devam ederse yıl sonunu biz %30'un altında kapatma ihtimalimiz de yüksek olacak inşallah. O düşüş de devam edecek.
3: İlk olarak SSK ve Bağkur emeklileri ne kadar zam alacak ona bakalım. 6 aylık enflasyon %17,76 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına da bu oranda zam yapılacak. Hemen yeni maaşlara da bir bakalım. 25 bin lira alan bir emeklinin maaşı %4 ek ödeme dahil 30.617 liraya yükselecek. 30 bin lira olan maaş 36.741 liraya, 40 bin lira olan maaş 48.988 liraya, 50 bin lira olan maaş 61.235 liraya yükselirken 60 bin lira alan bir emeklinin hesabına 73.482 lira yatacak.
1: AK Parti en düşük emekli aylığına 2026 yılında ikinci zammı vermek için kanun teklifini de meclise sundu. Sene başında 20 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına SSK Bağkur emeklilerinin alacağı %17,76'lık zam aynen yansıtılacak. Böylece kök maaşı 16.250 lira ve altında olanların sıfır zam tehlikesi ortadan kalkmış olacak. En düşük

0: Emekli aylığı 3552 lira, artışla 23552 lira olacak. Ve sıra geldi memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranına. Onlar da %13,52 zam alacak.
1: %13,52 zamla birlikte en düşük memur maaşı 61.890 liradan 70.224 liraya, en düşük emekli memur aylığı ise 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldi.
0: Kamuda görev yapan öğretmen maaşı 83.254 lira, polis maaşı 92.618 lira, hemşire maaşı 84.845 lira, mühendis maaşı 109.185 lira, avukat maaşı 102.135 lira oldu. Üniversite mezunu şube müdürünün maaşı 107.110 lira olurken, uzman doktor maaşı 170.730 liraya, teknisyen maaşı 75.877 liraya, profesör maaşı 153.208 liraya, araştırma görevlisi maaşı da 102.779 liraya çıktı. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte birçok ücret ve ödeme de değişti. 65 yaş aylığı 7.257 lira oldu. Engelli aylığı engel oranı %40 ile 69 arası olanlar için 5.793 liraya, %70 ve üzeri olanlar için 8.690 liraya çıktı. Son artışta kıdem tazminatı tavan ücreti 73.729 liraya çıkarken bedelli askerlik ücreti 472.653 lira oldu. Temmuz ayı kira zam oranı da %32,03 olarak gerçekleşti.
2: Başkan Erdoğan İstanbul'daki 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında çiftçilere müjde üstüne müjde verdi. Erdoğan ana muhalefeti vaatleri üzerinden eleştirdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de açıklamalar yaptı.
3: Tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için bu derece önemlidir, hayatidir, yeri doldurulamazdır.
4: Tarımın önemine değindi. Çiftçilere müjde üstüne müjde verdi.
3: Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörsüz Türkiye'nin tarıma etkisine vurgu yaptı.
3: Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor. Bir zamanlar terörün karanlık gölgesinin düştüğü dağlarımız şimdi sporla, turizmle, birbirinden güzel etkinliklerle yeniden hayat buluyor.
4: İklim krizinin getirdiği olumsuzluklar da Erdoğan'ın gündemindeydi.
3: Tabiat nankörlük etmez. Kendine nankörlük edeni de affetmez. İklim krizi ve afetlerin modern insanın toprağa ettiği nankörlük sonucu olduğunu sizler de görüyorsunuz. Zararlı kimyasallarla ekolojik sistemin bozulmasının ceremesini çekiyoruz. Vahşi kapitalist zihniyet bugün yaşadığımız sorunların baş sorumlusudur.
4: Erdoğan, ana muhalefetin çiftçilere verdiği vaatler üzerinden eleştirilerde bulundu.
3: Biz birileri gibi şov yapmıyor, istismar yapmıyor, sadece iş yapıyoruz. Çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Kendileri de zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik. Bu müzelik zihniyetin

0: ülkeye, ne millete, ne çiftçilerimize ayrılıyordur.
1: Su ürünleri üretimi 1 milyon 37 bin tonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Balıkçılık sektöründe rekor kırdı. Kültür balıkçılığında Avrupa Birliği liderliğine yükselen Türkiye 2,3 milyar dolarlık ihracatla ekonomiye büyük katkı sağladı.
2: Geçtiğimiz yıl 2025 yılı rakamlarına göre de toplam 1 milyon 37 bin ton su ürünleri üretimini gerçekleştirdik. Yani bu Cumhuriyet tarihinin en fazla üretim miktarı olarak kayıtlara geçti.
3: Türkiye su ürünlerinde tarihi bir başarıya imza attı. Bu dev su üretiminin lokomotifi ise balık çiftlikleri, yani yetiştiricilik oldu. Toplam üretimin %60'ı, yani yaklaşık 630 bin tonu modern tesislerde gerçekleşti. Denizlerden ve iç sulardan avlanan balık miktarı ise 410 bin ton olarak kayıtlara geçti. Avcılıkta aslan payını her zamanki gibi sofralarımızın vazgeçilmezi hamsi aldı.
2: 245 bin ton hamsi avcılığıyla gerçekleşti. Diğer önemli balık avcılığı olarak önemli türler, balıklar ise takip eden işte çaça var, sardalya var, istavrit var. Bu tür balıklarda palamut var. Yetiştiricilikte ise işte bizim en çok yetiştiriciliği yapılan ürünlerimiz alabalık başta olmak üzere iç sularda var. İşte levrek, çipura ve Türk somonu olmak üzere bu tür balıklarda da üretim gerçekleştiriyoruz.
3: Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri arasında yetiştiricilikte lider. Küresel ölçekte ise çipura ve levrekte dünyada birinci, alabalıkta ise dünya ikincisiyiz. Bu başarı ihracat rakamlarına da doğrudan yansıdı. Tam 100 ülkenin sofrasını Türk balıkları süsledi. Türkiye 290 bin tona yakın balık ihraç ederek ülkeye tam 2,3 milyon dolar döviz girdisi sağladı.
2: 2028 yılı itibariyle söylemek istiyorum. Planımız bizim 3 milyar dolar, şu anda 2,3 olan ihracat, milyar dolar olan ihracatımızı 3 milyar dolara seviyesine yükseltmek olacak. 1 milyon 250 bin tona 2028 yılında çıkarmayı hedefliyoruz.
1: Efendim, 1 Temmuz'da başlayan depozito iade sistemi Türkiye'nin ilk sıfır atık şehri unvanına sahip Kızılcahamam'da yoğun ilgi gördü. Cam, plastik ve metal ambalajları iade makinelerine verenler hem 1 lira kazanıyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.
3: Görüntüler Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden. 2019'da sıfır atık uygulaması için pilot ilçe olarak seçilen ve Türkiye'nin ilk sıfır atık şehri unvanına sahip Kızılcahamam'da depozito iade sistemi de yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar cam, plastik ve metal içecek ambalajlarını iade makinelerine getirerek hem geri dönüşüme katkıda bulunuyor hem de her ambalaj için 1 lira depozito alıyor. Bu sistemin kısa sürede yoğun bir kullanıcı kitlesi bulması, Kızılcahamam'da çevre bilincinin arttığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da çevreye duyarlı projelerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Ayrıca yetkililer de sistemin vatandaşlara ekonomik kazanç sağlamasının yanı sıra atıkların kaynağında ayrıştırılmasını teşvik ederek sürdürülebilir çevre hedeflerine önemli katkı sunduğunu belirtti.
1: Efendim, bu saatimizde akşam gazetesine bakalım. Hangi haberler var akşamda? Hemen bir göz gezdirelim. Manşette operasyonla ilgili bir haber var. Avrupa'yı Maslak'ta çarptılar diyor. Uluslararası dolandırıcılık şebekesinin Çek, Alman ve İsviçreli emeklileri tuzağına çekmek için İstanbul Maslak'ta kurduğu call center polis bastı. İstanbul'daki operasyon son bir yıldır Avrupa'da devam eden soruşturmanın son ayağını oluşturdu. Kurulan sahte çağrı merkezlerinde 80 yabancı uyruklu kişinin çalıştığı belirlenirken 3 ayrı adreste 51 kişi gözaltına alındı. Şebekenin call center ayağının Türkiye, finans ayağının da Ukrayna olduğu anlaşıldı. Polis Maslak'tan tuzağa düşürülen Avrupalı emekçilerin paralarının Kiev'e gönderilip kripto paralara çevrildiğini tespit etti diyor manşette Akşam Gazetesi bugünkü haberinde. Hemen yanında ise Ankara'da NATO hazırlıkları var. Zirveye merkezden takip başlığı dikkat çekiyor. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi alınan önlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nden izleniyor. Başkentte bu kapsamda

0: 4 ayda 1,5 milyondan fazla kişi GBT taramasından geçirildi diyor. Onun yanında ise bir sağlık haberi var. Az hareket kansere davetiye başlığıyla İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre gün içinde 30 dakikadan daha uzun süre hareketsiz kalmak kanser riskini arttırıyormuş İngiltere'deki araştırmanın sonuçlarına göre. Bunun altında ise sözde komedyen tutuklandı. Dini değerleri aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılan stand-upçı Deniz Göktaş dün cezaevine gönderildi diyor. Bununla ilgili birazdan bizler de haberimizi vereceğiz efendim. Yanında ise ABD'den bir haber var. İsrail müzakereciyi vuracaktı şeklinde bir haber yer almış. Pakistan uyarıldı, F-16'lar eşlik etti denmiş. İsrail'in ABD ile müzakereler sürerken İran heyetine suikast düzenlemeye hazırlandığı iddia edildi. New York Times, İsrail'in Kalibaf ve Arakçı'ya suikast hazırlığı nedeniyle İslamabad'daki görüşmelere katılan İran heyetini taşıyan uçağa Pakistan jetlerinin eşlik ettiğini yazmış. Arakçı Nisan ayında müzakereler için İslamabad'a böyle uçurulmuştu diyor. Uçağın fotoğrafları da bu haberin hemen yanında yer almış Akşam gazetesinde efendim. Ve gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından tutuklandı efendim.
1: Kullandığı ifadeleri tepki toplamış, suç unsuru tespit edilmişti. Deniz Göktaş tutuklandı. Gösterisinde kullandığı ifadelerinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine Göktaş'a soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışında olan ve Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi.
2: Savcı huzurunda ifadesini veren Deniz Göktaş, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Başsavcılık, Göktaş'la ilgili CİMER'e onlarca şikayet başvurusu yapıldığını da açıkladı.
0: Terörsüz Türkiye süreç yasasının son şeklini alması için çalışmalar devam ediyor. 14 Temmuz'dan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek olan düzenleme için partilerle uzlaşma aranacak. Yasada infaz düzenlemesinin yer alıp almayacağı ise henüz netleşmiş değil.
3: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
4: Yetiştirmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Toplantılar yapılarak süreç yasasına son şekli verilmeye çalışılıyor.
5: Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz.
4: Terörsüz Türkiye kapsamında gündeme gelen süreç yasası için AK Parti'den, meclisten, kabineden isimlerin yer aldığı toplantılar yapılıyor. Müstakil ve süreli bir yasal düzenleme söz konusu. Sadece PKK mensuplarını kapsayacak yasa hükümleri arasında infaz düzenlemesinin yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Yasada suça karışmayanlara ilişkin hükümlerin yer alacağı kesin. Ancak suça karışanlara yönelik nasıl bir yol izleneceğine karar verilmeye çalışılıyor. Yasa taslağının çerçevesinin çizilmesinin ardından mecliste AK Parti grubu da bir süre çalışacak. Grupta son şeklinin verileceği metnin diğer partilere sunulması da planlanıyor. Amaç teklifin tüm partilerin ortak imzasıyla meclis başkanlığına verilmesi. Bunun için meclis başkanının devreye girmesi gerekiyor.
0: Ankara'da NATO zirvesi öncesi başlatılan Operasyon Turkuaz hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Ankara polisi başkentte çocukları dilendiren çetelere yönelik operasyon düzenledi. 11 kişi gözaltına alındı.
4: Ankara'da çocukları dilendiren kişilere yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Ankara 7-8

0: Temmuz tarihinde düzenlenecek kritik NATO zirvesi öncesi güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Operasyon Turkuaz çalışmaları devam ediyor. Daha önce 46 tim ve 396 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından arandığı tespit edilen 58 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Son olarak yapılan çalışmalar doğrultusunda çocukları dilendirenler hakkında soruşturma başlatıldı. Çocuk şube tarafından yürütülen operasyonda vatandaşların vicdani duygularını sömürerek çocukları dilendirdiği ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği belirlenen 11 şüpheli polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 229. maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.
1: Efendim, NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala Ankara'da atlı birlikler de sahaya çıktı. Özel eğitimli atlar kalabalık alanlarda görev yapacak.
0: Görüntüler Ankara'dan. NATO Liderler Zirvesi yaklaştı. Ankara'da alarmın seviyesi yükseldi. Atlı polisler de sahaya indi.
2: NATO Liderler Zirvesi kapsamında 22 farklı atlı birlik Ankara'nın farklı noktalarında görev yapıyor. Bugün de Ankara Kalesi'ndeler.
0: Devriyeler 8 Temmuz'a kadar Kızılay, Güven Park ve Kuğulu Park'ta sürecek. Görev yapan atlar Macaristan'dan getirildi. Özel eğitimlerden geçirildi. Kalabalığa, ani hareketlere ve yüksek patlayıcı seslere karşı duyarlı şekilde eğitildi. Atlı birlikler geniş görüş avantajıyla görev yapıyor. Kalabalığın kontrolüne destek sağlıyor. Aynı zamanda toplumsal olaylarda caydırıcılık oluşturuyor. NATO Liderler Zirvesi boyunca atlı polis ekipleri Ankara'nın kritik noktalarında görevlerini sürdürecek.
1: Türkiye'nin yerli ve milli SİHA gemisi TCG Anadolu bir kez daha dünyada adından bahsettirdi efendim. NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türkiye'nin yüzen İHA üssü nitelemesi yapıldı.
3: Binmek üzere olduğumuz gemi sadece bir amfibi hücum gemisi değil, aynı zamanda yüzen bir İHA üssü.
0: Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, NATO tarafından dünyaya tanıtıldı. NATO'nun resmi hesabından SİHA gemisinin özellikleri anlatıldı.
3: Bir NATO müttefikinin denizden İHA fırlatma kabiliyetine sahip bir gemisi olduğunu biliyor muydunuz?
0: TCG Anadolu daha önce olduğu gibi dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Ankara'daki NATO zirvesi yaklaşırken ittifakın resmi X hesabından bir paylaşım yapıldı.
3: Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Anadolu'nun güvertesindeyim.
0: Türkiye'nin SİHA teknolojisiyle birlikte geminin operasyon kabiliyetlerine de yer verildi.
3: Bu gemiyi bu kadar benzersiz kılan şey bu TB3 İHA'larını fırlatabilme yeteneğidir. Bu İHA'lar keşif görevleri yürütme ve hedefleri vurma kabiliyetine sahip.
0: Türk mühendisliğinin ulaştığı güce de vurgu yapıldı.
3: Bu gemi NATO donanmalarının geleneksel deniz gücünü yenilikçi İHA teknolojisiyle birleştirerek ortaya çıkan zorluklara karşı nasıl evrildiğinin bir örneğidir.
1: Efendim, Türk Gün Gazetesi'ne bakalım. Hangi haberler var Türk Gün Gazetesi'nde? Manşette Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlardan bir haber yer alıyor. Terörsüz Türkiye sürecinin hedefine ulaştıracağız demişti. Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programına katılmıştı Başkan Erdoğan ve buradaki açıklamaları da Türk Gün manşetlerini süslemiş. Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açacağız. yapacağız dedi. Terörün Türkiye'ye 2 trilyon dolara aşan maliyeti olduğunu, bu sorunun ortadan kalktığında büyük ve güçlü Türkiye kapılarının sonuna kadar açılacağını kaydeden Başkan Erdoğan, terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimizin en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerine yapacaktır. Ekonomimiz daha da güçlenecek, üretimimiz de daha da artacak, kardeşliğimiz daha da pekişecek şeklindeki açıklamaları, manşetleri süslemiş. Aynı zamanda

0: Şu anda muhalefetin kendine hayrı yok şeklinde de bir açıklaması vardı. Ana muhalefeti eleştirdi Başkan Erdoğan. Bırakın milleti, kendilerine bile hayırları yok. Bizse gece gündüz demeden ülkemiz için, vatanımız için, özellikle istikbalimizin teminatı gençlerimiz için çalışıyoruz. Her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmanın gayreti içerisindeyiz dedi. Bu açıklamaları da manşetleri süsledi. Hemen altında Trump'tan bir haber var. NATO zirvesi biliyorsunuz 7-8 Temmuz'da İstanbul, Ankara'da gerçekleştirilecek. Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesine katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump için olağanüstü güvenlik ve lojistik hazırlıkları başlatıldı. Trump'ın yaklaşık 1000 kişilik bir heyetle Türkiye'ye geleceği, yeni Air Force One uçağının yanı sıra helikopterlerle birlikte canavar olarak bilinen başkanlık limuzininin de Ankara'da görev yapacağı öğrenildi diyor. Bir de sağlık haberi var efendim. Toplumun %65'i kilolu. Bu açıklamayı yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık şeklinde açıklamaları bugün Türk Gün Gazetesi'nde yer almış. Efendim, İsrail askerleri Batı Şeria'daki toprak gaspını protesto eden Filistinlilere ateş açtı. Çok sayıda kişi yaralandı. Yahudi yerleşimciler de bölgedeki Filistinlilerin topraklarını yine işgal etti. Detaylara birlikte bakalım.
1: Gazze'yi enkaza çeviren İsrail ordusu Batı Şeria'yı da adım adım talan ediyor. Yahudi işgalciler bölgedeki topraklara el koyarken İsrail askerleri hak arayan Filistinlilerin üzerine kurşun yağdırıyor. Zulmün ve direnişin adresi bu kez Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentiydi. Bölge halkı topraklarını gasp etmek isteyen işgalcilere karşı bir kez daha göğsünü siper etti. Ve bu hukuksuzluğa göz yummayan, toprağımızdan çıkın diyen Filistinliler acımasız bir şekilde mermilerin hedefi oldu. İsrail askerleri savunmasız halkın üzerine rastgele ateş açtı, ses bombaları fırlattı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralanırken birçoğu da sadece toprağını savunduğu için kelepçelenerek gözaltına alındı. Gerilimin bir diğer adresi ise Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ebu Fellah beldesiydi. Gözü dönmüş işgalciler bu kez sadece Filistinli çiftçileri değil, onlara destek olan yabancı aktivistleri de vahşice hedef aldı.
2: Bu bizim toprağımız ve ne olursa olsun ondan vazgeçmeyeceğiz. Buraya ulaştığımız arazinin tahrip edildiğini, zeytin ağaçlarının kırılıp yerde sürüklendiğini gördük.
1: Rakamlar Batı Şeria'daki işgalin boyutunu tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor. Batı Şeria'da 500 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 250 bin İsrailli gasp ettikleri topraklarda yasa dışı bir şekilde yaşıyor. Bu vahşi genişleme politikasının faturası ise Filistin halkı için çok ağır. Bu süreçte en az 1175 Filistinli katledildi. 12 binden fazla kişi yaralanırken 24 bine yakın masum insan da İsrail'de zindanlara atıldı.
0: Efendim, Suriye'de gerilim tırmanıyor. Şam'daki patlamanın ardından Süveyda'da Düziler güvenlik güçlerine saldırdı. Gece boyu süren o çatışmalarda ölü veya yaralı bilgisi paylaşılmadı. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnanlı Düzilerin lideri Velid Can Polat bir araya geldiler.
3: Şam'daki patlama Suriye'yi yeniden karıştırdı. Süveyda'da Düziler saldırıya geçti. Ülkedeki gerilim yine yükselişte. İsrail desteğiyle Suriye yönetimine karşı sık sık isyan eden Hicri milisler bir kez daha güvenlik güçleriyle çatıştı. Süveyda'daki çatışmalar gece saatlerinde Dürzilerin güvenlik güçlerine ait karakola saldırmasıyla başladı. Süveyda'nın batısındaki Tel Hadid'de de zaman zaman patlama sesleri duyuldu. İzli mermiler gece karanlığını aydınlattı. Karakolların yanı sıra devreye atan Suriye güvenlik ekipleri de saldırılarda hedef alındı. Çatışmalar sırasında ağır makinalı silahlar da kullanıldı. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat da bir araya geldi.

0: Lider arası görüşmelerin ardından Can Bolat açıklamada bulundu. Olumlu mesajlar verdi.
1: Eski rejim sona erdi. Suriye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmalıyız.
0: Bedevi kabilelerle Dürziler arasında çıkan çatışmalar Temmuz 2025'teki ateşkeste sonlandı. Ancak bölgede hala gerilim hakim. Perşembe günü Şam'ın en işlek caddelerinden birindeki kafede bombalı saldırı düzenlendi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de olayda yaralandı. Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken Dürziler saldırının ardından güvenlik güçleriyle çatışmaya başladı.
2: Eski rejimin devrilmesinden bu yana her zaman istikrarımızı hedef alan ve aramızda fitne çıkaran İsrail varlığı şimdi yeniden kutsal topraklarımızı bitmek bilmeyen bir kaos alanına dönüştürmeye çalışıyor.
3: Ukrayna bir kez daha Rus saldırısının hedefi oldu. Başkent Kiev'de düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30'a yükseldi. Zelenski batılı müttefiklerinden hava savunması için yardım istedi. Rusya'da ise Ukrayna saldırıları nedeniyle yakıt krizi devam ediyor.

0: 5. yılına giren Rusya ve Ukrayna savaşı giderek şiddetleniyor. Son olarak Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yüzlerce İHA ve onlarca füzeyle hedef aldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, bunun Rusya'nın savaşın başından bu yana Kiev'e düzenlediği en ağır saldırılardan biri olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Avrupa ve ABD'den yardım istedi.
1: Enkaz altında kalan insanlar için aramalar sürüyor. Saldırılar sadece başkent Kiev'e hedef almadı. Kharkov, Zaporojya, Chernihiv ve Sumy bölgelerine saldırı düzenlendi. Balistik füzelere karşı savunma kapasitemizde eksiklik var. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı ortaklarımız bu konuda daha fazla yardım sağlamalı.
0: Ukrayna ordusu ise Rus kontrolündeki bölgelerde enerji altyapısını hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna İHA'ları Kırım, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk'te 12 elektrik trafo merkezini, bir doğalgaz dağıtım istasyonunu ve bir yakıt depolama tesisini hedef aldı. Saldırılar nedeniyle Rusya'da ciddi bir yakıt krizi yaşanıyor. Rusya'da benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşuyor. Sürücüler yakıt alımında önemli kısıtlamalarla da karşılaşıyor. Bu da onları elektrikli araçlara yönlendiriyor.
1: Herkes günde 1 saat yakıt almak için kuyrukta beklemeyi göze alamaz. Özellikle de çok araç kullananlar. Bu nedenle elektrikli araçları tercih ediyorlar.
0: Rus hükümeti bazı petrol rafinerilerinin daha düşük standartlı yakıtları yıl sonuna kadar piyasaya sunmasına izin verdi. Rusya Enerji Bakanlığı uygulamanın mevcut talebin karşılanması amacıyla iç piyasaya ilave miktarda akaryakıt sağlayacağını açıkladı.
2: Efendim, Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño hava olayının giderek daha fazla etkili olduğunu açıkladı. Buna göre önümüzdeki aylar ve yıllarda sıcaklıkların daha da yükselmesiyle orman yangınlarının da artması bekleniyor.
3: Sıcaklıklar normalin üzerinde seyrediyor. Ormanlar yanıyor, özellikle Avrupa'da insanlar sıcaktan dolayı ölüyor. İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele sürerken Dünya Meteoroloji Örgütü'nden alarm geldi. İnsanlığı her zamankinden daha sıcak günlerin beklediği duyuruldu. Önümüzdeki aylarda şiddetli ve yıkıcı bir El Niño sıcak hava dalgasının sıcaklıkları rekor seviyelere çıkaracağı uyarısında bulunuldu. Dünya Meteoroloji Örgütü aylık küresel mevsimler iklim güncellemesine ilişkin yeni raporunu yayımladı. Rapora göre tropikal Pasifik'te El Niño koşulları oluştu ve önümüzdeki aylarda hızla güçlenmesi bekleniyor. Bu da dünyanın birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve şiddetli yağışlar meydana getirecek.
4: Ekvatoral Pasifik'te El Niño koşulları başladı ve tahminler bu dalganın oldukça güçlü olacağı yönünde. Dahası bu güçlü El Niño önümüzdeki aylarda hızla şiddetlenecek. Bu durum hafife alınacak bir gelişme değil. Çünkü El Niño'nun şiddeti arttıkça dünyanın farklı bölgelerinde sıra dışı hava ve iklim olaylarının yaşanma riski de o denli yükseliyor. Bu süreç her ne kadar doğal bir döngü olsa da artık insan faaliyetlerinin tetiklediği

0: küresel iklim değişikliğinin üzerine eklenerek gerçekleşiyor.
1: Pasifik Okyanusu'ndaki El Niño hava olayı özellikle okyanuslara kıyısı bulunan bölgelerde ve dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor. Uzmanlar önümüzdeki yıllarda da sıcaklıkların düşmeyeceğini belirtiyor.
0: El Niño'nun etkileri bu yılın sonuyla sınırlı kalmayıp 2027 yılı boyunca da farklı bölgelerde hissedilecek. Değişen yağış dengeleri açısından bu sürece hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Üstelik El Niño küresel sıcaklıkları daha da tırmandıracak. Biliyoruz ki El Niño dönemlerinde dünyadaki genel sıcaklıklar normalin çok üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaşıyor.
2: El Niño years, the global temperatures normally reach...
3: Efendim, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde göğüs ameliyatları robotik cerrahi ile yapılıyor. A Haber ekibi de o başarılı ameliyatlardan birini yerinde, yani ameliyathanede görüntüledi. İzleyelim.
4: Robotik cerrahi baktığımız zaman iki üniteden oluşmaktadır. Bir cerrahın oturduğu konsol, bir de robot kollarının işlem yaptığı ameliyat masası.
5: Öksürük ve göğüs hastalıkları şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde göğüs kafesinin ön bölümünde bir kitle tespit edildi. 36 yaşındaki hasta robotik cerrahi ile ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.
3: Şimdiye kadar 150'ye yakın başarılı ameliyat gerçekleştirildi. Bizler de şu anda onlardan birine şahitlik ediyoruz. Uzmanlar bu noktada robotun kollarını hareket ettirerek hasta üzerinde milimetrik hassasiyette ameliyat gerçekleştiriyor.
5: Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hastanın göğüs kemiğinin alt kısmından yapılan küçük bir kesiyle robotik cerrahi yöntemi kullanılarak kitle alındı.
4: Hasta nöroloji kliniği tarafından cerrahi amacıyla tarafımıza yönlendirildi. Hem mevcut kitlesini çıkartmak hem de miyastenya hastalığını tedavi etmek amacıyla bu cerrahi işlem planlandı.
5: Robotik kollar 1 santimetrelik kesiden içeri sızdı. Milimetrik hareketlerle ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
6: Hastaya en az zarar verecek şekilde görerek, bilerek yaptığımız hassas cerrahilerden biridir.
5: Robotik cerrahiyle gerçekleştirilen ameliyatlarsa hasta için daha avantajlı.
4: İman tahtası diye de adlandırılan kemiğin tamamen boydan boya kesilerek her iki akciğer boşluğuna ve göğüs orta alanına ulaşmak amacıyla yapılan normalde bir kesiyle yapılıyor. Bu kesi tabii baktığımız zaman büyük ve ağır bir kesi. Ancak robotik cerrahide yaptığımız kesi hastanın sağ ve sol tarafından 1 santimlik bir kesi ve iman kemiğinin iman tahtasının altından yaklaşık 2 santimlik bir kesiyle cerrahiyi gerçekleştiriyoruz burada.
3: Efendim, Osmaniye Kadeli'nin çam ormanlarıyla çevrili huzur köşesi Koşlu Köyü'ne konuk olduk, izleyelim.
7: Dar ağaçları çiçek açtı, manzara muhteşem. İşte bu ambiyansın içerisinde yaşayabilmek için de kendi sebzelerimizi, kendi yiyeceklerimizi, kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılamamız gerekiyor. Öyle değil mi Kul Murtaza abi?
8: Aynen öyle. Gerçekten bak, burada kendi sebzelerimizi kendimiz yetirsek yani kendi dayanağımız çok güzel oluyor. Ha böyle diplerini güzel yaparsak, gübresini verirsek, zibilini verirsek yiyeceğimiz, içeceğimiz alıyor Allah'a şükür.
7: Hangi bitkimiz? Kabak.
8: Evet, kabak bu.
7: Biz sadece kabağını yemeyeceğiz. Burada çiçekleri de var. Bunlardan da dolma yapıyor muyuz?
8: Abo, bunun dolmasına çok güzel oluyor dolması.
7: Peki bu kadar yetecek mi? Kaç tane var burada? Kaç ocak var?
8: Burada 10 ocak var. 10 kişiye yeter. Her biri birine yetse 10 kişiye yeter. Günlük yani. Günlük açar bu.
7: Şimdi bunu bir başkası gelir de yaparsa bu lezzet alamayız ama.
8: Değil mi?
7: Kendimiz yapacağız illaki.
8: El emeği göz nuru derler ya.
7: Ben yapabiliyor muyum?
8: Oo, eline sağlık.
7: Oluyor mu?
8: Bu çok çok şahane oluyor hemen.
7: Peki biz ilçeden ne kadar uzaktayız?
8: 17 kilometre falan.
7: Çok güzel.
9: İstediğimiz zaman gidebiliriz.
10: Aynen.
9: İstediğimiz zaman gelebiliriz.
10: Tabii.
9: Başka neler yapıyoruz burada? Buradaki işler bitmez.
10: Bitmez ki ne? Başka iş yapasın.
9: Geçmiyor gün.
10: Gün yani hiç akşam paranayına da çalış yani.
9: Tam da yorulduk demiştik Murtaza abi. Çayımız geliyor. Biraz kurtulduk sanki.
10: Biraz kurtulmuş gibi oldu vallahi. Az istirahat ederek. Çok çalıştık ama değil mi?
9: Evet. Çok çalıştık. Özellikle de ben.
10: Sen terledin.
9: Kan tere battı.
10: Aynen. Sağ olasın. Hoş geldin. Hanım mola veriyor mu hanım abize? Tamam bana.

0: sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayarak mesaimizi tamamladık. Artık yarıma gelmeye başladı saat. Artık yemek saati. O yüzden karnımızı doyuracağız ama yemek yapılırken Aşık Kul Murtaza abi de bize türküler söyleyecek. Dinleyelim abi.
1: Hemen derhal. Gerçekten seni çok yorduk. Hakkını helal et.
0: Helal olsun.
1: Çok çalıştın.
0: Helal olsun.
1: Ben de yorgunluğunu çıkarayım şimdi.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah.
0: Şimdi yengemin yanına geçeyim ben. Çünkü siz söylerken o börek yapmayı bıraktı. Sizi dinliyor. Kaç yıldan beri dinliyor onu soralım, onu öğrenelim. Kolay gelsin.
2: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Bahçede bayağı bir yorulduk.
2: Evet.
0: Şimdi börek yapıyoruz.
2: Evet, börek yedireceğiz sizlere.
0: Elinize sağlık şimdiden. Nasıl şimdi böyle Türkiye eşliğinde, saz eşliğinde yemek hazırlamak nasıl bir duygu?
2: Tabii çok güzel. Devamlı kendi çalarıyla ben de dinlerim kendimi.
0: Daimi dinleyici.
2: Evet. Bazen de eşlik yaparım kendine. Öyle kimsenin olmadığı yerlerde.
0: Hadi canım. Dinleyelim sizden de o zaman.
2: Yok ben
0: Murtaz
2: de.
0: Abi, yengemin söylediği türkülerden bir tanesini çalar mısın?

0: Suyu neşten boz gibi.
1: Nasıl tanıştınız?
2: Şimdi ben bunların ekini biçiyordum. Ben iyi ekim biçerim, iyi şelek çekerim.
1: Şelek nedir?
2: Şelek yani olan arasına bunu biçtiğin ekini

0: Başırsın.
1: Harman yerine.
0: Harman yerine derken nasıl olduysa içimde bir kıvılcım oldu buna. Şela güzel çekiyor, baktım. Bu şela çekti, kakamıyor. Yani yerden kakamıyor, biliyor musun? Kolanı tuttum çekerken beraber elinden tutuverdim işte. Aşk o zaman başladı kardeşim. Gönül

Efendim Ajans hafta sonundayız. Artık saatlerimiz 8'e geliyor. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bu saatimize de devam ediyoruz. Ama önce ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamene için aylar sonra 6 gün sürecek cenaze töreni düzenleniyor. Görüntüler ise başkent Tahran'dan canlı olarak ekranlarınıza geliyor. 6 gün sürecek törenler dün itibariyle başladı. Dün Tahran İmam Hümeyni Musalla Camii'nde tören düzenlendi. Törene İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra birçok ülke temsilcisi de katıldı. Törenlerde Türkiye'yi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz temsil ediyor. Hamane'nin cenazesi pazartesi günü İmam Hüseyin Meydanı ile Özgürlük Meydanı arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik bir güzergahtan geçirilecek ve ardından Kum kentine ulaştırılacak. Şu anda ekrana gelen görüntülerde Ali Hamane'yi ve beraberindeki ailesinin tabutları görülüyor. İran'daki törenlerin ardından cenaze İran, Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. Ve son olarak 9 Temmuz'da doğduğu kent olan Meşhed'de son yolculuğuna uğurlanacak. Defin işlemleri de yine orada gerçekleştirilecek. İran'da gözler ülkenin eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için düzenlenen cenaze törenlerine çevrilmiş durumda. Başkent Tahran'dan canlı gelen görüntülerde binlerce kişinin tören alanını doldurduğu görülüyor. İran yönetimi yaklaşık bir hafta sürecek olan programa yalnızca bir veda töreni olarak da değil, aynı zamanda ülkenin birlik ve dayanışmanın bir göstergesi olarak sunuyorlar. Binlerce kişi törenin gerçekleştirildiği alana akın etmiş durumda. Ellerinde bayraklar ve Ayetullah Ali Hamane'nin posterleriyle birlikte alana gelmeye devam ediyorlar. İlk törenler Tahran'daki Büyük Musalla yerleşkesinde gerçekleştiriliyor. Hamane'nin naaşı burada halkın ziyaretine açılırken dini liderler, devlet yetkilileri, askeri komutanlar ve yabancı ülke temsilcileri de yine bu alanda taziyelerini sunmak için hazır bekliyorlar. İran yönetimi ise milyonlarca kişinin bu cenaze programına katılmasını beklediğini açıkladı. Bu nedenle de özellikle başkentte Tahran'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kamu kurumlarının çalışma düzenlerinde de bir takım değişikliğe gidildi. Törende yalnızca İranlı yetkililer değil, çok sayıda yabancı heyet de yer alıyor. Canlı gelen görüntülerde halkın gözyaşları içinde eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'yi son yolculuğuna uğurlamak üzere meydanlarda, özellikle caminin önünde toplandığı görülüyor. Rusya, Çin, Pakistan, Irak ve çeşitli ülkelerden üst düzey temsilciler Tahran'a gitti efendim. Türkiye adına ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılım gösterdi. İran yönetimi bu

0: Katılımları uluslararası Mardon, destek mesajı olarak da değerlendiriyor.
1: Mardon, zaman,
0: cenaze programı Tahran'la sınırlı kalmayacak.
1: Mardon,
0: Hamaney'in naaşı önümüzdeki günlerde Kum'a, ardından Irak'taki Şii dünyasının en önemli dini merkezlerinden olan Necef ve Kerbela'ya götürülecek. Son duraksa doğduğu şehir Meşhed olacak. Defin işleminin İmam Rıza Türbesi yakınlarında gerçekleştirileceği açıklandı. 9 Temmuz'da doğduğu kent olan Meşhed'e götürülecek ve orada toprağa verilecek. Defin işlemleri burada gerçekleştirilecek. İran açısından bakıldığında gerçekleştirilen bu törenler yalnızca dini bir tören olmasının ötesinde siyasi mesajlar da içeriyor efendim. Tören alanında birlik ve direniş vurgusu da yine ön plana çıkıyor ve tören 9 Temmuz'da doğduğu kent Meşhed'de toprağa verilmesinin ardından son bulacak. Tekirdağ'da bir apartman dairesinde patlama oldu. İki kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre patlamanın kaynağı ise doğalgaz. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın 6. katında şiddetli bir patlama oldu. Mahalleyi savaş alanına çeviren patlamanın ardındansa dairede yangın çıktı. Mahallede paniğe yol açan şiddetli patlamada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. İlk tespitlere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenildi. İstanbul Bayrampaşa'da bir apartmanın önünde oturan Fatma Kalkancı'nın üzerine çatıdan kopan beton parçaları düştü. Ağır yaralanan kadın ne yazık ki kurtarılamadı.
2: Çatıdan kopan parçalar kapısının önünde oturan kadını hayattan kopardı. Görünmez kaza can aldı.
3: Nasılıyım? Ya olmuş ama varmış. Takdir ilahi, yapacak hiçbir şey yok.
2: Kahreden ölümün adresi İstanbul Bayrampaşa'ydı. Muratpaşa mahallesinde iki apartman çatısından düşen beton parçaları kapıda oturan Fatma Kalkancı'ya isabet etti.
4: Saat 8-10 gece civarıydı. Evde oturuyordum, telefon seyrederken gürültü patırtı koptu. İndiğimde baktım kafası falan hepsi, beyin hep yaralamıştı.
3: Bana haber verdiler, o havasına geldim. Kendisi yerde yatıyordu. Ama zaten yani ölümü gerçekleşmişti. Nabız yok, hiçbir şey yok.
2: Yaralı kadın bir umutla hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
3: Hastaneye yetiştirene kadar zaten orada kalbi durmuş zaten. Orada şey yaptılar ama kurtaramadım.
2: Hayatını kaybeden kadının cenazesi kapısının önünde helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Sakarya'ya gönderildi.
0: Denizli'de evlerinin balkonuna güvenlik amacıyla takılan koruma filesine dolanan küçük çocuk yürekleri adeta ağza getirdi. Çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamayan annenin yardımına ise itfaiye ekibi yetişti. Bebeği kurtaran itfaiye erinin sözleri ise yürekleri ısıttı.
5: Koruma filesine takıldı, dakikalarca asılı kaldı. Görüntüler Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinden. 3 yaşındaki çocuk 3. kattaki evlerinin balkonuna güvenlik amacıyla takılan koruma filesine dolandı. Durumu gören anne hızla hareket ederek yakaladığı çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Üst katta oturan komşuları da aşağı sarkarak çocuğa ulaşmaya çalıştı. Ancak bu çabada sonuçsuz kaldı. Mahalle sakinleri ise sokakta çarşaf gererek çocuğun düşme ihtimaline karşı tedbir aldı.
6: Hayır, bırakılır mı? Demir var bak.
5: 10 dakika boyunca çocuğuna sıkı sıkı yapışan annenin yardımına itfaiye ekibi yetişti.
6: Bayıldı.
7: Ağlıyordu çünkü.
5: Merdiven yardımıyla balkona

0: Ulaşan itfaiye personelinin korktuğunu söyleyen anneye verdiği cevap yürekleri ısıttı.
1: Ben ölürüm onu kurtarırım diyordu yani.
0: Küçük çocuk file kesilerek kurtarıldı. Hem anne hem de bütün mahalle rahat bir nefes aldı.
1: Kadın şok oldu ama. Kadın şok oldu, öyle deme.
2: Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, boşanmak üzere olduğu eşinin evine havalandırma boşluğundan girdi, evi ateşe verdi. Genç kadının hayatını kurtaransa telefonundaki KADES uygulaması oldu.
3: Beni bırakma işte, evi yakarım gibi şeyler söylemiş dedi. Kapıyı açınca alevlerin dışarı çıktığını gördüm.
4: Uzaklaştırma kararı saplantılı kocayı durdurmaya yetmedi. Kapı kilitliydi. Eşinin yaşadığı eve havalandırma boşluğundan girdi, evi ateşe verdi. Dehşete İstanbul Arnavutköy'deki bu bina sahne oldu. Akşam saatleriydi. İki çocuk annesi genç kadın, boşanma safhasında olduğu eşini uzaklaştırma kararına rağmen evinin önünde görünce neye uğradığını şaşırdı.
3: Aşağıda bir konuşmuşlar önce. Ayrılık aşaması. Tabii ki tartışmalar bazen duyuyorduk. Beni bırakma işte, evi yakarım gibi şeyler söylemiş.
4: Güllü Aydemir o tartışmadan sonra eve döndü. Çocuklarını ise komşusuna bıraktı. Bir süre sonra da içerisi dumanla dolmaya başladı.
5: Genç kadın aslında başına gelecekleri yangından dakikalar öncesinde zaten anlamıştı. KADES uygulaması üstünden eşiyle tartıştıktan sonra yardım butonuna bastı.
4: Hayatını kurtaran da KADES uygulaması oldu. Ekipler dakikalar içinde adrese ulaştı.
5: Güllü Aydemir'in boşanma aşamasında olduğu eşi banyodaki işte bu havalandırma boşluğundan içeri girdi, cebindeki çakmağı çıkardı. Aklındaki tek şey evi küle çevirmekti.
3: Dış duvarları görmediği için oradan bir havalandırma boşluğu yapmışlar. Artık alt kattan mı girdi, üst kattan mı girdi, oradan içeri sarktı bilmiyorum.
5: Eve gizli gizli girdikten sonra minder ve battaniyeleri aldı, kapının arkasına koydu. İşte burada yangını çıkardı.
3: Eşim acaba hani kadına mı bir zarar verdi gibi bana dedi, hemen koş bir bak dedi. Kapıyı açınca şu karşı dairenin kapısından alevlerin dışarı çıktığını gördüm.
4: Alevler ve yoğun duman genç kadına dışarı çıkış şansı tanımadı. Ama KADES çağrısının ulaştığı itfaiye, sağlık ve polis ekipleri oradaydı. Yara almadan kurtarıldı.
2: Efendim, milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyonunu %0,99, yıllık enflasyonu ise %32,11 olarak açıkladı. Böylece zam oranları netleşmiş oldu. Peki kim ne kadar maaş alacak? Maaş tablosu geliyor şimdi ekranlara.
4: Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği haber geldi. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon %32,11 oldu. Memur ve emeklilerin zamlı yeni maaşları da belli oldu.
6: Özellikle birin altına inmiş aylık enflasyon inşallah böyle devam ederse yıl sonunu biz %30'un altında kapatma ihtimalimiz de yüksek olacak. İnşallah o düşüş de devam edecek.
7: İlk olarak SSK ve Bağkur emeklileri ne kadar zam alacak, ona bakalım. 6 aylık enflasyon %17,76 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına da bu oranda zam yapılacak. Hemen yeni maaşlara da bir bakalım. 25 bin lira alan bir emeklinin maaşı %4 ek ödeme dahil 30.617 liraya yükselecek. 30 bin lira olan maaş 36.741 liraya, 40 bin lira olan maaş 48.988 liraya, 50 bin lira olan maaş 61.235 liraya yükselirken 60 bin lira alan bir emeklinin hesabına 73.482 lira yatacak.
4: AK Parti en düşük emekli aylığına 2026 yılında ikinci zammı vermek için kanun teklifini de meclise sundu. Sene başında 20 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına SSK Bağkur emeklilerinin alacağı %17,76'lık zam aynen yansıtılacak. Böylece kök maaşı 16.250 lira ve altında olanların sıfır zam tehlikesi ortadan kalkmış olacak. En düşük emekli aylığı 3.552 lira, artışla 23.552 lira olacak. Ve sıra geldi memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranına.

0: 107.110 lira olurken uzman doktor maaşı 170.730 liraya, teknisyen maaşı 75.877 liraya, profesör maaşı 153.208 liraya, araştırma görevlisi maaşı da 102.779 liraya çıktı. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte birçok ücret ve ödeme de değişti. 65 yaş aylığı 7.257 lira oldu. Engelli aylığı engel oranı %40 ile 69 arası olanlar için 5.793 liraya, %70 ve üzeri olanlar için 8.690 liraya çıktı. Son artışta kıdem tazminatı tavan ücreti 73.729 liraya çıkarken bedelli askerlik ücreti 472.653 lira oldu. Temmuz ayı kira zam oranı da %32,03 olarak gerçekleşti.
1: Başkan Erdoğan İstanbul'daki 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında çiftçilere müjde üstüne müjde verdi. Erdoğan ana muhalefete vaatleri üzerinden eleştirdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşma yaptı.
2: Tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için bu derece önemlidir, hayatidir, yeri doldurulamazdır.
3: Tarımın önemine değindi. Çiftçilere müjde üstüne müjde verdi.
2: Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörsüz Türkiye'nin tarıma etkisine vurgu yaptı. Bunun için
2: her terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor. Bir zamanlar terörün karanlık gölgesinin düştüğü dağlarımız şimdi sporla, turizmle, birbirinden güzel etkinliklerle yeniden hayat buluyor.
3: İklim krizinin getirdiği olumsuzluklar da Erdoğan'ın gündemindeydi.
2: Tabiat nankörlük etmez. Kendine nankörlük edeni de affetmez. İklim krizi ve afetlerin modern insanın toprağa ettiği nankörlük sonucu olduğunu sizler de görüyorsunuz. Zararlı kimyasallarla ekolojik sistemin bozulmasının ceremesini çekiyoruz. Vahşi kapitalist zihniyet bugün yaşadığımız sorunların baş sorumlusudur.
3: Erdoğan, ana muhalefetin çiftçilere verdiği vaatler üzerinden eleştirilerde bulundu.
2: Biz birileri gibi şov yapmıyor, istismar yapmıyor, sadece iş yapıyoruz. Çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Kendileri de zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik. Bu müzelik zihniyetin ne ülkeye, ne millete, ne çiftçilerimize ayrılıyordur.
1: Ve Sabah gazetesine bakalım efendim. Sabah gazetesi manşetlerinde işte biraz önceki haberimizde izlemiş olduğunuz Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlar yer alıyor. Çiftçiye, besiciye ucuz kredi desteği başlığıyla 2025'te sektöre 706 milyar lira destek verdik. Muhalefet gibi meydanlarda çoğu yapmıyoruz. Gece gündüz demeden ülkemiz için çalışıyoruz diyen Başkan Erdoğan tarım sektörünü sevindirecek müjdeleri de peş peşe sıraladı diyor. Biraz önceki haberde de izlediğiniz gibi. Bu haberin yanında anne ben şehit olacağım başlığı var. 15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci'nin annesinin gözyaşları.

0: 10 yıldır dinmedi diyor. Lokman Biçinci 15 Temmuz gecesi Ankara'da darbecilerin açtığı ateşte şehit düştü. Oğlum millet için, bayrak için o gece evden çıktı. Vatan sağ olsun diyen Güldalı Biçinci oğlunun bir hafta önce anne askerde şehit olamadım ama ben şehit olacağım dediğini anlattı. Gelecek nesillere 15 Temmuz'u anlatalım. 15 Temmuz gecesi öğretmen Ömer Faruk Çatal hainlerce vurularak gazi oldu. Asker kardeşi de 4 yıl önce İran kuzeyinde şehit olan Çatal. Bize düşen görev o gece yaşananları unutmamak ve unutturmamak, gelecek nesillere çok iyi anlatmak dedi. Ve NATO'dan bir haber. Türkiye NATO'nun geleceğini şekillendirecek başlığıyla bugün sabah gazetesinde yer almış. Başkan Erdoğan NATO zirvesinde Filistin başta olmak üzere küresel sorunları dile getirecek. Batı basınına göre Türkiye ittifakın geleceğini de şekillendirecek. Batı medyası gözünü çevirdiği zirvede öne çıkan başlıklar şöyle: Orta Doğu, Filistin başta bölgedeki önemli konular ele alınacak. NATO'nun geleceği, ABD ve Avrupa arasındaki krizin çözülmesinde Ankara'nın dengeleyici tutumu etkili olacak. Rusya, Avrupa, Ukrayna savaşın bitirilmesi için Türkiye'nin kapısını çalacak ve Avrupa-Türkiye ilişkileri Avrupa güvenliğinin merkezine Türkiye yerleşecek diyor. Türkiye NATO'nun geleceğini şekillendirecek başlığıyla yer verilmiş bu habere. Bir de yapay zeka ile dolandırdılar şeklinde bir başlık var. Avrupa ülkelerindeki binlerce kişiyi kendilerine polis ve savcı gibi tanıtarak dolandıran dev bir şebeke çökertildi. Şebekenin 80 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu İstanbul Maslak'taki çağrı merkezi görünümlü üstüne operasyon düzenlenerek çok sayıda kişi gözaltına alındı diyor bugün sabah gazetesi efendim. Terörsüz Türkiye süreç yasasının son şeklini alması için çalışmalar devam ediyor. 14 Temmuz'dan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek olan düzenleme için partilerle uzlaşma aranacak. Yasada infaz düzenlemesinin yer alıp yer almayacağı ise henüz netleşmiş değil.
1: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
2: Yetiştirmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Toplantılar yapılarak süreç yasasına son şekli verilmeye çalışılıyor.
3: Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye kapsamında gündeme gelen süreç yasası için AK Parti'den, meclisten, kabineden isimlerin yer aldığı toplantılar yapılıyor. Müstakil ve süreli bir yasal düzenleme söz konusu. Sadece PKK mensuplarını kapsayacak yasa hükümleri arasında infaz düzenlemesinin yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Yasada suça karışmayanlara ilişkin hükümlerin yer alacağı kesin. Ancak suça karışanlara yönelik nasıl bir yol izleneceğine karar verilmeye çalışılıyor. Yasa taslağının çerçevesinin çizilmesinin ardından mecliste AK Parti grubu da bir süre çalışacak. Grupta son şeklinin verileceği metnin diğer partilere sunulması da planlanıyor. Amaç teklifin tüm partilerin ortak imzasıyla meclis başkanlığına verilmesi. Bunun için meclis başkanının devreye girmesi gerekiyor.
0: Efendim, Ankara 7-8 Temmuz'da kritik NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Hal böyle olunca dünyanın gözü başkente çevrildi. Önemli konu başlıklarının ele alınacağı zirvede savunma sanayi ve güvenlik mimarisinin geniş yer tutması bekleniyor. Detaylara bakalım.
2: Kritik NATO zirvesiyle yeni kararlar alınacak. İttifakın caydırıcı gücünün artması sağlanacak. Başkent Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi tüm dünyaya Türkiye'nin ve ittifakın nedenli vazgeçilmez olduğunun önemli bir göstergesi olacak. Zirve marşında NATO güvenlik şemsiyesinin önemi vurgulanacak.
4: ortak gelecek ve barışın anahtarı gibi önemli temalar altında gerçekleşecek olan NATO zirvesinde özellikle ittifakın yeniden silahlanması ve Türkiye eklemindeki güvenlik mimarisinin oluşturulması gibi

0: gibi birçok konu başlığının ele alınması bekleniyor.
1: Türkiye'nin ev sahipliğindeki zirvede Türkiye'nin jeostratejik rolü ve bölgede devam eden savaşlara bağlı güvenlik endişeleri değerlendirilecek. Ukrayna-Rusya savaşı, Avrupa'nın güvenlik endişeleri ve İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları zirvedeki savunma sanayi başlığının nedenli önemli olduğunun açık göstergesi.
0: Zirve marşında diplomatik temasların yanı sıra savunma sanayi başlığı oldukça önemli bir yere sahip. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katılacağı savunma sanayi forumuyla birlikte yerli ve milli savunma sanayinin özellikle NATO içerisindeki önemi çok daha açık bir şekilde görülecek.
1: Öte yandan zirvede ittifak içinde dengeli yük dağılımı gibi başlıkların ele alınması ve harcamaların da değerlendirilmesi bekleniyor.
2: Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda da uçuşlara geçici kısıtlama getirildi efendim.
1: NATO zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. NATO zirvesi kapsamında yayınlanan notam uyarınca Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde belirli saat aralıklarında hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Kısıtlama 7 Temmuz Salı günü saat 10-18 arasında, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14-21 arasında geçerli olacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yabancı devlet başkanlarıyla beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçlarının söz konusu uygulamadan muaf tutulacağı duyuruldu. Açıklamada, muafiyet kapsamında Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak uçuşlarda, uçuş planının 18. alanına STS/ATFMX ibaresinin girilmesi zorunludur. Yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına uçuşlarına ilişkin güncel bilgileriyle ilgili havayolu işletmelerinden takip etmeleri önemli rica olunur denildi.
2: Dünyanın en büyük askeri ittifaklarından biri. NATO'ya üye 32 ülke bulunuyor. Peki milyonlarca insanın her zirvede, her toplantıda gördüğü o pusula figürü, logo neyi anlatıyor? Neden pusula seçildi? Mavi zeminin, beyaz dairenin ve dört yönü gösteren bu çizgilerin anlamı ne? İşte 1953'ten bu yana hiç değişmeyen NATO ambleminin o hikayesine bakın.
1: Yön gösteren pusula, birliği temsil eden daire ve Atlantik'i simgeleyen mavi zemin. 32 ülkelik ittifak, onları altında toplayan tek bir bayrak. ...1949 yılında kurulan NATO ilk yıllarında herhangi bir resmi amblem kullanmıyordu. İttifak ortak kimliğini temsil edecek bir sembol arayışına girdi. İlk yıllarda bu oluşturulmamıştı. Fikir ise kuruluşundan yaklaşık 3 yıl sonra gündeme geldi. NATO Konseyi tüm üye ülkelerin üzerinde uzlaşabileceği bir simge arıyordu. Sade ama güçlü sembol aranıyordu. İlk taslaklardan biri üzerinde 14 yıldız bulunan gümüş bir kalkandı. Kalkan savunmayı, yıldızlarsa dönemin 14 üye ülkesini temsil ediyordu. Ancak bu tasarım kısa sürede rafa kaldırıldı. Çünkü her yeni üye katıldığında logonun yeniden değiştirilmesi gerekecekti. Takvimler 14 Ekim 1953'ü gösteriyordu. Kuzey Atlantik Konseyi yeni bir fikirle geldi. Koyu mavi zemin üzerine beyaz pusula gülü, sembol beğeni topladı. Konsey tarafından resmen onaylandı. Logo aynı yılda kullanılmaya başlandı. Aradan geçen 70 yılı aşkın sürede hiçbir değişikliğe uğramadı. Peki logodaki semboller neyi temsil ediyor? Pusula gülü, barışa giden ortak yolu ve her yönden gelebilecek işbirliğini temsil ediyor. Dört beyaz çizgi de ana yönleri gösteriyor. Daire ise üye devletler arasındaki küresel işbirliğini, ittifakın sarsılmaz bütünlüğünü ve beraberliğini simgeliyor. Renklerdeki koyu mavi zemin Atlantik Okyanusu'nu, beyaz pusula ve çizgilerse barışı, tarafsızlığı ve ittifakın temiz niyetini ifade ediyor.
2: Efendim, İsrailli insan hakları örgütlerinden Yestin, Batı Şeria'daki sonu gelmeyen işgalci terör ününü gözler önüne seren bir video paylaştı. Yüzü maskeli 3 İsrailli işgalcinin Filistinlilerin yaşadığı

0: Köydeki evleri kundakladığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Maskeleri takıp Filistinli ailenin evine girdiler. Eşyaları birer birer tutuşturup evi ateşe verdiler. Batı Şeria'daki işgalci Yahudi terörü bir kez daha belgelendi. Üstelik Filistinlilerin her gün maruz kaldığı terörün gerçek boyutlarını gözler önüne seren videoyu paylaşansa İsrailli insan hakları örgütü Yeşdin.
2: Her şey en tepeden başlıyor. İsrail yargısı ve yetkililerinin bu suçluları cezalandırılması gereken kanun kaçakları olarak görme konusunda hiçbir iradesi yok.
1: Batı Şeria'nın Deir Dibvan köyünde gerçekleşen korkunç saldırıya ilişkin görüntülerde bir grup Yahudi işgalcinin Filistinli aileye ait evi ateşe verdiği görülüyor. Eşyaları tutuşturarak evi kundaklayan maskeli işgalcilerin daha sonra köydeki diğer evleri de ateşe verdiği insan hakları örgütü Yeşdin'den gelen bilgiler arasında.
2: İsrail'de bu suçların ardındaki motivasyonun İsrail'in toprak üzerindeki kontrolünü genişleterek ülkeye hizmet ettiğini düşünen çok büyük bir kesim var.
0: Ukrayna bir kez daha Rus saldırısının hedefi oldu. Başkent Kiev'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30'a yükseldi. Zelenski batılı müttefiklerinden hava savunma için yardım istedi. Rusya'da ise Ukrayna saldırıları nedeniyle yakıt krizi sürüyor.

0: 5. yılına giren Rusya ve Ukrayna Savaşı giderek şiddetleniyor. Son olarak Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yüzlerce İHA ve onlarca füzeyle hedef aldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, bunun Rusya'nın savaşın başından bu yana Kiev'e düzenlediği en ağır saldırılardan biri olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Avrupa ve ABD'den yardım istedi.
1: Enkaz altında kalan insanlar için aramalar sürüyor. Saldırılar sadece başkent Kiev'e hedef almadı. Kharkov, Zaporojya, Chernihiv ve Sumy bölgelerine saldırı düzenlendi. Balistik füzelere karşı savunma kapasitemizde eksiklik var. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı ortaklarımız bu konuda daha fazla yardım sağlamalı.
0: Ukrayna ordusu ise Rus kontrolündeki bölgelerde enerji altyapısını hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna İHA'ları Kırım, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk'te 12 elektrik trafo merkezini, bir doğalgaz dağıtım istasyonunu ve bir yakıt depolama tesisini hedef aldı. Saldırılar nedeniyle Rusya'da ciddi bir yakıt krizi yaşanıyor. Rusya'da benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşuyor. Sürücüler yakıt alımında önemli kısıtlamalarla da karşılaşıyor. Bu da onları elektrikli araçlara yönlendiriyor.
2: Efendim, Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor. Bazı şehirlerde benzin bitti, satışlarsa durdu. Ülkede akaryakıt sınırlamaları güney ve merkez kesimlerinin yanı sıra Volga, Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerine kadar uzandı. A Haber muhabiri Akşin Kişiyev son gelişmeleri aktarmak üzere hazır. Hemen o bölgeye dönelim ve sözü Akşin'e bırakalım.
3: Teşekkür ederim. Evet, dünyanın önde gelen petrol ülkelerinden sayılan Rusya'da Ukrayna saldırılarından kaynaklanan akaryakıt krizi her geçen gün daha da derinleşiyor. Rusya hükümeti her ne kadar ülkede böyle bir sorunun olduğunu kabul etmemeye çalışsa da akaryakıt istasyonlarında oluşan uzun kuyruklar bu krizin varlığını gizlemeyi artık imkansız hale getirdi. Rusya'nın birçok bölgesinde benzin satışı tamamen durdurulurken bazı bölgelerde ise benzin kuyruklarında bekleme süresi 60 saati buluyor. Rusya'da benzin üretiminin yarı yarıya azalmasına neden olan Ukrayna saldırıları sonucunda ülkenin sadece Çukotka bölgesi hariç diğer tüm bölgelerde benzin kuyrukları oluştu. Bazı istasyonlarda ise benzinin tamamen kaybolduğu göz gördü. Şu anda arkamdaki istasyonda da durum aynıdır. 18 Haziran saldırısı sonucunda tamamen yanan Moskova rafinerinin yıl sonundan önce yeniden üretime başlamayacağının anlaşılması üzerine Moskova'daki benzin istasyonlarında akaryakıt satışlarında kısıtlama getirildi. Bir müşteriye en fazla 30 litre benzin veya 60 litre dizel satılırken

0: dolarla yakıt dolumu yasaklandı. Her gün saatlerce benzin kuyruklarında beklemek zorunda kalan vatandaşların zaman zaman sinirlerini kontrol edemeyip kavga edip kıştıklarına ilişkin görüntüler de sosyal medyada yayılmaya başladı. Akaryakıt krizinin daha da büyümesini önlemek amacıyla Rusya hükümeti yurt dışından akaryakıt ithalatına ilişkin farklı değişik ülkelerle görüşmelere başladı. Kremlin sözcüsü Peskov hangi ülkelerle görüşmeler yapıldığı konusunda detay vermese de basında bu ülkelerin Belarus, Hindistan ve Kazakistan olabileceğine ilişkin haberler yer alıyor. Yurt dışından benzin ithalatının ülke bütçesine her ay 1 milyar dolara mal olacağını kaydeden uzmanlar böylece Rusya bütçesinin Orta Doğu Savaşı'ndan elde ettiği kazançları çok yakın zamanda tamamen kaybedeceğini söylüyor. Rusya'daki benzin kıtlığından en fazla etkilenen bölgelerin başında ise Kırım Yarımadası geliyor. Ukrayna saldırıları nedeniyle her geçen gün Rusya'dan daha fazla izole edilen Yarımada'da sadece akaryakıt değil, aynı zamanda elektrik sıkıntısı yaşamı olumsuz etkiliyor. Sosyal medyada Kırım sakinlerinin artık bölgeyi terk etmeye başladıklarına ilişkin de görüntüler yer alıyor. Ayrıca Rusya'nın değişik bölgelerinde benzin satışı için kara borsalar oluşturuldu ve bu pazarlarda benzinin 5 kat yüksek fiyattan satıldığı söyleniyor. Akaryakıt krizinin en fazla tarım sektörünü etkileyeceğine dikkat çeken uzmanlar, bunun da beraberinde ülkede tüm gıda fiyatlarının artmasına yol açacağı uyarısında bulunuyor. Rusya Duması ise hükümeti yakıt krizini önlemek için yeterli çabayı göstermemekle suçladı. Devlet Duması Ekonomi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı Naumov, halkı geçmişte olduğu gibi sınırsız ve ucuz benzine yeniden kavuşmayı beklememeye çağırdı. Rus milletvekilleri artık bundan böyle ülkede benzinin hem daha pahalı hem de sınırlı olacağı konusunda vatandaşları uyarıyorlar.
1: Akşin Kiev'e çok teşekkür ederim aktardıkları için. Rusya'dan, Moskova'dan derinleşen o akaryakıt krizine ilişkin detayları paylaştı. Şimdi efendim Rusya'dan bir de Venezuela'ya uzanalım. Çifte depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı yükseliyor. Saatler ilerledikçe enkazlardan canlı çıkma umudu da ne yazık ki azalıyor. Deprem bölgesindeki son durumu getireceğiz şimdi ekranlara.
2: Bugün itibariyle ölü sayısı 2595'tir.
3: Venezuela'da ölü ve yaralı sayısı artıyor. Can kaybı 2500'ün üzerine çıktı. Yaralı sayısı da 12.000'den fazla. Eleştiri okları ise geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez'e yöneldi. 7,2 ve 7,5'lik depremin ardından atılan adımlara ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Hükümetinin hızla harekete geçtiğini söyledi.
2: Depremin ardından yani bir bütün olarak Venezuela devleti derhal harekete geçti. Sivil koruma sistemi ve kamu acil durum sistemi derhal devreye sokuldu.
3: Öte yandan ekipler hala enkazın altında yaşam arıyor. Yıkılan kolonlar arasındaki her delik tek tek kontrol ediliyor.
4: Dün bazı sinyaller ve ilginç noktalar tespit etmiştik. Bu tespitler doğrultusunda söz konusu alanda çalışmalar yürütüyoruz.
3: Ancak umutlar dakikalar geçtikçe azalıyor. Enkaz altında yakınları olanlarsa en azından cenazelerinin bulunabilmesi umuduyla bekliyor.
5: 6 kişilik, 2 yetişkin ve 4 çocuk. Orada bulunan yetişkinlerden biri hayattaydı. Onu canlı buldum ve benimle konuştu. İkizlerin anında öldüğünü, annenin öldüğünü ve çocuklarının da öldüğünü söyledi.
3: Depremin ardından evleri yıkılanlarsa çadırlarda kalıyor. Stadyumlar depremzedeleri açıldı.
5: Açıkçası çok sayıda tanıdığımızı kaybettik. Ailemizden hayatını kaybeden olmadı ama birçok arkadaşımızı, çok yakın dostumuzu kaybettik.
3: Kritik noktalardan biri de gıda tedarikinin sürmesi. Depremzedelere yardım kuruluşları malzeme ulaştırırken marketlerde de tedarik için çalışmalar sürüyor.
5: Şu anda süpermarketlerdeki arz nispeten yeterli düzeyde. Depremler nedeniyle bazı süpermarketlerin dağıtım sistemlerinde geçici aksaklıklar yaşandığı doğru.
1: Efendim sırada Takvim gazetesi var. Hemen bakalım takvimde hangi haberler yer alıyor? Sürmanşetle başlayalım. Sürmanşetlerde milyonlara yeni maaş başlığı dikkat çekiyor. Haziran enflasyonu açıklandı. Temmuz artışları

0: oldu. Memurdan emekliye, engelliden kamu işçisine kadar milyonların maaşları değişti. Sosyal destekler ve tazminat tavanı da arttı diyor. Buna göre polislerde 92.618 TL, öğretmenlerde 83.254, hemşire 84.845, mühendise 109.185 TL olarak Temmuz artışlarıyla birlikte yeni maaşları belli olmuş sürmanşetteki habere göre. Manşette ise çiftçiye 5 müjde. Aslında bugün bu haber pek çok gazetenin ortak manşeti olarak yer alıyor. Başkan Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Çiftçilere peş peşe müjdeler verdi başlığı manşetlere taşınmış. Hemen yanında ise Call Center, ilginç bir başlık. Sahtekarlar İstanbul'da bir çağrı merkezi Call Center kurdu. Yapay zeka destekli yazılımlarla Avrupa'da yaşayan kişileri polis, asker ya da banka görevlisiymiş gibi arayıp dolandırdı. Türk polisi de çetenin düzenbazlıklarını bir bir tespit etti. Maslak'taki bir iş yerinde oldukları, iş merkezinde oldukları belirlendi. 3 adrese baskın yapıldı. 51 yabancı uyruklu çalışan yakalandı diyor. Call Center başlığı dikkat çekiyor. Üniversite tercihlerine hazırlanın. YKS ve LGS tamamlandı. Eğitim danışmanı Esin Yılmaz Aşkarsa önemli tavsiyeler verdi. Sonuçları beklemeden tercih için hazırlanın. Geçmiş yıllarla kıyas yapmayın, paniğe kapılmayın demiş. Tercih dönemleri de oldukça önemli milyonlarca öğrenci için. Yanında da yine ilginç bir haber var efendim. Enkazdan şampiyonluğa diyor. Alper Öztürk 34 yaşında başarı için hiçbir engel olmadığını kanıtladı demiş haberde. Down sendromlu jimnastikçi Alper Öztürk İzmir depreminde annesini kaybetti. Enkazda kaldı, saatler sonra kurtarıldı. Hayata sarılıp sürekli antrenman yaptı. Dünya şampiyonasında tam 7 altın madalya kazanmış. Sevindirici ve ilginç bir haber olarak o da Takvim gazetesinde bugün yer almış. Enstitü Sosyal Eğitim Sistemi'ni bütüncül ele alan eğitimde yetenek yönetimi raporunu açıkladı efendim. Eğitim sistemiyle ilgili kritik raporda LGS'den özel yetenekli çocukların eğitimine kadar birçok konu masaya yatırıldı.
1: Çocukların farklı yeteneklerini fark edebilecek bir göz geliştirebilmemiz gerek.
2: Enstitü Sosyal Türkiye'deki eğitim sistemini kökten değiştirecek eğitimde yetenek yönetimi araştırma raporunu açıkladı. Buna göre eğitimde çocukların yeteneklerinin kaybolmamasının önemi vurgulandı.
1: Yetenek yönetiminin amacı en yeteneklileri seçmek değil, hiçbir yeteneğin kaybolmamasını sağlamaktır.
2: Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Doktor İpek Coşkun Arman, yetenek yönetiminin okul öncesinde başlaması gerektiğine değindi.
1: Gerçek bir yetenek yönetim politikası aslında doğuştan başlar bence. Ama biz okul öncesi dönemden başlayalım. Çocukların farklı yeteneklerini fark edebilecek bir göz geliştirebilmemiz gerek. Yetenek yalnızca matematik ve fen başarısıyla ilişkili bir şey değildir. Sporda, liderlikte, sosyal ilişkilerde, girişimcilikte ve problem çözmede kendini gösterir. Bu yetenekleri bilimsel ve çok boyutlu yöntemlerle keşfedebilmektir. Tek bir sınav, tek bir performans kriteriyle çocukların geleceğine karar vermememiz gerekiyor.
2: Armağan doğru yönlendirme yapılmaması durumunda çocukların yetenek lanetine düşeceği uyarısında bulundu.
1: Yetenek yönetimi sürecinde bu çocuklara yapılması gereken mentörlük ve rehberlik. Bazı çocuklar için bu bir lanete dönüşebiliyor. Doğru rehberlik ve yönlendirme almadıkları zaman. Çok zekadan bahsedersek çocuklar çalışmayı bırakır, yeteneğiyle ilgilenmez, ben zekiyim der ve her şeyi bırakır.
2: LGS sistemi de raporda masaya yatırıldı. En üst %5'lik dilimdeki öğrenciler için esnek müfredat modelleri önerildi. Ayrıca eğitimde ortak aklın sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde bir yetenek yönetimi yüksek kurulu oluşturulması çağrısı yapıldı.
0: Yurt genelinde Afrika sıcakları etkili oluyor. Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da vatandaş yeşil alanlara akın etti. Çocuklar süs havuzlarında serinledi. Adıyaman'da da aşırı sıcaklıklar nedeniyle asfaltlar eridi efendim. Antalya'da da sıcaktan bunalanlar halk plajlarına koştu. Adana'da ise sıcaktan kaçışın adresi yüksek rakımlı bölgeler oldu.
3: Termometreler 40 dereceyi aştı. Çocuklar süs havuzlarını atladı. Uzmanlarsa kronik hastalığı bulunanları uyardı. Şanlıurfa'da termometreler tam 44 dereceyi göstererek adeta rekor kırdı.
4: Uzmanlar

0: vatandaşları sıcak havalara karşı uyarıyor. Kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları, dışarı çıkanların açık renkli giysiler tercih etmeleri isteniyor.
1: Sıcaktan nefes alamayacak hale gelen Urfalılar kendilerini koruyabilmek adına şehirdeki yeşil alanlara ve parklara akın etti.
0: Sıcaktan bunalan çocuklar da çareyi süs havuzlarına atlamakta buldu. Onlar da havuzlara girerek serinlemeye çalışıyor.
1: Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Adıyaman'da ise asfaltlar erime noktasına geldi. Durum böyle olunca sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri bir olumsuzluk yaşanmaması için yollara taş tozu dökerek önlem aldı. Antalya'da da sıcaklar bunalttı. Kentte yaşayanlar sahillere akın etti. Plajlarda yoğunluk gözlendi. Adana'da ise sıcaktan kaçışın adresi Torosların serin etekleri oldu. Bazı kent sakinleri aşırı sıcak ve boğucu nemden kurtulmak için Feke ilçesinde bulunan ve tam 800 rakımda yer alan cam seyir terasının yolunu tuttu. Etrafı kızılçam ormanlarıyla kaplı olan bu doğa harikası seyir terası, eşsiz doğal özellikleriyle sıcaktan kaçanların yeni gözdesi oldu.
2: Efendim, yurdun pek çok bölgesinde sıcak havalar etkili ama İstanbul ve çevresinde ise o sıcak hava yerini yağışa bırakıyor. Sıcaklığın 3 ila 7 derece arasında düşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği bazı ilçeler için uyarılarda bulundu. Detayları alacağız. Haber muhabiri Ahmet Nazip Vural bizleri bekliyor ve sözü hemen Ahmet Nazip'e bırakalım.
3: İstanbul'da geride bıraktığımız hafta içerisinde sıcaklıklar oldukça yüksekti ve sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte İstanbullular özellikle öğle saatlerinde yaklaşık 35-36 derecelere kadar görmüştü ve bugün için İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için bir yağış uyarısında bulundu diyelim. Peki bu yağış uyarısının detaylarında neler var? Bir yandan şu anki bir serin havayı fırsat bilerek sabah saatlerinde Üsküdar sahili kendisine atan İstanbulluları hem size hem de aynı zamanda bu güzel manzarayı size göstererek bir yandan da hava durumundan bahsedelim. İstanbul Valiliği yapmış olduğu uyarısında özellikle Avrupa ötesinin batı kesimlerinde ve kuzey kesimlerinde yani Çatalca, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Silivri gibi noktalarda kuvvetli sağanak yağışın olacağını belirtti ve bu sağanak yağışın yine Tekirdağ üzerinden İstanbul'a doğru geleceği belirtiliyor ve bunun beraberinde de İstanbul'da özellikle 40 ile 60 kilometre saatlik bir hızla rüzgarın da yine etkili olması bekleniyor. Yapılan açıklama bu yönde ve özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde hem yağışın hem de o rüzgarlı havanın etkili olabileceğini ve bununla birlikte buna bağımlı olarak da yine olası herhangi bir su basma taşkın olaylarına karşı da tedbirli olunmayı tavsiye etti İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Bunun altını çizelim. Tabii ki Üsküdar sahil özellikle şu saatlerde geride bıraktığımız haftalara geride bıraktığımız günlere günlere baktığımız zaman şu anki hava durumu çok daha elverişli burada şu an gezmeye, dolaşmaya hatta denize girmeye. Öyle ki burada kanolarla gezenler var, denize girmek için bu noktaya gelenler var. Hatta karavanlarıyla dahi yine Üsküdar sahile gelenler var. Ancak şunun uyarısını tekrar hatırlatalım. İstanbul sadece Avrupa yakası değil, ağırlık olarak Avrupa yakasının batısı ve kuzeyinde o sağanak yağışın etkili olma ihtimali söz konusu. Ancak bu yağış ihtimalinin tüm İstanbul genelinde olduğunu hatırlatalım ve akşam saatlerine kadar da bu ihtimalin olduğunu, sağanak yağışın özellikle İstanbul'un batı ve kuzey kesimlerinde, İstanbul'un Avrupa yakasının batı ve kuzey kesimlerinde daha da etkili olacağını belirtelim. Halihazırda şu an Tekirdağ bölgesinde Çorlu noktasında, Çorlu ilçesinde şu an bu yağışın etkili olduğunu belirtiyoruz ve bu noktadan itibaren de Silivri'ye doğru, Çatalca Silivri bölgesinde yağışın ilk olarak ulaşacağı bölgeler olduğunu tahmin edebiliriz. Biliyoruz bu noktada. Elbette İstanbul geride bıraktığımız hafta içerisinde oldukça sıcaktı. 35-37 derecelere kadar gördü. Hatta zaman zaman bağım nemli birlikte çok daha yükselmişti bu hava sıcaklıkları ve bugün o hava sıcaklıkları daha da düşecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Esra.
2: Efendim, Anadolu'nun yaylalarını ekranlarımıza getirmeye devam ediyoruz. A Haber ekibi bu hafta Trabzon'un Akçabat ilçesindeki Hıdırnevi yaylasındaydı. Şimdi izleyeceğiz ve ajans hafta sonunun bu saatini noktalayacağız.

Bugünkü ziyaretimiz Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan ve oldukça meşhur olan 1600 rakımdaki Hıdır Nebi Yaylası olacak. Burada halk dilinde bu yaylanın bir diğer adı ise Dernek Çimeni. Ve biz yolculuğumuza başlayacağız. Ve yol üzerinde de o Hıdır Nebi Yaylası'na giden güzel manzarayı da sizlere sunacağız. Hıdır Nebi Yaylası tam 1600 rakımda ama Hıdır Nebi sadece bir yayla değil. Doğal yaşamının yanı sıra Doğu Karadeniz bölgesinin yayla turizmi için en önemli noktalarından bir tanesi. Çünkü Hıdır Nebi Yaylası yayla turizmini başlatan bir yerdi. Gökte.

0: Dibinde bir yaylası da turizm var tabii ama turizmin dışında doğal da bir hayat devam ediyor. Emine ablamız gördüğünüz gibi hayvanları için biz bir yol getirmişsin galiba.
1: Evet
0: Emine
1: evet
0: abla.
1: Getirdim.
0: Ne abi bunlar şimdi gittin biçtin hayvanlara.
1: Ot, evet hayvanlara ot biçtim.
0: Evet. Karadeniz kadınının.
1: Bizim de ne yapalım çilemiz bu.
0: Çile ama muhteşem de bir yerdesin.
1: Evet güzel yaylamız güzel.
0: Peki diyorlar ki bu Karadeniz yaylada yaşadın mı? Ömür uzuyor.
1: Bilmem hiç de öyle görünmüyor.
0: Böyle her gün ot yapıyor musun?
1: Hemen hemen.
0: Tabii orağını da alayamayın. Gördüğünüz gibi Mine abla o bildiğimiz orak. Teknolojiye gitmemişsin yani.
1: Yok o da var.
0: O da var. Ama o teknolojiyi kesin hayvana yediremiyorsun galiba. Daha ufanıyor bununla.
1: Yok onu mesela kesin de aynı böyle. İçiyoruz yani. Ufalamadan da olayım bu tarafa.
0: Ayarlayabiliyorsun.
1: Bıçağı var.
0: Ama her gün hayvana mecbur ot kesiyorsun değil mi? Böyle?
1: Evet evet.
0: O Karadeniz kadınının cefakar, vefakar görüyorsunuz. Yaş kaç olursa olsun arkasındaki yük. Şimdi az önce Emine abla otları yapmıştı. Nazmi ablaya gelelim hemen. O odununu yapmış gelmiş. Kolay gelsin.
2: Sağ ol, sağ ol. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Maşallah. İndirelim mi sesin? Sen nereden geliyorsun ta?
2: Hadi orman.
0: Ne kadar? Kaç dakika?
2: Oldu bir saat.
0: Bir saattir ha böyle geliyormuş.
2: Evet.
0: Sen yaş kaç?
2: Yetisi. Yaşım çok. Açtı gitti.
0: İndi tamam dur yürü bir saat.
2: Yok ha orada oturayım.
0: Orada. Tamam orağını al. Ben orak değil. Bu neydi? Ne? Kerem'de. Ya sen şimdi hakikaten bir saattir ha böyle yürüyor musun?
2: Yürüyorum.
0: Belki de bir saat daha da yürürdün.
2: Aynen yürürüm gene. Heves ederim böyle yine.
0: Nereden geliyor bu?
2: Ne bileyim canım darlanıyor evde. Meşbur gidiyorum.

0: Gel.
1: Oy. Bunu ayrı mı aldın Emine?
2: Onun annesini sattım.
1: Evet. Bu da yavru yani senin.
2: Bu yavrusu.
1: Bu da yavruyu da büyüttün onu, evet. Annesini sattın. Bu da onun annesi. En güzeli de burada. Gel. Ay maşallah. Gel. Ot verelim onlara.
2: Evet.
1: Tabii.

0: bakmak önemli yaylada.
1: Zor ama hayvansız da burada doğru.
0: Senin yok mu Sabri abla?
1: Benim yok. Ben kanser hastası, doktoruz, lafa görmedim.
0: Sen ama sporunu yapıyorsun, yine ormana, ot, odun, o şekilde
1: var. İşte kilo almayacaksın dedi, ben meşhur çalışıyorum işte.
0: Tabii yattın mı direkt kilo değil mi?
1: Yattın mı kilo, herifim de kanser hastası, ben de.
0: Allah şifa versin ya.
1: İşte öyle uğraşıyoruz, ne yapalım?
0: İnşallah bu yaylanın havası düzeltecek seni.
1: Ben yaylada duruyorum da iyi oldum gene biraz. Köyde olsam bu kadar olmam.
0: Ya burası gene biraz daha
1: burası iyi. Burası iyi, tabii burası iyi, havası iyi, temiz.
0: Emine abla biraz daha sosyete cüzdan yapma,
1: o sosyete. Ben koca karı, o sosyete. O genç daha.
0: Allah hepinize sağlık, sıhhat, amin, uzun ömür versin, amin, inşallah. Ben anlatamadım ya, sen anlamayısın.
2: Ellere yağmur oldum bana damlamadım. A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında beklentilere paralel geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84'te beklentilerin altında gerçekleşti. Mayıs ayında çekirdek enflasyon %30,44 seviyesindeydi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
4: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
6: Avrupa Birliği'nde yılın ilk çeyreğinde yenilenebilir enerji kaynakları elektrik üretimindeki ağırlığını arttırırken, bu üretimin yaklaşık yarısını tek başına karşılayan rüzgar enerjisi liderliğini korudu. Avrupa Birliği'nde yılın ilk çeyreğinde elektriğin %45,5'i yenilenebilir kaynaklardan üretildi. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin %44,9'u rüzgar santrallerinden sağlanırken, hidroelektrik santrallerinin payı %28, güneş enerjisinin payı ise %17,3 olarak kaydedildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Temmuz 2026 Cumartesi sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan en sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim ilk olarak şimdi İran'a gideceğiz. İran Hamane'ye veda ediyor çünkü. İran'da dün düzenlenen devlet töreninin ardından Amerika Birleşik Devletleri saldırısında öldürülen dini lider Ali Hamane'nin 6 gün sürecek cenaze töreni başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da cenaze töreni için müzakereleri durdurduğunu söyledi. Gelin hemen Tahran'a gidelim. A Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi bekliyor. Hemen sözü kendisine bırakacağız. Hoş geldin Ekber yayınımıza. Oradaki atmosferi, son durumu senden alalım.
1: Evet Merve, senin de belirttiğin üzere İran lideri Ayetullah Ali Hamenei için an itibariyle başkent Tahran'da Musalla Camii

0: Camisinde dini bir etkinlik, cenaze etkinliği yapılmaktadır. Dün de esasında söz konusu noktada, yani Musalla Camisi'nde, Tahran'ın en büyük camisi olan Musalla Camisi'nde etkinlik söz konusuydu. Dünkü etkinliğe siyasiler, üst düzey askeri ve siyasi yetkililer ve yurt dışından gelen temsilciler katılmıştı ki bu kapsamda ülkemizi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etmişti. Cevdet Yılmaz sadece bu merasime katılmadı ve aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'la da bir görüş söz konusu oldu ve an itibariyle başkent Tahran'da Musalla Camisi'nde yapılan o etkinlikte halk buluşması söz konusu. Sevenleri söz konusu noktaya giderek son kez ülke liderine veda ediyor. Arkamda da siz de gördüğünüz şekilde hem sol tarafımda hem sağ tarafımda işte ülke liderinin hem fotoğraflarını ve özellikle dikkat çeken bir husus vardı. Şöyle çekileyim, siz rahat bir şekilde göresiniz. O sıkılmış yumruğunu her tarafta görebiliriz. Şimdi şöyle bir kocaman büyük bir poster bugün buraya monte edildi. Dikkat ederseniz Ayetullah Ali Hamine'yi ile ait 5 tane fotoğrafa yer verilmiş ve her 5'inde de sıkılmış yumruğunu görebiliriz ki direnişin sembolü. Önceki günde o yumruk, işte o sembol heykel haline getirilerek ve bu şekilde başkent Tahran'ın tam ortasına, İnkılap Meydanı'na yerleştirilmiş oldu. An itibariyle az önce de dediğim üzere Musalla Camisi'nde kendisi için bir veda etkinliği yapılmaktadır. Yarın da yine aynı noktada bir veda etkinliği söz konusu olacak. Üçüncü günde ise yani pazartesi günü itibariyle tam bu caddede işte cenazesi ne son veda yapılmış olacak ve buradan ülkenin dini merkezi olan Kum kentine götürülecek ve son veda etkinliği de İran topraklarında Meşhed'de olacak ve Meşhed'de de toprağa verilmiş olacak. Ancak Meşhed'den önce de Irak'a götürülerek oradaki iki dini kentte, Kerbela'da ve Nedef'te kendisine dini bir etkinlik yapılacaktır. İlginçtir, dün akşam işte dünkü törenlere Irak'tan da üst düzey bir katılım söz konusu olmuştu. Hem Cumhurbaşkanı hem Meclis Başkanı buraya gelmişti. Dünkü etkinliğe kimler katıldı? Özellikle bunu değinmek istiyorum. Arabulucu konumunda olan İran-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmelere arabulucu konumunda olan Pakistan'dan da üst düzey bir ziyaret vardı. Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı burada hazır bulundu. Özellikle Arap ülkelerinin, Körfez ülkelerinin nasıl bir katılım göstereceği merak edilmişti. Ki malum biliyorsunuz savaş sırasında ciddi anlamda İran ve onlar arasında bir gerginlik yaşanmıştı ve bazı ülkeleri çok İran şiddetli bir şekilde de vurmuştu. O ülkelerin başında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn geliyordu. O söz konusu bu üç ülkeden İran'a temsilci gelmedi. Ancak Suudi Arabistan'dan bakan yardımcısı ve yine arabulucu olan Katar'dan meclis başkanı ve Umman'dan da meclis başkanı buradaki etkinlikte hazır bulundu. Avrupa ülkelerinden de şöyle söyleyebilirim ki etkinliğe katılım olmadı. Ancak bölge ülkelerden, çevre ülkelerden bazı ülkeler meclis başkanı düzeyinde, bazı ülkeleri ise Cumhurbaşkanı seviyesinde İran'a temsilci gönderdi. Şimdi esas merak edilen soru şudur: acaba Baba Hamine'nin vefatıyla birlikte, yapılan bu etkinlikle birlikte oğul Hamine'yi ortaya çıkarak bir mesaj verecek mi? En azından kendisinden bir videolu sesli bir mesaj göreceğiz. Dünkü etkinlikte, devlet erkanının yaptığı etkinlikte oğul Hamine yoktu. Ancak bundan sonraki süreçte olur mu olmaz mı? Esasında merak edilen sorulardan birisinin de bu olduğunu ifade edebilirim. Diyor ve sözü şimdilik başkent Tahran'dan İnkılap Devrim Meydanı'ndan sana bırakıyorum.
1: Ekber Karabağ, teşekkür ederiz. Paylaştığın bilgiler için yine takip ediyor olacağız cenaze törenini. Sevgili izleyenler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Ziyarette Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınacak aynı zamanda. Ziyaret kapsamında ayrıca bir iş forumu yapılması da planlanıyor. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la İtalya Başbakanı Meloni telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Savunma sanayi başta olmak üzere ikili ilişkilerin ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağların daha da kuvvetlendirilmesi gerektiği mesajını verdi.

0: Başkan Erdoğan, NATO zirvesi öncesi kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede öne çıkan başlıksa askeri ve ticari işbirliği oldu. Erdoğan, iki ülke arasında özellikle savunma sanayi başta olmak üzere her alanda ortaklığı güçlendirmek için çalıştıklarını vurguladı. İlişkilere büyük bir ivme kazandıracak yeni ve stratejik adımların atılmasının önemine dikkat çekti. Başkan Erdoğan, Türkiye'de 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan tarihi NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi beklentisini de net bir şekilde ifade etti.
1: Sevgili izleyenler, Türkiye ile Rusya arasında turizm ve kültür köprülerine bir yenisi daha eklendi. Türk Hava Yolları'nın iştiraki AJet, Ankara ile Rusya'nın kültür başkenti St. Petersburg arasında doğrudan uçuş başlattı. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan ilk uçak St. Petersburg'da geleneksel müzik ve törenlerle karşılandı. Bu arada St. Petersburg Dış İlişkiler Komitesi temsilcisi de Bilal Erdoğan, St. Petersburg'da biliniyor ve seviliyor dedi ve Erdoğan'a etnosporun St. Petersburg'da geliştirilmesi için çağrıda bulundu.
0: Ankara, Rusya'nın kültür başkenti St. Petersburg'a artık çok daha yakın.
2: Rusya'nın başkenti Moskova ama kültür deyince, sanat deyince, tarih deyince akla St. Petersburg geliyor.
0: Türk Hava Yolları'nın başarılı iştiraki AJet, Ankara Esenboğa Havalimanı ile St. Petersburg Pulkova Havalimanı arasındaki direkt uçuşların startını verdi.
3: Çok mutluyum.
0: Başkent Ankara'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından havalanan ilk uçak, iki şehir arasındaki yeni dönemi resmen başlattı. İlk seferin varış noktası olan Pulkova Havalimanı'nda ise coşkulu bir karşılama vardı. Geleneksel Rus çalgıları eşliğinde yapılan müzik gösterileri yolculara keyifli anlar yaşattı. Pulkova Havalimanı ise bir Türk'e emanet. O isim Karaçay Türk'ü Rus vatandaşı Asiyat Halvaşı. Genel Müdür Yardımcısı Halvaşı eğitimini de Türkiye'de tamamladı.
4: Rusya'dan Türkiye'ye yılda 7 milyon yolcu gidiyor. Türkiye'den buraya şimdilik az yolcu geliyor ama biz bu sayıyı arttırmak istiyoruz.
0: Düzenlenen resmi törene Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Başar Başol, AJet Ticaret Başkanı Cemal Kaya ve Rus yetkililer katıldı. Uçuşun hemen ardından iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak adına önemli bir panel de düzenlendi. Panelde konuşan St. Petersburg Dış İlişkiler Komitesi temsilcisi ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi Profesörü Apolinaria Sergeyevna Avrutina, Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel bağlara dikkat çekti. Türkiye'nin etnospor hamlesinin Rusya'da büyük ilgi gördüğünü belirten Avrutina, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ı hem övdü hem de çağrıda bulundu.
5: Ruslar Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ı yakından biliyor ve seviyor. Etnosporun Petersburg'da gelişmesi ve yaygınlaşması çok önemli. Bu yönde biz de çalışmalar yapıyoruz ve kendisini bu amaçla şehrimize davet ediyoruz.
0: Yeni hattın hem turizme hem de iki ülke arasındaki ticari ilişkilere büyük ivme kazandırması bekleniyor.
1: Efendim, altını konuşacağız şimdi. Altın piyasasında tam 5 haftadır süren kayıp serisi son mu buluyor? Peki bu yükseliş kalıcı mı yoksa piyasadaki orta ve uzun vadeli riskler hala masada mı? İşte bunların hepsini değerlendireceğiz. Kıymetli konuğumu takdim edeyim hemen sizlere. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş uzaktan bağlantıda bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz.
6: Merve Hanım, günaydın. İyi hafta sonları yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi 5 hafta sonra gelen bu nefes alma kalıcı mı yoksa sadece geçici bir tepki mi? Yani yükselişi siz nasıl izlediniz?
6: Altın yatırımcıları yükseliş için biraz daha bekleyecek. Yaz moduna girdi özellikle piyasalar. Bir buçuk ay gibi bir dalgalı seyir devam edecek gibi duruyor. Ama o dipten dönüş yavaş yavaş gerçekleşiyor. O destek seviyesi olarak takip ettiğimiz 3980 dolar seviyesi vardı. Oradan hızlı alımlar geliyor. Ama yukarıda da 4250 dolar seviyesi var. Oradan da kar satışı gelebilir. Yani 3980-4250 dolar aralığını ons altın tarafında yakından takip etmeye devam edeceğiz. Gram altın da 6300 lira seviyesinin üzerinde haftayı tamamladı. Bu da ons altın takip ettiğini bize gösteriyor. Ons altın nereye? Gram altın oraya. Şimdi kısa vadede 3980

0: 4250 dolar aralığında. Eğer 4200 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olursa bu sefer yukarıda 4400 dolar direncimiz var. Ama biz özellikle yine tabii ki bir yatırım tavsiyesi olarak değil ama düğün yapacaklar, altın borcu olanlar diyoruz ki işte bu vakitler çok uzun kalmayabilir. Artık nakit kenarda duruyorsa veya nakit ayırabilirseniz bunları yavaş yavaş ilgilenmek lazım. Bunu yavaş yavaş kapatmak lazım diye düşünüyoruz. O yüzden yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimizi kurduğumuzu, yine yükseliş yönlü beklentimizin yılın son çeyreğinde geçerli olduğunu tekrar söyleyebilirim. Tabii altın fiyatları savaş da olsa, barış da gelse bu baskı altındaki süreç devam etti ama altın fiyatlarını destekleyen birçok faktörün başında en önemlisi merkez bankalarının taleplerinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Merkez Bankası bu taleplerini devam ettirecekse altın tarafındaki toparlanma biraz daha hız kazanabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, aslında soracağım birçok soruyu da hızlı bir şekilde yanıtlamış oldunuz. Ancak ben biraz daha yine spesifik sorular sormaya devam edeceğim İslam Bey. Şimdi sakin kalacak, kalan kazanacak şeklinde bir söylem de var bu dönemde. Doğru. Yani küçük yatırımcı sakin kalmaktan kasıt olarak ne yapmalı tam olarak?
0: Merve Hanım, sevgili izleyenlerimizin şunu mutlaka bilmesi gerekiyor ve bunu mutlaka kabullenmesi lazım. 2026 yılı tamamen bir manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasası devam edecek. Ama çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Mesela Ocak ayında tarihi zirveler gördük. Ortada hiçbir şey yokken 5600 dolar gördük, 8157 lira gördük. Bu da 50 yılın tarihi zirvesi. Ama bugüne baktığımız zaman da 18 yılda bir gerçekleşen tarihi bir düşüş, baskılanma süreci gördük. Bunlar ilginç gelişmeler aynı yıl içinde ve bu 6 aylık süreç içerisinde gerçekleşen, yani zirve ve dip seviyeler hiç mantıklı olarak izah edilemez ve dolayısıyla yatırımcının bu yıl, en azından bu yıl sonuna kadar fiyata odaklanmaması lazım. Yani ekranı kapatması lazım. Biraz daha miktara odaklanması lazım. Kısa vadeli alsat düşüncesinden uzak durmak lazım. Neden üzülüyorlar veya niye merak ediyorlar? Çünkü altın 13 ay, yani 2025 yılın Ocak ayı itibariyle 2026 yılın Ocak ayından sonraki süreçlerde hep böyle rekor üstüne rekor kırdı.
1: Evet.
0: Yatırımcı her ay bu getiriyi görünce iştah kabar. Yani sandı ki her ay bu getiri sağlayacak, her ay bu getiriyi cebimize koyacağız diye düşündüler. Dolayısıyla bu manipülasyon piyasasıyla karşılaşınca şaşırdılar. O yüzden aslında düşüşlerde üzülüyorlar, yükselişlerde seviniyorlar. Ama ben tekrar etmek isterim. Ne düşüşlerde sevinir ne de yükselişlerde sevinir. Çünkü burada bir manipülasyon piyasası var. Geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa yine bizi bekliyor olacak. Orada yapması gereken yatırımcının şey sakin bir şekilde kenarda beklemek. Yükselişlerde tekrar nakide ihtiyacı olanlar, ev alacak olan vardır, araba alacak olan vardır. Bu sefer bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi yıl sonuna kadar ekranı kapatan, piyasayı takip etmeyen huzurlu bir şekilde yatırımlarına devam edebilir. Ama kısa vadeli alsat yapanlar maalesef bu yıl zarar etmeye devam edecek.
1: Sizin sık sık bir söyleminiz daha var. 2026 yılı paradan para kazanma yılı değil, parayı koruma yılı diyorsunuz. Burada az evvel de söylediğiniz manipülasyonlara özellikle vurgu yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi gram altının 6000 TL o psikolojik sınır olarak söyledik ya, hemen etrafında dalgalanırken alım için doğru bir zaman mı?
0: Şöyle, kişi şunu referans almalı. Mesela Merkez Bankalar Hürmüz Boğazı kapalı olduğu zaman herkes nakit ihtiyacından dolayı altın satmak zorunda kalmıştı. Bir de ETF'lerde teminat tamamlamayla alakalı bir çağrıda bulundular ve herkes yine sanal ortamda işlem yapanlar altın satmak zorunda kaldı. Şimdi anlaşma haberi geldi. Hürmüz Boğazı açılıyor ve dolayısıyla da o satma zorunluluğu olan bankalar satmış oldukları altınları yerine koyacaklar. Bu birincisi talebi artıran bir gerçek. İkincisi, Mayıs ayına bir baktık. Çin yine bu düşüşleri bir fırsat olarak gördü. 10 tondan fazla alım yaptı. Rusya, Hindistan, birçok ülke yine alımlarına devam ediyor. Bu da aslında bir noktada gelecekte altının güçleneceğini bize işaret ediyor. Ama diğer teknik özellikler şöyle. Mesela enflasyon bu savaş ortamında petrol fiyatlarının yükselmesiyle ciddi bir anlamda yükseldi. Bu da kalıcı enflasyon demek. Enflasyonun yükseldiği ortamlarda evet altın baskı altında kalabilir ama şimdi Eylül ayına kadar biz gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon tarafında bir düşüş göreceğiz ve dolayısıyla da altın buradan da destek alabilir diye tahmin ediyorum. O yüzden bizim nazarımızda biz bu yıl yıl sonuna kadar yine 8 bin lira seviyesi ve üzerindeki rakamla alakalı öngörümüzde bir revize yok. Yine yükseliş yönü beklentimizi korumaya devam ediyoruz.

0: yarısal bir durumdur. Yani tarihi zirveleri teknik ve mantık olarak okunamayan bir süreçte yükseltiyorlar. Daha sonra teknik bir şekilde geriliyor. Bu gerilemeye bir düşüş diyoruz. Ama geçen yılın referans aldığımız zaman düşmedi. Ondan önceki yılı referans aldığımız zaman yine gerilen bir şey yok. Altın fiyatı istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Ama yıllık bazda getirisini ne zaman göreceğiz? Aralık ayında o süreçler hesaplayacağız. Yıllık bazda altın fiyatları ne kadar getirdi götürdü onun hesabını net bir şekilde yapabileceğiz.
1: Evet, son sorum, şimdi bu yükseliş nereye kadar devam eder, çok kusurluyum.
0: Tabii teknik olarak biz 5000 dolar seviyesi üzerinde yine yükselişler beklediğini söyleyebilirim. Bugünkü ekonomik koşullar bunu işaret ediyor. Gram altın tarafında ilk önce 8000 lira seviyesi, daha sonra dolar tarafından destek alarak tekrar 8000 lira seviyesi üzerinde hedef olarak belki 9000 belki 10000 lira seviyesini hedef alabilir diye tahmin ediyorum Merve Hanım.
1: Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş konuğumuzdu. Altın piyasasındaki son durumu birlikte değerlendirdik. Teşekkür ediyoruz yayına katkı için kendisine. Devam edelim şimdi ülke gündemiyle efendim. Gösterisinde kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından tutuklandı.
2: Kullandığı ifadeleri tepki toplamış, suç unsuru tespit edilmişti. Deniz Göktaş tutuklandı. Gösterisinde kullandığı ifadelerinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine Göktaş'a soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışında olan ve Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi.
3: Savcı huzurunda ifadesini veren Deniz Göktaş, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Başsavcılık, Göktaş'la ilgili CİMER'e onlarca şikayet başvurusu yapıldığını da açıkladı.
1: Sevgili izleyenler, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kendisini eleştiren muhtarı azarlayıp küfretti. O anlarda kameralar kayıttaydı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti.
4: Muhtara hakaret etti, aşağıladı, küfürler savurdu. Denizli'nin CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kendisini eleştirdiği gerekçesiyle Yeniçeşme Mahallesi Muhtarı Salih Gündoğdu ile tartıştı. Ardından da Gündoğdu'ya yönelik ağır hakaretlerde bulundu, küfürler etti. O anlarda kameralar kayıttaydı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti.
1: Dünyanın kalbi Ankara'da atacak. Ankara'da NATO zirvesi için güvenlik en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Sahada alınan tedbirlere ek olarak başkent sokakları kent güvenlik yönetim sistemiyle birlikte anlık olarak takip ediliyor. Güvenlik kameralarının izlendiği o merkez kapılarını A Haber'e açtı. İşte o merkezde yürütülen çalışmalara bakacağız şimdi.
5: NATO zirvesi için başkent Ankara'da güvenlik hat safhada. 56 binden fazla ekip hem havadan hem de karadan çalışmalarını an be an sürdürüyor. Sahadaki personelin yanı sıra başkent Ankara sokakları güvenlik kameralarıyla saniye saniye izleniyor.
6: Kent güvenlik yönetim sistemi ile birlikte başkent sokakları anlık olarak takip ediyor. Bu merkez güvenlik kameralarının izlendiği nokta ve NATO zirvesi kapsamında da sokaklar anlık olarak takip edilecek ve başkent Ankara'nın adeta nabzı tutulacak.
5: Kent güvenlik yönetim sistemi kamu güvenliği için faaliyetlerini sürdürüyor. Zirve marşı boyunca da merkezde yoğun bir mesai olacak.
7: Bir saniye ben ayrılacağım arkadaşlar.
5: Havada ve karadaki izleme faaliyetlerinin yanı sıra onlarca göz Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı kent güvenlik yönetim sisteminde takipte olacak.
6: NATO zirvesi kapsamında başkent Ankara'da yüzden fazla kritik noktaya ilave güvenlik kameraları yerleştirildi. İşte bu kameralarla birlikte kritik lokasyonlar ve güzergahlar anlık olarak izlenecek ve başkent sokaklarının röntgeni çekilecek.
5: NATO üyesi 32 ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanının yanı sıra binlerce heyet kritik zirve için Ankara'da olacak. en küçük bir aksaklık dahi yaşanmaması

0: için tüm birimler 7/24 esasına göre mesai yapmaya devam ediyor.
1: Havanın notlarına bakacağız şimdi sevgili izleyenler. Sıcak hava dalgasının etkisinde olan Türkiye'de hava tersine dönüyor. Türkiye bugünden itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına giriyor. Hafta sonu birçok ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak. İstanbul Valiliği ve AKOM'dan da uyarılar arka arkaya geldi. Yağışlı havanın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı da belirtildi. Şimdi hemen konuğumuzu değerlendirelim biz de. Meteoroloji uzmanı Adil Tek konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkürler Merve Hanım. İyi hafta sonları diyelim.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederiz Adil Hocam. Şimdi İstanbul'da da bulutlu bir hava hakimdi. Ben kanala gelmeden önce şöyle bir baktığımızda. Şimdi yağış bekleniyor. Hatta yağışın afete dönme riski olduğundan da söz ediliyor. Hangi noktalarda yağış zirveye ulaşacak? Saat hangi aralıklarda daha çok bekleniyor? Sizden dinleyelim hemen. Bu hafta nasıl geçecek hava?
2: Öncelikle şu andan başlamak istiyorum. O yağış sistem aslında İstanbul'a geldi ama merkez ilçelerde değil. Şu anda Şile civarında, özellikle Şile'nin iç kesimlerinde çok kuvvetli bir konvektif yapı diye adlandırdığımız bir yağış şekli var. Şu anda o orada devam ediyor ve yer yerde bu dolu şekline dönüşüyor. Olduğu nokta çok fazla bir değişiklik yer göstermeden devam eden bir yağış var. Yaklaşık bir yarım saattir özellikle Şile'nin iç kesimlerinde kuvvetli bir yağış var. İstanbul'da merkez ilçelerdeki yağış daha çok öğle ve sonraki saatlerde kendini gösterecek. Önümüzdeki saatlerde yine yağışı göreceğiz ama sistemin etkisi daha çok öğleden sonra daha fazla gözüküyor. Sıcaklıklar tabii ki güne göre düşmüş olacak. Daha doğrusu sabah saatlerindeki 25-26 derecelik sıcaklıklar çok yükselmeyecek gün içerisinde. Bu değerlerde hatta ilerleyen saatlerde biraz daha düşecek ki 22-23 derecelere kadar düşecek. Kuzeyli Poyraz'dan esen rüzgar var. Bu da zaman zaman şiddetlenecek ki şiddeti zaman zaman saatte 50 kilometreye kadar çıkacak. Bunlar daha çok öğleden sonraki saatlerde. İstanbullular biraz daha öğleden sonraki saatlerde dikkatli olması gerekiyor. Bu yağış tabii İstanbul'la birlikte Marmara'nın güneyine ve doğusuna da sarkmış olacak. Yani Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya'da yağış alacak yerler arasında. Tabii yağış sistem biraz daha doğuya doğru kaymaya başlayacak. Aslında bu kuzeyden gelen bir soğuk hava ve soğuk cephe geçişi diye adlandırdığımız biz meteorolojide soğuk cephe diye geçişi diye adlandırdığımız bir cephe geçişi var. Bu cephe geçişin esas merkezinde öğleden sonraki saatler yani gösterecek ve daha sonra yurdun orta ve doğu kesimlerine doğru kaymaya başlayacak. İstanbul'daki yağış akşam gece saatlerinde akşama doğru biraz daha zayıflamış olacak. Gece saatlerinde ise tamamen etkisini İstanbul'da kaybetmiş olacak. Yarın için açık ve az bir hava var İstanbul'da. Yarın da sıcaklık 27-28 derecelere kadar çıkıyor en fazla. Yani gün özellikle önceki günlerde İstanbul'da özellikle güney ilçelerde yükselen ve yaklaşık 34 derecelere kadar çıkan sıcaklık değerleri artık biraz daha sönümlenmiş durumda. Ve önümüzdeki hafta İstanbul'da sıcaklık değerleri 27-28 dereceler civarında devam ediyor olacak gözüküyor Merve Hanım.
1: Peki hocam afete dönüşme riski var mı? Yani bu kadar dolu yağışından da bahsettiniz. Sel beklenir mi peki?
2: Yağışlar aslında çok yüksek değerli değil ama şöyle bir şey var. Kısa süreli lokal yağışlar oluşabilir İstanbul'da bugün öğleden sonraki saatlerde. Kısa süreli ama çok uzun soluklu değil. Buna karşı dikkatli olmak fayda var. Çünkü çok ısınmış bir hava var. Artmış bir deniz suyu sıcaklığı var. Yukarı atmosferdeki sıcaklık değerleri düşük olduğundan dolayı da bu tür afetle dönüşme riski de var. Ama şu anki gözüken çok büyük yani risk olmadığını söylemek mümkün değil ama çok büyük riskler yok. Onu söyleyelim öncelikle. Yani yer yer lokal yağışlarda kısa süreli dolu yağışları görülebilir. Yani çünkü çok ısındı. Yukarı seviyeye doğru taşınmalar hızlı oluşabilir. Bu dolu yağışının riskini tabii ki beraberinde getiriyor İstanbul'da. Ama akşam saati, daha doğrusu dikkat edilmesi gereken saatler bugün öğleden sonraki saatler. Yani özellikle saat 11 ile 4 arası diyebiliriz bunu. Yani bu riskle oluşabileceği saatleri. Yağış çok yüksek bazı bölgeler. Örneğin mesela şu anda Şile'de evet o risk oluştu. Yani Şile'nin içerisinde o risk oluştu. Radar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüleri şu anda onu söylüyor bize. Diyor ki buradaki alanlarda kuvvetli bir yağış var. Önümüzdeki saatler içerisinde vatandaşların yine bizleri takip etmesinde fayda var. Bunu söyleyelim. İstanbul için genel olarak tablo böyle. Akşam ve gece saatlerinde ise yağış etkisini kaybedecek. Yarın İstanbul'da açık ve az bir hava gözüküyor. Önümüzdeki hafta bu O yüksek sıcaklıklarda etkisini İstanbul'da.

0: da kaybetmiş olacak. Yani tabii yaz değerleri var. 27-28 derecelerde o çok yukarı çıkan değerler önümüzdeki hafta gözüküyor. Aslında önümüzdeki hafta biraz da serin hafta diyebiliriz geçtiğimiz haftalara nazaran.
1: Peki hocam, yani şimdi bu soğuk ve yağışlı sistemden sonra çok daha fazla daha kurak sıcaklıkların gelmesi bekleniyor mu?
0: Şimdi önümüzdeki hafta biraz daha geçtiğimiz haftaya göre biraz daha serin. Yani mevsim normalleri 6 değerlerde. Aslında ülke genel içinde bunu söyleyebiliriz. Ayın 13'ünden sonra, yani Temmuz ayının ikinci periyoduna başlarken bir sıcak hava dalgası uzakta gözüken, tabii o yaklaştıkça daha da değerlendireceğiz onu. Şu an gözüken, evet, ayın 13'ünden sonra bir sıcak hava dalgası gözüküyor. Hı. Özellikle batı bölgeler için. Ona daha var bir 10 gün kadar. Tahminlerde gözüküyor ama tabii yaklaştıkça bu durum daha netleşecek. Avrupa yine tekrar ısınmaya başladı ki o Avrupa'nın çok ısınmış olması, özellikle İspanya, Fransa, Portekiz şu anda yine çok yüksek sıcaklık yerlerine çıkıyor. Oranın çok ısınmış olması bizim serinlememize sebep veriyor. Yani yüksek basınç alanının bir tarafı çok ısıttı, bir tarafı da kuzeyli o soğuk kutupsal havayı üzerimize doğru taşıyor. Bu hafta biz o biraz daha kuzeyli havanın etkisinde kalmış olacağız. Biraz da rüzgarlar var, Poyraz'dan esen rüzgarlar. Bu arada şunu hemen kısaca onu da belirteyim. Poyraz'dan esen rüzgardan dolayı özellikle İstanbul'un kuzey sahillerinde çeken akıntı riskleri var. Buna karşı özellikle bugün ve yarın...
1: Bu çok önemli, çok önemli
0: yarın,
1: evet hocam.
0: Evet. Bugün ve yarın İstanbul'un özellikle, yani bahsettiğimiz yerlerde Şile ve Kilyos diyelim, Riva, yine Beykoz ilçemizin kuzey sahili yerine, buralarda yüksek dalgalar oluşma riski bulunuyor. O yüzden çeken akıntıya karşı dikkatli olmak gerekiyor. Deniz suyu ısındı.
1: Hatta bazı plajlara yasak getirildi. Onunla alakalı da bazı paylaşımlar vardı. Onu da yine paylaşalım. Gitmeden evvel baksın izleyicilerimiz de.
0: Yani İstanbul için sıcak mevsimde kuzeydekilerin biraz daha dikkatli olmalı. Yani kuzeyde denize girecek olan, Marmara için çok riskler yoktu. Kuzey kesimler için o riskler mevcut durumda.
1: Evet. Çok sağ olun, teşekkür ederiz hocam kıymetli paylaşımlarınız için. Meteoroloji uzmanı Adil Tek konuğumuzdu. Özellikle bugün İstanbul'da yağışlı havanın etkili olacağını paylaştı ve öğleden sonra zirveye ulaşacak. Bu konuda da yine izleyenlerin ve dinleyenlerin de dikkatini çekmiş olalım, uyarmış olalım yağışlı havalara dair. Evet efendim, havanın notlarını paylaştık. Devam edelim şimdi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 katlı bir apartmanın en üst katında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
2: Apartmandaki patlama 2 kişiyi hayattan kopardı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye mahallesinde bulunan 6 katlı apartmanın en üst katında patlama yaşandı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle dairenin içinde hasar oluştu, pencerenin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı. Apartmanda ve bölgede oturanlar patlama sesiyle birlikte evlerini tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Dairedeki yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yapılan incelemede bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Patlamanın kesin sebebi araştırılıyor.
3: Doğalgaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Biri olay yerinde, biri hastane vefat etti. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelmiş 2 yaralı var. Biri taburcu olmuş, biri de tedbir amaçlı orada. Bina tedbir amaçlı komple boşaltıldı. Bina sakinlerinin barınma ihtiyaçları karşılanıyor.
1: Efendim ekranlarınıza da geliyor görüntüler. Ölümün kıyısında zamanla yarış vardı. Denizli'de kayda geçti bu görüntüler. Evlerinin balkonuna güvenlik amacıyla takılan koruma filesine dolanan küçük çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocuğunu kurtarmaya çalışsa da anne başarılı olamadı ve yardımına itfaiye ekibi yetişti. Bebeği kurtaran itfaiye erinin sözleri ise

0: Yürekler ısıt.
1: Koruma finesine takıldı, dakikalarca asılı kaldı. Görüntüler Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinden. 3 yaşındaki çocuk 3. kattaki evlerinin balkonuna güvenlik amacıyla takılan koruma finesine dolandı. Durumu gören anne hızla hareket ederek yakaladığı çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Üst katta oturan komşuları da aşağı sarkarak çocuğa ulaşmaya çalıştı. Ancak bu çabada sonuçsuz kaldı. Mahalle sakinleri ise sokakta çarşaf gererek çocuğun düşme ihtimaline karşı tedbir aldı.
2: Hayır, bırakılır mı? Demir var bak.
1: 10 dakika boyunca çocuğuna sıkı sıkı yapışan annenin yardımına itfaiye ekibi yetişti.
2: Bayıldı.
3: Ağlıyordu çünkü.
1: Merdiven yardımıyla balkona ulaşan itfaiye personelinin korktuğunu söyleyen anneye verdiği cevap yürekleri ısıttı.
2: Ben ölürüm, onu kurtarırım diyordu
1: ya. Küçük çocuk file kesilerek kurtarıldı. Hem anne hem de bütün mahalle rahat bir nefes aldı.
2: Kadın şok oldu ama. Kadın şok oldu, öyle deme.
0: Sevgili izleyenler, Balıkesir Ayvalık'ta arkadaşlarıyla çıktığı tekne turunda kaybolan 24 yaşındaki Bahri Dede'nin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiyle belli olacak.
1: Gençlerin tekne turu kabusa dönüştü. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ikisi kız, dört arkadaş gece saatlerinde tekne turuna çıktı. Karaada açıklarında demirledikleri tekneden denize giren gençlerden 24 yaşındaki Bahri Dede suda kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Hem deniz yüzeyi hem de su altında gün boyu yapılan aramada Bahri Dede 15 metre derinlikte ölü bulundu. Dedenin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gencin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiyle belli olacak.
0: İstanbul Başakşehir'de motosikletle gelen iki kişi yol kenarında bekleyen gruba ateş açtı. Mahallede büyük panik yaşandı. Neyse ki saldırıda yaralanan olmadı. Soruşturma ise devam ediyor.
4: Motosiklet ateş açtı gençlere.
5: Motosikletle geldiler, yol kenarındakileri ateş açıp kaçtılar. İstanbul Başakşehir'de gece saatleriydi. Motosikletle gelen iki kişi yol kenarında bekleyen grubun üzerine kurşun yağdırdı.
4: Motosiklet ateş açtı gençlere.
5: O anlar cep telefonu kameralarıyla böyle görüntülendi.
6: Yine toplaştılar. Bir polis arabası orada. Bir tane de buraya geldi. Buradakiler kaçışıyorlar.
5: Saldırganların olay yerinden kaçtığı anlarda görüntülere yansıdı. Şans eseri yaralanan olmadı. Ancak mahallede yaşanan panik büyüktü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Sevgili izleyenler, Bursa'nın Mudanya ilçesinde biriktirdiği çöpler nedeniyle evinde mahsur kalan 70 yaşındaki adam yardım çağrısında bulundu. Hastaneye kaldırılan kişinin dairesinden toplam 7 ton çöp çıkarıldı.
5: Mahsur kalıp yardım istedi. Dairesinden 7 ton çöp çıktı. Olay 6 Haziran'da Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Eşinden boşanan ve çocuklarıyla iletişimi koptuğu için psikolojisinin bozulduğu öne sürülen 70 yaşındaki adamın evinden kötü kokular gelmeye başladı. Bir süredir de kendisini gören olmadı. Sağlık sorunları, yetersiz beslenme ve yüksekliği 1 metreyi bulan çöp yığını nedeniyle evinden çıkamayan adam, 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi.

0: çöp yığınının içinde yatan adam, apartman yöneticisi ve bir vatandaşın desteğiyle evden çıkarıldı. Sağlık ve polis ekiplerine teslim edilen adam, ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1: Evde bitkin bir vaziyette olduğu için emniyet veya itfaiye, gelen kurumlar evin çöp ev olduğunu gördüler. Kendisi de içeride bitkin bir vaziyetteydi. Ambulans kendisini alıp hastaneye gönderdi.
0: Evde de 15 kişilik ekiple temizlik çalışması başlatıldı. Ekipler yüksekliği 1 metreyi bulan 7 ton çöpü uzun uğraşlar sonucu evden çıkarıp toplam 10 kamyonete yükledi.
2: Değerli izleyenler, Antalya ve Konya merkezi 24 ilde yapılan operasyonda yazılı ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Bazı sürücü kursu sahipleri de tutuklandı. Son yıllarda alınan ehliyetlerin incelenmesi de gündeme geldi. Şimdi bu konuya dair ayrıntıları alacağız biz de. A Haber muhabiri İsmet Yerdelen bizi bekliyor. İsmet, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir olayın ayrıntıları?
3: Evet, günaydın Merve Özkan. Teşekkür ediyorum. Konya Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Şube Daire Başkanlığı ve Konya ile Antalya İl Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttükleri bir operasyon sonucunda, teknik ve fiziki takip sonucunda Cumhuriyet tarihinin en büyük usulsüz ehliyet veren çetesi çökertildi. Yapılan operasyonda Antalya ve Konya başta olmak üzere 24 ili kapsayan merkezlerde, noktalarda eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi ve operasyonlarda 262 kişinin gözaltına alınmasına karar verilmişti. Bunlardan 165 kişi gözaltına alındı ve emniyetteki sorgularının ardından bazıları adliyeye sevk edildi ve tutuklama işlemleri başlandı, yapılıyor. Ben Antalya'daki bölümden özellikle bahsetmek istiyorum. Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 sürücü kursu bu çeteyle bağlantılı bir şekilde yıllardır faaliyet gösteriyor. Nasıl işliyor bu süreç? Şöyle işliyordu. Özellikle sınavlarda başarısız olan adaylar ve kayıt esnasında bu işin kolay bir yolu var mı diye soranlar çete üyelerinin radarına takılıyordu. Bunlarla özel olarak konuşuyorlardı ve garanti ehliyet denilen bir sistemlerinin olduğu söyleniyordu. Garanti ehliyette neler yapılıyordu? Kişilere sınav esnasında özel bir kıyafet giydiriliyordu. Bu kıyafetlerin üzerinde mikro, görünmeyecek tarzda görüntü ve ses alma cihazları yerleştiriliyordu. Ayrıca kulak işlerine de mikro tarzda küçücük, dışarıdan bakıldığında fark edilmeyen dinleme cihazları yerleştiriyordu ve sınav esnasında sınav soruları okunarak dışarıdan cevaplar sürücü adayının kulağına fısıldanıyordu. Hatta bu sistemde bile başarılı olamayanlar için alternatif çözümleri de vardı. Neydi bu? Joker denilen bir sistem. Yani sınava adayın yerine başkasının sokulması. Bunun için gerekli nüfus belgeleri, sahte nüfus belgeleri oluşturuluyordu ve kişinin yerine Joker denilen kişi sınava giriyor ve sınavda başarılı oluyordu. Aynı yöntem sadece yazılı sınavda değil, direksiyon sınavında da yapılıyordu. Bu işin karşılığında adaylardan en az 150 bin lira para talep ediliyordu. Şu anda Antalya'daki bu 3 sürücü kursunun faaliyetine tamamen son verildi ve son 5 yıldaki verilen ehliyetler inceleme altına alındı. Usulsüz alınan ehliyetler iptal edilecek, adaylar tekrar sınava tabi tutulacak diyoruz ve sözü tekrar size bırakıyorum.
2: İsmet Yerdelen'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için ve şimdi sizi Bursa'ya götüreceğiz. Bursa Karacabey'de ıhlamur hasadı metrelerce yükseklikte cesaret ve ustalıkla yapılıyor. Kesilen dallardan ayrılan çiçek ve yapraklar kurutulduktan sonra Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

0: çocukluğumuzdan beri bu mesleği yapıyoruz. Bu mesleğimiz.
1: Avrupa'nın en büyük ıhlamur ormanlarından biri Bursa'nın Karacabey ilçesinde. Ihlamur hasadıysa metrelerce yükseklikte cesaret ve ustalıkla yapılıyor.
2: Korsan çıkamazsın oraya. Korkmadığımız için çıkıyoruz. Tabii tedbirini alacaksın oraya çıkarken. Kendimize güveniyoruz yani çıkarken.
1: Merdivenle bir noktaya kadar ulaşan, ardından ağaçlara tırmanan işçiler çiçek dallarını ellerindeki tırpanlarla indiriyor. Ihlamurun bu yıl kilogram fiyatının 2500 ila 3000 lira arasında olması bekleniyor. Birçok derde deva olan ıhlamur, Karacabey Yeniköy halkı için de önemli bir gelir kaynağı.
0: Hemşehride çalışıyoruz. Yıllık izinlerimizi burada değerlendiriyoruz. Ailecek yapmaya çalışıyoruz bir şeyler.
3: Çocukluğumdan beri bu işi yapıyoruz yani. Zorlukları tabii var. Çok zorlukları var. Ya tehlikesi en başta zaten. Kol kola
4: gezelim. Sevgili izleyenler, Konya'ya uzanacağız şimdi. Konya'da lahana hasadı yapılıyor. A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve konuğu da şimdi bize o hasadı anlatacaklar, bilgileri paylaşacaklar. Gördüğünüz gibi çalışanlar da o noktada kolaylıklar dileyelim. Günaydın Ahmet Çelik, hoş geldin yayınımıza. Hemen sözü sana bırakalım.
5: Günaydın, teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileyelim. Bizde bereketli Konya Ovası'nda hasat zamanı başladı. Hasat yapılan tarlalardan birisindeyiz. Burası lahana tarlası. Bir yanda beyaz lahana, bir yanda da mor lahana, siyah lahana var. Yanımda da yayın konuğum var. Şükrü Pullu efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk abicim.
5: Bereketli olsun.
6: Hoş geldiniz.
5: Teşekkür Sağ ederiz. Olun. Bereketli olsun. Ne zaman ektiniz? Hasat nasıl gidiyor? Neler söyleyeceksiniz?
6: Abi Mayıs ayında ektik. Nisan'ın başı gibi ektik bunu. Bu erkenci tohumumuz.
5: Evet.
6: 120 günde, 110 günde falan yetişiyor bu da. Evet. Şu anda hasadımıza başladık. Allah'a çok şükür.
5: Beyaz lahana.
6: Beyaz lahanamız. Bu da siyah lahanamız.
5: Mor lahana dediğimiz
6: siyah. Mor lahanamız, evet.
5: Peki nasıldır, bakımları zor mudur?
6: Bakımları zordur abicim biraz. Biraz emek istiyor. Evet. Çocuk gibi içinden hiç çıkmıyor. Yani aynı çocuğa bakar gibi bakıyoruz.
5: Peki Mart'ın sonuna doğru mu ektiniz?
6: Nisan'ın başında ektik abi. Evet. Nisan'ın 1'i 2'si falan ektik. 110-120 günde falan yetişti. Şu anda işte hasata başladık.
5: Peki yetiştirilirken nasıl işlemlerden geçiyor? Çok su harcar mı? Nasıl bir... sebzedir. Zor mudur bakımı?
6: Evet abicim. Sulamalarına çok dikkat ediyoruz. İlk zamanlar çok sularsak şey yapıyor, hastalık yapıyor. O yüzden ayarlı suluyoruz. Ama yetişmeye geçtiği zaman ondan sonra başlıyoruz suyu çoğaltmaya.
5: Şimdi burada kesimi yapılan siyah lahana, yani mor lahana değil mi?
6: Evet abicim, bu mor lahana.
5: Peki ne yapıyorsunuz buradan sonra? Kaça kadar kesersiniz? Kaçtan sonra bunların paketlenmesi nasıl olur?
6: Abi işte siparişe göre öğlene kadar kesiyoruz. Acil olan müşterilerimize hemen gönderiyoruz. Öğleden sonra kalan müşterilerimize yine de kesip devam ediyoruz abi.
5: Tabii bura büyük bir tarla ama tunağını da gösterebilirse, hemen sol tarafta farklı bir bölümde farklı bir lahana çeşidi var.
6: Evet abicim, beyaz lahanamız var, karnabaharımız var, brokolimiz var.
5: Beyaz lahana ile bu siyah lahana yetiştirmesi zor mudur? Yani ikisi birbirinden daha mı farklı yetişir?
6: Yok, ikisi de aynı. Aynı emeği çekiyoruz ikisine de.
5: Evet.
6: Aynı şekilde yetiştiriyoruz.
5: Peki tarlada beyaz lahana ne kadar? Mor lahana ne kadar?
6: Mor lahana şu anda 30 lira ile 33 lira arasında gidiyor.
5: Evet.
6: Beyaz lahanamız da aynı şekilde 20-25 arasında gidiyor.
5: Hasat ne kadar sürer?
6: Hasatımız Allah izin verirse 4 ay sürecek.
5: 4 ay sürecek.
6: Evet abi.
5: Peki ondan sonra ikinci bir ekim yapıyor musunuz tarlalara?
6: Ekiyoruz. Hala şu anda ekim bitmedi. Son partimiz kaldı.
5: Daha ekimler de devam ediyor.
6: Daha ekimlerimiz de devam ediyor.
5: Tabii bu sulanabilir arazilerde olan bir sebze değil mi?
6: Evet. Evet abicim, aynen. Sulanabilir araziler ekiyoruz.
5: Evet.
6: Şu anda artık son partimizi ekiyoruz. Ekimi bitireceğiz inşallah.
5: Peki ne kadar sürecek hasat zamanı?
6: Hasat zamanı işte 4 ay sürecek.
5: 4 ay sonra.
6: Evet. 4 ay sonra o da hasata gelecek.
5: Şu anda lahanada bolluk zamanı mı? Daha yeni.
6: Şu anda yeni. Daha yeni. Herkes de çıkmadı yani. Şu anda bu tül altı. İlk ektiğimiz parti.
5: Peki tül altında nasıl yetiştirirsiniz? Nasıl işlemlerden geçer?
6: Soğuklar vurmaması için, erken ektiğimiz için tül altı çekiyoruz.
5: Evet.
6: Tülü çektiğimiz zaman da soğuk fazla dokunmuyor. O yüzden de erken hasada başlıyoruz.
5: Öyle. Peki şu anda nasıl, verim nasıl?
6: Şu anda verimlerimiz çok güzel maşallah.
5: Yüzünüz
6: kaliteden,
5: gülüyor.
6: Kaliteden de belli, yüzümüz gülüyor.
5: Evet.
6: Yani Allah yedirmeyi nasip etsin.
5: Peki
6: çok
5: nereye
6: güzel.
5: Gönderiyorsunuz lahanaları?
6: Lahanalar abi şu anda Mersin, Alanya, Antalya, Kayseri, Uşak, Antep, bu bölgelerimiz yemeye başladı. Erzurum, Elazığ.
5: Yani ilerleyen günlerde
6: daha çok illerimize yani başlayabilir.
5: Yani Konya lahana üretimiyle Türkiye'nin birçok ihtiyacını karşılıyor.
6: Evet abicim, şu anda karşılıyoruz Allah'ın izniyle.
5: Çok teşekkür ederiz.
6: Biz teşekkür ederiz.
5: Hem lahana hasadı devam ediyor. Şimdi bizler mor lahana, siyah lahananın içindeyiz. Hemen yan tarafta ise bakın orada beyaz lahanalar olmuş durumda. Aslında lahana kış mevsiminde olan bir ürün ama burada Konya Ovası'nda yaz içinde yetiştiriliyor. Gördüğünüz gibi hasat devam ediyor. Harıl harıl çalışıyor. İşçiler sabahın erken saatleri itibariyle tarlalara girdiler ve öyle

0: öğleye kadar bu noktada kesim yapıyorlar ve öğleden sonra ise buradan topladıkları kasalara koydukları lahanaları işleme tesisine götürüp orada paketliyorlar ve daha sonrasında tabii ki başka illere gönderiliyor. Şu an itibariyle bölgede hasat devam ediyor. Birçok tarlada aslında hasat var. Hemen yan tarafı da gösteririz. Turan, bir yandan da orada tarım işçilerin çalışmasını görüyorsunuz. Orada da yine sonradan ekilen lahananın çapalama işlemi var. İşçiler sabahın erken saatleri itibariyle girdikleri tarlalarda emeklerini toprağa bırakıyorlar ve buradaki bereketli ovadan ürün almaya çalışıyorlar. Sabahın erken saatlerinde başlayan hasat devam ediyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Ahmet Çelik, teşekkür ederiz. Paylaştığınız bilgiler için kolaylıklar dileyelim. Bereketli olsun inşallah. Efendim şimdi ise Siirt'e gideceğiz. Siirt'te Zarova çayını besleyen başlıca kaynaklardan Okçular Deresi'nin doğduğu kaynak drone ile görüntülendi. O görüntüleri taşıyacağız ekranlarınıza.
2: Sarp kayalıklar, alabildiğine uzanan ovalar. Bu görüntüler Siirt'ten. Okçular Deresi'nin doğduğu kaynak drone'la görüntülendi. Sarp kayalıklardan çıkan su Okçular Deresi'ni oluşturuyor. Okçular Deresi, Eruh ilçesi sınırlarından geçen Zarova çayını besleyen başlıca kaynaklardan da biri. Drone'la çekilen görüntüler, kayalıklardan akan suyu, dere yatağını, bölgenin doğal güzelliğini de gözler önüne seriyor.
1: Efendim, Ödemiş'te yaşanan orman yangınının yaraları sarılıyor. 138 afet konutunun inşasında sona gelindi. Yöresel mimariye uygun yeni köy evleri bu ay sonunda da hak sahiplerine teslim edilecek.

0: Devletimizin büyüklüğünü milletimiz de burada gördü. Gerçekten çok büyük bir afet yaşadık. Hala dağları görüyorsunuz. Simsiyah. Orman da bu konuda kesimlere başladı. Yeni dikimlere başladık. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin.
1: Alevlerin küle çevirdiği köyler şimdi yeniden ayağa kalkıyor. Yanan evlerin yerini afetlere dirençli yeni yuvalar aldı.
2: Sağ olsun bakanımız yardımcı oldu. Yanımızdaydı her zaman için. Bizi yalnız var ama yangın oldu hemen buraya geldiler. Hani bu kadar hiç çabuk gelirler diye düşünmezdik, yapılacak diye düşünmezdik. Hepsinden Allah razı olsun yaptılar.
1: Orman yangınları yalnızca ağaçları yakmadı. Evler de zarar gördü.
3: Ödemiş yangının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 600 milyon kaynakla toplam 4 köydeki 138 köy evinin temelini atmıştı. Aradan geçen bir yılda evler tamamlanma noktasına geldi ve Temmuz ayının sonundan itibaren hak sahiplerine teslim edilecek.
2: Çok acıydı. Yani haberi aldık akşamdan, ne olduğumuzu bilemedik tabii, evlerin yanını hiç düşünmüyorduk yani, yanar diye. Hani yol o kadar diyorduk, yanmaz belki. Ya herkes umudu keserdi, köy yandı diye çıktılar hani köyden. Aynen, hepimiz, köyün hepsi gitti yani, acıyla gittiler. Nasıl bırakacağız, anılarımız vardı, evlerimiz, her şeyimiz diye gittik.
4: Bakan Bey, teşekkür ederim size.
0: Gerçekten devletimizin büyük olduğunu biliyorduk zaten. Bu bilinçteydik ama burada gördük ki ben birebir yangının başladığı tarihten itibaren burada birebir yangını da yaşadım. Yangından sonrasını da yaşadım. Ve bilhassa AFAD, Çevre Şehircilik Organizasyonu'nun mükemmelliyetini gördük. Biz bile şunu düşündüğümüzde AFAD yapmış oldu yangın zamanında. Gerçekten kendilerine buradan bilhassa AFAD ve Çevre Şehircilik'e çok teşekkür ederiz.
5: Çok sevinçliyiz. Çok sevinçliyiz. Allah razı olsun. Devletimizi Allah zeval vermesin.
1: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Türkiye 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 10 ayında 2,2 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada 1 Eylül 2025-30 Haziran 2026 döneminde yurt dışına 2 milyar 216 milyon 121 bin 203 dolar karşılığında 169 bin 480 ton fındık satıldığı belirtildi. Açıklamada geçen yılın aynı döneminde 276 bin 374 ton fındık ihracatından 2 milyar 268 milyon 655 bin 648 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Uluslararası kuruluşların düzenlediği Small Business Champions yarışmasının bu yılki konusu yapay zekaydı. Türkiye'den ödüle değer görülen girişim olan yapay zeka destekli ihracat platformu Globee, küresel ölçekte ikincilik elde etti. Yarışma, KOBİ'lerin uluslararası ticarette yapay zekadan yararlanmasını sağlayan çözümleri arıyordu. Globee bu alanda dünya genelinde öne çıkan girişimlerden biri oldu.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Deprem olduğu 0. andan itibaren İstanbul'u 10 bölgeye ayırdık. Yani bizim şu andaki sağlık sistemimizde, özellikle İstanbul depreminde kim Türkiye'de hangi ilde hangi sağlık çalışanı hangi malzeme hangi yöntemle nereye gideceğini öğreniyor şu anda.
10: İstanbul depremi için hazırlanan özel planı anlattı, 0. an vurgusu yaptı. Afet yönetimine dair detayları paylaştı.
9: Esasında ilk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız. Sağlık sistemimiz buna açıkça söylüyorum hazır vaziyette.
10: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü konferansında olası depremlere karşı net mesajlar verdi.
9: Depremleri ve afetleri, doğal afetleri engelleyemeyebiliriz. Ama onlara hepimizin hazır olması gerekir.
10: Afetlere karşı sağlık sisteminin yeniden reorganize edildiğini vurguladı.
9: Biz 6 Şubat depremini yaşadıktan sonra sistemimizin hazır olduğunu ama o tecrübelerde de neler elde ettiğimizi yeniden reorganize ederek oradan aldığımız tecrübelerle bugün Türkiye sağlık sistemi de dahil bütün AFAD'ın koordinasyonuna depreme hazır halde devlet olarak, millet olarak da hazır haldeyiz.
11: Türkiye genelinde 1 Temmuz'da hayata geçen depozito yönetim sistemi büyük ilgi gördü. Cam, pet ve alüminyum ambalajlarını geri dönüşüm makinelerine götürenler hem doğayı korudu hem de aile bütçesine katkı sağladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde başlatılan sistemde iade edilen her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli ödeniyor. Sistemin ilk gün bilançosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Murat Kurum, "Siz attınız, doğa kazandı" ifadesini kullandı. Verilere göre uygulamanın ilk gününde dijital sistemi kullananların sayısı 650.

0: bine yaklaştı. Toplanan ambalaj sayısı ise sadece 24 saatte 1,5 milyon adedi aşarak büyük bir rekor kırdı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Sahte kimlik düzenleyen suç örgütü çökertildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, nüfus müdürlüklerindeki bazı kamu görevlilerinin aranma kaydı bulunan şahıslara yönelik kimlik belgesi düzenleme, sürücü belgesi temin etme, sahte ikamet izinleriyle sahte tapu devirleri gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin ayrıca yurt dışında yaşayıp Türkiye'de üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal bulunan kişilerin bilgileriyle satış yapmaya teşebbüs ettikleri de belirlendi. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon için düğmeye bastı. İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Toplam 23 şüpheli gözaltına alınırken firari 8 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açıkça ifade ediyorum, resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirler hayata geçirilecektir." dedi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Tuana Elif Torun'un şüpheli trafik kazasında ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. 16 yaşındaki Tuana Torun Giresun'un Görene ilçesinde yaşıyordu. Geçen Şubat ayında belediye başkanı Hasbi Dede'nin kendisini sosyal medyadan attığı mesajlarla taciz ettiğini ileri sürdü. Tutuklanan Hasbi Dede hakkında çocuğa karşı cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken Tuana Elif Torun 28 Mart'ta yolda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü Adem Hasbaş tutuklandı. Giresun Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Tuana Elif Torun'un ölümünün basit bir trafik kazası olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekildi. İddianamede Adem Hasbaş'ın kaza sırasında 1,97 promil alkollü olduğu, yüksek hızda seyrettiği, yanındaki kişinin direksiyonu devralma teklifini de kabul etmediği yer aldı.

0: efendim, yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Efendim, Ankara 7-8 Temmuz'da kritik NATO zirvesine ev sahipliği yapacak, biliyorsunuz. Hal böyle olunca dünyanın gözü başkente çevrilmiş durumda. Önemli konu başlıklarının ele alınacağı zirvede savunma sanayi ve güvenlik mimarisinin geniş yer tutması bekleniyor. Gelin ayrıntılara bakalım şimdi.
1: Kritik NATO zirvesiyle yeni kararlar alınacak. İttifakın caydırıcı gücünün artması sağlanacak. Başkent Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi tüm dünyaya Türkiye'nin ve ittifakın nedenli vazgeçilmez olduğunun önemli bir göstergesi olacak. Zirve marşında NATO güvenlik şemsiyesinin önemi vurgulanacak.
2: Ortak gelecek ve barışın anahtarı gibi önemli temalar altında gerçekleşecek olan NATO zirvesinde özellikle ittifakın yeniden silahlanması ve Türkiye ekseninde güvenlik mimarisinin oluşturulması gibi birçok konu başlığının ele alınması bekleniyor.
1: Türkiye'nin ev sahipliğindeki zirvede Türkiye'nin jeostratejik rolü ve bölgede devam eden savaşlara bağlı güvenlik endişeleri değerlendirilecek. Ukrayna-Rusya savaşı, Avrupa'nın güvenlik endişeleri ve İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları zirvedeki savunma sanayi başlığının nedenli önemli olduğunun açık göstergesi.
2: Zirve marşında diplomatik temasların yanı sıra savunma sanayi başlığı da oldukça önemli bir yere sahip. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katılacağı savunma sanayi forumuyla birlikte yerli ve milli savunma sanayinin özellikle NATO içerisindeki önemi

0: çok daha açık bir şekilde görülecek.
1: Öte yandan zirvede ittifak içinde dengeli yük dağılımı gibi başlıkların ele alınması ve harcamaların da değerlendirilmesi bekleniyor.
2: Evet, NATO zirvesi için başkent Ankara'da güvenlik hat safhada dedik sevgili izleyenler. 56 binden fazla ekip hem havadan hem de karadan çalışmalarını an be an sürdürüyor. Şimdi Ankara'daki hazırlıklara bakacağız. Şener Çift'in Ankara sokaklarındaki NATO heyecanını aktaracak bize. Hemen dönelim, kameralarımızı o noktaya çevirelim. Günaydın Şener Çetin, hoş geldin yayınımıza. Nasıl gidiyor Ankara'daki son hazırlıklar? Nasıl bir heyecan var o noktada?
3: Günaydın, teşekkür edelim, kolaylıklar dileyelim. 2004 İstanbul Zirvesi ve 2026 Başkent Ankara NATO Kritik Zirvesi 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Başkent Ankara. Tabii dolayısıyla haftalar öncesinden o alınan tedbirler şu dakikalarda da halen devam ediyor. Özellikle güvenlik ve ulaşım anlamında çok sayıda uygulama, çalışma yürütüldü Başkent Ankara'da. Artık ulaşımla ilgili noktadaki çalışmalar son aşamaya geldi. Tabii o güvenlik tedbirlerinin de devam ettiğini söyleyelim. Şu anda kameraman arkadaşım Taşkın Uğral'la da birlikteyiz. Yine başkentin burası işlek noktalarından bir tanesi Söğütözü mevkindeyiz. Bu karşıda görmüş olduğunuz gibi oteller bölgesi yer alıyor. Burada da güvenlik önlemlerinin üst noktaya çıkarıldığını söylemek mümkün ki ABD Başkanı Donald Trump'ın da yine buradaki otellerden birinde hemen yürüme mesafesinde olduğunu söyleyelim. Burada kalacağını belirtelim. Tabii Trump'ın kalacağı otelin bölgesinde de geniş güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyelim. Yine Söğütözü mevkinde burası baştan başa demir bariyerlerle çevrilmiş vaziyette. Söğütözü kısmının arka kısmına doğru bakacak olursak da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru giden bu güzergahta yol boyunca o demir bariyerleri görebilmek mümkün. Tabii merkezdeyiz, kentin işlek noktalarındayız. Normalde buradaki ana arterler yoğun bir trafik içerisinde olduğunu söylemek mümkün ama hem hafta sonu itibariyle hem de NATO zirvesi tedbirleri doğrultusunda alınan o önlemler dolayısıyla memurlara da idari izin uygulaması yapılmıştı. 6-12 Temmuz tarihleri arasında aslında geride bıraktığımız gün mesai bitimiyle birlikte o izin süreci başladı. Kesintisiz 9 gün süreyle memurlar da izne çıktı. Dolayısıyla başkent Ankara hem yollarda hem de Ankara genelinde bir boşluk, bir sakinlik olduğunu söylemek mümkün. Artık süre daraldı, az bir zaman kaldı. Salı günü o kritik NATO zirvesi gerçekleşecek. Bu kapsamda da başkent Ankara'da o önlemler, uygulamalar devam ediyor. Kentin özellikle kritik noktalarında gerek motorlu, motosikletli ekipler, gerek atlı polis birlikleri kritik noktalarda, stratejik noktalarda uygulamalarına devam ediyor. Farklı noktalarda yüzlerce, binlerce MOBESE kamerası kayıtlı olacak o tarihi günde. Yine 100 kritik noktaya da üst düzey gözcü kameralar yerleştirildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemler üst noktaya taşındı ve artık gözler salı gününe, yani 7-8 Temmuz tarihlerine o kritik NATO'ya çevrilmiş vaziyette. Bu kapsamda da çalışmalar, denetimler sıkı bir şekilde Ankara'da devam ediyor diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
2: Şener Çetin, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Ankara'daki son durum, son hazırlıklar bu şekildeydi, ekranlarınıza taşıdık efendim. Devam edelim şimdi. Haftanın son iş gününde İstanbul'da önemli mesajlar verdi Başkan Erdoğan. Çiftçi ve besicilerle tarım ekosistemi buluşmasında bir araya geldi. Bugün gelinen noktayı değerlendirdi ve bir de müjde verdi. Kredi limitinin 5 milyona çıkarıldığını duyurdu. Başkan Erdoğan konuşmasında muhalefeti de hedef aldı. Sözlerini devamında da terörsüz Türkiye süreci için bakın neler söyledi.
4: Bir trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz. Biz birileri gibi şov yapmıyor, sadece iş yapıyoruz.
5: Çiftçi ve besicilere bu sözlerle seslendi. Ardından müjdeleri peş peşe sıraladı.
4: Kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Küçükbaş hayvan

0: Bankacılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
1: Atıl durumda bulunan süt ve besi işletmeleri de üretime kazandırılacak.
0: Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıla varan vadelerle üreticimizin yanında olacağız.
1: Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi de sağlanacak.
0: 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da tarım ekosistem buluşmasında kürsüdeydi. Hedefinde muhalefet vardı. AK Parti iktidarı döneminde tarımda atılan adımları hatırlatarak yüklendi.
0: Türkiye çiftçisine sağladığı destekler bakımından OECD ortalamasının yaklaşık 2 katı düzeyinde yer alıyor. Tarımın geldiği seviyeden haberleri bile yok. Kendileri de zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik. Bu müzelik zihniyetin ne millete ne çiftçilerimize ayrılıyor. Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez.
1: Ardından sözü CHP'nin bedava traktör vaadine getirdi.
0: Tarıma destek olmak muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram şov kokan hareketlerdir. Bunlar aynı zamanda eski Türkiye'ye ait ucuz siyasi cin gözlülüklerdir.
1: Terörsüz Türkiye hedefine ayrı başlık açtı.
0: Her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmanın, Türkiye yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz. Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz.
1: Erdoğan konuşmasını süreci hedefine ulaştıracağız diyerek noktaladı.
0: Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır. Allah'ın izniyle bu hayırlı süreç neticelendiğinde ekonomimiz daha da güçlenecek, üretimimiz daha da artacak, kardeşliğimiz daha da pekişecek.
2: Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyonunu %0,99, yıllık enflasyonuysa %32,11 olarak açıkladı. Böylece zam oranları da netleşmiş oldu. Peki kim ne kadar alacak? A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci uzman konuğuyla işte bu sorunun yanıtını vermek için bizi bekliyorlar. Hemen dönelim. Günaydın Kübra, hoş geldin yayınımıza. Hemen sözü sana bırakalım. Herkesin merak ettiği bu haber için.
3: Günaydın Merve. Bizler de sizlere iyi yayınlar dileyelim ve teşekkür ederim. Senin de belirtmiş olduğun gibi aslında milyonlarca kişinin merakla beklediği rakamlar belli oldu. Peki hem emekliler hem de memurlar kimler ne kadar maaş alacak zamlı bir şekilde ve zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konu mali müşavir Mustafa Genç var. Efendim yayınımıza hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
3: Mustafa Bey, rakamlar belli oldu. Çok da güzel bir tablo hazırlamışsınız. İsterseniz hemen başlayalım. Kimler ne kadar alacak? Hem emekliler hem de memur maaşları ne kadar oldu?
4: Evet, dün 3 Temmuz'da açıklandı. TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı. Böylece 6 aylık enflasyon bize emeklilerin alacağı oranı verdi. Dün de bahsetmiştik, anlatmıştık. Şimdi kimler ne aldı? Özetle tahtada çıkardık. Hemen oradan başlayalım. SSK ve Bağkur emekli zam oranı 17.76 oldu. Memur ve memur emekli zam oranı ise 13.52 oldu. Memurların hesaplaması biraz farklı, bahsederim birazdan. En düşük SSK ve Bağkur'lu emekli maaşı 20 bin liradan 23.552 liraya çıktı. Bu çok beklenen ve bir an önce yasalaşması umulan, çünkü meclise verildi bu teklif dün hükümet tarafından, kısa sürede yasalaşması

0: ulaşacağını bekliyoruz. Yani en düşük 20 bin lira olan emekli maaşı 23.552 lira olacak. Önü başta belirtmiş olayım. En düşük memur emekli maaşı ise 31.527 lira oldu. En düşük memur maaşı çalışan ise 70.258 lira oldu. Peki %13,52 zamlı memur emekli aylıkları ne oldu diye sormuştunuz. Öğretmen derecesi 1'in 4'ü 46.907 lira oldu. Başkomiser 1'in 4'ü 47.878 lira oldu. Polis memuru 1'in 4'ü 47.093 lira oldu. Mühendis 1'in 4'ü 47.693 oldu. Profesör 1'in 4'ü 80.491 oldu. Avukat 1'in 4'ü 46.907 oldu. Pratisyen hekim 68.691 lira oldu. Şube müdürü lisans mezunu 1'in 4'ü 39.680 oldu. Genel müdür 1'e 1 99.377 lira oldu. Müsteşar 1'e 1 112.141 lira oldu. Kaymakam 1. sınıf 1'e 4 65.853 oldu. Peki SSK ve Bağkur emekli aylıkları en çok merak edilen gene ne oldu bu durumda? 21 bin lira alan SSK ve Bağkur emeklimizin maaşı 24.729 lira oldu. 22 bin lira alanın 25.907 lira oldu. 23 bin liranın 27.084 lira oldu. 24 bin lira alan 28.262 lira. 25 bin lira alan 29.440 lira. 26 bin lira alan 30.617 lira oldu. 28 bin alan 32.972 lira. 30 bin alan 35.328 lira. 33 bin alan 38.860 lira oldu. 34 bin lira alan 40.038 lira küsuratları var. Emekli maaşları bundan sonra bu şekilde oldu. Kıdem tazminatı tavanı ise brüt 73.729 liraya çıktı. Askerlik borçlanması 472.611 lira oldu. Bununla birlikte memur zam katsayısı ile birlikte artan 65 yaş aylığı 7.257 lira oldu. Evde bakım desteği 15.755 lira. Engelli yakın aylığı 5.793 lira oldu. %40 ve 69 engellinin 5.793 lira oldu. 0-70 üstü, %70 üstü engelli 8.690 lira oldu. Temmuz ayı kira artış tavan en fazla yapılabilir zam ise %32,03 olmuş oldu.
1: Peki diğer rakamlara bakacak olduğumuzda en düşük memur maaşından da bahsedelim isterseniz. Yine zamlı memur maaşlarına da bakalım isterseniz. Elbette. Rakamlar ne oldu? Kimler ne alacak?
0: Elbette. Şu an memurlarımız bahsettiğimiz gibi detayda memurlarımız bu enflasyon oranında değil toplu sözleşme ile belirleniyor yılda iki kere onların maaşları. Ocak ve Haziran arası bu yılın birinci döneminde memurlarımıza sözleşme gereği %11 artı enflasyon farkı eklenmek suretiyle bir sözleşme baz alınıyordu. İkinci yarısında ise %7 ve enflasyon farkıyla birlikte memurlarımızın 13,52 oldu zam oranları. Peki zamlı memur maaşları ne oldu? Öğretmen 1'in 4'ü 82.287 lira. Uzman öğretmen 1'in 4'ü 92.200 lira oldu. Uzman doktor 1'in 4'ü 170.764 lira oldu. Polis memuru 8'e 1 92.652 oldu. Başkomiser 3'e 1 101.276 oldu. Hemşire üniversite mezunu 5'in 1'i 84.879 oldu. Şube müdürü üniversite mezunu 1'in 4'ü 107.145 lira oldu. Memur üniversite mezunu 9'un 1'i 73.103 oldu. Mühendis 1'in 4'ü 109.219 oldu. Profesör 1'in 4'ü 153.353 lira oldu. Vaiz 1'in 4'ü 87.016 lira oldu. Araştırma görevlisi 7'ye 1 102.813 oldu. Avukat 102.168 oldu. Teknisyen lise mezunu 11'e 1 çalışan memur 75.911 lira. Şu an çalışan memurlarımızın bir kısmının buraya aktarabildiğimiz maaşları bu şekilde oldu.
1: Çok teşekkürler paylaşmış olduğunuz değerli bilgiler için. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
0: Tamam, hayırlı olsun diyelim. Asgari ücretle ilgili çalışma olacağı soruluyor bize. İnşallah hükümetimiz asgari ücretlilerle ilgili de bir çalışma yaparsa toplumda bir beklentiydi bu. Memnun olacağız inşallah.
1: Çok teşekkürler paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı. Mali Müşavir Mustafa Genç'e teşekkür edelim ve sözü size bırakalım.

0: kariyan Filistinlilerin üzerine kurşun yağdırıyor. Zulmün ve direnişin adresi bu kez Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentiydi. Bölge halkı topraklarını gasp etmek isteyen işgalcilere karşı bir kez daha göğsünü siper etti. Ve bu hukuksuzluğa göz yummayan, toprağımızdan çıkın diyen Filistinliler acımasız bir şekilde mermilerin hedefi oldu. İsrail askerleri savunmasız halkın üzerine rastgele ateş açtı, ses bombaları fırlattı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralanırken birçoğu da sadece toprağını savunduğu için kelepçelenerek gözaltına alındı. Gerilimin bir diğer adresi ise Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ebu Fellah beldesiydi. Gözü dönmüş işgalciler bu kez sadece Filistinli çiftçileri değil, onlara destek olan yabancı aktivistleri de vahşice hedef aldı.
1: Bu bizim toprağımız ve ne olursa olsun ondan vazgeçmeyeceğiz. Buraya ulaştığımız arazinin tahrip edildiğini, zeytin ağaçlarının kırılıp yerde sürüklendiğini gördük.
0: Rakamlar Batı Şeria'daki işgalin boyutunu tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor. Batı Şeria'da 500 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 250 bin İsrailli gasp ettikleri topraklarda yasa dışı bir şekilde yaşıyor. Bu vahşi genişleme politikasının faturası ise Filistin halkı için çok ağır. Bu süreçte en az 1175 Filistinli katledildi. 12 binden fazla kişi yaralanırken 24 bine yakın masum insan da İsrail'de zindanlara atıldı.
2: Devam edelim dünyadan haberlerle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aylarda Grönland'ı almak istediklerini duyurmuştu hatırlarsanız. Bu açıklama ülkeler arası yeni bir krizi tetiklemişti. İşte o gelişmelerin ardından Grönland Başbakanı Trump'ın Grönland'ı ilhak etme planından vazgeçtiğini söyledi.
1: ABD'nin Grönland özel temsilcisi bize Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçtiğini söyledi.
0: Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen Fransa'dan mesajlarını verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini ele geçirme fikrinden vazgeçtiğini söyledi.
1: Grönland her zaman Avrupa Birliği'nin, Fransa'nın yanında yer alacak. Grönland, İskandinav ülkelerinin, Danimarka'nın ve NATO'nun yanında olmak istiyor ve bu bizim yapmamız gereken bir şey. Kendi kaderini tayin etme hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Asla ilkelerimizden vazgeçmeyeceğiz ve satılık değiliz. ABD'nin Grönland özel temsilcisi bize Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçtiğini söyledi. Ancak baskı hala orada ve omuz omuza vermemiz gerekiyor. Aynı değerleri paylaşan ülkeler bizimle birlikte olacak.
0: Grönland lideri ülkesinin neden gündemde olduğunu da açıkladı.
1: Stratejik bir bölgede olduğumuz için Grönland'da 2,5 yıldır çok ciddi baskılara maruz kalıyoruz. Bunlar kabul edilemez baskılar. ABD ile doğrudan diyalog kurarak süreci yönetmeye çalışıyoruz.
0: Peki ABD neden Grönland'ı istiyor? Çünkü Grönland demir, alüminyum, petrol, doğalgaz ve altın gibi stratejik önemi yüksek kaynaklara sahip. Trump bu kaynakların ABD tarafından kullanılmasını istiyor. Buzullar eridikçe bu madenler daha fazla ortaya çıkıyor. Ayrıca buzulların erimesiyle birlikte Grönland çevresinde yeni deniz yolları açılıyor. Trump'a göre bu yollar Çin ve Rusya gemileri tarafından kontrol ediliyor. Bu durum ABD için ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi. Bu nedenle ABD, Çin ve Rusya'nın madenlere erişimini engellemek için Grönland'ı elde etmeyi hedefliyor.
2: Sevgili izleyenler, ekranlarınıza yansıyan bu görüntüler Polonya'da kayda geçti. Polonya'da kırmızı ışığa rağmen hem zemin geçite dalan bir araç hızla gelen yük treninin altında kaldı. Trenin çarpmasıyla raylarda metrelerce sürüklenen otomobil hurdaya döndü. Araçtaki iki kişi yaralı olarak kazaya atlattı.
3: Işık ihlali yapan araca tren çarptı. Hem zemin geçitte facianın eşiğinden dönüldü. Kameraya yansıyan kaza Polonya'nın Częstochowa kentinde yaşandı. Kırmızı ışığa rağmen hem zemin geçide dalan bir araç hızla gelen trenin altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen araçtaki iki kişi ise mucizevi bir şekilde kazayı yaralı olarak atlattı. Hastaneye kaldırılan yaralı

0: Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken sürücü hakkında soruşturma başlatıldı. Bologna Demir Yolları Altyapı Şirketi'nden yapılan açıklamada faciadan dönülen kaza nedeniyle 50 tren seferinde gecikme yaşandığı bildirildi. Hem zemin geçitlerde yaşanan kazaların %99'unun sürücü hatasından kaynaklandığı açıklandı.
1: Sevgili izleyenler, hakkında uzaklaştırma kararı olan koca boşanmak üzere olduğu eşinin evine havalandırma boşluğundan girdi. Ateşe verdi evi, genç kadının hayatını kurtaran telefonundaki KADES uygulaması oldu.
2: Beni bırakma işte, evi yakarım gibi şeyler söylemiş dedi. Kapıyı açınca alevlerin dışarı çıktığını gördüm.
3: Uzaklaştırma kararı saplantılı kocayı durdurmaya yetmedi. Kapı kilitliydi. Eşinin yaşadığı eve havalandırma boşluğundan girdi, evi ateşe verdi. Dehşete İstanbul Arnavutköy'deki bu bina sahne oldu. Akşam saatleriydi. İki çocuk annesi genç kadın, boşanma safhasında olduğu eşini uzaklaştırma kararına rağmen evinin önünde görünce neye uğradığını şaşırdı.
2: Aşağıda bir konuşmuşlar önce. Ayrılık aşaması. Tabii ki tartışmalar bazen duyuyorduk. Beni bırakma işte, evi yakarım gibi şeyler söylemiş.
3: Güllü Aydemir o tartışmadan sonra eve döndü. Çocuklarını ise komşusuna bıraktı. Bir süre sonra da içerisi dumanla dolmaya başladı.
4: Genç kadın aslında başına gelecekleri yangından dakikalar öncesinde zaten anlamıştı. KADES uygulaması üstünden eşiyle tartıştıktan sonra yardım butonuna bastı.
3: Hayatını kurtaran da KADES uygulaması oldu. Ekipler dakikalar içinde adrese ulaştı.
4: Güllü Aydemir'in boşanma aşamasında olduğu eşi banyodaki işte bu havalandırma boşluğundan içeri girdi, cebindeki çakmağı çıkardı. Aklındaki tek şey evi küle çevirmekti.
2: Dış duvarları görmediği için oradan bir havalandırma boşluğu yapmışlar. Artık alt kattan mı girdi, üst kattan mı girdi, oradan içeri sarktı bilmiyorum.
4: Eve gizli gizli girdikten sonra minder ve battaniyeleri aldı, kapının arkasına koydu. İşte burada yangını çıkardı.
2: Eşim acaba hani kadına mı bir zarar verdi gibi bana dedi, hemen koş bir bak dedi. Kapıyı açınca şu karşı dairenin kapısından alevlerin dışarı çıktığını gördüm.
3: Alevler ve yoğun duman genç kadına dışarı çıkış şansı tanımadı. Ama KADES çağrısının ulaştığı itfaiye, sağlık ve polis ekipleri oradaydı. Yara almadan kurtarıldı.
1: Efendim, Anadolu Diyarı ile devam edeceğiz şimdi. Ekibimiz Ordu'nun Fatsa ilçesine konuk oldu bu kez. Yöreye özgü gelenekleri, tadına doyum olmayan lezzetleri, tarihin ve doğanın buluştuğu ilçeyi sizler için görüntüledi. Gelin hep birlikte izleyelim.

programımızda Türkiye'nin illerini, ilçelerini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Mavisiyle, yeşiliyle, deniziyle, güneşiyle, dağları, ormanları ve tarihi yapısıyla Hatsa'da Anadolu Diyarı programında başlıyor. Fatsa'nın belki de en önemli noktalarından birisi, adeta Fatsa'nın kalbi, Cumhuriyet Meydanı. Birçok Fatsalı'nın köyden, ilden, ilçeden geldiğinde buluştuğu buluşma noktalarının başında geliyor Fatsa'daki Cumhuriyet Meydanı. Fatsa'da düzenlenen yeni sahil alanlarıyla birlikte özellikle yaz akşamlarında buraya gelenlerin hem serin hava alabildikleri hem de sahilde aileleriyle, çocuklarıyla gönüllerince dolaşıp eğlenebildikleri bir modern sahile kavuştu.

0: Efendim kolay gelsin.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Bursa'dayız.
1: Bursa'dayız.
0: Siz nerelisiniz?
1: Biz Kütahya'dan geldik buraya.
0: Hoş geldiniz. Niye geldiniz buraya?
1: Burada kızım var, evli.
0: Harika.
1: Ha? Damadım buralı, geldi. Evet oraya geldim.
0: Balık tutar mısınız, sever misiniz?
1: Ya beyim seviyor, ben de ona eşlik ediyorum.
0: Ne var bugünlerinizde?
1: İstavrit var.

0: tuttu.
1: Hızlı geldi mi?
0: Fazla değil. Fazla yok yani.
1: Fatsa'yı beğendiniz mi?
0: Çok seviyorum.
1: Daha önce gelmiş miydiniz?
0: Evet. 7 senelik evli kızım.
1: Harika.
0: Geliyoruz. Her sene geliyoruz.
1: Nelerini seviyorsunuz buranın?
0: Ya insanları güzel. Yani bilmem her şey, yemekleri güzel.
1: Denizi.
0: Deniz güzel.
1: Mavi, yeşil.
0: Mavisi güzel. Her şey çok güzel bir yer.
1: Bereket
0: olsun. Teşekkürler. Sağ olun.

0: Özellikle sınavlara hazırlanan gençlerin rahat ve sağlıklı, güvenilir bir ortamda hem derslerin çalışması hem kitaplarını okuması için yapılmış olan önemli bir nokta. Hemen sahilin kenarında kitap kafe. Fatsa'dayız. Evet. Çok kıymetli bir yerde. Sahilin hemen kenarında kitap kafe. Gençlerin sınavlara hazırlandığı sessiz bir ortam.
1: Evet, doğrudur. Burası 2024 yılında açıldı. 2024 yılından bu yana çok verimli bir şekilde faaliyet gösteriyoruz burada. Bu arada YKS öğrencileri, sınavlarımız bitti. Sınavımız bittikten sonra şimdi KPSS dönemimiz başladı. 10 ay boyunca burası sürekli doluyor. Karadeniz'de belki de ilk defa, öyle biliyorum ben, deniz manzaralı bir çalışma alanı kitap kafe olarak geçiyor.
2: Ben doktorum, TUS'a hazırlanıyorum, uzmanlığa hazırlanıyorum. Ağustos'ta sınava gireceğim.
0: Nasıl gidiyor burada çalışma ortamı?
2: Ortam güzel. Üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlar var. İşte KPSS'ye yazan arkadaşlar var. TUS çalışan arkadaşlar var. Gayet sessiz, nezih bir ortam. Çalışanlar gayet iyi, güler yüzlü. Kahvemiz var. İşte çorba dağıtılıyor. O tarz güzel jestler var.
3: KPSS'ye çalışıyorum burada. Gastronomi ve mutfak sanatları mezunuyum.
0: Harika. Nerelisin?
3: Orduluyum. Gürgentepe'liyim.
0: Harika. Nasıl peki buralar? Ordu, Fatsa, deniz, güneş, kum, yeşillik.
3: Yeşilliği çok güzel. Havasından da gayet memnunum diyebilirim.
0: Kitap kafedesin. Sen de KPSS'ye hazırlanıyorsun. Nasıl bir ortam sağlanmış sizler için?
3: Bence bu proje çok güzel olmuş. Öğrenciler için sessiz ve rahat çalışma alanları var. Otomatı olsun, fiyatlar olsun çok uygun bence. Güzel bir ortam olduğunu düşünüyorum.
0: Elbette ki zihinlerden kaldırmak gerekiyor. Bu noktada oluşturmuş olan engelsiz kafede bölgedeki engelli vatandaşlarımızın geldiği ve her türlü imkanlardan yararlandığı önemli bir kafede yapılmış durumda.
4: Biz engelliler için bulunmaz bir nimet. Burada arkadaşlarla olsun. Geliyoruz çayımızı, kahvemizi, güneş dönüyoruz. Bu da içiyoruz. Ondan sonra lavaboyu kullanıyoruz. Rahatça engel lavabomuz var. İşte girişimiz olsun. Rahat her şey engelliye göre yapılan bir şey.
5: Bizim için veli nimet olan bir yer.
0: Neler yapıyorsunuz burada?
5: Burada arkadaşlarla tanışma faslımız oluyor. Mesela oturuyoruz hep beraber, muhabbet, sohbet ediyoruz. Tanımadığımız arkadaşlarla tanıştık. Nasıl anlatayım yani? Çok güzel oldu.
0: Engelleri kaldırdığınız
5: çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Allah razı olsunlar.
0: Teşekkürler.

0: Galata'da Gaga Gölü'nün o doğal güzelliklerinin olduğu gölün hemen yanı başındayız. Burada kurulan kadın kooperatifleri yaptıkları el emeği yemeklerle ve bölgeye has ürünlerle birlikte buraya gelenler için önemli bir oluşum da kurmuşumda. Efendim kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz.
0: Gaga Gölü.
1: Evet.
0: Çok güzel, evet, doğal, evet, özel bir yer. Önce, evet, Gaga Gölü'nden başlayalım.
1: Burası bildiğiniz gibi Gaga Gölü. Biz kadın kooperatifi olarak burada bir işletmemiz var. Oraya devam ettiriyoruz.
0: Neler yapılıyor burada?
1: Burada yöresel kahvaltı, gördüğünüz gibi lahana sarması. Yani sipariş veriyorlar arkadaşlar, gelecek olanlar. Biz sarıyoruz. Önceden pişiriyoruz.
0: Şimdi

0: Nasıl yaptınız? Neler var bu içinde?
1: İç mısırdan. Mısırı önce fırınlıyoruz. Sütlü mısırımızı fırınlıyoruz. Ondan sonra değirmende böyle yani çok ince değil, un gibi değil. Böyle ince çektiriyoruz. Sonra böyle içimizi yapıyoruz. Sarmamızı sarıyoruz.
0: Şimdi burada tabii küçükten büyüğe kadar farklı boy ve ebatlarda sarılmış lahanalar var.
2: Ben bu şekilde sarıyorum.
0: Evet.
2: Bu şekilde sarıyorum. Arkadaşım da nuska şeklinde sarıyor.
0: Herkesin sarış şekli.
2: Şekli.
0: Farklı.
2: Yerken kim sarmış onu biliyoruz.
0: Yaprak bölgenin yaprağı.
2: Evet. Has kendi bahçemin yaprağı. Taze.
0: Kimler geliyor buraya? Turlar geliyor. Yerli yabancı.
2: Yerli yabancı insanlar geliyor. Gurbetçilerimiz geliyor. Memleketine gelen insanlar mutlaka buraya. Buranın temiz havasını almak için. Mutlaka oraya. Çayımızı içerler, yöresel kahvaltımızı yaparlar, yöresel ürünlerimizi alırlar. Çok memnun ayrılırlar. Biz de çok mutlu oluyoruz bu şekilde bunları görünce öyle.
0: Peki kaç tane kadın bu kooperatifte sizle birlikte görev yapıyor?
2: 17 bayan ekmek yiyor diyebilirim. Yöresel ürünleri satarak ürünlerini bırakıyor. Kimisi tülbent yapar, kimisi oyuncak yapar. Bu şekilde takı, paspas, aklınıza ne geliyorsa, çanta, her şeyi yapıyoruz. Yiyecek olarak burada aktif olarak çalışan arkadaşlarımız, üyelerimiz de var. Bu şekilde herkes evine ekonomiye katkı sağlıyor.
0: Yaz, kış devam ediyor tabii.
2: Ediyor,
0: burası.
2: Ediyor. Haftanın 7 günü açığız. 7 günü açığız. Bu şekilde devam ediyoruz.
0: Gelenler hemen yolun kenarında.
2: Aynen.
0: Aslında Aybastı yolu güzergahı.
2: Kesinlikle.
0: Burası.
2: Başka kooperatiflere de destek veriyoruz. Onların ürünlerini de bırakıyorlar. Onların ürününü satıyoruz. Bizim güzergahımız daha işlek olduğu için. Diğer kooperatiflere de destek olmaya çalışıyoruz.
0: Geldi. Peki şimdi bunu böyle sarıyoruz. Ne kadar zamanda pişecek?
2: Yarım saat, bir saat gibi pişer.
0: Pişer.
2: Evet.
0: Peki kolaylıklarınız olsun.

Marmaris Sahil Yolu yapıldıktan sonra artık nostaljik geçişlerin en önemli güzergahlarından birisi oldu Bolaman. Özellikle Yalıköy köftesi ve yalı pidesiyle ünlenmiş ve geçmiş dönemlerde Bolaman yolunu kullananlar için tarihi bir yolculuk devam ediyor.

0: Tarihi bir konağın hemen önündeyiz. Haznedaroğlu Konağı özellikle Bolaman'da geçmiş dönemlerde gözetleme kulesi olarak kullanılmış bir nokta. Şimdilerde ise restorasyon çalışmalarının ardından Fatsa'da kent müzesi olarak kullanılacak.
1: Burası Bolaman Haznedaroğlu Konağı. Roma döneminde gözetleme kulesi ve kale olarak inşa edilmiş. Etrafı ada şeklindeymiş. Daha sonra denizin kapanmasıyla yarım ada şeklini almış. İç kalenin içine 18. yüzyıl sonunda Trabzon valisi olan Hazretoğlu Süleyman Paşa tarafından bir konak inşa edilmiş. Bulunduğumuz nokta Hazretoğlu Konağı olarak günümüzde ulaşmıştır. Konak Türk sivil mimarisi, konut mimarisinin ender örneklerinden orta sofa etrafında toplanmış 4 köşe odalı, 2 köşe odası cumbalara oturan nadir örneklerden bir tanesidir. Gelen misafirleri ağırladıkları için her odada ocak bulunuyor. Yapı kalenin üstünde inşa edilmesiyle de ender örneklerden bir tanesi.
2: Şimdi restore ediliyor. Sonuçta
1: evet.
2: Ne olacak?
1: Sonuçta restore edildikten sonra kent müzesi olarak kullanıma, halkın kullanımına sunulacak inşallah.

0: Fransa'ya ve o geçmiş dönemlerdeki yoldan, Bolaman'dan yolculuk yapanların özellikle tercih ettikleri bölge için ünü adeta birçok yere yayılmış olan Bolaman pidesi yapımını gerçekleştireceğiz. Hem yuvarlak hem de uzun şekliyle yapımı devam eden Bolaman pidesinin birçok çeşidi de mevcut. Hem Bolaman pidesi ünü birçok yere yayılmış.
1: Evet.
0: Nasıl hazırlanır içleri? Nasıl olur Bolaman pidesi?
1: İçi kasabımız özeldir. Etler gelir.
2: Yani
1: özel et kasabımız var.
2: Evet.
1: Getirir.

0: biz kavururuz güzel özenerekten.
1: Şimdi bu çiğ mi, kavrulmuş mu?
0: Kavrulmuş. Bu kavrulmuş.
1: Kavrulmuşum.
0: Bu kavrulmuş.
1: Peki, neleri yapılıyor Bolaman pidesinin? Neler olur?
0: Karışık var, sadesi var, kuşbaşı var, kaşarlı var, beyaz peynir var.
1: Tescil almış önemli bir pide.
0: Evet, evet.
1: Kaç dakika sonra hazır hale gelecek? Ne kadar duracak ustam bu fırında?
2: 10 dakika kalıyor.
1: Hemen. Kaç derece ateşte pişiriyoruz?
2: Şimdi bunu normalde fırınımız kızgın ama şimdi derece olarak kullanmıyoruz biz bunu. Kendimiz ayarlıyoruz.
1: Harika. Usta eliyle.
0: Evet. Usta eliyle, evet.
1: 10 dakika sonra ne çıkacak?
0: Güzel bir pide, çıtır çıtır pide çıkar.

0: Bolaman pidesinin yanında ünü yurt dışına kadar aşmış olan Bolaman köftesi de elbette ki buraya gelenlerin özellikle tercih ettiği en önemli yemeklerden yalnızca bir tanesi. Bolaman açık kıymalı, karışık ve köfte. Evet. Yanında
1: mısır ekmeği, turşu, bunlar ikram ediliyor.
0: Evet. Mısır ekmeği tabii. Mısır geçmişten günümüze çok
1: aynen,
0: önemli.
1: Aynen. Çok soruyorlar, geliyorlar, tarifini alıyorlar. Çok beğeniyorlar.
0: Var mı özel bir tarifi?
1: Özel tarifi bizim şeyimiz var, mutfakçımız. O çok söylemez.
0: Söylemez mi? Lezzet sırrı evet. Paylaşılmaz.
2: Peki efendim biz şimdi tadına bakalım. Tabii bu bölgeye gelenler için de özellikle Bolaman'da Bolaman köftesi ve Bolaman pidesi tadına bakanlar bilir. Bilmeyenler için biz tadına bakıp bir söyleyelim. Odun ateşinde Bolaman pidesi ve yanında Bolaman köftesi mükemmel olmuş.
0: Fatsa'nın en eski yerleşim yerlerinden birisidir Kabak Dağ Köyü. 19. yüzyılın son çeyreğinde Gürcülere iskan edilen bu alan yeniden turizme kazandırılmak için köylüler tarafından büyük bir çaba sarf ediliyor.
3: Burası turizm potansiyeli en yüksek köylerden bir tanesi. Festivallerimiz var. Efendim, turizm otelimiz var, bungalov var, butik evlerimiz var. Biz yerli yabancı kim gelirse gelsin hizmet edecek yerlerimiz var. Bir de ayrıyetten Kültür Bakanlığı'na ait, vakıflara ait dede evlerimiz var. Korunmakta bunlar. Gürcü köyüdür. 1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 93 Harbi denilen zamanda dedelerimiz Müslüman Gürcüler hükümetler arası anlaşmalar çerçevesinde gelmek isteyen Müslüman Gürcüler yer göstermişler bizlere. Gelip yerleşmişiz. Ama en güzel köy bize düşmüş. Öyle diyorlar. Biz de şanslıyız o konuda. Hepsi bu. Bir de bizim kültür olarak kendimizi kaybetmedik. Biz Türk milliyetçisiyiz. Türk bayrağı için her şeyimizi veririz. Gürcüyüz ama hiçbir zaman devletimizle en ufak bir polemiğimiz olmadı, olmaz da. Olamaz yani. Böyle bir şey hiç aklımızdan geçmez. Devletimizin birer eriyiz hepimiz.
0: Gürcüler olur da onların lezzetleri, Gürcü yemekleri olmaz mı? Efendim şöyle yaklaşalım mı? Nedir Gürcü yemekleri? Saymakla bitmez ama bugün ne var burada?
4: Burada bugün Gürcü kavurmamız var, zetimiz var, tavuktan yapılır. Bu da dana etinden yapılır. İçindeki malzemeleri sorarsanız, içindeki malzemeler ilk önce dana eti, sinirsiz etten olması gerekiyor. İç yağıyla beraber sote yapılır, sonra salçayla, soğanla tekrardan kapatılır.

0: kaynatılır. Öyle demlenir. Sonra içine suyu girer. Sonra baharatları girer sırayla. İlk önce cevizini de çekiyoruz. Cevizini şöyle zaprana, sarımsakla.
1: Evet, şimdi zapranayı biraz daha geniş anlatalım.
0: Zaprana buranın kendi adını alan bir bitkisidir. Kendim yetiştiriyorum zaprana. Zaprana sarımsakla beraber cevizle çekilir güzel yine. Robottan çekilir, rondoda inceltilir. Ve de içine gelir. İçine baharatları girer. İçine neler girer? Kinzesi, karabiber, pul biber, çörek otu, unuttum var mı bilmiyorum. Yine de zaprana baharatıyla beraber karıştırdığımız cevizi girer. Sonra da mısır unu, ata tohumundan kavrulmuş, 6-7 defa eliyoruz ince elekten, elenmiş. Onun tereyağında kavrulmuş köz ateşinde, onunla bağlıyoruz. Tereyağıyla sonra servisi yapıyoruz.
1: Şimdi bu köyde derler ki her şey doğaldır.
0: Evet. İşte
1: ata tohumundan tutun da kullanılan her şeye kadar ilaç olmaz.
0: Evet, doğal. Gerçekten Gürcüler uzun yaşıyorlar. Uzun yaşadıklarının sırrında bu olduğuna inanıyorum.
1: Evet, şimdi burada bir ekmek var.
0: Evet.
1: Nedir bu efendim?
0: Bu ekmeği ben kendim yapıyorum böyle. Hazırlıyorum. Sonra tepsi mayası yapıyorum. Sonra pişiriyorum. Mis gibi ağzınıza layık. Gayet de güzel oluyor.
1: Harika. Şimdi tabii kavurma.
0: Evet. Burada. Bu da tavuk etinden oluyor, haşlanıyor, zeti zaprana ile beraber. Rengini de görüyorsunuz.
1: Zaprana her şeyde var o zaman.
0: Evet,
1: sizde.
0: Altın rengini almıştır zaprana. Burada tavuk suyuyla beraber ilk önce didiliyor. Sonra cevizin kendisi giriyor içine zaprana ile sarımsakla. Ondan sonra çok içinde de mısır ekmeği çok az. Ondan da katıyoruz içine. Böyle harika bir yemek oluyor.

Deniz üzerine dolgu yöntemiyle yapılan Fatsa Adası ve o adaya düzenlenen tekne turları turizm açısından son dönemlerde kıymetli olmaya devam ediyor. Birçok vatandaş Fatsa Adası'nı görmek için düzenlenen turlara katılıyor. Fatsa'dan tur teknesine çıktığımız yolculuğumuzda yaklaşık 25-30 dakika arasında doğal taşlar üzerine yapılmış olan Fatsa Adası'na gelmek üzereyiz. Yaklaşık 150 kişi aynı anda bu ada üzerinde dolaşabiliyor, vakit geçirebiliyor ve ardından Fatsa'ya geri dönüyor. Anadolu Diyarı programında Ordu'nun güzel ilçelerinden Fatsa'daydık. Fatsa'nın denizini, doğasını, güneşini ve turizmini sizlere anlatmaya çalıştık. Bir başka Anadolu Diyarı programında tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Sevgili izleyenler, Dünya Kupası gündemiyle devam edeceğiz şimdi. Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Arjantin 5 gollü maçta Yeşilburun Adaları'nı zor da olsa geçerek yoluna devam etti.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ve Yeşilburun Adaları Miami'de karşı karşıya geldi. Turnuvanın favorilerinden son şampiyon Arjantin ilk yarıyı Lionel Messi'nin golüyle önde kapattı. Son 32 turuna 3 beraberlikle namağlup gelen Yeşilburun Adaları 59. dakikada Duarte ile beraberliği sağladı ve maç uzatmaya gitti. Bu bölümde de Lisandro Martinez'in golüne karşılık veren isim Trabzonspor'un yeni transferi Sidney Lopez Cabral oldu. 23 yaşındaki futbolcu harika bir vuruşla skora ikinci kez denge getirdi. Ancak Romero ile skoru 3-2'ye getiren tangocular sonun 6 turunda Mısır'ın rakibi oldu. Arjantin'in yıldızı Lionel Messi maçta perdeyi açan golüyle bu turnuvadaki 7.

0: önce toplamda 20. golünü kaydetti. 39 yaşındaki futbolcu böylece kendisine ait rekoru da geliştirmiş oldu. Yeşilburun Adaları'nda Trabzonspor'dan Cabral'ın yanı sıra kadroda bulunan Wagner Pina maçta süre almadı. Başakşehir'in Nuno da Costa ve Iğdır Futbol Kulübü'nden Ryan Mendes ise ilk 11'de forma giydi.
1: Efendim, FIFA Hırvatistan'ın Portekiz maçında uzatma dakikalarında iptal edilen golüyle ilgili resmi açıklama yayınladı.
2: Hırvatistan'ın Portekiz maçında VAR müdahalesiyle iptal edilen golü FIFA tarafından doğru bulundu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında offside nedeniyle sayılmayan gol büyük ses getirdi. FIFA yayınladığı açıklamada bağlantılı top teknolojisinden elde edilen verilere göre Hırvatistan'ın golü öncesinde Hırvat futbolcu Igor Matanovic'in topa temas ettiğinin kanıtlandığı duyuruldu. FIFA topun içerisindeki sensörler sayesinde en ufak temasın bile tespit edilebildiğini bildirdi. Dünya futbolunun yöneticisi topa temas edilmesi durumunda oluşan grafiği izleyicilere kalp atışı şeklinde yansıtıyor. Hakemlerin ise hızlı ve doğru kararlar verebilmeleri adına benzeri görülmemiş düzeyde bir veri akışı sağlandığı öğrenildi.
1: Bir diğer maçta İspanya-Avusturya arasındaydı. İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi.
2: Amerika'nın Los Angeles Stadyumunda oynanan İspanya-Avusturya maçında kazanan İspanyollar oldu. 36. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle 1-0 öne geçen İspanya, 66. dakikada Pedro Porro'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Oyarzabal skoru belirleyen golü attı ve İspanyollar karşılaşmayı 3-0 kazanarak son 16 turuna yükselmeyi başardı. İspanya bir sonraki turda Portekiz'le karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, maçı kazansalar bile gelişmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.
3: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy. Muchísimos. Evidentemente yo empezaría primero por la victoria.
4: Bütün takım galibiyetten dolayı çok mutlu. Takım olarak çok iyi bir konumdayız. Ama yine de bir sonraki maçta kesinlikle daha iyi olmamız gerekecek. Bu takım çok hırslı ve rekabetçi. Bu harika futbolcuları yönetme şansına sahip olduğum için çok şanslıyım. Profesyonellikleri ve yetenekleri gerçekten inanılmaz.
2: İspanyol yıldız Lamine Yamal da bir üst tura yükseldikleri için çok mutlu olduğunu ifade etti.
5: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que
6: en önemli şey bu maçı kazanarak son 16 turuna çıkmaktı. Yavaş yavaş kendimi yeniden iyi hissetmeye başlıyorum. Yapmam gereken koşuları, driblingleri ve geriye kalan her şeyi yapıyorum. Takımımı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Onlar için çok mutluyum. Her açıdan gelişmeye devam etmeliyiz. Ama sahip olduğumuz kalitenin farkındayız. Kendimize güveniyoruz. Hiçbir milli takımdan korkmuyoruz. Biz İspanya'yız ve bunu sahada kanıtlamamız gerekiyor.
5: Sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección. Somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
2: Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick, kendilerini eleyen İspanya'nın kupada mutlu sona ulaşacağını düşündüğünü belirtti.
7: War das Spiel schon offen, also Spanien hat heute mit Sicherheit mit Abstand ihre beste Leistung gebracht bisher in diesem Turnier und
8: İspanya gerçekten çok iyi oynadı ve muhtemelen bir sonraki dünya şampiyonuyla karşılaştık. Başarılı olmak istiyorsanız İspanya'yı yenmeniz gerekiyor. Karşımızda çok uyumlu bir takım gördük. Çok özel bir rakiple karşılaştık ve 90 dakika boyunca onlara karşı oynamak gerçekten zordu.
7: Bis zum 2-0 im Rennen, im Spiel mit einem lucky punch hätten wir vielleicht auch die Chance gehabt noch.
9: Halkbank'ın katkılarıyla savunma ve havacılık sanayi son 12 ayda ihracatta 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak önemli bir eşiği atladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü belirtti. Haziran ayında savunma ve havacılık sanayisinin geçen yılın aynı ayına göre %29,6 artışla 802,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Haberin radyosu A Haber Radyo.
12: Reklam.
13: Deniz, kum, güneş.

0: Yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maç da bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyor.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
9: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
12: Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Tarikun necmü s-sakibu in kullu nefsin lemme aleyha hafiz.
15: Yaz Kur'an kursları başlıyor. Çocuklar hem öğrenecek hem de eğlenecekler.
16: Yaz mevsimi bizim için Kur'an'la dostluğumuzu artırmaya vesile olarak görebiliriz.
15: Diyanet İşleri Başkanlığı çocukların ve gençlerin yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmesi için 2026 yılı yaz Kur'an

0: kurslarını açıyor. Kurslar 6 Temmuz'da başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar sürecek.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: 8 bin personelimizle, hocalarımızla, toplamda da 4000'in üzerinde mekanımızda, bunların çoğunluğunu, 3'te 2'sini camilerimiz oluşturuyor. İnşallah 6 hafta süresince bu faaliyeti deruhte etmeye gayret edeceğiz.
0: Kurslar 4-6 ve 7-22 yaş gruplarına özel olacak. Miniklere ahlak ve değerler eğitimi verilecek. 7 yaş üstüne ise Kur'an, ibadet ve siyer anlatılacak.
2: 4-6 yaş grubundaki öğrencilerimize verilecek eğitimde ağırlıklı olarak değerler eğitimi dediğimiz bir ahlak eğitimi ağırlıklı. Beraberinde dini bilgiler ve beraberinde de Kur'an eğitimi verilecek. Onların yaş seviyelerine uygun bir şekilde.
0: 6 hafta sürecek eğitimlerde çocuklar sadece ders işlemeyecek. Futbol turnuvaları, piknikler, yüzme faaliyetleri ve bilgi yarışmaları da düzenlenecek.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Eşine ve çocuklarına şiddet uyguladı, restoranı savaş alanına çevirdi. Tatil için ailesiyle Muğla'nın Marmaris ilçesine giden İngiliz turist eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini şiddete bıraktı. Alkollü olduğu iddia edilen turist eşine şiddet uyguladı. Talihsiz kadın aldığı darbenin etkisiyle yere düştü ve bir süre hareketsiz kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Oğluna ve kızına da şiddet uygulayan turist etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Gelişmeleri A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Saatlerimiz de artık 11 olmak üzere. Yeni saatte havanın notlarıyla başlayalım dilerseniz. Türkiye bugünden itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına girmiş durumda. İstanbul Valiliği ve AKOM'dan da uyarılar ard arda geldi. Sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren de başladı. Mega kentte yaşayanlar su baskınlarına karşı da uyarıldı. Ekranlarınıza da görüntüleri getiriyoruz. Lokal olarak birçok noktada sağanak etkili oluyor an itibarıyla İstanbul'da ve vatandaşları da biz de bu noktada uyaralım. 10-12 saatlik kesintisiz bir sistem var. İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışları etkili olacak. Uzmanlar özellikle cumartesi günü İstanbul genelini kaplayacak 10 ila 12 saatlik kesintisiz bir yağış dalgasına karşı da uyarıyor vatandaşları. Mevsim normalleri üzerinde seyrediyordu sıcaklıklar ve bugünden itibaren düşmeye başladı. Ve sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı. Sıcaklıklar da 27 dereceye kadar düşecek. Efendim sağ tarafta da canlı olarak görüyorsunuz şu anda özellikle Şile çevresinde çok yoğun bir yağış olduğunu görebiliyoruz. Tüm İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağışın da etkili olduğu bilgisini yine sizinle paylaşalım. Bugün başlayan yağışlı hava sisteminin saat 20'ye kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor sevgili izleyenler. İstanbul Valiliği de gök gürültülü sağanağın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre İstanbul'da bugün gök gürültülü yağışın sabah saatlerinden akşama kadar Avrupa yakasının Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiği de bildirildi. Hemen dönelim biz de Kübra Kılıç Tepeci bizi bekliyor. Hem bize canlı canlı gösterecek. Evet, yağmurluğunu giymişsin Kübra ve çok ciddi bir sağanak etkili oluyor. Görebiliyoruz arkanda da tam olarak neredesin? Nasıl şu anda hava, paylaş lütfen bizimle.
1: Evet Merve, bizler kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte Ali Beyköy tarafındayız. Senin de belirtmiş olduğun gibi bugün İstanbul sağanak yağışın etkisi altında olacak. Ki uzmanlardan da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de uyarılar gelmişti. Hemen etrafı gösterelim. Aslında yaklaşık bir saat önce İstanbul'da yağmur yoktu. Bulunduğumuz noktalar

0: hava oldukça güzel görünüyordu. Bir anda kara bulutlar gelmeye başladı ve etkili bir sağanak yağmur hakim oldu. Ki dakikalar önce bu sağanak yağmurun çok daha etkili olduğunu belirtmiş olalım. Bu hafta aslında geçen haftaya nazaran sıcaklıklarda düşüş yaşanacağını uzmanlar söylemişti. Hava geçen haftayla kıyaslayacak olduğumuzda o sıcak havalara bir haftalığına da olsa veda etmiş olacağız İstanbullular olarak. Tabii sağanak yağış bugün dışında diğer günlerde şu anda beklenmediğini belirtmiş olalım. Yarının içinde yine İstanbul'da karamsar bir hava olması bekleniyor ama sağanak yağış beklenmiyor. Ama bugün bütün gün boyunca bu yağmurun İstanbul'da etkili olması bekleniyor ki Çatalca tarafında da senin belirtmiş olduğun gibi yüksek kesimlerde sağanak yağmurun daha da etkili olması beklendiğini belirtmiş olalım. Sabah ilk uyandığımızda hava oldukça güzel görünüyordu. Diğer günlerden de tabii sıcak havaya alışmıştık. Temmuz ayı oldukça sıcak gelmişti. Kavurucu bir sıcaklıkla karşı karşıyaydık bu hafta için. Ancak cumartesi gününe geldiğimizde İstanbul'da sağanak yağış etkili olacağı söylenmişti. Ki dakikalar önce çok etkili bir sağanak yağmaya başlamıştı. Gök gürültüsüyle birlikte tabii ki etkili bir sağanağın hakim olduğunu belirtmiş olalım. Şu anda yağmur bir tık daha azaldı ama bilmiyorum gök gürültüsünün sesi geliyor mu? Zaman zaman yine şimşekler çakmaya da devam ettiğini belirtmiş olalım. Hava sıcaklığı bu hafta 5-6 derece kadar bir düşmesi beklendiğini belirtmiş olalım. Yarın için İstanbul'da sağanak yağışın beklenmediğini de yine vurgulayalım ama bu hafta yine böyle karamsar, karanlık, yine bir tık daha geçen haftaya nazaran serin bir haftanın beklendiğini belirtelim. Şu an kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte Ali Beyköy tarafındaki son durumu ekranlara getiriyoruz. Haftasının cumartesi günü İstanbullular güzel hava beklerken hafta içi çünkü çok sıcak geçmişti. Çok kavurucu sıcaklarla karşı karşıyaydık. Lakin cumartesi günü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ki yarın da hava yine 5-6 derece kadar sıcaklıkların düşüp ama sağanak yağışın olmaması beklendiğini de belirtmiş olalım. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hem de uzmanlardan uyarılar zaten yapılmıştı. Hazırlıksız dışarıya çıkanlar tabii dışarıda gördüğümüzde hemen sığınacak bir yer arıyorlardı kendilerine. Sağanaktan kaçmak için, ani bastıran sağanaktan kaçmak için özellikle vatandaşların yine araç kullanırken dikkatli olması gerektiğini hatırlatalım. Yerler çünkü şu anda ıslak, oldukça da etkili bir sağanak meydana geldi. Yaklaşık bir 15-20 dakika önce zaman zaman kuvvetini arttırıyor. Zaman zaman bu şekilde görmüş olduğunuz gibi daha ince bir şekilde sağanak yağışın devam ettiğini de belirtmiş olalım. Tabii gök gürültüsüyle birlikte sağanak yağış bugün tamamen devam etmesi, İstanbul'da etkili olması bekleniyor. Özellikle dışarıya çıkmayı düşünenler, bugün dışarıda etkinlik yapmayı düşünenler için onlara kötü bir haber vermiş olacağız. Bugün İstanbul'daki sağanak yağış devam etmesi bekleniyor bütün gün boyunca. Ama aslında uzmanlar bu hafta boyunca yani hafta sonundan itibaren haftaya başladığımızda da yine İstanbul'da serin, geçen haftaya nazaran ama serin bir havanın hakim olması beklendiğini belirtmişlerdi. Ki vatandaşları da biz az önce yolda gördüğümüzde yine yanlarında ne varsa saçlarını kapatmaya çalışıyorlardı, yağmurdan korunmaya çalışıyorlardı ya da yağmurun olmadığı bölgelere sığınmaya çalışıyorlardı. Hazırlıksız çıkanlar, bugün yağmur yağacağını bilmeyen vatandaşlar dediğimiz gibi hazırlıksız yakalanmışlardı. Henüz dışarıya çıkmayanlar ve haberimizi canlı yayınımızda izleyenler varsa bizler onlara önceden uyarımızı yapalım. Bugün İstanbul'da etkili bir sağanak yağış beklendiğini belirtmiş olalım. Bugün bütün gün boyunca sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor. Yarın da yine İstanbul'da sağanak yağışın etkili olması beklenmiyor ama yine sıcaklıkların 5-6 derece düşmüş, daha serin bir havanın beklendiğini belirtelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Bir ek olarak da sevgili izleyenler, Karadeniz kıyılarında da deniz yasağı var. Sarıyer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada son meteorolojik değerlendirmelere göre 4-5 Temmuz'da dalga boyunun yüksek olmasının beklendiği belirtildi. Yine yapılan bu açıklamada can güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 gün boyunca ilçe sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişlerinin kapatılmasına karar verildiği de bildirildi. Beykoz Kaymakamlığı da Karadeniz'e kıyısı olan sahil, plaj ve koylarda 2 gün boyunca denize girmenin yasak olduğu da bildirilmişti. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olalım. Efendim, şimdi bir Tekirdağ'dan haber var. Çorlu ilçesinde bir binada patlama meydana geldi ve bu patlamada 2 kişi de hayatını kaybetti.

0: kaybetti. Şimdi o patlamanın da görüntülerini ekranlarınıza taşıyalım. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden görüntüler. 6 katlı bir apartmanın son katında doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine hemen ekipler sevk edildi. Ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti bu patlamada. Patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı. O anlarda binadaki patlama ve çevredekilerin kaçışı yer alıyor. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Park halindeki 3 araç da kullanılamaz hale geldi ve ne yazık ki 2 kişi de hayatını kaybetti. Sevgili izleyenler, dünya gündemiyle devam edelim. İran'a gideceğiz şimdi. İran Hamane'ye veda ediyor. Hemen kameralarımızı o noktaya çevirelim. Ekber Karabağ bizi bekliyor. Tahran sokaklarında, meydanında şu anda kalabalığın daha da arttığını görebiliyoruz. Ekber, hemen sözü sana bırakalım.
1: Evet, teşekkür ederim Merve. Esasında İran lideri Ayetullah Ali Hamenei 4 ay önce takribi olarak, yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırı düzenlediği ilk gün hayatını kaybetmişti. En çok merak edilen soruların başında şu gelmektedir ki neden o tarihte hayatını kaybettiyse 4 ay sonra toprağa veriliyor. Yetkililerden gelen açıklamalara göre kendisi için, Ayetullah Ali Hamenei için çok geniş kapsamlı bir tören yapılması öngörülüyordu ve savaş boyunca bunun yapılmasının mümkün olamayacağını dolayı bu savaş sonrasında daha durgun bir ortama devredilmiş oldu ve an itibariyle Ayetullah Ali Hamenei için ülkenin başkenti Tahran'da bu kapsamda veda etkinliği yapılıyor. Sevenleri Tahran'da İmam Hümeyni musallasında bir araya gelerek kendisini son yolculuğuna uğruyor. Sadece musallada değil, aynı zamanda Tahran sokaklarında da çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Siz benim hemen arkamda Devrim Meydanı'nda o etkinliklerden birini görebiliyorsunuz. İşte görüyorsunuz burada bazı insanlar bir araya gelerek işte Hamenei ile ilgili ifadeler kullanıyor. Kendisini anlatan, aynı zamanda oğlu Mujtaba Hamenei'ye biatlarını belirtiyor. Zaman zaman dikkat ediyorum, burada Arapça'da konuşuyorlar insanlar. Birkaçıyla görüşme imkanım oldu. Irak'tan geldiklerini ifade ettiler. Şunu da belirtmemde fayda vardır. Bu etkinlik, işte İran'daki etkinlik, sadece İran'daki kentlerle Tahran, Kum ve Meşet'e sınırlı kalmayarak aynı zamanda Irak'ta iki kentte de yapılacaktır. Kerbela ve Necef kentlerinde de cenaze etkinliği yapılması öngörülmektedir. Tabii bu etkinlik dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelere de ara verilmiş durumda. Donald Trump'tan gelen son açıklamada İran liderinin için düzenlenecek işte bu etkinlikler dolayısıyla bir hafta boyunca görüşmelere ara verildiği ifade edildi. Tabii İran'daki ana gündem konusu bu meseledir. Fakat zaman zaman farklı gerginlikler de yaşanmaktadır. Bugün sabah saatlerinde gelen bilgilere göre Umman yönetimiyle İngiltere ve Fransa arasında bir ortak mutabakat sağlandı. Öyle ki Umman karasularından gemilerin geçişlerinin güvenli bir şekilde yapılması için söz konusu, az önce belirttiğim iki ülke ile Umman arasında bir işbirliğinin söz konusu olacağı ifade edildi. Ancak az önce İran Dışişleri Bakanlığı buna tepki gösterdi. Söz konusu bölgede Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin ancak İran'ın koordinasyonu ile yapılmasının mümkün olabileceği ifade edildi diyor ve sözü başkent Tahran'dan, Devrim Meydanı'ndan, İnkılap Meydanı'ndan stüdyolarımıza bırakıyorum.
0: Ekber Karabağ, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Yine senden bilgileri almaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, kritik NATO zirvesi için geri sayım başladı artık. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek biliyorsunuz. Uzmanlar kassa yaptırımlarının kalkmasının piyasaya olumlu yansıyacağını ifade etti. Bakalım hemen ayrıntılarına.
2: NATO zirvesi için geri sayım başladı. Dünyanın kalbi Türkiye'de atacak. 36.sı düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara, 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli liderler, bakanlar, üst düzey diplomatlar ve uluslararası kuruluş temsilcilerini ağırlayacak. 22 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde savunmadan bölgesel krizlere kadar birçok kritik konu masaya yatırılacak. Geçtiğimiz günlerde NATO zirvesine dostum Erdoğan için geleceğim diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 6 Temmuz'da Türkiye'de.

0: Madrid'de olacak. Yaklaşık 1000 kişilik ekibiyle zirveye katılacak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında zirve öncesinde ve zirve kapsamında baş başa görüşmeler gerçekleşecek. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kritik konular masada. 9 yıldır devam eden Halkbank davasının herhangi bir adli ve idari yaptırım uygulanmadan Halkbank lehine tamamlanması sonrasında gözler kalsa yaptırımlarının kaldırılmasında ve F-35 programı ile alakalı yeni atılacak adımlar da olacak.
1: Başkan Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın arasındaki gelişecek görüşmelerden sonra katsa yaptırımlara dair olumlu bir haber gelmesi durumunda bu Türkiye'ye dair bir sürü algıyı da değiştirecektir.
2: Algı olarak da oldukça iyimser bakmamıza sebep oluyor açıkçası. Oldukça iyimser bakmamızı sağlıyor. Zaten Amerika ile ilişkiler anlamında bir süredir çok iyiye giden bir durumdayız.
0: Diğer yandan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki olumlu atmosferin yabancı yatırımcı performansına olumlu yansıyacağına ilişkin beklentiler de var.
1: Yabancı yatırımcılar açısından da Türkiye'ye olan risk algısını azaltacağını söyleyebiliriz. Ekonomiye yansıması ve finansal piyasalara yansıması açısından bu noktada CDS'lerin düşmesi anlamına gelecektir. Bu daha ucuza finansman sağlanması ve daha ucuza finansman ve kredi bulunmasında finansal sıkılaşma anlamında Türkiye'nin elini birazcık daha rahatlatacaktır diyebiliriz.
2: Türkiye'nin özellikle bölgede savaşla beraber artan gücü, konumu, özellikle savunma anlamında, savunma sanayi anlamındaki gelişimi bence çok çok önemli. Bu NATO toplantısı ve sonrasındaki açıklamalar ve atılacak adımlar da bence bu minvalde önemli olacak.
3: O zaman gelin Ankara sokaklarına bakalım sevgili izleyenler. Ankara NATO zirvesine hazır ve NATO önlemleri üst düzeyde an itibarıyla. Hemen bakalım Şener Çetin bizi bekliyor. Ankara sokaklarındaki NATO heyecanını aktaracak bir kez daha bizlere. Güvenlik önlemleri has safhada her zaman olduğu gibi. Evet Şener Çetin sözü hemen sana bırakalım.
4: Evet, kritik zirve için geri sayım başladı. Başkent Ankara'nın merkezinde güvenlik önlemleri üst noktaya çıkarıldı ki hafta sonu itibariyle de sakinlik olduğunu söyleyebiliriz. Tabii kentin giriş çıkış noktalarında da kontrol noktalarında o denetimler devam ediyor. Birçok noktaya işte kameraman arkadaşım Taşkın Ural'ın da ekranlara getirdiği gibi özel harekat timlerinin yerleştirildiğini söylemek de mümkün. Onlar da yine silah ve tam teçhizatla birlikte göreve hazır bir şekilde kritik NATO zirvesini bekliyor. Bir yandan da burada denetimler devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz nokta Sakıp Sabancı Bulvarı'ndayız. Bu noktada da yine trafik, asayiş, özel harekat timleri, trafik polis, motosikletli trafik polis ekipleri ve Yunus timleri de bu noktada çalışmalarını sürdürüyor. İşte denetimler kapsamında hem sürücüler denetleniyor hem araçlar bu şekilde kontrol ediliyor. İç ve bagaj kısmı olmak üzere şüpheli bir durum olması halinde de gerekli işlem uygulanıyor. Bu noktada polis ekipleri kentin giriş çıkış noktalarında o mesaisine devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi o yoğunluğu da burada görebilmek mümkün. Sadece bu noktada değil, kentin kritik noktalarında bu denetimlerin uygulamaların sıkı bir şekilde devam ettiğini söyleyelim ki asayiş uygulamaları kapsamında kentte aranan 4000 kişiden fazla kişi de yine yakalanmıştı. Bunun da altını çizelim. Aranan 4000'den fazla kişi yakalanmıştı. Gerek asayiş uygulaması gerek ulaşım noktasında o çalışmalar sıkı bir şekilde yürütülüyor ve yine giriş ve çıkışlarda da tamamen tutulmuş vaziyette. Tam kapatma söz konusu olan güzergahlar var başkent genelinde. Tabii bunun yanı sıra kısmi kapatmalar ve izin verilen rotalar var. İzin verilen rotalardan vatandaşlar, sürücüler geçiş yapıyor ama o geçişlerde elbette sıkı bir denetim kontrolünde gerçekleşiyor. Bunu ifade edelim. Sürücülerin hem kimlikleri, ehliyetleri, ruhsat bilgileri kontrol ediliyor. GBT'si yapılıyor. Akabinde de işte görmüş olduğunuz gibi araçların içerisi, bagaj kısmı didik didik aranıyor. Şüpheli bir durum olması halinde de yine sürücüler de özellikle üst aramasından geçiyor. Bunu ifade edelim. Tabii başkentte NATO zirvesi tedbirleri doğrultusunda 56 binden fazla hem polis hem jandarma ekibi görev alıyor. Kentin gerek merkezinde gerek giriş ve çıkış noktalarında o denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor. An itibariyle de Sakıp Sabancı Bulvarı'ndaki o denetimleri Taşkın Ural'ın görüntüleriyle ekranlarınıza getirmiş olduk diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
3: Şener Çetin'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Terörsüz Türkiye'deki son duruma son süre

0: Bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz.
1: Terörsüz Türkiye kapsamında gündeme gelen süreç yasası için AK Parti'den, meclisten, kabineden isimlerin yer aldığı toplantılar yapılıyor. Müstakil ve süreli bir yasal düzenleme söz konusu. Sadece PKK mensuplarını kapsayacak yasa hükümleri arasında infaz düzenlemesinin yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Yasada suça karışmayanlara ilişkin hükümlerin yer alacağı kesin. Ancak suça karışanlara yönelik nasıl bir yol izleneceğine karar verilmeye çalışılıyor. Yasa taslağının çerçevesinin çizilmesinin ardından mecliste AK Parti grubu da bir süre çalışacak. Grupta son şeklinin verileceği metnin diğer partilere sunulması da planlanıyor. Amaç teklifin tüm partilerin ortak imzasıyla meclis başkanlığına verilmesi. Bunun için meclis başkanının devreye girmesi gerekiyor.
2: İstanbul'da Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması gerçekleştirildi. Programda konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, tarım sektörüne sağladıkları kredi desteğinin 1 trilyon liraya yaklaştığını söyledi.
3: Trilyon TL'lik krediye ulaştık. Tarımsal kredi için konuşuyorum.
4: Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çiftçiler Haliç Kongre Merkezi'nde buluştu. Programın açılışında Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar önemli mesajlar verdi.
3: Bu bir yolculuk. Bütün paydaşların yer aldığı bir ekosistem olması gerekiyordu. Herkesin yer alması lazımdı. 81 ilimizden çiftçilerimizin, üreticilerimizin yer aldığı bir organizasyon.
4: Bankanın 163 yıllık tarımı finanse etme misyonuna dikkat çekti. Her 100 liralık tarım kredisinin 70 lirası Ziraat'ten dedi.
3: Türkiye'de tarım kesimine kullandırılan, tarım sektörüne kullandırılan her 100 liralık kredinin 70 lirasını Ziraat Bankası kullandırmış durumda. Türkiye'deki tarımsal kredilerin %70'ini tek başına kullandıran bankayız.
4: Çakar bankanın tarım sektörüne sağladığı kredi desteğinin 1 trilyon liraya yaklaştığını söyledi.
3: Güncel rakam bugün itibariyle biz 1 milyon civarında üreticimize 1 trilyon TL'lik krediye ulaştık. Tarımsal kredi için konuşuyorum.
2: Efendim, enflasyon rakamları açıklandı. Elbette kira zam oranları da belli oldu. Peki kira tavan zam oranı ne kadar oldu? Ona bakacağız. Sözü şimdi A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve konuğuna bırakalım.
5: Milyonlarca hem ev sahibi hem de kiracıyı ilgilendiren oldukça önemli günleri geride bıraktık. Öyle ki kira zam oranları belli oldu enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte. Peki bu kira zam oranları bizlere neyi anlatıyor ve sayısal olarak, matematiksel olarak bizler buradan neler anlayacağız? İşin uzmanına soracağım. Yanında çok değerli bir yayın konuğumuz var. Gayrimenkul uzmanı Olcay Serv yanımızda. Olcay Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Merhaba Ahmet Bey.
5: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, nedir şu an bizi bekleyen durum yeni kira zam oranı?
6: Evet, her ayın 3'ünde özellikle açıklanan enflasyon verilerinden sonra 12 aylık TÜFE ortalaması olan %32.03 bu ay kira kontratını yenileyecek vatandaşların yapacağı tavan zam oranı oldu. İki tane örnek hazırladık biz. Bir tanesi 20.000 TL üzerinden 20.000 TL kira ödeyen mevcutta bir vatandaşın ödeyeceği kira 26.406 liraya çıkacak. 30.000 TL olan vatandaş da 39.609 TL'ye çıkacak. Tabii buradaki en önemli şey şu, ben her ay bunu tekrar tekrar söylüyorum, tekrar tekrar söylemekte de bir mahsur yok. Bu yapılacak tavan zam oranıdır. Hiçbir ev sahibi bunun üzerinde bir zam talep edemez. Anlaşıldığı takdirde daha altında bir ücrete anlaşılabilir. Kiracıların böyle bir yasal hakkı var. Bu tavan zam oranıdır ve bunun üzerinde bir zam yapılamaz kanuna.
5: Şunu söyleyelim o zaman bunun üzerine, yani 32,04 dahi olamıyor, doğrudur değil mi?
6: Olamıyor, hatta dediğim gibi rakamda 26.406 dedik, 407 olamaz. Hiçbir ev sahibi böyle bir talepte bulunamaz. Varsayalım ki bulundu. Kiracı bu rakamı mevcutta kirayı ödediği banka veya postane hesabına gönderdiği takdirde ev sahibinin buna yasal olarak yapacağı hiçbir şey yok. Kiracıya da evinden çık vesaire hiçbir şey diyemez.
5: Burada şunu da yine belirtelim. Bununla alakalı uzlaşma dönemde

0: Bir de vardı GED'e bıraktığımız yıllar içerisinde bununla alakalı da çok bahsetmiştik. Bu kira oranları da yine oldukça önemliydi. Bir kez daha üzerinden geçelim. Neye göre hesaplanıyordu? %32,03 olacak.
1: Evet. Her ayın 3'ünde veya 4'ünde tatil gününe denk gelmesi açıklanan enflasyon oranlarının 12 aylık TÜFE ortalamasına göre. İki tane örnek verecek olursak yıl bazında bu en azından ekonomik gidişata da bir vurgu yapmış oluruz. Bu geçen sene %45, ondan evvelki sene %65'lerdeydi biliyorsunuz enflasyonun daha yüksek olduğu zamanlarda. Bu geçtiğimiz seneden itibaren yapılan ekonomik politika gereği %30'lara çekildi. Tabii dibimizde bir savaş ve onun enerji krizi bütün dünyayı vurmuşken bizi de etkiledi. Yoksa bu rakam daha aşağıya gelmişti. Ama o savaşın durulmasıyla birlikte yıl sonuna doğru bu rakamın 25'lere düşeceğini düşünüyorum.
0: Son olarak iş yerleri için de soralım. Nitekim iş yerlerinde de kira anlamında ciddi gelişmeler yaşanıyor. Oradaki durum nedir? Evlerle, konutlarla aynı şekilde mi ilerliyor?
1: Aynı şekilde ilerliyor. O sadece şuradan kafa karışıklığı olmuştu. Pandemi döneminde hatırlarsınız Cumhurbaşkanımızın verdiği bir kararla %25 bir kira sınırlaması gelmiş. O ticari iş yerlerinde dahil edilmemişti. Orada ayrı ayrı uygulanıyordu. Ama tekrar normale döndükten sonra bu %32,03 iş yerleri içinde aynı oranda geçerli olarak devam ediyor.
0: Yani herhangi bir noktada iş yeri sahibiyseniz de yine 32,03'e uymak zorundasınız.
1: Uymak zorundasınız. Orada sadece tabii KDV veya stopaj gibi ek ödemeler var iş yerlerinde. Bunlar için de yine detaylı bilgiler için de vatandaşlarımız her zaman bizlere ulaşabilirler.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet. Gayrimenkul uzmanı Olcay Servi ile birlikte çok önemli bir konuyu anlatmaya çalıştık. Öyle ki kira artış zam oranı, tavan zam oranını belirttik ve 32,03'ün üzerinde en ufak üzerinde yapılacak kira artışı artık yasal değil. Bunun altını çizelim, tekrar hatırlatalım diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Ahmet Nazif Vural'a ve konuğuna teşekkür ederiz paylaştıkları kıymetli bilgiler için. Efendim şimdi sizi Van'a götüreceğiz. Van'da kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen dönemeç sazlıkları jandarma birlikleri tarafından denetleniyor. Hemen kameralarımızı o noktaya çevireceğiz biz de. A Haber muhabiri Nazlı Timur ayrıntıları aktaracak. Nazlı günaydın, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakalım.
3: Evet, günaydın. Bizler şu anda Van'ın Edremit ilçesinde bulunan Dönemeç mahallesindeyiz. Tabii bulunduğumuz nokta 2020 yılında Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte korunma, hassas koruma olan bölgelerden bir tanesi ve Türkiye'deki en sulak alanlardan bir tanesi. Kameraman arkadaşım hemen şimdi ekranlara yansıtsın. Gördüğünüz gibi burası en sulak bölgelerden bir tanesi ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler burada denetimlerini sürdürüyor. Tabii zengin biyolojik çeşitliliği nedeniyle burası koruma altına alındığı bölgeden bahsedecek gerekirsek, bu bölge yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda bölgede yaklaşık 185 kuş türü bulunuyor ve çok sayıda sürüngen, kaplumbağa, memeli ve zengin bitki örtüsüyle birlikte 200'ün üzerinde fauna türü tespit edildi. Özellikle kış aylarında su kuşları ve yaban hayvanları için güvenli bir yaşam alanına dönüştü bu hassas bölge. Jandarma ekipleri tarafından da korunuyor. 7-24 saatine göre esasıyla birlikte korunuyor. Aynı zamanda Van Gölü ekosisteminin ve su ürünleri kaynaklarının da sürdürülebilirliği açısından da önemli bir alana sahip. Tabii gördüğünüz gibi şu anda kameraman arkadaşım da ekranlara yansıtıyor. Atlı birlikler tarafından bu bölge denetimini sürdürüyor ve Van'ın tek endemik türü olan inci kefallerinde yine koruması yapılıyor. Atlı birlikler gördüğünüz gibi şu anda bu bölgede korumalarını sürdürüyor. 15 Nisan ve 15 Temmuz bu tarihleri arasında da yine inci kefal döneminin av yasağı var. Yine burada da bu sazlık alanın dışında da ekipler yine bölgede korumalarını sürdürüyor. Yine yaz ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar uyarılıyor. Burada gördüğünüz gibi ekipler denetimlerini sürdürüyor. Şu anda da ekranlarda görüyorsunuz ekipler, atlı birlikler gerek koruma alanlarında, gerek sazlık alanlarında, gerek de piknik alanlarında korumalarını devam ediyor deyip sözü Van'dan size bırakalım.
2: Sevgili izleyenler, bu hafta 7'den 70'e herkesin vazgeçemediği dondurmanın izini Türkiye'nin dört bir yanında sürüyoruz. Çanakkale'nin Karadut dondurmasından Gaziantep'in bol fıstıklısına, Kilis'in közde pişen dondurma kebabından, Bafra'nın gül şeklindeki sunumuna.

0: Mididen yetmişe hayır diyemediğimiz, vazgeçemediğimiz en önemli tatlı ve tüketim malzemelerinin biri de dondurma. Tabii dondurma deyince de akla envaiye çeşit dondurma geliyor. Tabii ki bu dondurmanın yapılışı da çok önemli.
1: Şimdi frambaz, bu frambaz, bu işte karadut, böğürtlen, yaban mersini, vişne. Dünyanın en güzel meyvesi bizde. En güzel toprak bizde.
0: Çanakkale'ye özgü meşhur karadut dondurması da artık makineye atma zamanı geldi.
1: Evet.
0: O kaynayan öz mü artık o karadut özü mü?
1: Değil. Ya sırf bunda mesela ne bir su var ne bir yani.
0: Su yok.
1: Su yok, sadece karadut. Karadut pişirerek blenderda çektik, haşlandı. Yani buna su kullanmana gerek yok. Adam yani meyve yesin ya. Şey yesin.
0: Yoğun bir meyve yüzü oldu.
1: Yoğun bir, evet. Yani bizim dondurmalarımız öyle. Yani direkt mesela meyve yemiş gibi. Direkt zaten ağzınıza çekirdekleri görüyor musun?
2: Nasıl yiyorum?
0: Kazanın dibinde de onların çekirdekleri.
1: Aynen.

0: Şimdi bu belli miktarda belli bir ısıda karıştıktan sonra buna süt mü karıştırıyoruz?
1: Aynen öyle.
0: Kullandığımız süt ne sütü?
1: O da aynı. İşte manda,
0: keçi. Manda, keçi.
1: İnek. Üç tane süt karıştırıyoruz.
0: İşte Marmara'nın özel dondurmalarının sırları burada.
1: Aynen öyle.
0: Özel hazırlanmış manda ve belki de başka sütler de var içinde.
1: Mesela birden vermiyoruz. Yeter. Dur. Bunu mesela üç aşamada
0: vereceğiz.
1: Niye?
0: Her aşamada karışacak mı?
1: Şimdi bunu bilen yok. Bu mesela 3 aşamada verdiğimiz zaman sütü kabul edecek. Meyve kabul edecek. Yavaş yavaş ne kadar verirseniz hem renk kaybına uğramayacak, hiçbir şeye uğramayacak. Kendi karadut şeyini alacak, rengini alacak. Bakar mısın şuraya? Dondurmayı döverekten böyle pat pat pat pat vurduğu anda bizi ne yapıyor? Al diyor artık.
0: Artık bitti diyor değil mi?
1: Tepsiyi açıyoruz. Şimdi renge bakar mısın yani? Şu şeylere bak.
0: Böyle. Çanakkale'nin meşhur karadut dondurması hazır.
1: Karadut. Böyle abi çekirdekler olacak.
0: Çanakkale'nin meşhur karadut dondurması işte bu evrelerden sonra final aşamasında üretimden sonra test yapılır ve daha sonra ise binlerce vatandaşın 70'e tüketeceği tezgahlara servis edilir.
2: Gaziantep'in asırlık lezzeti yaz sıcaklarının vazgeçilmeziyle buluşuyor. Bu kez rotamızda bol Antep fıstıklı dondurma yapımı var. Dondurma yapımı için önce sütü ocağa koyduk, hazırlanıyor. Peki nedir bol fıstıklı Antep fıstıklı dondurma? Hemen ustasına soralım. Önce neler yapacağız?
3: Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi Gaziantep'in kendine has, kendine yöresel bu dondurması çok farklı. Çünkü kaynarken bile gördüğün gibi bakır kazanlarda kaynıyor. Gaziantep'in olmazsa olmazı, her şeye yön veren, her şeye damak veren bakır. Bakırımıza, sütlerimizi köyden gelen keçi sütüyle inek sütünün karışımından olan bu lezzetimiz burada kaynama aşamasına geçiyor.
2: Keçi sütü oldukça önemli.
3: Tabii bizim bunda
2: kazan oldukça önemli.
3: Tabii bakır kazan önemli. Keçi sütüyle inek sütünün tamamıyla karışmış olması lazım. Çünkü sadece keçi sütü bilirsiniz teke kokusu verir. O yüzden keçi sütüyle inek sütünü karıştırıyoruz. Tamamıyla organik, tamamıyla doğal yapıyoruz.
2: Efendim sütümüz, salebimiz hazır, kavrulmuş fıstığımız hazır, bir de toz fıstığımız hazır. Şimdi dondurmayı yapmak için Gaziantep'te birazcık böyle kürekle Antep fıstığını sütümüzde buluşturuyoruz. Bir taraftan da karıştırıyoruz. Tabii kürekle bunu atıyoruz böyle birazcık.
3: Çok az, çok az.
2: Çok az, çok az atıyoruz. Öyle mi Hasan Usta?
3: Öyle mi yapalım? Bence

0: Gerçeğini gösterelim, gerçeğini yapalım. Şimdi az az atınca Antepliler, Urfalılar bilir. Bizde fıstığı az atmak yok. Bizde fıstığı hakkıyla, hakikatiyle atmak var. Sen yine böyle kürekle devam ediyorsun ama biliyorsun ki olmayacak. Biz ne yapıyoruz? Şöyle kazanımızı alıyoruz.
1: Kazanı mı çevireceğiz?
0: Kazan böyle abi. Bizde böyle dondurmanın içine sütün miktarı kadar fıstık atıyoruz. Gördüğünüz gibi Gaziantep'in, Şanlıurfa'nın bu fıstıkları gerçekten bu dondurmada hak ettiği seviyeyi buluyor. Bu dondurma gerçekten çok organik, çok özel. Şimdi Mahmut da hemen kavrulmuş fıstıklarımızı da giriyoruz. Şimdi
1: daha kavrulmuşunu da atıyoruz. Efendim tozunu attık, yetmedi bir kazan dolusu. Şimdi o fırında kavurduğumuz fıstıkları da içine atıyoruz. Ben kürek elimde kaldım böyle. Bu küreği neden kullandık onu da anlamadım.
0: Onu da şimdi tamamıyla bu dondurma organik eski usul yapıyoruz. Bakır kazanları gördünüz. Fıstığın işlenme aşamasını gördünüz ve bu da son aşaması olan kavrulmuş fıstığı da atıp burada bir yarım saat karıştırdıktan sonra artık makinemize girip dondurma aşamasını çekeceğiz. Başım kalaba, bugün başım kalaba,
1: ellere bay. Bugün başım kalaba. Bol Antep fıstığıyla hazırladığımız dondurma karışımını dondurma makinesine koyduk. Eksi 30 derecede o karışım dondurmaya dönüştü. Şimdi dondurmamızı makineden alma vakti.
0: Bakın matik makinemizde tam 30 dakika boyunca bu dondurma döndü. Döndüğündeki hali de bu. Bakın içindeki parçacık fıstıkları hala görünür vaziyette. Onlar hala ezilmedi ve buna herhangi bir gıda boyası, buna herhangi bir renklendirici kesinlikle kullanmıyoruz. Tamamıyla Gaziantep has organik dondurmamız.
1: Efendim saatler süren çalışmamız sonrasında muhteşem dondurmalarımızı hazırladık. Tabii ben en çok Gaziantep'e özgü Antep fıstıklı dondurmasını merak ediyorum. Çünkü neredeyse içine iki kışlık fıstık koydum. Evet. Ben kürekle atıyordum. Hasan Usta içerisine kazanı ters çeviriverdi.
0: Diyorlar ya ustanın fıstık bağları mı var? Bizim fıstık bağları bile bu dondurmalara yetmez. Şöyle fıstıklı dondurmayla başlayalım. Bunu bir de frik dediğimiz böyle yeni dolaptan çıktığı an yiyorlar. Gaziantep'liler bilir. Şöyle frik olarak da yiyorlar bunu. Bakın gördüğünüz gibi. Yani frik dediğimiz daha
1: frik dondurma.
0: Tam donuş aşamasına geçmeden, o eksi 30'dan matikten çıkan dondurmanın son aşaması olmadan bir önceki halinde böyle frik olarak yiyorlar. O andaki fıstığı göreceksiniz. Gaziantep'in en özelliklerinden birisi de dondurmamızın şöyle sakız gibi sünmesi. Bakın gerçek dondurmayı nasıl anlarsınız?
1: Bunu şimdi bir şey diyeceğim. Biz dondurmaya fıstık atalım dedik ama sanırım tam tersi oldu.
0: Fıstığa dondurma attık. Şöyle sakız gibi sünmesi lazım. Şöyle limonlumuz var. Limonlu da çok farklı. Limonun kabuklarını soyuyoruz. Reçelini yapıyoruz. Limonu haşlıyoruz. Haşladıktan sonra rendeliyoruz ve bunun reçelini yaptıktan sonra limonlu dondurmamızı yapıyoruz. Gerçekten aşamaları.
1: Gerçek limon tadını vermiyor.
0: Tabii. Dondurmanın karşılığının her anında fıstığı yiyeceksin. Olmayan bir yeri olamaz. Bakın her aşamasında fıstık var. Her aşamasında böyle fıstığın değmediği bir süt, değmediği bir dondurma Gaziantep'te düşünüyor.
1: Hasan Usta anlatırken resmen yaşıyor. Ben artık tadına bakmak istiyorum. Muhteşem olmuş.
0: Afiyet olsun.
1: Ellerime sağlık.
0: Aynen vallahi emeğin çok.
2: Tercihiniz neden yana?
3: Ben kavundan yanayım. Ekstradan kuzu kulağını çok beğeniyorum.
2: Kuzu kulağı?
3: Evet, ekşi ot. Çok güzel.
2: Başka? Orman meyveli falan yiyor musunuz?
3: Orman meyveliği de genellikle bal bademle yiyorum. Çünkü o ikisini kombine yaptım.

0: Ege bölgesinde Muğla'da da ayrı bir dondurma kültürü var. Hal böyle olunca da gördüğünüz gibi o meyveler tamamen doğal bir şekilde kullanılıyor. Dondurmanın içerisinde Harun ustamız da yanımızda. Harun ustam maşallah bol bol koyuyorsunuz herhalde.
1: Evet Atı Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Önceden dökmüş olduğumuz sütümüzün içine muzlarımızı karıştırıyoruz. Muzlarımız doğal, içinde katkı maddesi, boya vesaire hiçbir şey yok. Sadece muz ve sütten, salepten yapmış olduğumuz süt ve salepli şekerden dondurmamızı bu şekil çekiyoruz.
0: Şimdi bunun içine kaç kilogram süt attık bu makinenin içerisine?
1: 8 kilo salepli sütü döktük.
0: Salepli süt?
1: Salepli süt 8 kilo. Onun haricinde 2 kilo da muzunu koyduk.
0: 2 kilo da muz koyduk. Şimdi muzu koyduk. Bunlar ne?
1: Karışık meyve. Bunun
0: karışık meyve.
1: Portakal, incir, limon, ondan sonra kiraz, vişne gibi şeyler var. Bu da böyle buradan. Bunu da böyle
0: yine bol bol.
1: Yine bol bol aynı. Karışık meyve diye bir şeyimiz, dondurmamız.
0: Bu bölgede herhalde böyle söylediğim gibi meyve ağırlıklı dondurmalar, evet, tercih ediliyor değil mi?
1: Yapmıyoruz, koymuyoruz. Genelde doğal.
0: Tamamen doğal.
1: Yani biz karışımlı şeylere karşıyız. Yani içeriğine hiçbir şey koymuyoruz. Böyle bu şekilde dondurmamız yapılıyor yani.
0: Peki Muğlalıların tercihi de mi bu yönde mesela?
1: Tabii ki Muğlalılar en çok sevdikleri şey meyveli dondurma, çok seviyorlar. Özellikle kavunlu.
0: Kavunlu.
1: Ve bu sene de kuzu kulağı çok meşhur oldu.
0: Kuzu kulağı.
1: Evet, iki kuzu kulağı çok güzel. Yani Muğla halkının denemesini isteriz. Burak Muğla halkını genelde Türkiye genelinin gelip yemesini isteriz yani.
0: Şimdi bu 15 dakika boyunca
1: makinede dönüş yaptı, kıvamını aldı. Kıvamını aldıktan sonra tenekeleri alıyoruz böyle. Az önceki karışık meyve koyduğumuz ürün bu hale geldi.
0: O kattığımız orman meyvelerinden eser yok. Yani hepsi böyle içine sinmiş o sütün.
1: Daha güzel, evet. Sütün içine sindi böyle. Lezzetli bir şekilde geldi yani. Az önce koymuş olduğumuz beyaz sütün içine muzlarımızı aynı bu şekilde parçalandı ve dondurma hale geldi.
0: Yine muzdan da eser yok. İçine işlemiş, sinmiş herhalde değil mi?
1: Hiçbir katkı maddesi yok. Aynen öyle.
0: Sütün önemi ne Harun Usta?
1: Salep, şeker, süt. Süt güzel olursa dondurma daha güzel olur.
0: Ustamızın çok değil sadece 30 çeşit dondurma yapıyoruz dedi, yerdeyiz. Harun Usta maşallah ya. Öyle. Şuna bakar mısın? Evet. Şimdi Köksal birazdan gösterecek. Neli var burada?
1: Neli var? Portakallı, bitter çikolatalı, damla çikolatalı, portakallı, kuzu kulaklı, frambuazlı, İtalyan
0: karameli. Hepsini de sayıyor.
1: Reyhan ve limon, karadutlu. Tahinlimiz var. Muğla'mızın özel Gokovos samından. İncirli ve cevizlimiz var. Şeftali ve çileklimiz var. Bal bademimiz var. Orman meyvelimiz var. Antep fıstıklımız var. Oreo püskürtlümüz var. Çileklimiz var. Karamellimiz var.
0: Renk cümbüşü var.
2: Çeşidini çok seviyoruz. Çok güzel oluyor. Hepsi de birbirinden lezzetli. Yani hepsini çok beğeniyoruz.
3: Güneşte eriyen dondurma közde nasıl erimiyor?
4: İşte diyorum ya, mantık dışı hareketlerin hepsi bende.
3: Patentini nasıl aldın?
4: Onu da aldım çok şükür, patentini de. Yani belli bir süreç, yani zor bir süreç oldu ama aldık Allah'a şükür patentimizi. İnşallah şimdi Avrupa patentimiz var sırada.
3: Yeni dünya kebabı, ciğer kebabı, mantar kebabı, patlıcan kebabı. Her türlü kebabı gördüm. Ama dondurma kebabını ilk defa duyuyorum. Eminim siz de ilk defa duyuyorsunuz. Peki nedir dondurma kebabı? Kilis'in meşhur közde dondurması. Gelin hem yapalım hem de tadına bakalım.
4: Böyle matkapla.
3: Bu matkap bunda kullanılıyor.
4: Evet. Sadece.
5: steril bir matbaa.
4: Aynen öyle. Matbaa deliyoruz. Böyle şişe şişe takıyoruz. Bu şekilde. Bakın şu şekilde. Oğlum abine götür.
5: Baba şişliyor, oğlu pişiriyor.
1: Baba aynen öyle. Ben de pişiriyor ama.
4: Evet, ben de pişiriyorum.
5: Ne güzel, baban ateşin başına atmış seni.
4: Aynen.
5: Burada
4: kendisi serin yerde, bir sıcak yerde.
5: Hem dondurma pişsin hem oğlum pişsin.
4: Aynen, aynı şekilde.
5: Pişmeyince usta olunmuyor.
1: Pişse bir şey öğrensin işte. Değil mi?

0: Ayşe aynı usta olmayı öğrenecektim. Evet, şimdi bunu kaç dakika pişiriyoruz?
1: Ortalama 3-4 dakika.
0: 3-4 dakika pişiriyoruz.
1: Evet.
0: Neyini pişiriyoruz tam olarak bunu biz?
1: Dışındaki fındık, bal, Hindistan cevizini pişiriyoruz.
0: Erimiyor mu?
1: Erimiyor.
0: Alayım ben şöyle bir bakayım. Bir kontrol edeyim, eriyor mu? Hakikaten çok ilginç. Daha önce hiç dondurma kebabı görmemiştim.
1: Burada ilk kez görüyorsunuz.
0: Tanıklık ediyorum. Dışarısı zaten 45 derece. Güneşe koysak kebap olmuyor mu?
1: Olmuyor. Özellikle ateşte pişecek.
0: Közde pişmesi lazım. Lezzetini buradaki közden alıyor. Evet, şu an pişti.
1: Şu an pişti, hazır.
0: Şimdi servisine bakacağız.
2: Özel çikolatamızda üzerine gezdiriyoruz.
3: Güzel bir sos.
2: Aynen öyle. Antep fıstığımız, vazgeçilmezimiz.
0: Efendim, Antep fıstığı olmazsa olmaz zaten.
2: Oğlum muzunu da
0: bilir misin? Yöredeki tatlılarda Antep fıstığı şart.
2: Evet. Antep fıstığı bizim vazgeçilmezimizdir.
0: Muzlarla da güzelce süslü.
2: Yani evet.
0: Efendim hazır. Şöyle alalım. Buram buram köz kokulu dondurma.
2: Aynen öyle.
0: Nerelerden geliyorlar bunu yemeye?
2: Çanakkale'den gelen müşterim var.
0: Çanakkale'den?
2: Evet, Çanakkale'den gelen müşterim var.
0: Şehirlerden de geliyorlar mı?
2: Çok çok sağ olsunlar var ya. Tüm Türkiye'den gelen müşterilerim var. Beyaz giyime üşürsün. Bakın közde pişen dondurmamız erimiyor. Bir tadına bak Mehmet'im.
0: Ki nasıl erimedi bunu?
2: Erimez. Onda özel dondurma yaptığım için dondurmasına kadar kendi imalatım oldu. Sen oldun ya denen. Yani Türkiye'den gelmeye değer.
0: Dondurma kebabı yemiş miydiniz daha önce?
1: Şu an ilk kez yiyorum.
0: Yani daha önce hangi kebapları yediniz?
1: Vallahi Adana, Urfa, Beyti, ciğer hepsini yedim ama dondurmayı ilk kez yiyorum.
0: Nasıl?
1: Çok lezzetli, çok güzel, enfes bir şey olmuş. Giderim dur diyen yok. Giderim
0: dur diyen yok. Kebap oldum yiyen yok. Artık envai çeşit dondurma üretiliyor ama başta Ege bölgesi olmak üzere damla sakızlı dondurma en çok rağbet gören dondurmalardan biri, öyle değil mi?
4: Evet, damla sakızlı dondurma klasik olarak yaptığımız dondurmaların en başında, en tercih edileni, en lezzetlisi olarak baş sıralarda tercih edilen dondurmamızdır. Güzel bir damla sokuzlu dondurma yapabilmemiz için öncelikli malzememiz çiğ süt. İnek veya keçi olması tercih sebebi nasıl arzu ederseniz. Haricinde sütümüzü daha çok yağlandırıp lezzet verebilmemiz için süt kreması kullanıyoruz. Yine pastörize edilmiş. Bununla birlikte yerli salep diye tabir ettiğimiz Burdur, Bucak'ta yetişen özellikle coğrafi işarete sahip, buna çok önem gösteriyoruz. En kaliteli, dünyanın en kaliteli salebi. Haricinde yine dondurmanın olmazsa olmazı bir toz şeker, pancar şekerinden elde ettiğimiz toz şeker ve damla sakızını artık rayiyasını verebilmemiz için Çeşme Yarımadası'ndan hasat edilmiş özel, sadece ve sadece bir dünyanın birkaç noktasında yetişen damla sakızı.
0: Aşamalar oldukça zor ama makinalaşmada bu işi kolaylaştırıyor değil mi?
4: Kesinlikle, kesinlikle. Burada bizim büyük oranda destek aldığımız tam otomatik makineler, ama pastörizasyon bölümünde olsun ama yapıcı anlamında olsun, hem zamandan tasarruf sağlıyoruz bu konuda hem de daha hijyen.
0: Burada çok büyük bir emek var. İşte damla sakızlı dondurma ile birlikte yaklaşık bir 10 çeşit dondurma var. Kaç çeşit dondurma yapıyorsunuz?
4: Sezon içerisinde yaklaşık olarak 24 ila 36 çeşit arası değişkenlik gösteriyor. Mevsim meyvelerine bağlı olarak veya yeni trend olan meyveli dondurmalar veya çikolatalı dondurmalar bu sayıyı aşağı veya yukarıya olarak değiştiriyor.
5: Meşhurdur dondurmaları. her bölgenin kendi tadına ve damağına, lezzetine uygun yapılan dondurmalar Samsun Bafra'da da adeta birer lezzete dönüşüyor. Kazanlarda saatlerce kaynayan süt, ardından saleple

0: birleşip mikserden geçildikten sonra o eşsiz kıvama ve doyuma ulaşıyor. Sütler kaynadıktan sonra ikinci aşamada artık miksleme işlemi var. Yani sütle, saleple birleşen dondurmanın ana maddesi burada birbirine karışacak ve dondurmanın ham maddesi ortaya çıkmış olacak.
1: Bu bal kaymak, Antep fıstıklı olan, daha sonra mevsimine göre kullandığımız meyveler var. Çilek ve limon her zaman olan ürünler ama yaban mersini içerisinde buz olmadığı için bizim ürünümüzün kuru madde oranı yüksek. Dolayısıyla hastalıklara yol açmaz, boğaz enfeksiyonlarına yol açmaz.
0: Tabii gül insanların sevdiğini anlattıkları en özel, en önemli çiçek ürünlerinden bir tanesi. Hal böyle olunca Bafra'nın da meşhur dondurmasını yapınca gül yaprağı şeklinde, gül şeklinde olmazsa olmaz. Şimdi bu sunum bölgede özellikle Samsun'da, Bafra'da dondurma almaya gelenlere yapılan en önemli sunumlardan bir tanesi. Mutfağının önemli lezzetlerinden birisidir dondurma. Ülkemizde birçok bölgede değişiklik arz etse de Bafra yöresinin dondurması elbette ki tadı, kıvamı, doğallığı ve salep kullanmasıyla birçok dondurmanın da önüne geçmiş durumda.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında beklentilere paralel geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84'te beklentilerin altında gerçekleşti. Mayıs ayında çekirdek enflasyon %30,44 seviyesindeydi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.

0: güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Vatandaşa kavurma diye at ve eşek eti yedirildiği ortaya çıktı. Gıda güvenliğini hiçe sayan markalar tek tek tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna ilan etti. Listenin en ürkütücü kısmı et ve et ürünlerinde yaşandı. Yapılan laboratuvar analizleri bazı firmaların kırmızı ete tek tırnaklı eti, yani at ve eşek eti karıştırdığını ortaya çıkardı. Bakanlık yetkilileri halk sağlığını tehlikeye atan bu firmalara en ağır idari para cezalarının uygulanacağını ve suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Ancak tehlike sadece kırmızı etle sınırlı değil. Denetimler kapsamında peynir, zeytinyağı ve bal gibi sofralarımızın en temel gıda ürünlerinde de çok büyük hileler yapıldığı belirlendi. Tüketici dernekleri ise vatandaşı dikkatli olmaya çağırdı. Piyasa değerinin çok altında satılan şüpheli ürünlerin vakit kaybetmeden Alo 174 gıda hattına ihbar edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Bakanlık, gıda terörüne karşı mücadelenin aralıksız süreceğini ve hile yapanların düzenli olarak ifşa edilmeye devam edileceğini kaydetti.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Ahlat taşı çok rağbet gören bir taş. Rağbet görmesinin sebebi de çok dayanıklı ve kalıcı olduğu içindir. Kaldıkça da kendini güzelleştiren, kendini tazeleyen bir taş olduğu için herkes tarafından tercih ediliyor.
6: Bin bir zahmetle elde ediliyor, yüzlerce kişiye geçim kaynağı oluyor. Bitlis'te Nemrut Dağı eteklerinde çıkarılan ahlat taşı, sahip olduğu doğal özellikleriyle inşaat sektörünün gözde yapı malzemeleri arasında yer alıyor.
7: Ahlat taşı bildiğiniz üzere işte Nemrut Dağı dediğimiz, Nemrut Dağı'nın patlamasıyla Van Gölü'nün oluşması ve o lavlardan olan obsidiyen ve tüf taştan oluşmaktadır. Ahlat taşı 24 maddeden oluşmaktadır. Ahlat taşının içerisinde cam, çinko, demir, krom gibi vesaire maddeler bulunmakta. 24 maddede oluşan bu taş, ahlat taşı yağmuru, suyu gördükçe daha sertleşip kendini tazeleyen bir taştır. Mimari yapıların başında geliyor. Çok rahat işlenebilen, ısı yalıtımı olan, dayanıklı binlerce yıl işte ecdadımızın bırakmış olduğu Selçuklu mezarlık abideleri ve kümbetlerimiz orada hazır, hali hazırda duruyor. Türk İslam medeniyetine sürekli yön ve rehber veren bir taş.

0: Bitlis'in Ahlat ilçesinden ocaklardan çıkan ahlat taşı kışın sıcak, yazın ise serin tutan tarihi bir yapıya sahip.
1: Ahlat taşıyla çalışmak zor tabii ki. Hepsi insan gücüyle çalışmak zorundayız. Her ne kadar makine, ekipman, teknolojiyle faydalansak bile insan eli değmeden ahlat taşı olmuyor. Çalışanlarımızın sayısı var tabii ki. Şu anda 15 tane atölyede çalışanımız var. 20-30 tane de dışarıda ustalarımız var. İşte cami, villa, ev, çeşme, minare gibi şehir girişi kemerleri, restoranlar, bu tür işleri yaptığımız için orada da çalışanlarımız var.
0: Ocaklardan çıkarılan taşlar büyük emekle işlenerek özellikle yurt dışından büyük ilgi görüyor.
1: Şu anda Singapur'a, Las Vegas'a, Almanya'ya, en son Romanya'ya gönderdik. Şu anda da tekrardan Singapur'dan taleplerimiz var. Az önce işlemiş olduğumuz taşları, merdiven korkulukları, balkon korkulukları ve cam desen işlemelerini yapıyoruz.
2: Asırlık ahlat taşı böylelikle bölge ekonomisini de ayakta tutuyor.

0: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda son saat dilimindeyiz. Artık saatlerimiz 12 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Havanın notlarıyla da başlayacağız. Çünkü meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen o yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Aralıklarla etkili olan yağış vatandaşlara da zor anlar yaşatıyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci şimdi ayrıntıları aktaracak bizlere. Hem şu anda sokaktaki durumu anlatacak hem de uyarıları elbette önemli. Kübra, tekrar hoş geldin yayına. Yine sağanağın etkili olduğunu görüyoruz. Hemen dinleyelim senden son durumu.
1: Teşekkür ediyoruz Merve. Senin de belirtmiş olduğun gibi aslında İstanbul'da bugün yağmuru hazırlıksız yakalanan kişiler sığınacak yer arıyor desek çok da doğru olacak. Bizler kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte şu anda Zincirlikuyu tarafındayız. Hemen son durumu bu noktada ekranlara getirelim. Yayına girmeden önce, dakikalar önce yine şiddetli bir yağmur hakimdi. Bir tık daha şu anda etkisini yitirdiğini belirtmiş olalım ama yollar göle döndü. Yer yer belli noktalarda inanılmaz göle dönmüş yoğun yağmurla birlikte motokuryelerin, özellikle motor kullanan kişilerin zorluk yaşadığı noktalar olduğunu belirtmiş olalım. Tabii daha çok insanları tişörtlerle, gömleklerle görüyoruz. Çünkü çok güzel bir haftayı, çok sıcak bir haftayı geride bırakmıştık. Bugün de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından yine haberi olmayan vatandaşlar, yağmur yağacağından haberi olmayan vatandaşlar dışarıya hazırlıksız çıkınca sırılsıklam oldular. Ki kendilerine sığınacak yerlerde arıyorlar. Kimileri büfelere giriyor, kimileri hemen otobüs duraklarının altına ya da tünel hatlarına gidiyorlar. Kimileri de dediğimiz gibi hemen ya toplu taşımaya ya araçlarına binerek bu noktadan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Çünkü yağmur zaman zaman etkisini çok fazla artırmış oluyor. Şöyle hatta ilerleyelim istiyorum kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte. Tabii şu anda yağmur bulunduğumuz noktada oldukça azaldı. Durdu diyebiliriz hatta. Ama yaklaşık bir 10 dakika önce oldukça etkili bir sağanak bu noktada da hakimdi. Vatandaşlar sırılsıklam olmuş durumda. Aslında birçok kişi de biz bunu görüyoruz. Özellikle motokuryeler şu anda trafikte inanılmaz zorluk yaşıyorlar. Motosiklet sürücüleri çok zor durumdalar. Çünkü biz buraya kadar gelirken gördük, hepsi yol kenarlarına araçları durdurarak, motorlarını durdurarak kendilerine sığınacak bir yer bulmaya çalışıyorlardı. Sağanakla birlikte tabii yollar göle dönünce arabalar da hem onlara su fırlatıyor, sıçratıyor. Hem de yolda giderken de sağanakla birlikte sırılsıklam olmuş durumdalardı. Bu nedenden dolayı hem sürücülere de bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini de hatırlatmış olalım. Tabii İstanbul'da trafik durumuna da bakalım isterseniz. Çünkü sağanak yağmurla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu da hali artmaya başladı. Peki İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda genel olarak yüzde kaç diye soracak olduğunuzda saatlerimiz 12'yi gösteriyor. İstanbul'da %60'a varan bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa yakasında %54, Anadolu yakasında ise %69'luk bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken eğer sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa onları Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy Köprü ve Altunizade'de oldukça yoğun bir trafik bekliyor olacak. Zincirlikuyu'da da yoğunluk giderek artıyor. Çağlayan'da ise şu an yol açık görünüyor. Yine Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak sürücüleri Hastal'da yoğun bir trafik bekliyor. Yine köprüye geldiklerinde de onları yoğun bir trafik bekliyor olacak. Köprülere baktığımızda özellikle Anadolu'dan Avrupa'ya gelen sürücüleri oldukça yoğun bir trafik bekliyor.

0: Yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu da saatlerimiz 12'yi göstermesine rağmen hayli artmış durumda. Hatta şöyle kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte etrafta sizlere tamamen gösterelim, birazcık da ilerleyelim istiyorum. Şu aşağıya doğru hatta ilerlersek ekrana getirmiş olacağız. Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Seyrantepe yönünde de yoğunluk giderek artıyor. Avrasya Tüneli'ne baktığımızda Göztepe bağlantı noktası oldukça yoğun görünüyor. Tünel içinde de yoğunluk giderek artıyor. Yedikule Yenikapı koşu yolu uzun çayırdaysa yol açık. Dilerseniz bir de Anadolu yakasına bakalım. Anadolu'dan Avrupa'ya geçen sürücüler eğer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa Bostancı, Altunizade ve köprüde yoğun bir trafik var. Küçük Yalı, Uzun Çayır, Çamlıca yönünde de yoğunluk giderek artıyor. Yine Anadolu'dan Avrupa'ya bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Ataşehir, Kavacık ve Köprü'de yoğun bir trafik görünüyor. Çakmak Köprüsü ve Elmalı'da da yoğunluk giderek artıyor. Şu anda sadece Tem Ümraniye tarafında yol açık görünüyor. Anadolu'dan Avrupa'ya Avrasya Tüneli'ne baktığımızda tünel içinde yoğun bir trafik görünüyor yine. Göztepe ve Uzun Çayır'da ise yoğunluk giderek artıyor. Yenikapı, Samatya, Yedikule'de ise tabii şu anda yol açık. Aynı zamanda sağanak yağmur nedeniyle uyarılar da yapılmıştı. Ondan da bahsetmek istiyorum. Özellikle Karadeniz kıyılarında deniz yasağı geldi. Sarıyer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamayla birlikte son meteorolojik değerlendirmelere göre 4-5 Temmuz'da dalga boyunun yüksek olması beklendiği açıklandı. Açıklamada can güvenliği sağlanması amacıyla 2 gün boyunca yine ilçede, ilçe sınırları içerisinde bulunan plajlarda girişlerin kapatıldığını, denize girmenin yasaklandığı belirtilmişti. Ve yine Beykoz Kaymakamlığı da Karadeniz'e kıyısı olan sahil, plaj ve koylarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını bildirmişti. Bunu da belirtmiş olalım. Hafta sonu deniz planı yapan vatandaşlara hatırlatmada bulunalım. Şu an saatlerimiz 12.06 geçiyor. İstanbul trafiğine baktığımızda %60, ki Anadolu yakasında yoğunluk çok daha fazla. Tabii hem uzmanlar hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için uyarılar yapmıştı. İstanbul'da sağanak yağışın etkili olacağını söylemişlerdi. Yarın İstanbul'da yağmur beklenmiyor ama yine soğuk bir hava. Daha doğrusu soğuk demeyelim. Bulunduğumuz geçen haftaya göre sıcaklıklara baktığımızda bir 5-6 derece düşen bir sıcaklıklarla serin bir havanın beklendiğini belirtmiş olalım. Bu hafta boyunca aslında genel olarak İstanbul'da geçen haftaya kıyasla serin bir havanın beklendiğini belirtelim. Ve kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte Zincirlikuyu'dan sözlü size bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ederiz. Paylaştığın bilgiler için hakikaten yağmur, sağanak etkili olmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Arkadaşımızın uyarıları da oldukça kıymetliydi. Ekranlarınıza canlı olarak getirdik. Hem sokaktaki durumu, bir yandan görüntüler gelmeye devam ediyor. Birçok noktada yine yollar göle dönmüş durumda. Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağış sabah saatlerinde geldi sevgili izleyenler. Ve aralıklarla etkili olduğu ilk olarak yağış vatandaşlara da zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Birçok noktada yine sele dönüşen manzaraları yine görüyoruz İstanbul'da. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından uyarılar da gelmeye devam ediyor. Sultan Gazi, Esenler ve Kağıthane'de yağış sebebiyle yollar göle dönmüş durumda sevgili izleyenler. Lokal olarak başlamıştı ancak şu anda İstanbul'un neredeyse her noktasında sağanak yağış etkili oluyor. Sağanak yağışın gün içerisinde yine aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyrediyordu sıcaklıklar ve bugünden itibaren de artık düşüşe geçiyor. Yağışlı hava sisteminin İstanbul'da saat 20'ye kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren daha da azalarak sağanak yağışın azalacağı bilgisini de yine sizlerle paylaşalım. İstanbul Valiliği de gök gürültülü sağanağın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunduğu, bu uyarıyı da tekrar edelim. Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre İstanbul'da bugün gök gürültülü yağışın sabah saatlerinden akşama kadar Avrupa yakasının Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiği de belirtildi. Ekranlarınıza an itibariyle haber merkezimize ulaşan görüntüleri de getiriyoruz sevgili izleyenler. Yolda sürüklenen, sele kapılan bir motosiklet kayda geçti. Yine ekranların sol tarafında da artık yağışın neredeyse sele dönüştüğünü görebiliyoruz.

Araçlar sular altında kalmış durumda ve ilerlemekte güçlük çekiyorlar. Ve İstanbul'un dört bir yanından benzer manzaralarda gelmeye devam ediyor. AKOM hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuyla birlikte yerini serin havaya bırakacağını da açıkladı. Yani bu hafta neredeyse 7-8 gün boyunca havalar soğuyacak. Ancak sonrasında tekrar sıcak hava dalgası gelecek. Bunu da paylaşalım. Hafta boyunca 31-34 derece aralığında seyretmişti hava sıcaklıkları. Ve bugün itibarıyla hissedilir derecede düşüş göstermeye başladı. Bugün de 26-27 derece civarında seyrediyor. Bu arada şu hatırlatmayı da yapalım ki yağış olduğu için zaten çok fazla sahile de gidileceğini düşünmüyoruz. Ancak bu uyarı önemli. Karadeniz kıyılarında deniz yasağı geldi sevgili izleyenler. Sarıyer Kaymakamlığı yaptı açıklamayı ve son meteorolojik değerlendirmelere göre 4-5 Temmuz'da dalga boyunun yüksek olmasının beklendiği belirtildi. Yapılan bu açıklamada da can güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 gün boyunca ilçe sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişlerinin kapatılmasına da karar verildiğini paylaşalım. Beykoz Kaymakamlığı'ndan da benzer bir açıklama geldi. Karadeniz'e kıyısı olan sahil, plaj ve koylarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını da sizinle paylaşmış olalım. Efendim an itibariyle İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Ve haber merkezimize birçok görüntü de ulaşmaya başladı sizlerden gelen görüntüler. Gördüğünüz gibi sağ tarafta bir motosikletin sele kapıldığını görüyoruz. Sol tarafta araçların biriken sular arasında zorlukla ilerlediğini görebiliyoruz. Vapur seferlerinde de zorluklar yaşandığına dair görüntüler geldi bir yandan. Özellikle Adalar Vapuru'nun sis nedeniyle de zorlandığı ve bazı noktalarda dalgalarla da mücadele ettiği bilgisi de paylaşıldı. Onu da sizinle paylaşmış olalım bir kez daha. Sevgili izleyenler, yine şöyle baktığımızda gelen bilgileri de tekrar sizinle paylaşmak istiyorum. Şu anda seyir halinde olan bizleri dinleyen vatandaşlarımız için de dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulunalım. Yine Arnavutköy, Kağıthane, Sultan Gazi, Çatalca o noktalarda da bazı yerlerde sellerin oluştuğunu, yağışın artık sele döndüğü bilgisini de paylaşalım. Kuvvetli bir yağıştan söz ediyoruz. Afete dönüşebilme riski taşıdığını da yine sabah saatlerinde uzmanlarımızla yaptığımız yayınlarda sizinle paylaşmıştık. Yaklaşık 10-12 saatlik bir yağış bekleniyor. Ve bütün İstanbul'u da kaplayacak, hatta tüm Marmara'yı da diyebiliriz. Ve hafta sonu İstanbul'da başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanaklar bekleniyor sevgili izleyenler. Ve yağışlar işte tam bu saatlerde özellikle öğlen ve öğleden sonra zirve yapması bekleniyordu. Şu anda da o saatler içerisindeyiz. Vatandaşlara bir kez daha dikkatli olmaları konusunda biz de uyarılarımızı yapalım bir kez daha. Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı yağışlar. Onun öncesinde de uyarılar yapılmıştı. Hem AKOM'dan hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. Bakın sevgili izleyenler, bir pazar yerinden görüntü şimdi ekranlarınıza geldi. Ve pazarcının neredeyse dizine kadar ulaşmıştı yağmur suları. Trafik durma noktasına geldi. Görüntüler oldukça çarpıcı. Evet, bu noktaların neresi olduğunu da yine arkadaşlarımdan da rica edeceğim. Görüntüler hakikaten İstanbul'da hayatı felç etmiş durumda. Pazar yerlerinde, sokaklarda ve trafiğin yine aktığı noktalarda artık sağanağın sele döndüğünü söyleyebiliriz. Bakın hemen köprü altından gelen başka bir görüntü. Üst yoldan aşağı doğru resmen sel sularının aktığını görüyoruz. Bu görüntü de oldukça çarpıcı. Bir kasanın üstünde duruyor.
esnaf, gördüğünüz üzere

0: Sevgili izleyenler, yağış fazlasıyla etkili oluyor. 10-12 saat boyunca bu yağışlar devam edecek. Saatler 20'yi gösterdikten sonra yavaş yavaş sönümlenecek. Ancak o saate kadar İstanbul'un tüm noktalarında çok ciddi bir sağanak yağışın etkili olacağını, olmaya da başladığını ve şu anda da zirve noktasında olduğunu sizinle paylaşalım. Vatandaşlara, trafiğe çıkacak olanlara, dışarı çıkacak olanlara bir kez daha paylaşmış olalım. Evet, o pazar yerinden gelen görüntü Kağıthane'den sevgili izleyenler. Ekranlarınıza şimdi tekrar getirecek arkadaşlarımız da. Kağıthane'de kayda geçti o görüntüler. Zaten özellikle uyarılan noktalardan bir tanesi de Kağıthane'ydi ki Kağıthane'nin özellikle yokuş olduğunu da biliyoruz. Oralarda da sel etkili oluyor. Tekrar bakın. Şu anda bir pazar yeri burası. Kağıthane'deki bir pazar yerinde kayda geçti bu görüntüler. Ve yeni yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Hemen bakalım bir Kübra. Dönelim hemen senin olduğun noktaya. Evet, sağanak yağış devam ediyor. Ne durumda şu anda vatandaşlar, sırılsıklam olmuşlar hakikaten. Yine şemsiyelerini alması uyarısında da bulunalım bir kez daha. Senin olduğun nokta neresi ve şu anda hava tam olarak nasıl?
1: Evet Merve, bizler kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte Zincirlikuyu tarafındayız. Tabii yağmuru hazırlıksız yakalanlar, sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu, senin de belirtmiş olduğun gibi. Özellikle kendilerine sığınacak bir nokta arıyorlar. Ya durakların altına, ya köprülerin altına gidiyorlar. Ya da kapalı alanlarda kendilerini yağmurdan korumaya çalışıyorlar. Tabii bulunduğumuz noktada şu anda yağmur oldukça sakinleştiğini belirtmiş olalım. Zaman zaman gök gürültüsüyle birlikte sağanak yağmurda etkisi artırıyor. Lakin şu anda bulunduğumuz noktada artık yağmurun daha az bir şekilde çiselediğini belirtmiş olalım. Tabii bölge bölge birçok noktada yolların göle döndüğünü, ki bu noktaya gelirken özellikle yolda E5 tarafında ilerlerken belli yerlerde motosiklet kullanıcıları, motokuryelerin oldukça zor anlar yaşadığını gördük. Hem yağmurla birlikte yolların birçok noktada göle döndüğünü, araçlar giderken hem motorlara çok fazla su sıçrattığını, hem de sağanak yağışla birlikte motokuryelerin, motor kullanıcıların çok ıslandığını yine gördük. Bu nedenden dolayı müsait bir noktada hepsi yol kenarında duraklayıp yağmurun dinmesini beklediğinde yine tanıklık ettiğimizi belirtmiş olalım. Bugün tabii hafta içi çok güzel bir hava olunca yağmur vatandaşlar beklemiyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını da duymayan vatandaşlar hazırlıksız bir şekilde dışarıya çıktı ve tabii sağanak yağışla birlikte sırılsıklam olmaya başladı herkes. Kimileri şemsiye alıyor, kimileri yanındaki eşyaları, ürünleri artık kafalarına kapatmaya çalışıyorlar. Kendilerini yağmurdan korumaya çalışıyorlar. Ama bugün boyunca hem uzmanlardan hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar yapıldı. Bugün boyunca etkili olması beklenen bir sağanak yağış var. Tabii bununla birlikte de İstanbul'da trafik yoğunluğu da hayli fazla. Saatlerimiz henüz daha 12'yi gösteriyor olmasına rağmen, öğle saatleri olmasına rağmen trafik yoğunluğu hayli fazla. Özellikle köprülerde yoğunluk çok fazla. Anadolu yakasından Avrupa'ya geçerken köprülerin birçok noktasında durum şu anda trafik kilitlenmiş durumda olduğunu da belirtmiş olalım. Bizler şu anda Zincirlikuyu tarafındayız. Yer yer yağmur etkisini artırıyor, yer yer sakinleşiyor. Bulunduğumuz noktada mesela yayına başlarken daha az bir şekilde yağan yağmur şimdi bir tık daha etkisini artırmaya başladı. Yollar birçok noktada göle döndü ki yine hafta sonu deniz planları yapan yüzmeye gitmek isteyen kişiler için de üzücü haber var. Karadeniz'de kıyısı olan birçok noktada da 2 günlüğüne denize girmek yasaklandı dalgalar nedeniyle. Bunu da belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşım Özden Kul şu anda Zincirlikuyu'daki son durumu ekranlara getiriyor ama birçok noktada yağmur nedeniyle birçok yol sudan dolayı şu anda oldukça büyük sıkıntı yaşatıyor hem sürücülere hem de yayalara. Çünkü yayalar da bu şekilde yolda giderken yağmur sularından nasıl yine alıyor geçen arabalarla birlikte. Yine sürücülere bunu da hatırlatıp trafikte daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmış olalım. Kameraman arkadaşım Özden Kul şu anda Zincirlikuyu tarafındaki son durumu ekranlara getiriyor. Birçok bölgede, İstanbul'un birçok bölgesinde aslında durum farksız değil. Kimi yerde sakinliyor, kimi yerde ise yoğun bir şekilde yağmur devam ediyor. Yarın için yine uzmanlardan uyarılar yapılmıştı. Sıcaklığın 5-6 derece düşmesi bekleniyor. Yarın sadece sağanak yağış

olalım. Peki trafiğe çıkan sürücülere de uyarılarda bulunalım isterseniz. Hangi noktalarda trafik yoğunluğu bulunuyor? Onları da belirtmiş olalım. Çok fazla trafik olduğunu söylemiştik İstanbul'daki sağanak yağış nedeniyle. Hemen baktığımızda Avrupa'da 154, Anadolu'da %69'luk bir yoğunluk yaşanıyor. İstanbul genelinde ise %60'lık bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya gelen sürücüleri köprülerde yoğun bir trafik bekliyor ki Avrasya Tüneli tarafında yoğunluk hali arttığını belirtmiş olalım. Yağışın şiddetiyle birlikte karayolunda görüş mesafesi bazı noktalarda birkaç metreye kadar da düştüğünü belirtelim. Trafik yoğunluğu normal bir cumartesi gününün çok üzerine çıktı. İstanbul genelindeki toplu taşıma ve özellikle metro istasyonunun girişlerine de su birikintilerine karşı da önlemler artırılıyor. Onu da belirtmiş olalım. Yerel sel ve yine rögar taşması fırtına ile birleştiği için açık deniz seferlerinde aksamalar yaşandığını belirtelim. Bodrum katları için yine su baskını alarmı verildi. Özellikle eğimli bölgelerde rögarların geri tepmesi sonucu bodrum katlarında ev ve iş yerlerinin su basmasıyla karşı karşıya kalındığını da belirtmiş olalım. Tabii trafiğe de bu durumun olumsuz yansıdığını söylemiştik. Avrupa yakasına baktığımızda şu anda trafik yoğunluğu %54'ü gösteriyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken sürücüler eğer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy Köprü ve Altunizade'de yoğun bir trafik var. Şu an sadece Çağlayan ve Zincirlikuyu'da yolun açık olduğunu görüyoruz.

0: ben şu anda kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte Zincirlikuyu'dan canlı yayınımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Avrupa yakasındaydık. Anadolu yakasına doğru şöyle bir baktığımda köprünün karşı tarafında yine bulutların hakim olduğunu görüyorum. Yine Anadolu yakasında da etkili bir yağış var. Sadece bu yağış Anadolu yakasında, Avrupa yakasında değil, Anadolu yakasında da oldukça etkili bir şekilde devam ettiğini belirtmiş olalım. Anadolu yakasına baktığımızda, köprülere baktığımızda 15 Temmuz Şehir Köprüsü'nden Anadolu yakasından karşıya geçmek isteyen sürücüleri Bostancı, Altunizade ve Köprü'de yoğun bir trafik bekliyor. Uzunçayır, Çamlıca'da yoğunluk giderek artıyor. Küçük Yalıdaysa yol açık. Yine Anadolu'dan Avrupa'ya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Ataşehir'de yoğun bir trafik var. Kabacık ve Köprü'de de yoğunluk oldukça fazla. Çakmak Köprüsü ve Elmalı'da yoğunluk giderek arttığını görüyoruz. Tem Ümraniye'de ise yol açık. Yine Anadolu'dan Avrupa'ya bu kez Avrasya Tüneli'ne baktığımızda Göztepe ve Tüneli için de yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Uzunçayır'da da yoğunluk giderek artıyor. Yenikapı Samatya, Yedikule'de ise yol açık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne baktığımızda çift yönlü olarak şu anda yol açık. Bugün İstanbul'da oldukça yoğun bir trafik bekliyor gibi görünüyor. Şu anda Anadolu yakasında %67'lik bir yoğunluk yaşanıyor ve saatlerimiz şu anda 12:20 geçiyor ki tabii akşam saati iş çıkış saatiyle birlikte yoğunluğun hayli artması bekleniyor. Dediğimiz gibi hafta sonu deniz planları yapmayı planları yapanların da yine planlarının iptal olması gereken noktalar var. Oralar neresi? Hemen hatırlatalım. Karadeniz kıyılarında deniz yasağı geldiğini belirtmiştik. Sarıyer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 4-5 Temmuz'da dalga boyunu yüksek olması beklendiği belirtildi. Can güvenliği sağlanması amacıyla 2 gün boyunca yine ilçe sınırları içerisinde bulunan plajların kapatılmasına karar verildiğini belirtelim. Birçok bölgeden aslında şu anda bu açıklamaların gelmeye başladığını belirtelim ve kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte sözü size bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ederiz. Paylaştığım bilgiler için haber nöbetinizde kolaylıklar dileyelim. Yine sizden bilgi almaya devam edeceğiz. Şimdi hemen uzmanımızla devam edelim konuşmaya. Adil Tek bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz tekrar yayınımıza.
2: Teşekkürler Merve Hanım. İyi yayınlar. Kolay
1: gelsin. Çok sağ olun. Sabah saatlerinde ilk yayınımızı yapmıştık sizinle ve siz de uyarılarınızı yapmıştınız. Ancak şu anda İstanbul'da gelen görüntüler oldukça çarpıcı. Rögarlar taşmış durumda. Ana arterlerde araçlar mahsur kalıyor. Pek çok noktada yağış yerel sele dönüşmüş durumda. Yayının başında bahsettiğimiz o aslında afet riskini tam olarak yaşıyoruz diyebilir miyiz?
2: Evet. İstanbul için özellikle saat 11 civarında başlayan, kuzeyde başlayan

0: kuvvetli yağış, kuzey ilçelerde başlayan yağış güneyde sarkmaya başladı. Ki şu saatler itibariyle özellikle Anadolu yakasında daha etkisini gösteriyor. Öncelikle Avrupa yakasında da zaten etkili olmuştu. Ki özellikle şu anda Kadıköy, Tuzla, Kartal, Maltepe'de yoğun yağış etkili bir şekilde sürüyor ve yer yer bu yağış dolu yağışına dönüşüyor. Bu yağışla birlikte sistem etkisini yine devam ediyor. Parça parça geliyor, lokal şekilde oluşuyor yağış. Aslında bir sabah da bahsetmiştik, bir soğuk cephe geçişi vardı. O soğuk cephe geçişinin etkilerini çok net bir şekilde görüyoruz ki burada bu yağışın oluşturduğu yerlerde zaman zaman yağışın şiddeti yani saatte yaklaşık 50-100 kilograma kadar çıkacak şeklinde düşüyor şu anda yağış. Bu yağış şu anda özellikle Marmara kıyısına doğru, yani şöyle söyleyeyim, Eminönü Beşiktaş'tan bir hat çizersek Tuzla'ya doğru o hat boyunca çok kuvvetli bir şekilde devam ediyor ama ardından yine kuzeyden gelen akışlar yine sürüyor ki önümüzdeki saatler, ilerleyen dakikalar içerisinde, saatler demeyelim dakikalar içerisinde yine kuzeyli gelen akışlarla birlikte yine Avrupa yakasında da yağışları görüyor olacağız. Tabii ki beraberinde kuzeyli Poyraz'dan esen rüzgarın şiddeti de artmış durumda ki az önce mavil arkadaşımın aktardığı gibi kuzeyden esen rüzgarla birlikte dalga yüksekliği artmış vaziyette. O kuzey kesimlerde yani Karadeniz kıyısında denize girmek riski. Tabii bir de bu arada şey var, deniz suyu sıcaklıkları yükseldi ama özellikle bu gök gürültüsü ve yıldırımla beraberinde düşüyor. Böyle havalarda denize girmek yine riskli oluşuyor. Onu da söyleyelim. Beraberinde yine evet, yollarda sıkıntılar devam ediyor. Ki bu yağış ilerleyen saatlerde, önümüzdeki saatlerde saat 3-4'e kadar devam edecek gözüküyor. Akşam saatlerinde İstanbul'da yağış etkisini kaybetmiş olacak. Evet. Yarın İstanbul'da yağış yok. Bunu belirtmiş olalım Merve Hanım.
1: Çok sağ olun Adil Hocam. Meteoroloji uzmanı Adil Tek telefon bağlantısında konuğumuzu sevgili izleyenler İstanbul'daki sağanağa ilişkin ayrıntıları paylaştı. Uyarıları dikkatli olmanız yönünde, tedbirli olmanız yönündeydi. Devam edelim efendim. Yine takip edeceğiz havanın notlarını. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Dilerseniz gurur veren bir haber var sırada. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek törene katılmak için New York limanına demir attı. TCG Oruç Reis New York'ta 5 Temmuz'da düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Amerika'nın 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında New York limanına demir atan TCG Oruç Reis, dünyanın farklı ülkelerinden gelen savaş gemileriyle birlikte Hudson Nehri'nde düzenlenecek deniz geçit törenine katılacak.

Sevgili izleyenler, şimdi İran'a gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamane için aylar sonra 6 gün sürecek cenaze töreni düzenleniyor. Canlı görüntüleri Tahran'dan getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Görüntüler başkent Tahran'dan canlı olarak geliyor. 6 gün sürecek törenler dün itibariyle başladı. Dün Tahran İmam Hüseyin'i Musalla Camii'nde bir tören düzenlendi. Törene İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra birçok ülke temsilcisi de katıldı. Törenlerde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor. Hamane'nin cenazesi pazartesi günü İmam Hüseyin Meydanı ile Özgürlük Meydanı arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik güzergahtan geçilerek Kum kentine ulaştırılacak. İran'daki törenlerin ardından cenaze Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. Hamane 9 Temmuz'da doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek. Canlı görüntüleri de Tahran'dan ekranlarınıza getirdik. 4 ay sonra 6 günlük cenaze töreni devam ediyor. Tahran meydanındaki o kalabalığı da görebiliyoruz. Sevgili izleyenler, NATO zirvesi neredeyse her yıl dünyanın en güçlü liderlerini aynı masada buluşturuyor biliyorsunuz. Zirve güvenlik ve uluslararası siyasetin en önemli toplantılarından biri olarak zaman zaman da ilginç hatta komik anlara da sahne oluyor. Gelin şimdi yıllar boyunca NATO zirvelerine damga vuran o anlara birlikte göz atalım.

0: Bitmeyen el sıkışmaları, dedikodular, ilginç sohbetler. NATO Liderler Zirvesi dünyanın en önemli toplantılarından biri. Ancak zirvede her daim alınan kritik kararlar konuşulmuyor. Kimi zaman liderlerin jestleri, mimikleri ve açıklamaları uluslararası basının dilinden düşmüyor. Biraz geçmişe gidiyoruz şimdi. 2004 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlendi NATO 19. zirvesi. Dönemin ABD Başkanı George Washington Bush da zirve için İstanbul'daydı. Bush, Amerikalı bir foto muhabiriyle dakikalarca şakalaştı. Gazeteciler de o anı ölümsüzleştirmek için birbirleriyle yarıştı. ...2009'da Almanya'da düzenlenen zirveye ise dönemin İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi damga vurdu. Berlusconi alana geldi, arabadan telefonla konuşarak indi. Ancak Almanya Başbakanı Merkel'le el sıkışmadı. Uzaklaştı, telefonla konuştu. Merkel'i dakikalarca bekletti. O anlar işte böyle görüntülendi. Telefonun ucunda ise Erdoğan vardı. Berlusconi daha sonra yaptığı açıklamada Erdoğan'la NATO Genel Sekreterliği meselesini konuştuğunu açıkladı. ...2017'de ise dünya ABD Başkanı Donald Trump'ı konuştu. Brüksel'de düzenlenen zirvede ABD Başkanı bir anda arkadan geldi. Dönemin Karadağ Başbakanı Dusko Markovic'i itti, önüne geçti. Kimse ne olduğunu anlamadı. Ancak Trump eleştirilerden de kurtulamadı. 2019'da NATO zirvesi İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. Bu kez liderler ABD Başkanı Donald Trump hakkında dedikodu yaparken kameralara yakalandı. Aynı zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Trump arasındaki gerilim de çok konuşuldu. Would you like some nice ISIS fighters? Yeah, I can give them to you. You can take everyone you want.
1: Let's be serious. Very large number of fighters you have on the ground.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise NATO'nun renkli liderlerinden. Erdoğan'ın dünya liderleriyle samimi tokalaşmaları da neredeyse her zirvede dünya basınının gündemine oturuyor.

0: NATO tarihinin en büyük gafına ise eski ABD Başkanı Joe Biden imza attı. Biden, 2024'te Washington'da düzenlenen NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı'nı kürsüye davet ederken Zelenski yerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in ismini söyledi.
1: President Putin. President Putin. President Putin, President Zelensky.
0: 2025'te Hollanda'nın Lahe şehrinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi de pek çok ilginç ana sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump'ı esprili bir şekilde babacık olarak isimlendirdi.
2: They're not going to be fighting each other. They've had it. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes. Then it's easy to stop them.
3: And then daddy has to sometimes use strong language.
2: You have to use strong language. Every once in a while you have to use a certain...
0: Aynı zirvede İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin mimikleri de çok konuşuldu. 2025 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'a da ilgi yoğundu. Trump da ilgi karşısında epey şaşırdı.

0: Do we have any questions, please? Wow. That's a lot of questions. Who's a nice person? Oh, you're not a nice person, but I'll let you ask one. Go ahead. What's he going to ask?
1: Evet sevgili izleyenler, bakalım 2026'da Ankara'da hangi sahneler karşımıza gelecek, biz de yakından takip edeceğiz NATO zirvesini. Devam edelim şimdi. Resmi gazetede sigarayı bırakmak isteyen milyonlarca kişi ilgilendiren önemli bir karar yayımlandı. Sigara bırakma tedavisi görenlere sosyal güvence şartı aranmaksızın ücretsiz ilaç desteği sağlanacak.
2: Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara yönelik ilaç desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla sigarayı bırakma tedavisi alan kişilere ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Kararda düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanacağı aktarılırken vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Herhangi bir sigortaya bağlı olmayan vatandaşların da sisteme dahil edileceğinin ifade edildiği karara göre ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek. Nikotin replasman preparatlarıyla bupropion HCI, vareniklin ve sitizin içerikli ilaçlardan yararlanabilecek olan vatandaşlar bu ilaçları ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarından temin edebilecek.
1: Kavurucu sıcakların pençesindeki Fransa'da çıkan orman yangınları bir haftadan uzun süredir kontrol altına alınamıyor sevgili izleyenler. Yaz başından bu yana ülkede 87 bin dönümlük alan küle dönmüş durumda. Ülkenin güney kıyılarında alevlere müdahale hem havadan hem de karadan devam ediyor.
2: Gökyüzü turuncuya büründü. Ormanlar ve tarım alanları küle döndü. Fransa'nın güney kıyılarını saran orman yangınları günlerdir kontrol altına alınamıyor. Aşırı sıcaklar, kuru hava ve şiddetli rüzgarın körüklediği alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.
3: İki noktada daha orman yangınları başladı. Birini kontrol altına aldık ancak diğeri yavaş yavaş yayılmaya devam ediyor.
2: Yangınların merkezinde Akdeniz kıyısındaki Haute-Herald ve Saint-Pierre bölgeleri var. En az 5 noktada devam eden yangınlar 87 bin dönümlük araziyi küle çevirmiş durumda. Sahaya inen 2000'den fazla itfaiye personeli de yangın söndürme uçakları ve helikopterleriyle alevlere kesintisiz müdahaleyi sürdürüyor. Bölgeyi kaplayan yoğun duman ve şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları zor şartlar altında yürütülüyor.
3: Araçlarımız ve personelimiz bu bölgenin büyük kısmına ulaşamıyor. Buldozer ve iş makineleriyle ağaçları keserek bir yol açmamız gerekiyor ki alevlere olabildiğince yaklaşabilelim.
2: Uzmanlar kıtayı saran kavurucu sıcaklar ve hızlı saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yangınların irili ufaklı şekilde yaz boyu sürebileceği uyarısını yapıyor.
1: Efendim, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir restoranda alkollü olduğu iddia edilen turist karısına ve çocuklarına şiddet uyguladı. O sırada da kameralar kayıttaydı. İngiliz turist de gözaltına alındı. Yaşananlara yakından bakalım.
2: Eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı restoranı savaş alanına çevirdi. Tatil için ailesiyle Muğla'nın Marmaris ilçesine giden İngiliz turist eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini şiddete bıraktı. Alkollü olduğu iddia edilen turist eşine şiddet uyguladı. Talihsiz kadın aldığı darbenin etkisiyle yere düştü ve bir süre hareketsiz kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Oğluna ve kızına da şiddet uygulayan turist etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
1: Efendim, Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 90

0: Şüpheliden 55'i tutuklandı.
1: Yeni nesil suç örgütlerine ağır darbe vuruldu. 90 şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 90 şüpheli yakalandı. Felçli olan bir zanlı dışında gözaltındaki 89 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 85 zanlı ise tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 85 şüpheliden 55'i tutuklandı. 30'u adli kontrolde serbest bırakıldı. Firari şüphelilerin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.
0: Efendim, ekranlarınıza yansıyan bu görüntüler de Artvin'de kayda geçti. Otoparktan çıkan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince bir iş yerine girdi. O sırada iş yerinin önünde duran bir kişi de yaralanmaktan son anda kurtuldu.
2: Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı.
3: Otoparktan çıkarken manevra yapamamış, durmaya çalıştığını söyledi. Frene basacağına gaza daha şiddetli basmış.
2: Kaza Artvin'de meydana geldi. Otoparktan çıkan bir otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca bir anda hızlanan araç kaldırıma aştı, yol kenarındaki iş yerine daldı. Camı kırarak içeri giren otomobil hasara neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İş yerinin önünde bulunan bir vatandaş çarpma sesini duyunca kendini geriye atarak son anda kurtuldu. Kaza anında iş yerinde bulunan çalışan Kemal Algın o anları anlattı.
3: 8'e çeyrek kala bir anda böyle dükkanda bir müşterim vardı. Ona ilgilenirken yüksek bir ses duyaraktan irkildim ve refleks olarak kendimi dışarıya doğru attım, şu arkaya doğru. O anın şokunu atlattıktan sonra kadın biraz panik halindeydi. Ben de işte yanına gidip olanların olduğunu, artık biraz sakin olması gerektiğini, çünkü ileri geri bir manevra yapmaya kalkıyordu. Bu sefer kendine de zarar verebilirdi.
0: Sevgili izleyenler, İstanbul'da drone destekli narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da denetimler sırasında vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
4: Doğup büyüdüğümüz sokaklar, emniyet huzuru için sokaklardayız.
2: Araçlar durduruldu, binlerce kişinin GBT kontrolü yapıldı. İstanbul Şişli'de polis ekipleri sahadaydı. Asayiş, narkotik ve organize suçlarla mücadele ekipleri drone destekli narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
4: Özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız ve şunu asla unutmasınlar. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
2: Araçlar tek tek durduruldu, detaylı arama yapıldı. Uygulamalar sürerken İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız vatandaşlarla sohbet etti.
4: Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle, ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu. Emniyet teşkilatı olarak da biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz.
5: Bizden Allah razı olsun.
4: Sağ olun. Biz de Şişiliyiz. Bize doğup büyüdüğümüz sokaklar, emniyet huzuru için sokaklardayız.
2: Vatandaşın talep ve önerilerini dinleyen Yıldız, uygulamaların devam edeceğini de belirtti.
4: Bu doğrultuda pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalete hizmettir.
0: Sevgili izleyenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki isfaltın üretim yetersizliği iddiaları sonrası harekete geçen Arnavutköy Belediyesi dev bir yatırıma imza attı. Asfalt, petrol ürünü, bitüm ve yol kimyasalları entegre üretim tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
2: Arnavutköy Belediyesi kendi asfaltını üretecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İsfalt'ın üretim yetersizliğinin ardından AK Partili Arnavutköy Belediyesi dikkat çekici bir yatırıma imza attı. Arfalt Asfalt Bitüm ve Yol Kimyasalları Entegre Üretim Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. 15 bin metrekare alana sahip Arfalt, bünyesindeki iki dev plantle saatte 400 ton asfalt üretecek. Tesiste asfalt emülsiyonu, modifiye bitüm ve paketlenmiş soğuk asfalt gibi ürünler de imal edilecek. Törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, tesisle birlikte belediyenin asfalt ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılayacağını belirtti.
5: Gün içerisinde 8 bin ton asfalt üretmiş olacağız. Kendi imkanlarımızla üreterek hem maliyetimizi düşürecek hem de hizmetlerimizi çok daha hızlı hayata geçireceğiz. Yol bakım ve onarım çalışmalarımızı daha ekonomik, daha planlı ve çok daha etkin bir şekilde yürüteceğiz.
2: Açılışta sadece tesis değil, belediyenin filosuna katılan 85 yeni iş makinesi ve hizmet aracı da gövde gösterisi yaptı.
0: Sevgili izleyenler, şimdi sizi Gaziantep'e götüreceğiz. Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden biri de katmer. Peki yöresel lezzet nasıl hazırlanıyor? Gelin hemen biz de ayrıntıları öğrenelim. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve konuğu bizi bekliyor. Mehmet, hoş geldiniz yayına. Hemen sözü size bırakalım bu lezzet için.
6: Teşekkürler Merve Özkan. Yerli yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor katmer. Elbette ki Gaziantep'in damak çatlatan tescilli lezzeti. Özellikle sabah saatlerinde kahvaltılarda burada bulunan yerli yabancı turistler, yine çevre illerden gelenler de katmerin tadına bakmadan Gaziantep'ten ayrılmıyor. Şimdi Ümit Usta bizlere katmerin lezzet sırrını söyleyecek. Yayın konuğumuz Ümit Kütük de burada katmerini açmaya başladı. Kolay gelsin.
7: Sağ olun. Hoş geldiniz Mehmet abi.
6: Hoş bulduk. Nasıl yapıldığını biliyoruz havada çevirerek ama herkes yapamaz. Ben şöyle kendimi güvenli bir noktaya alayım, yüzüme yapışmasın. Şimdi neden yoğun ilgi görüyor onu soralım.
7: Katmer çünkü Gaziantep'te kahvaltı kültürünün ana öğesidir. Yani Gaziantep'te kahvaltı denilince aklınıza bizim burada yöresel olarak beyran, katmer, ciğer kebabı tüketilir. Katmer ayrıcalığı kılansa bizde katmer daha hafif bir kahvaltı kültürüdür.
6: Bu sebeple yoğun ilgi görüyor. Lezzet sırrı nedir peki bunun?
7: Lezzet sırrı kullanılan malzemenin kalitesi, işçiliğin kalitesi, odun ateşinin pişmesi.
6: Odun ateşinde özellikle pişmesi gerekiyor. Tabii içerisinde kullanılan malzemelerin doğal olması da oldukça önemli. Çünkü burada sade yağ, doğal bir şekilde sade yağ kullanılıyor. Bunun yanı sıra Gaziantep'in meşhur fıstığı da, değil mi?
7: Evet, meşhur boz fıstığı.
6: Bunu açtık. Evet. İyice açıyoruz ki ince olması gerekiyor.
7: Olacak, evet.
6: Neden ince olacak?
7: Kağıttan ince olmak zorunda. Kağıttan yani şöyle diyeyim size Mehmet abi.
6: Evet, inceliği görüyorsunuz. Altına da yazı koyduğumuzda okunacak.
7: Hepsi okunmak zorunda. Kağıttan ince olacak. Odun ateşinde pişecek. Çıtırsa servis edecek. Yani burada bunu yiyen misafir tekrar gelmek için can atması lazım.
6: Evet, şimdi ne yapacağız? Açtık.
7: Açtık. Şimdi işleme kısmına geçeceğiz. İşlerken kullandığınız malzemeler çok önemli tabii. Sadece bu kadar ikinci açmak değil. Sizin de dediğiniz gibi kullanılan malzemenin kalitesi.
6: Önce hangi malzemeyi koyacağız?
7: Şimdi ilk başta kenar kısmını alacağız bunu. Kalın olan köşelerini alacağız. Çünkü kalın olmaması lazım katlerimizin.
6: İnce olması gerekiyor, evet, ki o çıtırtıyı alabilelim.
7: Aynen öyle.
6: Bir taraftan da ben buraya hazır pişmiş katmeri de alabilirsem onu da pişmiş halinde gösterelim. Bu şekilde hazırlandıktan sonra odun ateşinde pişiriliyor ve bu şekilde de servis ediliyor pişirildikten sonra. Tabii sıcak bir şekilde servis ediliyor. Hemen gösterelim pişmiş halini de. Bu şekilde de servis ediliyor. Üstü fıstıklı, Antep fıstıklı, bol fıstıklı, o çıtırtısını da
7: evet,
6: duyuyorsunuz.
7: Çıtır şöyle olacak.
6: Tadına da baktım. Muhteşem olmuş. Elinize sağlık.
7: Afiyetler olsun. Şifa olsun efendim. Her gelen misafirlerimiz için.
6: Evet, Gaziantep'te katmer tescilli lezzet ve sabahları özellikle yoğun ilgi görüyor. Gaziantep'e gelenler de bu eşsiz lezzetin tadına bakmadan buradan ayrılmıyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
0: Mehmet Geçkele ve konuğuna teşekkür ederiz. Afiyet olsun dileklerimizi de iletelim. Sevgili izleyenler, İstanbul'un Bakırköy ilçesi tarihi mirası, mavi ile yeşili buluşturan sahili ve renkli evleriyle Avrupa yakasının en dikkat çeken ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor.

0: çıkıyor. Şimdi Bakırköy'ün sokaklarını, sahilini, doğasını ve insan hikayelerini ekranlarınıza taşıyacağız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Avrupa Birliği'nde yılın ilk çeyreğinde yenilenebilir enerji kaynakları elektrik üretimindeki ağırlığını arttırırken, bu üretimin yaklaşık yarısını tek başına karşılayan rüzgar enerjisi liderliğini korudu. Avrupa Birliği'nde yılın ilk çeyreğinde elektriğin %45,5'i yenilenebilir kaynaklardan üretildi. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin %44,9'u rüzgar santrallerinden sağlanırken, hidroelektrik santrallerinin payı %28, güneş enerjisinin payı ise %17,3 olarak kaydedildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Tips Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
3: Reklam.
2: A Haber Radyo.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: Uluslararası kuruluşların düzenlediği Small Business Champions yarışmasının bu yılki konusu yapay zekaydı. Türkiye'den ödüle değer görülen girişim olan yapay zeka destekli ihracat platformu Globee, küresel ölçekte ikincilik elde etti. Yarışma, KOBİ'lerin uluslararası ticarette yapay zekadan yararlanmasını sağlayan çözümleri arıyordu. Globee bu alanda dünya genelinde öne çıkan girişimlerden biri oldu.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

radyoları başında bizi dinleyenler. Değerli dostlar, denemek bazen sonucu önemsemeden kendine olan inancı korumaktı. Çünkü hayaller gerçeğin acımasızlığından daha sonsuzdu. Ve gün gelir bir gülüşün hatırasına sığınırdı insan. Tıpkı Elif dedim ve dedim türküsünün hikayesinde olduğu gibi.

Kütahya yöresine ait Elif Dedim ve Dedim türküsünün kaynağı halk ozanı Hisarlı Ahmet, bestecisi ise Yücel Basmacı. Yıllar yıllar önce Kütahya'nın bir köyünde yaşayan genç adam Elif isminde bir kıza aşık olur. Elif de ona sevdalıdır. Fakat genç adam o yıllarda ince hastalık diye bilinen vereme yakalanır. Elif'in ailesi hastalık nedeniyle kızını onunla evlendirmek istemez. Tedavi ol gel, Elif'le ancak o zaman evlenirsin diye şart koşar. O yıllarda ne yazık ki verem hastalığının bir tedavisi yoktur. Genç adam yine de bin bir umut çok sevdiği Elif için hastaneye yatar.

öleceğini bilir. Ama içinde Elif'in aşkı vardır. Elif'e bir mektup yazar. Mektubunda ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göze almışım der. Ancak Elif'ten cevap gelmez. Ailesi mektubu saklar, genç kıza okutmaz. Kızın ailesi bir kez olsun görüşmesi için Elif'i ziyarete göndermez. Zaman ilerledikçe genç adamın hastalığı da artar. Yemeden içmeden kesilir. Öleceği içine doğmuştur. Nasıl olsa Elif'in eline geçer düşüncesiyle ağ tarihinde bir türkünün sözlerini yazıp şapkasının içine saklar. Hastane odası genelde fiziksel acının iyileştirilmeye çalışıldığı bir yer olarak bilinir. Ancak bazen o dört duvar arasında fiziksel acılardan çok daha derin bir yara kendini gösterir. Aşk acısı. Bu derin sızı kimi zaman hastalıktan bile daha ağır bir yük olur. Genç adam bu ağır yükü daha fazla taşıyamaz. Ve birkaç gün sonra Elif'ini göremeden ölür. Cenazesi köyüne getirilir. Şapkasının içerisinden Elif'e yazdığı bu sözler dökülür.

O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Radyo'dan mutlu günler değerli izleyiciler. Gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Bu bültenimize başlarken önce canlı yayın noktalarımız ekranlarınıza yansıyacak. Biz de her birinin altını çizeceğiz. Kavurucu sıcaklara yağmur molası verildi. Türkiye yağışlı hava sisteminin etkisi altına girmiş bulunuyor. İstanbul'da birçok noktada su baskınları yaşandı. Son durumu Kübra Kılıç Tepeci'den alacağız. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'da Erdoğan konuğunu bugün resmi törenle karşılayacak. Ayrıntıları ise Ahmet Nazif Vural aktaracak. NATO zirvesi için başkent Ankara'da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Şener Çetin Ankara sokaklarındaki son durumu ekranlarınıza taşıyacak. Yunanistan İsrail'den 3 milyar euroluk hava savunma sistemi almaya hazırlanıyor. Detayları İlhan Tahsin'den dinleyeceğiz. İran 28 Şubat'ta Amerika ve İsrail saldırılarında öldürülen dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Ekber Karabağ Tahran'daki son durumu aktaracak. Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor. Bazı şehirlerde benzin bitti. Satışlar durdu. Akşin Kişiyev Moskova'dan notlarıyla bizi bekliyor. Meyvelerde tarım ilacının riskleri neler? Bu soruya da yanıt arayacağız. Yayınımız içerisinde Tayfun Er konuğuyla konuşacak. Evet, canlı yayın noktalarımız böyleydi. Ancak bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Hafta Sonu başlıyor. Kavurucu sıcaklara yağmur molası verildi demiştik. Türkiye bugünden itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına girdi. İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde başladı. Birçok bölgede maalesef su baskınları yaşandı. Son gelişmeleri alacağız A Haber ekibinden. Kübra Kılıç Tepeci'de söz. Kübra.
1: Evet Banu, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi aslında bugün sabah saat 10'dan sonra İstanbul'daki sağanak yağış hayatı felç etti diyebiliriz. Birçok noktada su baskını yaşandı. Aynı zamanda birçok yolda göle dönmüştü. Yol artık kalmıştı. Bizler kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte şu anda Ortaköy Beşiktaş güzergahı üzerindeyiz. Buradaki son durumu da isterseniz izleyeceğimiz için ekranlara getirmiş olalım. Tabii sağanak yağış kısa sürede oldukça etkili oldu. Bir anda yoğun bir şekilde sağanak yağış İstanbul'da sorun ve sıkıntıya neden oldu. Neler yaşandı? Birçok bölgede yine alt geçitlerde, giriş kat evlerde su baskınları meydana geldi. Yollar göle döndü. Özellikle motosiklet sürücüleri, trafikte motorlu yolculuk yapan sürücülerin oldukça zor anlar yaşadığına yine tanıklık ettik. O kadar şiddetli bir sağanak yağış vardı ki ilerlemekte güçlük çekiyorlardı. Hem araçların suları onlara doğru geliyordu. Hem de sağanak yağmurla birlikte sırılsıklam olmuş durumdalardı. Hepsi müsait bir noktada durarak aslında yağmurun dinmesini beklemişlerdi. Tabii şu anda bulunduğumuz noktada da sağanak yağış durdu. Birçok noktada sağanak yağışın şu anda durduğunu belirtmiş olalım. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte Ortaköy Beşiktaş güzergahı üzerindeyiz. Ama tabii ki yaklaşık 2 saattir etkili olan sağanak yağış trafiği de felç etmiş durumdaydı. İsterseniz İstanbul trafiğine de bakalım. Çünkü saatlerimiz şu anda 1 ve İstanbul trafiğine baktığımızda oldukça yoğun bir şekilde trafik yoğunluğu devam ediyor. İstanbul genelinde %62, Avrupa yakasında %62, Anadolu yakasında %60, özellikle köprü bağlantı noktalarında

0: oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Peki sürücüler eğer Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa onları hangi noktada trafik beklediğini de aktarmış olalım. Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu Köprü ve Altunizade'de oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Bütün bağlantı noktaları tıkanmış durumda. Yine Avrupa'dan Anadolu'ya bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Hastal, Seyrantepe, Maslak ve Köprü'de oldukça yoğun bir trafik var. Sadece Nurtepe ve Kavacık'ta yolun açık olduğunu bağlantı noktalarında görüyoruz. Yine Avrupa'dan Anadolu'ya Avrasya Tüneli'ne baktığımızda tünelin içinde yoğunluk giderek artıyor. Yedikule, Yeni Kapı koşu yolu, Uzunçayır, Göztepe'de ise yol açık. Avrupa'dan Anadolu'ya Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne baktığımızda Fenertepe Kavşağı'nda da yoğunluk arttığını görüyoruz. Işıklar Kavşağı, Odayeri Kavşağı, Köprü ve Riva Kavşağı'nda ise yol şu anda açık. Dilerseniz bir de Anadolu yakasına bakalım. Anadolu'dan Avrupa'ya geçen sürücülere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Bostancı, Altunizade ve Köprü'de yoğun trafik bekliyor olacak. Uzunçayır ve Çamlıca'da ise yoğunluk giderek artıyor. Küçük Yalı bağlantı noktasında ise yol açık. Yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak sürücüleri ise şu anda Tem, Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve Köprü'de yoğun bir trafik bekliyor olacak. Sadece baktığımızda Ataşehir ve Çakmak Köprüsü bağlantı noktası açık görünüyor. Avrasya Tüneli'ne baktığımızda Anadolu'dan Avrupa'ya Göztepe'de bağlantı noktası oldukça yoğun trafikte karşı karşıya. Uzunçayır, Yenikapı'da yoğunluk giderek artıyor. Tünel içi Samatya ve Yedikule'de ise yol açık. Anadolu'dan Avrupa'ya Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne baktığımızda Odayeri Kavşağı'nda yoğunluk olduğunu görüyoruz. Dediğimiz gibi saatlerimiz şu an 1'i gösterirken bile İstanbul'da trafik yoğunluğu sağanak yağış nedeniyle hali fazla. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hem uzmanlardan uyarılar yapılmıştı. Bugün İstanbul'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yarınsa sağanak yağış etkili olması beklenmiyor ama yine serin bir havanın beklendiğini, geçtiğimiz haftaya nazaran sıcaklıkların 5-6 derece düşerek devam etmesinde beklendiğini belirtelim ve sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. İstanbul'daki son durum ekranlarınıza taşıdık. Şimdi detayları konuşacağız. Meteoroloji uzmanı Sayın Adil Tek yayın konuğumuz. Sayın Tek, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk Banu Hanım. Teşekkür ederim.
1: Şimdi Özden ve Kübra İstanbul'daki son durumu ekrana getirdi. Daha ne kadar devam edecek bu yağışlı sistem, İstanbul'u daha ne kadar etkileyecek? Ve sadece İstanbul için değil, muhtemelen çevre illerde de belli bir oranda yağış söz konusudur. Hangi bilgileri paylaşırsınız bizimle ve izleyicilerimizle? Buyurunuz efendim.
2: Evet, şu saatler itibariyle o İstanbul'daki o çok kuvvetli ve etkili yağış aslında geçti. Ama ardından yine geçişler göreceğiz. İlk saatlerdeki kadar kuvvetli olmasa da bir soğuk cephe geçişi oldu. O soğuk cephe geçişinin ardından hem sıcaklıklar düşmüş oldu ve özellikle de İstanbul'da hemen Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ölçümleri var. Üsküdar'da 57 kilogram ölçülmüş vaziyette şu ana kadarki yağış. Ki büyük bir olasılıkla bu yağış bir 20 dakika yarım saat içerisinde düştü. Oldukça yüksek bir yağış ve Sarıyer Maslak'ta 50 kilogramlık bir ölçümlük yağış var. Bu yağış biraz daha artık doğuya doğru kaymaya başladı. İstanbul'daki yağış etkisi o ilk saatlerde kadar olmasa da kaybetti diyebiliriz. Yine gelen bir kuzeyden akan bir yapı var. O da yine önümüzdeki birkaç dakikalar içerisinde, 10-15 dakikalar içerisinde Avrupa yakasında özellikle Büyükçekmece, Küçükçekmece ve yine Eminönü, Fatih, Beşiktaş, Şişli, Sarıyer gibi ilçeleri etkisi altına alacak gözüküyor. Hızlı bir şekilde geçeceğini görüyoruz. Sıcaklıklar da beraberinde düştü. Kuvvetli bir yağıştı. Tabii İstanbul'un dışında özellikle Marmara'nın doğusuna doğru kaydı sistem. Kocaeli, Sakarya, Düzce bu yağış sistemleri etkileniyor ve özellikle yine Bursa, Yalova, Bilecik'e doğru bu yapı yavaş yavaş kaymaya başladı. İlerleyen saatlerde buradaki yağışlar biraz daha kuvvetli olacak gözüküyor. Beraberinde sıcaklıkları da düşürdü. Düşen sıcaklıklarla birlikte önceki güne göre sıcaklık değerlerinde yaklaşık haber arkadaşımızda 7-8 derecelik bir düşüş gözlemledik. Yurdun güney kesimlerinde hava açık, yani yurdun diğer bölümlerinde aslında açık bir hava var, sıcaklıklar hala yüksek. Sıcaklıklar kuzey kesimlerde düşmüş gözlemde. Bu senin hava önümüzdeki günlerde de devam edecek ama yağışlar tabii ki bugünkü kadar etkili değil. Yağışlar daha çok yurdun orta ve doğu kesimlerini göreceğiz. İstanbul'a da tekrar bakarsak, İstanbul'da yarın açık ve az bulutlu bir hava var. 20-28 derecelik sıcaklık var. Tabii beraberinde Poyraz'dan esen rüzgar var, o çok kuvvetli. Ne zaman zaman

0: 50 kilometreye kadar çıkıyor. Bu da tabii denizde dalga yüksekliğini arttırıyor. Özellikle Karadeniz kıyısı okullarını denize girmek isteyenler, sıcaklıklar arttı, deniz suyu sıcaklıkları yükseldi. Onlar için risk oluşturuyor. O yüzden de valilik ve kaymakamlıklar
1: 4 ve 5 için bir denize girme yasağı ilan ettiler.
0: Yani doğru alınmış, çok doğru alınmış bir karar. Hafta sonu için buralarda riskler mevcut olduğundan bunu uygulanmasında fayda var. Yağış dediğimiz gibi İstanbul için etkisini kaybetti ama şu an için Marmara'nın doğusu ve güney kesimlerine yani Bursa, Bilecik ve Balıkesir kuzey ilçelerine etkisini sürdürdüğünü söyleyebiliriz
1: bu
0: anlamda.
1: Peki bu kuzeyli rüzgarlar nemi de biraz dağıtır mı Adil Bey? İstanbul'da yapış yapış bir hava var şu anda.
0: Evet, şu anda yağışla birlikte İstanbul'da sıcaklıklar şu anda yani 26-27 derece ama nem %80, yağışla birlikte %80-90'lara çıkmış vaziyette. Bu nem hemen kalkmaz, onu söyleyeyim. Yani bugün İstanbul yağışlı ve nemli. O yapış yapışı bugün istedim. Özellikle hanımlar açısından söyleyeyim, yapılmış saçlar çok çabuk bozuluyor bu havada. O yüzden bugün biraz daha bu neme katlanmak zorunda İstanbul'da. Ama yarın biraz daha bugüne göre ve düne göre daha rahatlamış olacak. Olacağını söyleyebiliriz. Sıcak daha sıcak yani 28 derece nem değerleri de düşmüş olacak. Nem de biliyorsun ki bu hafta yağış anda %90'ların üzerine çıkıyor. Bu da biraz rahatlatmış gözükse de vücudu bunalttığını söyleyebiliriz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Adil Bey. Bizi ve İstanbullu izleyicilerimizi özellikle bilgilendirdiniz. Kolaylıklar diliyoruz biz de size çalışmalarınızda.
0: Teşekkür ederim hanım.
1: Sayın seyirciler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldiğini söyleyelim. Erdoğan konuğunu bugün resmi törenle karşılayacak. Ayrıntıları alacağız biz de. Söz A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural'da. Ahmet Nazif.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan için oldukça önemli bir gelişme, oldukça önemli bir görüşme gerçekleştirilecek Vahdettin Köşkü'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da ve sabah saatlerinde bir iş forumuna katıldı. Ticaret Bakanı'nın da katılmış olduğu o iş forumunun ardından da Vahdettin Köşkü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yine heyetler arası görüşmenin ardından da bir toplu açıklama gerçekleştirecek. Bunun altını çizelim. Pakistan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda giderek çok çok daha iyi hale geldiğini ve özellikle iki ülke arasındaki ticaret anlaşmalarının da oldukça ciddi seviyede yükseldiğini sürekli belirtiyoruz. Bu noktada özellikle Pakistan'la olan ticaret hacminin 1,5 milyar dolarlık bu ticaret hacminin 5 milyar dolara kadar çıkartılabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ve bugünkü görüşmede özellikle Başkan Erdoğan'la Şahbaz Şerif arasındaki görüşmelerde ticari anlaşmalar ve aynı zamanda küresel gelişmeleri ele alınacağını tahmin ediyoruz. Bu noktada özellikle Pakistan'ın Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki savaşta Pakistan'ın İslamabad'daki o görüşmelerin oldukça büyük bir ehemmiyet kazandığını ve Pakistan'ın bu noktadaki diplomatik arabuluculuk rolünün bir benzerinde Türkiye Orta Doğu coğrafyası için sürdürdüğünü ve bu gelişmeler kapsamında da Türkiye'nin Pakistan'la paylaşmış olduğu bu rolle alakalı değerlendirmelerinde yine bu iki lider arasında yapılacağını tahmin ediyoruz. Elbette bu görüşmelerin ardından da bugün bir toplu açıklama gerçekleştirilecek. Hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif mikrofon başına geçecek ve tabii ki değerlendirmelerini belirtecekler. Bu görüşmenin bir diğer önemli kısmı ise önümüzdeki hafta gerçekleşecek, Ankara'da gerçekleştirilecek o NATO zirvesinden hemen önceki oldukça önemli bir gelişme oluşu. Öyle ki Pakistan kendi bölgesi içerisinde, kendi coğrafi noktadaki bölgesi içerisinde yaşadığı çeşitli problemlerle alakalı ve yine beraberinde İsrail gerilimi, İsrail-İran gerilimiyle alakalı çeşitli değerlendirmeleri Başkan Erdoğan'la paylaşacak ve bu noktada Başkan Erdoğan da bu kapsamda Orta Doğu'daki gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'nin yine İsrail ve İran savaşındaki rolü, beraberinde de yapılan anlaşmalar noktasındaki Pakistan'ın rolünü bu noktada değerlendirmeye alacaklarını belirtelim. Elbette ticari bir amaç da var bugün burada. Öyle ki ticari anlamda Pakistan'la Türkiye arasında oldukça büyüyen bir hacim söz konusu. 1,5 milyar dolarlık bir hacimden bahsetmiştik ve bu hacmin 5 milyar dolara çıkartılabilmesi için özellikle savaş mühendisliği ve yine birçok farklı konuda ilerleyen bir ticari ortaklık söz konusu. Bu ortaklıklar içerisinde elbette Türkiye'nin başını çektiği çeşitli savunma sanayi ürünlerinin de satışında Pakistan'ın çok ciddi bir istekli ülkelerden olduğunu da altını çizelim ve bu kapsamda Türkiye

0: Sadece onlara belli ürünler veya savunma sanayi ürünleri satmanın yanı sıra o noktadaki Pakistan'daki savunma sanayi ürünlerinin yine tamirat, tadilat işlemlerinde de, onarım işlemlerinde ve bakım işlemlerinde de yer alması ticaret hacminin ciddi manada genişlemesinin en büyük kanıtlarından birisi. Kuşkusuz bugünkü görüşme oldukça önemli. Yapılacak açıklamada NATO zirvesinin hemen öncesinde büyük bir önem kazanıyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet, Ahmet Nazif Vural'a teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu bilgiler için. NATO zirvesi için başkent Ankara'da güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığını söylemiştik. 56 binden fazla ekip hem havadan hem de karadan çalışmalarını an be an sürdürmekte. Son durumu alacağız. Söz A Haber ekibinden Şener Çetin'de. Şener.
2: Evet, o çalışmalar haftalar öncesinde başkent Ankara'da başladı ve hali hazırda da son aşamaya geldiğini söyleyelim ama güvenlik tedbirleri üst noktada. Hangi tedbirler alındı? Özellikle yüzlerce MOBESE kamerası o tarihi günde kayıtta olacak an be an. Dolayısıyla aynı zamanda üst düzey gözcü kameralarda yine denetimlere eşlik edecek bu tedbirler kapsamında. Başkent Ankara'da giriş ve çıkışlarda da kontrol uygulamalarında polis ve jandarma ekiplerinin sabahın erken saatlerinden itibaren o denetimleri de devam ediyor. Ekipler hem sürücüleri denetliyor hem de araçların iç ve bagaj kısmında denetleme gerçekleştiriyor. Yaklaşık 56 binden fazla polis ve jandarma göreve başladı Ankara'da ve bu görev süresi de NATO zirvesi sona erene kadar devam edecek. Söğütözü mevkindeyiz şu anda, kameraman arkadaşım Taşkın Ural'la birlikteyiz. Başkent Ankara'da zirve tedbirleri doğrultusu kapsamında bildiğiniz gibi memurlara da idari bir izin verilmişti. O izin süresi de geride bıraktığımız gün mesai bitimiyle birlikte başladı. Böylelikle 9 gün boyunca kesintisiz izne çıktı memurlar. Dolayısıyla başkent Ankara'da da aslında dün akşamdan bu yana yavaş yavaş sakinlik söz konusu. Burası kentin en işlek noktalarından bir tanesi. Normal zamanlarda buradaki trafikte ilerlemekte neredeyse bir zorluk yaşıyordu sürücüler. Ama bugün itibariyle memurlar da izne çıktıktan sonra başkentin cadde ve sokakları da hem araç açısından hem de vatandaş açısından bomboş kaldı diyebiliriz. Tabii bulunduğumuz bu noktada da yine ışıklandırma direklerinin Türk bayraklarıyla donatıldığını görebiliyoruz. Belli noktalarda billboardlar, afişler asıldı. Yine NATO afişleri asıldı. Bulunduğumuz bölge oteller bölgesine de yakın bir nokta. ABD Başkanı Donald Trump'ın da yine bu bölgede konaklayacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla oteller bölgesinde de doluluk oranları hem %100 arttı hem de güvenlik önlemleri oteller bölgesinde de zirveye taşındı. Başkentte günlerdir o tedbirler, uygulamalar, denetimler devam ediyor. 56 binden fazla jandarma ve polis ekibi sahada, özellikle trafik, asayiş, aynı zamanda atlı birlik grupları, özel harekat timleri kritik noktalarda konuşlandırıldı. Onlar da görevlerini sıkı bir şekilde icra ediyor. Bu denetimler kesintisiz bir şekilde NATO zirvesi devam edene kadar aralıksız devam edecek, bunu belirtelim. Ve şu an itibariyle de bulunduğumuz bu noktada sakinlik olduğunu söyleyelim. Taşkın Oral'la birlikte buradaki o sakinliği de yansıtmış olduk. Tabii artık gözler NATO zirvesine çevrilmiş vaziyette. 7-8 Temmuz 22 yıl sonra İstanbul'un ardından başkent Ankara'da gerçekleşecek o zirve, güvenlik önlemleri yükseltildi. Bu da demek oluyor ki aslında zirve kapsamında alınacak kararlar da bir o kadar güçlü olacak. Biz de takibimizi sürdürüyor olacağız diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Şener, çok teşekkürler. İran, 28 Şubat'ta Amerika ve İsrail saldırılarında öldürülen dini lideri Ali Hamaney'e veda ediyor. Peki cenaze töreni kaç gün daha sürecek? Hamaney nereye defnedilecek? Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden Ekber Karabağ'da. Ekber.
3: Banu, teşekkür ederim. Evet, senin de belirttiğin üzere savaşın ilk gününde hayatını kaybeden, İsrail'in İran'a karşı düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamenei an itibariyle Tahran'da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğranıyor. Siz de benim arkamda gördüğünüz şekliyle Tahran sokaklarında her yerde Ayetullah Ali Hamenei'nin fotoğraflarını görmek mümkün. Özellikle bir fotoğraf çok dikkatimi çekmektedir. O da Hamenei'nin sıkılmış yumruğu. Hatta yine benim sağ tarafımda gördüğünüz şekliyle o yumruk bir heykel haline getirilerek Tahran'ın tam merkezi İnkılap Meydanı'na geçtiğimiz günlerde yerleştirildi. yerleştirildi. An itibariyle Tahran'daki İmam Hümeyni musallasında İran'ın lideri, geçmiş lideri

0: İran'da gündemin bu mesele olduğunu ifade edebiliriz. Tabii 28 Şubat tarihinde Ayetullah Ali Hamenei'nin yanı sıra diğer aile fertleri de hayatını kaybetmişti. Kaybedenler arasında an itibariyle ülkeyi yöneten Mustafa Hamenei'nin eşi de bulunmaktadır. Dünkü etkinlikler kapsamında Ayetullah yeni İran lideri Mustafa Hamenei kameralar karşısına çıkmadı. Önümüzdeki süreçte kameralar karşısına çıkar mı çıkmaz mı bilinmiyor. En çok da merak edilen bu cenaze etkinliğiyle birlikte en çok merak edilen sorulardan birisi de bu. Çünkü son 4 aydır yani kendisi bu göreve geldikten sonra hiçbir zaman kameraların karşısına çıkmadı. Bazıları güvenlik sebebiyle bunu işaret ediyor. Bazıları ise sağlık meselelerini öngörerek sağlık meseleleri dolayısıyla böyle bir önlemin alındığını belirtiyor. Tahran'lık gelişmeler bu yöndeydi. Banu, söz sende.
1: Ekber, çok teşekkürler. Bültenimize başlarken Yunanistan'ın İsrail'le işbirliğini artırdığını söylemiştik. Atina hükümeti şimdi de Tel Aviv'den 3 milyar euroluk hava savunma sistemi almaya hazırlanıyor. Ayrıntıları alacağız biz de. Söz A Haber ekibinden İlhan Tahsin'de. İlhan.
2: Teşekkür ederim Banu. Senin de belirttiğin gibi tabii Yunanistan İsrail'le son döneme kol kola yürüyor. Yanlarına tabii ki Güney Kıbrıs'ı da alıyorlar. Ancak Yunanistan önümüzdeki hafta çok önemli bir karara imza atması bekleniyor. Yunanistan Dışişleri ve Savunma Hükümet Konseyi bir toplantı gerçekleştirecek ve Yunanistan'ın İsrail'den askeri alanda işbirliklerini derinleştiriyorlar ve dolayısıyla da Türkiye'nin şimdi bu baktığımız zaman İsrail ile Yunanistan arasındaki bu alışverişin Aşil Kalkanı ve Davut Sapanı ve de Barak Emix bu üç savunma sistemi kombinasyonu Edirne'nin yanından Girit'e kadar olan tüm bölgeyi kapsayacak bir şekilde yerleştirilecek ve dolayısıyla da Türkiye'nin son döneme yükselen savunma sanayisi yerli ve milli olarak üretilen birçok silah ve birçok İHA SİHA Yunanistan'ı harekete geçirdi. Yunanistan'ı adeta Atina'yı alarm durumuna geçirdi ve önlem amaçlı İsrail'le yapılan görüşmeler var. Yaklaşık bir yıldan bu yana bu görüşmeler devam ediyor. Çünkü 3 milyar avroluk bir alışverişten bahsediyoruz. Dolayısıyla da bu para şu anda Yunanistan'ın elinde ve kafasında yok. Dolayısıyla da bunun bu sistem, ödeme sistemi nasıl olacak? Ancak İsrail tüm kapıları Yunanistan'a açmış vaziyette. İsrail'in derdi zaten Türkiye bağlı. Dolayısıyla da bu savunma sistemi önümüzdeki hafta yapılacak olan Atina'daki toplantıdan sonra bu karar alınacak ve açıklanacak. Dolayısıyla da baktığımız zaman bu üç hava savunma sistemi Ege'de Türk İHA'larına, SİHA'larına karşı konuşlandırılacak. Yunanistan İsrail'den alacağı bu sisteme medet umuyor. Yani Türkiye'yi Ege'de, Doğu Akdeniz'de bu şekilde durdurmayı hedefliyor. Ancak bir paragraf var ki bu görüşmelerin içerisinde, o da çok önemli. Yunanistan son döneme Sayın Delgas'ın da söylediği gibi Savunma Bakanı'nın yerli ve milli imkanları da yavaş yavaş devreye sokmamız dediği bir dönemde %25'lik bir katkı payı. Yani Yunanistan savunma sanayisinde Atina yakınlarında ve Volos kentinde bulunan savunma fabrikalarında burada bu fırlatıcıların en azından kutularını Yunanistan'da üretme ve sisteme entegre etme sözleşmeye bunu da koymak, dahil etmek istiyor. Ancak görünen o ki Yunanistan İsrail'le oldukça kol kola yürüyeceği benziyor. Çünkü birçok silah sistemleri artık hem Amerika Birleşik Devletleri ama son döneme de İsrail'den gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla da zaten Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri belli. Yunanistan'ın İsrail'le ilişkileri belli. Ancak Yunanistan'da bir de şu var, bana son toparlıyorum ve söyleyeceğim. Yunanistan'da bazı basın organları Yunanistan'ın İsrail'le tehlikeli bir biçimde kol kola yürüdüğünü de yazıp çizmeye başladılar. Burada not düşmekte fayda var diye belirtelim.
1: İlhan, çok teşekkürler. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, ülkede deprem nedeniyle görev yapan ekipleri ziyaret etti. Rodriguez, aralarında Türkiye'nin de olduğu yabancı arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı verdi. Türk ekibinde çalışan arama kurtarma köpekleri de unutulmadı.
3: Venezuela son 126 yılın en şiddetli depremlerini yaşadı. Ülkenin kuzeyini vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 2600'den fazla kişi hayatını kaybetti. 12.000'den fazla kişi yaralandı. Dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri Venezuela'nın yardımına koştu. Türkiye o ekiplerin başında geldi. Türk ekipler günlerdir enkaz altında kalanlara ulaşmak için canla başla çalışıyor. Venezuela

0: Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de yabancı arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı verdi.
1: Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez bana nişanı tevdi ederken Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ettiğini, Türk halkına teşekkür ettiğini, deprem olmasından itibaren Türkiye'nin her zaman Venezuela'nın yanında olduğunu ve bundan dolayı da şükran duyduklarını söyledi. Umuyoruz ki bir daha Venezuela'nın başına böyle büyük bir felaket gelmez. Ama bu süreçte Venezuela halkının yanında her zaman olduk.
0: Türk arama kurtarma ekiplerinin enkazlarda hayati rol oynayan 6 köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı verildi.
2: CHP'de ihraçlar ve görevden almalar sürüyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı ve sayı 36'ya yükseldi. Peki yeni ihraçlar olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu yeni il başkanlarıyla ne zaman bir araya gelecek? Yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarıyla ilgili ne planlanıyor? Soruların yanıtları sıradaki haberimizde.
3: Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba.
4: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
0: CHP'de ihraçlar devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan, parti disiplinine aykırı hareket edenlerle yollar ayrılacak. Görevden alınanların yerine yeni isimler belirlenecek. Ana Muhalefet Partisi'nde şu ana kadar 36 il başkanı görevden alındı. Aralarında İstanbul, Eskişehir, Tunceli ve Kars'ın da olduğu il başkanlarınınsa ihracı istendi.
4: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
0: Önümüzdeki günlerde yapılacak MYK toplantısında da gündem arınma olacak. Bazı il başkanları görevden alınacak, bazı isimlerse ihraç edilecek.
5: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
0: Kılıçdaroğlu bu ayın sonunda yeni il başkanlarıyla toplantı yapacak. Ana muhalefet lideri yeni döneme dair hedeflerini paylaşacak, olağan kurultay süreci masaya yatırılacak.
4: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
0: Kemal Kılıçdaroğlu rüşvete ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarını da partiden ihraç edecek. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda Kılıçdaroğlu'na sunum yapılacak. Yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen belediye başkanlarıyla yollar ayrılacak.
4: Aldıysa...
2: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 katlı bir apartmanın en üst katında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

0: Apartmandaki patlama iki kişiyi hayattan kopardı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye mahallesinde bulunan 6 katlı apartmanın en üst katında patlama yaşandı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle dairenin içinde hasar oluştu, pencerenin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı. Apartmanda ve bölgede oturanlar patlama sesiyle birlikte evlerini tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Dairedeki yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yapılan incelemede bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Patlamanın kesin sebebi araştırılıyor.
1: Doğalgaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Biri olay yerinde, biri hastanede vefat etti. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelmiş 2 yaralı var. Biri taburcu olmuş, biri de tedbir amaçlı orada. Bina tedbir amaçlı komple boşaltıldı. Bina sakinlerinin barınma ihtiyaçları karşılanıyor.
2: Yayınımızın bu bölümünde meyvelerde tarım ilacının riskleri neler sorusuna yanıt arayacağız. Sözü A Haber ekibinden Tayfun Er ve konuğuna bırakacağız. Tayfun.
3: Evet, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 63 yaşındaki Ahmet Demir iddialara göre yediği kirazdan dolayı hayatını kaybettiği iddiaları var ki o kirazın yetiştiği bölgeye de 15 gün önce bir ilaç uygulaması iddiası yine var. Tabii ilaçlar özellikle tarım ilacı riski meyvelerde nedir onu da konuğumuzla değerlendireceğiz. Tabii önemli bir konu tarım ilacı ve riskleri.
4: Tarım ilacı tabii ki risk barındırmaktadır ama tarımsal üretimde hastalık ve zararlar ülkemizde ve tüm dünyada yaygındır. Nüfus kalabalığına baktığımız zaman tarım ilacı kullanılmadan üretim yapmak mümkün değildir. Ancak hastalığın zamanı, dozu, hasat edilme dönemi, ilaçlama ile hasat arasındaki süreler dikkate alındığı zaman tarım ilaçları insan sağlığı açısından zarar teşkil etmez üretim safhasında. Tabii ki doğal olarak bu iddialar biraz garip geliyor. Yapılan analiz var mı? Ne ilaç kullanıldı? Ne zaman kullanıldı? Bunların hepsi dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca şöyle bir şey söyleyeyim. Bir dekara 100 litre su kullanılır. Farazi olarak genelde öyle kullanılır. Bu 100 litre suya kullandığınız ilaç 30 mililitre. Bu 30 mililitre aktif maddenin %20'si aktif. 6 gram aktif maddedir. 6 gram aktif madde 1000 metrekare alana pülverize edilir. Bunun da yarısı zaten yere gider. Kalan 50 litre su kütlece yaklaşık 50 ağaç var varsayarsak bir dekarda. Her biri 100 kilo dediğiniz zaman 5 ton bir kütleden bahsediyorsunuz. 5 ton bir kütleye 3 gram aktif maddeden bahsediyorsunuz. Bu bir anda çok komik bir rakam. Yani bir anda bir insan kiraz yedi ve tarım ilacı kullanıldı, öldü. Bu biraz garip geliyor bana. Dediğim gibi yine tetkiklerin, analizlerin yapılması gerekiyor. Yani üreticinin bu konularda zaten dikkatli hareketi söz konusu. Tarım Bakanlığı bu konuda güzel şeyler yapmaya çalışıyor, yapıyor da. Ancak benim Tarım Bakanlığı'ndan şöyle bir ricam var. Tüketicinin problem yaşamamasını garanti altına almak istiyorsak, her bir üretimin, her bir üreticinin hasat edilebilir raporu olması lazım, sertifikası olması lazım. Üretici üretim süresinde çeşitli pestisitler, gübreler doğal olarak kullanacaktır kalite ve verim yakalama açısından. Ama bakanlık hasat edilebilir dönemler zaten bellidir. O döneme yakın analizlerini yapıp o üretici için hasat edilebilir sertifikası verdiği zaman tüketici de o ürünü rahatlıkla tüketebilir ve hiçbir risk de içermez.
3: Tabii tarım ilacı riskine karşı vatandaşlar ne tür önlem almalı? Böyle bir şans var mı?
4: Çok zor. Yani ancak aldıkları ürünleri sirkeli suda bekletip güzelce yıkayabilirler. Ama bu konuda anlama mümkün değil.
3: Evet, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. İşte tarım ilacındaki risklere karşı neler yapılmasıyla ilgili konumdan bilgileri aldık. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. İsrail merkezli BlackCore şirketi çok sayıda ülkede seçimlere müdahale etti. Özellikle Filistin davasına destek veren ülke ve liderler hedefe konuldu. Son günlerde BlackCore Türkiye'deki faaliyetleriyle de gündeme geldi. Peki İsrail'in casusluk şirketi Türkiye'de hangi operasyonlara imza attı? Türkiye buna nasıl karşılık verdi? Cevabı haberimizde.

0: de operasyon kapsamına baktığımızda Filistin yanlısı gibi görünen bu bazı dijital oluşumlar kurulmuş. İşte sosyal medya üzerinden örgütlenmeler sağlanmış.
1: Daha önce nerede aktif olarak gördük? Fransa'da gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York seçimlerinde gördük ve İskoçya'daki seçimlerde bunu gördük. Bununla alakalı olarak halen davalar devam ediyor.

0: Brekkor. Türkçe karşılığı kara çekirdek. İsrail merkezi bir firma olan Brekkor, dünya genelinde birçok ülkenin seçimlerine dijital müdahale ve siber dezenformasyon operasyonları düzenlemekle suçlanıyor.
1: Evinde, iş yerinde, sokakta koruduğumuz insanımızı dijital dünyanın dehlizlerinde tek başına çaresiz bırakamayız. Türkiye, dünyada en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkedir.
2: İsrail merkezli dijital etki ve seçim müdahale ağı kurulmuş durumda. Şimdi bunların benzerlerini biz zaman zaman Türkiye'de dış kaynaklı olarak görüyoruz. FETÖ'nün Türkiye'de de yaptığı organizasyonlar içerisinde bu başlık görünüyor.
3: Artık günümüzde yeni dünyanın savaş yöntemleri bunlar. Ve en etkili savaş yöntemi, onu söyleyeyim. Yani tanktan, toptan çok daha etkili bir savaş yöntemi. Bir anda oluşturacağınız algıyla milyonları yönlendirme ihtimaliniz var.
4: Brekkor dediğimiz bu Hint çetesi ne yapıyor? O zaman bunu siyasi olarak da kullanabiliyor. Bugün Türkiye'de bakın sokak çağrıları, sokakları hareketlendirip efendim karmaşadan siyasal sonuç çıkarma hamlelerinin dünyadaki yeni adı efendim yeni kalkışma şeyleridir bunlar, operasyonlarıdır.
2: Geçmişte de bunu FETÖ yapıyordu. Hadisler paylaşıyorlardı. Atatürk'ün vecizelerini, özdeyişlerini paylaşıyorlardı. Görsellerini paylaşıyorlardı. Dikkat edin, aynı oluşumun var olduğunu görüyoruz.
5: Bunların amacı tamamen dijital manipülasyon ve müdahaleye yönelik olarak sosyal medyada, farklı bir takım alanlarda olsun, dijital mecralarda olsun genellikle bir seçimlere müdahale, özellikle politik durumlara, seçimlere veyahut da ülkelerin içlerine, iç yapılarına müdahale etmeye yönelik olarak kurulmuş olan böyle bir casus firmaları diyebiliriz.
6: Şirket kendisini hükümet ve seçim kampanyalarına alıntılarını şekillendirmek için gelişmiş araçlar ve stratejiler sunan seçkin bir etki şirketiyiz şeklinde tanımlıyor. Yani seçimlere müdahale ediyor, siyasetçileri hedef alıyor. Hedef alınan ülkeler arasında Fransa başta olmak üzere New York, İskoçya, Angola ve Togo yer alıyor.
0: Brekkor Fransa'nın Dezenformasyonla Mücadele Kurumu, Vision'ımın hazırladığı raporda Fransa'daki seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle deşifre edildi. Şirketin özellikle Filistin destekçisi adaylar aleyhinde organize karalama kampanyaları yürüttüğü ortaya çıktı. Yani Filistin'e destek veren isimler şirket tarafından hedef alındı. Organize bir karalama kampanyasına maruz bırakıldı.
6: Siyasetçilere seçim döneminde cinsel saldırı, taciz, bölücülük ve terör bağlantısı gibi kirli iftiralar atıldı. Yapay zeka üretimi, deepfake görüntüler yayıldı. İsrailli şirketin buradaki amacı Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı tutumları nedeniyle işte bu siyasetçilerin seçmen neslindeki etkisini kırmaktı.
0: Fransız hükümeti Brekkor firması hakkında yasal süreç başlattı. Soruşturma başlar başlamaz Brekkor'un web sitesi, LinkedIn sayfası ve tüm dijital varlıkları birkaç saat içinde kaldırıldı. Konu Fransız medyasına düşünce şirketin Fransız hesapları Tel Aviv ve Rishon LeZion konumlu İsrail kimliklere dönüştürüldü. Ancak bu durum bilinçli bir gizleme stratejisinin parçası olarak değerlendirildi. Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye örtülü operasyon yapan şirketin şimdiki hedefi Türkiye mi?
2: Sadece Brekkor demeyelim. Brekkor'u ya da benzeri siber istihbarat aparatlarının bu Türkiye'deki iç siyasi dengeleri sarsmak ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla bu dijital alanda aktif ve net bir şekilde faaliyetler yürüttüğü resmi kurumların dezenformasyonla mücadele raporlarında da sıkça yer alıyor.
5: Gezi eylemleri başta olmak üzere hatırlayacaksınız. Burada aslında ağaçlar adı altında yola çıkılmıştı. Sonrasında biz işin nereye varmaya çabaladığını gördük. Olay çoktan aslında bir yasal protestodan çoktan çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, bütünlüğüne yönelik, hükümetine yönelik olarak maalesef bir takım olaylara gençlerin nasıl alet edildiğini aslında çok büyük bir örnek olarak gözümüzün önünde olduğunu görmemiz lazım.
7: Gezi olayları itibariyle sosyal medyadaki o dezenformasyon kampanyalarını falan görmeye başlamıştık.
0: Son 20 yıl içinde Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlar amacına hiçbir zaman ulaşamadı. Fakat Türkiye'ye yönelik eylemleri de son bulmadı. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan her zaman hedefte oldu.
2: Başkan Erdoğan

0: Erdoğan ve özellikle AK Parti'yi Filistin konusunda hedef aldıklarını da görüyoruz. Bu tarz operasyonların nihai ve en önemli siyasi hedefi özellikle Gazze ve Filistin davasının küresel ölçekte en güçlü savunucusu dendiğinde bütün dünyada akla gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oluyor. Ve tabii ki AK Parti hükümeti oluyor.
1: Türkiye ve Başkan Erdoğan en başından bu yana mazlumun yanında oldu. Filistin davasına ise tam destek verildi.
2: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
1: Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın Filistin davasına sahip çıkması Blackcoal şirketini harekete geçirdi. Operasyon için düğmeye bastı.
0: Türkiye açıkçası Filistin meselesindeki net duruşu sebebiyle bu tür siber müdahale ve tabii ki etki şirketlerinin birincil operasyon sahası durumuna geldi.
3: İsrail'in bu tarz bir operasyon yaptığını düşünüyorum. Özellikle muhafazakar insanlara yönelik olarak veyahut da Filistin davasında çok hassas olan insanlara yönelik olarak bu tarz operasyonların ben gerçekleştiğini düşünüyorum.
1: Blackcourt'ta saldırılar koordineli bir şekilde yapılıyor. Sahte hesap ordusu anında harekete geçiriliyor. Algı yönetimi başlıyor. İsrail'in casusluk şirketi seçimlere müdahalenin dışında topluma yönelik kutuplaştırma operasyonu da yapıyor.
4: Bir kutuplaştırma stratejisi, şimdi bir platform kuruyor, sahte İslamcı bir platform, sahte bir Katolik hareket kuruyor. İkisi de onların, ikisinin birbirlerine mesajlarını yani bir kavgasını, kutuplaştırmasını kullanıyor.
5: İsrail şuna çok ciddi yatırım yapıyor, sosyal medya, dijital ortamda. Hem algıyı kendi lehine yönetmek hem de Filistin lehine ya da İsrail aleyhine olabilecek içeriklere müdahale etmek, görünürlüğünü engellemek.
1: Şirketin hedefinde gençler de bulunuyor.
0: Gençler hedef kitle. Açık ve net bir şekilde söyleyelim. Bu stratejik operasyonların özellikle merkezine baktığımızda her zaman dinamik olan, duygusal refleksleri yüksek ve tabii ki dijital dünyada daha çok vakit geçiren gençler olduğunu görüyoruz.
3: Filistin gibi çok önemli bir davada maalesef burada devam etmekte olan soykırımda Filistin yanlısıymış gibi görünerek ve bilhassa burada gençlere yönelik bilhassa gençler seçiliyor ki özellikle onların hassasiyetlerinin yüksek olduğunu biliyoruz.
1: Türkiye ise bu şirketin varlığından haberdar. Küresel siber tehditlere karşı önemli bir başarı sergileyen Türkiye, düzenlenen siber operasyonlarda bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Blackcoal şirketinin Türkiye'de gerçekleştirdiği eylemlerse Milli İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere güvenlik bürokrasisi tarafından yakından takip ediliyor ve gerektiğinde anında müdahale ediliyor.
2: Artık güçlü olmak, caydırıcı olmak, dünyada söz, etki ve itibar sahibi olmak istiyorsanız bir defa siber uzay çalışmalarınızı hızlandırmak, siber güvenlik tedbirlerinizi almak, siber teknolojinizi geliştirmek zorundasınız.
6: Gün batımları dünyanın en çok paylaşılan doğal görüntülerinden biridir. İşte bu manzaranın dünyada en güzel nerede olduğuna dair yeni bir araştırma yapıldı. O araştırmada da en güzel gün batımı manzarasına sahip olan yer açık ara farkla Kapadokya oldu.
7: Defa geliyoruz. Çok geç kalmışız. Keşke daha önce gelseydik.
8: Peri bacalarının masalsı görüntüsü, eşsiz gün doğumu. Kapadokya şimdi de dünyanın en güzel gün batımı listesinde zirvenin sahibi oldu.
9: Görebileceğiniz en güzel kırmızı gün batımını burada yaşarsınız.
7: Gün batımında kızıl, turuncu ve altın tonlarına bürünen ve eşsiz manzarası ile büyüleyen Kapadokya 100 üzerinden 86.1 puan alarak dünyanın en ünlü turizm rotalarını da geride bıraktı ve listenin ilk sırasına adını yazdırdı.
10: İlk defa geldim. Peribacaların masal gibi. Gün batımını izlemek de ayrıca keyifliydi.
8: Kapadokya her yıl yerli yabancı milyonlarca turistin uğrak noktası. Peri bacalarını görmek isteyen turistler gün doğumunda ise balonla eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

0: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bölge artık gün batımıyla da dünya zirvesinde.
1: Antalya'dan geliyoruz. Akşam gün batımında çok güzel oluyormuş.
2: Doğanın binlerce yıldır şekillendirdiği eşsiz coğrafyası, tarihi mirası ve göz kamaştıran manzaralarıyla Kapadokya şimdi de gün batımında dünyada birinci oldu. UNESCO Dünya Mirası listesindeki bölge uluslararası araştırmada rakiplerini geçerek zirvenin sahibi oldu.
1: Dünyada birinci sıradayız. Kapadokya'ya gelin ve gün batımını izleyin.
0: Her gün binlerce turist en iyi açı ve en güzel manzara eşliğinde gün batımının keyfini sürüyor.
1: Nasıl bir manzaraydı?
3: Çok güzel.
1: Defa mı geliyorsun?
3: Evet. Burası çok güzeldi. Biz de çok sevdik.
4: Hollandalı bir çiftçinin evine bir gün bir yumurta geldi ve deyim tam da yerinde. Bu sürpriz yumurta çiftçinin hayatına eşine az rastlanır bir sevgi bağı kattı.
0: Arkadaşının bıraktığı yumurtayı teslim aldı, içinde bir kuş olduğunu tahmin etti ama yanıldı. Sürpriz yumurtanın içinden sevimli mi sevimli bir yavru kuğu çıktı. Hollanda'da bir çiftlikte yaşayan Nick Meijer, yumurtadan çıktığı andan itibaren kuğu yavrusunun üzerine titredi. Sevimli minik de gün geçtikçe bağlandığı, onu elleriyle besleyip büyüten çiftçinin peşinden ayrılmaz oldu. Çiftçinin Cip ismini verdiği kuğu hızla büyüdü ama alışkanlıkları değişmedi. Adeta bir evcil hayvan gibi sahibine sokuluyor, kendini sevdiriyor, sahibinin peşinde gezip birlikte yüzüyor. Cip artık yalnız da değil. Çiftçi Nick Meijer yaralı bir kuğuyu sahiplenip iyileştirdi ve kuğular ayrılmaz ikili haline geldi. Meijer bir süre sonra kuğular dilediği zaman çiftliği terk edip doğaya dönebilsinler diye çiftliğin kapılarını ve su yollarını açık bıraktı. Ama ona kalpten bağlanan ve yerini de çok seven kuğular hiçbir yere gitmedi. Bu imrendiren dostluğu sosyal medyada binlerce kişi takip ediyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 10 ayında 2,2 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada 1 Eylül 2025-30 Haziran 2026 döneminde yurt dışına 2 milyar 216 milyon 121 bin 203 dolar karşılığında 169 bin 480 ton fındık satıldığı belirtildi. Açıklamada geçen yılın aynı döneminde 276 bin 300 74 ton fındık ihracatından 2 milyar 268 milyon 655 bin 648 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift haneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.

0: Dilendirdi. Bir reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
3: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hips Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Bir reklam.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bankom Bank kartıma bin.
5: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

vardır. Sadece notalardan değil, yarım kalmış sevdalardan, sessizce akıp giden gözyaşlarından, dile getirilemeyen sitemlerden doğar. Çemberimde Gül Oya işte o türkülerden biri.

1970'li yıllardı. Yılın hangi günüydü bilinmez ama Çanakkale Biga'nın rüzgarı iki yüreğin birbirine değdiği o günü asla unutmadı. Zarife, mahcup bakışlı, sessiz bir genç kızdı. Ve Ümit, adı gibi umut taşıyan bir delikanlı. Birbirlerine rastlamaları belki bir tesadüftü ama gönüllerinin mühürlenmesi kaderdi.

annesi, Zarife ve Ümit. Birbirlerini öyle sessiz, öyle derinden severlerdi ki aşkları bazen bir bakış, bazen bir dokunuş kadar narindi. Fakat memleketin sert rüzgarları o narin sevgiyi daha başında sınamaya başladı. İki aile, iki farklı siyasi görüş ve arada sıkışan iki kalp. Aileler farklı siyasi görüştendi çünkü. Zarife'nin babası bu aşka asla razı olmadı. Onun için dünya siyah ve beyazdı. Ama aşıkların gönlünde renkler vardı.

0: karşı karşı dururken
1: Zarife ailesiyle sevdası arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı ve bir ömrü etkileyecek o kararı verdi. Evlenmeyip ailesinin yanında kalacaktı. Fakat kalbi hala ümitteydi. Konuşmaya cesaret edemediği her duygu, geceleri yastığına söyleyemediği her sitem, parmaklarının ucuna işlediği o oyalara saklandı. Gül oyasıyla hüzün, mor oyasıyla hasret, beyaz oyasıyla umut işledi.

Memleket çalkantılıydı. 1970'li yıllarda her genç gibi Ümit de fırtınanın tam ortasındaydı. Siyasi olaylar, çatışmalar, gerginlikler. Ve bir gün Ümit'in tutuk

ve Zarife'nin arasında sadece aileler değil, artık parmaklıklar da girmişti. Ve bu imkansız aşktan bir türkü doğdu. Ümit'in zincirlenmiş kaderine, Zarife'nin sessiz odasına, ikisini de bir ömür boyu susturacak olan hasrete bir attı bu türkü. Onların anısına sözlerini Kamil Nizam Bigalı yazdı. Ahmet Yamacı derledi. Ama türkünün gerçek sahibi kavuşamayan o iki yürekti.

büroya belki bir rahat, belki bir sitem ama en çok kavuşamayanların dilinde dolaşan bir sevda türküsü oldu. Bugün hala her duyduğumuzda içimizi burkar bu türkü. Zarife'nin iğneyle işlediği sessiz çığlıkların, Ümit'in özgürlüğe hasret bakışlarının, Biga'nın rüzgarına emanet edilmiş bir aşkın hikayesiydi bu.

0: Haberin Radyosu.
1: Aranın ardından ajans hafta sonuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kavurucu sıcaklara yağmur molası verildi diyebiliriz, en azından İstanbul için. Türkiye bugünden itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına girdi. İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde başladı ve birçok bölgede su baskınları yaşandı. Son durumu alacağız şimdi. Söz A Haber ekibinden Kübra Kılıç Tepeç'te. Kübra.
2: Teşekkür ediyoruz Banu. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi birçok noktada aslında İstanbul sağanak yağışa teslim olmuş durumda. O noktalardan birisinin olduğu noktadayız. Kameraman arkadaşım Özden Kul hemen ekranlara getirsin. Nispetiye Caddesi'nden Zincirlikuyu'ya gitmeye çalışan bir araç tam da bu tünele geldiğinde yoğun yağmur suları nedeniyle mahsur kalmıştı. Ve şu anda ekiplerin yine su tahliyesi devam ediyor. Sürücü içeriden çıkarıldı. Bunu da belirtmiş olalım. Sular nereye kadar ulaşmıştı? Bizler burada yine görevlilerle konuştuğumuzda onlar belirtti. Şu anda sürücünün aracının olduğu noktada dikiz aynalarına kadar su tamamen yükseldiğini söyledi onlar. Tabii şu anda suyun tahliye edilmiş kısmını görüyorsunuz. Büyük ölçüde tahliye edilmiş kısmını görüyorsunuz. Ona rağmen hala oldukça yoğun bir sağanak yağışın etkisinden dolayı suyu görüyoruz. Tamamen göle dönmüş durumda. Nispetiye Caddesi'nden Zincirlikuyu'na giden tünel altındaki yol. Tabii bu nedenden dolayı hemen kameraman arkadaşım Özden Kul rica edeyim, şöyle bir arka tarafı da göstersin istiyorum sizlere. Çünkü araçlar da bu noktada ilerleyemiyor şu anda. İlerleyemediği için arkadaki araçlar tahliye edildi ama önde kalan araçlar genellikle şu anda İTT otobüslerini görüyorsunuz. Bu noktada onlar da yol kapandığı için mahsur kalmıştı. Yolcular da bu noktadan yine tahliye edildiğini belirtmiş olalım. Şu anda Nispetiye Caddesi'nden Zincirlikuyu'na gitmek isteyen ve bu güzergahı kullanmak isteyen sürücüler kullanamayacak. Çünkü yol kapatılmış durumda. Bir sürücü geçmeye çalıştı. İşte burası su doluyken o da geçemedi, mahsur kaldı. Dakikalarca mahsur kaldıktan sonra ekiplerin olay yerine gelmesiyle birlikte tabii ki burada tahliye işlemi gerçekleşti. Hem sürücü aracı içerisinden çıkarıldı hem de suyun tahliye işlemi hala devam ediyor. Tabii eğimli bir yol olduğu için suyun ne kadar derin olduğunu ekranlara getiremiyoruz ama diğer araçlardan göreceğiniz üzere hemen sol tarafta bir kamyonet var. Kasasına kadar gelen bir su yoğunluğu olduğunu görüyoruz. Orta kısmın oranın daha derin olduğunu düşünüyorum. Ve yaklaşık kasaya kadar gelen bir su yoğunluğu olduğunu da görebiliyoruz böylelikle. Arkadaki ekipler de hala suyu tahliye etmeye çalışıyor. Ama suyun ne kadar yükseldiğini belirttiğimizde sürücünün aracının mahsur kaldığı noktayı gösterdiğimizde dikiz aynalarına kadar su dolu olduğunu belirtmişlerdi. Bir anda sağanak bastırdı. Sağanağın bir anda bastırmasıyla birlikte birçok noktada, İstanbul'un birçok noktasında hayat durma noktasına geldi. Saat 10'dan sonra, 10.30'dan sonra 11'e doğru bir anda sağanak yağışa İstanbul teslim oldu. Tabii Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yine uzmanlardan uyarılar yapılmıştı. Bugün İstanbul'da sağanak yağış beklendiği söylenmişti. Bunu bilmeyenler, hazırlıksız çıkanlar da yolda mahsur kalanlar, ıslananlar, özellikle motokuryeler, motosiklet sürücülerin oldukça zor anlar yaşadığını gördük. Zaman zaman sağanak yağış şiddetini artırıyor, zaman zamansa şiddetini azaltıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Şu anda mesela ilk geldiğimizde sağanak yağış bu noktada durmuştu. Tekrardan başlayan bir sağanak yağış var. Bu nedenden dolayı da aslında bu noktada sular tahliye edilmeye çalışıyor ama bir yandan da sağanak yağdıkça, tabii sağanak yağış oldukça tekrardan tıkalı yolda tamamen boşalmasına engel oluyor sağanak yağışın devam ettiğinden dolayı. Ekiplerin bu noktada dediğimiz gibi çalışmaları devam ediyor. İstanbul'un birçok noktasında ama bu tarz olaylar bugün yaşanıyor. Çünkü bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte etrafta yine çiçeklerden, bitkilerden, topraklardan bir anda oluyor.

yavaş yavaş logarların giderlerinin de tıkandığını, kapandığını da belirtmiş olalım. Tabii onlar giderleri tıklayınca su da bu şekilde yolları göle çevirdi. Birçok noktada bu manzarayı görüyoruz aslında İstanbul'un birçok noktasında. Lakin şu anda Nisvetiye Caddesi'nden Zincirli Kuyu'na giden yolda bir araç sürücüsü buna rağmen bu yoldan geçmeye çalışıyor. Ve geçmeye çalıştığında da tabii yolun ortasına geldiğinde kalıyor. Eğimli bir yol demiştik. Şimdi bulunduğum noktaya baktığımızda çok az bir su varmış gibi görünüyor bu noktada. Ama tabii bunun içinde yürümeye başladığınız zaman ortaya doğru gittiğinizde özellikle su daha çukur olduğu için orta kısım orada daha da yüksek ve yoğun oluyor. Bu nedenden dolayı tabii belki sürücü gözlem algısıyla bir anda aracın geçeceğini, geçebileceğini düşünerek yola çıktı. Ama orta kısma geldiğinde yükselen suyla birlikte daha fazla araç devam edemedi ve bulunduğu noktadayken su dediğimiz gibi aracın artık dikiz aynalarına kadar geldiğini ekipler bizlere belirtmişti. Sürücü mahsur kalmıştı. Ekipler olay yerine geldikten sonra ilk önce sürücü tahliye edildi araç içerisinden. Ardından suyu bu noktada boşaltmak için ekiplerin çalışmaları hala devam ediyor. Ve ekiplerin çalışmasının devam etmesine rağmen oldukça derin bir su olduğunu görebiliyoruz hala. Orta kısma doğru kamyonun olduğu tarafa baktığımızda tam kasık tarafına doğru su yükselmiş durumda ki arkada bir beyefendi de hatta kendini yüksek bir kısma doğru çıkarmış. O da tahliye işleminin yapıldığı noktalarda yine aynı zamanda dediğim gibi. Kameraman arkadaşım Özden Kul da tahliye işleminin gerçekleştiği noktada son durumu ekranlara getiriyor. Hatta Özden'den rica edeyim bir tık şu tarafa doğru da gidelim. O tarafı da ekranlara getirmek, sizlere göstermek istiyorum. Ekiplerin çalışmasını bu noktada sizlere göstermiş olalım. Kamyonet kasasındaki adam da dediğim gibi yüksek bir şeyin üzerine çıkmış. Çünkü kamyonun arkasına kadar gelen sular var. Orada da yine tahliye işlemleri gerçekleşmesi için bir motor kısmını görüyoruz. Orada da yine tahliye işlemleri gerçekleştiriliyor. Arkadaki araçtan da yine tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiğini biliyoruz. Ekiplerin bu noktadaki çalışması hala devam ediyor. Tabii sağanak yağış da bir yandan devam ediyor. Bu da işi oldukça güç bir hale getirdiğini belirtelim. Kameraman arkadaşım Özden Kul şu anda bulunduğumuz noktaki son durumu ekranlara getiriyor ama sadece burası değil. İstanbul'un birçok noktasında şu anda sağanak yağış nedeniyle trafik felç olmuş durumda. Trafik yoğun onu da hayli fazlaydı. Saat 12'de yaptığımız canlı yayınlarda %60'ı varan özellikle de köprülerde oldukça yoğun trafiğe neden olan bir sağanak yağıştan bahsediyorduk. Yine hafta sonu denize girmeyi düşünenler için de üzücü bir haberimiz var. Bugün İstanbul'da sağanak yağış etkiliydi ama Lodos da etkili olarak devam edecek. Bu nedenden dolayı Karadeniz'e kıyıları olan birçok plajda yine kıyıda denize girmek 2 gün boyunca yasaklandığını belirtmiş olalım. Bugün İstanbul'da sağanak yağış etkili bir şekilde devam edecek. Saat 4'e kadar Avrupa yakasında etkili olması, saat 4'ten sonra akşam saat 8'e kadar da Anadolu yakasında sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yarın peki neler bekleniyor? Yine yarınki uyarıları da hatırlatalım. Yarın bu kadar büyük bir sağanak yağış beklenmiyor ama yine sıcaklıkların geçtiğimiz haftaya nazaran düşerek 5-6 derece düşerek devam etmesi beklendiğini de belirtmiş olalım. Bu hafta serin bir hafta geçireceğiz. Temmuz ayına girdik. Oldukça sıcak bir haftayı geride bıraktık. Hafta sonu da öyle olacağını düşünüyordu birçok vatandaş. Tabii yine hava durumunu takip etmeyen kişiler de dışarıya hazırlıksız çıkmıştı ama öyle olmadı. Cumartesi günü İstanbullular sağanak yağışa teslim oldu. Birçok yolda bu şekilde tamamen göle dönmüş durumda. Mahsur kalan araçlar oldu, vatandaşlar oldu. Yine ıslanan vatandaşlar oldu. Herkes sağanak yağıştan korunmak için kendilerini ya tünel altlarına, köprü altlarına, ya otobüs duraklarına sığınabilecekleri noktalara attığını görmüştük. Ekranlara getirmeye çalışmıştık. Birçok noktada İstanbul'u olumsuz etkileyen bir sağanak yağışla karşı karşıyayız. Temmuz ayında olmamıza rağmen, Temmuz'un ilk hatta günlerinde inanılmaz kavurucu sıcaklarla mücadele etmemize rağmen Temmuz'un ilk hafta sonu İstanbul sağanak yağışa teslim olmuş gibi görünüyor. Ama yarın için uyarılara bakacak olursak sağanak yağışın bugün akşam etkisini yitirmesi, yarın da yine 5-6 derece sıcaklar geçtiğimiz haftaya nazaran aynı zamanda düşerek devam etmesi bekleniyor. Bu hafta içine bakacak olduğumuzda yine sıcaklıkların geçtiğimiz haftaya nazaran daha düşük olacağını belirtmiş olalım. Serin bir hafta bizi bekliyor geçtiğimiz haftaya nazaran. Çünkü çok sıcak bir haftayı geride bırakmıştık. Bugün İstanbul'un hem trafik çilesi sağanak yağışla birlikte daha da yoğun olacak.

gibi görünüyor. Çünkü öğle saatinde bile %60'ların üzerine çıkmıştı. Ki iş çıkış saatinde, akşam saatinde bu trafik yoğunluğunun çok daha fazla olması bekleniyor. Ekiplerin çalışmasını devam ettiğini söylemiştik. Şu anda bir beyefendi de yine sanırım orta tarafta gider tarafını açmak için içeriye girdiğini düşünüyoruz. Hatta beyefendiden de gösteriyoruz. Suyun ne kadar derin olduğunu görebilirsiniz. Beline kadar gelen bir su şu anda ilerledikçe su da tabii ne kadar derin olduğunu tünelin içindeki derinliği ekranlara getirmiş olur. Beyefendinin yaklaşık beline doğru gelen bir su tünelin yaklaşık ortalarına doğru geldiğini görüyoruz. Tabii dediğimiz gibi bir anda bastıran sağanakla birlikte yapraklardan, ağaçlardan, yine topraklardan bir anda çalı çırpıyla birlikte giderler kapanmaya başladı. Giderler kapanınca da bu şekilde durum kaçınılmaz oldu. Yollar, caddeler, bazı sokaklar, iş yerleri, alt geçitlerde kapandı, tıkandı. Yollar göle döndü ve ekiplerin o noktalarda da çalışması devam ediyor. Bizler şu anda Nisvetiye Caddesi'nden Zincirli Kıyı'na doğru giden tünelin oradayız. Şu anda elindeki dediğimiz gibi sanırım şeyi yapacak. Gideri açmak için aletle birlikte beyefendi o noktaya geldi. Çalı çırpı çok fazla var. Sağanakla birlikte dediğimiz gibi çalı çırpı bir anda giderlerin olduğu yerleri tıkamaya başlamıştı. Ekipler yine bu noktada suyu tahliye etmeye çalışıyorlar. Bir yandan da giderleri şu anda açmaya çalıştıklarını görüyoruz. Tabii hemen arkadaşım Özden Kul da ekranlara geçiyor ki beyefendinin olduğu noktaya baktığımızda belini aşmaya başlayan bir su yüksekliği olduğunu da görüyoruz. Bir sürücü de buradan geçmek istemişti ki geçemeyip yolun sonuna doğru geldiğinde orta kısımlarda artık tıkandı. Tam çıkışa doğru geldiğinde ise artık mahsur kalmıştı. Tabii şu anda suyun azaldığı, tahliye edildiği için bir tık daha azaldığını belirtelim. Sürücü bu noktada mahsur kaldığında aracın dikiz aynasına kadar yükselmiş bir derinlik olduğu belirtilmişti bizlere ekipler tarafından. Şu anda baktığımızda aracın artık arka tekerleklerini görebilmeye başladık ki düşünün dikiz aynasından arka tekerine kadar inen bir yükseklik olduğunu da belirtmiş olanın. Ekiplerin bu noktada tabii çalışması devam ediyor. İstanbul'da bugün bu manzarayı birçok noktada görecekmişiz gibi görünüyor. Çünkü devam eden bir sağanak yağış var ve devam etmesi beklenen bir sağanak yağış var. Avrupa yakasında akşam saat 16 sıralarına kadar etkili olması, yine zaman zaman yoğunluğunu artırıp zaman zaman ise etkisini yitiren bir yağışın beklendiğini belirtmiş olalım. Anadolu yakasında ise akşam saat 8'e kadar yine zaman zaman yoğun, zaman zaman ise etkisini yitiren bir sağanak yağışın beklendiğini belirtmiş olalım. Bu nedenden dolayı vatandaşlar, dışarıya çıkacak vatandaşlar hem hazırlıklı çıkması gerekiyor, bu konuda uyarılarımızı yapalım. Hem yine alt katlarda bu şekilde tünellerde yolların tıkanmasına karşı da vatandaşların da duyarlı olması, ekiplerin de yine çalışmasını o konuda sürdürmesi konusunda bizler uyarılarımızı yapalım. Tabii sürücülerin de dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Şu anda sağanak yağış zaman zaman yoğunluğunun şiddetini artırınca görüş mesafesi oldukça düşüyor. Hem yayalara hem de motosiklet sürücülerinin zor anlar yaşadığı anlar oluyor. Bu nedenden dolayı daha dikkatli bir şekilde yolculuk yapmakta da fayda var. Kazalardan da kaçınmak için. Motosiklet sürücüleri de dediğimiz gibi oldukça zorluk yaşıyordu sağanak yağışla birlikte. Bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte yol kenarlarına çektiklerini görmüştük. Artık ilerlemekte güçlük çekiyorlardı. Hem sağanak yağış bastırdı, hem yollar göle döndü birçok noktada. Hem de araçlardan ister istemez giderken su onların üzerine doğru geliyorlardı. Bu nedenden dolayı birçok motosiklet sürücüsü yol kenarlarında durmak zorunda kalmıştı. Bizler şu anda Nisvetiye Caddesi'nden Zincirlikuyu'ya doğru giden tünel altındaki göle dönen yolun olduğu yerden canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Buradaki sürücü tabii ki önce o çıkarıldıktan sonra şimdi de suyun tahliye işleminin devam ettiğini belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte aslında İstanbul'un birçok noktasındaki olumsuzlukları bugün ekranlara getirmeye çalıştık. Çünkü sağanak yağışla birlikte dediğimiz gibi İstanbul tamamen olumsuz etkilendi. Birçok noktada yollar göle döndü ve çok vatandaş da sorun ve sıkıntı yaşamaya başlamıştı. Tabii bu durum trafiğe de çok olumsuz yansıdı demiştik. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Nisvetiye tarafından gelen şöyle araçlara doğru bakacak olduğumuzda yine bu yoldan dolayı geri dönemeyen arkadaki araçlar tahliye edildi ama en öndeki araçlar, otobüsler görmüş olduğunuz gibi bu noktada kalmak zorunda kaldı. Tabii içindeki yolcular tahliye edildi.

0: ama şu anda burada da yine İETT'nin de belli araçlarının yol kapandığı için gidemediğini belirtmiş olalım. Arkada diğer sürücüler de yine tıkandığı için geri dönmek zorunda kaldı. Yine geride bekleyenler var dönemediği için. Yine motosiklet sürücüleri bu noktaya geldikten sonra geri dönmek zorunda kaldılar. Kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte canlı yayınımızı gerçekleştirirken bir sağanak başlamıştı mesela. Şu anda sağanak etkisini yitirdi bulunduğumuz nokta. Sağanak yağış durdu gibi görünüyor. Ama tabii ki tahliye işlemi bu noktada devam ediyor. Çünkü zaman zaman sağanak yağış etkisini artırıyor. Zaman zaman da yitiriyor. Ekiplerin şu anda çalışması dediğimiz gibi devam ediyor. Suyu tahliye etmeye çalışıyor. Aynı zamanda o tıkanan gideri de açmak için çalışmalar sürüyor. Vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor bugün. Çünkü sağanak yağış devam ettiği için birçok noktada bu manzarayla karşılaşabilirler. Sadece burası da değil, aslında evler, iş yerleri için de uyarılar yapılmıştı. Tabii şunu da bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Karadeniz kıyılarına deniz yasağı gelmişti. Sarıyer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamayı da hatırlatalım isterseniz. 4-5 Temmuz'da dalga boyunun yüksek olması beklendiği söylenmişti. Can güvenliği sağlanması amacıyla 2 gün boyunca ilçe sınırları içerisinde bulunan plajlarda, denizlerde 2 gün olarak denize girmenin yasaklandığı, kapatılmasına karar verildiği açıklanmıştı. Yine Beykoz Kaymakamlığı'ndan da bir açıklama daha gelmişti. Karadeniz'e kıyı olan sahil, plaj, koylarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığı da duyurulmuştu. Yine deniz planı yapan vatandaşların bu konuda da bu bilgiyi aktarmamız gerektiğini hatırlatalım. Tabii yağışın şiddetiyle birlikte karayolunda görüş mesafesi bazı noktalarda birkaç metreye kadar düştü. Trafik yoğunluğu normal bir cumartesi günü çok üzerine çıktı. İstanbul genelindeki toplu taşıma ve özellikle metro istasyonları girişlerinde de su birikintilerine karşı önlemler artırılıyor. Yerel su ve rögarların taşmasıyla fırtına ile birleştiği için açık deniz seferlerini de aksamalar yaşanıyor. Bodrum katları için su baskını alarmı verildi yine. Özellikle eğimli bölgelerde rögarların geri tepmesi sonucu bodrum katlardaki ev ve iş yerlerini su basmaya başlamıştı. Ki o noktalardan bir tanesindeyiz. Onu da belirtmiş olalım. İsterseniz bir de trafik yoğunluğuna bakalım. Saatlerimiz 2:15 geçiyor. İstanbul geneline baktığımızda %67'lik bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa yakasında %69, Anadolu yakasında %67'lik bir yoğunluk olduğunu söyleyeyim. Peki sürücüler Avrupa'dan Anadolu'ya geçmek isterse, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmak isterlerse, Çağlayan Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu Köprü'de yoğun bir trafik var. Altunizade bağlantı noktası açık görünüyor şu anda sadece. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda da oldukça yoğun bir trafiği görüyoruz. Anadolu'dan Avrupa'ya geçmek isteyen sürücüleri de yine iki köprüde yoğun bir trafik bekliyor. İstanbul şu anda sağanak yağışa teslim olmuş durumda. Hem trafik açısından hem de yolların bu şekilde göle dönmesi açısından, tıkanması açısından oldukça olumsuzluklar yaşanıyor. Bizler kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte bir göle dönen yolun önünde canlı yayınımızı gerçekleştirdik diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, çok teşekkürler. Dünya Meteoroloji Örgütü El Nino hava olayının giderek daha fazla etkili olduğunu açıkladı. Buna göre önümüzdeki aylar ve yıllarda sıcaklıkların daha da yükselmesiyle orman yangınlarının da artması bekleniyor.
2: Sıcaklıklar normalin üzerinde seyrediyor. Ormanlar yanıyor, özellikle Avrupa'da insanlar sıcaktan dolayı ölüyor. İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele sürerken Dünya Meteoroloji Örgütü'nden alarm geldi. İnsanlığı her zamankinden daha sıcak günlerin beklediği duyuruldu. Önümüzdeki aylarda şiddetli ve yıkıcı bir El Nino sıcak hava dalgasının sıcaklıkları rekor seviyelere çıkaracağı uyarısında bulunuldu. Dünya Meteoroloji Örgütü aylık küresel mevsimler iklim güncellemesine ilişkin yeni raporunu yayımladı. Rapora göre tropikal Pasifik'te El Nino koşulları oluştu ve önümüzdeki aylarda hızla güçlenmesi bekleniyor. Bu da dünyanın birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve şiddetli yağışlar meydana getirecek.
3: Ekvatoral Pasifik'te El Nino koşulları başladı ve tahminler bu dalganın oldukça güçlü olacağı yönünde. Dahası bu güçlü El Nino önümüzdeki aylarda hızla şiddetlenecek. Bu durum hafife alınacak bir gelişme değil. Çünkü El Nino'nun şiddeti arttıkça dünyanın farklı bölgelerinde sıra dışı hava ve iklim olaylarının yaşanma riski de o denli yükseliyor. Bu süreç her ne kadar doğal bir döngü olsa

0: Sıcaklıkları daha da tırmandıracak. Biliyoruz ki El Niño dönemlerinde dünyadaki genel sıcaklıklar normalin çok üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaşıyor.
1: El Niño years the global temperatures normally reach.
2: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'da Erdoğan Şerif'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek. Ayrıntıları ise A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural aktaracak. Ahmet Nazif.
3: İstanbul bugün oldukça kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'a geldi ve ikili arasında görüşme İstanbul Cumhurbaşkanı Vahdettin Köşkü'nde önümüzdeki dakikalar içerisinde gerçekleştirecek. Şahbaz Şerif bir karşılama töreniyle karşılanacak bu noktada ve kendisinin de yakın bir süre zarfı içerisinde bu noktada Vahdettin Köşkü'nde olması bekleniyor. Peki görüşmede neler ele alınacak? Hemen o konulara derinlemesine bakalım. Öyle ki görüşmede özellikle Türkiye ile Pakistan arasındaki ticari ilişkiler ve hedeflenen ticari hacim ele alınacak. Öyle ki Türkiye ile Pakistan arasındaki hali hazırdaki ticarette 1,5 milyar dolarlık bir hacim söz konusu. Bu hacmin hedeflenen 5 milyar dolara nasıl ve hangi ölçekte çıkartılacağı konusunda konular ele alınacak. Ve bu kapsamda da yine özellikle iki ülke arasındaki ticari alışverişlerin ve özellikle burada şuraya da bir parantez açmak gerekiyor. Savunma sanayi ürünleri ve savunma sanayi bakım hizmetleri, bunun yanı sıra enerji ve altyapı hizmetleri noktasında Türkiye'nin Pakistan'a çok ciddi destekleri söz konusu ve işte bu desteklerin hangi ölçüde, hangi vade içerisinde nasıl ilerleteceği konusunda yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında önemli görüşmeler gerçekleştirilecek. Bir de heyetler arası görüşme olacak. Bunun altını çizelim. Ve bu görüşmenin devamında da hemen arkamızdaki noktaya gelecek olan iki lider buradan bir açıklama da yapacaklar. Bu açıklama tabii hemen önümüzdeki hafta Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO zirvesinin öncesinde çok büyük bir öneme sahip. Öyle ki Pakistan'ın ve Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki savaştaki o diplomatik barışçıl rolü oldukça önemliydi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki savaşın bitmesindeki en kritik anahtarlardan birisi Pakistan'da. Bu kapsamda Başkan Erdoğan ve Şahbaz Şerif arasındaki görüşmede bu küresel gelişmeler ele alınacak ve açıklamada da yine buna dair çeşitli beyanların olmasını tahmin ediyoruz diyelim. Bizler burada açıklamayı bekliyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Ahmet Nazif, çok teşekkürler. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruç Reis gemisi Amerika'nın 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek törene katılmak için New York limanına demir attı. TCG Oruç Reis New York'ta 5 Temmuz'da düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Amerika'nın 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında New York limanına demir atan TCG Oruç Reis, dünyanın farklı ülkelerinden gelen savaş gemileriyle birlikte Hudson Nehri'nde düzenlenecek deniz geçit törenine katılacak.

0: Ankara'da NATO zirvesi için güvenlik en üst seviyede. Sahada alınan tedbirlere ek olarak başkent sokakları kent güvenlik yönetim sistemi ile birlikte anlık olarak takip edilmekte. Güvenlik kameralarının izlendiği o merkez kapılarını A Haber'e açtı.
1: NATO zirvesi için başkent Ankara'da güvenlik hat safhada. 56 binden fazla ekip hem havadan hem de karadan çalışmalarını an be an sürdürüyor. Sahadaki personelin yanı sıra başkent Ankara sokakları güvenlik kameralarıyla saniye saniye izleniyor.
2: Kent güvenlik yönetim sistemi ile birlikte başkent sokakları anlık olarak takip ediyor. Bu merkez güvenlik kameralarının izlendiği nokta ve NATO zirvesi kapsamında da sokaklar anlık olarak takip edilecek ve başkent Ankara'nın adeta nabzı tutulacak.
1: Kent güvenlik yönetim sistemi kamu güvenliği için faaliyetlerini sürdürüyor. Zirve marşı boyunca da merkezde yoğun bir mesai olacak.
3: Bir saniye ben ayrılacağım arkadaşlar.
1: Havada ve karadaki izleme faaliyetlerinin yanı sıra onlarca göz Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı kent güvenlik yönetim sisteminde takipte olacak.
2: NATO zirvesi kapsamında başkent Ankara'da yüzden fazla

0: kritik noktaya ilave güvenlik kameraları yerleştirildi. İşte bu kameralarla birlikte kritik lokasyonlar ve güzergahlar anlık olarak izlenecek ve başkent sokaklarının röntgeni çekilecek.
1: NATO üyesi 32 ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanının yanı sıra binlerce heyet kritik zirve için Ankara'da olacak. En küçük bir aksaklık dahi yaşanmaması için tüm birimler 7/24 esasına göre mesai yapmaya devam ediyor.
2: NATO'nun 76 yıllık tarihinde bazı zirveler vardı ki yalnızca ittifakın değil dünya siyasetinin de yönünü değiştirdi. O tarihi zirveleri mercek altına aldığımız analiz haberimiz gelecek şimdi ekrana.
1: NATO'nun 76 yıllık tarihinde bazı zirveler vardı ki yalnızca ittifakın değil dünya siyasetinin yönünü değiştirdi. Kimi zaman soğuk savaşın sona erdiği ilan edildi, kimi zaman yeni tehditler tanımlandı, kimi zaman da bugün hala etkileri süren krizlerin temelleri atıldı.
3: 2010 yılında varılan mutabakat ile Rusya stratejik bir partner olarak kabul edilmişken bugün Rusya güvenliğimize doğrudan bir tehdittir.
1: İlk durak 1990 Londra Zirvesi. Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından toplanan Londra Zirvesi, NATO tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Zirvede yayınlanan dönüşen Kuzey Atlantik İttifakı bildirgesiyle NATO, Sovyetler Birliği'ne karşı yürüttüğü klasik soğuk savaş stratejisinden uzaklaşacağının sinyalini verdi. İttifak, Moskova'yı artık doğrudan bir düşman olarak tanımlamıyor, yeni Avrupa güvenlik mimarisinden söz ediyordu. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un Avrupa yeni ve umut verici bir döneme girmiştir vurgusu, dönemin ruhunu özetleyen en önemli ifadelerden biri olarak kayıtlara geçti. NATO Genel Sekreteri Manfred Werner ise ittifak değişimin motoru olmalıdır diyerek yeni dönemin şifresini verdi.
4: Historic change now gives us the opportunity to develop a new approach to security. One that builds also on reassurance and on cooperation. At long last, we have the chance to make, for the first time in history.
1: Aradan geçen yıllar içinde NATO yeni tehditlerle karşı karşıya kaldı. 11 Eylül saldırıları sonrasında düzenlenen 2002 Prag zirvesi ise ittifakın terörle mücadele ekseninde yeniden şekillendiği zirve olarak tarihe geçti. Prag'da NATO mukabele gücünün kurulması kararlaştırıldı. Amaç dünyanın herhangi bir bölgesindeki krizlere çok kısa sürede müdahale edebilecek yüksek hazırlık seviyesine sahip bir güç oluşturmaktı. Aynı zirvede 7 ülkeye üyelik daveti gönderildi. Böylece NATO tarihinin en büyük genişleme sürecinin kapısı aralandı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, Prag zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, "NATO artık yalnızca Avrupa'nın değil, özgürlüğün savunucusudur" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, NATO'nun coğrafi sınırlarının ötesine geçen yeni güvenlik anlayışının ilanı olarak değerlendirildi.
5: Lead today's decision reaffirms our commitment to freedom and our commitment to a Europe which is whole and free and at peace.
1: Ve takvimler 2008'i gösterdiğinde Bükreş zirvesi bugün Ukrayna Savaşı'nın arka planını anlamak açısından en kritik toplantılardan biri olarak öne çıktı. Zirvede NATO, Ukrayna ve Gürcistan'ın gelecekte ittifaka üye olacaklarını ilan etti. Ancak üyelik için net bir takvim belirlenmedi. Sonuç bildirgesinde yer alan Ukrayna ve Gürcistan NATO üyesi olacak ifadesi, yıllarca uluslararası siyasetin en çok tartışılan cümlelerinden biri haline geldi. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, Ukrayna ve Gürcistan'ın üyelik sürecini güçlü biçimde desteklerken, Almanya ve Fransa daha temkinli bir yaklaşım sergiledi. Özellikle dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rusya'yı provoke edecek adımlara karşı çekinceleri dikkat çekmişti.
6: NATO'nun genişlemesinin Rusya ile ilişkiler üzerindeki etkilerini de dikkate almak zorundayız.
1: 2022 Madrid zirvesi ise NATO tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından toplanan zirvede NATO, Rusya'yı müttefiklerin güvenliğine yönelik en büyük ve en doğrudan tehdit olarak tanımladı. Ayrıca Çin, ilk kez ittifakın yeni stratejik konseptinde sistemik meydan okuma olarak yer aldı. Finlandiya ve İsveç'in üyelik süreci de Madrid'de resmen başladı. Dönemin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Madrid zirvesinde yaptığı açıklamada, Madrid zirvesi NATO için dönüştürücü bir zirvedir ifadelerini kullandı. O günkü ABD Başkanı Joe Biden ise NATO bugün her zamankinden daha birlik içinde diyerek Rusya'ya güçlü bir mesaj verdi.
3: 2010 yılında varılan mutabakat ile Rusya stratejik bir partner olarak kabul edilmişken bugün Rusya güvenliğimize doğrudan bir tehdittir.
6: Değişen güvenlik endişeleri nedeniyle ortak güvenliği güçlendiriyoruz. Bu yılın ilk günlerinde kıtaya 20 bin ek asker gönderilmişti. Ancak Rusya'nın saldırganlığı sonucu Avrupa'daki asker sayısını 100 bine çıkaracağız.
1: Ve son durak, 2023 Vilnius zirvesi. Vilnius'ta gözler bir kez daha Ukrayna'nın üyelik sürecine çevrilmişti. NATO liderleri Ukrayna'nın geleceğinin NATO'da olduğunu vurguladı. Ancak üyelik konusunda yine net bir tarih verilmedi. Bunun yerine Kiev'e uzun vadeli güvenlik desteği sözü verildi. Ama zirvede Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakması da dünya kamuoyunun en çok takip ettiği başlıklardan biri oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirve öncesinde yaptığı açıklamada, önce Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım sözleriyle uluslararası gündemin merkezine oturmuştu. Jens Stoltenberg ise Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır diyerek ittifakın siyasi iradesini ortaya koydu.
7: Sayın Başkan, sizi tekrar görmek güzel. Tarihi bir zirvedeyiz. Umarım çok sayıda konuyu çözeceğiz. İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakarak zirveyi daha da önemli hale getirdik. İsveç konusunda liderliğiniz için teşekkür ederim. NATO'da yakın müttefiyiz. Bu ittifakı daha da güçlendireceğiz.
8: Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Ve bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum.
1: Bugün geriye dönüp bakıldığında görülüyor ki NATO zirveleri yalnızca liderlerin bir araya geldiği diplomatik toplantılar değil. Aynı zamanda yeni dünya düzenlerinin şekillendiği, savaşların ve krizlerin geleceğinin belirlendiği kritik dönemeçler aslında. Londra'dan Vilnius'a uzanan süreçte değişen yalnızca tehditler oldu. Lakin değişmeyen gerçek şu, NATO zirvelerinde alınan kararlar çoğu zaman müttefik ülkelerle birlikte bütün dünyanın geleceğini etkiliyor.
2: Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin büyük kısmını ilhak eden Rus ordusu Ukrayna'nın kalelerinden Konstantinovka'yı da ele geçirdi. Kritik kentin düşüşü sonrası komutanlarla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbas'ın iki bölgesinden biri olan Luhansk'ın tamamını ilhak ettiklerini duyurdu.
7: Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi tamamen tamamlandı.
1: Luhansk'ın tamamını ele geçirdik dedi. Rusya'nın enerji altyapısına düzenlenen saldırılara karşı Kiev'i uyardı.
7: Sivil tesislerimize yönelik saldırı girişimleri arttıkça Ukrayna içerisinde oluşturmak zorunda kalacağımız güvenlik bölgesi de o kadar genişleyecektir.
1: Ukrayna'nın doğusundaki ilerleyişini zorlu adımlarla sürdüren Rusya, Kiev güçlerinin Donbas'taki en önemli kalelerinden birini ele geçirdi. Stratejik ve lojistik açıdan önemi bulunan Konstantinovka kenti, haftalar süren kanlı çatışmaların ardından Rus kontrolüne geçti. Ukrayna'nın endüstri üslerinden Kramatorsk'un güney komşusu olan kentin düşmesiyle Rus güçlerinin ilerleyişini hızlandırabileceği öngörülüyor.
7: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin imhasına Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde devam ediliyor. Harkov, Sumi ve Dnipropetrovsk sınırlarında tampon bölge oluşturulması da planlandığı şekilde ilerliyor.
1: Kritik zaferin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklamalarda peş peşe geldi. Kamuflaj giyerek üst düzey komutanlarla bir araya gelen Putin, Donbas'ın iki bölgesinden biri olan Luhansk'ın tamamını ele geçirdiklerini duyurdu. İlerleyişimiz sürecek mesajını verdi.
7: Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi tamamen tamamlandı. Bu yılın başından bu yana Rus güçleri 133 yerleşim yerini ele geçirdi. Donbas'la Novorossiya'daki topraklarımızın 3000 kilometre kareden fazlasının kontrolünü de ele aldı.

0: Trafik cezasına itiraz eden sürücüler için emsal niteliğinde bir karar geldi. Danıştay, yargı süreci devam eden ve henüz kesinleşmeyen trafik cezaları için ödeme emri düzenlenemeyeceğine hükmetti. Karar resmi gazetede yayınlandı.
1: Danıştay, trafik cezalarının ödenmesi konusunda önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, itiraz edilerek dava konusu edilen ceza için ödeme emri gönderilemeyeceğine hükmetti. Resmi gazetede yayınlanan karara göre bir sürücüye kesilen trafik cezasının ardından vergi dairesi tarafından ödeme emri düzenlendi. Sürücü ise cezaya itiraz ederek dava açtı. İlk derece mahkemesi davayı reddetti. Ancak dosyayı inceleyen Danıştay farklı bir değerlendirme yaptı. Kararda idari para cezası kesinleşmeden tahsil işlemlerine başlanamayacağı vurgulandı. Dava süreci devam ederken düzenlenen ödeme emrinin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Danıştay, kamu alacağının ancak ceza kesinleştikten sonra tahsil edileceğine dikkat çekti. Yüksek Mahkeme, kesinleşmeyen idari para cezası için düzenlenen ödeme emrinde hukuki isabet bulunmamaktadır değerlendirmesini yaptı. Kararla birlikte benzer durumdaki davalar açısından emsal niteliğinde yeni bir içtihat ortaya çıkmış oldu.
0: Bu arada resmi gazetede sigarayı bırakmak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir karar da yayımlandı. Sigara bırakma tedavisi görenlere sosyal güvence şartı aranmaksızın ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. İşte detaylar.
1: Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara yönelik ilaç desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla sigarayı bırakma tedavisi alan kişilere ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Kararda düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanacağı aktarılırken vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Herhangi bir sigortaya bağlı olmayan vatandaşların da sisteme dahil edileceğinin ifade edildiği karara göre ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek. Nikotin replasman preparatlarıyla bupropion HCI, vareniklin ve sitizin içerikli ilaçlardan yararlanabilecek olan vatandaşlar bu ilaçları ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarından temin edebilecek.
0: Samsun Atakum'da çocuk şenliği düzenleniyor. Biz de kente uzanacağız şimdi. A Haber ekibinden Mahmut Erdoğan izlenimlerini bizlerle paylaşacak. Mahmut, söz sende.
2: Sıcaklıkları oldukça fazla, ancak çocukların eğlenmeye de ihtiyacı var. İşte onların aslında sosyal becerilerini geliştirmesi, motor becerilerini daha üst seviyelere taşıması, evdeki dijital ortamdan biraz daha uzaklaşması için Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "Büyükşehir'in ışığı ilçelerimizde parlıyor" sloganıyla tüm ilçelerin genelinde düzenlenen etkinliklerin 16.sı Atakum ilçesinde gerçekleştiriyor. Bu alana gelen çocuklar ve aile el becerilerini arttırmak için bu noktalardaki başlangıç, start verilen noktadan başlayarak burada atışlarını gerçekleştiriyorlar. Geri dönüşümle yapılmış olan birçok materyale bakma ve inceleme imkanına sahip oluyorlar. Burada Büyükşehir Belediyesi'ne ait park ve bahçeler, geri dönüşüm, itfaiye, bir sürü daire başkanının etkinliği var. Bakın, buradaki bu çiçekler Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin çöp istasyonunda elde edilmiş ve burada çocuklara dikiliyor. O çiçekler nasıl dikildi burada gösteriliyor. Hemen diğer tarafa geçtiğimizde bunlar da yine çöpten elde edilmiş geri dönüşüm malzemeleri. Bu geri dönüşüm malzemelerindeki müzik kutuları, yapılmış olan birçok eşya ve yapılan etkinlikle birlikte çocukların dikkatini ve ilgisini çekmeye devam ediyor. Bakın, çöpten yapılmış bir böcek, yine çöpten yapılmış bir helikopterler. Bunlar çöpe atılmış geri dönüşüm malzemeleriyle birlikte elde edilmiş ürünler olduğu bilgisini paylaşmış olalım. Bununla birlikte an itibariyle onlarca çocuk bu etkinlikte aileleriyle birlikte katılarak becerilerini geliştiriyorlar. Şimdi burada hem geleneksel oyunlar oynanıyor, hem de teknolojiyle çocukların tanışması.

0: nasıl sağlanıyor? Bakın bir robot, köpek robot burada çocukların son derece ilgisini çekmiş durumda. Yine Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesine katmış olduğu Çakır insansı robot da bu etkinlikte yerini aldı. Şimdi biraz geri çekilelim çocuklar. Bakın bir dans edecek, biraz açalım. Bakın o figürleri hızlı bir şekilde yapmaya gayret edecek. Hemen şöyle kenara geçelim. Görmüş olduğunuz gibi aileler, çocuklar bu noktada, onlar da burada eğlenmeye devam ediyorlar. Çocuklar hem geleneksel oyunları hem de teknolojik ürünlerle birlikte bu noktalardaki becerilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Geleceğin bilim insanlarının Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Samsun'da da yetişmesine katkı sunmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi 17 ilçenin tamamında bu etkinliklerini ve el becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Burada şimdi çocuklar, bir çıkart bakayım gözlüğünü. Ne var? Ne gördün?
1: Hiçbir şey.
0: Henüz başlamadı mı?
1: Başlamadı.
0: Dur bakalım. Başladığında ne görecek?
1: Pilot olacak. Bu arkadaşımız uçuyor şu
0: an. Hemen bakalım. Bir duralım bakalım. Genç, az bir çıkart bakayım gözlüğünü. Nerede uçuyorsun?
2: Göklerde.
0: Nasıl?
2: Çok güzel bir duygu bu.
0: İyi eğlenceler diliyorum sana. Harikasın. Biraz devam et bakalım uçmaya. Aç kanatlarını da. Kanatlarını da aç. Uç bakalım sen. Uçabildiğin kadar özgürlüğe, hareketini sağla. İşte çocuklar burada hem geleneksel oyunları oynamaya devam ediyorlar. Hem el becerilerini arttırmaya devam ediyorlar. Bunun yanında da elbette ki ikramlarla birlikte de hareket ediyorlar. Ne yapacaklar burada?
3: Burada kız zeka oyunlarımız var. Çocuklar motor becerilerini kullanarak buradaki şekilleri oluşturmaya çalışıyorlar.
0: Harika. Evde tabletle, bilgisayarla oynamak mı daha iyi, yoksa burada bu becerileri yapmak mı?
4: Vallahi burası güzel de ben yine de oyun oynamayı tercih ederim.
0: Sen yine de dikkat et. Biraz oyun, biraz da bu beceriler sana belki yeni vizyonlarda katabilir. Afiyet olsun diyelim. Çocuklar yine o noktada bakın eğlenmeye devam ediyorlar. Eğlence burada sadece çocuklar için değil, aileler için de son derece önemli. Robotlar bir tarafta, İşte bakın çocuklar o teknolojiye bir taraftan uyum sağlamaya çalışıyorlar. Diğer taraftan da bu noktada geleneksel oyunlar. Şimdi bakın ipler tutuldu. Az sonra halat çekme yarışması da yapılacağını belirtmiş olalım. Bu noktada şu an itibariyle ipler tutuldu. Bakalım çocuklar yarışmayı başlattığımızda bakın ne olacak? Hemen orada çömleğe gidelim. Çömlekte de yine çocuklar ellerinde çocuklar, belki hayatlarında ilk kez o çömlekleri yapıyorlar. Efendim kolay gelsin. Haber canlı yayındayız. Neler yapıyorsun? Daha önce yapmış mıydın çömlek?
2: Hayır.
0: Neler yaptın bugün şenlikte?
2: Bugün şenlikte şu geleneksel oyunlara katıldım şöyleki.
0: Teşekkür ediyoruz sana. Evet, Samsun Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yapmış olduğu etkinliklerin 16.sı Atakum ilçesinde gerçekleştiriyor diyelim. Ve şenlikten sözü tekrar size bırakalım.
5: Çok teşekkür ediyoruz. Yaz geldi, tatil planları da yapılmaya başlandı. Birçok kişi köyüne giderken kimi de rotasını tatil köylerine çeviriyor. Peki vatandaş tatilde en çok hangi bölgeleri tercih ediyor? Muhabirimiz Merve İzci Özmen tatil hazırlığı yapan vatandaşa sordu.

0: tatil planları yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Kimi memleketinin köyünün yolunu tutarken kimi ise rotasını tatil beldelerine çeviriyor. Tabii herkesin köy ya da memleketi olmayabiliyor. Peki vatandaş tatilini ne yönde yapmayı planlıyor? Yorumu vatandaşa bırakıyoruz. Söz millette. Yaz geldi biliyorsunuz. Kimi tatil beldelerini tercih ediyor ama memleketi köyü olan da köye gidiyor. Siz hangi kesimdesiniz?
1: Karışık. Çok köycü değiliz. Annemin tarafına olursa gidiyoruz. Onun dışında tatil beldelerini de tercih ediyoruz.
2: Valla benim tercihim genelde Alanya'ya gidiyoruz ama bu sene pek bir tatil planımızı yapmadık henüz.
0: Köyünüz var mı peki?
2: Ben aslen Mersinliyim, evet.
3: Olur, ben de tatil beldesi. Ya da öyle kafa dinlemek için bungalov tarzı yerler. O tarz tercih ediyoruz genelde.
0: Peki köye en son ne zaman gittiniz?
3: Ben köye herhalde hiç gitmedim, bilmiyorum.
0: Memleketinize yani gidip vakit geçirmeyi sever misiniz?
3: Severim de köy tarafına hiç çıkmadım. Genelde Mersin'de merkez Polcu taraflarındaydım. Genelde annemin işte yaşlı akraba.

0: O tarafta işte misafirliğe gitmedik.
1: Köyde çok gitmiyorum. Sadece böyle piknik alan için gidiyoruz. Ondan sonra böyle yaylalarımız var. Yaylaya gidiyoruz.
2: Evet, şimdi çoğu kişinin köyü memleketi yok. O yüzden mecburen tatil yerlerine gidiyorlar. Evet. Siz biraz da olsa nefes alıyorsunuzdur köye gidince.
1: Tabii ki de bizim yaylalarımız çok güzel. Yemyeşil, böyle çiçekler. Böyle pancar topluyoruz, madımak topluyoruz.
2: Şanslısınız.
1: Yapıyoruz. Tabii ki bizim yaylamız çok güzel.
2: Memleketiniz, köyünüz var mı?
3: Var. Köyümüz var ama pek gidemiyoruz köyümüze. Uzakta, bir de kurak biraz. Yeşillik bol olmadığı için.
2: Şimdi yaz geldi artık. Memlekete, köye gidenler de var ama tatil beldelerini tercih edenler de var.
3: Aynen öyle. Biz genelde arkadaşımızın yazlığını tercih ediyoruz. Bazen de Çınarcık tarafında kendi yazlığımız var. Oraya da gidebiliyoruz ama bu sene bilmiyorum artık.
4: Köyde kimsem olmadığı için burada kalacağız. Kızım çalışıyor, torun bakıyorum. Nereye gidebiliriz?
2: Yaz tatilinde yani İstanbul'dasınız.
4: İstanbul'dayız.
5: Buraya geldik biz tatile. Dün geldik çocuklarımı gezdirmek için.
2: Memleketiniz neresi?
5: Kayseri.
2: Peki sizce Kayseri mi, burası mı?
5: Tabii ki burası.
2: Neden?
5: Gezmesi çok güzel.
6: Köy tercihleriz.
7: Ya tatile mi, köye gidiyor? İkisini de yapacağız.
2: Peki köyde nasıl zaman geçiriyorsunuz?
6: Köyde nasıl geziyorum?
7: Geziyorum.
6: Bağ bahçe gidiyoruz işte.
2: Stresten uzak, doğal yaşam.
6: Tabii tabii, rahat yaşam.
2: Şimdi herkesin köyü memleketi olmadığı için şanslı olan kesimdesiniz.
6: Çok teşekkür ederiz. Evet öyle.
2: Başka neler yaparsınız köyde?
6: Başka işte ne yapalım? Konu komşu gezeriz, akrabaları görürüz. Ondan sonra döner geliriz.
2: Yazın yani öncelik köy memleket oluyor galiba. Evet,
6: tabii, ondan sonra tatile gideriz.
8: Şöyle, zaten doğduğumdan beri İstanbul'da olduğum için bu şehir zaten yeterince bana büyük geliyor ve boğuluyorum. Tatil için yüksek ihtimalle bir köy tercih ederdim.
9: Köyümüze gidiyoruz, köyde tatil yapıyoruz.
2: Herkesin köyü yok, şanslısınız.
9: Yani aynen.
2: Nasıl değerlendiriyorsunuz köyü?
9: Ya köyde işte bağ bahçeyle falan uğraşıyoruz böyle. Hayvanlarımız var, onlara gidiyorum ben.
2: Tatil tercihiniz deniz mi oluyor yoksa köy mü?
10: Köy. Memleketin yeşilliği, doğası, suyu.
2: Neler yapıyorsunuz köyde?
10: Köyde tatilimiz ancak fındık toplarken oluyor, başka türlü olmuyor.
2: Yaz tatilinde ilk tercihiniz deniz mi olur yoksa memleket, köy mü?
11: İlk önce memleket, daha sonra deniz olur. Yiğit de zaten benim oğlum, 10 yaşında. O ilk önce tabii ki de Afyonkarahisar, sonra Kuşadası'na gidecek, deniz tercih edecek.
12: Yaz tatilini valla köyümüzdeyiz biz. Hiç yaşamam İstanbul'da. İstanbul yaşanacak yer değil valla.
2: Yaz tatilinde ilk tercihin ne yönde oluyor?
13: Yaz tatilinde ilk tercihim daha çok İstanbul oldu. Çünkü tarihi yerleri ve daha önce hiç İstanbul'a gelmemiştim, merak ettiğim için İstanbul'u tercih ettim.
2: Peki köy mü, İstanbul mu?
13: Köy daha iyidir tabii ki de ya. İstanbul çok kalabalık.
14: Bence tatil yerleri daha hoş. Ben zaten 13 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ama çok gezen bir insanım. Okul ev şeklinde ilerliyor. Yerine göre değişti ama yani.
2: En son ne zaman memlekete gittin?
14: En son 15 tatilde gittik.
15: Köy yönünde olur.
2: Peki nerelisiniz?
15: Ben Kırgızistanlıyım. 16 yıldır Ankara'da yaşıyorum.
2: Deniz tatili mi yoksa köy mü?
15: 50-50 desem.
2: Yarı yarıya.
15: Yarı yarıya aynen. Deniz de lazım çocuklara.

Turkuaz medya şehirlerin ekonomi nabzını yerinde tutuyor malum. A Haber'in öncülüğünde gerçekleştirilen şehrin ekonomisi etkinliği bu defa Elazığ'da yapıldı. Kentin önde gelenleri, üreticiler, iş insanlarıyla çalışanlar bir araya geldi ve kentin ekonomisi masaya yatırıldı.

0: bölgesinde tarihinden gelen o güçlü kaynaklardan ve tüm Mezopotamya'yı besleyen Fırat ve Dicle'nin kaynağı olması hasebiyle de çok önemli bir yer tutmakta. Bundan sonra da tutmaya devam edecek.
1: Projeler konuşuldu, kentin ekonomisine katkı sağlayacak öneriler ve çalışmalar ele alındı. Turkuaz Medya'nın düzenlediği şehrin ekonomisi etkinliği 4000 yıla dayanan köklü geçmişiyle medeniyetlerin buluşma noktası Elazığ'da yapıldı.
2: Tabii başarı, güçlü ekonomiler, ortak akıl, istişare ve birlikte hareket etme iradesiyle inşa ediliyor. Bizler de Turkuaz Medya bünyesinde yer alan Haber olarak

0: İl il bu dinamiği ekranlara taşımaya gayret ediyoruz. Haber 2011 yılında kuruldu ve dili güçlü, güvenilir, güven veren ve gündem belirleyen bir tondur. Bu doğrultuda 15 yıldır Haber Türkiye'nin en yaygın haber ağına sahip haber kanalı olarak haberciliğini sürdürmekte.
1: 2020 ve 23 yıllarında yaşamış olduğumuz elim depremler neticesinde ilimiz bir adeta şantiyeye dönüştü öncelikle. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok üzerinde durduğu şekliyle biz deprem bölgesindeki ihya hareketini yerine getirmeye çalıştık. Bu anlamda 41 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Son artık düzlükteyiz il olarak. Bu anlamda bu bölgelerin tekrar altyapısıyla ilgili, imariyle ilgili, ihyasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Diğer yandan yine bizim şu anda bir de kuruluş aşamasındaki 3 organize sanayi bölgemizle sanayi alanında çok önemli gelişmeler söz konusu.
2: A Haber spikeri Merve Türkay'ın moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte Elazığ'ın ekonomisi, tarım, hayvancılık, madencilik ve su ürünleri sektörleri masaya yatırıldı.
1: Kovancılar ilçemizde organize sanayi bölgesinin kuruluş çalışmalarına başladık. Bu çerçevede de çalışmalarımız devam ediyor. Diğer yandan BESİOSB olarak Türkiye'de örnek teşkil edecek projelerden birine de ilimizde imza atıldı. Bu şekilde hayvancılıkla ilgili çalışmalar çok daha büyük ivmeler kazanacak. Biz tüm kuruluşlarımızla, kalkınma ajansımızla, Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi ile yine bakanlıklarımızla, ilimizde yapılacak yatırımlarla ilgili, çalışmalarla ilgili değerlendirmelere ve yatırım fırsatlarını devam ettiriyoruz inşallah.
2: Kent, zengin yeraltı kaynakları, Keban Baraj Gölü ve çevresindeki su ürünleri tesisleriyle bölgenin üretim merkezlerinden.
3: Hem Fırat'ın hem Murat'ın içerisinde bulmamız nedeniyle bir kadim kültürü var, bir kadim üretim biçimi var. Balıkçılığın daha önceden avcılıkla üretilen, elde edilen balık, Fırat Barajı'nın, Keban Barajı'nın yapılması ve Karakaya Barajı'nın yapılmasıyla beraber bir kültür balıkçılığı üretimine dönüşmüş. Burada Elazığ'da 56 bin ton kapasiteli bizim alabalık ve somon balığı üretimimiz var. Bu 56 bin tonun 47 bin tonu 2025 yılında üretimi gerçekleşmiş olan balık miktarı. Biz alabalık ve somon balığı açısından Türkiye ihtiyacının %25'inden daha fazlasını Elazığ karşılıyor.
1: İç sular içerisinde alabalık üretiminde ve somon üretiminde birinci sırada çok önemli bir su kaynağına sahibiz. Hem Keban Barajı hem de Karakaya Barajı'nda muhteşem bir rezervimiz var ve bu rezervler sayesinde ülkemizde en çok ihracat yapılan, alabalık ihracatı yapılan il haline geldik. Diğer yandan bereketli ovalarımızla birlikte çok önemli bir üretim üssü haline dönüşüyoruz. Diğer yandan özellikle Baskil bölgemizdeki, Baskil ilçemizdeki kayısı üretimi, ülkemiz kayısı üretimi içerisinde oldukça önemli bir noktada bulunmakta.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Savunma ve havacılık sanayi son 12 ayda ihracatta 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak önemli bir eşiği atladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü belirtti. Haziran ayında savunma ve havacılık sanayisinin geçen yılın aynı ayına göre %29,6 artışla 802,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
5: Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest
1: oldu. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bankam, bank,
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
5: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı ihracat verilerini açıkladı. Haziran'da Türkiye'nin ihracatı %21,9 artışla 25 milyar dolara ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek Haziran ayı ihracat değerine ulaşıldı. Aynı dönemde ithalatsa %23,1 artışla 35 milyar 319 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %22,6 yükselerek 60 milyar 259 milyon dolara çıkarken, dış ticaret açığı %26,3 yükselişte 10 milyar 378 milyon dolar olarak kaydedildi.
1: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'a geldi. İki lider şu dakikalarda bir araya geliyor. Son gelişmeleri alacağız. A Haber ekibinden Ahmet Nazif Ural'da söz. Ahmet Nazif.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le an itibariyle İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Heyetler arası toplantının da olacağı bugünkü görüşme oldukça büyük bir öneme sahip. Öyle ki NATO zirvesinin hemen öncesinde Türkiye'de gerçekleşen çok önemli, çok kritik bir görüşme. Öyle ki hatırlayalım, NATO zirvesine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da katılacak. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif aslında geride bıraktığımız aylar içerisinde çok defa karşı karşıya geldi. Öyle ki bunun sebebi de Pakistan'ın üstlenmiş olduğu o barışçıl rol, özellikle diplomatik bir barış sürecindeki rolüydü. Bu sebeple de özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki o savaş, o savaşla alakalı anlaşma Pakistan tarafından yapılan o barışçıl rolle yapıldı diyebiliriz. Bu oldukça kritik ve öyle ki şu anki görüşmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasındaki konulardan, ele alınan konulardan en belki de önemli olanlarından birisi kesinlikle bu diyebiliriz. Hiç kuşkusuz Pakistan'la Türkiye arasındaki gelişmeler devam ediyor. Ticari yatırımlarda çok kritik hedefler var. Bu hedeflerden birisi ise 5 milyar dolarlık bu ticaret hacmi ve bu kapsamda da yine Türkiye ile Pakistan arasındaki bu ilişkilerin, ticari ilişkilerin ne yöne doğru ilerleyeceği ve hangi vade içerisinde nasıl ilerletileceği noktasında çok kritik, en üst seviyeden bir görüşme gerçekleştiriliyor. Savunma sanayi ürünleri ve bu ürünlerin bakımları, enerji ve altyapılar gibi daha birçok farklı konuda Türkiye ile Pakistan arasında gerçekleşen ticari hacim boyutunu daha da yukarıya çekmek ve özellikle Pakistan gibi önemli bir gücü bu noktada bir güçle aslında çok kritik anlaşmalar yapmak oldukça büyük bir önem taşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 17 Nisan 2026'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda da yine beraberlerdi. O noktada da ikili bir görüşme gerçekleştirmişti. O zamandan bu zamana ilk yine görüşme şu an İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştiriliyor. Bu görüşmenin içerisinde elbette bir az önce bahsettik ticari boyut ele alınacak, ancak belki de en kritik olanlardan birisi Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinin hemen öncesinde bu görüşmenin gerçekleştirilmesiydi. Bu görüşmeyle alakalı da yine iki lider hemen arkamızda bulunan sahneye çıkacaklar ve bu noktada bir basın açıklaması da gerçekleştirilecek. Özellikle bu noktada Başkan Erdoğan'ın vereceği notlar, vereceği açıklama oldukça büyük bir önem arz ediyor. Bunun yanı sıra yine Şahbaz Şerif'in de konuşmasında değineceği konular aslında önümüzdeki haftanın gündemi için çok kritik önem taşıyor. Bunun da altını çizelim. Elbette Şahbaz Şerif buraya geldi, İstanbul'a geldi ve sabah saatlerinde bir zirveye de katıldı. O zirvede de yine Ticaret Bakanı'yla beraberdi. Ömer Bolat'la beraberdi ve devamında da şu an Vahdettin Köşkü'ne geldi. Resmi bir karşılamayla kendisi kabul edildi ve devamında da şu an hem ikili arasında, iki lider arasında hem de aynı zamanda heyetler arasında bir görüşme devam ediyor. Elbette Başkan Erdoğan'ın programı oldukça yoğun. Geride bıraktığımız hafta içerisinde de oldukça yoğun bir yoğun bir programı vardı Başkan Erdoğan'ın ve cumartesi günü bugün de şu an o programının son basamağındayız. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le oldukça kritik bir görüşme gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki hafta içerisinde NATO liderler zirvesinde de yine oldukça önemli toplantılar gerçekleştirilecek ve bu toplantıların arasında, bu görüşmelerin arasında şüphesiz en önemlisi Donald Trump'la olan görüşme olacak. Bu görüşmenin detayları da yine önümüzdeki haftanın en büyük gündem maddesi olacak ki bugünkü görüşme aslında o günkü görüşmeye de bir atıf olabilir. Öyle ki bugünkü görüşmenin satır araları önümüzdeki haftaki NATO görüşmelerinde de konuşulacak ve yine ele alınacaktır. Bu da oldukça önemli. Ticari anlaşmalar dedik. Pakistan'la olan ilişkilerin ilerletilmesi, hem Türkiye'nin Orta Asya'daki ticari anlaşmaları ve yine o noktaya ulaşım noktasındaki elinin kuvvetlenmesi noktasında oldukça büyük bir önem taşıyor. Elbette savunma sanayisinde Türkiye'nin son yıllardaki gelişimi ortada ve bu gelişime de en çok katkı sağlayan ve aynı zamanda en çok destek veren ülkelerden birisi şüphesiz Pakistan ve bu kapsamda da Pakistan'ın özellikle savunma sanayi ürünleri ve bu ürünlerin bakımları, revizyonları gibi hizmetlerde Türkiye'den çok ciddi destek aldığını biliyoruz ve bu sebeple de şu an ortada 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olduğunu da hatırlatalım ve bu ticaret hacmi içinde 5 milyar dolar bir hedef söz konusu. Bu hedefle alakalı da nasıl ulaşılabilir ve hangi yollarla, hangi vade içerisinde bu

0: sürecime ulaşılabilir. Bu kapsamda da görüşmelerin devam ettiğini hatırlatalım. Elbette bugün Başkan Erdoğan yaklaşık bir saat sonra bu görüşme kabul sona erdikten sonra bir açıklama da yapacak Şahbaz Şerif'le birlikte. O açıklamanın satır aralarında hem ticarete hem de aynı zamanda küresel gelişmelere ve beraberinde siyasi gelişmelere dair de, dünya çapındaki siyasi gelişmelere dair de oldukça önemli kritik mesajlar verecektir. Bu mesajları biz de şu an İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde takip ediyor olacağız diyelim. Detaylar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif, çok teşekkürler. Kavurucu sıcaklara yağmur molası verildiğini söylemiştik. Türkiye bugünden itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına girmiş bulunuyor. İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde başladı ve birçok bölgede su baskınları yaşandı. İşte o baskın yaşanan noktalardan birine uzanacağız tekrar. Son gelişmeleri A Haber ekibinden Kübra Kılıç Tepeci aktaracak. Kübra.
2: Teşekkürler Banu. Geçtiğimiz saatlerinde canlı yayınımızı yaptığımızda suyun seviyesini isterseniz hatırlatalım. Şimdi ise tahliye işleminin hala devam ettiğini belirtmiş olalım. Geçtiğimiz saatlerinde canlı yayın yaptığımızda hemen arkamda görmüş olduğunuz direğe yaklaşamıyorduk. Oldukça uzak bir mesafe vardı ki suyun ortasında duran beyefendinin beline geliyordu su. Şu an bakacak olduğumuzda su seviyesi düşmeye başladı. Tahliye işlemi tabii hala devam ediyor. Hatta kamyonete örnek göstermiştim. Kasasına kadar suyun geldiğini söylemiştim. Şu an daha aşağı seviyelere inmeye başladı. Nispetli Caddesi'nden Zincirlikuyu'ya gitmeye çalışanların geçtiği bir alt geçit var aslında bu noktada. Burası da yine sağanak yağışla birlikte sulara teslim olmuş durumda. Tabii burası oldukça suyla kaplanmıştı. Yoğun bir şekilde tıkanmıştı. Ancak bir sürücü geçmeye çalıştı. Hemen sağda o sürücünün aracını da görüyorsunuz. Hatta biz buradakilerle konuştuğumuzda o aracı dikiz aynalarına kadar suyun yükseldiğini söylemişlerdi. Hemen ekipler geldi. İlk önce sürücü tahliye edildi. Ardından su tahliye işlemleri başladı ve hala devam ediyor. Cumartesi günü için aslında uyarılar yapılmıştı. İstanbul'da sağanak yağış beklendiği söylenmişti. Ama sanırım geçtiğimiz hafta çok sıcak bir havayı geride bıraktığımız için kimse bu denli bir sağanak yağış beklemiyordu. Hazırlıksız dışarıya çıkan vatandaşlar vardı. Yine hazırlıksız olarak aslında İstanbullular olarak sağanak yağışa hazırlıksız yakalandık. Dediğimiz gibi geçtiğimiz hafta çok sıcak bir havayı geride bırakmıştık çünkü. Ancak bugün etkili olan sağanak yağışla birlikte İstanbul'un birçok noktası, yollar, caddeler göle dönmüş durumda. Tabii o noktalarda da yine ekiplerin çalışması devam ediyor. O noktalardan birisi de Nispetiye Caddesi'nden Zincirlikuyu'ya doğru giden güzergah. Tabii yol kapandı burada çalışmalar devam ettiği için. Hemen şöyle arka tarafı da gösterelim. Kameraman arkadaşım Özden Kul ekranlara getirsin. Yol kapandığı için burada birçok araç da ilerleyemedi ve aslında bir nevi mahsur kalmış gibi onlar da oldu. Çünkü ilerleyemediler. Kuyruk devam ediyordu geriye doğru. Ve araçlar bu noktada yolun açılmasını beklemek durumunda kaldılar. Tabii içindeki yolcular da tahliye edilmişti. Ekiplerin bu noktada hala suyu tahliye etmek için çalışması devam ediyor. Bugün saat 11'e doğru bir anda İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Bir anda bastıran yağışla birlikte birçok bölgede biz bu manzarayı görmeye başladık. Yollar göle dönmeye başladı. Yine özellikle trafikteyken karşımıza çıkan durumlardan bir tanesi motosiklet sürücüleri oldukça zor durum yaşıyorlardı. Çünkü şiddetli bir sağanak yağış başlamıştı. Hem araçlar giderken onların üzerine su atıyordu. Hem de sağanak yağış o kadar şiddetli ve etkiliydi gök gürültüsüyle birlikte. İlerlemek oldukça güçtü ki araçlar bile güçlükle aslında ilerliyordu. Dörtlülerini yakmışlardı çünkü görüş mesafesi çok fazla düşmüştü. Bu nedenden dolayı birçok motosiklet sürücüsünde yol kenarında müsait noktalarda durakladıklarını görmüştük. Ki onları da ekranlara getirmeye çalışmıştık. Tabii bununla beraber İstanbul'un birçok noktasında sağanak yağışla birlikte İstanbul aslında felç oldu. Trafikte de yoğunluk yaşandı. İstanbul trafiği şu anda hayli fazla, saat 12 sıralarından beri dediğimiz gibi İstanbul'da yoğun bir trafik yaşanıyor. Şu anda İstanbul trafiğine baktığımızda %65, Anadolu yakasında %69, Avrupa yakasında %63'lük bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle köprülerde, köprüye bağlantı noktalarında yoğunluk hayli fazla. Tabii yağışın şiddetiyle birlikte Karayolunda görüş mesafesi bazı noktalarda birkaç metreye kadar düştü demiştik. Trafik yoğunluğu normal bir cumartesi gününün çok üzerine çıktı. İstanbul genelinde toplu taşıma ve özellikle metro istasyonları girişlerinde de

0: birikintilerine karşı önlemler artırıldı. Yerel su ve rögarların taşmasıyla fırtına ile birleştiği için açık deniz seferlerinde de aksamalar yaşandı. Bodrum katları için su baskını alarmı verildi. Özellikle eğimli bölgelerde yine rögarların geri tepmesi sonucu bodrum katlarında ev ve iş yerlerine su basmaya başlamıştı ki o noktalardan bir tanesi de bulunduğumuz güzergah, yani Nispetiye Caddesi ve Zincirlikuyu'na doğru giden bu alt geçitte meydana geldi. Aynı zamanda şunu belirtmiş olalım, hafta sonu deniz planları yapanlara da üzücü bir haberimiz var. Karadeniz kıyılarında deniz yasağı gelmişti. Sarıyer Kaymakamlığı'ndan açıklama gelmişti. Ve 4-5 Temmuz'da dalga boyunu yüksek olması beklendiği belirtilmişti. Bu nedenden dolayı can güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 gün boyunca yine ilçe sınırları içerisinde bulunan denizlere, plajlara, koylara girişlerin yasaklandığı belirtilmişti. Dediğimiz gibi İstanbul sağanak yağıştan bugün oldukça olumsuz etkilendi. Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını da hatırlatalım isterseniz. Yarın İstanbul'da bu denli bir sağanak yağış beklenmiyor ama yine sıcaklıkların 5-6 derece düşmüş bir şekilde serin bir havanın beklendiğini belirtmiş olalım. Bugün akşam saat 8'e kadar özellikle Anadolu yakasında sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Avrupa yakasında ise saat 4'e kadar sağanak yağışın etkili olması beklendiğini belirtelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, çok teşekkürler. Sıcak bir gelişme. Kütahya'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Son durumu öğreneceğiz. A Haber ekibinden Atagündüz Kurşun telefon attığımızda. Ata, söz sende.
2: Teşekkür ediyoruz. Kütahya kent merkezine yakın bir bölgede çıktı bu orman yangını. 30 Ağustos mahallesi yakınlarında bulunan bir ormanlık alandan yoğun dumanlar yükselmeye başladı ve o dumanları gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu ve ihbarın hemen ardından da Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler başta olmak üzere AFAD ve polis ekipleri sevk edildi bölgeye. Özellikle polis ekiplerinin ilk etapta bölgeye ulaştığını söylemekte fayda var ve ilk müdahalede polis ekipleri tarafından yapıldı. Hemen ardından yine arazözlerle de müdahale gerçekleştirildi ve yangının biraz daha büyümesiyle birlikte Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden bir yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi ve yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle hem havadan hem de karadan yapılan müdahaleyle dakikalar önce, bu da sıcak bir gelişme olarak paylaşalım, tam ben yayına hazırlanırken yangının kontrol altına alındığı bilgisi geldi. Şu anda o bölgede 30 Ağustos mahallesinde yanan ormanlık alanda şu an itibariyle soğutma çalışmaları yürütülüyor. Çok kısa sürede bir müdahale gerçekleştirildi. Önce polis ekipleri, daha sonra orman ekipleri ve son olarak da yangın söndürme helikopteriyle birlikte yangın çok da fazla büyümeden kontrol altına alınmış oldu dakikalar önce.
1: Evet, Atagündüz Kurşun'a teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu bilgiler için. Sıcak bir gelişmeyi daha paylaşmamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin bir haber bu. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker istifa ettiğini duyurdu sosyal medya hesabından. Ayrıntıları alacağız. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş telefon attığımızda. İlter, söz sende.
3: Banu Er, az önce Adnan Beker, Ankara Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Adnan Beker. İstifa gerekçesinde şöyle ifade ediyor: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum, dedi Adnan Beker. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim ifadesini kullandı. Adnan Beker Özgür Özel'e yakın bir isimdi. Mutlak tutlan kararının ardından Özgür Özel'in yanında saf tutan, en yakınında olan isimlerden birisiydi. Özellikle Özgür Özel'in Ankara programlarında kendisine eşlik eder ve Özgür Özel'i lider olarak benimseyen bir isimdi. Zaten mevcut yönetimle yola devam etmesi beklenmiyordu açıkçası. Kemal Kılıçdaroğlu'na son seçimlerde oy vermediğini ifade etmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da eleştirilen bir isimdi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin de hedef aldığı bir isimdi. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin Adnan Beker'le birlikte Cemal Engin Yurt'u da

0: partiden ihraç edebileceği kulislerde konuşuluyordu. Ancak bu adımı atmadı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ve nihayetinde Adnan Beker süreci de değerlendirerek bu mevcut yönetimle yola devam etmeme konusunda kararı aldı ve kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni işaret ederek ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini dile getirdi Adnan Beker. Tabii mutlak butlan kararının ardından 3 milletvekili istifa etmiş oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Önceki hafta Nimet Özdemir, İstanbul milletvekili Nimet Özdemir istifa etmiş ve AK Parti'ye katılmıştı. Ümit Dikbayır da yine geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etti ve son istifayla Adnan Beker'in istifasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentodaki sandalye sayısı da 135'e düşmüş oldu ve bu istifayla birlikte şunu da hatırlatalım. Ağustos ayı içerisinde Özgür Özel'in yeni bir parti kurmayı planladığı ifade ediliyor. Önümüzdeki süreçte istifalar gelebilir ve bu istifalarla birlikte bu istifayla milletvekillerinin Özgür Özel'in kuracağı partiye geçebileceği ifade ediliyor. Biz de takip ediyoruz bu anı.
1: İlter, çok teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 250. bağımsızlık yılı kutlamalarına gafla başladı. Gündeminde İran'da vardı. Hamaney'in cenaze töreni için İran'a bir hafta izin verdiklerini söyledi.
2: Ali Hamaney'in cenazesi nedeniyle onlara bir hafta izin verdik.
3: Komünizm tehdittir dedi. İran'a da bir hafta süre tanıdıklarını söyledi. Donald Trump, ABD'nin 250. bağımsızlık yılı kutlamalarında konuştu. ABD'nin en büyük düşmanının hala komünizm olduğunu savundu.
2: Komünizm, yaşamın, özgürlüğün ve mutluluğun peşinde koşmanın tam tersidir. Komünizm, ölüm, zulüm ve kötülüğün peşinde koşmaktır.
3: İran ve Venezuela'yı da unutmadı Trump.
2: Bir günde Venezuela'yı yendik ve İran'ı fena halde dağıttık. Onlar bu meseleyi halletmek için can atıyorlar.
3: Dini liderini uğurlayan İran'a ise cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Biz iyi insanlarız dedi.
2: Ali Hamene'in cenazesi nedeniyle onlara bir hafta izin verdik. Çünkü biz iyi insanlarız. Bu doğru. Tyranny and the pursuit of evil.
1: The godless come. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aylarda Grönland'ı almak istediklerini duyurmuştu. Bu açıklama ülkeler arası yeni bir krizi de tetiklemişti. İşte o gelişmelerin ardından Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, Trump'ın Grönland'ı ilhak etme planından vazgeçtiğini söyledi. Detaylar haberimizde.
4: ABD'nin Grönland özel temsilcisi bize Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçtiğini söyledi.
5: Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen Fransa'dan mesajlarını verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini ele geçirme fikrinden vazgeçtiğini söyledi.
4: Grönland her zaman Avrupa Birliği'nin, Fransa'nın yanında yer alacak. Grönland, İskandinav ülkelerinin, Danimarka'nın ve NATO'nun yanında olmak istiyor ve bu bizim yapmamız gereken bir şey. Kendi kaderini tayin etme hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Asla ilkelerimizden vazgeçmeyeceğiz ve satılık değiliz. ABD'nin Grönland özel temsilcisi bize Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçtiğini söyledi. Ancak baskı hala orada ve omuz omuza vermemiz gerekiyor. Aynı değerleri paylaşan ülkeler bizimle birlikte olacak.
5: Grönland lideri ülkesinin neden gündemde olduğunu da açıkladı.
4: Stratejik bir bölgede olduğumuz için Grönland'da 2,5 yıldır çok ciddi baskılara maruz kalıyoruz. Bunlar kabul edilemez baskılar. ABD ile doğrudan diyalog kurarak süreci yönetmeye çalışıyoruz.
5: Peki ABD neden Grönland'ı istiyor? Çünkü Grönland demir, alüminyum, petrol, doğalgaz ve altın gibi stratejik önemi yüksek kaynaklara sahip. Trump bu kaynakların ABD tarafından kullanılmasını istiyor. Buzullar eridikçe bu madenler daha fazla ortaya çıkıyor. Ayrıca buzulların erimesiyle birlikte Grönland çevresinde yeni deniz yolları açılıyor. Trump'a göre bu yollar Çin ve Rusya gemileri tarafından kontrol ediliyor. Bu durum ABD için ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi. Bu nedenle ABD, Çin ve Rusya'nın madenlere erişimini engellemek için Grönland'ı elde etmeyi hedefliyor.
1: İran, 28 Şubat'ta Amerika ve İsrail saldırılarında öldürülen dini lideri Ali Hamaney'e veda ediyor.

0: ile gördüğümüz şekliyle Tahran'daki İmam Hümeyni musallasında çok sayıda insan bir araya gelerek kendisini son yolculuğuna uğramıyor. Aynı etkinlik yarın itibariyle de aynı noktada devam edecektir. Üçüncü günde ise pazar günü Tahran sokaklarında bu etkinlik yapılmış olacak. Ardından Kum kenti ve daha sonra Irak'taki Necef, Kerbela şehirlerinde ve son olarak da Meşed'de İmam Rıza Türbesi'nde bir etkinlik yapılarak Ayetullah Ali Hamene'ye toprağa verilmiş olacaktır. Tabii 28 Şubat tarihinde saldırıların ilk saatlerinde yapılan işte hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamene ile birlikte aile bireyleri de hayatını kaybetti ve bugün İran'da sadece Ayetullah Ali Hamene'yi için değil, aynı zamanda kendisiyle birlikte hayatını kaybeden 4 diğer aile mensubu için de etkinlik yapılmaktadır. O kişiler arasında hala hazırda ülkeyi yöneten yeni lider Mustafa Hamene'nin eşi de bulunmaktadır. Çok merak edilen bir soru da başka bir soru da vardır. Acaba Mustafa Hamene ülkenin yeni lideri, babasının ve eşinin ve diğer aile mensuplarının etkinliğine katılacak mı, katılmayacak mı? Hala bu soru yanıtını bulmuş değil. Ek olarak şunu belirteyim ki bu 4 aylık süre zarfında İran Devrim Muhafızlarının Başkomutanı Ahmet Vahidi de kameraların karşısına, kamuoyunun karşısına çıkmamıştı. Ta ki önceki güne kadar, önceki gün işte bu etkinlik sebebiyle Tahran'daki İmam Hümeyni Camisi'nde yapılan etkinliğe ilk kez 4 ay sonra ilk kez ülkenin yeni Devrim Muhafızlar Komutanı ortaya çıktı, kameraların karşısına çıktı. O yüzden dediğim üzere merak edilen, bu etkinlikle birlikte merak edilen bir soru vardır. O da oğul Hamene'nin işte kameraların karşısına, halkın karşısına çıkıp çıkmayacağıdır.
1: Ekber, çok teşekkürler. Ankara'da yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde polis denetimleri sıkılaştırıldı. Birçok güzergahta kurulan trafik denetleme noktalarında 7/24 görev yapan polisler asayiş ve GBT uygulaması yaptı. İşte detaylar.
2: Ankara'da NATO Liderler Zirvesi öncesi Emniyet Genel Müdürlüğü güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.
3: Dünyanın gözü kulağı Ankara'da gerçekleşecek olan tarihi NATO Liderler Zirvesi'ne çevrilmiş durumda. Kritik zirve öncesinde emniyet teyakkuza geçti. Şehirde adeta kuş uçurtulmuyor.
2: Gözler Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde. Emniyet Genel Müdürlüğü liderlerin güvenliği için adeta teyakkuza geçti. Denetimler konvoy güzergahı ve tam kapalı yollara çıkan ana arter üzerinde gerçekleştirildi. Devriye kapsamında vatandaşlara asayiş ve GBT sorgulaması yapıldı.
3: Trafik, asayiş ve Yunus ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği denetimlerde şüpheli araçlar çevriliyor, sürücülerin ehliyet ve kimlik kontrolleri titizlikle yapılıyor.
2: NATO Liderler Zirvesi için 56 bin kolluk personeli görev yapacak. Özellikle kırmızı alan olarak belirlenen bölgelerde kuş uçurtulmayacak.
3: Denetim noktalarında inceleme yapan polis ekiplerinin güvenliği ise polis özel harekat ekiplerine emanetti.
2: Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri şimdiye dek 1,5 milyondan fazla kişiyi sorguladı. 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandı.
1: Şimdi astsubay adaylarının eğitimlerini ekranlara getireceğiz. General Kemal Balıkesir Kışlası Karaastsubay Meslek Yüksekokulu'ndaki adaylar her türlü göreve zorlu bir eğitimle hazırlanmakta.
2: Silahlı çatışma, en zorlu anlarda hayatta kalma, teorik dersler. Zorlu bir eğitim sürecinden geçiyorlar. Burası General Kemal Balıkesir Kışlası. Balıkesir'deki Karaastsubay Meslek Yüksekokulu.
4: 34. kısım taktik harekatın unsurları ve yönetimliği dersinde 33 askeri öğrenciyle görüş ve emirlerimiz hazırdır komutanım. Sol.
5: Merhaba arkadaşlar.
4: Sol.
5: Buyurun.
6: Milli Savunma Üniversitesi bağlı eğitim veren Balıkesir Karaastsubayı Meslek Yüksekokulu'nda 2 yıllık ön lisans eğitimleri veriliyor. Teorik eğitimlerin dershaneleri verilirken teknik, taktik ve birçok fiziki eğitimleri de spor alanlarında veriliyor ve bu eğitimlere bu yıl ilk kez kadın öğrenciler de katılmış oldu.
2: Ankara Asubay adaylarına fiziki kondisyon, silahlı çatışma, hayatta kalma ve liderlik becerilerini geliştirme eğitimleri veriliyor.
6: Eğitimlerin önemli bir kısmını spor oluşturuyor. Parkurlarda

0: Öğrenciler yoğun bir şekilde spor faaliyetlerini sürdürüyor.
1: Adaylar zorlu hava koşullarında 5-6 saat süren dayanıklılık eğitimleri de alıyor.
0: Milli Savunma Üniversitesi Karasubali Meslek Yüksekokulu'nda 2000 öğrenci eğitim alıyor. Bu eğitimde Türk öğrencilerin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından çok sayıda da öğrenci bulunuyor.
1: Asubay adayları teorik eğitimden de geçiyor.
0: 10 programdan biri de otomotiv bölümü. Teknik eğitimlerin verildiği bu bölümde öğrenciler motorları tamamen sökebiliyorlar, ölçümlerini yapıyorlar ve tekrar toparlayabilip çalışır hale getiriyorlar. İşte bu atölyede o kapsamda eğitimler veriliyor.
2: Bu yöne dikkat ederek motorumuzu, birinci pistonumuzu dikkat ederek buradan da daha öncesinde koymuş olduğumuz numaralarla birlikte birinci pistonumuzu yerine bu şekilde koyup tek tek bu şekilde vurarak aşağıya doğru ittiriyoruz.
0: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı envanterdeki tüm helikopterlerin elektrik ve elektronik yani avyonik bakım ve ölçümlerini yapan teknisyenler uçak teknolojisi bölümünde yetişiyor. İşte bu uygulamalı atölyedeki bu öğrenciler helikopterlerin elektronik ve elektrik devrelerindeki oluşabilecek arızaları ve ölçümleri yaparak burada eğitimlerini alıyorlar. Burası TUSAŞ tarafından üretilen ve Kara Kuvvetleri envanterine kazandırılan yerli ve milli Atak helikopterinin sanal bakım atölyesi. Bu programda eğitim gören öğrenciler burada sanal ortamda Atak helikopterinin bakım ve onarımlarının eğitimlerini alıyorlar.
1: Meslek Yüksekokulu'nda satranç, bağlama, gitar, drone, robotik ve kodlama gibi birçok öğrenci kulübü bulunuyor.
0: Burası robotik ve kodlama kulübü. Öğrencilerin zorunlu akademik derslerin dışında kalan zamanlarda gönüllü olarak kendilerini geliştirmek amacıyla robotik çalışmaları yapmak için kullandıkları bir aktivite alanı. Burada öğrenciler bir araya gelip kendilerini geliştiren çalışmalar yapıyorlar.
1: Adaylar 2 yıl süren eğitim sonrası astsubay çavuş rütbesiyle mezun oluyor ve göreve başlıyor.
3: Şanlıurfa'daki operasyondan dönen polis helikopteri çatıdan Türk bayrağı sallayan küçük bir çocukla karşılaştı. Polis helikopteri alçak uçuşa geçti ve çocuğu selamladı.
1: Operasyondan dönen polis helikopterini Türk bayrağıyla selamladı. Şanlıurfa merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik narko kapan operasyonu düzenlendi. 35 suç örgütü çökertildi. Binlerce güvenlik görevlisi sahada görev yaptı. Operasyonun ardından yaşanan küçük bir an günün en dikkat çeken görüntüsü oldu. Üste dönen emniyet helikopteri çatıda küçük çocuğu fark etti. Çocuk elindeki Türk bayrağını dalgalandırarak helikopteri selamladı. O anlar kameralara yansıdı. Helikopter alçak uçuş yaparak o selamı karşılıksız bırakmadı.
3: Denizli'de evlerinin balkonuna güvenlik amacıyla takılan koruma filesine dolanan küçük çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamayan annenin yardımına ise itfaiye ekibi yetişti. Bebeği kurtaran itfaiye erinin sözleri yürekleri ısıttı.
4: Koruma filesine takıldı, dakikalarca asılı kaldı. Görüntüler Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinden. 3 yaşındaki çocuk 3. kattaki evlerinin balkonuna güvenlik amacıyla takılan koruma filesine dolandı. Durumu gören anne hızla hareket ederek yakaladığı çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Üst katta oturan komşuları da aşağı sarkarak çocuğa ulaşmaya çalıştı. Ancak bu çabada sonuçsuz kaldı. Mahalle sakinleri ise sokakta çarşaf gererek çocuğun düşme ihtimaline karşı tedbir aldı.
5: Hayır, bırak.

0: demir bardak.
1: 10 dakika boyunca çocuğuna sıkı sıkı yapışan annenin yardımına itfaiye ekibi yetişti.
0: Bayıldı.
2: Ağlıyordu çünkü.
1: Merdiven yardımıyla balkona ulaşan itfaiye personelinin korktuğunu söyleyen anneye verdiği cevap yürekleri ısıttı.
0: Ben ölürüm onu kurtarırım diyor diyemem.
1: Küçük çocuk file kesilerek kurtarıldı. Hem anne hem de bütün mahalle rahat bir nefes aldı.
0: Kadın şok oldu ama. Kadın şok oldu, öyle deme.
3: Bu hafta Türk sofrasının baş tacı pilavın izini Türkiye'nin dört bir yanında süreceğiz. Konya'nın kavurmalı düğün pilavından Ege'nin enginarlı yaz pilavına, Trakya'nın İpsala pirinciyle yapılan pilavından Mardin'in etli haşosuna kadar her yörenin kendine özgü lezzetini keşfedelim.
2: Meşhur düğün pilavı özenle hazırlanıyor. Pilavın üstünde kavurmasıyla servis ediliyor.
4: Çok güzel. Daha önce de yemiştim zaten, evet. Severiz, güzel yapmışlar.
5: Çok güzel. Kuş üzümü de ayrı bir tat katmış. Gayet lezzetli.
6: Düğün pilavımız tereyağından olması, nohut ve kişnişten olarak yerli pirinçle beraber dört çeşit malzemeden oluşan bir pilavımız. Burada tabi tane tane olması, lezzetin aromasını, tuzu, kıvamı, her şeyi çok önemlidir bizlerde.
7: Konya kültüründe Konya düğün pilavı sıralamasını biliyorum ben. En azından şöyle söyleyeyim, bir yoğurt çorbası, bizim yayla çorbası, Türkiye genelinde yayla çorbası denilen bilinen yoğurt çorbasıyla başlarsınız. Arkasından bir etli pilav, yani kavurmalı pilav. Onun arkasından güzel bir bamya, çiçek bamya, bizim Konya has bamya çorbamız. Onun arkasında irmik tatlısı, ikinci pilav. Bir de bizim Konya'da şöyle bir kültür var, Konya'nın yerlileri özellikle düğünlerde sade pilav isterler. Zerdeyle karıştırırlar. Zerdeyle pilavı karışık yerler. Yani böyle bulamaç şeklinde yaparlar.
6: Genel olarak yemek menülerimizin hepsi Selçuklu Sarayı'ndan gelme ama Cumhuriyet sonrasından beri de Konya'mızda bu sıralı olarak Konya düğünlerinde menü olarak ikram edilen, sırası gelen düğün sahibinin misafirlerine ikram ettiği menünün adı aslında Konya düğün pilav menüsü. Burada sadece pilavdan ibaret değil menü. 5 çeşit yayla çorbası, ilk pilavı, irmik helvası, bamya çorbası, sonra ikinci pilavı ve onun yanında tekrar zerde tatlısıyla beraber son bulan bir menüdür.
8: Peki Ege bölgesinde, İzmir'de en çok yapılan pilav hangi tür? İçinde neler var? Onu da şefimizden alacağız. En çok hangi pilav yapılır?
9: Efendim, Ege'nin sofraları deniz kokar, dağlarından da otlar fışkırır diyoruz. Evet. Şöyle güzel Ege otlarımız var. Tabii olmazsa olmazımız taze soğanımız. Bir yaz pilavı yapacağız bugün.
8: Yaz pilavı.
9: Yaz pilavı adı. Olmazsa olmaz dereotu, bezelye ve başvurmuş enginar olacak. Enginarları şöyle izninizle hemen doğramamız gerekiyor. Şöyle isteğe göre küçüklü büyük yapılabilir.
8: Pilav deyip geçmemek lazım. Dediğimiz biraz önce söylediğim gibi en çok güçlü bir eşlikçi değil mi?
9: Yemeklerde. Efendim, pilav besleyici bir ürün ama burada enginarlı ve yaz pilavı dediğimizde aslında bir ana yemek haline dönüşüyor. Evet. Doyurucu, bereketli bir ürün. Tek başına yapıldığında yekpare misafirlerimiz ve izleyicilerimizin karnını doyuracak bir üründür. Burada dediğimiz gibi enginarın mevsiminde olması ki Ege'nin en büyük zenginliği. Artık sonuna doğru geliyoruz ama mevsimsel olarak enginar hala tezgahlarda bulunabiliyor. Çanakkale enginarımız vardı bizlerin. Sakız enginarımız güzelce kestikten sonra biz burada biriktiriyoruz. Şöyle enginarlarımızı içerisine verdik. Ocağımızın altını yaktıktan sonra Ege'li ne sever efendim?
8: Tabii ki zeytinyağı.
9: Sızma zeytinyağı sever. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, zeytinyağını bol veriyorum. Ege'de bir de böyle bir durum var. Eskiden özellikle zeytinyağı çok maliyetli olmadığı için bol bol iri döküm efendim verilirmiş. Zenginlik ortaya çıksın, tat zenginliği diye. Zeytinyağımızı verdik. Hemen arkasından şöyle. Evet, zeytinyağı çünkü biraz böyle duman yapar, pis yapar ama muhteşem bir lezzet. Kokusu izleyicilerimize doğru gidiyor efendim. Şöyle ben elimle gönderiyorum. Kokular gidiyor. Evet, yanında

0: sade soğanımız, antioksidan. Fransızlar omletlerin üstüne koymaya başladılar Frank soğanı diye. Evet, geldi. Geldi taze soğanımız, şöyle güzelce geldi. Soğanları şöyle, iki soğanımızı bir arada şimdi kavuracağız. Efendim, duman üstünde çıkmaya başladı. İlk otumuzu, taze soğanımızı verdik. Dereotumuz var efendim. Soğanımız kavrulduktan sonra da hemen akabinde dereotumuzu vereceğiz. Karaciğer yağlanmasıyla birebir savaşan, birebir mücadele eden, bunu ben bilim insanlarından öğreniyorum. Yoksa biz bilim insanı değiliz tabii ki. Ama bu flavonoid lifli madde gerçekten karaciğerle birebir savaşan bir ürün. Destekleyici bir ürün. Özellikle karaciğerle ilgili sorunu yaşayan misafirlerimiz için. Evet. Soğanlarımızı kavuruyoruz. Pilavımızla beraber birlikte pişsin diye biz içerisine veriyoruz. Önden bezelyeyi haşlamakta da fayda var. Şimdi yine sebzelerimizle beraber şöyle. Portakalımız var efendim.
1: Portakal.
0: Portakal kabuğu, limon kabuğu karışık burada. Zevke göre tabii bu nefasetli, freshliği. Yaz yemeği biraz daha böyle meyvelerle çok keyifli oluyor efendim, nacizane. Biz hem seviyoruz hem tavsiye ediyoruz. İçerisine biz enginarlarımızı da verelim. Bunları da önden biz pişirmiştik, limonlu suda.
1: Enginarları evet, haşladık. Enginarlarımız
0: ön haşlaması bitti. Dereotlarımız var. Dereotlarımız canlı kalsın, biraz son sahneye sakladım ben bunu. Pirincimizi veriyoruz, arkasından da tuzunu vereceğiz.

0: şöyle gösterelim, şöyle serpiştirelim.
1: Çok güzel, çok
0: güzelce homojen dağılmış. Her yerinde enginarlarımız, dereotlarımız fıstık gibi olmuş. İzninizle beraber tabaklayalım. Ondan sonra tadıma geçelim.

0: soğan, bezelye, dereotu, enginar, zeytinyağı, bol zeytinyağı.
1: Enginarından da alalım.
0: Tabii.
1: Enginarlar çok güzel gözüküyor.
0: Harika. Şifa olsun. İzleyenlere de şifa olsun. Şifa
1: yani olur. Yemek enginarın aroması, soğanların aroması hepsi içine sinmiş ve kokusu da harika. Herkese afiyet olsun diyelim.
2: Trakya'da hemen hemen her öğünde bulunan yemektir pilav. Aslında geleneksel bir Türk yemeği olmakla birlikte Trakya'da her öğünde, her masada, her sofrada mutlaka pilav bulunur. Ama bulgur, ama pirinç. Bazen ikisi birden. Yanımızda da Özgür Ergin var. Pilavı soracağız. Trakya usulü pilav nasıl yapılıyor? Nedir bunun özellikleri ya da püf noktaları?
3: Püf noktaları akşamdan suya basılması, pirincin güzel yıkanması, tereyağısı. Yağ çok önemli bence.
2: Tavuk pilavda suyu. Mutlaka yağ çok önemli.
3: Evet, tereyağı. Ondan sonra tavuk suyu. Ben bunları kullanıyorum.
2: Pilav Türkiye'nin kültüründe, yemek kültüründe tartışılmaz bir üstünlüğü olan bir gıda ve besin. Ama pilavın türlü türlü yapılma şekilleri var. Türkiye'nin dört bir yanında, 7 bölgesinde farklı pilav türleri yapılabiliyor. Biz de Trakya'dayız ve Trakya usulü pilavlar nasıl yapılıyor ona bakacağız.
4: Şu an bir saat önceden ıslattık, tuzlu suda pirincimizi kabarttık. Şimdi yıkayıp nişastasını atıp tencereye koyacağız.
2: Çok az sıvı yağ.
4: Biraz da tereyağı.
2: Tereyağı, bu da tencerede evet. Olması gereken gıdalar. Gerçekten tane tane pirinçlerin sesleri de geliyor.
4: Evet.
2: Pirincin rengi de önemli. Gözenekleri açık olması açısından değil mi?
4: Evet. Pirincin beyaz kalması için kavururken birkaç damla limon.
2: Bu da önemli bir detay.
4: Bu benim detayım. Herkes yapıyor mu bilmiyorum.
2: Bir ölçeğe 1,5 ölçek su.
4: Biz hazırladık suyumuzu.
2: Evet, tuz da katıldı. 5 dakika.
4: Evet.
2: Şu anda tencere kısık ateşte 5 dakika kadar pirinçlerin suyunu çekmesi.

0: Trakya usulü pilavımız artık demlendi değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi ne yapacağız artık?
1: Afiyetle yiyeceğiz.
0: Afiyetle yiyeceğiz. Sade pilav tabii ki şu anda. İşte görüldüğü gibi.
1: Gayet tertel, içini çekti, özleşti ve tabaklıyoruz.
0: Şu anda mis gibi de pilav kokuyor. Ya pilavın kokusu olur mu? Oluyor.
1: Oluyor. Böyle.
0: Evet, Zarife Hanım'ın ellerine sağlık diyoruz. Trakya usulü sade pilavımız hazırlandı. Şöyle gösterelim. Bakın, en büyük özelliği birbirine yapışmıyor olması, tane tane ayrılabiliyor olması. Bu özelliği İpsal'ın pirincinden kaynaklanıyor. O zaman biz hemen şöyle bir tadına bakıyoruz. Bir müthiş bir pilav kokusu var. Yağdan önce o pilavın kokusu geldi. Şöyle bir şey hissettim. Damağımda eriyor.
1: Genelde pilavda bizde baldo kullanılıyor. Diğer şeylerde, tatlılarda olsun, dolmalarda, sarmalarda hepsi Osmancık kullanıyor genelde.
2: Doğal, çünkü bizde her şeyimiz doğal bizde. Yani suyumuz doğal, havamız güzel, topraklarımız güzel. Güzelliği olduğu için ürünlerimiz daha kaliteli oluyor bizim.
0: Üzerinde güveçte pişirilmiş.
1: Pişirilmiş bu şekilde. Trakya'nın en meşhur pilavı.
0: Pilavı. Yani pilav mutlaka kuru fasulyeye eşlik ediyor.
1: Ediyor, evet.
0: Pek sade pilav tüketilmiyor sanıyorum.
1: Sade pilav tüketiliyor ama en çok da kuru üstü.
3: Benim memlekette pilav üstlük adayı yiyoruz biz. Karadeniz'de meşhurdur her yerde. Fakat buradaki pilav üstü burada da kuru fasulyeyle daha şey oluyor. Her yerin kendine has bir özellik tadı vardır.
4: Türkiye'nin en önemli gastronomi mutfaklarından bir tanesi de hiç şüphesiz ki Hatay ve Hatay'da sadece bir tane pilav çeşidi bulunmuyor. Sanıyorum saymaya kalsak 50'ye yakın pilav çeşidi bulunuyor. Ancak bugün Hataylı ünlü şefimiz Neslişah Hanım'la birlikte ne yapacağız? İç pilav. Peki neler kullanacağız? Hangi malzemelerimiz var?
5: Pilavın malzemeleri, baldo pirincimiz var. Yağ olarak zeytinyağı ve tereyağı, eritilmiş tereyağı kullanıyoruz. Çam fıstığı, kuş üzümü, yeni bahar dediğimiz dolma baharatı, kuru soğanımız var, biraz tarçın ve karabiber kullanıyoruz.

0: tenceremizi ve iç pilav için kullanacağımız malzemeleri aldık ve ocağın başına geldik. İlk olarak hangi yağımızı ekledik?
1: Zeytinyağı ve sade yağ, tereyağı.
0: İkisini birlikte.
1: İkisini birlikte. Tereyağını ne kadar bol kullanırsa o kadar lezzetli olur. Soğanını.
0: Soğanlarımızı nasıl doğradık?
1: Çok minik. Bir kuru soğan yeterli, tat versin diye. Soğanları yakmamaya çalışıyoruz. Soğanlar daha çok yumuşasın diye.
0: Hatay geleneksel mutfağına sahip çıkan bir şehir.
1: Kesinlikle öyle. Bu bizim iç pilav genelde davet sofralarında tavuk veya etle servis edilir. Bir çay kaşığı kadar tarçın, çay kaşığı kadar da yeni bahar kuş üzümünü döküyoruz.
0: Bütün malzemeler artık
1: tencerenin içerisinde. Şu an sıcak suyunu verip kısık ateşte pişmeye bırakacağız.

0: pilavımız artık hazır. Servis tabağına bıraktık ve üzerine de biraz yine kavrulmuş çam fıstığı ekledik.
1: Evet.
0: Bu pilavı nasıl tüketeceğiz? Yanında hangi yemekler olur?
1: Haşlanmış tavukla olabilir. Onun suyunu kullanabilirsiniz.

Türkiye'nin dört bir yanında pilav farklı tarihlerde hazırlanıyor. Her yörenin kendine has bir lezzet hikayesi var. Mardin'de ise pilav sadece bir yemek değil, yüzyıllardır devam eden bir kültür.

0: lazım.
1: Pirinç yaklaşık 5 dakika boyunca ocakta kavruldu. Bundan sonraki aşamada ne yapacağız peki?
2: Pirincimiz kavrulduktan sonra üstüne baharatlarını ve tuzunu ekleyeceğiz. Şimdi ortalama bir 10-15 dakika pişecek. Ondan sonra etimizi, bademimizi ve maydanozumuzu karıştırıp bu şekilde servis edeceğiz. Evet, pilavımız 10 dakika piştikten sonra bir 15 dakika dinlenmeye bıraktık. Şimdi şu şekilde pilavımız hazır. Daha önceden hazırlamış olduğumuz etimizi

0: Etli haşu yemeğimiz artık hazır. Biraz sonra tadına bakacağız. Yanımızda da Şeyh Musoy var. Kendisi Mardin Midyatlı ve uzun yıllardır burada yaşıyor. Ve yüzyıllardır bölgede işte vatandaşlara sunulan haşu yemeğini bize anlatacak. Kolay gelsin Şeyh Musoy.
1: Hoş geldiniz tekrardan. Şöyle bizim Mardin yöresine has haşu Mardin'imiz, etli pilavımız oluyor. Bu bölgede yöresel olarak en çok rağbet gören yemeklerden biridir. Özellikle taziyelerde, sünnetlerde, düğün yemekleri olarak yapılır. Aynı zamanda kaburga içi pilavı olarak da bilinir. Yöremizin en çok rağbet gören yemeklerinden biridir.
2: Bile bir lezzeti yok. Maşallah.
0: Şimdi arkadana bakayım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Çok güzel. Çok güzel.
1: Çok çok güzel bir yemek oluyor. Bizim bu yörede bunu çok severler. Hani gelen misafirlerimiz de bu yemeği çok çok tercih ederler.
0: Peki bu pilavla diğer bölgelerde yapılan pilavlar arasında kısa bir fark var.
1: Şimdi bu yöreye ait. Hani mesela Hatay'da da kendine has yemekleri vardır. Veyahut da Urfa tarafında da kendine has yemekleri vardır. Bunun özelliği nedir? Bizim Mardin yöresine ait bir yemek olmasıdır. Bunu şöyle söyleyeyim. Normalde bunu iç pilavı derler. Kaburga içerisinde yapılan bir pilavdır. Bunu biz sade olarak yapıyoruz. Kaburga içerisinde değil. Aynı zamanda etli olarak bunu servis yapılıyor. Bunun yanında da hani şöyle söyleyeyim size herhangi bir yemek yapmanıza gerek yok ama usulen güveç yapılıyor.
0: Siz de Mardin'e gelirseniz mutlaka etli haşu yemeğini pilavını yemeden

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında beklentilere paralel geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84'te beklentilerin altında gerçekleşti. Mayıs ayında çekirdek enflasyon %30,44 seviyesindeydi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma

0: başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: De bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Kene bir kişinin daha ölümüne sebep oldu. Sivas'ta ölü sayısı 6'ya yükseldi. Tokat'ın Artova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Ali Kolcu yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Durumu ağırlaşan Kolcu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Yapılan tetkiklerde Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığına yakalandığı belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yakınları Ali Kolcu'nun vücuduna tutunan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığını söyledi. Sivas'ta bu yıl kene tutunması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yetkililer vatandaşları keneye karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları konusunda uyarıyor.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Apartmandaki patlama iki kişiyi hayattan kopardı. Tekirdağ

0: Çorlu ilçesi Cemaliye mahallesinde bulunan 6 katlı apartmanın en üst katında patlama yaşandı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle dairenin içinde hasar oluştu, pencerenin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı. Apartmanda ve bölgede oturanlar patlama sesiyle birlikte evlerini tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Dairedeki yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yapılan incelemede bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Patlamanın kesin sebebi araştırılıyor.
1: Doğalgaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Biri olay yerinde, biri hastane vefat etti. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelmiş 2 yaralı var. Biri taburcu olmuş, biri de tedbir amaçlı orada. Bina tedbir amaçlı komple boşaltıldı. Bina sakinlerinin barınma ihtiyaçları karşılanıyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında göç ederek Van Erciş'e yerleşen Kırgız Türkleri gelenek ve göreneklerini yaşatıyor. Kırgız Türkleri oluşturdukları atölyelerde geleneksel kıyafetleri ve otağı yapıyor.
4: Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir mahallesinde yaşayan Kırgız Türkleri geleneksel Türk kıyafetinin üretimini yapıyor.
5: Burada geleneksel çantalarımız olsun, kıyafetlerimiz olsun, onların üretimini yapıyoruz, onların satışını yapıyoruz.
4: Nasıl, zor mu bunları yapmak?
5: Yok, hayır. Biraz tabii ki de zorluğu var ama zevkli.
4: Alıştık.
5: Alıştık, evet, alışkınız zaten.
4: Peki hangi zamanlarda çalışıyorsunuz?
5: Tam zamanlı çalışıyoruz biz burada. Kaynım ve eltimin atölyesi var.
4: Burada savaşçı kıyafetleri, eski Türk kültürüne ait, otağı üretimi, yani yöremize ait, yani bütün ürünlerin imalatını yapıyoruz.
5: Evet,
4: tabii zevkli, hem üretiyoruz, hem kültürümüzü yansıtıyoruz, hem de yani kendi ekonomimize katkı sağlıyoruz. Her açıdan bizim için dolu dolu geçiyor diyebilirim.
3: İlçedeki Kırgız Türkleri yaptıkları ürünleri yurt içi ve birçok ülkeye gönderiyor.
4: Kadınlar burada kendi kültürlerine ait yelek, elbisenin dışında da otağı yaparak sipariş alıyor. Aldıkları siparişi ise yurt dışına ve yurt içine gönderiyor.
5: Otağın dış kısmı, dış süslemelerini yapıyoruz. Hem dış hem iç bütün süsleme, aksesuar kısımlarını yapıp hazırlayıp o şekilde gönderimlerini sağlıyoruz.
4: Kaç günde tamamlanıyor?
5: Bir hafta 10 gün civarı gönderim için hazır olmuş oluyor. Bütün aksesuarlarla birlikte, ahşabıydı, keçesiydi, süslemeleriydi, el işçiliğiydi. O şekilde hazırlayıp gönderiyoruz.
6: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Bir kez daha mutlu günler. Ajans hafta sonu kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı. Beklenen sağanak İstanbul'u vurdu. Sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Trafikte ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı. Aralıklarla etkili olan yağış vatandaşları zorladı.
3: İstanbul'u sağanak vurdu. Her yer göle döndü. Araçlar mahsur kaldı. Duramayan da işte böyle sürüklendi. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin ard arda yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış sabah saatlerinde başladı.

0: Kentin her iki yakasında da gökyüzü bir anda karardı. Aniden bastıran sağanak cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi.
1: Nispetiye Caddesi'nden Zincirlikuyu'ya gitmeye çalışan bir araç tam da bu tünele geldiğinde yoğun yağmur suları nedeniyle mahsur kalmıştı. Ve şu anda ekiplerin yine su tahliyesi devam ediyor. Sürücü içeriden çıkarıldı. Bunu da belirtmiş olalım.
0: Yağmura yolda yakalanan İstanbullular zor anlar yaşadı. Burası Beşiktaş. Ihlamurdere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sele kapılmak üzereyken son anda kurtuldu. Can pazarının yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu görüntüler de Sarıyer'de kayda geçti. Ana su borusu patladı. Cadde sular altında kaldı. Yolda oluşan su birikintileri sürücüleri zorladı. Kuvvetli yağış Zincirlikuyu'da alt geçidi doldurdu. Araçlar mahsur kaldı. Kağıthane'de de yaz yağmuru hayatı olumsuz etkiledi. Kanalizasyon borusu patladı. Cadde suya gömüldü. Yağışın etkisiyle semt pazarının bulunduğu cadde göle dönerken esnaf tezgahlarını ve ürünlerini korumak için yoğun çaba harcadı. Şişli'de sağanak yağışın etkisiyle bir ağaç park halindeki iki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan yok ancak iki araçta büyük hasar var. Sağanak yağışın gün içinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
2: Kocaeli'nde de sağanak sonrası su taşkınları yaşandı. Kentte yollar göle döndü. Kocaeli'de aniden bastıran yağış sonrası cadde ve sokaklar ve bazı iş yerleri suyla kaplandı. Alt geçitlerde ve yollarda biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Trafikte aksama oldu. Araçlarında mahsur kalanlar otomobillerinin üstüne çıkıp yardım bekledi. Ekipler mahsur kalanları güvenli şekilde tahliye etti. NATO zirvesi için başkent Ankara'da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. 56 binden fazla ekip hem havadan hem de karadan çalışmalarını an be an sürdürmekte. Son durumu alacağız. Söz A Haber ekibinden Abdullah Ünver'de. Abdullah.
3: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. NATO Liderler Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleri Ankara'da her geçen gün elbette artırılıyor. Biz de şu anda Anadolu Bulvarı'ndayız. Siz de bahsettiniz. 56 bin emniyet ve jandarma Ankara'nın farklı noktalarında tam 240 farklı noktada kontrollerine devam ediyorlar. Hemen kameraman arkadaşım Hasancan Türkeş şimdi size bulunduğumuz noktayı daha detaylı bir şekilde gösterecek. Ve şu anda evet görüyorsunuz asayiş, trafik ve özel harekat polisleri aynı kontrol noktasında araçların tek tek kontrollerini sağlıyorlar. Dediğim gibi asayiş, motosikletli Yunus polisleri de katılıyor elbette. Özel harekat timleri ortak bir şekilde işte bu noktalarda görev yapıyorlar. Ankara'nın giriş ve çıkışlarında araçlar tek tek durduruluyor. Sürücülerin kimlikleri, ehliyetleri ve araç evrakları kontrol ediliyor ve şu anda da o kontroller devam ediliyor. İsterseniz biraz daha yaklaşalım oraya. Sürücüler tek tek durdurulup dediğim gibi araç içi kontrol ediliyor. Şüpheli görülen araçlar aranıyor. Aranan kişilere yönelik de anlık sorgulamalar, GBT sorguları da devam ediyor. Kent genelinde güvenlik uygulamalarında bugüne kadar 4000'den fazla aranan şahıs yakalandı. NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da büyük bir seferberlik var. Güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Biraz önce de bahsettik. 56 bin polis ve jandarma Ankara'da aktif şekilde görev yapıyorlar. Güvenlik tedbirleri yalnızca yol uygulamaları, asayiş uygulamaları ile sınırlı değil. 430 otelde denetim yapıldı. Araç kiralama firmaları da kontrol ediliyor sürekli. Özel harekat Yunus timleri, narko asayiş ekipleri katıldığı uygulamalarda 9 ilçede, Ankara'da 9 ilçede 240 farklı noktada, 150 parkta ve 160 umumi açık alanda bu denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalarda 33 tim

0: 450 personel yer aldı. NATO liderler zirvesi öncesi dediğim gibi Ankara'nın tüm giriş ve çıkışlarında işte bu manzaralar var. Özel harekat polislerini görüyorsunuz. Onlar da tam teçhizat bir şekilde işte bu kontrol noktalarında duruyorlar ve orada burada güvenliği sağlıyorlar. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da olacak. Güvenlik oldukça önemli. Emniyet ve jandarma da seferberlik durumunda. O güvenlik önlemlerinden biri de Anadolu Bulvarı'ndaydı. Biz de ekranlarınıza onu getirdik diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.
1: Abdullah, çok teşekkürler. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO zirvesi öncesi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Zirveye dair detayları paylaşan Görgün, programla birlikte Türkiye'nin savunma çözümlerinin tüm dünyaya bir kez daha sunularak yetenek paylaşımı yapılacağının altını çizdi. Kaan ve Çelik Kubbe'ye dair son durumu paylaştı.
2: Dünya pazarının %65'inin Türkiye'den sağlandığı, dünyada ilklerin yapıldığı ve başarıldığı bir ülke konumuna geldik.
3: Türkiye 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Elbette zirvenin önemli konu başlıkları arasında da savunma sanayi külfet paylaşımı gibi konular var. Bizler de şu anda zirve kapsamında yapılacak olan savunma sanayi forumunun gerçekleşeceği ATO Kongrezyum'dayız. Yanımızda kıymetli bir konuğumuz var. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün bizlerle. Kendisiyle hem bu konuyu hem de Türkiye'nin savunma sanayide geldiği noktayı konuşacağız şimdi. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederiz. Efendim, ilk sorumla başlıyorum o zaman. Tüm dünyanın kritik bir dönemden geçtiği, dört bir yanımızın ateş çemberi olduğu böyle bir süreçte zirvenin Türkiye'de yapılacak olması ne anlam taşıyor? Aslında Avrupa savunma harcamalarını, yatırımlarını son dönemde hızlandırırken Türkiye zaten uzun bir dönemdir bu alanda yatırımlarını gerçekleştiriyor. Türkiye bu zirvede nasıl mesajlar verecek?
4: İlk defa Ankara'da savunma sanayi forumu ana forum olarak, bir yan etkinlik değil, ana etkinlik olarak merkezde yer alıyor. İçerik olarak bakıldığınızda dolu dolu, tüm gün boyunca sürecek bir etkinlik. İşte bugün içinde bulunduğumuz hazırlıklarda çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Sabah açılıştan sonra paneller ve 6 farklı paralel oturumun birlikte yapılacağı, inovasyondan tedarik zincirine kadar farklı konuların tartışılacağı, hem sektörde hem karar vericilerin yer aldığı panellerle başlayacak. Sabahki bölümün önemli bir parçası da Sayın Genel Sekreter, ilgili Genel Sekreter Yardımcısı ile birlikte, bizlerle birlikte burada lansmanların ve imza törenlerinin yapılıyor olmuş olması. Öğleden sonra da yine Sayın Genel Sekreter'in yapacağı bir konuşma, Sayın Milli Savunma Bakanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in hitaplarıyla başlayacak öğleden sonraki kısım. Bu sefer basına açık olacak ve yine kapsamlı paneller, davetli konuşmacılar, devlet başkanları, cumhurbaşkanları, başbakanlar seviyesinde katılımcıların olduğu, Sayın Rutte ve Van der Leyen'in beraber iştirak edecekleri bir panelle dolu dolu geçecek. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın kurulmasıyla beraber sürecin özellikle son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi, ülkemizdeki kapasitenin artırılması, altyapının güçlendirilmesi, insan kıymetinin yetiştirilmesi konusunda ortaya koyduğu iradeyle gelinen nokta sadece NATO müttefikleri değil, tüm dünyada dikkat çekiyor. Bu anlamda ciddi bir başarı hikayesi ve takdir gören bir sürecin ana eksenine Ankara'da yapılıyor olmuş olması bizim için NATO müttefikleri açısından da kıymetli ve anlamlı olarak değerlendiriyoruz. İşte sonuçları itibariyle dünyada 185 ülkeye ihracat yapabilen, güvenilir ve güçlü bir müttefik olarak ilişkileri pekiştireceği bir zemin olarak değerlendiriyoruz.
3: Türkiye'nin NATO'ya olan katkıları ve de savunma harcamaları yine bu forumda mı konuşulacak? Az önce de bahsetmiştiniz, imza törenleri olacak demiştiniz. Yeni işbirliklerinin kapısı aralanacak mı? Neler bekliyorsunuz?

0: Projelerin artırılması, bir takım sahip olunan yeteneklerin diğer müttefik ülkelerle birlikte daha fazla kullanımının ve sonraki nesil ürünlerin ve platformların geliştirilmesi gündem maddelerinde olacak. Ama bununla birlikte bir önceki zirveden bugüne kadar olan müttefik ülkelerin yaptıkları alımlar, sözleşmeler, ortaya konulan ortak projeler ana gündem olacak. Aslında biz Türkiye olarak bu müttefiklik konusunda savunma sanayi elinden geleni yapıyor. Hatta biz görüşmelerimizde şunu da ifade ediyoruz. Türkiye şu anda belki detayları biraz sonra aktarırım ama kısaca şuna değineyim. Savunma ihracatı yapan ülkeler arasında 11. sırada. Geçtiğimiz yıl yaptığı ihracatın önemli bir kısmını, yaklaşık %56'sını NATO üyesi ülkelere gerçekleştirdi. Bunların içinde tabii güzel örnekler var. İspanya'yla işte Hürjet anlaşmamız güzel örneklerden. İşte Portekiz'de olan anlaşmalar, işte Avrupa'da çok çeşitli ülkelere yaptığımız SİHA satışlarımız, kara araçları yine aynı şekilde, mühimmatlarla ilgili olan yaklaşımlarımız. Bütün bunlar, Polonya var güzel bir örnek, elektronik harp alanında. Burada aynı zamanda hemen sizin arkanızdaki bölümde 4 farklı ortak üretim ve yeni teknoloji projelerinin de ayrıca sergileneceği bir alan da olacak. Orada da yine bunları da bir lansman, bunları da bir teknoloji veya kabiliyet gösterimi, yetenek kazanımı, yetenek paylaşma fırsatı olarak değerlendirilebilir.
1: Müttefiklerin Türkiye'den beklentilerini soracaktım ama az önce de bahsettiniz zaten. Fazlasıyla bu beklentileri karşılıyor diyebilir miyiz Türkiye?
0: Türkiye iyi bir dosttur. Türkiye her zaman güvenilir bir dosttur. Ne olursa olsun işbirliği yaptığında mutlaka karşısındakini dinleyen, dinlemekle kalmayan anlayan ve anladığıyla beraber empati kurarak kazan kazan modeli ortaya koyabilen, yeni yaklaşımlar sunabilen bir ülke konumunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Özellikle satış sonrası desteği önemsiyoruz. Firmalarımız, ben Türk savunma sanayindeki tüm firmalarımızla gurur duyuyorum. İnanın satış yaptığımız işte ülkelerde istisnasız önemli bir teşekkür ve takdir, satış sonrası sağladıkları, sahada verdikleri desteklerden duydukları memnuniyetle alakalı oluyor.
1: Sayın Başkan, en çok merak edilen konu başlıklarından birisi de 5. nesil savaş uçağımız Kaan. Son durum nedir? Sizlerden alabilir miyiz?
0: Kaan önemli bir kabiliyet, önemli bir yetenek. Bir bütün olarak bakıldığında. Ama alt sistemler ve içerdiği teknolojiler bakımından düşünüldüğünde çok farklı yeteneklerin, çok farklı disiplinin, mühendislik harikası çözümlerin bir araya geldiği önemli bir mühendislik eseri olarak değerlendirebiliriz. Planlanan süreci sağlıklı bir şekilde yürütüyorlar. Malumlarınız, kamuoyuyla paylaştığımız test uçuşları oldu. O test uçuşlarından kazanılan bir takım tecrübeler, bir takım bilgiler oldu. Seri üretim öncesi bu test prototiplerinin üretimleri başlandı. Şu anda 6 tane prototipimiz var. Bu prototiplerin üretimleri devam ediyor. Bu prototiplerin bir kısmı yer testlerinde kullanılacak, bir kısmı uçuş testlerinde kullanılacak. Bu yaklaşımla biz aslında daha uzun alabilecek zamanı, süreci kısaltmayı planlamıştık ki bu planlama çerçevesinde devam ediyor.
1: Bu yıl da test uçuşlarını göreceğiz diye biliyorum ama öyle midir?
0: Test uçuşları olacak, evet. Testler sadece uçuşla alakalı değil, yer testleri de var. Hem havada hem karada diyelim. Son hızla testler devam edecek.
1: NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Türkiye'yi öven açıklamaları oluyor sık sık. Kendisi Aselsan'ı ziyaret ederek zaten bir hayranlığını dile getirmişti. Rutte'nin bu açıklamalarının temelinde ne var? En çok neden etkilendi burada?
0: Biraz Rutte ile olan bu ilişkileri biraz daha geriye götürmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü Rutte ilk Türkiye'ye Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyarete geldiğinde TUSAŞ'ta o hain saldırı sonrasındaydı. TUSAŞ'ı ziyaret etme arzusunu dile getirdi. Ve orada ben karşıladım, ilgilendim. TUSAŞ'taki üretim kabiliyetlerimizi, platformlarımızı, genç mühendislerimizi, teknik altyapıyı ve genel olarak da savunma

0: sanayini uzun uzun anlatma fırsatı buldum. Çok etkilendi. Sonrasında hemen akabinde 15 gün sonra beni Brüksel'e davet etti. Bir toplantıda Brüksel'de yaptık ve o günden sonra birçok konuşmasında Türk savunma sanayinin yeteneklerini, kabiliyetlerini anlatmaya başladı. Biz bir takım NATO'nun önemli etkinliklerine ev sahibi olmak istediğimizi ifade ettik. Sonrasında tabii Sayın Genel Sekreter'le bizim gelişmelerle ilgili sıkı bir irtibatımız oldu. Sıcak temaslar. En son sizin de ifade ettiğiniz bu Aselsan ziyareti davetimizle birlikte, ki ikinci şirket ziyareti oldu TUSAŞ'tan sonra. Burada tabii Aselsan'ın altyapısı, genç çalışanlar, orada da kendi sözleriyle çok etkilendi, ne ifade etmişti. Sonra çok çok farklı platformlarda yine Türkiye'nin savunma sanayi genç yaş ortalamasının olduğunu dile getiriyor.
1: Türkiye özellikle son 24 yıldaki savunma sanayi atılımıyla tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Savunmada nereden nereye geldik? Detaylandıracak olursak aktif olarak yürütülen proje sayısı kaç? Bu yılın ihracat rakamları ne durumda? Türk savunma sanayide biz bu yıl neler göreceğiz?
0: Bir kısmı tedarik, bir kısmı geliştirme, bir kısmı ise altyapı oluşturma projelerinden teşkil olan 1400'ün üzerinde projeyi Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonunda devam ediyoruz. İşte 2022 yılında 4.4 milyar dolardı ihracatımız. 2023 yılında 5.5, sonra 7.1, geçtiğimiz sene ise 10 milyar doları aştı. Ama bunlar teslim edilen ihracat rakamlarıydı. Ben her seferinde şunu da ilave ediyordum. Teslim ettiğimiz ürünlerin ve ihracat rakamı bu, ama teslim ettiğimizden daha fazlası kadar da yeni sözleşme imzalıyoruz ki bu bize bakiye sipariş olarak dönüyor. Ki geçen sene 10.1 milyar dolarlık ürün teslim etmişken 17.8 milyar dolarlık yeni sözleşme imzalamıştık ki bu bir takım işte bu sene için yapılacak teslimatların bir kısmının da sözleşmelerinin önceden imzalandığını gösteriyordu. Yılın ilk 6 ayına baktığımızda yine %20'nin üzerinde, %30'lara yaklaşan bir büyümeyle devam ediyoruz. Dolayısıyla biz geçtiğimiz seneki rakamların üzerinde ihracat rakamlarıyla tamamlayacağımızı değerlendiriyorum. Yeni sözleşmeler açısından bakıldığında bir kısmını belki zirvede, bir kısmını da NATO zirvesinden sonra açıklayacağız. Biz burada özellikle savunma sanayinde işte 100 bin kişi, 100 bini aşan çalışanımız, 4 binin üzerinde şirketimiz büyük bir gayretle çalışıyor. Burada çalışırken de biz hep arkadaşlarımızla aslında şöyle de bakarak ve şöyle düşünerek çalıştığımızı da zaman zaman değerlendiriyorum. Merhum Neşet Ertaş'ın hani bir sözü var. Yanmadığımız sevdanın, çekmediğimiz derdin türküsünü söylemedik diyor. Bizim sektörde tüm çalışanlar, idarecisinden işte kat görevlisine ya da güvenlik görevlisine varan herkes bu anlayışla Türkiye'nin bu anlamdaki ihtiyacıyla dertlenip elindeki ve önündeki tüm kapasiteyi ürüne dönüştürmek yönünde gayretle çalışıyorlar. Kendimizi aslında dünyada özellikle SİHA'larımızla ispat ettik. Dünya pazarının %65'inin Türkiye'den sağlandığı, dünyada ilklerin yapıldığı ve başarıldığı bir ülke konumuna geldik. Diğer taraftan da bizim diğer ülkelerde olmadığı kadar beyaz yakada kadın çalışanlarımızın oranı, bu oran Türkiye NATO müttefik ülkeler üyesi ülkeler içinde açık ara Türkiye birinci sırada.
1: 7 Temmuz akşamı TUSAŞ'ta bir faaliyet gerçekleşecek. Hem sergemde kapsamlı bir uçuş gösterisi olacak. Sizler de orada olacaksınız. NATO üst düzey temsilcileri, savunma sanayi firmalarının genel müdürleri, pek çok kişi aslında orada olmuş olacak. Bu programda Türkiye gövde gösterisi yapacak diyebilir miyiz? Yerde ve gökte bizler neler göreceğiz?
0: Biz bunu bir gövde gösterisi olarak görmüyoruz. Asla öyle bile planlamıyoruz. Yetenek paylaşımı olarak planlıyoruz. Şimdi gün boyu burada olacağız. Burada kimler olacak? Devlet başkanları olacak, savunma bakanları olacak ve ülkelerin silahlanma direktörleri olacak. 550 katılımcı NATO müttefik ülkeleri, 32 artı 5 ülkenin, 37 ülkenin temsilcileri olacak. Akşamında ise bir yemek organize edelim. Buradaki resmi programı biraz daha sosyal

0: gördü. 7 Temmuz akşamı 18'de inşallah TUSAŞ tesislerinde olacağız.
1: Hayran kalacaklardır diye düşünüyoruz.
0: Emek veriyoruz inşallah.
1: Çelik Kubbe'nin teslimatları da devam ediyor bir yandan. Son durum nedir? Olası bir tehdide karşı şu anda biz hazır mıyız? Sizlerden dinleyebilir miyiz?
0: Biz Çelik Kubbe'nin unsurlarını geçtiğimiz sene Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Aselsan'daki törenle kahraman ordumuza teslim etmeye başlamıştık ve bunların entegrasyonları güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu ve öngördüğü yerlerde kurulmaya başlandı. Tabii Çelik Kubbe bütüncül bir yaklaşım ve tüm ülkemizi sınırlarını koruyabilecek bir yapıyı da kurgulandı ve bunların teslim etme süreçleri devam ediyor. Geldiğimiz noktada hamdolsun önemli bir yeteneğe, kabiliyete, altyapıya sahip olduk ve bunların seri üretim süreçleri başladı. Aslında bu konsept hiçbir zaman tamam artık bitti denilebilecek bir konsept değil. Sürekli gelişmesi gereken, tehditlerin sürekli analiz edilmesi gereken ve o tehditlere yönelik yeni tedbirlerin oluşturulması gereken bir süreç. Bu anlamda da Allah'a çok şükür biz kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte şimdiye kadar olduğu gibi, her konuda olduğu gibi sahadaki tecrübeyi ve ihtiyacı hızlıca şirketlerimize dönerek ve onların güncellemelerini yaparak ve sahaya tekrar yenilenmiş, güncellenmiş versiyonlarını sunarak devam ediyoruz. Daha çok yeni, belki burada ilk defa sizinle paylaşayım. Yine Çelik Kubbe'nin önemli unsurlarından olan Hisar A, Hisar O sistemleri, bataryalar ve bunların çoklu sayıda füzelerinin tedariğiyle ilgili Aselsan ve Roketsan'la bir sözleşme imzaladık.
1: Savunma sanayinin sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu'nun farklı noktalarında da yatırımları olduğunu biliyoruz. Özellikle deprem bölgesinde önemli çalışmalar var. Bu konuda da bilgi alabilir miyiz sizlerden?
0: Anadolu'nun çeşitli illerinde geçmişte gerçekleştirilen bir takım yatırımlar vardı. Deprem ile birlikte Savunma Sanayi Başkanlığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği vazifeyle sadece iskan değil, istihdamı da oluşturabilecek şirketlerimizle sorumluluk alarak yatırımlar yapmaya başladık. Bunların da büyük bir kısmı üretim safhasına geldi. Bir kısmının artık sonlarına geldik. İlk önce tabii Malatya'da Aselsan'ın elektronik kart üretimi üzerine bir tesisi oldu, faaliyete geçti. Kahramanmaraş'ta TUSAŞ'ın uçak yapısalları üzerine yaptığı bir tesis oldu. Allah'a çok şükür üretim kapasitesi çok iyi. Şimdi gelişerek de devam edecek. Dünyanın dört bir yarına uçak parçaları üreten bir hale geldi Maraş'taki tesisimiz. Biz Hatay'da Roketsan'ın şimdi inşaat süreci inşallah tamamlanıyor. Açılışında uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapmayı çok arzu ediyoruz. Bir mühimmat üretim tesisi olacak. Biz Anadolu'daki irfanın, Anadolu'daki cesaretin, Anadolu'daki çevik yaklaşımın sektörümüze kazanç getireceğini de değerlendiriyoruz.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz kıymetli bilgiler için. NATO zirvesi öncesinde kritik bir isim olan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün bizlerleydi. Kendisiyle zirve ve Türk savunma sanayine dair detayları konuştuk diyelim ve söz sizlere bırakalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri 250. yaş gününü kutluyor. Görkemli kuruluş yıl dönümü kutlamaları ilginç anlara da sahne olurken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump düzenlenen etkinlikte bir gafa imza attı.
3: F-35 savaş jetleri, ışık gösterileri, havai fişekler. ABD 250. yaşını kutluyor. ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin dört önemli isminin heykelinin bulunduğu Rushmore'da eteklerinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Konuşmasında yıl dönümü gafına imza attı.
4: Bu gece 25. yılımızın eşiğinde bu kahramanların anıtının altında duruyoruz.
3: Trump konuştuğu sırada F-35'ler de onu selamladı.
4: İşte bu anı bekliyordum.
3: Rushmore'da ise ABD bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı. Aynı anda havai fişekler de gökyüzünü aydınlattı. Kutlamalar farklı noktalarda da sürdü. ABD'nin simgelerinden özgürlük

0: Türk heykeli üzerinde uçaklar dumanla 250 yazdı. Dronlar da onlara eşlik etti. Ayrıca özgürlük heykeli ışık gösterisine de sahne oldu. Gösteriler sırasında talihsiz bir olay da yaşandı. ABD bayrağı taşıyan bir paraşütçü inişe geçtiği sırada kontrolü kaybetti. Tribünde kendisini izleyen kalabalığın arasına düştü. Ünlü Times Meydanı'nda ise geri sayım yapıldı. Kalabalık ABD'nin 250. yaşını coşkuyla kutladı. Japonya'da da gösteriler vardı. Gökyüzüne dronlarla 250. yaşın kutlu olsun Amerika yazıldı. Özgürlük heykeli ve ABD'nin sınırları da tasvir edildi. Ayrıca Japonya Başbakanı Takaichi ve ABD Başkanı Trump'ın görselleri de yer aldı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Eiffel Kulesi de ışıklarla renklendirildi. ABD ve 250 ifadeleri yazıldı. Türkiye'de yıl dönümü kutlamaları için TCG Oruç Reis gemisini New York'a gönderdi.
1: İsrail askerleri Batı Şeria'daki toprak gaspını protesto eden Filistinlilere ateş açtı. Çok sayıda kişi yaralandı. Yahudi yerleşimciler de bölgedeki Filistinlilerin topraklarını yine işgal etti. Detaylara birlikte bakalım.
2: Gazze'yi enkaza çeviren İsrail ordusu Batı Şeria'yı da adım adım talan ediyor. Yahudi işgalciler bölgedeki topraklara el koyarken İsrail askerleri hak arayan Filistinlilerin üzerine kurşun yağdırıyor. Zulmün ve direnişin adresi bu kez Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentiydi. Bölge halkı topraklarını gasp etmek isteyen işgalcilere karşı bir kez daha göğsünü siper etti. Ve bu hukuksuzluğa göz yummayan, toprağımızdan çıkın diyen Filistinliler acımasız bir şekilde mermilerin hedefi oldu. İsrail askerleri savunmasız halkın üzerine rastgele ateş açtı, ses bombaları fırlattı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralanırken birçoğu da sadece toprağını savunduğu için kelepçelenerek gözaltına alındı. Gerilimin bir diğer adresi ise Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ebu Fellah beldesiydi. Gözü dönmüş işgalciler bu kez sadece Filistinli çiftçileri değil, onlara destek olan yabancı aktivistleri de vahşice hedef aldı.
3: Bu bizim toprağımız ve ne olursa olsun ondan vazgeçmeyeceğiz. Buraya ulaştığımız arazinin tahrip edildiğini, zeytin ağaçlarının kırılıp yerde sürüklendiğini gördük.
2: Rakamlar Batı Şeria'daki işgalin boyutunu tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor. Batı Şeria'da 500 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 250 bin İsrailli gasp ettikleri topraklarda yasa dışı bir şekilde yaşıyor. Bu vahşi genişleme politikasının faturası ise Filistin halkı için çok ağır. Bu süreçte en az 1175 Filistinli katledildi. 12 binden fazla kişi yaralanırken 24 bine yakın masum insan da İsrail'de zindanlara atıldı.
1: Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, ülkede deprem nedeniyle görev yapan ekipleri ziyaret etti. Rodriguez, aralarında Türkiye'nin de olduğu yabancı arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı verdi. Türk ekibinde çalışan arama kurtarma köpekleri de unutulmadı.
0: Venezuela son 126 yılın en şiddetli depremlerini yaşadı. Ülkenin kuzeyini vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 2600'den fazla kişi hayatını kaybetti. 12.000'den fazla kişi yaralandı. Dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri Venezuela'nın yardımına koştu. Türkiye o ekiplerin başında geldi. Türk ekipler günlerdir enkaz altında kalanlara ulaşmak için canla başla çalışıyor. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez de yabancı arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı verdi.
4: Cumhurbaşkanı vekili Delcy Rodriguez bana nişanı tevdi ederken Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ettiğini, Türk halkına teşekkür ettiğini, deprem olmasından itibaren Türkiye'nin her zaman Venezuela'nın yanında olduğunu ve bundan dolayı da şükran duyduklarını söyledi. Umuyoruz ki bir daha Venezuela'nın başına böyle büyük bir felaket gelmez. ama bu süreçte Venezuela halkının yanında her zaman olduk.
5: Recibe Roberto Cordova.

0: Türk arama kurtarma ekiplerinin enkazlarda hayati rol oynayan 6 köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı verildi.
1: Sıcak bir başlık. Malatya'da orman yangını çıktı. Alevlere karadan müdahale ediliyor. Yangın Pütürge ilçesinde ormanlık alanda başladı. Alevlerin kısa sürede büyüyüp geniş bir alana yayıldığını söyleyebiliriz. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 katlı bir apartmanın en üst katında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

0: Apartmandaki patlama iki kişiyi hayattan kopardı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye mahallesinde bulunan 6 katlı apartmanın en üst katında patlama yaşandı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle dairenin içinde hasar oluştu, pencerenin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı. Apartmanda ve bölgede oturanlar patlama sesiyle birlikte evlerini tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Dairedeki yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yapılan incelemede bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Patlamanın kesin sebebi araştırılıyor.
1: Doğalgaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Biri olay yerinde, biri hastane vefat etti. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelmiş 2 yaralı var. Biri taburcu olmuş, biri de tedbir amaçlı orada. Bina tedbir amaçlı komple boşaltıldı. Bina sakinlerinin barınma ihtiyaçları karşılanıyor.
2: İzmir'in Seferihisar ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Evinin önünde uyuduğu sırada ayı saldırısına uğrayan 70 yaşındaki adam maalesef hayatını kaybetti. Son gelişmeleri alacağız A Haber ekibinden Tayfun Erde söz. Tayfun.
3: Evet, olay geçtiğimiz cuma gecesi 23 sularında meydana geldi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi işte dışarıda serin olduğu için uyuyan Osman Gültaş ayı saldırısına uğradı. İşte hayat o saldırı sonucunda hayatını kaybeden Osman Gültaş'ın cenazesi evinin bulunduğu bölgeye getirildi ve helallik alınacak. İşte onun ardından da ikindi namazından sonra kılınacak namazdan sonra da toprağa verilecek. Tabii son derece vahim bir olay. Bugüne kadar bu bölgede ayı saldırısı anlamında hiçbir şey yaşanmamış. Daha doğrusu İzmir genelinde böyle bir olay yaşanmadı. Geçtiğimiz gece 23 sularında Osman Gültaş işte bu ahşap yatağın içerisinde serin olduğu için burada uyuyordu. Ve işte ne taraftan geldiği henüz net değil ama dişi olduğu iddia edilen bir ayı tarafından burada saldırı başladı. İşte yerde özellikle Osman Gültaş'ın bastonunu almaya dahi zaman bulamamış ve buradan ağzına vücudunun neresinden tuttuğu belli değil ancak işte buradan sürükleyerek yaklaşık 20 metre ileriye götürdü onu ve onun ardından da bir 10 metre daha taşıdıktan sonra bırakarak buradan hızla ayrıldı. Osman Gültaş işte tam o noktada işte aracın hemen yan tarafında 20 metre sürüklendi. Yerlerdeki kan izlerini görüyorsunuz. Burada Osman Gültaş'ı hem yaraladı hem de işte ondan sonra da o bölgeden uzaklaştırdı ve şu otların olduğu bölgede onu bıraktıktan sonra ayrıldı. Tabii iddialara göre bir dişi ayı olduğu iddiası var. Hatta videolarda bir yavru ayı var ve işte bu saldırıya Osman Gültaş'ı yaralayıp hayatını kaybetmesine neden olduktan sonra da bunun hemen arka tarafında başka bir evin kapısını zorladığı iddiaları var. Aynı zamanda

0: Karşı tarafta bir keçi ağılında da bir erkek keçiyi yaralayıp öldürdüğü iddiaları var. Tabi Osman Gültaş burada hayvancılıkla uğraşıyordu. Kendi halinde kıt kanaat geçiniyor ve babasından kalan evde işte içerisi çok sıcak olduğu için dışarıda uyuyordu. Tabi işte olayın ardından olay yerine 112 ekipleri geldi, jandarma ekipleri geldi. Bölgede aramalar yapıldı. Tabi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ekipleri sahada, hem drone'la işte o ayı ya da ayıları arıyorlar. Aynı zamanda jandarma ekipleri de şu anda teyakkuzda diyebiliriz. İfade ettiğim gibi olay geçtiğimiz gece 23 sularında meydana geldi. Tabii 20 metre sürüklenmesinden sonra da hayatını kaybetti. Aynı zamanda da işte o ayılardan bir tanesinin olduğu bir videoda sosyal medyada dönüyor. Onun olup olmadığı belli değil, ancak tabii vatandaşlar oldukça tedirgin. Bu ayı saldırısından dolayı gece evlerinin kapılarını açamıyorlar. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bölgede incelemelerini sürdürüyorlar. Şu saat itibariyle ifade ettiğim gibi hastaneye kaldırıldı. Önce Şükrü Hepkon Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oradan da 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen Osman Gültaş hayatını kaybetti. 70 yaşındaydı. İşte sevenleri, yakınları şu anda Osman Gültaş'tan helallik alıyorlar ve olayla ilgili de işte devletin kurumları, başta Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olmak üzere, çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii kaç tane olduğu, yani 2 tane mi 3 tane mi, o da net değil. Ayı sayısının ve bu bölgede de yerleşim alanı, çok sayıda konut var burada, müstakil evler var. İşte ondan dolayı da vatandaşlar oldukça tedirgin. Osman Gültaş'ın hayatını kaybetmesi duyulduktan sonra, ifade ettiğim gibi yaklaşık 20 metre sürükledi ayı Osman Gültaş'ı, ki Osman Gültaş'ın bir ayağı sakattı. Müdahale dahi edemedi ya da kendini dahi koruyamadı. İşte o saldırıda, yani burada uyurken, Osman Gültaş burada uyurken saldırıyı yaptı. İşte gördüğünüz gibi altındaki yataktaki kan izleri, yerdeki kan izleri aslında olayın ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Tabii avcılarla konuştuğumda şöyle bir değerlendirme yaptılar. Ayıların aç olduğu iddiası var. Açlıktan dolayı işte insanların yaşadığı bu bölgeye geldiği iddiaları var. Ve ayıya da tabii ki avcılar bile çok temkinli davranıyorlar. Herhangi bir pompalı tüfekle vesaireyle etkisiz hale getirilmesi mümkün değil. Yivli silahlar vurulması gerekiyor. Tabii başka vatandaşların da tedirginliği aslında bundan. Acaba bizim evimize de gelir mi? Biz de o ayıyla karşılaşır mıyız? Onun tedirginliği yaşanıyor şu an itibariyle Doğan Bey'de. Ve işte helallik alındı. Osman Gültaş'ın cenazesi işte birazdan camiye götürülecek ve ilkindi namazından sonra da toprağa verilecek. Tabii sevenleri, yakınları, özellikle yeğenleri, akraba kitlesi oldukça yüksek. Hepsi üzgün ve tabii ki burada özellikle bu ayıların bir an evvel buradan nasıl kontrol altında alınıp buradan uzaklaştırılmasını istiyor vatandaşlar. Böyle bir olayın yaşanmasını istemiyorlar. Tabi uzun yıllar ortalamalarına baktığımızda bölgede, hatta İzmir genelinde şehre inen, insanların yaşadığı mekanlara inen ayı vakası ben hatırlamıyorum. Ancak bu ocu olay geçtiğimiz gece yaşandı ve son derece de talihsiz bir olay. Tabii ki hazırlıksız olarak yakalandı Osman Gültaş. Toparlayacak olursak, Osman Gültaş'ın cenazesi işte evinde helallik alındı ve ardından da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun, çok teşekkürler. Vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığı öne sürülen 60 yaşındaki Ali Kolcu hayatını kaybetti. Sivas'ta bu yıl Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığından ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
2: Kene bir kişinin daha ölümüne sebep oldu. Sivas'ta ölü sayısı 6'ya yükseldi. Tokat'ın Artova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Ali Kolcu yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Durumu ağırlaşan Kolcu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.

0: Yapılan tetkiklerde Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına yakalandığı belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yakınları Ali Kolcu'nun vücuduna tutunan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığını söyledi. Sivas'ta bu yıl kene tutunması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yetkililer vatandaşları keneye karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları konusunda uyarıyor.
1: Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar sadece insan sağlığını değil, gıdaların kalitesini de tehdit etmekte. Bilim insanları artan gece sıcaklıklarının meyve ve sebzelerin tat, aroma ve rengini değiştirebileceği uyarısında bulunuyor.

0: İklim krizinin etkileri artık sadece rekor sıcaklıklarla ya da orman yangınlarıyla sınırlı değil. Bilim insanlarına göre küresel ısınmanın etkisi yakın gelecekte sofralarda da hissedilecek. Özellikle gece sıcaklıklarının 20 derecenin altına düşmediği tropik gecelerin artması, tarım ürünlerinde kalite kaybına neden oluyor.
1: Meyve ve sebze yetiştiriciliğinde sıcaklık hem verimi hem de meyve kalitesini etkileyen en önemli kriterlerden birisidir. Ancak son yıllarda yaşanan küresel ısınmayla birlikte gece gündüz arasındaki sıcaklık farklarının azalmasıyla birlikte hem verimde hem de kalitede ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Meyve ve sebzeler genel olarak 25 ve 30 derece arasındaki sıcak gündüz sıcaklıklarında ve 15-25 derece arasındaki gece sıcaklıklarında en yüksek verim ve kalite değerlerine ulaşırlar.
2: Sıcaklık ortalamasının 25 derecenin üzerinde olduğu tropikal gecelerin sayısının artması Akdeniz'de özellikle zeytin üzerindeki kalite ve verimi nasıl etkiliyor?
1: Tropikal gecelerin zeytin üzerindeki en büyük olumsuz etkisi verimde olacaktır. Çünkü özellikle yüksek sıcaklıkla birlikte zeytinde tozlanma ve döllenme olaylarında ciddi sıkıntılar yaşanabilir ve bu sıkıntı da rekolteyi olumsuz etkileyeceği için Türkiye'nin yağ üretimini ve zeytin üretimini de ciddi anlamda tehdit edebilir.
0: Uzmanlar iklim değişikliğinin zeytinyağı başta olmak üzere pek çok gıdanın aroma ve kimyasal yapısını da değiştirebileceği riskine dikkat çekiyor.
1: Son yıllarda tropikal geceler olarak adlandırılan ve 25 derecenin altına düşmeyen sıcaklıklar bu kalite ve verimde ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Bunun en önemli dezavantajları rekoltede azalma ve özellikle de meyvenin gündüz fotosentez sonucu oluşturmuş olduğu şekerlerin gece solunumla kullanılması nedeniyle meyve ve sebzelerin özellikle şeker içeriklerinde ve aroma içeriklerinde ciddi olumsuzluklar yaşanmakta. Bu da tüketici tercihleri arasında bir talep açısından olumsuzluk yaratmaktadır ve bu sürecin yaşanmasıyla birlikte gelecekte bu sorunların daha da artacağını tahmin ediyoruz.
3: Denizli'de yaşayan Turan Çetin, yarım asra yaklaşan demir ustalığını sanatla buluşturdu. Çetin'in hurda demir ve metallerden yaptığı eserler beğeni topluyor.
0: Hurda parçalar onun elinde sanata dönüşüyor. Ortaya işte bu eserler çıkıyor. Görüntüler Denizli'den.
4: Turan Çetin 60 yaşında demir ustasıydı, emekli oldu. Yarım asra yaklaşan ustalığını şimdi sanatla buluşturdu.
0: Çocukluk yıllarından bu yana hurda demir ve eski eşya toplayan Çetin, emekli olduktan sonra kurduğu atölyesinde metal parçaları yeniden şekillendiriyor.
5: Ben demircilik yıllarımda, 89'da dükkan açtım, demirciydim ben. Daha sonra emekli olduğum zaman böyle bir işe gireyim diye düşündüm. İlk demircilik yılında yapmış olduğum bir horoz vardı. O şu an dışarıda, kaldırımın üzerinde. Tekrar o bana bir ilham kaynağı oldu. İşi bıraktıktan sonra bu işlere böyle başladım.
0: Turan Usta geri dönüşüm malzemelerini estetik ve anlamla harmanlıyor.
4: Eski dikiş makinalarının

0: parçaları, otomobil parçaları, çatal, kaşık, bıçak setleri, vidalar, oraklar ve daha birçok hurda malzeme Turan Çetin'in ellerinde birer sanat eserine dönüşüyor.
1: Bugüne kadar robot figürleri, kartallar, geyikler ve çeşitli hayvan heykelleri yapan Çetin, eserlerini hiçbir çizim olmadan sadece hayal gücüyle şekillendiriyor.
2: Tasarım yapmıyorum. Direkt ben kafamda, yani hayal gücüyle yapılan ürünler bunlar şu anda. Böyle bir tasarım yok. Sadece tasarım nedir? Kafamızda oluşturduğumuz hayal. Hurda'ya gittiğim zaman, hurda gezerken görmüş olduğum herhangi bir parça, diyelim ki ne olabilir? Bir çay tepsinin kurtları. Mesela onları dahi bir bıyık şeklinde görebiliyorum. Ondan sonra herhangi bir somuna veya rulman biliğe göz şeklinde. Gerçi herkes ona bağdaştırabilir de göz gibi. Bu tür metalleri ben direkt ben kafamda oluşturarak topluyorum.
1: Atölyenin duvarında yer alan "her atık parça çöp değildir" sözü, Turan Usta'nın üretime ve hayata bakışını en yalın haliyle yansıtıyor.
2: Bu işlerde atık metal olur, bıçak olur, çatal olur ya, onların bile mahsur olur, makine mahsurları, diş makinesi, cıvat olur, somun olur. Onların birer geri dönüşüm olduğunu, çivilerin dahi bilmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımız onu bilirlerse, böyle bu işleri yapan kişileri de görebilirler. Onlar geri dönüşüm, bunları kullanabilirler.
1: Turan Çetin her eserine hem emeğini hem de hayal gücünü yansıtıyor.
2: Gözleri bildiğimiz bilya, büyük bilyelerden oynadığımız. Göz perdesi de bilezik gibi, honik gibi geçen demir parçası var balkonlarda onlardan. Kaşları da 8'lik inşaat demiri. Bunu da bu şekilde temizleyerek yaptım. Bu da saçlardan yapmış olduğum boynuzlar. Bunu diyelim ki keserken yine üçgen gibi kesiyorsunuz. Sıfırdan geriye doğru 32 santim oval verip bu hale geliyor bunlarda.
3: Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar hem kendi kültürlerini yaşatıyor hem de üretimi yapıyor. Kırgız Türkleri yaptıkları yöresel kıyafetleri de satıyorlar. Biz de o kıyafetlerin görüntüleriyle bu saatimizi noktalamış olacağız.
1: Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında göç ederek Van Erciş'e yerleşen Kırgız Türkleri gelenek ve göreneklerini yaşatıyor. Kırgız Türkleri oluşturdukları atölyelerde geleneksel kıyafetleri ve otağı yapıyor.
4: Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir mahallesinde yaşayan Kırgız Türkleri geleneksel Türk kıyafetinin üretimini yapıyor.
5: Burada geleneksel çantalarımız olsun, kıyafetlerimiz olsun, onların üretimini yapıyoruz, onların satışını yapıyoruz.
4: Nasıl, zor mu bunları yapmak?
5: Yok, hayır. Biraz tabii ki de zorluğu var ama zevkli.
4: Alıştık,
5: evet, alışkınız zaten.
4: Peki hangi zamanlarda çalışıyorsunuz?
5: Tam zamanlı çalışıyoruz biz burada. Kaynım ve eltimin atölyesi var.
4: Burada savaşçı kıyafetleri, eski Türk kültürüne ait, otağı üretimi, yani yöremize ait, yani bütün ürünlerin imalatını yapıyoruz.
5: Evet,
4: tabii zevkli, hem üretiyoruz, hem kültürümüzü yansıtıyoruz, hem de yani kendi ekonomimize katkı sağlıyoruz. Her açıdan bizim için dolu dolu geçiyor diyebilirim.
1: İlçedeki Kırgız Türkleri yaptıkları ürünleri yurt içi ve birçok ülkeye gönderiyor.
4: Kadınlar burada kendi kültürlerine ait yelek, elbisenin dışında da otağı yaparak sipariş alıyor. Aldıkları siparişi ise yurt dışına ve yurt içine gönderiyor.
5: Otağın dış kısmı, dış süslemelerini yapıyoruz. Hem dış hem iç bütün süsleme, aksesuar kısımlarını yapıp hazırlayıp o şekilde gönderimlerini sağlıyoruz.
4: Kaç günde tamamlanıyor?
5: Bir hafta 10 gün civarı gönderim için hazır olmuş oluyor. Bütün aksesuarlarla birlikte, ahşabıydı, keçesiydi, süslemeleriydi, el işçiliğiydi. O şekilde hazırlayıp gönderiyoruz.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Avrupa Birliği'nde yılın ilk çeyreğinde yenilenebilir enerji kaynakları elektrik üretimindeki ağırlığını arttırırken bu

0: Üretimin yaklaşık yarısını tek başına karşılayan rüzgar enerjisi liderliğini korudu. Avrupa Birliği'nde yılın ilk çeyreğinde elektriğin %45,5'i yenilenebilir kaynaklardan üretildi. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin %44,9'u rüzgar santrallerinden sağlanırken hidroelektrik santrallerinin payı %28, güneş enerjisinin payı ise %17,3 olarak kaydedildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Reklam. Bankam.com.bank kartıma bin. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacit'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Burada parçalar onun elinde sanata dönüşüyor. Ortaya işte bu eserler çıkıyor. Görüntüler Denizli'den.
1: Turan Çetin 60 yaşında demir ustasıydı, emekli oldu. Yarım asra yaklaşan ustalığını şimdi sanatla buluşturdu.
0: Çocukluk yıllarından bu yana hurda demir ve eski eşya toplayan Çetin, emekli olduktan sonra kurduğu atölyesinde metal parçaları yeniden şekillendiriyor.
2: Ben demircilik yıllarımda, 89'da dükkan açtım, demirciydim ben. Daha sonra emekli olduğum zaman böyle bir işe gireyim diye düşündüm. İlk demircilik yılında yapmış olduğum bir horoz vardı. O şu an dışarıda, kaldırımın üzerinde. Tekrar o bana bir ilham kaynağı oldu. İşi bıraktıktan sonra bu işlere böyle başladım.
0: Turan Usta geri dönüşüm malzemelerini estetik ve anlamla harmanlıyor.
1: Eski dikiş makinalarının parçaları, otomobil parçaları, çatal, kaşık, bıçak setleri, vidalar, oraklar ve daha birçok hurda malzeme Turan Çetin'in ellerinde birer sanat eserine dönüşüyor.

0: bugüne kadar robot figürleri, kartallar, geyikler ve çeşitli hayvan heykelleri yapan Çetin, eserlerini hiçbir çizim olmadan sadece hayal gücüyle şekillendiriyor.
1: Tasarım yapmıyorum. Direkt ben kafamda, yani hayal gücüyle yapılan ürünler bunlar şu anda. Böyle bir tasarım yok. Sadece tasarım nedir? Kafamızda oluşturduğumuz hayal. Buraya gittiğim zaman, orada gezerken görmüş olduğum herhangi bir parça, diyelim ki ne olabilir? Bir çay tepsinin kurtları. Mesela onları dahi bir bıyık şeklinde görebiliyorum. Ondan sonra herhangi bir somuna veya rulman biliğe göz şeklinde. Gerçi herkes buna bağdaştırabilir de göz gibi. Bu tür metalleri ben direkt ben kafamda oluştururak topluyorum.
0: Atölyenin duvarında yer alan "her atık parça çöp değildir" sözü, Turan Usta'nın üretime ve hayata bakışını en yalın haliyle yansıtıyor.
1: Bu işlerde atık metal olur, bıçak olur, çatal olur ya, onların bile mahsur olur, makine mahsurları, diş makinesi, cıvat olur, somun olur. Onların birer geri dönüşüm olduğunu, çivilerin dahi bilmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımız onu bilirlerse, böyle bu işleri yapan kişileri de verebilirler. Onlar geri dönüşüm bunları kullanabilirler.
0: Turan Çetin her eserine hem emeğini hem de hayal gücünü yansıtıyor.
1: Gözleri bildiğimiz bilya, büyük bililerden oynadığımız. Göz perdesi de bilezik gibi, honik gibi geçen demir parçası var balkonlarda onlardan. Kaşları da 8'lik inşaat demiri. Bunu da bu şekilde temizleyerek yaptım. Bu da saçlardan yapmış olduğum boynuzlar. Bunu diyelim ki keserken yine üçgen gibi kesiyorsunuz. Sıfırdan geriye doğru 32 santim oval verip bu hale geliyor bunlarda.
2: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo.
3: Doğup büyüdüğümüz sokaklar, emniyet huzuru için sokaklardayız.
0: Araçlar durduruldu, binlerce kişinin GBT kontrolü yapıldı. İstanbul Şişli'de polis ekipleri sahadaydı. Asayiş, narkotik ve organize suçlarla mücadele ekipleri drone destekli narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
3: Özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız ve şunu asla unutmasınlar. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
0: Araçlar tek tek durduruldu, detaylı arama yapıldı. Uygulamalar sürerken İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız vatandaşlarla sohbet etti.
3: Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu. Emniyet teşkilatı olarak da biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz.
4: Bizden Allah razı olsun.
3: Sağ olun. Biz de Şişliyiz. Bize doğup büyüdüğümüz sokaklar, emniyet huzuru için sokaklardayız.
0: Vatandaşın talep ve önerilerini dinleyen Yıldız, uygulamaların devam edeceğini de belirtti.
3: Bu doğrultuda pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalete hizmettir.
2: A Haber Radyo.
5: Akşam Ajansı'ndan merhaba. Saatlerimiz 17 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Dünyadan gelişmelerle başlayacağız bültenimize. İran, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor sevgili izleyenler. Peki cenaze töreni kaç gün sürecek? Hamane nerede defnedilecek? Tüm bu soruların yanıtlarını, ayrıntıları bize A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktaracak. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Arkada da bir kalabalık görüyoruz. Son durum için ve notlar için sözü Ekber Karabağ bırakalım.
6: Evet, teşekkür ederim Merve. Evet, senin de belirttiğin üzere ülke lideri Ayetullah Ali Hamenei için an itibariyle başkent Tahran'da cenaze etkinliği yapılıyor. Cenaze etkinliğinin yanı sıra Tahran'da da, Tahran'daki sokaklarda bazı etkinlikler yapılmaktadır. Siz hemen arkamda da o etkinliklerden birini görüyorsunuz. İşte burada bazı çocukları görüyorsunuz. Bu şekilde şarkı söylüyorlar, Hamas'ı şiirler söylüyorlar. Hemen üst tarafta da Ayetullah Ali Hamenei'nin posterlerini, dev posterlerini, kocaman posterlerini görebiliyorsunuz. İzleyicilerimiz onu görebiliyor. Esasında Tahran'da her tarafta böyle kocaman posterleri, Ayetullah Ali Hamenei'nin posterlerini görmek mümkün. Dikkat ederseniz sadece bu iki fotoğrafta ön plana çıkan bir husus var. Ayetullah Ali Hamenei'nin sıkılmış eli ve bu el çok ilginçtir. Bu sıkılmış el ki direnişi sembolize ediyor. İki gün önce Tahran'ın ortasında bir heykel haline getirilerek bu şekilde devrim meydanının ortasına yerleştirildi. Şu anda görüyorsunuz buradaki kız çocuklarının hamasi şiirler söylüyor ve bu şekilde Ayetullah Ali Hamenei ülkenin farklı yerlerinde ve başkent Tahran olmak üzere anılıyor. Esas etkinlik Tahran'daki İmam Hümeyni musallasında an itibariyle yapılmaktadır. Onu sevenler son kez kendisini görmek için, vedalaşmak için kendisiyle daha doğrusu o söz konusu camiye geliyor. Aynı etkinlik yarın da o noktada yapılacaktır. Pazar günü ise ülke tarihinin en büyük buluşmasını ülke yetkililerinin anlattıklarına göre Tahran sokaklarında yapılacak ve cenaze töreni sokaklarda yapılmış olacak. Ardından Kum kentinde, Irak'ta ve Meşhed'de Ayetullah Ali Hamenei için etkinlikler yapılarak Meşhed'de defnedilmiş olacak.
5: Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kolaylıklar diliyoruz ve sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığının 250. yılını kutluyor. Bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump da kutlamalarına bir gafla başladı. Gündeminde İran'da vardı ve Hamenei'nin cenaze töreni için İran'a bir hafta izin verdiklerini söyledi.
4: Ali Hamenei'nin cenazesi nedeniyle onlara bir hafta izin verdik.
0: Komünizm tehdittir dedi. İran'a da bir hafta süre tanıdıklarını söyledi. Donald Trump, ABD'nin 250. bağımsızlık yılı kutlamalarında konuştu. ABD'nin en büyük düşmanının hala komünizm olduğunu savundu.
4: Komünizm, yaşamın, özgürlüğün ve mutluluğun peşinde koşmanın tam tersidir. Komünizm, ölüm, zulüm ve kötülüğün peşinde koşmaktır.
0: İran ve Venezuela'yı da unutmadı Trump.
4: Bir günde Venezuela'yı yendik ve İran'ı fena halde dağıttık. Onlar bu meseleyi halletmek için can atıyorlar.
0: Dini liderini uğurlayan İran'a ise cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Biz iyi insanlarız dedi.
4: Ali Hamenei'nin cenazesi nedeniyle onlara bir hafta izin verdik. Çünkü biz iyi insanlarız, bu doğru.
5: Sevgili izleyenler, yurtta önümüzdeki hafta çok önemli bir zirve gerçekleşecek. Başkent Ankara'da kritik NATO zirvesi öncesi tam teyakkuz halinde. Şehrin dört bir yanında ekipler 7-24 esasına göre görev yapıyor. Tedbirler doğrultusunda sürücülere yönelik denetimler de sürdü.
0: Dünyanın gözü 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde olacak. Kritik zirve için ekipler teyakkuza geçti. Başkentin dört bir yanında denetimler sıklaştırıldı.
7: Kritik NATO zirvesi için geri sayım başladı. Başkent Ankara'da da bu kapsamda güvenlik önlemleri üst noktaya taşındı. An itibariyle de Sakıp Sabancı Bulvarı'nda ekipler denetimlerini sürdürüyor.
0: Trafik, asayiş, atlı polisler, Yunus ve özel harekat timleri kentin stratejik noktalarında 7-24 esasına göre görevinin başında. Alınan tedbirler doğrultusunda sürücüler ve araçlar da denetlendi.
7: Denetimler kapsamında araçların iç ve bagaj kısmı da didik didik aranıyor. Özellikle şüpheli bir durum olması halinde sürücüler de üst aramasından geçiriliyor.
0: Kent merkezinin yanı sıra şehrin giriş ve çıkış noktalarında uygulamalar zirve tamamlanıncaya kadar sürecek. Liderlerin ve özel misafirlerin konaklayacağı oteller bölgesinde de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Öte yandan NATO tedbirleri dolayısıyla memurlara verilen idari izin sürecinin başlamasıyla Ankara'nın cadde ve sokakları da sakinliğe büründü.
7: NATO zirvesi tedbirleri doğrultusunda memurlara da idari izin verilmişti. İzin süreci başladı. Başkentin sokakları ise bomboş kaldı.
0: Memurlara verilen izin dolayısıyla başkentte trafik yoğunluğu minimuma indi. Trafik akışının rahatlaması, zirve için kente gelecek olan devlet başkanları ve delegasyonların geçiş güzergahlarındaki güvenlik yönetimini de kolaylaştırdı.
5: Sevgili siyasetteki gelişmelerle devam edeceğiz efendim. Sıcak bir gelişme var. CHP'ye ilişkin Ankara Milletvekili Adnan Beker istifa etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
8: Sümeyye Gafaroğlu mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekleşen 3. istifa oldu. Adnan Beker Ankara Milletvekili.

0: Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Geride bıraktığımız saatlerde sosyal medya hesabından istifa gerekçesine ilişkin bir açıklama yaptı Adnan Beker. Şunları söyledi: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum dedi ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini dile getirdi Adnan Beker. 2023 seçimlerinin ardından İYİ Parti'den istifa etmişti Adnan Beker ve geçtiğimiz yılda Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. Adnan Beker mutlak butlan kararı sonrası da Özgür Özel'le birlikte hareket eden milletvekilleri arasındaydı. Genel merkezin tahliyesine engel olmak için otobüsünü Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez binasının kapısına çektirmişti ve bu da yine tartışmalara neden olmuştu. Adnan Beker'in istifasının Özgür Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleştiği ifade ediliyor. Mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden ilk isim hatırlanacağı üzere İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir olmuştu. Nimet Özdemir de yine geçtiğimiz yıl İYİ Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişti. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönmesiyle Nimet Özdemir de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı ve AK Parti'ye geçtiğimiz hafta katıldı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da yine İYİ Parti'den CHP'ye geçen milletvekilleri arasındaydı. Yine Ümit Dikbayır da geçtiğimiz günlerde ana muhalefet partisinden istifa etti. Son 3 isme baktığımızda, istifa eden isimlere baktığımızda tamamının eski İYİ Partili olduğunu görüyoruz. Bu isimler İYİ Parti'den istifa etti, CHP'ye geçtiler ve butlan kararı sonrası da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiler. Bu son istifayla birlikte, yani Adnan Beker'in istifasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentodaki sandalyesi...
1: Evet değerli izleyicilerimiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le açıklamalarda bulunuyor.
2: Sahne iyi değil işte, onun için diyorum. Yani Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bu uymadı. Aziz kardeşim, Sayın Başbakan, değerli basın mensupları, kıymetli hanımefendiler ve efendiler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı kardeşim Sayın Şahbaz Şerif'i ve kıymetli heyeti İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Konuşmamın başında da dün Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanan elim trafik kazasında vefat eden Pakistanlı kardeşlerime Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşim Şahbaz Şerif'e ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. Değerli basın mensupları, bugün yaptığımız görüşmelerde İkili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk. Evvela İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler, müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir daha tebrik ediyorum. Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekliyoruz.

İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir. Böyle bir iklimin tesisi için de her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle şu hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, Pakistan'la her alanda dayanışmamız sürüyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor. Sayın Şerif'in bugün katıldığı iş forumunun da yatırım ve ticaret noktasında münasebetlerimize katkı yapacağına inanıyorum. Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Aşama aşama hayata geçirdiğimiz bu projelerin Pakistan'ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakan'la bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bugünkü görüşmemizin ve ele aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi sözü Sayın Şahbaz Şerif'e bırakıyorum.

0: Let me once again take this opportunity to thank my dear brother President Tayyip Erdogan for his warm welcome and gracious hospitality. It is always a pleasure to visit the magnificent city of Istanbul.
1: Değerli izleyicilerimiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısı düzenliyor. Başkan Erdoğan önemli ifadelerde bulundu. Hemen aktaralım satır başlarını. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bölgesel ve küresel konuları görüştük dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda da ekranlarda son dakika bandına yansıyan ifadelerde olduğu gibi İsrail'e fırsat verilmemeli dedi. Bu konunun altını özellikle çizdi. İsrail'in tahriklerini takip ediyoruz. İsrail, Lübnan ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail'e fırsat verilmemeli dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor. Bölgemizde gerilimin azaltılmasına. Evet, Pakistan Başbakanı'na kulak
2: verelim. Kader ve çaba söz konusudur bu kardeşlik içerisinde. Her iki modern ülke oluşmadan önce de iki halk birlikte bulunmuştur, birlikte yan yana omuz omuza olmuştur tarihin inşası çerçevesinde ve Asya alt kıtasındaki Müslümanlar bir arada omuz omuza, Türkler ve oradaki Pakistanlılar her zaman birlikte bulunmuştur ve orada bir önemli bir medeniyetin oluşması konusunda da birbirlerine destek olmuşlardır ve burada bir sevgi ve dayanışmayı oluşturmuşlardır. Aynı zamanda bu çerçevede gerçekleşen cömertlik konusu tarih boyunca devam etmiştir. Türk halkı her zaman Pakistan'a zorlu zamanlarda destek olmuştur. Pakistanlılar da yine çok çok değerli bir şekilde Türkiye'ye zorlu şartlarda, zorlu zamanlarda destek olmuştur. Bu dayanışma karşılıklı olarak gerçekleşmiştir ve karşılıklı cömertlik Türkiye tarafından çok zorlu şartlarda, depremlerde, savaş zamanlarında Türk halkı her zaman tam olarak kararlı bir şekilde yanımızda olmuştur. Yine aynı şekilde bu karşılıklı olarak gerçekleşmiştir. Yine 2010 yılında da ülkemizdeki sel felaketinde Türkiye halkı bizim yanımızda oldu ve Sayın Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret ederek bu bölgeleri gözlemledi ve bizimle birlikte olmuştu. Bizler bölgemizde yakın bir şekilde iki ülke birbirini takip etmektedir ve Sayın Emine Erdoğan da yine cömert bir şekilde selden etkilenmiş olan insanlara destek olmuştur ve bu karşılıklı ilişkiler milyonlarca Pakistanlının kalbine dokunmuştur ve samimiyetin, Türkiye halkının, Türklerin samimiyetinin ve karşılıklı sevginin simgesi olmuştur. Türk şirketleri modern bir hastane inşa etti, yine okul inşa etti ve modern yerleşim yerleri inşa ettiler ve selden etkilenen insanlarımıza önemli katkılar sundular. Yine burada güçlü ve iyi kalitede sağlık ve eğitim hizmetleri sağlamaktayız bu yapılar içerisinde. Bunların hepsi uzun soluklu, aslında uzun soluklu bir şekilde Türkiye'nin bölgeye olan sevgisinin ve kardeşliğinin göstergeleri olmuşlardır. Bu açıdan bakıldığında çok mutlu bir şekilde ve gururlu bir şekilde Pakistan ve Türkiye'nin bir ruh içerisindeki iki kalp olduğunu söyleyebiliriz ve bu dostluğun, bu mesajın devam ettiğini, insanlığın bu tarihi sürecinde, bu

0: olduğunu ifade etmem gerekmekte ve bizlerin bu yakınlık gerçekleştiren önemli sembollere sahip olduğumuzu ifade etmemiz gerekmekteyiz ve dinamik ve cesur liderlik çerçevesinde de Türkiye Erdoğan'ın yönetiminde önemli bir dönüşüm ortaya koydu. Teknolojik olarak, ekonomik olarak ve stratejik olarak bu gerçekleşti. Türkiye'nin ulusal prestijini ve güvenini güçlendiği bir dönem oldu ve bunları güçlendirirken yine küresel konularda Türkiye'nin gücünü artırdı Sayın Erdoğan'ın yönetimi ve bizler de burada karşılıklı olarak iki ülkenin birbirini bu süreçte desteklediğini ifade etmemiz gerekmekte. Türkiye'nin Türkiye ile Pakistan arasında bugün gerçekleşen bir iş konseyi gerçekleşti ve ben sabahtan oraya katıldım. Orada önemli iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Ekonomik ortaklık Pakistan ve Türkiye arasında yeni bir sürece girmekte olduğunu ifade etmem gerekiyor. Yeni bir sayfa başlık açıyoruz. Liderliğin ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bizler bugün kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik ve tatmin edici adımlar atmak konusunda, yatırım, endüstriyel girişimler konusunda somut adımlar atma çerçevesinde ortak irademizi ortaya koyduk ve bu İyi niyet çerçevesinde ortaya koyduğumuz adımlarda kendine has önemli fırsatlar ortaya koymakta. 5 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi çerçevesinde bu çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Birbirimizin yanında güçlü bir şekilde durmakta olduğumuzu ifade ettik ve Pakistan olarak Türkiye ile birlikte durmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda bu birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Uzun zamandır bu konuda Türkiye ile aynı tutumu ortaya koymaktayız. Türkiye'nin desteğini, Keşmir'deki insanlara desteğini her zaman görmekteyiz ve bunun devam edeceğini bilmekteyiz. Bayanlar, baylar, Türkiye ve Pakistan, ben ve Sayın Erdoğan ortak diyalogumuzda karşılıklı saygı içerisinde bunun da sürdürülebilir tek yol olduğunu bilerek devam etmekteyiz ve uluslararası barışa karşılıklı olarak destek olmaktayız. Türkiye'nin güçlü desteği bölgemizde çok şükür ki in the signing of the Islamabad mutabakat zaptının imzalanmasını yol açtı, sağladı. Bölgemizdeki barışın sağlanması konusunda Türkiye'nin önemli destekleri söz konusu ve burada sadece aslında ortaya konulan sözler ya da yazılan metinler değil, aynı zamanda bunların fiiliyata geçmesi söz konusu. İkili ilişkiler çerçevesinde bizim burada sonsuz taahhütümüzü yeniliyoruz bu görüşme çerçevesinde. Türkiye'nin başarısı Pakistan'ın başarısıdır. Pakistan'ın ilerlemesi Türkiye'nin ilerlemesidir. Bunlar çok çok açık konular ve bizim yine ifade etmemiz gereken aslında ışık, aslında ışık ortaktır. Farklı lambalardan çıksa da bizim ortak bir ışığımız var ve burada ortak karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde sarsılmaz kardeşliğimiz içerisinde daha fazla refah, daha fazla bölgelerimizde barışın sağlanması konusunda devam etmekteyiz. Teşekkür ederim.
1: izleyicilerimiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak bir basın toplantısı düzenledi. Canlı olarak

0: ekranlarınıza yansıttık. Başkan Erdoğan, İsrail'e fırsat verilmemeli ifadelerine yer verdi açıklamalarında. Ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de oldukça kritik açıklamaları oldu. Türkiye hep yanımızda oldu dedi. Türkiye'nin başarısı Pakistan'ın başarısıdır dedi. Türkiye'nin güçlü desteği İslamabad mutabakatının imzalanmasını sağladı ifadelerini kullandı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif. Evet sevgili izleyenler, akşam ajansında gündemin diğer gelişmeleriyle devam edeceğiz şimdi. Takvim yaprakları 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde binlerce vatandaşını kaybetmişti. Depremin üzerinden 3 yıl geçti ancak acılar elbette taze. Ancak o gün bir mucize eseri kurtulan Aleyna Ölmez tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi'nde bugün mezun oldu. Ailesi ve onu sevenler de oradaydı. İzleyelim haberi.
1: Bir yanda hüzün var, bir yanda gurur var. Çünkü beni böyle görmek isteyen kişi annemdi. Annem yanında olmadığı için biraz hüzünlüyüm.
2: İyi ki Aleyna bizimle, iyi ki bizim evladımız olmuş, iyi ki Aleyna'nın bu mutlu gününe şahitlik ediyoruz.
3: Aleyna Ölmez, annesini asrın felaketi 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaybetti. Binlerce can hatıralarıyla beraber enkaz altında kaldı. O acının yanında büyük kurtuluş hikayelerinden biriydi onların hikayesi. Enkaz altında tam 11 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Herkesin artık olmaz dediği bir anda bir ses yükseldi enkazın altından ve umut oldu. Tedavisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam etti. Depremzede kızı Başkan Erdoğan da ziyaret etmişti. O azim ve çaba sonunda Aleyna sağlığına kavuştu. Tedavi olduğu Ankara Üniversitesi'ne bu kez öğrenci olarak geri döndü. Eğitimini başarıyla tamamlayan genç kız mezun oldu.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız dün akşam Aleyna'yı aradı. Aleyna'yı kutladı, tebrik etti. Aleyna bizim için sadece bir başarı hikayesi değil. Aslında bir azim hikayesi, bir gayretin ortaya çıkarttığı bir azmin başarı hikayesi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Aleyna artık Ankara Üniversitesi'nde bir sembol isim oldu. Aleyna'yı hem o depremdeki 11 günlük yer altında kaldığı dönemdeki azmi, gayreti, hem daha sonra okumada gösterdiği iradesi için tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.
3: Mezuniyet töreninin ardından Aleyna gökyüzüne güvercin bıraktı.
1: Benim burada bulunmamın en büyük nedenlerinden birisi de sizin Necdet Hoca olarak bildiğiniz ama benim Necdet amca dediğim Necdet Ünlü var. Ona ve ailesine, hatta arkamda olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
4: Büyüklüğünün adına konuşmasını gerçekleştirmek üzere.
0: Bizler de Aleyna'ya tebriklerimizi iletelim ve şimdi havanın notlarıyla devam edeceğiz efendim. Kavurucu sıcaklara yağmur molası verildi. Türkiye bugünden itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına girdi. İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Birçok bölgede ise ne yazık ki su baskınları yaşandı. Son gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan takip ediyor. Kadir, kolaylıklar dileyelim. Nedir yollardaki son durum, hava durumu? Nasıl?
5: Hemen şununla başlayalım. Geçtiğimiz haftalarda hava sıcaklıkları 37 dereceye kadar çıkmıştı. Fakat meteoroloji uyarmıştı. Özellikle hafta sonu için uyarılarda bulunmuştu. Yer yer sağanak yağışlar olacak denilmişti İstanbul özelinde. Keza bu sabah itibariyle de o sağanak yağışlar İstanbul'un Avrupa yakasında olmaya başladı. Bizler şu anda Zincirlikuyu'da bir alt geçitin bir alt geçitteyiz. Sabah saatlerinde aniden bastıran dolu burayı adeta içinden çıkılmaz bir hale getirdi desek yeridir. Özellikle sabah saatlerinde yağışın fazla bir şekilde yağmasıyla birlikte bulunmuş olduğumuz bu alt geçit tamamıyla suyla kaplandı. Hatta öyle ki çalışmaya gelen ekipler bellerine kadar suyun içerisine girerek burayı açmak için çalışmalarına başlattı. Peki yağmurun yağmasını önceden meteorolojinin uyarmasına rağmen bir önlem alındı mı, alınmadı mı? Bu sorularda tabii ki yanıtını bekleyen sorular. Fakat şundan bahsetmek gerekirse, şimdi kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu'ndan da Senat Destanoğlu'nu ekranlarınızda getirecek. Bakın şu anda aracın olduğu yerde bir logar var. Bu logarın tıkanmaması gerekiyor. Fakat çevreyi de gösterecek olursan Senat, çevrede hemen üst alt geçitin hemen üst tarafında ağaçlar var. Bu ağaçlar da bu şekilde, Senat senden rica edeyim, böyle bu şekilde ağaçlardan dökülen yapraklar temizlenmediği içinde o logar kapaklarının üzerinde birikiyorlar ve üzerinde birikmesiyle birlikte de o logar kapaklarından gitmesi gereken su, o yağmur suyu bir türlü giderlerden gidemiyor ve maalesef sabah yaşanan o görüntüler meydana çıkmış oluyor. Şimdi konuyla alakalı olarak da, daha doğrusu hava durumuyla alakalı olarak da meteorolojiden de yapılan açıklamalar vardı. Hem meteorolojiden hem İstanbul Valiliğinden hem de kaymakamlıktan yapılan açıklamalar vardı. Özellikle İstanbul'da öğle saatlerinden sonra sağanak, yerel dolu ve kuvvetli Poyraz beklendiğini belirterek vatandaşları uyarmıştı. Hem valilik hem de kaymakamlık ve peş peşe uyarılar yayınlayarak denize, plaj girişine kapatılan bölgeleri tek tek açıklamıştı. Sonrasındaysa yine yapılan açıklamalarla birlikte lodosun etkisiyle dalga boyunun yükselmesi bekleniyordu. Bu kapsamda da Sarıyer ve Beykoz kaymakamlıkları Karadeniz kıyısındaki plajlarda 2 gün boyunca denize girmenin yasak olduğunu söylemişlerdi. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Sağanak yağışlar Avrupa yakasında, yani bulunmuş olduğumuz Avrupa yakasında saat 16'ya kadar devam edecekti. Bulunduğumuz dakika itibariyle artık o sağanak yağışın etkisini azalttığını, hatta tamamıyla yok olduğunu söylemek mümkün. Fakat Anadolu yakasında akşam saat 20'ye kadar etkili olması bekleniyor. Peki yarın hava durumu ne şekilde olacak? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Yarın tıpkı bugün olduğu gibi 5-6 derece sıcaklıklar birden düşecek. Bir sağanak uyarısı şu an için yok. Fakat ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde hem İstanbul Valiliğinden hem de ilçe kaymakamlıklarından bir açıklamanın gelmesini bizler de bekliyoruz. İşte o Senat Destanoğlu ekranlarınız getiriyor. Sabah saatleri adeta burası bir göle dönmüştü ve şu anda çalışmanın yapıldığı o logar kapağının tıkanmasıyla birlikte burası hem trafiğe kapatılmıştı. Yaklaşık 4-5 saat süren bir çalışmanın ardından artık bulunduğumuz dakika itibariyle güvenli bir şekilde kademeli olarak da trafiğe açılması bekleniyor. Halen daha o logarın içerisinde birikmiş olan yapraklar şu anda yol bakım aracı ekibi tarafından da çıkarılmaya çalışıyor. Söylemiş olduğumuz gibi artık İstanbullular bir yağmur molası verdi desek, İstanbullular için bir yağmur molası oldu desek yeridir. Fakat önümüzdeki haftadan itibaren yine sıcaklıkların 37-38 derecelere kadar çıkması bekleniyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Mustafa Kadir Mercan'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, İstanbul'dan görüntüler böyleydi sevgili izleyenler. Şimdi savunma sanayinden bir haber paylaşacağız sizlerle. Tayfun Blok 3 füzesi uzun menzilde ilk kez su üstü hareketli hedefi cerrahi hassasiyetle imha etti. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Türk savunma sanayinin roket ve füze devi Roketsan, Türkiye'nin bu alanda ulaştığı en son teknolojiyi simgeleyen milli balistik füze Tayfun'un Blok 3 versiyonuyla kritik bir test atışı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen test kapsamında düşman unsuru olarak belirlenen ve deniz üzerinde serbest şekilde seyir halinde olan insansız deniz aracına yönelik operasyonel bir angajman uygulandı.

başlığı kullanılan atışta Tayfun Blok 3 hipersonik hızlara ulaşarak hedefine kilitlendi ve hedefi başarıyla vurdu. Değerli izleyicilerimiz, Tayfun Blok 3 füzesi uzun menzilde ilk kez su üstü hareketli hedefi cerrahi hassasiyetle imha etti. Türk savunma sanayinin roket ve füze devi Roketsan, Türkiye'nin bu alanda ulaştığı en son teknolojiyi simgeleyen milli balistik füze Tayfun'un Blok 3 versiyonuyla kritik bir test atışı gerçekleştirdi.

0: Sevgili izleyenler, Denizli'de evlerinin balkonuna güvenlik amacıyla takılan koruma filesine dolanan küçük çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamayan annenin yardımına itfaiye ekibi yetişti. Bebeği kurtaran itfaiye ekibinin sözleri yürekleri ısıttı.
1: Koruma filesine takıldı, dakikalarca asılı kaldı. Görüntüler Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinden. 3 yaşındaki çocuk 3. kattaki evlerinin balkonuna güvenlik amacıyla takılan koruma filesine dolandı. Durumu gören anne hızla hareket ederek yakaladığı çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Üst katta oturan komşuları da aşağı sarkarak çocuğa ulaşmaya çalıştı. Ancak bu çabada sonuçsuz kaldı. Mahalle sakinleri ise sokakta çarşaf gererek çocuğun düşme ihtimaline karşı tedbir aldı.
2: Hayır, bırakılır mı? Demir var bak.
1: 10 dakika boyunca çocuğuna sıkı sıkı yapışan annenin yardımına itfaiye ekibi yetişti.
2: Bayıldı.
3: Ağlıyordu çünkü.
1: Merdiven yardımıyla balkona ulaşan itfaiye personelinin korktuğunu söyleyen anneye verdiği cevap yürekleri ısıttı.
2: Ben ölürüm, onu kurtarırım diyor.
1: Yani. Küçük çocuk file kesilerek kurtarıldı. Hem anne hem de bütün mahalle rahat bir nefes aldı.
2: Kadın şok oldu ama. Kadın şok oldu, öyle deme.
0: Aydın'da 27 yaşındaki Abdülkadir Ataş sokak ortasında vuruldu. O anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde vurulan gencin yere yığılmasına rağmen dakikalarca darp edildiği anlar vardı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
1: Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti ama ölmeden önce dakikalarca darp edildi. Olay Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşandı. Abdülkadir Ataş'la bir grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kalabalık gruptan ateşlenen silahtan çıkan kurşun 27 yaşındaki Ataş'ın koltuk altına isabet etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Ataş'ın kurşunla yaralanıp yere yığılmasına rağmen dakikalarca darp edilmeye devam edildiği görüldü. Talihsiz genç aldığı darbelerin ve kurşun yarasının ardından olay yerinde hayatını kaybetti. Kavganın hemen ardından olay yerine sonradan gelen gruptan bir kişinin denin bırakmamak amacıyla kovanı cebine attığı görüldü. Olaya karıştığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
0: İstanbul'da kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil kavşakta başka bir araca çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken sürücünün babası gözyaşlarına boğulan oğluna sarılarak teselli etti.
4: Kırmızı ışıkta geçti, kazaya neden oldu. Gözü yaşlı sürücüyü babası teselli etti.
5: En önemlisi zaten karşı tarafta hasar yok, can hasarı yok. Önemli olan cana gelmesi.
4: Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan. İddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil kavşakta başka bir otomobile çarptı.
6: 2 saniye kırmızıya yakalandı. O sırada buradan gelen ablamız da burnunu sokmuştu, ona yeşil yanıyordu zaten. Ayarlayamadı hızını. Ön tamponu vurup taklattı.
4: Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu. Kazaya neden olan sürücü yaşadığı şokla gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine gelen baba oğluna sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.
5: Ya biz de cana gelmediğine, mala geldiğine şükrediyoruz, hamlediyoruz. Yapacak bir şey yok.
4: Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Efendim, Efendim, Konya'da bir kişi otomobilinin motorundan ses gelmesi üzerine tamirciye gitti. Araç sahibine motorda 80 bin liralık arıza olduğu söylendi. Ancak otomobil ekspertize götürülünce gerçek farklı çıktı.
3: Şimdi baktığımızda ses kesiliyor. Şimdi fan cüzi bir miktar. Siboplar pahalı. Yani kapak açılması pahalı bir şey.
4: Tamirci 80 bin, ekspertiz 10 bin lira dedi. Arada 8 katlık uçurum çıktı. Konya'da bir kişi motorundan ses gelen 2016 model otomobilini tamirciye götürdü. Motorda arıza var diyerek 80 bin liralık fatura çıkarıldı. Araç sahibi bunun üzerine otomobilini ekspertize götürdü. Yapılan detaylı incelemede aracın motorunda değil radyatör fanında sorun olduğu belirlendi. Başka bir usta aracı 10 bin liraya tamir etti.
3: Gayet gürültülü bir şekilde çıkıyordu. Sibop sesine çok benziyor ama biz yaptığımız incelemeden sonra baktığımızda radyatör fanının bozuk olduğunu, fandan geldiğini arkadaşlara gösterdim. Buna bir iki ustaya gitmişler. Bu sibop kapak açılması lazım demişler. Bu olmadığı halde yani bilmediği bir yere gitse onun sibop sesi diye güzelce yaptık diyecekler. Radyatörü değiştirecekler. O parayı da onlardan fazlasıyla alacaklar.
4: Otomobil sahibi ekspertiz sayesinde daha fazla para ödemekten kurtuldu.
3: Aldığım zaman sesin kesildiğini gördüler. Müşteriler de şok oldu yani abi bu kadar basit bir şey miydi diye.
4: Uzmanlar arıza durumunda birçok tamirciden fiyat alınması gerektiğini belirtiyor.
3: Olabiliyor. Bir yerden fiyat almayın, bir yerden başka bir yere daha, birkaç yere daha sorarak teyit ettirin. En sonunda doğru yere varılacaktı zaten.
0: Balıkesir Ayvalık'ta arkadaşlarıyla çıktığı tekne turunda kaybolan 24 yaşındaki Bahri Dede'nin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belli olacak.
1: Gençlerin tekne turu kabusa dönüştü. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ikisi kız dört arkadaş gece saatlerinde tekne turuna çıktı. Karaada açıklarında demirledikleri tekneden denize giren gençlerden 24 yaşındaki Bahri Dede suda kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Hem deniz yüzeyi hem de su altında gün boyu yapılan aramada Bahri Dede 15 metre derinlikte ölü bulundu. Dedenin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gencin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiyle belli olacak.
0: İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde büyük bir korku yaşandı. 5 katlı bir binanın 4. katında balkon çökmesi meydana geldi. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
4: Büyük bir gürültü duyuldu. Mahalleli panik yaşadı.
7: Gece çıktık işte koştuk hani baktık balkon çökmüştü. Komşular falan kapıya çıktı. Kimi deprem oluyor zannetti, korktu. Kimi hani arabalara vuruyor zannetti, vurup kaçtılar zannetti.
4: Gece saatleriydi. İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 5 katlı bir binanın 4. katına ait balkonda çökme oldu. Neyse ki aşağıda kimse yoktu. Facianın eşiğinden dönüldü. Beton parçaları çevreye saçıldı. Çökme sonrası mahalle sakinleri büyük korku ve panik yaşadı.
7: Allah'tan tek duamız gece olmasıydı. Hani gündüz olsa Allah korusun can kaybı, yaralanma gibi şeyler de olabilirdi.
4: Bölgeye ekipler sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler bina sakinlerini tahliye etti. 40 yıllık binanın yıkılıp yıkılmayacağı incelemelerden sonra belli olacak.
0: Sevgili izleyenler, çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Az sonra yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 10 ayında 2,2 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada 1 Eylül 2025-30 Haziran 2026 döneminde yurt dışına 2 milyar 216 milyon 121 bin 203 dolar karşılığında 169 bin 480 ton fındık satıldığı belirtildi. Açıklamada geçen yılın aynı döneminde 276 bin 300 174 ton fındık ihracatından 2 milyar 268 milyon 655 bin 648 dolar gelir sağlandığı kaydedildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
0: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7'ye 5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy Kartın'la yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de. DNR,
3: senin dünya.
2: Reklam. A Haber Radyo.

0: Kırmızı ışıkta geçti, kazaya neden oldu. Gözü yaşlı sürücüyü babası teselli etti.
1: En önemlisi zaten karşı tarafta hasar yok, can hasarı yok. Önemli olan cana gelmesi.
0: Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan. İddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil kavşakta başka bir otomobile çarptı.
2: 2 saniye kırmızıya yakalandı. O sırada buradan gelen ablamız da burnunu sokmuştu, ona yeşil yanıyordu zaten. Ayarlayamadı hızını. Ön tamponu vurup taklattı.
0: Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu. Kazaya neden olan sürücü yaşadığı şokla gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine gelen baba oğluna sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.
1: Ya biz de cana gelmediğine, mala geldiğine şükrediyoruz, hamlediyoruz. Yapacak bir şey yok.
0: Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Devam ediyoruz akşam ajansına sevgili izleyenler. Türkiye'de tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor. Anadolu'nun bereketli coğrafyalarında kirazdan bamyaya, salatalıktan safran soğanına üretim sürüyor. İzleyelim haberimizde.

0: Dallar yeniden bereketle buluştu. Amasya'nın coğrafi işaretli kirazında hasat başladı.
1: Bir zamanlar Almanya, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler kiraz üretiminde birinci sıradaydı. Ama şimdi Türkiye'den kiraz ihraç ediyorlar. Sadece

0: Amasya'da 28 bin dekar arazide kiraz üretimi yapılıyor. Çiftçiler üç ayakları kuruyor ve işte o meşhur Amasya kirazını dallardan topluyor.
1: Yaklaşık 7 dekar bir arazide kiraz üretimi yapıyoruz. Çeşitli versiyonları var tabii bunların da, erkenci ve geççi olmak üzere. İhracat üzerine çalışıyoruz daha çok. Ağaçlarda kimisi tam olmuş, kimisi olmak üzere, kimisi daha yeşil olan ürünlerimiz var. Yaklaşık 3 seferde hasat yapıyoruz. Çünkü bunlar sofraya gidecek ya da ihracat ürünlerine gidecek. Yüzümüzün kara çıkmaması lazım.
0: Dallardan toplanan kirazlar sonrasında ayıklama işlemine geçiliyor. Ayıklanan kirazlar ise başta Türkiye'nin 81 ili olmak üzere dünyaya da ihraç ediliyor.
2: Geçtiğimiz yıl 2025 yılı bizim kiraz üreticilerimizin ve meyve üreticilerimizin hüzünlü bir yılıydı. Biliyorsunuz zirai don oldu ama Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çiftçilerimizin mağduriyetleri giderildi, sağ olsunlar. Ama bu yıl gördüğünüz gibi bereketi de geldi. Hakikaten kiraz üreticisinin yüzü bu sene gülüyor.
3: Salatalık fideleri büyüdü, sıra hasada geldi. İzmir'in Menderes ilçesinin bereketli seralarında sezon hareketli başladı.
4: İzmir'de örtüaltı salatalık üretiminde Menderes birinci sırada. Nisan ayında fideler toprakla buluştu ve Kasım ayına kadar salatalık üretimi devam edecek.
5: Bizim burada fidelerin toprakla buluşması Nisan 5'i 10'u gibi başlar. Havalar biraz ısınmaya başladığı zaman 5-10 gibi dikilen fideler, havalar geceleri biraz serin oldu. O dönemde 30 günde 35 günde hasata gelir. Periyodik olarak sürekli dikim var. Dönem dönem 3 dönem dikim yapıyoruz. Bu dönemlerle birlikte malın sürekli taze üretimi sağlanmış oluyor aslında. Bu malların bir ömrü var. 65-70 gün hasattan sonra bitiyor. Bitti mi arkadan o bitmeden yenisini dikiyoruz. Piyasada boşluk oluşmasın diye. Hem işimizin kademeye binmesi için bu şekilde üretim sürekliliğini sağlamış oluyoruz aslında.
3: Üreticiler hastalık ve olumsuz hava koşullarına karşı daha güvenli olduğu için örtü altı üretimi tercih ediyor.
5: Hastalıkla mücadelesi, hava şartlarından korunması daha kolay olduğundan örtü altında yetiştirmenin avantajları büyük açık alana göre. Burada mücadele, haşerelerle mücadele ve iklim şartlarında mücadele daha kolay açık alana göre. Bu da tabii ki verime yansıyor doğal olarak ve malın kalitesine.
4: Menderes çam önünde yetiştirilen lezzetli salatalıklar hasadın ardından şu anda bulunduğumuz boylama merkezine getiriliyor ve burada boylarına göre ayrıştırılarak kasalara konuluyor ve başta İstanbul, Ankara olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor.
5: Biz başta İstanbul, büyük çoğunluğu İstanbul'a gidiyor, Ankara'ya gidiyor, Bursa'ya gidiyor, Urfa'ya gidiyor, Adana'ya gidiyor, Ağrı'ya gidiyor. Memleketin her bir noktasına buradan biz sevkiyat yapıyoruz, üretim sevkiyat yapıyoruz.
3: Toprağın mor hazinesi gün yüzüne çıkıyor.
6: Türkiye'nin en değerli tarım ürünlerinden birisi olan safranda hasat başladı. Yaklaşık olarak 6 ay önce toprağa ekilen safran soğanları hasat ediliyor.
7: Bu sene hasatımız çok iyi geçti. Hiç su kullanmadık. Bu seneki yağışlar çok iyiydi. Zaten bizim buradaki safranda odaklanmamızın ana sebebi suydu. Bu sene de yağmurlardan dolayı hiç sulamamıza gerek kalmadan çok güzel bir ürün aldık. 10 bin soğanla başladığımız bu yolda bu sene 25-30 bin soğana kadar çıkacağız.
6: Burada toprağa ekilen soğanlar çoğaltılması için ekildi. Buradan daha sonra kapalı alana topraksız tarım için alınacak.
7: 14 metrekare alanda biz 200 grama yakın bir safran elde etmiştik geçen sene. Bu sene de yaklaşık olarak 15 bin ila 12 bin 500 soğan arası kapalı alanda soğanı hedefliyoruz. Orada yapmayı hedefliyoruz. Orada 350-300 grama yakın bir ürün almayı hedefliyoruz bu sene. Bu şekilde işlerimizi büyütmeye çalışıyoruz 14 metrekarede.
8: 10 bin tane soğan ektik. Yaklaşık şu anda 25-30 bin soğan almayı hedefliyoruz. Kapalı alana taşıyarak oradan safran bitkimizi almayı planlıyoruz.
3: Tarımda en zahmetli mesailerden biri olan bamya hasadı Osmaniye'de başladı. Her dalında emek, her kasasında alın teri var.
9: Bamya hasadı yapmak gerçekten çok zor. Bir taraftan sinekle, haşerayla mücadele etmek için görmüş olduğunuz gibi maskeler takılıyor ama işin en zor kısmı bitki üzerindeki dikenler. İşte o nedenle de hava sıcak ama buna rağmen işte tarım işçileri bamya toplar.

0: giderken plastik eldiven takmak zorunda.
1: Ey gidi Küheylan, sen koşmana bak. Çatlarsan seni doğuran kısrak utansın. Tohum saç, fizi filizlenmezse toprak utansın. Toprağa bugüne kadar biz ne ektiksek o çıktı. Yiğitler diyarı, fıstıklar diyarı, şehitler diyarı ve en sonda Bamya diyarımızdan, Osmaniye'den. Ha, Bamya'mız hasadı başladı. Allah'ın izniyle toplayıp ondan sonra marketlere, dükkanlara göndereceğiz.
2: Sıcaktan dolayı zor işte. Biraz da asitli bu.
0: Asitli.
2: Ha, asitli parmaklara zarar veriyor yani.
0: Toplarken?
2: Toplarken evet.
0: O yüzden eldiven kullanıyoruz.
2: Eldiven, iki tane eldiven kullanıyorum.
0: Türkiye'de bamya üretiminde Osmaniye birinci sırada yer alıyor. Yaklaşık 3000 dekar alanda üretim gerçekleştiriliyor ve 3000 dekar alanda Osmaniye'de yaklaşık 7000 ton bamya hasat ediliyor.
3: Zorlu emeğin sonunda bereket tarladan pazara taşınıyor. Mersin'in dağ eteklerindeki bahçelerde Napolyon kirazı dalından tek tek toplanıyor.
4: Efendim, sofralarımıza gelen her meyvenin bir türküsü var. O türkülerden bir tanesinin ismi de Dallara Bastı Kiraz. Biz de Erdemli'nin Fakılar Mahallesi'ndeyiz. Tam 650 rakım üzerinde. Burada tarım işçileri sabah saatlerinde geliyor. O Napolyon kirazların hasatını yapıyor.
5: Şükür Allah'ıma iyi.
4: Bayağı verimli.
5: Evet evet, bu yıl bir kat daha verimli. Mahallemizde genellikle ihracatlı, kaliteli Napolyon, gördüğünüz gibi Napolyon kirazı yetiştirilmektedir.
6: Türkiye'nin her yerine.
4: Türkiye'nin her yerine,
6: evet,
4: gidiyor.
6: Türkiye'nin her yerine karayoluyla günde 200 araç minimum, en az 200 araç çıkıyor pardon. Tabii biz hasattan geliyor bize, burada işliyoruz.
4: Sandıklara konuldu ve sizin hemen önünüze geldi. Bundan sonra ne olacak?
7: Sandıklardan çürüklerini atıyoruz, çürüyenleri, yapraklarını seçiyoruz. Güzel diyoruz, güzel ambalaj yapıyoruz.
4: Ya en büyük görev sana düşüyor.
7: Evet, en büyük görev bana
4: büyük
7: düşüyor.
4: Büyük bir titizlikle, evet, temizliyorsunuz.
7: Temizliyoruz büyük bir titizlikle.

0: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 18 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı. Beklenen sağanak İstanbul'u vurdu. Sağanak yağış nedeniyle caddeler adeta göle döndü. Trafikte ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı. Aralıklarla etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Neler oldu haberimizde izleyelim.
1: İstanbul'u sağanak vurdu. Her yer göle döndü. Araçlar mahsur kaldı. Duramayan da işte böyle sürüklendi. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin ard arda yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış sabah saatlerinde başladı. Kentin her iki yakasında da gökyüzü bir anda karardı. Aniden bastıran sağanak cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi.
2: Nispetiye Caddesi'nden Zincirlikuyu'ya gitmeye çalışan bir araç tam da bu tünele geldiğinde yoğun yağmur suları nedeniyle mahsur kalmıştı. Ve şu anda ekiplerin yine su tahliyesi devam ediyor. Sürücü içeriden çıkarıldı. Bunu da belirtmiş olalım.
1: Yağmura yolda yakalanan İstanbullular zor anlar yaşadı. Burası Beşiktaş. Ihlamurdere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sele kapılmak üzereyken son anda kurtuldu. Can pazarının yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu görüntüler de Sarıyer'de kayda geçti. Ana su borusu patladı. Cadde sular altında kaldı. Yolda oluşan su birikintileri sürücüleri zorladı.

0: Kuvvetli yağış Zincirlikuyu'da alt geçidi doldurdu. Araçlar mahsur kaldı. Kağıthane'de de yaz yağmuru hayatı olumsuz etkiledi. Kanalizasyon borusu patladı. Cadde suya gömüldü. Yağışın etkisiyle semt pazarının bulunduğu cadde göle dönerken esnaf tezgahlarını ve ürünlerini korumak için yoğun çaba harcadı.
1: Bundan kişi var abi ya. Oha dönüyor,
0: dönüyor. Şişli'de sağanak yağışın etkisiyle bir ağaç park halindeki iki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan yok ancak iki araçta büyük hasar var. Sağanak yağışın gün içinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
2: İzmir'de de Menemen ilçesinde 6 ve 8 yaşlarındaki iki çocuk sulama kanalında akıntıya kapıldı. 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğuldu. Çevredekiler tarafından kurtarılan 8 yaşındaki çocuksa hastanede tedavi altına alındı.
0: Sulama kanalında akıntıya kapılan iki çocuktan biri hayatını kaybetti. Olay 3 Temmuz gecesi İzmir'in Menemen ilçesinde meydana geldi. Sulama kanalına giren 8 yaşındaki Bünyamin ve 6 yaşındaki Ahmet Sido bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Diğeri gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanaldan çıkarılan Bünyamin önce Menemen Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saatler süren arama çalışmalarının ardındansa Suriye uyruklu Sido'nun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
2: Fransa'da sıcak hava dalgası günlük yaşamı felç etti. Ülke tarihinin en sıcak Haziran ayı yaşanırken hayatını kaybedenlerin sayısı 2025'e çıktı. Sağlık Bakanı can kayıplarının bir önceki haftaya kıyasla %30 arttığını söyledi.
0: Avrupa'da kavurucu sıcaklar hayatı felç etti. Fransa'da tarihin en sıcak Haziran ayı yaşanırken can kayıpları da artıyor.
3: Fransa 2 haftalık kavurucu sıcaklar dönemini geride bıraktı. Yeni bir kavurucu sıcaklar haftasına hazırlık yapıyor. Ülkede en çok tartışılan gündemlerden biri ise geride bıraktığımız 2 hafta içerisinde kaç kişinin sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği. Bir milletvekili 10 bin kişilik bir rakamdan bahsetti. Sağlık Bakanı ise en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Orman yangınları, kavurucu sıcaklar bugünlerde Fransa yönetiminin eleştirilerin hedefi olmasına neden oluyor.
0: Fransa Sağlık Bakanı Stéphane Rist, can kayıplarının önceki haftaya göre %30 arttığını açıkladı. Ülkede kavurucu sıcaklar hayatı alt üst etti. Mağazalarda klima stoklarının yeterli olmadığı bildirildi. Bazı mağazalarda klima satın almak için yarışanlar arasında çıkan tartışmada kameralara işte böyle yansıdı. Meteoroloji yetkilileri ise Fransa genelinde sıcak hava etkisinin devam edeceği uyarısında bulundu. Öte yandan Fransa, Belçika ve Hollanda'da kavurucu sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3700'ü aştı.
2: Yeniden yurttayız sevgili izleyenler. İzmir'in Seferihisar ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Evinin önünde uyuduğu sırada ayı saldırısına uğrayan 70 yaşındaki adam ne yazık ki hayatını kaybetti. Son gelişmeleri alacağız. A Haber muhabirimiz Tayfun Er takip ediyor süreci. Bu acı olayın detayları neler, son gelişmeler neler? Tayfun Er, söz sizde.
4: Sizin de ifade ettiğiniz gibi olay tabii ki çok acı. 70 yaşındaki Osman Gültaş geçtiğimiz gece ev çok sıcak olduğu için işte bu ahşap kanepede uyumaya karar verdi. İşte uykuya daldıktan bir süre sonra da şu anda bulunduğumuz bölgeye o ayı geldi ve Osman Gültaş'a pençeleriyle ağzıyla saldırmaya başladı. Osman Gültaş aynı zamanda bir ayağı engelli. Ona o devasa büyüklükteki ayıyla mücadele etmesi mümkün değildi. Onu işte pençeleriyle birlikte yaraladı. Ardından da ağzına aldığı vücudunun tahmin edebildiğimiz kolundan tutarak yaklaşık 20 metre uzağa sürükledi. Orada da işte o darbelerine devam etti ve bulunduğumuz bölgeden ayrıldığı bilgileri var. Tabii akrabaları hemen arka tarafta oturuyorlar Osman Gültaş'ın. Onlar duyduktan sonra da bölgeye jandarma ve 112 acil sağlık hizmetlerinden personel geldi. Ancak işte son kontrollerde aslında hayattaydı. Ardından Seferihisar Necat Hepkon hastanesine gönderildi. İşte oradan da 9 Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İşte hastanede bütün müdahalelere rağmen Osman Gültaş hayatını kaybetti. Bugün cenazesi vardı. İşte ikindi namazında cenaze namazı kılındı ve şu anda işte defin işlemleri mezarlıkta defnediliyor. Tabi sevenleri, akrabaları oldukça üzgünler böylesine bir olayın yaşanmasından dolayı. Tabi olayın ardından Doğa Koruma ve Milli Park Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte jandarma ekipleri de teyakkuz halinde şu anda bölgede. İşte o vahşice saldırıyı gerçekleştiren ayının yerinin tespit edilmesi için karadan ve havadan çalışmalar sürdürülüyor. Dronlarla ormanlık alanın bulunduğu noktalarda dronlarla tespit yapmaya çalışılıyor. Şu an itibariyle durum sakin, ancak bölgede yaşayan vatandaşlar, işte şu anda bulunduğumuz Doğan Bey mevkisi yazlıkların bulunduğu bölge, vatandaşlar tedirgin, hatta gece saatlerinde kapılarını dahi açamıyorlar. İşte 70 yaşındaki Osman Gültaş'ın vahşice bir ayı tarafından öldürülmesi aslında İzmir kamuoyunda da çok büyük yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Ülke kamuoyu da bugün sabah saatlerinde duydu. Tabii ki Osman Gültaş hayvancılıkla uğraşıyordu. Babasının evi işte Halil'in karelerinde görüyorsunuz ve sürekli tarımla, hayvancılıkla uğraşıyordu. Dün gece işte o yaşanan saldırının ardından hayatını kaybetti. Sevenleri, yakınları son derece üzgün. İfade ettiğim gibi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler drone ekipleriyle havadan o ayının yeri tespit edilmeye çalışılıyor ki geçtiğimiz gün yaşanan olayın ardından iddiaya göre bu evin hemen arkasında bir ev daha var. Onun kapısını da zorladığı bilgisi var. Tabii bu iddia düzeyinde, ancak net olan Osman Gültaş'ın hayatını kaybetmesi. İzmir tarihine baktığımızda Manisa çevresi de dahil böylesine bir olay bugüne kadar hiç yaşanmamıştı. Böylesine büyük ve vahim bir olay, bir insanın ayı tarafından öldürülmesi ve ki metropol ilçelerden bir tanesi, şu anda ilçelerden bir tanesi Seferihisar ilçesine bağlı Doğan Bey, yeni adıyla Atatürk Mahallesi. Toparlayacak olursak eğer, işte geçtiğimiz cuma akşamı çok önemli bir olay, çok trajik bir olay yaşandı. 70 yaşındaki Osman Gültaş bir ayı tarafından vahşice saldırı yapılarak özellikle pençeleriyle onu yaraladığı, işte akrabalarının, yakınların bilgisi bu. Hayatını kaybetti. Biz gelişmeleri aktaracağız diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 katlı bir apartmanın en üst katında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

0: Apartmandaki patlama iki kişiyi hayattan kopardı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye mahallesinde bulunan 6 katlı apartmanın en üst katında patlama yaşandı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle dairenin içinde hasar oluştu, pencerenin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı. Apartmanda ve bölgede oturanlar patlama sesiyle birlikte evlerini tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Dairedeki yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yapılan incelemede bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Patlamanın kesin sebebi araştırılıyor.
1: Doğalgaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Biri olay yerinde, biri hastane vefat etti. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelmiş 2 yaralı var. Biri taburcu olmuş, biri de tedbir amaçlı orada. Bina tedbir amaçlı komple boşaltıldı. Bina sakinlerinin barınma ihtiyaçları karşılanıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri 250. yaş gününü kutluyor. Görkemli kuruluş yıl dönümü kutlamaları ilginç anlara da sahne oluyor. ABD Başkanı Donald Trump düzenlenen etkinlikte bir gafa imza attı.
3: F-35 savaş jetleri, ışık gösterileri, havai fişekler. ABD 250. yaşını kutluyor. ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin 4 önemli isminin heykelinin bulunduğu Rushmore'da eteklerinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Konuşmasında yıl dönümü gafına imza attı.
4: Bu gece 25. yılımızın eşiğinde bu kahramanların anıtının altında duruyoruz.
3: Trump konuştuğu sırada F-35'ler de onu selamladı.
4: İşte bu anı bekliyordum.
3: Rushmore'da ise ABD bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı. Aynı anda havai fişekler de gökyüzünü aydınlattı. Kutlamalar farklı noktalarda da sürdü. ABD'nin simgelerinden özgürlük heykeli üzerinde uçaklar dumanla 250 yazdı. Dronlar da onlara eşlik etti. Ayrıca özgürlük heykeli ışık gösterisine de sahne oldu. Gösteriler sırasında talihsiz bir olay da yaşandı. ABD bayrağı taşıyan bir paraşütçü inişe geçtiği sırada kontrolü kaybetti. Tribünde kendisini izleyen kalabalığın arasına düştü. Ünlü Times Meydanı'nda ise geri sayım yapıldı. Kalabalık ABD'nin 250. yaşını coşkuyla kutladı. Japonya'da da gösteriler vardı. Gökyüzüne dronlarla 250. yaşın kutlu olsun Amerika yazıldı. Özgürlük heykeli ve ABD'nin sınırları da tasvir edildi. Ayrıca Japonya Başbakanı Takaichi ve ABD Başkanı Trump'ın görselleri de yer aldı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Eiffel Kulesi de ışıklarla renklendirildi. ABD ve 250 ifadeleri yazıldı. Türkiye'de yıl dönümü kutlamaları için TCG Oruç Reis gemisini New York'a gönderdi.
2: Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin büyük kısmını ilhak eden Rus ordusu Ukrayna'nın kalelerinden Konstantinovka'yı da ele geçirdi sevgili izleyenler. Kritik kentin düşüşü sonrası komutanlarla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbas'ın iki bölgesinden biri olan Luhansk'ın tamamını ilhak ettiklerini duyurdu.
5: Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi tamamen tamamlandı.
3: Luhansk'ın tamamını ele geçirdik dedi. Rusya'nın enerji altyapısına düzenlenen saldırılara karşı Kiev'i uyardı.
5: Sivil tesislerimize yönelik saldırı girişimleri arttıkça Ukrayna içerisinde oluşturmak zorunda kalacağımız güvenlik bölgesi de o kadar genişleyecektir.
3: Ukrayna'nın doğusundaki ilerleyişini zorlu adımlarla sürdüren Rusya, Kiev güçlerinin Donbas'taki en önemli kalelerinden birini ele geçirdi. Stratejik ve lojistik açıdan önemi bulunan Konstantinovka kenti, haftalar süren kanlı çatışmaların ardından Rus kontrolüne geçti. Ukrayna'nın endüstri üslerinden Kramatorsk'un güney komşusu olan kentin düşmesiyle Rus güçlerinin ilerleyişini hızlandırabileceği öngörülüyor.
5: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin imhasına Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde devam ediliyor. Harkov, Sumi ve Dnipropetrovsk sınırlarında tampon bölge oluşturulması da planlandığı şekilde ilerliyor.
3: Kritik zaferin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklamalarda peş peşe geldi. Kamuflaj giyerek üst düzey komutanlarla bir araya gelen Putin, Donbas'ın iki bölge

0: ailesinden biri olan Luhansk'ın tamamını ele geçirdiklerini duyurdu. İlerleyişimiz sürecek mesajını verdi.
1: Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi tamamen tamamlandı. Bu yılın başından bu yana Rus güçleri 133 yerleşim yerini ele geçirdi. Donbas'la Novorossiya'daki topraklarımızın 3000 kilometre kareden fazlasının kontrolünü de ele aldı.
2: Türkiye'de cinayet, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlarla gündeme gelen yeni nesil organize suç örgütleri son dönemde Almanya'nın da kabusu oldu değerli izleyenler. Başkent Berlin başta olmak üzere bölge kapma yarışındaki bu çeteler uyuşturucu ticaretinden silah kaçakçılığına, gasptan tehditle haraç toplamaya kadar birçok suça karışmış durumda. Örgüt ağları ise Dubai'ye kadar uzanıyor.
0: Türkiye'nin son yıllarda nefes aldırmadığı yeni nesil suç örgütleri bu kez de Almanya'nın kabusu oldu. Berlin'de restoran kapılarına ateş açılıyor, bazı geceler sokaklarda el bombası sesleri duyuluyor. Tetikçilik, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, haraç toplama, tehdit, yaralama gibi suçlarla özellikle Berlin'de bölge kapma yarışına giren çeteler giderek daha görünür hale geldi. Türk esnafsa endişeli. Çeteler Türk işletmelerini hedef alıyor. 250 bin ila 500 bin euro arasında haraç topluyorlar. Ödemeyi reddedenlerse acımasız saldırılarla cezalandırılıyor.
3: Türk-Kürt kökenli dükkan sahiplerine yönelik suçlarda belirgin bir artış tespit edilmiş durumda. Bu kişiler baskı altına alınıyor, korkutuluyor, bazı durumlarda ise silah da kullanılıyor. Amaç bu kişilerin sözde koruma parası, yani haraç ödemelerini sağlamak. Bu arada savcılık da bu konuyla ilgili 200'den fazla soruşturma dosyası yürütülüyor.
0: Berlin'de Casper'lar çetesi oldukça etkili. Bölgeyi terörize eden bu çete, mafyanın en tehlikeli hücresi olarak kabul ediliyor. Çetenin liderliğini kovboy lakaplı Koray T ve Seyit D yürütüyor. Ağlar ise Dubai'ye kadar uzanıyor. Bu çete, Berlin'de silahlı saldırı vakalarını son bir yılda 362'den 543'e tırmandırırken, soruşturma savcılarını ölümle tehdit edecek boyuta ulaştı. Alman polisi çeteleri çökertmek için Ferrum ve Telum adıyla özel operasyon timleri kurdu.
2: Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez ülkede deprem nedeniyle görev yapan ekipleri ziyaret etti. Rodríguez aralarında Türkiye'nin de olduğu yabancı arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı verdi. Türk ekibinde çalışan arama kurtarma köpekleri de unutulmadı.
0: Venezuela son 126 yılın en şiddetli depremlerini yaşadı. Ülkenin kuzeyini vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 2600'den fazla kişi hayatını kaybetti. 12.000'den fazla kişi yaralandı. Dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri Venezuela'nın yardımına koştu. Türkiye o ekiplerin başında geldi. Türk ekipler günlerdir enkaz altında kalanlara ulaşmak için canla başla çalışıyor. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez de yabancı arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı verdi.
4: Cumhurbaşkanı vekili Delcy Rodríguez bana nişanı tevdi ederken Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ettiğini, Türk halkına teşekkür ettiğini, deprem olmasından itibaren Türkiye'nin her zaman Venezuela'nın yanında olduğunu ve bundan dolayı da şükran duyduklarını söyledi. Umuyoruz ki bir daha Venezuela'nın başına böyle büyük bir felaket gelmez. Ama bu süreçte Venezuela halkının yanında her zaman olduk.
0: Türk arama kurtarma ekiplerinin enkazlarda hayati rol oynayan 6 köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı verildi.
2: Polonya'da kırmızı ışığa rağmen hemzemin geçite dalan bir araç hızla gelen yük treninin altında kaldı. Trenin çarpmasıyla raylarda metrelerce sürüklenen otomobil hurdaya dönerken araçtaki iki kişi kazayı yaralı olarak atlattı.
0: Işık ihlali yapan araca tren çarptı. Hemzemin geçitte facianın eşiğinden dönüldü. Kameraya yansıyan kaza Polonya'nın

0: Lerde yaşanan kazaların %99'unun sürücü hatasından kaynaklandığı açıklandı.
1: Efendim, yurtta da aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazalara neden oldu. Aksaray'da yoldan çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada arasında çocukların da olduğu 44 kişi yaralandı. Muğla ve Diyarbakır'da da kazalar yaşandı.
2: Otobüs yoldan çıktı, otoyolda can pazarı yaşandı. Kaza Aksaray Baba Konami kendi meydana geldi. Irak'a giden yolcu otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otobüs yol kenarındaki kanala uçtu. Aracın camları kırılırken içerisinde çocukların doğduğu 44 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi Gölköy mahallesinde ise hatalı sollama yapan bir otomobil karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan biri devrilirken her iki araçtaki iki kişi yaralandı. Kaza anı bir başka aracın kamerasına yansıdı. Bu görüntü ise Diyarbakır'da kaydedildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Kaza anında o noktada kimsenin olmaması faciayı önledi.
1: Efendim, vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığı öne sürülen 60 yaşındaki Ali Kolcu ne yazık ki hayatını kaybetti. Sivas'ta bu yıl Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığından ölenlerin sayısı böylelikle 6'ya yükseldi.
0: Kene bir kişinin daha ölümüne sebep oldu. Sivas'ta ölü sayısı 6'ya yükseldi. Tokat'ın Artova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Ali Kolcu yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Durumu ağırlaşan Kolcu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Yapılan tetkiklerde Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığına yakalandığı belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yakınları Ali Kolcu'nun vücuduna tutunan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığını söyledi. Sivas'ta bu yıl kene tutunması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yetkililer vatandaşları keneye karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları konusunda uyarıyor.
1: Ve İBAN mağduru olarak adlandırılanlara tahliye yolu açıldı sevgili izleyenler. 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Pakete eklenen yeni düzenleme ile banka hesaplarını kullanan kişiler mağdurların zararının ödenmesi koşuluyla etkin pişmanlıktan faydalanabilecek. Ceza yarı gramında indirilecek, cezası ertelenecek.

0: kötü bir şey yapmamalı gerekiyor. Yani insanların da dikkatli olması gerekiyor.
1: Uzun zamandır böyle bir şey gündemde. Bunu hala bilmeyip de kullandıran varsa bence kendi ayaklarına sıkıyor.
2: Haksız menfaat karşılığında banka hesabı veya hesap bilgilerini başkalarının kullanımını açanlara yönelik yeni bir düzenleme geldi.
3: Mağdur, asıl mağdur dediğimiz dolandırılan, parasını kaybeden insanın zararını öderseniz, ne zaman öderseniz, savcılık aşamasında öderseniz 3'te 2'sine kadar, mahkeme aşamasında öderseniz yarısına kadar cezanızda bir indirim daha yapılacak.
4: Banka hesap bilgilerini başkalarına kullandıranlar hakkında vatandaş iki ayrı görüşe sahip. Kimi gerçekten bu insanların mağdur olduğunu, kimi ise bilerek ve isteyerek IBAN adresini komisyon karşılığı başkalarına kullandıranların bu işi kazanç kapısına çevirdiklerini düşünüyor.
5: Banka hesabı kullanıyor musunuz?
6: Kullanıyorum.
5: Peki IBAN numaralarınızı başkasıyla paylaşma gibi bir durum söz konusu mu?
6: Oluyor bazen. Allah samimi arkadaşlarımızın hepsine atıyoruz yani bazen.
2: 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Pakete eklenen bir maddeyle IBAN

0: mağdurları için de düzenleme yapıldı. Nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilen ve binlerce yıl ceza alanlar için şartlı ceza indirimi getirildi.
1: Cezaevindekine de bir süre veriyoruz. Diyoruz ki mağdurun zararını karşıla, ondan da istifade et.
0: Peki çıkar için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak mağduriyete mi yol açıyor, yoksa kazanç kapısına mı çevriliyor?
2: Kazanç kapısına çevirdiler bence.
3: Bu bir kumarla aynı şey, eşdeğer bir şeydir. Yani kumar oynamak nasıl tehlikeli bir şeyse, para karşılığı hesabını kullananlar da ülkenin kara para aklamasına, terörün finanse edilmesine kaynaklık sağlıyorlar.
0: İban dolandırıcılığı konusunda 3 taraf var. İbanı kiraya verilenler, dolandıranlar ve dolandırılanlar. Düzenleme İbanını kiraya verenleri kapsıyor. İbanı kullanılanlar mağdurların zararını karşılarsa cezalarında indirim alacak.
4: Bir kazanç kapısı haline döndürülmüş durumda IBAN hesaplarının kiralanması. Çok fazla yargılamada da suçlarda görüyoruz. Özellikle bir takım suçlarda bu isimler, bu şahısların IBAN hesapları kullanılıyor. Ve bu IBAN hesapları kiralayarak karşılığında belli bir miktarda para ödeniyor. Tabii asgari ücretin üzerinde para ödendiği için kişiler dışarıda iş bulmak yerine bunu kolay kazanç kapısı zannedip böyle suçların içerisine iştirak edebiliyorlar. Yani bundan dolayı da ceza alabiliyorlar. Bu işler işte 3 yıldan başlayıp 10 yıla kadar hapis cezasına dönebilecek şekilde riskler barındırıyor.
0: Peki dolandırıcılar ya da bahis çetelerinin hedefinde kimler var?
5: O tartışmalı bir konu.
0: Hesabı kullanıldığı için her bir mağdur için ayrı ceza alanlar da düzenlemeyle birlikte hepsinin zararını karşılarsa hapse girmekten kurtulacak. Cezaevlerindekiler de tahliye olabilecek. Asıl amaç mağdurların zararının karşılanması.
1: Hem cezasızlık algısını sebebiyet vermemek, hem asıl mağdur olan parasını kaybedenin zararının karşılanması.
6: Mağdur arkadaşlar var, bir an önce dışarı çıkarlar inşallah, çünkü gerçekten de mağdurlar. Dost dosta ibanını vermiş, cezaevine girmiş, ne diye girdiğini de bilmiyor.
0: Başkasının hesabını çeşitli şekillerde ele geçirerek dolandırıcılık yapanlar içinse herhangi bir düzenleme söz konusu değil.
1: Dolandırıcılık suçunda bir indirim de yok, af da yok.
0: Peki paket ne zaman yasalaşacak?
1: Genel kurula getirmeyi de arzu ediyoruz. Artık bu aşamadan sonra çok bekletmek de istemiyoruz.

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan NATO bugün dünyanın en büyük askeri ittifakı konumunda. NATO'nun en önemli pozisyonu ise NATO Genel Sekreterliği. Genel Sekreterler NATO'da siyasi koordinasyonu sağlamak, üye ülkeler arasında uzlaşı oluşturmak ve ittifakı uluslararası platformlarda temsil etmekle görevli. Peki bugüne kadar NATO Genel Sekreterliği pozisyonuna hangi isimler geldi? Kaç yıl boyunca görevde kaldılar ve NATO'ya nasıl katkılar sundular? Şimdi haberimizde izleyeceğiz.

NATO, Türkçesi ile Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, kurulduğu günden bu yana dünya siyasi tarihinin en etkili güvenlik örgütlerinden biri oldu. İttifakın en üst düzey sivil makamı ise NATO Genel Sekreterliği.

NATO Genel Sekreterliği görevi doğrudan bir askeri komutanlık yetkisi vermiyor. Genel Sekreter toplantılara başkanlık ediyor, üye ülkeler arasında uzlaşı ve koordinasyonu sağlıyor. İttifakın ortak politikalarının uygulanmasını takip ediyor. Peki bugüne kadar NATO Genel Sekreterliği görevini kimler üstlendi?

NATO'nun ilk genel sekreteri İngiliz Hastings İzmir'di. 13 Mart 1952'de bu göreve atandı. 5 yıl görevde kaldı ve Mayıs 1957'de genel sekreterlik görevinden emekli oldu. 1965 yılında ise hayatını kaybetti.

NATO'nun ikinci genel sekreteri ise Paul Henri Spaak oldu. Belçika doğumlu Spaak 20. yüzyılın etkili siyasetçilerinden biriydi. Uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık görevlerini yürüten Paul Henri Spaak 1957-1961 yılları arasında NATO genel sekreteri olarak görev yaptı. Soğuk Savaş'ın kritik yıllarında ittifakın siyasi koordinasyonunu güçlendirmeye çalıştı. Bugün Spaak'ın mirası Avrupa entegrasyonu, çok taraflı diplomasi ve Atlantik işbirliği alanlarındaki katkılarıyla öne çıkıyor.

Nisan 1961 yılındaysa genel sekreterlik görevine Dirk Stikker geldi. Hollandalı olan Dirk Stikker 1964 yılına kadar görevde kaldı. Stikker görev süresi boyunca Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki güvenlik ortaklığının sürdürülmesinde diplomatik bir rol

1964'te NATO Genel Sekreterliğine İtalyan Manlio Brosio seçildi. Brosio, ittifakı yalnızca askeri olmaktan çıkarıp siyasi bir istişare platformuna dönüştürmek için çabaladı. 7 yıllık bir görev süresinin ardından 1971'de 74 yaşındayken daha sakin bir hayat istediği için NATO Genel Sekreterliğinden istifa etti. 1980 yılında hayatını kaybetti.

71 yılında genel sekreterlik görevine bir kez daha bir Hollandalı geldi. Josef Luns tam 13 yıl boyunca görevde kalarak en uzun süren NATO genel sekreteri olan isim oldu.

1984'te ise Joseph Luns'un ardından İngiliz Peter Carrington NATO Genel Sekreteri oldu. 4 yıl boyunca görevde kaldı. Sakin müzakere tarzı, deneyimi ve diplomatik yaklaşımıyla tanınan Peter Carrington, NATO'daki liderliği ve Avrupa Atlantik güvenlik mimarisine yaptığı katkılarıyla hatırlanıyor.

1988'de ise Manfred Werner NATO Genel Sekreteri olarak seçildi. Almanya doğumlu olan Werner 1994 yılına kadar bu görevde kaldı. Liderliği ittifakın en kritik dönemlerinden birine denk geldi. Berlin Duvarı'nın yıkılması, Varşova Paktı'nın dağılması ve Almanya'nın yeniden birleşmesi sonrası NATO'nun yeni güvenlik ortamına uyum sağlaması için çalıştı. NATO Genel Sekreterliği boyunca kanserle mücadele etmesine rağmen görevini sürdürdü. Ve 1994 yılında görevi başındayken hayatını kaybetti.

Manfred Werner'in yerine Willy Claes geçti. Belçika doğumlu olan Claes, NATO'nun 8. Genel Sekreteri oldu. Belçika'da hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle görev süresi kısa sürdü. Yalnızca bir yıl bu görevde kaldı. 1995 yılında istifa etti.

Klaas'tan boş alan koltuğa İspanyol Javier Solana oturdu. Solana 1995-1999 yılları arasında NATO Genel Sekreterliği görevinde kaldı. Solana'nın ardından NATO'nun 10. Genel Sekreterliğine gelen isim İskoçya doğumlu George Robertson oldu. 1999-2003 yılları arasında NATO için kritik zamanlarda görev yaptı. Robertson, ABD Afganistan'ı işgal ettiği sırada NATO Genel Sekreteriydi ve o dönem NATO tarihinde ilk kez Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 5. maddesini yürürlüğe koydu. 2004'te ise görevinden ayrıldı.

Robertson'ın yerine daha önce Hollanda Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Jaap de Hoop Schoeffer geldi. 4 yılın ardından genel sekreterlik görevini Anders Fogh Rasmussen devraldı. ...2001-2009 yılları arasında Danimarka Başbakanı olarak görev yapan Rasmussen, 2009 yılında istifa ederek NATO'nun 12. Genel Sekreteri oldu. Rasmussen'in ardından Norveçli siyasetçi Jens Stoltenberg NATO Genel Sekreterliği koltuğuna oturdu. Stoltenberg daha önce iki farklı dönem Norveç Başbakanlığı yaptı. 2014 yılında başlayan NATO Genel Sekreterlik görevi ise müttefik ülkeler tarafından tam 4 kez uzatıldı. Ve 2004 yılında görevi Mark Rutte'ye devretti. Ondan 2024'e kadar yaklaşık 14 yıl boyunca Hollanda Başbakanı olarak görev yapan Rutte, bugüne kadar en uzun süre görev yapan Hollanda Başbakanı. Rutte 1 Ekim 2024 yılından bu yana ise NATO Genel Sekreteri olarak görev yapıyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Savunma ve havacılık sanayi son 12 ayda ihracatta 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak önemli bir eşiği atladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü belirtti. Haziran ayında savunma ve havacılık sanayisinin geçen yılın aynı ayına göre %29,6 artışla 802,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
2: Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın köşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktırdı.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: İklim krizinin etkileri artık sadece rekor sıcaklıklarla ya da orman yangınlarıyla sınırlı değil. Bilim insanlarına göre küresel ısınmanın etkisi yakın gelecekte sofralarda da hissedilecek. Özellikle gece sıcaklıklarının 20 derecenin altına düşmediği tropik gecelerin artması, tarım ürünlerinde kalite kaybına neden oluyor.
1: Meyve ve sebze yetiştiriciliğinde sıcaklık hem verimi hem de meyve kalitesini etkileyen en önemli kriterlerden birisidir. Ancak son yıllarda yaşanan küresel ısınmayla birlikte gece gündüz arasındaki sıcaklık farklarının azalmasıyla birlikte hem verimde hem de kalitede ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Meyve ve sebzeler genel olarak 25 ve 30 derece arasındaki sıcak gündüz sıcaklıklarında ve 15-25 derece arasındaki gece sıcaklıklarında en yüksek verim ve kalite değerlerine ulaşırlar.
2: Sıcaklık ortalamasının 25 derecenin üzerinde olduğu tropikal gecelerin sayısının artması Akdeniz'de özellikle zeytin üzerindeki kalite ve verimi nasıl etkiliyor?
1: Tropikal gecelerin zeytin üzerindeki en büyük olumsuz etkisi verimde olacaktır. Çünkü özellikle yüksek sıcaklıkla birlikte zeytinde tozlanma ve döllenme olaylarında ciddi sıkıntılar yaşanabilir ve bu sıkıntı da rekolteyi olumsuz etkileyeceği için Türkiye'nin yağ üretimini ve zeytin üretimini de ciddi anlamda tehdit edebilir.
0: Uzmanlar iklim değişikliğinin zeytinyağı başta olmak üzere pek çok gıdanın aroma ve kimyasal yapısını da değiştirebileceği riskine dikkat çekiyor.
1: Son yıllarda tropikal geceler olarak adlandırılan ve 25 derecenin altına düşmeyen sıcaklıklar bu kalite ve verimde ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Bunun en önemli dezavantajları rekoltede azalma ve özellikle de meyvenin gündüz fotosentez sonucu oluşturmuş olduğu şekerlerin gece solunumla kullanılması nedeniyle meyve ve sebzelerin özellikle şeker içeriklerinde ve aroma içeriklerinde ciddi olumsuzluklar yaşanmakta. Bu da tüketici tercihleri arasında bir talep açısından olumsuzluk yaratmaktadır ve bu sürecin yaşanmasıyla birlikte gelecekte bu sorunların daha da artacağını tahmin ediyoruz.
3: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
0: Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında göç ederek Van Erciş'e yerleşen Kırgız Türkleri gelenek ve göreneklerini yaşatıyor. Kırgız Türkleri oluşturdukları atölyelerde geleneksel kıyafetleri ve otağı yapıyor.
4: Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir mahallesinde yaşayan Kırgız Türkleri geleneksel Türk kıyafetinin üretimini yapıyor.
5: Burada geleneksel çantalarımız olsun, kıyafetlerimiz olsun, onların üretimini yapıyoruz, onların satışını yapıyoruz.
4: Nasıl, zor mu bunları yapmak?
5: Yok, hayır. Biraz tabii ki de zorluğu var ama zevkli.
4: Alıştık.
5: Alıştık, evet, alışkınız zaten.
4: Peki hangi zamanlarda çalışıyorsunuz?
5: Tam zamanlı çalışıyoruz biz burada. Kaynım ve eltimin atölyesi var.
6: Burada savaşçı kıyafetleri, eski Türk kültürüne ait, otağı üretimi, yani yöremize ait, yani bütün ürünlerin imalatını yapıyoruz.
4: Evet,
6: tabii zevkli, hem üretiyoruz, hem kültürümüzü yansıtıyoruz, hem de yani kendi ekonomimize katkı sağlıyoruz. Her açıdan bizim için dolu dolu geçiyor diyebilirim.
0: İlçedeki Kırgız Türkleri yaptıkları ürünleri yurt içi ve birçok ülkeye gönderiyor.
4: Kadınlar burada kendi kültürlerine ait yelek, elbisenin dışında da otağı yaparak sipariş alıyor. Aldıkları siparişi ise yurt dışına ve yurt içine gönderiyor.
6: Otağın dış kısmı, dış süslemelerini yapıyoruz. Hem dış hem iç bütün süsleme, aksesuar kısımlarını yapıp hazırlayıp o şekilde gönderimlerini sağlıyoruz.
4: Kaç günde tamamlanıyor?
6: Bir hafta 10 gün civarı gönderim için hazır olmuş oluyor. Bütün aksesuarlarla birlikte, ahşabıydı, keçesiydi, süslemeleriydi, el işçiliğiydi. O şekilde hazırlayıp gönderiyoruz.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Buradan tuttuğumuzda ses kesiliyor.
8: Şimdi fan cüzi bir miktar. Sivoplar pahalı. Yani kapak açılması pahalı bir şey.
0: Tamirci 80 bin, ekspertiz 10 bin lira dedi. Arada 8 katlık uçurum çıktı. Konya'da bir kişi motorundan ses gelen 2016 model otomobilini tamirciye götürdü. Motorda arıza var diyerek 80 bin liralık fatura çıkarıldı. Araç sahibi bunun üzerine otomobilini ekspertize götürdü. Yapılan detaylı incelemede aracın motorunda değil radyatör fanında sorun olduğu belirlendi. Başka bir usta aracı 10 bin liraya tamir etti.
8: Gayet gürültülü bir şekilde çıkıyordu. Sivop sesine çok benziyor ama biz yaptığımız incelemeden sonra baktığımızda radyatör fanının bozuk olduğunu, fandan geldiğini arkadaşlara gösterdim. Buna bir iki ustaya gitmişler. Bu Sibop kapak açılması lazım demişler. Bu olmadığı halde yani bilmediği bir yere gitse onu Sibop sesi diye güzelce yaptık diyecekler. Radyatörü değiştirecekler. O parayı da onlardan fazlasıyla alacaklar.
0: Otomobil sahibi ekspertiz sayesinde daha fazla para ödemekten kurtuldu.
8: Aldığım zaman sesin kesildiğini gördüler. Müşteriler de şok oldu yani abi bu kadar basit bir şey miydi diye.
0: Uzmanlar arıza durumunda birçok tamirciden fiyat alınması gerektiğini belirtiyor.
8: Olabiliyor. Bir yerden fiyat almayın, bir yerden başka bir yere daha, birkaç yere daha sorarak teyit ettirin. En sonunda doğru yere varılacaktı zaten.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklamların ardından akşam ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli izleyenler, haftalardır Avrupa'yı kavuran sıcaklıkları konuşuyoruz malum. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar sadece insan sağlığını değil gıdaların kalitesini de tehdit ediyor. Bilim insanları artan gece sıcaklıklarının meyve ve sebzelerin tat, aroma ve rengini değiştirebileceği uyarısında bulunuyor.
0: İklim krizinin etkileri artık sadece rekor sıcaklıklarla ya da orman yangınlarıyla sınırlı değil. Bilim insanlarına göre küresel ısınmanın etkisi yakın gelecekte sofralarda da hissedilecek. Özellikle gece sıcaklıklarının 20 derecenin altına düşmediği tropik gecelerin artması, tarım ürünlerinde kalite kaybına neden oluyor.
1: Meyve ve sebze yetiştiriciliğinde sıcaklık hem verimi hem de meyve kalitesini etkileyen en önemli kriterlerden birisidir. Ancak son yıllarda yaşanan küresel ısınmayla birlikte gece gündüz arasındaki sıcaklık farklarının azalmasıyla birlikte hem verimde hem de kalitede ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Meyve ve sebzeler genel olarak 25 ve 30 derece arasındaki sıcak gündüz sıcaklıklarında ve 15-25 derece arasındaki gece sıcaklıklarında en yüksek verim ve kalite değerlerine ulaşırlar.
2: Sıcaklık ortalamasının 25 derecenin üzerinde olduğu tropikal gecelerin sayısının artması Akdeniz'de özellikle zeytin üzerindeki kalite ve verimi nasıl etkiliyor?
1: Tropikal gecelerin zeytin üzerindeki en büyük olumsuz etkisi verimde olacaktır. Çünkü özellikle yüksek sıcaklıkla birlikte zeytinde tozlanma ve döllenme olaylarında ciddi sıkıntılar yaşanabilir ve bu sıkıntı da rekolteyi olumsuz etkileyeceği için Türkiye'nin yağ üretimini ve zeytin üretimini de ciddi anlamda tehdit edebilir.
0: Uzmanlar iklim değişikliğinin zeytinyağı başta olmak üzere pek çok gıdanın aroma ve kimyasal yapısını da değiştirebileceği riskine dikkat çekiyor.
1: Son yıllarda tropikal geceler olarak adlandırılan ve 25 derecenin altına düşmeyen sıcaklıklar bu kalite ve verimde ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Bunun en önemli dezavantajları rekoltede azalma ve özellikle de meyvenin gündüz fotosentez sonucu oluşturmuş olduğu şekerlerin gece solunumla kullanılması nedeniyle meyve ve sebzelerin özellikle şeker içeriklerinde ve aroma içeriklerinde ciddi olumsuzluklar yaşanmakta. Bu da tüketici tercih.

0: Hedefleri arasında bir talep açısından olumsuzluk yaratmaktadır ve bu sürecin yaşanmasıyla birlikte gelecekte bu sorunların daha da artacağını tahmin ediyoruz.
1: Van'daki Dönemeç Deltası atlı jandarma ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetleniyor. Koruma altındaki bölgede doğal yaşam titizlikle gözetiliyor.

0: Van'ın Edremit ilçesindeki Dönemeç Deltası sadece doğal güzelliğiyle değil, sıkı koruma önlemleriyle de dikkat çekiyor.
1: Türkiye'nin en sulak noktalarından bir tanesindeyiz. 2020 yılında koruma altına alınmıştı. Şu anda da jandarma ekiplerine bağlı atlı birlikler denetimlerini bu bölgede sürdürüyor.
0: Atlı jandarma ekipleri ulaşılması güç noktalarda düzenli devriye atıyor. Hem doğal yaşam korunuyor hem de çevreyi olumsuz etkileyebilecek ihlallerin önüne geçiliyor. Ekipler bölgeye gelen ziyaretçileri de doğanın korunması konusunda bilgilendiriyor. Atlı jandarma Dönemeç Deltası'nda doğal mirasın geleceğe taşınması için 7 gün 24 saat görev başında.
1: İstanbul asırlardır büyük medeniyetlerin buluştuğu şehir olarak varlığını hala koruyor. Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihi şehir 7 tepe üzerinde şekillendi. Her biri ayrı bir hikayeye ev sahipliği yapan o tepeleri ve geçmişten günümüze taşıdığı kadim mirası şimdi ekranlarınıza taşıyoruz.

0: Çemberli Taş, Fatih, Edirne Kapı, Süleymaniye, benim bildiğim bu kadar.
1: Çamlıca Tepesi, Topkapı,
2: Fatih, ondan sonra Yavuz Selim. Yani Suriçin'deki Yeditepe'den bahsediyorsa genel olarak mı? Benim bildiğim Suriçin'de eski İstanbul Yeditepe'den oluşur yani.
3: Şehirlerin en güzeli, kıtaları birbiriyle buluşturan, imparatorluklara başkentlik yapan, her taşıyla ayrı bir hikaye anlatan, peygamber övgüsü almış eşsiz bir medeniyet. Yeditepe üzerine inşa edilen kadim ve Müslüman şehir İstanbul. Yeditepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler der Necip Fazıl Kısakürek Canım İstanbul şiirinde. İşte Yeditepe'nin üzerine kurulan bir şehirden bahsediyoruz. Peki bu Yeditepe neresi?
4: Çamlıca biliyoruz tepe olarak. Yeditepe bence büyük camilerin olduğu tepeler diye düşünüyorum.
5: Süleymaniye mi?
6: Çamlıca Tepesi aklıma geliyor. En büyük tepe orası. Kule var orada. Cami var orada. Çok mükemmel, çok güzel.
7: Geçen yarışmada çıkmıştı. Edirne Kapı'nın olduğu yer. Evet, tepe olmasa da orası şaşırtmıştı. Evet. Orası Edirne Kapı'da şeylerden biri, tepelerden biri.
8: Çamlıca Tepesi, Sultanahmet, Fatih.
9: Yani buraya yakın Pierre Loti biliyorum. Belki oraya yakın bir yer olabilir.
2: Tepe, Yavuz Selim Tepesi, Fatih Tepesi.
10: Doğru ama buralara kendine has sembollerle yapılar inşa etmiş. Mesela birinci tepeyi Ayasofya yapmış. İkinci tepenin olduğu yere Çemberli Taş yapmış. Yaklaşık 1300 yıl Doğu Roma'nın bu yedi tepeli şehirde kurduğu sembolleri yeni fetheden Osmanlı'da 1453'te beraber Fatih Sultan Mehmet'le beraber kendine has bir dokuyla aslında tezyin ediyor.
1: Ne bileyim yani yedi tepesi olduğunu biliyoruz tabii de çok saçma değil mi? 61 yaşındayım. 60 seneden beri İstanbul'dayım. Bunlardan haberim yok. Ben boşuna yaşamışım.
11: Yani herkes gel Çamlıca diyor ama Çamlıca değilmiş onu biliyorum.
3: Yedi tepeli şehrin ilk tepesi Sarayburnu. Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii bölgesinde yükselen bu tepe bir başka deyimle İstanbul'un kalbi.
10: Ayasofya'yı alıyor, amacına uygun camiyi kibir yapıyor Osmanlı ama Ayasofya'nın hemen karşısında bir Sultanahmet Camii yaparak birinci tepenin süsünü Sultanahmet Camii yapıyor.
3: İkinci tepedeyiz. Çemberli Taş Roma'nın tarihi simgelerinden biri. Osmanlı Devleti ise bu tarihi dokuya Nuri Osmaniye Camii ile kendi mührünü vurdu.
10: Çemberli Taş'ın olduğu yerin hemen yanına Nuri Osmaniye, 3. Osman'ın nuru anlamına gelir. Aynı zamanda Osmanlı'nın nuru, devlet-i aliyeyi. Ali Osman veya devleti Ali Osman diye de geçer. Şimdi 3. Osman'ın nuruyla süslüyor, Nuri Osmaniye yapıyor.
3: Üçüncü tepe olan Bayezid Tepesi'ndeyiz şimdi de. Bayezid Tepesi'nin içerisinde hem Bayezid Meydanı hem de Süleymaniye Camii bulunuyor. Gelenlere ise eşsiz bir manzara sunuyor. Bayezid Tepesi yalnızca tarihi eserleriyle değil, Kapalı Çarşı ile, İstanbul Üniversitesi ile ve Bayezid Camii ile yüzyıllardır şehrin en canlı merkezlerinden biri. Ve dördüncü durağımız Fatih Tepesi. Fatih Sultan Mehmet Han'dan hatıra bu tepe içerisinde hem Fatih Camii'yi hem de Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini bulunduruyor.
10: Dördüncü tepenin olduğu yer ilginçtir. Havariyun Kilisesi diye geçiyor. Romalıların normalde hükümdarlarının gömüldüğü bir tepe ve Fatih Sultan Mehmet şehri fethettiğinde bu Havariyun Kilisesi'nin kalıntıları kalmış. İşte bu metruk kalıntıların üzerine Fatih kendi Sultan Mehmet Külliyesi'ni yapıyor ve bugün Fatih Sultan Mehmet Külliyesi de Dördüncü Tepe'nin tezyini oluyor.
3: Halic'in eşsiz manzarasıyla Yavuz Sultan Selim Tepesi bizleri karşılıyor. Burası adını Yavuz Sultan Selim Han'dan alıyor. İstanbul'un hem tarihi dokusunu hem de hakim konumunu beraberinde bulunduruyor. Halice Hakim Yavuz Sultan Selim Camii İstanbul'un en yüksek noktalarından birinde baş gösteriyor. Şehrin süliyetine yön veren bu eser Osmanlı'nın klasik dönem mimarisinin en önemli örnekleri arasında yer alıyor. Altıncı tepenin en dikkat çekici özelliği ise bir sultan tarafından değil, sultan kızının eseriyle süslenmiş olması. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına Mimar Sinan tarafından inşa edilen Mihrimah Sultan Camii, Edirne Kapı'nın en görkemli yapılarından biri olarak İstanbul silüetine ayrı bir zarafet katıyor.
10: Yedinci tepe ise Cerrah Mehmet Paşa ile süslenmiş. İşte bu yedi tepeden mütevellit artık Osmanlı bu eski şehir dokusunu kendine has külliyelerle değerlendirmiş oluyor.
3: İstanbul'da 7 tepe demek 7 ayrı hikaye demek. Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan bu eşsiz miras yalnızca taş ve topraktan ibaret değil. Medeniyetlerin bıraktığı izlerin de en güçlü tanığı. İstanbul 7 tepesiyle geçmişi bugüne taşımaya, tarihi her gün yeniden anlatmaya devam ediyor.
10: Burayı zamanı verene adıyor aslında Osmanlı. Hani zamanı verene külliye ile bir armağan gönderiyor. Mevla'ya adıyor. Ve bu külliyelerde bilabeder, halka dönük aşevler oluyor, sebiller oluyor, hanlar oluyor, hamamlar oluyor. Buralarda yalnızca namaz kılınan mekanlar, mescitler değil, medreseler oluyor. Ve buralarda hem ruhu besleyen hem bedeni besleyen yerlerde aslında şehrin o en güzel noktalarını devletin kendi kudretinin, gücünün gösterildiği yerlere dönüştürmüş oluyor.

0: Türkiye yeni bir hava sisteminin etkisi altına girdi. İstanbul'da süper hücre uyarıları arka arkaya geldi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Denizli'de evlerinin balkonuna güvenlik amacıyla takılan koruma filisine dolanan küçük çocuk dakikalarca asılı kaldı. Yürekler ağza geldi. Konya'da bir kişi otomobilinin motorundan ses gelmesi üzerine tamirciye gitti. Tamirci 80 bin liralık arıza olduğunu söyledi, ekspert ise 10 bin lira dedi. Aydın'da 27 yaşındaki Abdülkadir Ataş sokak ortasında vuruldu. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde büyük korku yaşandı. 5 katlı bir binanın 4. katında balkon çökmesi meydana geldi. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan Akşam Ajansı'nda.
1: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı ve beklenen sağanak İstanbul'u vurdu. Sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Trafikte ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı. Aralıklarla etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

0: İstanbul'u sağanak vurdu. Her yer göle döndü. Araçlar mahsur kaldı. Duramayan da işte böyle sürüklendi. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin ard arda yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış sabah saatlerinde başladı. Kentin her iki yakasında da gökyüzü bir anda karardı. Aniden bastıran sağanak cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi.
1: Nispetiye Caddesi'nden Zincirlikuyu'ya gitmeye çalışan bir araç tam da bu tünele geldiğinde yoğun yağmur suları nedeniyle mahsur kalmıştı. Ve şu anda ekiplerin yine su tahliyesi devam ediyor. Sürücü içeriden çıkarıldı. Bunu da belirtmiş olalım.
0: Yağmura yolda yakalanan İstanbullular zor anlar yaşadı. Burası Beşiktaş. Ihlamurdere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sele kapılmak üzereyken son anda kurtuldu. Can pazarının yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu görüntüler de Sarıyer'de kayda geçti. Ana su borusu patladı. Cadde sular altında kaldı. Yolda oluşan su birikintileri sürücüleri zorladı. Kuvvetli yağış Zincirlikuyu'da alt geçidi doldurdu. Araçlar mahsur kaldı. Kağıthane'de de yaz yağmuru hayatı olumsuz etkiledi. Kanalizasyon borusu patladı. Cadde suya gömüldü. Yağışın etkisiyle semt pazarının bulunduğu cadde göle dönerken esnaf tezgahlarını ve ürünlerini korumak için yoğun çaba harcadı. Şişli'de sağanak yağışın etkisiyle bir ağaç park halindeki iki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan yok ancak iki araçta büyük hasar var. Sağanak yağışın gün içinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Vahdettin Köşkü'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Toplantı sonrası iki lider kameraların karşısına geçti. Başkan Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakata değinerek tüm dünya derin bir nefes aldı dedi. Erdoğan'ın gündeminde soykırımcı İsrail de vardı. Savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemesi gerektiğine dikkat çekti.
3: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
2: Evet değerli izleyicilerimiz, bu hafta Ankara'da, başkentte tarihi bir

0: zirve gerçekleşecek. Malum kritik NATO zirvesi öncesi tam teyakkuz halinde başkentte, şehrin dört bir yanında ekipler 7/24 esasına göre görev yapıyor. Tedbirler doğrultusunda sürücülere yönelik denetimler de sürdü.
1: Dünyanın gözü 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde olacak. Kritik zirve için ekipler teyakkuza geçti. Başkentin dört bir yanında denetimler sıklaştırıldı.
2: Kritik NATO zirvesi için geri sayım başladı. Başkent Ankara'da da bu kapsamda güvenlik önlemleri üst noktaya taşındı. An itibariyle de Sakıp Sabancı Bulvarı'nda ekipler denetimlerini sürdürüyor.
1: Trafik, asayiş, attı polisler, Yunus ve özel harekat timleri kentin stratejik noktalarında 7/24 esasına göre görevinin başında. Alınan tedbirler doğrultusunda sürücüler ve araçlar da denetlendi.
2: Denetimler kapsamında araçların iç ve bagaj kısmı da didik didik aranıyor. Özellikle şüpheli bir durum olması halinde sürücüler de üst aramasından geçiriliyor.
1: Kent merkezinin yanı sıra şehrin giriş ve çıkış noktalarında uygulamalar zirve tamamlanıncaya kadar sürecek. Liderlerin ve özel misafirlerin konaklayacağı oteller bölgesinde de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Öte yandan NATO tedbirleri dolayısıyla memurlara verilen idari izin sürecinin başlamasıyla Ankara'nın cadde ve sokakları da sakinliğe büründü.
2: NATO zirvesi tedbirleri doğrultusunda memurlara da idari izin verilmişti. İzin süreci başladı. Başkentin sokakları ise bomboş kaldı.
1: Memurlara verilen izin dolayısıyla başkentte trafik yoğunluğu minimuma indi. Trafik akışının rahatlaması, zirve için kente gelecek olan devlet başkanları ve delegasyonların geçiş güzergahlarındaki güvenlik yönetimini de kolaylaştırdı.
0: Evet, önümüzdeki hafta NATO İttifakı'nın 36. toplantısı gerçekleşecek. Bu zirve pek çok açıdan tarihi olma niteliği taşıyor değerli izleyicilerimiz. Amerikan Başkanı Donald Trump da 2. başkanlık döneminin ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek Türkiye'ye. Elbette gözler Başkan Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinde olacak. Peki masada muhtemel hangi başlıklar olabilir? Şöyle bir barkomuza bakalım birlikte. Katsa yaptırımları, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da bu hususta açıklamaları olmuştu. Masada olması muhtemel başlıklar: savaş uçağı motorları, F-35 savaş uçağı ve F-16'lar. İran savaşı meselesi de elbette masadaki başlıklardan bir diğeri olacak. Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail saldırganlığı, ki bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine basın toplantısında da bu maddenin altını defaatle çizdi. Suriye'deki yeni dönem ve elbette devam eden Rusya-Ukrayna savaşı da masadaki başlıklar arasında yer alacak. Önümüzdeki hafta Ankara'da oldukça hareketli, tarihi günler yaşanacak. Bizler de bu ekranlardan an be an paylaşacağız sizlerle. Şimdi çok özel görüntüler paylaşacağız efendim sizlerle. Tayfun Blok 3 füzesi uzun menzilde ilk kez su üstü hareketli hedefi cerrahi hassasiyetle imha etti. İşte görüntüler ekranlarınıza geliyor. Türk savunma sanayini roket ve füze devi Roketsan, Türkiye'nin bu alanda ulaştığı en son teknolojiyi simgeleyen milli balistik füze Tayfun'un Blok 3 versiyonuyla kritik bir test atışı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen test kapsamında düşman unsuru olarak belirlenen ve deniz üzerinde serbest şekilde seyir halinde olan insansız deniz aracına yönelik operasyonel bir angajman uygulandı. Canlı harp başlığı kullanılan atışta Tayfun Blok 3 hipersonik hızlara ulaşarak hedefine kilitlendi ve hedefi başarıyla vurdu.

Ve Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruç Reis, ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek törene katılmak için New York limanına demir attı sevgili izleyenler. TCG Oruç Reis, New York'ta 5 Temmuz'da düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere ABD'ye gitti. ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında New York limanına demir

0: Atan TCG Oruç Reis, dünyanın farklı ülkelerinden gelen savaş gemileriyle birlikte düzenlenecek deniz geçit törenine katılacak. Şimdi akşam ajansına siyasetteki gelişmelerle devam edeceğiz. Özgür Özel yol haritasını belirledi sevgili izleyenler. Yeni partinin Ağustos ayında kurulması bekleniyor. Kritik tarih ise adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz. Peki neden? Cevabı ve daha fazlası sıradaki haberimizde.
1: Çağrısı gibi algılandı ama.
2: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
3: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
4: Özgür Özel yol haritasını belirledi. Yeni parti için Ağustos ayı işaret edildi. Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için toplanan delege imzalarını genel merkeze teslim etti. Ancak tedbir kararı olduğu için kurultay toplanamıyor. Kemal Kılıçdaroğlu olağan kurultay sürecini başlattı. Özel'e madem örgüt arkamızda diyorsunuz gelin olağan kurultayda yarışalım mesajı iletildi. Özel cephesi genel merkezin tutumunu samimi bulmadı.
5: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
6: Ne kadar sürecek?
5: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
6: Ne kadar
5: sürecek? En fazla 4-5 ay sürer.
6: 4-5 ay sürer.
5: Tabii nereden bakarsa olağan kurultayı.
4: Adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz'a kadar kurultay davası ile ilgili yargıtay süreci tamamlanmazsa özel parti çalışmalarını hızlandıracak. En geç Ağustos'ta partinin kurulması bekleniyor.
7: Daha önce sorduğunuzda bunları konuşmadığımızı söylemiştik. Evet şimdi konuştuk, konuşuyoruz.
4: Öte yandan özel grup toplantılarını sürdürüyor. NATO zirvesi nedeniyle meclis kapalı. Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'de yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise meclis kapanana kadar grup toplantısı yapması beklenmiyor.
0: Bugün CHP'de sıcak bir gelişme de yaşandı sevgili izleyenler. Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'den istifa etti. Butlan kararı sonrası Özgür Özel'in yanında yer alan Beker, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim dedi. Bu sözlerle ana muhalefet partisiyle yollarını ayırdı. Peki Beker bundan sonra ne yapacak? Ayrıntılar haberimizde.
8: Çünkü biliyordum kaybedeceğini, 16'sında söyledim.
9: Oy verdiniz mi Kemal Bey'e?
8: Oy verdim mi? Ya oy vermedim. Vermedim.
4: CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim dedi. CHP'den istifa etti. Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP ile yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Beker, mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için CHP üyeliğimden istifa ediyorum ifadesini kullandı. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.
10: Ben 14 Mayıs'ta milletvekili oldum, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim. Bunu da gururla başka adam mı vardı diye televizyonda anlatırsanız, siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelirseniz o zaman size hayırdır kardeşim derler.
11: Bana geçen gün anlattı, televizyon yayınında gazeteci çok sıkıştırınca kızdım söyledim diyor. Böyle yemin billahi diyor aslında vermiştim diye artık dedim yani o kısım size kalmış bir şey.
4: 2023 seçimlerinin ardından İYİ Parti'den istifa eden Beker geçtiğimiz yıl CHP'ye katılmıştı. Adnan Beker mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in yanında saf tuttu. Genel merkezin tahliyesine engel olmak için otobüsünü parti binasının kapısına çektirdi. Beker'in istifasının Özgür Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleştiği öğrenildi.
12: Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya?
4: Mutlak butlan kararının ardından CHP'den istifa eden ilk isim İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir oldu. Geçtiğimiz yıl İYİ Parti'den CHP'ye geçen Özdemir önceki hafta AK Parti'ye katıldı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da İYİ Parti'den CHP'ye geçmişti. Dikbayır geçtiğimiz günlerde ana muhalefet partisinden istifa etti. Son istifa ile birlikte CHP'nin parlamentodaki sandalye sayısı 135'e düştü.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evlenecek.

0: ki gençlerin desteklenmesi projesiyle ilgili rakamları açıkladı. Buna göre projeye bugüne kadar 265 binden fazla başvuru alındı sevgili izleyenler. 160 binin üzerinde gence faizsiz evlilik kredisi ödemesi yapıldı.
1: Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesiyle ilgili rakamlar netleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, proje kapsamında bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını, 160 binden fazla gence faizsiz kredi ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.
2: Bugüne kadar 285 binden fazla başvuru aldık. 222 binden fazla gencimize eğitim ve danışmanlık desteği sunduk. 230 binden fazla gencimiz kredi almaya hak kazandı. 160 binden fazla gencimizin kredi ödemesini gerçekleştirdik. 18-25 yaş arasındaki çiftlerimize 250 bin lira, 26-29 yaş arasındaki çiftlerimize ise 200 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz.
1: Bakan Göktaş evlilik hazırlığı yapan gençlere çağrıda bulundu. Uygun şartları taşıyan çiftlerin başvurularını Aile Gençlik Fonu, aile.gov.tr adresi üzerinden yapabileceklerini kaydetti.
0: Takvim yaprakları 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde binlerce vatandaşını kaybetmişti. Depremin üzerinden 3 yıl geçti ancak acılar elbette taze. O gün bir mucize eseri kurtulan Aleyna Ölmez tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi'nden bugün mezun oldu. Ailesi ve onu sevenler de oradaydı.
3: Hüzün var, bir anda gurur var. Çünkü beni böyle görmek isteyen kişi annemdi. Annem yanında olmadığı için biraz hüzünlüyüm.
4: İyi ki Aleyna bizimle, iyi ki bizim evladımız olmuş. İyi ki Aleyna'nın bu mutlu gününe şahitlik ediyoruz.
1: Aleyna Ölmez, annesini asrın felaketi 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaybetti. Binlerce can hatıralarıyla beraber enkaz altında kaldı. O acının yanında büyük kurtuluş hikayelerinden biriydi onların hikayesi. Enkaz altında tam 11 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Herkesin artık olmaz dediği bir anda bir ses yükseldi enkazın altından ve umut oldu. Tedavisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam etti. Depremzede kızı Başkan Erdoğan da ziyaret etmişti. O azim ve çaba sonunda Aleyna sağlığına kavuştu. Tedavi olduğu Ankara Üniversitesi'ne bu kez öğrenci olarak geri döndü. Eğitimini başarıyla tamamlayan genç kız mezun oldu.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız bir akşam Aleyna'yı aradı. Aleyna'yı kutladı, tebrik etti. Aleyna bizim için sadece bir başarı hikayesi değil. Aslında bir azim hikayesi, bir gayretin ortaya çıkarttığı bir azmin başarı hikayesi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Aleyna artık Ankara Üniversitesi'nde bir sembol isim oldu. Aleyna'yı hem o depremdeki 11 günlük yer altında kaldığı dönemdeki azmi gayreti, hem daha sonra okumada gösterdiği iradesi için tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.
1: Mezuniyet töreninin ardından Aleyna gökyüzüne güvercin bıraktı.
3: Benim burada bulunmamın en büyük nedenlerinden birisi de sizin Necdet Hoca olarak bildiğiniz ama benim Necdet amca dediğim Necdet Ünü var. Ona ve ailesine, hatta arkamda olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
5: Mezunları adına konuşmasını gerçekleştirmek üzere.
0: Denizli'de evlerinin balkonuna güvenlik amacıyla takılan koruma filesine dolanan küçük çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamayan annenin yardımına itfaiye ekibi yetişti. Bebeği kurtaran itfaiye erinin sözleri ise yürekleri ısıttı.
6: Koruma filesine takıldı, dakikalarca asılı kaldı. Görüntüler Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinden. 3 yaşındaki çocuk 3. kattaki evlerinin balkonuna güvenlik amacıyla takılan koruma filesine dolandı. Durumu gören anne hızla hareket ederek yakaladığı çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Üst katta oturan komşuları da aşağı sarkarak çocuğa ulaşmaya çalıştı. Ancak bu çabada sonuçsuz kaldı.

0: bütün mahalle rahat bir nefes aldı.
1: Kadın şok oldu ama. Kadın şok oldu, öyle deme.
2: İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde büyük bir korku yaşandı. 5 katlı bir binanın 4. katında balkon çökmesi meydana geldi. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
3: Büyük bir gürültü duyuldu. Mahalleli panik yaşadı.
4: Gece çıktık işte, koştuk hani, baktık balkon çökmüştü. Komşular falan kapıya çıktı. Kimi deprem oluyor zannetti, korktu. Kimi hani arabalara vuruyor zannetti, vurup kaçtılar zannetti.
3: Gece saatleriydi. İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 5 katlı bir binanın 4. katına ait balkonda çökme oldu. Neyse ki aşağıda kimse yoktu. Facianın eşiğinden dönüldü. Beton parçaları çevreye saçıldı. Çökme sonrası mahalle sakinleri büyük korku ve panik yaşadı.
4: Allah'tan tek duamız gece olmasıydı. Hani gündüz olsa Allah korusun, can kaybı, yaralanma gibi şeyler de olabilirdi.
3: Bölgeye ekipler sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler bina sakinlerini tahliye etti. 40 yıllık binanın yıkılıp yıkılmayacağı incelemelerden sonra belli olacak.
2: Değerli izleyenler, Konya'da bir kişi otomobilinin motorundan ses gelmesi üzerine tamirciye gitti. Araç sahibine motorda 80 bin liralık arıza olduğu söylendi. Ancak otomobil ekspertize götürülünce gerçek farklı çıktı.
5: Buradan tuttuğumuzda ses kesiliyor. Şimdi fan cüzi bir miktar. Siboplar pahalı. Yani kapak açılması pahalı bir şey.
3: Tamirci 80 bin, ekspertiz 10 bin lira dedi. Arada 8 katlık uçurum çıktı. Konya'da bir kişi motorundan ses gelen 2016 model otomobilini tamirciye götürdü. Motorda arıza var diyerek 80 bin liralık fatura çıkarıldı. Araç sahibi bunun üzerine otomobilini ekspertize götürdü. Yapılan detaylı incelemede aracın motorunda değil radyatör fanında sorun olduğu belirlendi. Başka bir usta aracı 10 bin liraya tamir etti.
5: Gayet gürültülü bir şekilde çıkıyordu. Sibop sesine çok benziyor ama biz yaptığımız incelemeden sonra baktığımızda radyatör fanının bozuk olduğunu, fandan geldiğini arkadaşlara gösterdim. Buna bir iki ustaya gitmişler. Bu sibop kapak açılması lazım demişler. Olmadığı halde yani bilmediği bir yere gitse onun sibop sesi diye güzelce yaptık diyecekler. Radyatörü değiştirecekler. O parayı da onlardan fazlasıyla alacaklar.
3: Otomobil sahibi ekspertiz sayesinde daha fazla para ödemekten kurtuldu.
5: Aldığım zaman sesin kesildiğini gördüler. Müşteriler de şok oldu yani, abi bu kadar basit bir şey miydi diye.
3: Uzmanlar arıza durumunda birçok tamirciden fiyat alınması gerektiğini belirtiyor.
5: Olabiliyor. Bir yerden fiyat almayın, bir yerden başka bir yere daha, birkaç yere daha sorarak teyit ettirin. En sonunda doğru yere varılacaktı zaten.
2: İstanbul'da kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil kavşakta başka bir araca çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken sürücünün babası gözyaşlarına boğulan oğlunu sarılarak teselli etti.
3: Kırmızı ışıkta geçti, kazaya neden oldu. Gözü yaşlı sürücüyü babası teselli etti.
6: En önemlisi zaten karşı tarafta hasar yok, can hasarı yok. Önemli olan cana gelmesi.
3: Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan. İddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil kavşakta başka bir otomobile çarptı.
7: 2 saniye kırmızıya yakalandı. O sırada buradan gelen ablamız da burnunu sokmuştu, ona yeşil yanıyordu zaten. Ayarlayamadı hızını. Ön tamponu vurup taklattı.
3: Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu. Kazaya neden olan sürücü yaşadığı şokla gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine gelen baba oğluna sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.
6: Ya biz de cana gelmediğine, mala geldiğine şükrediyoruz, hamlediyoruz, yapacak bir şey yok.
3: Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
2: Trafik cezasına itiraz eden sürücüler için emsal niteliğinde bir karar.

0: Karar geldi değerli izleyenler. Danıştay yargı süreci devam eden ve henüz kesinleşmeyen trafik cezaları için ödeme emri düzenlenemeyeceğine hükmetti. Karar resmi gazetede yayımlandı.
1: Danıştay trafik cezalarının ödenmesi konusunda önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme itiraz edilerek dava konusu edilen ceza için ödeme emri gönderilemeyeceğine hükmetti. Resmi gazetede yayınlanan karara göre bir sürücüye kesilen trafik cezasının ardından vergi dairesi tarafından ödeme emri düzenlendi. Sürücü ise cezaya itiraz ederek dava açtı. İlk derece mahkemesi davayı reddetti. Ancak dosyayı inceleyen Danıştay farklı bir değerlendirme yaptı. Kararda idari para cezası kesinleşmeden tahsil işlemlerine başlanamayacağı vurgulandı. Dava süreci devam ederken düzenlenen ödeme emrinin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Danıştay kamu alacağının ancak ceza kesinleştikten sonra tahsil edileceğine dikkat çekti. Yüksek Mahkeme kesinleşmeyen idari para cezası için düzenlenen ödeme emrinde hukuki isabet bulunmamaktadır değerlendirmesini yaptı. Kararla birlikte benzer durumdaki davalar açısından emsal niteliğinde yeni bir içtihat ortaya çıkmış oldu.
0: Resmi gazetede sigarayı bırakmak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir karar yayımlandı. Sigara bırakma tedavisi görenlere sosyal güvence şartı aranmaksızın ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Detaylar haberimizde.
1: Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara yönelik ilaç desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla sigarayı bırakma tedavisi alan kişilere ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Kararda düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanacağı aktarılırken vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Herhangi bir sigortaya bağlı olmayan vatandaşların da sisteme dahil edileceğinin ifade edildiği karara göre ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek. Nikotin replasman preparatlarıyla bupropion HCI, vareniklin ve sitizin içerikli ilaçlardan yararlanabilecek olan vatandaşlar bu ilaçları ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarından temin edebilecek.
0: Siyasetçiye sosyal medyadan pislik dediği için hapis cezası alan vatandaş Yargıtay tarafından aklandı. Yüksek Mahkeme pislik sözünün hakaret suçu oluşturmadığına hükmetti.
1: Pislik sözü için hapis cezası verildi. Kararı Yargıtay bozdu. Pislik ifadesinin hakaret suçu sayılmadığına hükmedildi. Ankara'da bir kişi sosyal medya hesabından bir siyasetçiyi hedef aldı. Eleştirel ifadesinde pislik sözü de yer aldı. Siyasetçi şikayetçi oldu. Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesi sanığı hakaretten 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar istinafta da onandı. Sanık, pislik kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre kötü, zararlı davranış veya zarar veren kimse anlamına geldiğini, amacının hakaret etmek değil eleştirmek olduğunu savunarak dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay ise mahkumiyet kararını bozdu. Yüksek Mahkeme pislik sözcüğünü rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı bir hitap olarak değerlendirdi. Ancak bunun hakaret suçunun unsurlarını oluşturmadığına hükmetti.
0: Sevgili izleyenler, Kastamonu'da kiraz yedikten sonra rahatsızlanan 63 yaşındaki Ahmet Derin hayatını kaybetti. Eşinin ise tedavisi sürüyor. Kiraz ağacının bulunduğu bölgeye tarım ilacı atıldığı iddia edildi. Peki meyvelerdeki tarım ilacı riski nedir? Detaylara bakalım haberimizde. Oldukça kritik.
1: Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kiraz yedikten sonra rahatsızlanan 63 yaşındaki Ahmet Derin hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürerken uzmanlar da meyve ve sebzelerdeki tarım ilacı kalıntılarına ilişkin önemli uyarılarda bulunuyor.
2: Sofralarımıza gelen meyveler ne kadar güvenli? Meyve ve sebzelerdeki tarım ilacı kalıntıları ne

0: kadar risk taşıyor? Tarım ilacı kalıntıları ile ilgili endişeler yeniden gündeme geldi.
1: Tarım ilacı tabii ki risk barındırmaktadır ama tarımsal üretimde hastalık ve zararlar ülkemizde ve tüm dünyada yaygındır. Nüfus kalabalığına baktığımız zaman tarım ilacı kullanılmadan üretim yapmak mümkün değildir. Ancak hastalığın zamanı, dozu, hasat edilme dönemi, ilaçlama ile hasat arasındaki süreler dikkate alındığı zaman tarım ilaçları insan sağlığı açısından zarar teşkil etmez üretim safhasında.
2: Bilim insanlarına göre bilinçsiz ilaçlama, yanlış doz kullanımı ve hasattan hemen önce yapılan uygulamalar kalıntı riskini artırabiliyor.
1: Üretici üretim süresinde çeşitli pestisitler, gübreler doğal olarak kullanacaktır kalite ve verim yakalama açısından. Ama bakanlık hasat edilebilir dönemler zaten bellidir. O döneme yakın analizlerini yapıp o üretici için hasat edilebilir sertifikası verdiği zaman tüketici de o ürünü rahatlıkla tüketebilir ve hiçbir risk de içermez.
2: Uzmanlar tüketicilere de meyve ve sebzeleri bol suyla yıkamaları, mümkün olduğunca güvenilir ve denetimli üretimden gelen ürünleri tercih etmeleri önerisinde bulunuyor.
3: Sevgili izleyenler, İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Hemen aktarıyoruz detaylarını da. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Hemen bakalım şöyle detaylarına da efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayi, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalıştığımızı, bu amaçla atılan adımları sürdüreceğimizi ifade etti diyor yapılan paylaşımda. Cumhurbaşkanımız Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikleri arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Kanada Başbakanı'nın 1 Temmuz Kanada gününü de tebrik etti. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşım böyleydi değerli izleyicilerimiz. Şimdi çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Az sonra yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında beklentilere paralel geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84'te beklentilerin altında gerçekleşti. Mayıs ayında çekirdek enflasyon %30,44 seviyesindeydi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz
7: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Ankara, Rusya'nın kültür başkenti St. Petersburg'a artık çok daha yakın.
1: Rusya'nın başkenti Moskova falan ama kültür deyince, sanat deyince, tarih deyince akla St. Petersburg geliyor.
0: Türk Hava Yolları'nın başarılı iştiraki AJet, Ankara Esenboğa Havalimanı ile St. Petersburg Pulkova Havalimanı arasındaki direkt uçuşların startını verdi.
2: Çok mutluyum.
0: Başkent Ankara'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından havalanan ilk uçak, iki şehir arasındaki yeni dönemi resmen başlattı. İlk seferin varış noktası olan Pulkova Havalimanı'ndaysa coşkulu bir karşılama vardı. Geleneksel Rus çalgıları eşliğinde yapılan müzik gösterileri yolculara keyifli anlar yaşattı. Pulkova Havalimanı ise bir

0: Türk'e emanet. O isim Karaçay Türk'ü Rus vatandaşı Asiyat Halvaşı. Genel Müdür Yardımcısı Halvaşı eğitimini de Türkiye'de tamamladı.
1: Rusya'dan Türkiye'ye yılda 7 milyon yolcu gidiyor. Türkiye'den buraya şimdilik az yolcu geliyor ama biz bu sayıyı arttırmak istiyoruz.
0: Düzenlenen resmi törene Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Başar Başol, AJ Ticaret Başkanı Cemal Kaya ve Rus yetkililer katıldı. Uçuşun hemen ardından iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak adına önemli bir panel de düzenlendi. Panelde konuşan St. Petersburg Dış İlişkiler Komitesi temsilcisi ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi Profesörü Apolinaria Sergeyevna Avrutina, Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel bağlara dikkat çekti. Türkiye'nin etnospor hamlesinin Rusya'da büyük ilgi gördüğünü belirten Avrutina, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ı hem övdü hem de çağrıda bulundu.
2: Ruslar Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ı yakından biliyor ve seviyor. Etnosporun Petersburg'da gelişmesi ve yaygınlaşması çok önemli. Bu yönde biz de çalışmalar yapıyoruz ve kendisini bu amaçla şehrimize davet ediyoruz.
0: Yeni hattın hem turizme hem de iki ülke arasındaki ticari ilişkilere büyük ivme kazandırması bekleniyor.

0: 370 dişi ve 260 yavru olmak üzere toplam 950 baş Asya ceylan yetiştiriciliği yapılmaktadır.
1: Ceylanlar koruma altına alındı. Şanlıurfa'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde iki özel işletmede ceylan yetiştiriliyor.
0: Bölgemizin özelliği haline gelen ve Ceylan Pınar'a adını veren ceylanlarımız önceleri 500 başlık sürüler halinde serbest olarak dolaştığı bilinmektedir. Ceylan yetiştirme ve üretme faaliyetleri 1982 yılına kadar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce yürütülmüş, ardından işletmemizle aynı yıl imzalanan protokol kapsamında 10 baş erkek ceylan, 13 baş dişi ceylan ve toplam 23 baş ceylan olmak üzere ceylan üretim ünitesi işletmemize devredilmiştir.
2: Dünyada tek parça halinde yönetilen en büyük tarım işletmesinde bulunuyoruz ki burası çok kıymetli, çok değerli. Türkiye'nin göz bebeği. Bir yandan tarımsal faaliyet, diğer yandan ise koruma altında olan hayvanlar.
0: Yaklaşık 1000 dekar gibi bir arazide, geniş çaplı, etrafı çevrili, rahat doğal tabi ortamlarını andıran yapılarda ceylan beslemekteyiz. İki farklı işletmemizde, Beyazköy'de ve merkezde.
1: 7 gün 24 saat nöbet tutan ekipler de kaçak avcılıkla mücadele ediyor.
2: Adını veren ceylanlar doğal ortamlarında korunuyor.
0: Genel olarak biyolojik yapısından bahsedecek olursam, kızgınlıkları Kasım-Aralık aylarına denk gelmekte. 5 aylık gebelik sürecinin sonunda Nisan-Mayıs aylarında biz yıllık ortalama 260 yavru ceylan elde etmekteyiz.
1: Kente gidenler ceylanları doğal ortamlarında görebiliyor.
0: Ceylanlarımızın beslemesinde tabi mera, yonca kuru otu ve buğday kırığı serbest zemleme usulü şeklinde yapılmaktadır. Yani hayvanlarımız kaliteli kabı yeme ve buğday kırığına istediği an ulaşabilmektedir.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Sıcaklıklar normalin üzerinde seyrediyor. Ormanlar yanıyor, özellikle Avrupa'da insanlar sıcaktan dolayı ölüyor. İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele sürerken Dünya Meteoroloji Örgütü'nden alarm geldi. İnsanlığı her zamankinden daha sıcak günlerin beklediği duyuruldu. Önümüzdeki aylarda şiddetli ve yıkıcı bir El Niño sıcak hava dalgasının sıcaklıkları rekor seviyelere çıkaracağı uyarısında bulunuldu. Dünya Meteoroloji Örgütü aylık küresel mevsimler iklim güncellemesine ilişkin yeni raporunu yayımladı. Rapora göre tropikal Pasifik'te El Niño koşulları oluştu ve önümüzdeki aylarda hızla güçlenmesi bekleniyor. Bu da dünyanın birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve şiddetli yağışlar meydana getirecek.
5: Ekvatoral Pasifik'te El Niño koşulları başladı ve tahminler bu dalganın oldukça güçlü olacağı yönünde. Dahası bu güçlü El Niño önümüzdeki aylarda hızla şiddetlenecek. Bu durum hafife alınacak bir gelişme değil. Çünkü El Niño'nun şiddeti arttıkça dünyanın farklı bölgelerinde sıra dışı hava ve iklim olaylarının yaşanma riski de o denli yükseliyor. Bu süreç her ne kadar doğal bir döngü olsa da artık insan faaliyetlerinin tetiklediği küresel iklim değişikliğinin üzerine eklenerek gerçekleşiyor.
4: Pasifik Okyanusu'ndaki El Niño hava olayı özellikle okyanuslara kıyısı bulunan bölgelerde ve dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor. Uzmanlar önümüzdeki yıllarda da sıcaklıkların düşmeyeceğini belirtiyor.
5: El Niño'nun etkileri bu yılın sonuyla sınırlı kalmayıp 2027 yılı boyunca da farklı bölgelerde hissedilecek. Değişen yağış dengeleri açısından bu sürece hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Üstelik El Niño küresel sıcaklıkları daha da tırmandıracak. Biliyoruz ki El Niño dönemlerinde dünyadaki genel sıcaklıklar normalin çok üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaşıyor.
6: El Niño years, the global temperatures normally reach...
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Reklamların ardından akşam ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yurttan haberlerle devam edelim efendim. İzmir'in Menemen ilçesinde 6 ve 8 yaşlarında iki çocuk sulama kanalında akıntıya kapıldı. 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğuldu. Çevredekiler tarafından kurtarılan 8 yaşındaki çocuksa hastanede tedavi altına alındı.
2: Sulama kanalında akıntıya kapılan iki çocuktan biri hayatını kaybetti. Olay 3 Temmuz gecesi İzmir'in Menemen ilçesinde meydana geldi. Sulama kanalına giren 8 yaşındaki Bünyamin ve 6 yaşındaki Ahmet Sido bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Diğeri gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanaldan çıkarılan Bünyamin önce Menemen Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saatler süren arama çalışmalarının ardındansa Suriye uyruklu Sido'nun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
1: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 katlı bir apartmanın en üst katında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 2 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
3: Apartmandaki patlama 2 kişiyi hayattan kopardı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye mahallesinde bulunan 6 katlı apartmanın en üst katında patlama yaşandı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle dairenin içinde hasar oluştu, pencerenin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı. Apartmanda ve bölgede oturanlar patlama sesiyle birlikte evlerini tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Dairedeki yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yapılan incelemede bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi de hastaneye

0: hastanede yaşamını yitirdi. Patlamanın kesin sebebi araştırılıyor.
1: Doğalgaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Biri olay yerinde, biri hastanede vefat etti. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelmiş iki yaralı var. Biri taburcu olmuş, biri de tedbir amaçlı orada. Bina tedbir amaçlı komple boşaltıldı. Bina sakinlerinin barınma ihtiyaçları karşılanıyor.
2: Vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığı öne sürülen 60 yaşındaki Ali Kolcu ne yazık ki hayatını kaybetti. Sivas'ta bu yıl Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığından ölenlerin sayısı böylece 6'ya yükseldi.
3: Kene bir kişinin daha ölümüne sebep oldu. Sivas'ta ölü sayısı 6'ya yükseldi. Tokat'ın Artova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Ali Kolcu yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Durumu ağırlaşan Kolcu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Yapılan tetkiklerde Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığına yakalandığı belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yakınları Ali Kolcu'nun vücuduna tutunan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığını söyledi. Sivas'ta bu yıl kene tutunması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yetkililer vatandaşları keneye karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları konusunda uyarıyor.
2: Bir kaza haberi paylaşacağız. İstanbul'un Kartal ilçesinde bir otomobille motosiklet çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken motosikletteki iki kişi çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.
3: Çarpışmanın şiddetiyle kendilerini bir anda yerde buldular. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Görüntüler İstanbul Kartal'dan. Seyir halindeki otomobil sürücüsü ara yoldan karşısına çıkan motosikletliyi fark etmedi. Motosiklet sürücüsü de onu. Kaza kaçınılmaz oldu. Otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosikletteki iki kişi çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. O anlar çevredeki iş yeri ve araç içi kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.
2: Sırada yurttan manzaralar var.
3: Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Abdullah Y. için arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri arama çalışmalarında Batman Çayı kenarında kayıp kişiye ait olduğu belirlenen bisikleti buldu. Bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Kütahya-Afyon-Karahisar karayolunda park ettiği aracından inen sürücü silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan kişi sığındığı yerden çıkarak motosikletli saldırgana taş attı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis saldırganı arıyor. Antalya'nın Kepez ilçesinde anne ve babasının işte olduğu sırada evde yalnız olan 13 yaşındaki çocuk odasında çakmakla oynadığı sırada yatağı tutuşturdu. Yangını söndüremeyen çocuk kendini dışarı atarken alevler tüm daireyi sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde büyük hasar oluştu. Van'ın Tuşbayı ilçesinde çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı çalan 4 şüpheliye operasyon düzenlendi. Şüpheliler yapılan operasyonla yakalanırken çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi. Bolu'nun dünyaca ünlü doğa harikası Yedigöller Milli Parkı manzarasıyla bir kez daha hayran bıraktı. Milli parkı çevreleyen gür ormanların içinde saklı farklı büyüklükteki Yedigöl ziyaretçilerin uğrak noktalarından. Artvin'in Yusufeli ilçe sınırları içinde yer alan 3100 rakımlı Kaçkar Dağları'nın

0: Eteklerindeki yaylalar açan çiçeklerle renklendi. Beyaz örtüyle kaplı dağ zirveleri, coşkun akan dereler ve çiçeklerle süslenen yaylalar doğa severlerin ilgisini çekiyor. Havaların ısınmasıyla bölgede hayvancılıkla uğraşanlar da büyükbaş hayvanlarını çıkararak yayla sezonunu başlattı.
1: Efendim, Çin'in deniz seviyesinden 4600 metre yükseklikte inşa ettiği dev güneş enerjisi santrali tamamlandı. Dünyanın en yüksek güneş santrali unvanını kazanan proje benzer büyüklükte inşa edilecek 9 üniteyle entegre çalışacak.
0: 16 bine yakın aynalı panel kullanıldı. 8 milyon metrekarelik alana yayıldı. 4657 metre rakımda inşa edilen bu dev proje, dünyanın en yüksek güneş santrali olarak tarihe geçti. Ekim ayında faaliyete geçmesi beklenen santral, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde inşa edildi. Yatırım bedeli 2 milyar yuan, yani yaklaşık 300 milyon dolar olan dev güneş santrali, yılda 2,5 milyar kilovatlık elektrik üretim kapasitesine sahip. Bu da neredeyse bir termik santralin üretimine eşdeğer düzeyde elektriğin sıfır karbon salınımıyla üretilmesi anlamına geliyor. Üstelik 4657 metre yükseklikteki konumuyla dünya rekoru kıran santral çok daha büyük bir projenin parçası. 16 bine yakın panelin kullanıldığı dev güneş santrali, bunun gibi 9 üniteden oluşan bir ağa entegre şekilde çalışacak.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü El Nino hava olayının giderek daha fazla etkili olduğunu açıkladı sevgili izleyenler. Buna göre önümüzdeki aylar ve yıllarda sıcaklıkların daha da yükselmesiyle orman yangınlarının da artması bekleniyor.
2: Sıcaklıklar normalin üzerinde seyrediyor. Ormanlar yanıyor, özellikle Avrupa'da insanlar sıcaktan dolayı ölüyor. İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele sürerken Dünya Meteoroloji Örgütü'nden alarm geldi. İnsanlığı her zamankinden daha sıcak günlerin beklediği duyuruldu. Önümüzdeki aylarda şiddetli ve yıkıcı bir El Nino sıcak hava dalgasının sıcaklıkları rekor seviyelere çıkaracağı uyarısında bulunuldu. Dünya Meteoroloji Örgütü aylık küresel mevsimler iklim güncellemesine ilişkin yeni raporunu yayımladı. Rapora göre tropikal Pasifik'te El Nino koşulları oluştu ve önümüzdeki aylarda hızla güçlenmesi bekleniyor. Bu da dünyanın birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve şiddetli yağışlar meydana getirecek.
3: Ekvatoral Pasifik'te El Nino koşulları başladı ve tahminler bu dalganın oldukça güçlü olacağı yönünde. Dahası bu güçlü El Nino önümüzdeki aylarda hızla şiddetlenecek. Bu durum hafife alınacak bir gelişme değil. Çünkü El Nino'nun şiddeti arttıkça dünyanın farklı bölgelerinde sıra dışı hava ve iklim olaylarının yaşanma riski de o denli yükseliyor. Bu süreç her ne kadar doğal bir döngü olsa da artık insan faaliyetlerinin tetiklediği küresel iklim değişikliğinin üzerine eklenerek gerçekleşiyor.
2: Pasifik Okyanusu'ndaki El Nino hava olayı özellikle okyanuslara kıyısı bulunan bölgelerde ve dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor. Uzmanlar önümüzdeki yıllarda da sıcaklıkların düşmeyeceğini belirtiyor.
3: El Nino'nun etkileri bu yılın sonuyla sınırlı kalmayıp 2027 yılı boyunca da farklı bölgelerde hissedilecek. Değişen yağış dengeleri açısından bu sürece hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Üstelik El Nino küresel sıcaklıkları daha da tırmandıracak. Biliyoruz ki El Nino dönemlerinde dünyadaki genel sıcaklıklar normalin çok üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaşıyor.
4: El Nino years, the global temperatures normally reach...
1: Efendim, Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Arjantin 5 gollü maçta Yeşil Burun Adaları'nı zor da olsa geçerek yola devam etti.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ve Yeşil Burun Adaları Miami'de karşı karşıya geldi. Turnuvanın favorilerinden son şampiyon Arjantin ilk yarıyı Lionel Messi'nin golüyle önde kapattı. Son 32 turuna 3 beraberlikle namağlup gelen Yeşil Burun Adaları 59. dakikada Duarte ile beraberliği sağladı ve maç uzatmaya gitti. Bu bölümde de Lisandro Martinez'in golüne karşılık veren isim Trabzonspor'un yeni transferi Sidney Lopez Cabral oldu. 23 yaşındaki futbolcu harika bir

0: vuruşla skora ikinci kez denge getirdi. Ancak 111. dakikada Romero'nun kafasında Borges'e çarparak kaleye giden top skoru 3-2 olarak belirledi. Arjantin sonun 6 turunda Mısır'la karşılaşacak. Arjantin'in yıldızı Lionel Messi maçta perdeyi açan golüyle bu turnuvadaki 7. toplamda 20. golünü kaydetti. 39 yaşındaki futbolcu böylece kendisine ait rekoru da geliştirmiş oldu. Yeşilburun adalarında Trabzonspor'dan Cabral'ın yanı sıra kadroda bulunan Wagner Pina maçta süre almadı. Başakşehir'in Nuno da Costa ve Iğdır Futbol Kulübü'nden Ryan Mendes ise ilk 11'de forma giydi.
1: Efendim şimdi de sırada dünya gözüyle var.
2: Şiddetli yağışların vurduğu Gana selle mücadele ediyor. Can kaybının 34'e çıktığı ülkede sağanağın etkisiyle nehirler taştı. Selin etkisiyle kilitlenen yollarda araçlar da suya gömüldü. Evleri de basan sel yüzlerce haneyi kullanılamaz hale getirdi. Sele insanların yanı sıra hayvanlar da kapıldı. Suyun çekildiği noktalarda ise kalın balçık tabakası oluştu. Papa 14. Leo rüzgarın azizliğine uğradı. Akdeniz'de bulunan Lampedusa adasına giden Papa Leo burada Avrupa kapısı olarak bilinen bir anıta gitti. Dua eden ve Hristiyan inancına göre anıtı kutsayan Papa'ya şiddetli rüzgarsa zor anlar yaşattı. Şapkası uçtu. Denize düşmeden önce ise yardımcısı yakalayarak geri verdi. ABD'nin Florida eyaletinde polis ekipleri bir kadının sokakta çığlık attığı ihbarını aldı. Olay yerine giden polis elinde bıçak bulunan bir kadınla karşılaştı. Söz konusu kadın polislere "sizi öldüreceğim" diyerek tehditler savurdu. Polis kadını yaklaşmaması için uyardı ancak kadın tehditlerini sürdürdü. ABD polisi ise tetiğe basarak karşılık verdi. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Hırvatistan'ın Raška plajında kum sanat festivali düzenleniyor. Boyu 15 metreyi bulan heykellerle deniz canlıları tasvir ediliyor. Dünyaca ünlü sanatçıların katıldığı festivalde ortalama bir heykelin ağırlığı 20 ton. Yapımı yaklaşık 4 gün süren heykeller şimdi ise Raška plajında misafirlerini bekliyor. Portekiz ise orman yangınları ile mücadele ediyor. Vuzela kentindeki yangınlara ekiplerin yetersiz kalması nedeniyle İspanya'dan da destek geldi. Yangınlar şiddetli rüzgarlarla daha da yayıldı. 600 hektara kadar alanın yanmasına neden olan yangınlarda 2 kişinin ağır yaralandığı duyuruldu.
1: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20'yi gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, yeni saate başlarken günün öne çıkan başlıklarına bakacağız öncelikle. İlk başlığımız Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle başlıyor. Mutabakat dünyaya nefes aldırdı dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bugün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le İstanbul'da gerçekleştirdiği basın toplantısında konuştu. Farklı açıklamaları da oldu. Nelere değindi? Hepsini aktaracağız. Bir diğer başlığımız ise efendim başkentte 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi için tüm hazırlıklar yapıldı. Güvenlik önlemleri alındı. Pek çok açıdan tarihi bir nitelik taşıyor bu zirve. Hangi hazırlıklar yapıldı? Neler yaşanıyor? Hepsini aktaracağız. Ve son başlığımız efendim bugün havanın notlarıyla ilgili. İstanbul'u Temmuz ayında sağanak vurdu dedik. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak etkili oldu. Yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hepsini ekranlara taşıyacağız. Yeni saate başlıyoruz.

0: Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Vahdettin Köşkü'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Toplantı sonrası iki lider kameraların karşısına geçtiler. Başkan Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakata değindi. Tüm dünya derin bir nefes aldı dedi. Erdoğan'ın gündeminde soykırımcı İsrail de vardı. Savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemesi gerektiğine dikkat çekti.
1: İslamabad

0: mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz.
1: ABD-İran mutabakatına yönelik sözleri netti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşmesinden sonra verdi. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede bölgesel ve küresel konulardan ikili ilişkiler ve işbirliklerine kadar birçok konu masadaydı.
0: Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor.
1: Başkan Erdoğan, İsrail saldırganlığına ayrı başlık açtı. Siyonist katliam kadrosu ifadesini kullandı. İsrail'in Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına sert tepki gösterdi.
0: Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor.
1: Gazze'yi de unutmadı Erdoğan. İsrail'in saldırganlığına fırsat verilmemesi çağrısında bulundu.
0: İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
1: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Türkiye ile dayanışmaya dikkat çekti.
2: Türk halkı her zaman Pakistan'a zorlu zamanlarda destek olmuştur. Pakistanlılar da yine çok çok değerli bir şekilde Türkiye'ye zorlu şartlarda, zorlu zamanlarda destek olmuştur.
1: Şerif, Türkiye'nin Erdoğan yönetimindeki gücüne vurgu yaptı.
2: Türkiye, Erdoğan'ın yönetiminde önemli bir dönüşüm ortaya koydu. Teknolojik olarak, ekonomik olarak ve stratejik olarak bu gerçekleşti. Türkiye'nin ulusal prestijini ve güvenini güçlendiği bir dönem oldu. Ve bunları güçlendirirken yine küresel konularda Türkiye'nin gücünü artırdı Sayın Erdoğan'ın yönetimi.
3: Ve Ankara'da gelecek hafta düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin programı belli oldu sevgili izleyenler. Zirve 7 Temmuz Salı sabahı Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek. Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. Aynı gün külliyede saat 17'de üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcileri ile bir araya gelecek.
1: Tarihi NATO zirvesine sayılı günler kala program netleşti. Buna göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesi 6 Temmuz Pazartesi günü basın toplantısı gerçekleştirecek. NATO zirvesi 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuşma yapması bekleniyor. Aynı gün külliyede saat 17'de üye ülkelerin Dışişleri Bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi üyesi ülkeler Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcileriyle bir araya gelecek. Aynı saatlerde ise Ay Yıldız Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon verilecek. Yine külliyede saat 18.30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon ve akşam yemeği düzenlenecek. Zirvenin ilk gün akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak, ayrı ayrı tebrik edecek, törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Saat 11.15'te düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplantısından sonra saat 15'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısı gerçekleştirecek. Zirve boyunca Başkan Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler yapması ve liderler arasında da birçok temas ve görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump da zirve ve öncesinde ziyaret için 7 Temmuz'da Ankara'da olacak. Trump ziyaretine Anıtkabir'le başlayacak, ardından da külliyeye geçecek. Başkan Erdoğan Trump'ı külliyede resmi törenle karşılayacak. Tören sonrası önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. İki ülke arasında başta Milli Muharip Uçak Kağan'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda hem teşkilat çalışmaları değerlendirildi hem de dünyada yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı. 2028 seçimlerine değinen Zorlu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz dedi.
4: Yerel seçimler. Önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Hep birlikte bu yolculuğu devam ettireceğiz.
1: 2008'de Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti ile onurlandıracağız ifadesini kullandı.
4: Ama yetmez. Yetmez. Biraz önce Sayın Başkan'ın söylediği, Çankaya ile ilgili söylediği sözler biraz daha çıtamızı, hedefimizi büyüteceğiz. İnanıyorum. Bakın, bizler birlik olursak, bu yolculuk kesintisiz bir biçimde devam ederse Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de inşallah Çankaya'yı da bu sefer AK Parti'mizle onurlandıracağız.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Çankaya Seçim Koordinasyon Merkezi'nde teşkilat mensuplarıyla buluştu. Toplantıda teşkilatın çalışmaları ele alındı, sorunlar dile getirildi.
5: Sayın Muhammed Baran, genel numara teslim ediyorum.
1: Zorlu, dünyada yaşanan gelişmelere de değindi. Değişen küresel sisteme dikkat çekerek Başkan Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün sözünü hatırlattı.
4: Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler nezdinde ortaya koyduğu dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün temasıyla farklı platformlarda ortaya koyduğu bu ilkesel tutum ve motto bugün dünyada her yerde kabul görmüş ve pek çok artık uzman ve siyasetçi tarafından atıf yapılan önemli bir kavram haline gelmiştir.
1: Bu ilkesel tutumun ortaya konulduğu günden bugüne kadar Türkiye'yi her geçen gün daha fazla haklı çıkardığını belirtti.
4: Bu çıkışın başladığı günden bugüne kadar dünyadaki gelişmeler Türkiye'mizi ve bu duruşu her geçen gün daha fazla haklı çıkaran bir süreci de beraberinde getirmiştir.
3: Ve CHP'de son yaşananlara bakalım. CHP'de gerginliğin adı liderlik krizi ve giderek de derinleşiyor değerli izleyenler. Parti kulislerinde şu sıra Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ve ekibinin istifa etmesini istediği konuşuluyor. Peki ya karşı tarafta son durumda? Özel'in partiyi kendi iradesiyle terk etmeye sıcak bakmadığı öne sürülüyor. Kurmayı düşündüğü yeni partisi içinde çarpıcı iddialar var. Haberimizde izleyelim.
6: Adnan Bekir'in militanların orada ne işi var ya? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya?
7: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak mutlan kararıyla koltuğa geldiği andan beri hedefinde olan CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker istifa etti.
8: Allah memleketi korumuş. İyi ki kazanamamışız. 150 kere Kemal Bey aday olsa kazanamaz dedim.
7: Kılıçdaroğlu'nun olası ihraç listesinde baş sıra

0: larda yer aldığı iddia ediliyordu Bekir'in. İstifasını da sosyal medya hesabından duyurdu. CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim diyen Bekir, mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için CHP üyeliğinden istifa ediyorum dedi. Bundan sonra yola bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini belirtti.
1: Biliyordum kaybedeceğini, 16'sında söyledim.
2: Oy verdiniz mi Kemal Bey'e?
1: Oy verdim mi? Ya oy vermedim.
0: CHP'de kulisler hareketli. İddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı net. Özgür Özel ve ekibinin partiden ayrılmasını istiyor. Özel cephesi ise şimdilik geri adım atmaya yanaşmıyor. CHP'de liderlik krizi tüm sıcaklığıyla sürüyor.
3: Ayrılacaklar sadece mağduriyet seviyesini arttırıp...
4: Peki.
3: Oy toplamak Sayın istiyor.
0: Kılıçdaroğlu'na yakın isimler partide oluşan iki başlı yönetim görüntüsünün uzun süre devam etmesinin CHP'ye ağır bedel ödeteceği görüşünde. Bu nedenle Özgür Özel ve ekibinin kendi iradeleriyle partiden ayrılmalarının en doğru ve en sağlıklı seçenek olacağı değerlendiriliyor.
5: Hiçbir kurum İki başlı biçimde yönetilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de asla kabul edilebilir bir şey değildir.
0: Özel cephesinde ise farklı bir tablo hakim. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Özel, CHP'nin tarihsel misyonu ve siyasi ağırlığı nedeniyle partiden kendi isteğiyle ayrılmayı gündemine almıyor. CHP mücadele edilmeden terk edilecek bir parti değil, bu parti hepimizin siyasi mücadelesinin ortak yuvasıdır görüşünü dile getirdiği iddia ediliyor.
6: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız.
0: Özel'in Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından başlatılacak disiplin süreci ve ihraç kararıyla partiden ayrılmasının planlandığı da iddialar arasında.
6: Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
0: Özel'in yeni parti hazırlıklarında artık son aşamaya geldiği de konuşulanlar arasında. Ancak Özel'le birlikte kaç milletvekilinin yeni partiye katılacağı henüz kesinlik kazanmış değil.
7: Anlatıldığı gibi 110 milletvekili Özgür Özel'in yanında değil.
0: Pazar günü Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesi beklenen Özel'in o görüşmede yol haritasını netleştireceği ve ortak bir strateji üzerinde uzlaşma sağlanacağı iddia ediliyor.
8: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun kendisini eleştiren mahalle muhtarlarına ağır hakaret ve küfür ettiği görüntüler büyük tepki çekti. Hakarete uğrayan muhtarlar A Haber'e konuştu. Hukuk yoluna başvuracaklarını açıkladı.
9: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı muhtarlara ağır küfür ve hakaret etti. Hakarete maruz kalan muhtarlardan Çavuşoğlu'na tepki gecikmedi.
10: Nuri Başkanım, açıkça beni hedef alan küfürlü içerikleri var. Ben şaşırdım. Nuri Başkanım'dan böyle bir şey duymayı.
11: Makam odasına girdim. Önce beni sorduğu soru, sen bana oy verdin mi diye başladık tartışmaya.
12: Hepimiz yapılmış oluyor. 15 mahalle muhtarıyız biz burada. 15 mahalle muhtarına bu küfür yapılmış oluyor yani. Ben çok üzgünüm. Hani Nuri Başkanım'dan çok kırgınım.
9: CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun kendisini eleştirdiği gerekçesiyle Yeniçeşme Mahallesi Muhtarı Salih Gündoğdu'yla tartıştığı anlar kameralara böyle yansımıştı. Hakaretlerin hedefindeki Yeniçeşme Mahalle Muhtarı Gündoğdu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kendisinin de uzun yıllar CHP'de görev yaptığını belirterek yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Gündoğdu, hukuki süreci başlatacağını açıkladı.
10: Nuri Başkanım, açıkça beni hedef alan küfürlü içerikleri var. Ben şaşırdım Nuri Başkanım'dan böyle bir şey duymayı. Üzgünüm, kırgınım. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bunu kendisine yakıştıramadım. Ben rencide olmuş durumdayım. Kendisiyle ilgili hafta içi hukuki süreci başlatacağım. Hem AK Parti kanadından hem CHP kanadından böyle bir şeyle şimdiye kadar karşılaşmadım. Ama Nuri Başkanım'dan böyle bir şey duymak beni şok etti. Üzüldüm.
9: Olay sırasında masada bulunan Uzunoluk Mahallesi Muhtarı Hasan Soyuçoksa belediye başkanının kendisine de parmak salladığını söyledi.
11: Parmak

0: sallıyor bana. Ondan sonra orada küfür ediyor. E yüzüme söylesene. Ben de Türkiye Cumhuriyeti mührünü taşıyorum. Bir muhtarım. Uzunoluk Mahallesi'nde 700 seçmenim var. O da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'sa ben de Uzunoluk Mahalle muhtarıyım. Biz hepimiz hizmet için yarışıyoruz. Hak ediyoruz mu yani? Hak etmiyoruz. Yani üzülüyorum yani. Bir Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı yakıştıramadım.
1: Olayın tanıklarından Eşenler Mahallesi muhtarı Azim Kısa da yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
2: Biz de muhtarız yani, biz de mahalleyi temsil ediyoruz. O da Denizli Büyükşehir'i temsil ediyor. Yani biz ona saygılıyız. O da muhtarımıza saygılı olması gerektiğini düşünüyor.
3: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın küfür ve hakaretlerine maruz kalan muhtarlar şimdi haklarını hukuk önünde arayacaklar.
1: Hakarete uğrayan muhtarlar yaşananların takipçisi olacaklarını ve haklarını hukuk önünde arayacaklarını belirtti.
4: Bu zamanda hukuki yollara başlayacağız.
5: Ve sevgili izleyenler, İran öldürülen dini liderleri Ali Hamane'yi uğurluyor. 5 gün sürmesi planlanan cenaze töreni resmen başladı. Binlerce İranlı İmam Hümeyni Musalla Camisi'ne akın etti ve intikam yeminleri edildi.
6: Liderimizin de söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda bir kan davası var.
1: Gözyaşlarına boğuldular. Sinelerini dövdüler. İntikam yemini ettiler. İranlılar öldürülen liderleri Ali Hamane'yi uğurluyor.
6: Buraya ona veda etmek için geldik. Ancak onun kanının intikamını kesinlikle alacağız.
1: ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamane için Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde veda töreni yapıldı. Yerel saatle sabah 6'da başlayan törene binlerce İranlı katıldı.
7: Amerika birçok kez gerçek yüzünü göstermiş ve ateşkes sırasında saldırılar düzenlemiştir. Bu nedenle durumun her an yeniden savaşa dönüşmesini bekliyoruz. Savaş yeniden başlarsa biz burada olacağız ve savaşacağız.
1: İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından da veda törenine akın oldu.
6: Zorbalık uygulayan ülkelere, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ne ve işgali Siyonist rejime karşı kararlılık ve direniş yolunu sürdürüyoruz ve direniyoruz.
1: Tören alanına yerleştirilen Hamane'nin tabutunun görünmesiyle birlikte törene katılanlar hüzün dolu anlar yaşadı.
7: Onu kaybettiğimiz için çok kötü hissediyoruz. Çünkü o bizim babamız gibiydi. Sanki onun ardından en sevdiğimiz kişiyi kaybetmişiz gibi.
1: Tören sırasında birlik mesajları verilirken ABD ve İsrail'e yönelik intikam yeminleri de edildi.
6: İnşallah devrimimizin ideallerine ve sevgili liderimizin belirlediği hedeflere mümkün olan en kısa sürede ulaşacağız.
5: Ve Amerika Birleşik Devletleri 250. yaş gününü kutluyor sevgili izleyenler. Görkemli kuruluş yıl dönümü kutlamaları ilginç anlara da sahne oluyor. ABD Başkanı Donald Trump düzenlenen etkinlikte bir gafa imza attı.
1: F-35 savaş jetleri, ışık gösterileri, havai fişekler. ABD 250. yaşını kutluyor. ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin dört önemli isminin heykelinin bulunduğu Rushmore Dağı eteklerinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Konuşmasında yıl dönümü gafına imza attı.
6: Bu gece 25. yılımızın eşiğinde bu kahramanların anıtının altında duruyoruz.
1: Trump konuştuğu sırada F-35'ler de onu selamladı.
6: İşte bu anı bekliyordum.
1: Rushmore Dağı ise ABD bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı. Aynı anda havai fişekler de gökyüzünü aydınlattı. Kutlamalar farklı noktalarda da sürdü. ABD'nin simgelerinden özgürlük heykeli üzerinde uçaklar dumanla 250 yazdı. Dronlar da onlara eşlik etti. Ayrıca özgürlük heykeli ışık gösterisine de sahne oldu. Gösteriler sırasında talihsiz bir olay da yaşandı. ABD bayrağı taşıyan bir paraşütçü inişe geçtiği sırada kontrolü kaybetti. Tribünde kendisini izleyen kalabalığın arasına düştü.

0: Türkiye'de yıl dönümü kutlamaları için TCG Oruç Reis gemisini New York'a gönderdi.
1: Efendim, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin büyük kısmını ilhak eden Rus ordusu Ukrayna'nın kalelerinden Konstantinovka'yı da ele geçirdi ve kritik kentin düşüşü sonrası komutanlarla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbas'ın iki bölgesinden biri olan Luhansk'ın tamamını ilhak ettiklerini duyurdu.
2: Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi tamamen tamamlandı.
0: Luhansk'ın tamamını ele geçirdik dedi. Rusya'nın enerji altyapısına düzenlenen saldırılara karşı Kiev'i uyardı.
2: Sivil tesislerimize yönelik saldırı girişimleri arttıkça Ukrayna içerisinde oluşturmak zorunda kalacağımız güvenlik bölgesi de o kadar genişleyecektir.
0: Ukrayna'nın doğusundaki ilerleyişini zorlu adımlarla sürdüren Rusya, Kiev güçlerinin Donbas'taki en önemli kalelerinden birini ele geçirdi. Stratejik ve lojistik açıdan önemi bulunan Konstantinovka kenti, haftalar süren kanlı çatışmaların ardından Rus kontrolüne geçti. Ukrayna'nın endüstri üslerinden Kramatorsk'un güney komşusu olan kentin düşmesiyle Rus güçlerinin ilerleyişini hızlandırabileceği öngörülüyor.
2: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin imhasına Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde devam ediliyor. Harkov, Sumi ve Dnipropetrovsk sınırlarında tampon bölge oluşturulması da planlandığı şekilde ilerliyor.
0: Kritik zaferin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklamalarda peş peşe geldi. Kamuflaj giyerek üst düzey komutanlarla bir araya gelen Putin, Donbas'ın iki bölgesinden biri olan Luhansk'ın tamamını ele geçirdiklerini duyurdu. İlerleyişimiz sürecek mesajını verdi.
2: Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi tamamen tamamlandı. Bu yılın başından bu yana Rus güçleri 133 yerleşim yerini ele geçirdi. Donbas'la Novorossiya'daki topraklarımızın 3000 kilometrekareden fazlasının kontrolünü de ele aldı.
1: Efendim, Türkiye'de cinayet, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlarla gündeme gelen yeni nesil organize suç örgütleri son dönemde Almanya'nın da kabusu oldu. Başkent Berlin başta olmak üzere bölge kapma yarışındaki bu çeteler uyuşturucu ticaretinden silah kaçakçılığına, gasptan tehditlere ve haraç toplamaya kadar birçok suça karışmış durumda. Örgüt ağları ise Dubai'ye kadar uzanıyor.
0: Türkiye'nin son yıllarda nefes aldırmadığı yeni nesil suç örgütleri bu kez de Almanya'nın kabusu oldu. Berlin'de restoran kapılarına ateş açılıyor, bazı geceler sokaklarda el bombası sesleri duyuluyor. Tetikçilik, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, haraç toplama, tehdit, yaralama gibi suçlarla özellikle Berlin'de bölge kapma yarışına giren çeteler giderek daha görünür hale geldi. Türk esnafsa endişeli. Çeteler Türk işletmelerini hedef alıyor. 250 bin ila 500 bin euro arasında haraç topluyorlar. Ödemeyi reddedenlerse acımasız saldırılarla cezalandırılıyor.
3: Türk Kürt kökenli dükkan sahiplerine yönelik suçlarda belirgin bir artış tespit edilmiş durumda. Bu kişiler baskı altına alınıyor, korkutuluyor, bazı durumlarda ise silah da kullanılıyor. Amaç bu kişilerin sözde koruma parası, yani haraç ödemelerini sağlamak. Bu arada savcılıkta bu konuyla ilgili 200'den fazla soruşturma dosyası yürütülüyor.
0: Berlin'de Casper'lar çetesi oldukça etkili. Bölgeyi terörize eden bu çete, mafyanın en tehlikeli hücresi olarak kabul ediliyor. Çetenin liderliğini kovboy lakaplı Koray T ve Seyit D yürütüyor. Ağları ise Dubai'ye kadar uzanıyor. Bu çete, Berlin'de silahlı saldırı vakalarını son bir yılda 362'den 543'e tırmandırırken, soruşturma savcılarını ölümle tehdit edecek boyuta ulaştı. Alman polisi çeteleri çökertmek için Ferrum ve Telum adıyla özel operasyon timleri kurdu.
1: Ve sevgili izleyenler, tahminler tuttu. Mega kentte sağanak sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağış birçok noktada taşkınlara sebep oldu ve yağmura hazırlıksız yakalananlar da vardı.

0: Mega kenti yağmur vurdu, sağanak sel getirdi, araçlar suya kapıldı, sürücüler ölümden döndü.
1: Ay çok şiddetlendi ya, bütün evler su doldu, eyvahlar olsun evler.
2: Bugün sürü yarısı yapılmadı mı?
1: Yapılmadı. Evler doldu, marketler doldu, eyvahlar olsun.
2: Evet, kapıldı.
1: Ha, gördüm.
2: Arabayı mı yıkattı orada?
1: Evet, çıktı arabadan, çıktı onun
2: arabası. Gidemedim.
0: Aniden başlayan yağmur İstanbul'da yine aynı manzaralara sahne oldu. Yollar göle döndü, caddeler su altında kaldı.
3: Barbaros Caddesi her sağanak yağışta bu şekilde. Belediyemizden Allah razı olsun.
4: İstanbul Çağatay'ın Çağlayanları Pusem Pazarı.
5: Sanayi Mahallesi sel altında.
0: Mazgalların taşmasıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Temizlenmeyen mazgallar sebebiyle vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.
5: Mazgallar temizlenmediği için böyle dere haline geliyor burası. Mazgalların temizlenmesini istiyoruz artık.
6: Otobüs bile zor geçiyor. Şöyle. Çünkü engelliyor. Gelen
7: son
6: arabaların geçmesine
7: engelliyor. Tutun la, tutun la, adamın motor gidiyor.
8: Ha. Abi öyle böyle yağmıyor.
9: Şeye bak.
8: Şuradan gelen suyun hızına baksana ya.
9: Aynen. Dere dere olmuş.
10: Mecidiyeköy köprü altı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken. Yoğun trafik hakim.
11: Evet sevgili izleyenler, önümüzdeki hafta Ankara, dünya diplomasisinin en büyük ve en kritik buluşmalarından birine sahne olmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde dünya liderleri bir araya gelecek. Peki Türkiye'nin NATO serüveni nasıl başladı? Akıllarda bu sorular da var elbette. 1952 yılında gerçekleşen üyeliğin ardından geçen 74 yılda Türkiye-NATO ilişkileri nasıl bir seyir izledi? Şimdi bu soruların yanıtlarını arayacağımız dosya haberimiz gelecek ekranlarınıza ve böylelikle de akşam ajansını bugünlük noktalayacağız. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde yeniden buluşmak dileğiyle iyi akşamlar, iyi seyirler efendim.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği Doğu Avrupa'da komünist hükümetler kurarak genişlemeye başladı ve Soğuk Savaş'ın temelini attı.
1: İkinci Dünya Savaşı'nın hemen üzerine Sovyetler Birliği Batı Berlin'e kadar ilerledi. Yani Almanya'nın neredeyse yarısına kadar ilerlemiş bir Sovyetler Birliği korkusu bir zaman sonra Batı'yı sardı ve bunun üzerine bildiğiniz gibi NATO kuruldu.
0: Bu dönemde Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'in toprak ve boğazlar üzerinde hak iddia etmesi Türkiye için ciddi bir milli güvenlik endişesi doğurdu.
2: Türkiye, Sovyet tehdidinden korunmak için Amerika Birleşik Devletleri ile ittifak arayışına girdi ve uzun süre NATO üyeliği için çalıştı.
1: Özellikle Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği'nin toprak taleplerinin bitmek bilmediğini biz biliyoruz. Türkiye'den de özellikle boğazlar ve başka konularda toprak talepleri olunca Türkiye'de ister istemez kendisini bir şekilde güvenliğe almaya çabaladı. Ve bu anlamda da bir ittifak arayışı içerisinde NATO'ya katılma girişimine başlattığını söyleyebiliriz.
0: NATO'ya ilk başvuru 1950'de gerçekleşti. Fakat reddedildi. 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi ve 25 Haziran'da Kore Savaşı'nın patlak vermesi yeni iktidara üyelik yolunda önemli bir fırsat sağladı.
2: Türkiye NATO'ya kabul edilme sürecini hızlandırabilmek amacıyla Birleşmiş Milletler Komutası altında Kore Savaşı'na asker gönderdi.

0: sahada gösterilen olağanüstü başarı Türkiye'nin NATO üyeliğinin önünü açan en önemli unsur oldu.
1: Operasyonel yetkinliği o dönemde çok üst seviyede olan bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahada gösterdiği o başarı, Kore Savaşı'ndaki gösterdiği o başarı tüm dinamiklerin tekrar değişmesini sağlamıştır ki bu da Türkiye'nin NATO'ya kabul edilmesinde önemli bir etken olmuştur.
2: Batılı müttefikler Türkiye'ye farklı gözle bakarlarken özellikle Kunduz gibi muharebelerde Türk askerinin ne kadar kuvvetli olabildiğini, ne kadar askerlik anlamında gelişmiş bir sanat olarak icra ettiklerini gördüklerinde müttefik anlamında güvenlerinin arttığını görüyoruz Türkiye'ye karşı.
3: Savaşa 14.936 askerden oluşan bir Tugay'la katılan Türkiye, verdiği 721 şehit ve yaklaşık %22'lik zayiat oranıyla savaşın seyrine tarihi bir katkıda bulundu.
1: Türkiye ve Kore Savaşı'ndaki gösterdiği üstün cephe başarıları ve aynı zamanda Güney Kore'nin bugünkü sınırlarının belirlenmesinde ve ateşkes sürecinde gösterdiği savaş meydanlarındaki üstün başarılardan dolayı NATO tarafından özellikle NATO'da girmesine karşı çıkan ülkelerin de ses çıkartamadığı bir gerçekliği ortaya koymuştur.
3: Kore'ye asker gönderdikten sonra Türkiye ikinci başvurusunu 1 Ağustos 1950'de yaptı. Fakat bu başvuruda NATO Bakanlar Konseyi tarafından reddedildi.
2: Karşı çıkan ülkeler bildiğiniz gibi ilkin İngiltere. Çünkü İngiltere Orta Doğu'daki bu şimdi de olduğu gibi Orta Doğu'daki gücünü biraz kaybetmek istemediği için Türkiye'nin ittifaka alınmasına sıcak bakmadı. Norveç'in ve Danimarka'nın karşı çıktığını biliyoruz. Onlar da Sovyetler Birliği'nin kışkırtılacağını düşünerek aslında Türkiye'nin üyeliğine karşı çıktılar.
1: Hem İngiltere, yani o dönem Birleşik Krallık, hem Danimarka, hem Norveç, hem Belçika ve Hollanda'nın ana sebeplerine baktığımız zaman artan maliyetler, ekonomik maliyetler, güvenlik konsepti içinde yer almamasını, coğrafi olarak uzak olmasını gibi birçok nedeni öne sürdüklerini görmekteyiz ki
3: 1951'den itibaren ABD, Türkiye'nin ittifakın güvenliği için tam üye olmasını düşünmeye başladı. Çünkü artan Sovyet yayılmacılığıyla NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği tam olarak sağlanmadan Sovyetleri misliyle mukabelede bulunamayacağı anlaşıldı. Ayrıca Türk ordusunun Kore'de Kunduz Muharebesi'nde Çinlilere karşı gösterdiği direniş ve Amerikan Tugay'ın hayatını kurtarması ABD'nin gözünde Türkiye'nin prestijini arttırdı.
0: Tüm bu etkenlerle Türkiye NATO'ya 18 Şubat 1952 tarihinde üye oldu ve sahip olduğu coğrafi konum nedeniyle Sovyet sınırına en yakın müttefik konumuna yerleşti.
1: Bu süreçte Türkiye verilen görev hem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler bir tehdidine karşı hem de aynı zamanda NATO'nun güney kanadındaki önemli bir savunma konseptini üstlendiğini söylememiz gerekiyor.
3: Bu durum Türkiye'yi Sovyetler Birliği'ni izleme ve çevirme politikasında kritik bir üs merkezi yaptı. İncirlik Üssü gibi stratejik askeri noktaların NATO ve ABD güçleri tarafından aktif olarak kullanılmasını sağladı. Türkiye Soğuk Savaş dönemi boyunca ittifakın Doğu blokuna karşı en güneydeki ileri karakolu oldu ve geniş çaplı askeri üslerle stratejik bir rol üstlendi. İttifakın sunduğu güvenlik şemsiyesi ve Türkiye'ye yerleştirilen füzelerde askeri uçaklar, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından en büyük caydırıcı güç olarak kabul edildi.
0: Türkiye-NATO ilişkilerinde derin bir kırılma ve ciddi bir güven krizine yol açan etken 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi oldu. 15 Temmuz'un ardından Batılı müttefiklerin geç tepki vermesi ve Türkiye'de artan güvenlik endişeleri Türkiye-NATO ilişkilerinde yapısal değişikliğe yol açtı.

0: maalesef bu terör örgütüne bazı NATO ülkelerinin destek vermekte olduğunu gördük. Bazı Avrupa ülkelerinin, bazı NATO ülkelerinin destek vermiş olduğunda Türkiye istihbarat raporlarıyla kanıtladı.
1: Eğer 15 Temmuz hain darbe girişimi olmuş olsaydı Orta Doğu'daki bugünkü yaşanılan süreç asla yaşanmayacaktı. İstediklerine ulaşmış olacaklardı.
2: Darbe girişimi sonrasında NATO karargahında görevli bazı Türk subaylarının Batı ülkelerinden iltica talebinde bulunması ve bir kısmının geri çağrılması ya da görevden alınması ittifak içinde idari dengesizliklere neden oldu ve iletişimi zayıflattı.
0: Terör örgütüne üye olan bir takım askerlerin o ülkelere, NATO üyesi ülkelere kaçışlarına izin verildiğini biliyoruz.
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye'ye karşı özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yapılanmış olan hain yapılanma ve diğer devlet kademelerinde yapılmış olan

0: yapılanmış olan hain yapılanmanın birlikte hareket ettiğini görmekteyiz. Bu birlikte hareket tamamen Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmek ve istedikleri hedeflere ulaşabilme stratejisine dayanıyor.
1: Türkiye bu dönemde NATO merkezi güvenlik bağımlılığını azaltmak amacıyla Rusya ve İran gibi aktörlerle daha yakın diplomatik ve askeri temaslar kurdu. Suriye sınır ötesi operasyonlarını gerçekleştirirken NATO ile görüş ayrılıkları yaşadı. Türkiye ve NATO arasındaki gerilimler son dönemde İsveç'te Finlandiya üyelik süreçlerinde yaşanan veto krizleri, ittifakın Rusya ile olan politikaları ve Avrupa Birliği ülkeleriyle yaşanan bölgesel anlaşmazlıklar etrafında şekillendi.
2: Son dönemde özellikle bildiğiniz gibi hava savunma sistemleriyle ilgili olarak da NATO ile beraber biz bir problem yaşadık. Ancak Batılı müttefiklerimizden maalesef yine bir ikiyüzlü tutum ve tavır biz bu anlamda gördük.
0: Terörle mücadele noktasında NATO içinde yer alan önemli ülkeler, ben onlara müttedüşman ülkeler diyorum ve müttefiklik statüsü çerçevesinde yer almamıza rağmen müttedüşman ülkeler konseptiyle terör örgütüne hem eğitim, hem finans, hem lojistik, hem de uluslararası da kabul edilebilirlik seviyesinde destek verdiklerini söylememiz gerekiyor.
1: Ancak bu gerilimler yerini stratejik müzakerelere bıraktı ve Türkiye 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapma konumuna geldi.
2: Bir dönem için Türkiye sadece güney kanadını kontrol ediyor diye düşünürken bugün artık merkeze gelmiş olan bir Türkiye gerçekliğini gözden kaçırmamak gerekiyor.
0: Türkiye NATO için çok stratejik bir konjonktüre sahip ve NATO Türkiye için önemli bir güvenlik paktı olarak bugün hala varlığını sürdürürken NATO için de Türkiye hem Orta Doğu'ya ulaşmak, hem Kafkaslara ulaşmak, hem Afrika'ya ulaşma noktasındaki önemli bir kapının hem anahtarı hem kilidi hem de insani ve diplomasi noktasındaki önemli bir penceresidir.
1: Tarihi Ankara Zirvesi, Türkiye'nin ittifak içindeki ağırlığını ve değişen güvenlik mimarisindeki rolünü yeniden şekillendiren bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

0: Akbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
3: uyar. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.

0: yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam.com
1: bank kartım hadi. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Avrupa Birliği'nde yılın ilk çeyreğinde yenilenebilir enerji kaynakları elektrik üretimindeki ağırlığını arttırırken, bu üretimin yaklaşık yarısını tek başına karşılayan rüzgar enerjisi liderliğini korudu. Avrupa Birliği'nde yılın ilk çeyreğinde elektriğin %45,5'i yenilenebilir kaynaklardan üretildi. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin %44,9'u rüzgar santrallerinden sağlanırken, hidroelektrik santrallerinin payı %28, güneş enerjisinin payı ise %17,3 olarak kaydedildi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: F-35 savaş jetleri, ışık gösterileri, havai fişekler. ABD 250. yaşını kutluyor. ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin dört önemli isminin heykelinin bulunduğu Rushmore'da eteklerinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Konuşmasında yıl dönümü gafına imza attı.
7: Bu gece 25. yılımızın eşiğinde bu kahramanların anıtının altında duruyoruz.
6: Trump konuştuğu sırada F-35'ler de onu selamladı.
7: İşte bu anı bekliyordum.
6: Rushmore'da ise ABD bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı. Aynı anda havai fişekler de gökyüzünü aydınlattı. Kutlamalar farklı noktalarda da sürdü. ABD'nin simgelerinden özgürlük heykeli üzerinde uçaklar dumanla 250 yazdı. Dronlar da onlara eşlik etti. Ayrıca özgürlük heykeli ışık gösterisine de sahne oldu. Gösteriler sırasında talihsiz bir olay da yaşandı. ABD bayrağı taşıyan bir paraşütçü inişe geçtiği sırada kontrolü kaybetti. Tribünde kendisini izleyen kalabalığın arasına düştü. Ünlü Times Meydanı'nda ise geri sayım yapıldı. Kalabalık ABD'nin 250. yaşını coşkuyla kutladı. Japonya'da da gösteriler vardı. Gökyüzüne dronlarla 250. yaşın kutlu olsun Amerika yazıldı. Özgürlük heykeli ve ABD'nin sınırları da tasvir edildi. Ayrıca Japonya Başbakanı Takaichi ve ABD Başkanı Trump'ın görselleri de yer aldı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Eiffel Kulesi de ışıklarla renklendirildi. ABD ve 250 ifadeleri yazıldı. Türkiye'de yıl dönümü kutlamaları için TCG Oruç Reis gemisini New York'a gönderdi.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Gazze'yi enkaza çeviren İsrail ordusu Batı Şeria'yı da adım adım talan ediyor. Yahudi işgalciler bölgedeki topraklara el koyarken İsrail askerleri hak arayan Filistinlilerin üzerine kurşun yağdırıyor. Zulmün ve direnişin adresi bu kez Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentiydi. Bölge halkı topraklarını gasp etmek isteyen işgalcilere karşı bir kez daha göğsünü siper etti. Ve bu hukuksuzluğa göz yummayan toprağımızdan çıkın diyen Filistinliler acımasız bir şekilde mermilerin hedefi oldu. İsrail askerleri savunmasız halkın üzerine rastgele ateş açtı, ses bombaları fırlattı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralanırken birçoğu da sadece toprağını savunduğu için kelepçelenerek gözaltına alındı. Gerilimin bir diğer adresi ise Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ebu Fellah beldesiydi. Gözü dönmüş işgalciler bu kez sadece Filistinli çiftçileri değil, onlara destek olan yabancı aktivistleri de vahşice hedef aldı.
9: Bu bizim toprağımız.

0: Ve ne olursa olsun ondan vazgeçmeyeceğiz. Buraya ulaştığımızda arazinin tahrip edildiğini, zeytin ağaçlarının kırılıp yerde sürüklendiğini gördük.
1: Rakamlar Batı Şeria'daki işgalin boyutunu tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor. Batı Şeria'da 500 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 250 bin İsrailli gasp ettikleri topraklarda yasa dışı bir şekilde yaşıyor. Bu vahşi genişleme politikasının faturası ise Filistin halkı için çok ağır. Bu süreçte en az 1175 Filistinli katledildi. 12 binden fazla kişi yaralanırken 24 bine yakın masum insan da İsrail'de zindanlara atıldı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti ama ölmeden önce dakikalarca darbedildi. Olay Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşandı. Abdülkadir Ataç'la bir grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kalabalık gruptan ateşlenen silahtan çıkan kurşun 27 yaşındaki Ataç'ın koltuk altına isabet etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Ataç'ın kurşunla yaralanıp yere yığılmasına rağmen dakikalarca darp edilmeye devam edildiği görüldü. Talihsiz genç aldığı darbelerin ve kurşun yarasının ardından olay yerinde hayatını kaybetti. Kavganın hemen ardından olay yerine sonradan gelen gruptan bir kişinin denin bırakmamak amacıyla kovanı cebine attığı görüldü. Olaya karıştığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: A Haber ekranlarından merhaba efendim. Bugün satır arası programıyla karşınızdayız. Dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Bir yanda İran, diğer yanda NATO. Her biri yakın çevremizde, hatta ülkemizde yaşanan önemli gelişmeler. Kıymetli konuklarımız ve sahadan alacağımız önemli notlarla birlikte sahayı da masaya yatıracağız. Hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum ben. Akademisyen ve İran uzmanı Oral Tuğab Gümbüzer'le hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine Orta Doğu uzmanı gazeteci Mete Sohtaoğlu, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ ol.
0: Gazeteci Ekrem Kızıltaş, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum ve güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Uğur Özgüker, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Tahir Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dünya, evet, bir yandan NATO zirvesine, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesine odaklanmış durumda ama en çok şu saatlere kadar bile konuştuğu şey İran'da, İran'ın lideri. Dini lider demek yetmiyor İran için.
1: Dini lider yanlış bir kavram zaten. Dini lider Türkçe'ye bir galatı meşhur olarak geçti ama rehber kelimesi zaten lider demek Farsça'da. Dini tarafı var ama siyasi tarafı da var bunun. Sadece din işleriyle uğraşmıyor. Dolayısıyla devrim lideri demek daha doğru bir tabir olur.
0: Devrim lideri. Hamaney'in vedasını, Hamaney'e vedayı konuşuyor tüm dünya. Dünyanın pek çok ülkesinden, Türkiye'den de heyetler gitti. Hala İran'da o merasimler devam ediyor. Ama ilginçtir, törenden ziyade, kişilerden ziyade törende o temsil heyetlerinin karşılandığı ayetler daha çok konuşuluyor. Bilmiyorum biz mi abartıyoruz ya da medya mı abartıyor ama İran ayetler üzerinden gerçekten de mesaj vermiş olabilir mi? Böyle bir diplomasi yürütmüş olabilir mi? Hani pek çok farklı bir geleneği, devlet kültürü olduğunu biliyoruz. Evet ama en azından Hamaney'in cenazesinde böyle bir diplomasi seçeneği yürütmüş olabilir mi?
1: Çok olası. Ayetlere bakıldığı zaman da böyle bir şey seziliyor. Ama İran devlet içindeki bu tip işleri organize edenler, siyaset oluşturanlar vesaire şeyi çok severler. İnkar edilebilir düzlemde bu işleri kurgulamayı severler. Dolayısıyla şimdi

0: kesin öyledir demek de çok şey olmuyor. Boş yere düşürebilir insanı. Ama seçilen ayetlere bakıldığında sembolizme önem veren bir kültür olduğunu da düşünürsek İranlıların, olası.
1: Özellikle seçildiğine yönelik yorumları aslında destekleyen Mete Sotoğlu, gerçekten de o ülkelerin savaş süresince izlediği tutumlarla bir nevi ayetten çıkarımlar yapılabiliyor sanki, değil mi?
2: Yani burada kesinlikle ideolojik olarak da aynı zamanda bu ülkeleri İran bir konumlandırmış oluyor. Aslında hani İslam'ın safında kim dost, kim düşman, kim münafık, işte kim müttefik gibi bir takım kategorilere ayırmışlar. Aslında İran protokolünde daha önce pek de görülmeyen bir manzara var. Hı hı. Burada özellikle benim dikkatimi çeken, mecburen tabii takip ettik ama Suudi heyetinin ziyareti esnasında birden Ali İmran 13 okunuyor. Detaylarına girmemi isterseniz bilmiyorum.
1: Meallerini tabii ki. Acaba neden şimdi
2: Suudi
1: Ali İmran
2: heyetinde, suresi 13. ayet. İki ordu karşılaştığında sizin için bir ibret vardır. Biri Allah yolunda, diğerleri kafirler yolunda savaşıyordu. Onlar kendi gözleriyle onları sayıca iki kat fazla gördüler. Allah dilediğini zaferle destekler. Şüphesiz bunda görenler için bir ibret vardır diyor. Şimdi bu heyetler arasında bir de kanaat önderlerinin geldiği bir Iraklı heyet vardı mesela. Orada da Ahzab 33.1 var. Ey peygamber, Allah'tan kork ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır diyor. Tabi Lübnan hükümeti geliyor. Nisa 66 birden seslendirilmeye başlanıyor. Burada da eğer onlara kendinizi öldürün veya evlerinizi terk edin diye emretseydik, bir azı hariç bunu yapmazlardı. Hizbullah gene bir heyet halinde Lübnan Hizbullah'a geliyor.
1: Birkaç heyet geldi Hizbullah'tan.
2: Maide 55-56'dan da onlara yönelik. Sizin tek dostlarınız Allah, Resulü ve iman edenlerdir. Namazı kılanlar ve rükuda zekat verenlerdir diye devam ediyor. Hamas'ta Ahzab suresi var. Yani burada benim söyleyebileceğim, İran heyeti tabi Türkiye'de Türk heyeti de girdiği zaman da
1: iki ayrı heyet vardı. Birisi Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz.
2: Burada farklı gitmişti. Bir yorumlama var. Ben belki bir hani İran'ın sistemi olabilir diyeceğim ama ben Türk devletinin saygınlığına yönelik bir saygıda kusur edilmediği gibi bir yorum yapmak durumundayım. Açıkçası öyle diğer ülkelere yapılan muameleden ziyade hani biraz daha belki de Türkiye şu meselede daha bizim yanımızda dursaydı gibi bir belki sistem üzerinden bir ayet okunmuş olabilir. Kötümser değilim o konuda ama eğer böyle düşünenler için o zaman ben de Nisa 88'i tavsiye edeceğim. Eğer bir İran heyeti de Türkiye'ye geldiyse, işledikleri yüzünden Allah onları tepe taklak ettiği halde size ne oluyor da iki yüzlüler hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Allah'ın saptırdıklarını doğru yola mı getirmek istiyorsunuz diye bir ayeti o zaman biz de Ankara'da, İstanbul'da İran heyeti geldiği zaman kendilerine okuyabiliriz.
1: Ben hocam yani. Ekrem Kızıltaş elimden geldiğince
2: diplomasisi
1: böyle tek tek izlemeye çalıştım. Yani İran'ın paylaştığı en azından görsellerle Hamane'in sayfasında da, İran Resmi Haber Ajansı'nın sayfasında da böyle tek tek liderler paylaşılmıştı. Hangi ayetler okunduğunda orada belli oluyordu. Evet, Mete Sohtoğlu'nda dikkat çektiği gibi bazı ülkeler vardı ki yani nokta atışı derler ya, böyle tespitler var. Bilmiyorum, sizin dikkatinizi çeken oldu mu bu anlamda? Siz nasıl yorumlarsınız?
3: Yani öncelikle olayın bütünü bence dikkat çekici bir durum. Şimdi İran, tamam işte İran, orada bir ülke var. Yüzyıllardan beri komşuyuz. Geçmiş dönemde bir takım takışmalarımız falan olsa da en de o dönemden beri karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkimiz olan bir devlet. Hı hı. Zaman zaman ufak tefek sıkıntılar oluyor. İşte PKK ile ilgili, başka şeylerle alakalı. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırısı döneminde her birimiz içimizden İran'ın muzaffer olması için, mümkün olduğu kadar az belayla bu işi atlatması için dualar falan da ettik. Ama eninde sonunda İran'da bizdeki geleneksel yapının aksine mesela cenaze olayı biraz değişik. Yani öncelikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder etmez vefat ettiği yere en kısa sürede defnedildi. Buradan hareketle tabii ki İran bir saldırıya maruz kaldı.
1: 4 ay sonra.
3: Tabii. 4 ay sonra bir cenaze yapmak zorunda kaldı. O ülkenin lideri, dini lider, eşi, kızı, işte damadı, gelini, birçok insan katledildi. Neredeyse parça parça.

0: edildi füzelerle. Dolayısıyla çok feci bir olay. İşte cenaze yapılıyor 4 ay sonra. Ve vaktiyle o saldırıyı yapan ülkenin başındaki kişi onlara izin verdim falan şeklinde edepsizce laflar ediyor. Yani en de sonunda bir cenaze töreni bu. Ha burada çevrede bulunan ülkelere yönelik mesajlar vardır. Verir. Propaganda önemli bir şeydir. Bu mesajların haklılığı ya da haksızlığı, doğruluğu ya da yanlışlığı yoruma dayalı bir şeydir. Mesela diyelim Suudi Arabistan'a karşı söyledikleri, işte Katar'a yönelik, Lübnan'a yönelik, Türkiye'ye yönelik, değişik ülkelere yönelik mesajlarına baktığımızda İran'ın kendine göre belli haklılığı olsa da en de sonunda mesela Suud da şunu diyebilir, yaptım ama sor ki niye yaptım? Ya da Katar bazı şeyler oldu da niye oldu? Diğer gelen ülkelerle alakalı bazı şeyler konuşulabilir. Çünkü burada kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Bölgede yaşananlara baktığımızda ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e saldırdı. Ve bu arada İran'da misilleme olarak bölgedeki Amerikan üsleri bulunan yerlere saldırdı. Bu üsler niye orada vardı? Yani İslam ülkelerinde
1: kime karşı
0: vardı? Şimdi teorik olarak ilk ağızda İsrail akla geliyor. Yok, hayır. Yani en de sonunda kısmen o olsa bile İsrail saldırdığında o üslerin hiçbir işe yaramadığını gördük Katar'da. Diğer tarafına bu üsler bir şekilde olgu ya da algı olarak İran'la alakalı. Dolayısıyla bu varsa o zaman bir yerde yanlış giden bir şey var. Efendim bütün yanlışlık başkasındadır. Hayır. Bütün yanlışlık başkasında olmaz. Yani burada sizin de katkınız vardır. Dolayısıyla Suud'a ona buna verdiğiniz mesajlar size göre doğruyu yansıtsa da cenazeye gelen kişiler güzel bir şey. Mesela Suud'un gelmesi bence güzel bir şey.
1: Tabii.
0: Yani en de sonunda acıyı paylaşmak için gelmiştir. Böyle bir şey yapmak yakışık alır mı almaz mı? Bunu İran düşünecek. Hı hı. Ha bundan Suud'un alacağı kıssa nedir? Büyük ihtimalle Mete Bey'in az önce söylediği gibi eğer bize mesaj varsa bizim de vereceğimiz mesajlar vardır. Burada kimin haklı kimin haksız olduğu ile alakalı konu oldukça karmaşık bir konu.
1: Yani iyiye gitse bile son dönemde her ne kadar yeniden onarılmaya çalışılsa da ilişkiler cenaze törenindeki magazin nedeniyle belki de bu biraz daha gerginliğe yol açacaktır. Aslında Uğur Hocam, mesela bizim kültürümüzde, inancımızda şöyle bir şey vardır. Ya cenazeye siyaset karıştırılmaz. Cenazede siyaset konuşulmaz. Cenazelere taziyelerde evet, amaç hem bir başsağlığı dilemek, sabır tabii, dilemek, Allah'ı anmak ve ölümü hatırlamaktır.
2: Evet.
1: Asıl olan.
2: Kesin.
1: Ama şimdi İran olunca tabii bambaşka bir süreç değerlendiriyoruz. Evet, inançlarımızda yani mezhepsel farklılıklar var. Ama İran sonuçta burada biraz önce Ekrem Kızıltaş'ın da ifade ettiği gibi bölgede İsrail'le birlikte yayılmacı politika yürüten iki devletten birisi.
2: Evet.
1: Halbuki tüm körfez ülkeleri tamamı İran korkusuyla bir şeylere sarıldılar.
2: Şii hilali tehdidi vardı. Hala yani azalmakta birlikte
1: Suriye
2: gene var.
1: Suriye bunun en net örnekleri olarak evet, karşımızda duruyor.
2: Suriye, Irak zaten cenaze Irak'a da götürülecek yani.
1: Evet öyleymiş.
2: Tabii oraya da orada %65
1: şey var. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bir de dini lider diyoruz. İran'ın lideri, rehberi ama bir nevi Şii dünyasının da
2: öyle
1: lideri konumunda.
3: Çok net şart düşerim buna ben.
1: Kumu ayırmamız gerekiyor.
3: Taklit merci, evet. Hamane'yi taklit edenlerin lideri. Yani Şia'nın tamamını şey yapmaz. Bağlamaz.
1: Tamamında.
4: Irak'ta Sistani varken yani ona da makamına da ne derler? Biraz
1: haksızlık oldu.
3: Farklı taklit mercileri var. Bunu Velayet Fakih şey.
4: Kum uleması var. Yani Irak'ta Necep'te ulema var. yani tek başına bütün Şii dünyasını kapsayacak bir şey değil. Sizi böldüm ama burada tabii Oral Hoca'nın da söylediği teolojik bir rekabeti de temsil ediyor.
2: Ama şu var. İran Şia karşı dünyasının lideri. Bunu kabul etmemiz lazım.
1: Lider
2: yani
1: ülke.
2: İran ki devlet olarak. Peki. Devlet olarak, şahıs olarak söylemiyorum ben. Yani nasıl Suudi Arabistan Sünni Müslümanların lideri olduğunu şey yapıyor ve
1: iddia ediyor.
2: Şey olarak da haklı olduğu şey Mekke, Kabe orada, şu orada, bu orada, tamam doğru. İran'da Şia'nın lideri olduğunu iddia ediyor. Yani ben rehberi, şahsı Hameneyi, Hümeyni'yi falan kastetmiyorum. İran bunun liderliğini yapıyorum diyor ve Şii Hilali de İran'ın resmi devlet politikası. Bunu biliyoruz. Zaten bütün en son o savaşta da hep ne diyorlar? Vekil güçlere vereceğiz.

0: desteği keseceksin. Yani vekil güçlerine Lübnan'daki Hizbullah, Suriye'de Allah'a çok şükür orası temizlendi. Irak'ta Haşmi Şabi devam ediyor. Yemen, Husiler, hepsinin lideri Tahran yani devlet olarak da.
1: Pakistan'ı var bunun, Afganistan'ı var.
0: Pakistan'da %20 var Şia. Bahreyn'in %85'i deviriyorlardı. Suudi Arabistan kurtardı. Yani bayağı İran'ın sizin dediğiniz gibi bir yayılmacı şey var. Kendi belki emperyalist bir yayılma değil ama dini bir yayılma ideolojisi var.
2: Nijerya'dan Afganistan'a kadar bir Şii nüfus üzerinde tahakküm kurmaya çalışıyor.
0: Çalışıyor. Yani bunun liderliğe ilgisi yok. Şimdi Ekrem abi çok güzel bir şey dedi. Bizim inancımızda emanet hemen sahibine iade eder. Yani vefat ettiyse en geç yani ertesi gün defnetmek lazım. Ama tabii savaş dediler, bir şunu dediler. Halbuki yani o zaman bir ateşkes olabilirdi. Neyse bu kadar bekledi. Güzel bir tören yapmışlar. Görünüyor güzel bir devlet töreni şey yapıldı. Ha burada böyle bir takım ayetlerle bir takım ülkeleri böyle küçük düşürmeye falan çalışıyorsa ayıp etmiş İran. Ayıp etmiş İran. Çocukça. Yani burada ev sahibi o. Buraya herkes dini inancını
1: sonuçta
0: görüyor.
1: Herkes her şeye rağmen saldırı risklerine rağmen
3: bir de davetli çoğu.
1: Bile değil mi?
3: Ya Suudlar galiba bir tek sürpriz oldu. Geri kalan bütün heyetler davetli zaten.
2: Evet. Yani Suudi Arabistan davet davetli ettiğin, değildi mesela.
3: Davet ettiğin kişilere yapılan bir şey olur. Böyle bir şey varsa eğer.
1: İşte yani bir ayıp, belki diplomasiye uygun olmayan bir etik,
0: diplomasiye olmayan çok bir hareket. Aykırı, çok ayıp bir şey. Yani savaş zamanında bile, savaşan muharip ülkeler bile böyle bir şey olduğu zaman duruyorlar, birbirlerine cenaze falan gidiyorlar ki savaş yok. Yani aralarında belki soğuk savaş vardır. Kaldı ki Çin barıştırdıydı Suudi Arabistan'la.
1: Çin çok tartışıldı bu arada. Evet. Çin en düşük belki de olabilecek temsil heyeti olarak ifade ediliyor. Evet. Yani devlet başkan yardımcısı ya da işte parti sekreteri falan da değil, daha düşük bir temsille orada.
0: Evet.
1: En çok tartışılan
0: Çin'e yani en yakın müttefiki sayabiliriz artık Çin'i, İran'ı şu anda.
1: Yani Medvedev geldi Rusya'dan, ikinci isim geldi. Yakın komşumuz olduğumuz için de Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızı temsil eden Cumhurbaşkanı yardımcısı gitti.
2: Konuşmayı alevlendirmek istemem ama bu ayetler ya da sloganlar, işte Kerbela sloganları, İmam Hüseyin sloganları, bir nevi İran'da da aslında yönetimin bir meşruiyet krizi yaşadığını da açıkçası bence gösteriyor. Çünkü bu sloganlarla bu meşruiyet krizini sürekli dışarıyı işaret ederek bir örtbas
0: ama
2: etme çabası da var.
0: Ama kendi halkına yapabilir. Şimdi misafire yapılmaz.
2: Evet.
0: Ve bir dini vecibe için, bir cenaze için gelinmiş yani. İşte, ve davet üzerine gelinmiş. Bu diplomatik teamüllere aykırı, ayıp bir şey.
1: Çok ilginç kareler vardı dikkat çeken, hala merak uyandıran bazı noktalar da var. Oral Bey, size böyle davet edeceğim. Şimdi kimler vardı orada, kimlerin tabutları var? Şimdi o saldırıda daha pek çok kişinin öldürüldüğünü biliyoruz. Evet. Yani Amerika ve İsrail'in saldırılarında, ama burada Hamaney'in tabutu var. Torununun tabutu
3: damadı,
1: var.
3: Damadı kızı.
1: Damadı kızı.
3: Ama burada değil o. Şu bu şeyde değil, o büyük meydanda şey yaptı.
1: Şurada.
3: Şu an evet.
1: Evet, burada 3 tane yetişkin tabutu
3: az
1: var.
3: Az önceki görüntüden bahsettim.
1: Evet. Bir tane de çocuk, o da kızının torunu. Kızının çocuğu evet, herhalde. Evet. Olduğu ifade ediliyor. Şimdi herkes evet bunu tartıştı. Ya gerçekten hadi Hamaney'inki o lider, rehber olduğu için bekletildi vesaire, ama ya diğerlerinin de cenazeleri bekletildi mi bu kadar 4 ay boyunca? En çok tartışılan başlıklardan birisi bu ama.
3: Yani güvenlik endişeleri çok yüksekti malum. Yani ondan kaynaklı olarak hatta Mustafa'nın ortaya çıkması da şu an en büyük soru ya.
1: O ikinci belki şey de en önemli soru olacak. Nerede Müşteba Hamaney, nerede?
3: Şu an kimse bilmiyor. Açıkçası İsrail de bunu şu ara propaganda için kullanmaya başladılar. Bir ara onlar şeyi başlatmışlardı, Müşteba nerede diye. Mossad'ın işte dışişlerinin farsça hesaplarından böyle propagandaya başlamışlardı.
1: Hatta en son ölüm listesini aldık da dediler.
3: Tabii tabii tabii. Yani sürekli Müşteba nerede diye böyle karikatürler falan paylaşıyorlardı. O seviyede işler yapıyorlardı. Şimdi işte Hamaney'in torununun kızının tabutlarını gösteren bir görselde Müşteba nerede diye tekrar bir şey paylaşılmıştı mesela. Yani bu kadar ailenin tamamı öldü ama Müşteba yaşıyor mu ki hala? O çünkü o da Beyt Rehber içerisinde olduğu tahmin ediliyordu malum. Yaralandığı söyleniyor. Evet. Böyle bir propaganda sürekli olarak pompalamaya çalışıyor İsrail tarafı, ama Müşteba'nın yaşadığına dair çok güçlü şeyler, tevatürler var.
1: Şimdi yani herkes şunu diyor ya, İran'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin ikinci büyük lideri,
3: tabii canım,
1: ona veda ediliyor. Belki yani Hümeyni'nin bile önüne geçti bazı içtihatlarıyla, hareket

0: ile.
1: Tabii.
0: Ama burada bile İran'ın yeni dini lideri yoksa, hani bunun yanı sıra geçiyoruz, oğlu olması hasebiyle. Hı hı. Pek çok tartışmalı ismi gördük buralarda. Yine İsrail'in, İran'ın hedefinde, Amerika'nın hedefinde olan işte devrim muhafızları komutanı yine çıktı ortaya. Ama Müşteba Hamaney hiçbir görüntü vermedi.
1: Şimdi 4 oğlu vardı. Gördüğüm kadarıyla
0: hiçbiri yoktu.
1: Gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla hiçbiri ortada yok şu an, şu aşamada.
0: O da ilginç. Yani, onlar da çıkmadı.
1: Oldukça ilginç. Bir de
0: bu gerçekten İran'da babadan oğula geçer diye bir şey de söz konusu değil.
1: Çoğu muhalefet de var bununla alakalı. Babadan oğula geçmemeli diyen de çok fazla var. Bu çünkü biz şahlık yıktık, bir devrim yaptık. Dolayısıyla babadan oğula bir şah rejimini yıkmışken yeniden şahlığa dönüştürmenin de anlamı yok diye çok ciddi muhalefet vardı Muştaba'ya. Çünkü Muştaba'nın rehberliği meselesi 2005'lerden beri konuşulan bir mesele. 2009'daki Yeşil Hareket'te insanlar Muştaba'nın aleyhine, Muştaba ölesin rehberliği görmesin diye 2009'da slogan atıyorlardı. Dolayısıyla Muştaba Hamaney böyle sürpriz bir isim olmadı rehber oluşu. Ama işte şu an savaş şartları altında devrim muhafızlarının baskısıyla beraber, çünkü Muştaba Hamaney'in devrim muhafızı ilişkisi çok güçlü. Hatta devrim muhafızının gölge komutanı olarak hep adlandırılırdı. Hızlı bir şekilde bir karar alınması gerekiyordu ve Muştaba Hamaney benim kanaatimce de savaş şartları içerisindeki en uygun aday. Çünkü siyasi kanatla, askeri kanadı bir arada tutabilecek. Yıllarca Beyt-i Rehber'de babasının yanında bu işleri nasıl döndüğünü bilen, gölge komutanlık yapmış olan bir isim. Dolayısıyla işleri de biliyor, nasıl döndüğünü de biliyor. Oldukça şu an İran konjonktürüne uygun bir isim.
0: Yani şimdi ister istemez aklımıza geliyor. Madem şimdi bu pek çok dikkat çeken kare var, onları da yorumlayacağım, evet, ama
1: Kalibaf'la
0: Kalibaf'ın, Arakçı'nın verdiği, bazı beden dilinin verdiği mesajlar var hatta. Ama o temsil gruplarının içerisinde mesela Hümeyni'nin ailesi de vardı. Tabii. Madem böyle bir durum var, Hümeyni'nin ailesi niye bir liderlik talebi olmadı ya da onun destekçilerinin neden böyle bir talebi olmadı, ortaya
1: şimdi
0: çıkmadı?
1: Şimdi böyle destekçiler şeklinde değil de daha çok tabii klikler şeklinde bir şey var. Hasan Hümeyni zaten son vefatın önce şeyde, devrim kutlamalarında 22 Behmen ne oluyor? 11 Şubat yanlış hatırlamıyorsam. Savaştan 20 gün öncesinde bir görüntü verdiler beraber. Hasan Hümeyni ile Hamaney yan yana görüntü vermişlerdi. Hatta bir böyle sanki Hasan Hümeyni de rehberliğin güçlü adaylarından mı gibi tevatür o günlerde de dönmüştü. İddia sahibi zaten Seyit kökenli kendisi de, dedesinin de zaten Hümeyni olduğunu düşünürsek. Ama bu böyle bir seçim şeyi gibi değil. Yani
0: daha güçlü olması
1: değil,
0: beklenir aslında. Yani Hümeyni İran'ın o devrimini işte gerçekleştirmiş.
1: Oğlunda öldürüldüğü söylenir mesela. Ahmet Hümeyni'nin falan öldürüldüğü söylenir. Yani İran siyaseti o manada çok şeydir. Kaygandır zemini. Yani şeyi söylemek istiyorum. Bu cenaze işini gerçekten özellikle izleyicilerimizin çok net anlaması lazım. Şu an çok büyük bir olay bu. Yani Hamaney'in ölmüş olması ve Hamaney'in işte bir cenazesinin düzenleniyor olması, İran İslam Cumhuriyeti tarihinde ikinci kez bir rehber öldü. Birincisi zaten Hümeyni'ydi. Bu ikincisi. Dolayısıyla 35-36 sene ülkeyi yönetmiş bir isim. Az önce de bahsettiğiniz, hani Hümeyni savaş döneminde rehberlik yaptı. Daha yeni oturuyordu sistem ama özellikle Rafsanjani'yle birlikte Hamaney'in ikili sırt sırta verip o 1990'ın ilk yarısından itibaren ülkeyi inşa etmesi, 2005'ten sonra da Hamaney'in böyle ipleri kendi eline alarak kendi başına çevresindeki ekiple beraber bir şeyler yapması ve İran'ı, aslında bugünkü İran'ın mimarı diyebiliriz Hamaney için. Yani dolayısıyla devrim rehberinin ölmesi, böyle bir basit siyasi liderin ölmesi gibi okunmaması gerekiyor. Gerçekten İran İslam tarihinin önemli bir anı şu an yaşanan.
0: Şimdi tartışma konusu oldu, o cenazeler nasıl saklandı, işte açık alanda duruyor. Burası Musalla Mescidi.
1: Evet,
0: orada da ayın 9'una kadar da devam edecekmiş. Şimdi bu Hamaney'in olmaması, ortada olmaması, Müşteba Hamaney'in, onun hayatta olup olmadığına yönelik tartışmalar vesaire, çok güçlü bir liderin hayatını kaybetmesi.
1: Evet.
0: Acaba Şii dünyasında da yeni ayrılıklara, aykırı seslerin daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmasına sebep olur mu? Yani yarın birileri de kalkıp diyebilir mi, Müşteba'yı tanımıyorum
1: diyebilir, ama şu konjonktürde değil. Bizzat Ali Hamaney'in kendisi de mesela rehberlik makamına anayasaya uygun bir şekilde gelmedi. Hüccetül İslam'dı o zaman. Taklit merci değildi vesaire. Hemen ertesi günde, işte hemen o hafta içerisinde Ayetullah oldu. 94'te de taklit merciliğine getirildiği ilan edildi. Ama orada da çok ciddi Kum'dan, Necef'ten itirazlar yükseldi. Taklit merciliğinin altını dolduracak bir şey değil Hamaney'in kariyeri. Çünkü savaş, tutuklamalar, hapishane geçmişi vesaire, o eğitim tedrisat sürecini uzatan, yani bu şey gibi düşünebiliriz. Doktora, doçent, işte profesörlük gibi düşünebiliriz. Yani şey içindeki o medrese silsilesi içerisindeki bir hikayeden bahsediyorum aslında. Şimdi Moştaba Ali Hamelyan'ın daha zayıf bir profil bu anlamda.
0: Zayıf bir profil.
1: Yani şey anlamında söylüyorum. Yani Ayetullahlığı tartışmalı, taklit merci zaten değil. Hani bu tip konular söz konusu ama rehber olmak için artık taklit merci olma şart olmadığı için yani iş tamamen siyasal tarafa kaydı için. Yani Hümeyni'nin getirdiğinden farklı bir yere doğru zaten kaymıştı mesele. Dolayısıyla çok böyle siyasi anlamda bir karşı duruş elbette olmaz ama bu konjonktürde zaten savaş ortamı, savaş iklimi ilk aşamada olmasa da belki birkaç sene içerisinde işler değişirse, hı hı, İran'ın şey de çok önemli aslında, bunu da söylemek lazım. Çok tabii ki bu işin itikadi tarafı var, inançsal tarafı vesaire var ama işin finansal tarafı da var. Yani çok ciddi bir finansal ağ var. Devrim muhafızları üzerinden şey yapılan ve işte boniyatlar üzerine, bu vakıflar üzerinden hem ülke içinde hem dışarıdaki vekil güç denilen unsurlarla yapılan işbirliklerine bu finansal akış ne durumda olacak? Bu da çok önemli.
0: Yani hem teolojik anlamda önemli bir güç değişimi yaşanacak. Hem bu değişiklik aynı zamanda askeri olarak, sadece devrim muhafızları gibi düşünmeyelim. Yani o bölgede biraz önce saydığımız tüm milis güçler ya da İran destekli güçler, bunların liderliği, aynı zamanda çok ciddi bir ekonomik gücün, tabii, liderliğinden bahsediyoruz.
1: Bir tek devletin başına kaynağını elinde tutuyorlar yani, evet, sonunda.
0: Bir şey merak ediyorum. Mete Sohtoğlu, sizin yorumunuzu. Sizce gerçek bir cenaze töreninin temsili bir tören?
2: Zor bir soru. Yani neticede biraz İranları
0: toplamak... Sizin bazen kaynaklarınız olabiliyor ya da dile getiremediğiniz bir şey. Acaba bir şey alabilir miyim diye bir düşünün.
2: Yani var. Neticede burada milyonlarca insan falan yok. Neticede burada geçtiğimiz yıllarda Tahran Kitap Fuarı'da düzenlenmiş bir alan, bir fuar alanı. Ve alanın daha önceki İran haber ajanslarının geçtiği haberlere göre maksimum alacağı alan 500 bin kişilik bir alan. Ama burada bir 20 milyon, 40 milyon, 30 milyon ya da dünyadan milyonlarca insan akın akın cenazeye geliyor gibi bir haber gerçeklere de aykırı. Neticede burada...
0: Acaba 7 günde toplam olması beklenen kişi sayısını
1: konuşuyorlar. Mesela yani, şu anda mesela insanlar geliyor, çıkıyorlar, gidiyor, sonra gelenler oluyor vesaire, yani, bağlanmış.
2: Bir de gelmeyenler de var. Bu bizim İran televizyonlarının yayınladığı görüntüler. Bir de hafta sonu olması itibariyle sayfiye yerlerine giden İranlıları da buradan bir hatırlamak gerekiyor. Neticede, tabii, İran top yekün olmuş, Tahran'a akmış gibi bir cümle kurmam İran içerisine aykırı. Çünkü birçok kişi de Tahran'ın kırsal kesimlerinin hava sıcaklığından dolayı sayfiye yerlerinde, yazlıklarında ya da memleketlerinde, akraba ziyaretlerinde. Burada tabii benim dikkatimi çeken Müştaba Hamaney meselesi. Ben aylar öncesinde değerli üstadlarımda vardı. Ben Müştaba Hamaney kamuoyuna önüne çıkacak kadar sağlık durumunun pek iyi olduğunu düşünmüyorum. Hayatta olup olmadığını dahi kendime soruyorum. İnandırıcı bir gerekçe de olduğunu düşünmüyorum. Ben burada çok ciddi şekilde bugün eğer bir video mesajıyla bir görünür, şimdi güvenlik,
0: en azından bugün onu vermeliydi,
2: bakın,
0: değil mi babası?
2: Güvenlik de demesin kimse. O Orta Doğu'da en affedersiniz dandik diyebileceğiniz bir örgüt bile bir mağarada yerin 20 metre altında arkaya siyah çuha gererek yerini, işte gün ışığı, ufuk çizgisini belirtmeden ya da camdan yansıma yapmayacak şekilde bir basın açıklaması yapıp bunu internete, Orta Doğu'da son 15 yılda birçok örgütün, eskiden VHS kaset vardı, şimdi internete yükleyebildiği daha teknolojik bir evrime geçtik. Şimdi böyle bir günde, bugünün öncesinde ya da Hamaney'in ilk geçici naaşın mezarının bulunduğu yerden naaş çıkartıldığı zaman bir ayet ya da bir sure ya da herhangi bir mesajla zaten bir video yayınlamamasından itibaren, ki yazılı bir açıklama gelir bakın kesin programın içerisinde, onun dışına gene göremeyeceğiz. Bunu da niye anlatıyorum? Bakın payidari cephesi, Müştaba Hamaney'in en büyük destekçisi olan, hı hı, aşırı muhafazakar bir grup. Ben İran Savaşı'nın başında şunu iddia etmiştim ya da öngörüde bulunmuştum kendi adıma. Bakın Müştaba Hamaney'in İlk defa seçilmesinde şerh koyanlar vardı ve bu insanlar velayeti fakih sisteminin sık savunucuları. O zamanki rakama göre 88'di meclisi Hubregan, bu dini rehberi seçen
1: uzmanlar meclisi.
2: Ekip 10-11 kişi şerh koymuştu. Bakın bu İran için çok ciddi bir kırılma. 10-11 kişi şerh koydu.
0: Şerhin gerekçesi nedir?
2: Çünkü bir aile içi hanedana gidiyor eleştiri.

0: illeri vardı. Kendisinin dini makamda ayetullah olamayacağına dair dini kanıtlar sunanlar vardı. Ulema geçmişiyle ilgili hak etmediğine dair iddialar vardı. Babadan oğula geçiyor bu iş. Hayır, biz İran İslam Devrimi'ni bunun için yapmadık diyen ulemalar vardı.
1: Yüzde yapmamız gerekiyor diyenler vardı falan.
0: Anlatmamın sebebi şu. Bakın, bu iş İran rejimini değiştiremediler ama dönüştürüyorlar. ABD Başkanı Trump'ın bir hafta süre tanıdık cenazeleri için cümlesi de Batı'nın ve ABD'nin İran'ı çok yakın takip ettiğini, içeriği takip
2: bu
0: ettiğini
2: şey
0: de gösteriyor.
2: Bu şey için mi söylendi acaba?
0: Bir konseye gidiyor Tahir
2: o
0: Bey.
2: O Katar'da görüşmeler vardı ya, o görüşmelere ara verildi o müzakere sürecine, acaba onun için mi söylendi? Hayır. Yoksa şöyle, bir hafta size müsaade vurmayacağız.
0: Tahir Bey,
2: demek.
0: Şunun için affedersiniz, bakın bu iş dini rehberin önümüzdeki günlerde, Allah sağlık versin, ben kimseye kötü bir şey dilemem, yani İran'daki siyasetçiler gibi değilim. Ama önümüzdeki günlerde Müştaba Hamaney'in sağlık durumunda kötüleşme oldu, hastaneye kaldırıldı ya da görevini ifa edemeyecek durumda diye bir haber sızıntısı olursa, bu iş dini rehberlik makamının sembolik bir hale getirilip İran'ın devrim muhafızları generalleriyle ulemanın ve pragmatistlerin oluşturduğu bir konseyin, temsili bir konseyin yönetmesine doğru giden bir yol işareti açar. Görüyoruz bence.
2: Ama böyle olsaydı, yani bence. Müştaba Hamaney'in mesela ortada olmadığı, gerçekten hayatta olmadığı gibi endişeler ortaya çıksaydı, İran'da da ya da dünyada da en azından bu şekilde istihbaratlar ortaya çıkar ve sıradaki kim olacak, İran'ın yeni lideri kim olacak tartışmaları çoktan başlamış
0: belki
2: olmaz
0: mıydı? Belki de bundan
2: mıydı?
0: Sonra dini rehber olmayacak. Yani. Aylar öncesinde sizin yayınlarınızda konuşmuştuk. Belki de bu son dini rehber, bunu bilmiyoruz.
2: Yani bu anlamda da bir soru işareti var.
3: Filistin'de yaptılar biliyorsunuz. Öldürdüler Filistinlileri. Onun yerine geleceği de öldürdü bu katil İsrail. Onun için de belki şey olabilir. Yani yerine halefini de belirlememişlerdir. Onu da ortaya çıkartmamışlardır ki bir tekrar olmasın bu olayın diye.
2: Ya bilmiyorum Ekrem Kızıltaş, size ne kadar şey geliyor? Şimdi bugüne kadar Ali Hamaney'in özellikle hiç saklanmadığını, hayır, konutunda ailesiyle birlikte olduğunu söylediler. Hiç böyle sığınak vesaire böyle bir durumunda olmadığıyla da övünen bir
1: ama
2: İran.
1: Ama 12 günlük savaşta sığınaktaydı. 5 Temmuz'a kadar da sığınakta kaldı.
2: Ama şimdi Müştaba Hamaney anladığımız kadarıyla saklanıyor. İyi saklıyorlar Müştaba Hamaney'i. Ya İran karşısındaki iki büyük düşmandan bahsediyoruz. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri. Yani bir nevi şu en azından savaş öncesi döneme baktığımızda İran topraklarında cirit attıklarını gördük, duyduk. Bunu İranlılar da söyledi. Hatta geride bıraktığım saat şöyle bir habere denk geldim. Yine bir ajan operasyonu yapılmış. Ajanlar yakalanmış İran'da. Tam olarak nerede onu da hemen ifade edeyim.
1: Sürekli oluyor zaten.
2: Çabahar, Zahedan, İran Şehir, Haş ve Teftan ilçelerinde Amerika ve İsrail istihbarat servislerine bağlı organize 4 terörist, tefrikçi grup çekirdek
1: bir daha
2: hücresi tespit edilmiştir.
1: İlleri bir daha sayabilir misiniz?
2: Zahedan, Çabahar, İran Şehir,
1: Belucistan tarafında yapılmış.
2: Haş ve Teftan.
1: Güneydoğu tarafında yapılmış.
2: Güneydoğu tarafı. Yine ajan hücreler tespit edilmiş. Yani bugüne kadar çoktan bulmuş olmazlar mıydı? Yerini tespit etmiş olmazlar mıydı eğer İran topraklarında olsaydı?
4: Yani şimdi bu öyle bir durum ki normalden bahsetmediğimiz için ve işin anormal tarafı, mesela 28 Şubat'ta ilk gün tam da görüşmelerin sürdüğü bir vasatta Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıp Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu birçok üst düzey insanı katletmesi anormal bir durum. Sonrasında mesela üst düzey görevlere gelen değişik isimlerin ardı ardına nokta tayiniyle katledilmeleri Amerika ve İsrail tarafından tuhaf bir durum. Ve mesela geldiğimiz noktada işin sakil taraflarından birisi, onlara bir hafta müsaade ettim. Yani cenazelerini yapsınlar. Bu rezillik, yani en azından nezaketen söylenmemesi gereken bir şey. Hele hele bir batılının, modern, çağdaş vesaire. Ve şunu da biliyoruz. Mesela bu sözleri söyleyen kişi, tamamen varsayımsal olarak konuşuyorum, Müştaba Hamaney ortaya çıksaydı, cenazeye katılsaydı ve orada da Allah korusun bir şey olsaydı, nasıl kandırdık ama demeyeceklerinin garantisi yok. İsrail'in bu konuda herhangi bir garanti verme durumu yok. Garanti verse de İsrail'in garantilerine kimsenin inanmayacağını da biliyoruz. Trump'ın da, bırakın 28 Şubat'tan beri, yani başa geldiğinden beri Sabah başka, öğleyin başka, ikindi başka, akşam başka.

0: Hümeyni'nin cenaze töreni.
1: Evet. Ve dolayısıyla birçok yönüyle gelenek mi diyeceğiz ona, töre mi diyeceğiz bilmiyorum. Birçok farklılıklarımız var. İran'da yas ve anma zannediyorum çok daha ağır basan bir şey. Hı hı. Bu konuda bize göre son derece bize belki ters gelen tarafları var. Onların kendi kültürleriyle alakalı bir şey. Bir de sürekli olarak 79'dan beri ambargolarla tabi olan, halkı sıkıntı içinde bulunan, sürekli içi karıştırılmaya çalışılan, 28 Şubat'tan beri ciddi saldırılar altında olup durduk deyip tekrar birilerinin vurduğu bir vasatta, işte bu Hamenei'nin şu anda yaptığı normal mi? Kendilerine göre normal. Çıksa mıydı? Eyvallah, çıksaydı iyi olurdu ama çıkmadı şu sebeple. Bu da olabilir. Dolayısıyla burada galiba zaman, işte bir zaman geçtikten sonra bu günlerin hikayesini, diyelim ki belki hasta ya da yaralı, tedavi görüyor, işte halkın içerisine çıkabilecek bir durumu yok ya da başka sebepler var, ya da İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenilemeyeceği ve dahası da kendi içinde de 12 gün savaşında da, 28 Şubat sonrasında da gördük. İran istihbarat açısından çok kırılgan bir ülke. Bunun sebebi, yüzlerce sebebi var. Mesela ağırlıklı
0: nereye
1: olarak...
0: Nereye kadar bu savaş görünen ki devam edecek, İsrail'in
1: fakir
0: düşmanlığı.
1: Fakir Afganistanlıların çok kolay ikna edildikleri, istihbarat için kullanıldıklarına dair rivayetler var. Bu belki ortalığı karıştırmak için söylenmiş bir söz. Olabilir mi? Olabilir. Ya da İran içerisinde farklı farklı eğilimler var. İşte payidarlar var, onlar var, bunlar var. Hayata bakışları değişik, bazı konulardaki kararları değişik. Düşünün, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail 28 Şubat'tan beri vuruyor. İran ağır kayıplar veriyor. Verebildiği cevap, İsrail'e atabildiği füzeler çoğunu demir kubbe, en azından bir kısmını demir kubbe yok ediyor. İşte diğer körfez ülkelerindeki üslerin bulunduğu yerleri ya da bazı yerleri vuruyor. Ama eninde sonunda akışa baktığınızda Hürmüz hariç, eninde sonunda 20 bin civarında tesisi harap olmuş bir İran var. Ve bunun İran gibi ambargoya tabi bir ülke açısından telafisinin kolay mümkün olmadığını
0: çok
1: da biliyoruz.
0: Zor.
1: Ekonomik açıdan sıkıntılar yaşandığını, Aralık ayında başlayan sıkıntıların, ki ben bu stüdyoda Ekber'in her çıkışında özellikle yumurta fiyatları ne alemde falan diye sormayı ihtiyat edindim. Neden? Eninde sonunda 90 küsür milyon insanın gıda ve benzeri ihtiyaçları var. İlaç konusunda sıkıntılar var. Yani en cümle mesele şu. İran'ın şu anda yapıp ettikleri ya da şu anda bu cenaze kendine has bir olay. Hı hı. Yani bizim mesela Türkiye'de yok. Bilmiyorum, mesela diğer ülkelerde de yok bildiğim kadarıyla. Diğer İslam ülkelerinin çoğunda da yok. Ama Şiilerin temel vasfı yasa ve bu tür şeylere önem vermeleri.
0: Matem, bunu, yas onlar için çok önemlidir ki Muharrem,
1: evet,
0: ayı işte.
1: Bunu önem vermeleri. Dolayısıyla dini lider böyle bir şey yapıyorlar. Kendi tercihleri. Hı hı. Ama işte Müştebah Hamaney niye çıkmadı? Kendine az sebepleri var. Tekrar ediyorum, Amerika'ya da İsrail'e de güvenilmez. Ve içte de o kırılganlık dolayısıyla demek ki çok da rahat değiller.
0: Şimdi 89'a ait görüntüler. Evet, 1989 evet. Yılında Hümeyni'nin cenazesi, tabi bazı yerlerini
2: Haziran
0: veremiyorum.
2: Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Yani
1: tabii,
0: veremiyoruz.
1: Falan olmuş.
0: Çünkü düştü.
3: Kefeni parçalandı.
2: Herkes bir parça koparmaya çalıştığı için kefenden bir parçalandı falan, tabutu parçalandı, naaşı düştü falan.
0: Bu kez o tür şeyleri görmedik.
2: Yok. Tabii
0: zaten ki, İran tarihindeki en büyük, yani İran İslam Cumhuriyeti tarihindeki en büyük 3. cenaze töreni.
2: Kasım Süleymani.
0: Bir de Süleymani var. Orada da izdihamda ölenler vardı. Hümeyni'de de ölenler vardı. Ama şu ana kadar Hamaney ile ilgili öyle bir vaka,
1: İnşallah olmaz,
0: yaşanmadı. Orada dikkatimi çeken mesela cenaze taşınırken arkasındaki ilk grup, özellikle yani uzmanlar meclisi sanırım.
3: Velayet-i yani Fakih'in ilk çekirdek kadrosu.
0: Evet, devrimci kadro. Onlar var.
2: İlk kadro.
0: Hatta Hamaney'de hemen orada duruyor. Hemen orada duruyor. Ama burada mesela daha böyle diplomatik bir duruş verdiler.
2: O zaman İran ile bu zaman İran arasında çok fark var yani. Bayağı ciddi fark
1: ama
2: var.
1: Ama Tahir, affedersiniz Oral Bey. Bakın, burada cenaze bir yerden bir yere burada götürülüyor. Hamaney, bir yürüyüş burada var.
3: Evet.
1: Ama burada cenazeler 4 ay sonra bir cenaze töreni var. Cenazeler sabit.
3: Ve resmi bir tören.
1: Hareket
3: burada
1: yok.
3: Resmi tören yapılıyor.
1: Yani hareket yok. Bir yerden bir yere gidiş, hı hı, yok. Dolayısıyla belki farklılık normaldir.
0: Yani başı çekenler, özellikle baştaki o görüntüyü verenler.
2: Ulemalar.
0: Ulemalar. Ama mesela burada baktığımızda
3: devrim hafızları var.
0: Değil mi? Şimdi burada Pezeşkiyan var. Yargı Erki Başkanı. Değil mi?
2: Geçeyim.
0: O var. Onun yanındaki

0: Kalibaf'tı galiba, kaçırdı mı?
1: Kalibaf'ı görüyoruz.
2: İran, yani bunlar hepsi siyasi
3: İşte Vahidi var.
1: Vahidi.
3: Askeri kadro. Bakın o ilk görüntüde 89 görüntüsüyle kıyasladığınız zaman sizin söylediğiniz
2: devlet dini, siyasi bir bürokrasi burada yani.
3: Yani 89 farklı. 2026'da İran'ın derin devleti desem herhalde
0: bir de şöyle çok bir şey kızdırırım. Var. Bu cenaze hemen Hümeyn ölümünden sonra yani gerçekleşti. Bu 4 ay sonra oldu. Arada
1: 4 ay sonra.
0: Şey var yani, zaman da var. Ona göre yani organizasyon.
1: O merasimler var. Belki de onların ziyaretleri nerede saklanıyorsa o zamanlar bile yapılmıştı çok.
0: Ben Moştaba için bir şey söyleyeceğim çok kısa.
1: Buyurun.
0: Şeysi, az önce bahsettim ya Moştaba'nın kritikliğinden en önemli şey olduğunda. Şimdi İsrail'in hedefi burada zaten dekapite etmekti malum. Liderliği parçalayalım ki her klik kendi dağılsın vesaire. Moçtaba var olduğu sürece bu zaten hedef ulaşılabilecek bir hedef değildi. Yani şu anlamda. Az önce de söylediğim gibi Moçtaba zaten DMO'nun üzerine çok yetkili bir isimdi. Çok etkili bir isimdi. Kasım Süleyman'ın falan çok saygı gösterdiği önemli bir isimdi ama çok arkada durduğu için çok fazla basında tartışılmıyor. Tabii İranlılar, İran konuşanlar, işte diasporadaki İranlılar Moçtaba'yı çok konuşuyorlardı ama Moçtaba'nın bu kritik pozisyonu şimdi çok daha kritik hale geldi. Yani şu an Moçtaba kadar siyasi erki etrafını toplayabilecek, askeri beraber tutabilecek bir ikinci isim yok. Eğer Moçtaba'nın başına bir şey gelirse ondan sonra gelecek olan devrim rehberi Moçtaba kadar otorite sahibi olamaz.
1: Yani o biraz önceki kareyi bir arada tutabilecek şu an tek
0: en
1: güç.
0: En önemli isim.
1: Tek güç, en önemli isim.
0: Gene arkada saf tutarlar. Savaş süreci olduğu için başka bir lider gelse saf tutarlar ama şu an hatırlarsanız anlaşma sürecinde bu Amerika ile yapılan ateşkes sürecinde dahi paydarı içerisinden bazı isimler rehber imzalasa bile biz kabul etmeyeceğiz gibi bazı açıklamalarda bulundular. Yani ki paydarı bunlar. Şeyi de bitireyim.
1: Paydarı konusuna özellikle geleceğiz.
0: Yok şeyi söyleyeyim çok kısa hemen. Moştaba'nın başına bir şey gelirse Moştaba'yı bunu yapanlar diğerlerine ne yapmazlar?
1: Bir de o var. Şimdi devam edeceğiz. Hem cenaze törenine hem de artık Hamaney, yani Ali Hamaney devrinin tamamen kapandığının bir göstergesidir bu. Bu tören. Ama bundan sonra ne olacak? Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından satır arasında konuşmayı sürdüreceğiz.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 10 ayında 2,2 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada 1 Eylül 2025-30 Haziran 2026 döneminde yurt dışına 2 milyar 216 milyon 121 bin 203 dolar karşılığında 169 bin 480 ton fındık satıldığı belirtildi. Açıklamada geçen yılın aynı döneminde 276 bin 300 74 ton fındık ihracatından 2 milyar 268 milyon 655 bin 648 dolar gelir sağlandığı kaydedildi. Halkbank'ın katkılarıyla
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Apartmandaki patlama iki kişiyi hayattan kopardı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye mahallesinde bulunan 6 katlı apartmanın en üst katında patlama yaşandı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle dairenin içinde hasar oluştu, pencerenin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı. Apartmanda ve bölgede oturanlar patlama sesiyle birlikte evlerini tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Dairedeki yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yapılan incelemede bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Patlamanın kesin sebebi araştırılıyor.

0: doğalgaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Biri olay yerinde, biri hastanede vefat etti. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelmiş iki yaralı var. Biri taburcu olmuş, biri de tedbir amaçlı orada. Bina tedbir amaçlı komple boşaltıldı. Bina sakinlerinin barınma ihtiyaçları karşılanıyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: ABD'nin Grönland özel temsilcisi bize Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçtiğini söyledi.
3: Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen Fransa'dan mesajlarını verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini ele geçirme fikrinden vazgeçtiğini söyledi.
2: Grönland her zaman Avrupa Birliği'nin, Fransa'nın yanında yer alacak. Grönland, İskandinav ülkelerinin, Danimarka'nın ve NATO'nun yanında olmak istiyor ve bu bizim yapmamız gereken bir şey. Kendi kaderini tayin etme hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Asla ilkelerimizden vazgeçmeyeceğiz ve satılık değiliz. ABD'nin Grönland özel temsilcisi bize Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçtiğini söyledi. Ancak baskı hala orada ve omuz omuza vermemiz gerekiyor. Aynı değerleri paylaşan ülkeler bizimle birlikte olacak.
3: Grönland lideri ülkesinin neden gündemde olduğunu da açıkladı.
2: Stratejik bir bölgede olduğumuz için Grönland'da 2,5 yıldır çok ciddi baskılara maruz kalıyoruz. Bunlar kabul edilemez baskılar. ABD ile doğrudan diyalog kurarak süreci yönetmeye çalışıyoruz.
3: Peki ABD neden Grönland'ı istiyor? Çünkü Grönland demir, alüminyum, petrol, doğalgaz ve altın gibi stratejik önemi yüksek kaynaklara sahip. Trump bu kaynakların ABD tarafından kullanılmasını istiyor. Buzullar eridikçe bu madenler daha fazla ortaya çıkıyor. Ayrıca buzulların erimesiyle birlikte Grönland çevresinde yeni deniz yolları açılıyor. Trump'a göre bu yollar Çin ve Rusya gemileri tarafından kontrol ediliyor. Bu durum ABD için ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi. Bu nedenle ABD, Çin ve Rusya'nın madenlere erişimini engellemek için Grönland'ı elde etmeyi hedefliyor.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Şimdi cenaze törenine baktığımızda en geniş katılım gösteren Pakistan.
5: Evet.
4: O dikkatimi çekti. Rusya'da Medvedev evet gelmişti ama geniş bir katılım gösteren ülkeye baktığımda Pakistan. Avrupa'dan bir Sırbistan herhalde. Sırbistan'dan
5: bir. Teferruatına bakmadım kimler katıldı listeye.
4: Sırbistan'dan bir heyet gelmişti. Duydum, evet. Ama Avrupa'dan başka ben göremedim.
5: Yani gelseler duyardım diye düşündüm.
4: Değil mi? Bir tek Sırbistan'ın gelmesi o da manidar. Son zamanlarda malum.
5: Pakistan önemli ama Pakistan içine çok ciddi bir Şii nüfus var.
4: Şii nüfus da var.
5: Ve önemli bir çıkış kapısı İran için. Birçok ortak tehdit şeyleri de var. Pakistan İran ilişkileri özeldir.
4: Özel bir.
5: Belli bir dengede gider.
4: Çok şu anda da İran'ın en savunucusu sahada ve masada.
5: İstikrarın en savunucusu diyelim İran'dan öte.
4: Peki. Ve Pakistan'da başka bir aile olsaydı durum farklı olur muydu mesela?
5: Ya zannetmiyorum ya jeopolitik üzerinden gidiyor Pakistanlılar. Çünkü çok Ramazan zamanında bir iftarda yanlış hatırlamıyorsam bu Pakistan Genelkurmay Başkanı şey demişti bir toplantıda bir iftar toplantısında İran'ı seven İran'a gitsin diye böyle bir çıkış yaptı oradaki.
4: Onun da bir Şii olduğuna yönelik iddialar ortaya atıldı ama
5: söyleniyor da.
4: Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın Şii olduğuna dair iddialar da ortaya atıldı ama evet.
6: Şilikten ziyade tabii Oral Bey de açıklar. Yani burada İran'ın anladığı bir Şilikten bahsetmiyoruz. Nijerya'da farklı uygulamaları var. Afganistan'da Hazaraların farklı. Hatta bunlar İran hatırlayacaksınız Suriye'de Fatimi Yun gibi, Zeynep Yun gibi bazı tugaylar kurarak buradan Şiileri Seyyide Zeynep Türbesi korunacak diye çağırmıştı. Savaştırdı. Lübnan Hizbullah'ını Suriye'ye getirdi, savaştırdı. Ama burada bu eleştiriyi de yapmak durumundayım. Burada İran'ın silahları ya da füzeleri Gazze'de soykırım yaşanırken ateşlenmedi. Lübnan Hizbullah'ına ancak İsrail ve Amerika dokunmaya başladığı zaman ateşlendi. Gazze'de 2 sene bu televizyonda, bu ekranda Gazze'de soykırım yapılıyor diye insanlar çığlık çığlığa değerlendirme yapıp dikkat çekmeye çalışırken İran poster yayınladı. 2030'da Kudüs, 2035'te İsrail diye posterler, animasyonlar evet. yayınlandı.
4: Hatta bu savaş sürecinde ilk başlarında biz Filistin için
6: her coğrafyada
4: savaşıyoruz denildi.
6: Işte, bakın bu Kudüs mesele gücü. Sünni
4: Kudüs gücü değil mi?
6: Kudüs gücü. Sünni coğrafyayla bağ kurabilmesinin tek şeyi Kudüs'tü. Bunu kullandı. Bunu bir tespitini yapmak gerekiyor. Yani burada Suriye defterini açacak değilim. Biz İdlib'de, Fuad'a, Kefra'da, İdlib'in doğusundaki çatışmasızlık gözlem karakollarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik, onların üstlerine, karakollarına yönelik saldırılarda karşı tarafa baktığımız zaman Lübnan Hizbullah'ını görüyorduk dürbünlerden ya da çıplak gözle. Bu coğrafya üzerinden aynı meseleyi bakın İran bu başına gelenlerden de ders almayacak. Lafınızı böldüm. Gene Nijerya'da, Afganistan'da Hazaraları, Pakistan içerisindeki o Şii nüfusu, folklorik ögeler, kültür farklı olsa da velayet-i fakih sistemi içerisinde bir şekilde dönüştürmeye çalışıyor.
4: İlginç bir Uğur Hocam gelebilir ama hep bu İran'ın yayılmacı politikalarından bahsederken işte ülkeleri o direniş ekseni İran'ın deyimiyle
7: evet.
4: direniş ekseninden bahsederken işte Irak, Suriye, Yemen, Lübnan, Filistin vesaire bunlardan bahsediyoruz ama aslında yani Şiiliğin böyle geçmişine baktığımızda önemli yerlerden birisi de Fatimi Devleti'ni falan hatırladığımızda Mısır'dır mesela.
7: Tabii.
4: Ama Mısır hiç bu konuda gündeme gelmiyor. O da ilginç. Ne İran'ın gündeminde var ne de sahadaki real politiğe baktığımızda.
7: Yani Mısır'da ve Türkiye'de İran kendine içeriden böyle bir müttefik bulamaz. Yani, öyle bir şey yok.
5: Şerhim var buna.
4: Var mı?
5: Var. Ciddi var.
4: Türkiye için mi Mısır için mi?
5: Türkiye için özellikle var. Ama şimdi çok girmek
7: ben
5: istemiyorum.
7: Ben inanmıyorum. Yani bir
5: çabası, İran'ın çabası var. O anlamda söylüyorum.
7: Ha İran'ın çabası olur. Buradan müttefik bulamaz diyorum ben.
4: Tarihte de olmuş yani. Kişisel olarak doğu çaba... meselesinin başlı başına. Ha,
7: onu şey yapmıyorum. Yani o hep söylerler. İşte Yavuz Sultan Selim işte o şeye giderken Çaldır'a vesaire giderken işte Anadolu'da çeşitli şeylerde bazı katliamlar yapıp gittiği iddia edilir. Hatta 3. köprü yapılırken ismi verilirken bazı Türkiye içinden şeyler oldu, itirazlar oldu. Ama o tabii ki Yıldırım Beyazıt'ın başına gelen, büyük dedesinin başına gelen Ankara Savaşı'nda başına gelen şeyler de biliyorsunuz.
4: Sonrasında da yani doğu sınırımızda hep bu yani Safaviler döneminde evet. işte o bazı isyanlarda vesaire İran'ın bunları Safevilerin bunları kullandığını şimdi, hatta aşiretlerin bazı Türkmen aşiretlerinin bile.
5: Hocam bitirsin bu
7: Safeviler, Akkoyunlar, Karakoyunlar, Karahanlar var. Bunların hepsi Türk yani son 1000 sene Pehlevi'ye kadar 1925'teki Pehlevi hanedanına kadar hep Türk hanedanları idare etti. Halen bugün İran'ın %55'i Türk'tü.
4: Son 1000 yılı İran topraklarının Türk devletleri
7: Türk
4: zaten.
7: Türk devletleri tabii yani.
4: O 3000 yıllık devlet geleneğinden hocam bahsediyoruz yani, ya.
5: Hindistan'da Babürler var, Mısır'da gene, Cezayir'de gene. Bütün hat zaten Türk soylu sultanları.
4: Yani Şah'a kadar evet. hep Türkler tarafından
5: yönetildi. Hamane kendi soyadı Hamane zaten Doğu Azerbaycan'da bir kasabanın adı.
4: O da
5: Hamaneli Türk... yani Hamaneli.
4: Onun da Türk olduğu söyleniyor.
5: Tabii Türkçe bilen Türk kökenli Meşe'de gitmiş bir ailenin çocuğu.
4: Konuşmaları da var.
5: Ama şimdi Türklük orada algı farklı yani mesela.
4: Orada sanırım yani mezhep yani Şia
7: evet.
4: daha Çato. Ön plana çıkıyor. Bravo, Çato olan o.
7: Evet.
4: Çatı Şia ve Şiilikte.
5: İranilik.
4: İranilik.
5: İran, Farslık değil, İranilik. O da çok şey.
4: Yani çok mesela hep İran'daki Türkleri vesaire konuşuruz ama hiçbir zaman İran'da bölünmenin konuşulduğu bir durumda Türklerden çıkan bir söylem vesaire mesela hiç duymayız.
7: Tahir Bey niye olmuyor? Bakın doğru söylediniz. Çatı yani İranlıkta eğer çatını Fars'a koyarsa Farslar %30. Kendi ülkelerinde azınlıkta. Türkler yani büyüklü çarpta Azeri Türkler en büyük aşırı yani %40. Onun dışında 19 tane Türk boyu var o ayrı. Türkler %55. Ha Araplar var, Belüciler var, Kürtler var vesaire Farslar azınlıkta ama doğru bir şey yapıyor. İranlık çatısı artı Şia. Yani Azeriler de Şia olduğu için onun için kurtarıyor. Yoksa Farsilik bir çatısını yapsa paramparça olur İran.
4: Peki sorumu şöyle güncelleyeyim. Türkiye ve Mısır'ın burada konuşulmamasının nedeni iki büyük gerçekten güçlü devlet, iki büyük ordu olması mıdır? İran henüz bunu tam anlamıyla karşısına almak istememesidir.
5: Şimdi
4: yoksa İran, Irak, Suriye, Lübnan'ı biliyoruz zaten Yemen.
5: İran'ın direniş ekseni dediği şeyin çok birkaç tane katmanı var. Bunu bence anlamak gerekiyor öncelikle. Bir tanesi failed state'lerde tamamen

0: çökmüş başarısız devletlerde, mesela Lübnan'da ve içinde böyle bir Şii nüfus da varsa, bunlarla işbirliği kurmak suretiyle önce, hı hı, sonra silahlandırma, parayla tahkim vesaire bir siyasi alan açmak üzere bayağı silahlı, eli silahlı adamlarla iş tutmak gibi bir stratejisi var. Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da gördüğümüz gibi. İkincisi, işte bunun bir şey tarafı, Yemen mesela enteresandır. Husiler direkt emir komutayla bağlı değildir ama işbirliği şekli. Keza Hamas da öyle. Yani Hamas da işbirliği zemininde şey yapar. Çünkü İranlılar her gittikleri Afrika ülkesine de, geleceğim ona da, işte size drone verelim, sağlık, hastaneye gelelim, açalım. Çok hastane açarlar. Her yere yetimhane ve hastane açarlar. Bir de oradan istihbarat da devşirler. O da ayrı bir konu. Birinci katman bu. İkinci katman, eğer Şii nüfus yoksa, Sünni ise vahdet üzerinden yürünür. İşte vahdet söylemi üzerinden gidilir. Gene orada bir örgütlemeler, dernekler, kültür şeyleri üzerinden gidilir. Üçüncü katman ise vekil, yani hiç Müslüman değil, tamamen şey, anti-emperyalizm üzerinden gidilir. İşte Güney Afrika'daki pozisyonu, Güney Amerika'daki pozisyonu, Zimbabwe, Kenya, şey tarafı, Doğu Afrika, o Afrika boynuzunu, evet, ülkeleri şimdi gözüme getirmeye çalışıyorum. Afrika boynuzunun doğusunun bayağı şeyi var. Şialaştırdığı isimler var. Nijerya'da gene Zekzeki hareketi tamamen entegre olmuş durumda. Ya
1: bu törende de bazı Afrika ülkelerini gördük, şaşırdık. Burkina Faso var mesela.
0: Tabii tabii. Oralarda özellikle çok adı sanı bilmeyen yerlerde El Mustafa Üniversitesi'ni görebilirsiniz. Yani çok enteresan
1: bir yani yumuşak var. Güç harekatıyla önce, evet, ilerliyor o bölgelerde. Eğer ki o ülkenin yönetiminde bir boşluk varsa, bir zayıflık ortamı varsa, bir şekilde
0: politik baskı yaratmaya çalışacak gruplar
1: işte uğraşıyor. O Hizbullah gibi, Zeynep Üyün, Fatih Üyün vesaire gibi artık milis güçlerinde varlığını biliyoruz ilerleyen süreçte.
0: Şu herhalde kadarını söyleyeyim. İsveç istihbarat raporlarında İsveç'te suç örgütleriyle istihbaratın iş tuttuğunu, hususen eğer vekil güç yaratamazsa, hı hı, söylüyor. Türkiye için bir parantez açacağım, bu müsaadenizle. Bizim yani teşkilat bu konuda gayet iyi çalışıyor. Bunu çok net söylüyorum. İKK çok iyi çalışıyor. İstihbarata karşı koyma. 1980'lerden beri, 84 ya da 86'da olması lazım, İrfan Çağrıcı zamandan başlayan böyle bir İran'ın bir şeyi var. İslam Hareket Örgütü diye başlayan o dönemden bir girişimler oldu. Türkiye'de de oldu. Azerbaycan'da işte Hüseyin Yun diye bir şey kurdular. İki ülkede biliyorsunuz merkezi şeyi güçlü devletler ve istihbarat anlamında da güçlü devletler. Hüseyin Yun İran'dan şu an hareket edebiliyor. Burada da bir şeyler yapmaya çalıştılar. Çok detayına girmek istemiyorum. Açık kaynaklarda var hepsi. Çok zaman da almak
1: istemiyorum. Bazı yorumcuların şöyle ifadeleri olabiliyor. Türkiye'de hani Mossad'ı falan çok konuşuyoruz ama Türkiye'de en çok istihbari faaliyetlerde bulunan ülkelerden birisi İran'dır deniliyor.
0: Yani komşu ülke. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Tebriz, Aşure Tugay'ı özellikle
1: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi.
0: Tebriz'deki Aşure Tugay'ı bu işin emir komutasının sevkiyatını yapan yer. Türkiye'de.
1: Tebriz'de.
0: Tebriz Aşure Tugay'ı. Direkt yerini söylüyorum. Şeyler, açık kaynaklar düşmüş şeyler bunlar çünkü. Yani ben şey değil. Azerbaycan'la Türkiye'yi şey yapan da genelde sosyal medya operasyonları. Çünkü direkt sahada faaliyet gösteremedikleri için işte linç kampanyaları, işte çeşitli anlatılar, söylemler servis etme gibi şeyler var. Çok da detayına girmek istemiyorum hani meselenin çok da böyle.
1: Ama var. Yani elbette İran'ın var. Türkiye üzerinde de çalışmaları var.
0: Var mı? Elbette var.
1: Yani, biliyoruz artık.
0: Dolayısıyla bunun hepsi açık kaynakta var dediğim gibi. Yani özellikle Hüseyin Yun'u takip ederse eğer meraklısı, zaten Türkiye ayağında görürler yani nasıl oldu. Çünkü Azerbaycan istihbarat her şeyi döktüğü için şeylere, operasyonların detaylarını. Hepsi tek tek kim kimle temasa geçmiş, nerede şey yapmış, hepsini zaten şey yapıyor.
2: Burada bir araya gireyim müsaadenizle. Bu hep vardı. Yani sadece İran İslam devriminden sonra falan değil. Şah'ın sağlığı döneminde, Şah biliyorsunuz 2500 yıllık Pers İmparatorluğunu yeniden canlandırmak için çeşitli atraksiyonlar yapıyordu. Hatta bu arada çeşitli Batı ülkelerini de ciddi şekilde kızdırdığı söylenir. Cenevre'de satın aldığı bazı kumarhaneler üzerinden, kapalı bir şekilde satın aldığı kumarhanelerde Batı'nın önemli politikacılarını borçlandırdığı, kumar borcu.
1: Baba Şah mı, oğul Şah mı?
2: Rıza.
1: Rıza.
2: Yani Baba Şah derken Rıza'nın babası da galiba o eski Şah. Yani 79'da işte, gönderilen Şah. Şimdiki şey, o şimdiki kukla.
3: Şimdiki hiçbir zaman Şah olmadı zaten.
1: Birinci Şah, ikinci Şah hep.
3: Bu ikinci Şah'tan bahsediyorum.
2: Muhammed Rıza.
0: Muhammed Rıza.
2: Bakın o dönemde Şah'ın Türkiye'de çok satan gazetelerden birisini finanse ettiği. ve ciddi manada o gazeteye finanstı.
3: Abi fonladığı... adını da söyle vallahi
2: bilelim. Yok adını söylemeyelim
3: vallahi
2: artık.
3: Merak
2: gerek
3: ediyoruz.
2: Gerek yok. fonladığı ve bir

0: dönem o gazetenin mali krizlerle karşı karşıya kalmasının Şah'ı kızdıran bir haber yapmasıyla bağlantılı olduğu falan söylendi. Aynı dönemde mesela Kaddafi'nin de Türkiye'de fonlandığı rivayet edilen çok satan gazeteler falan vardı. Dolayısıyla bu bugün var, dün vardı, korkarım yarın da olur. Yani
1: devletler arası ilişkilerde hele ki komşu ülkelerde çok olur.
2: Bir şart düşeceğim burada. Buyurun. O da şu, bunların hiçbir Türkiye'de silahlı örgüt kurmaya kalkmadı. İranlar kalktı. Bunlar açık kaynak düşmüş şeyler yani.
1: İranlar silahlı örgüt kurtmaya kalktı.
2: İşte İslam Hareketi 90'larda daha sonrasında gene bu imamlardan birinin adını seçtiler, yapmaya kalktılar, Çatalca çiftlikler tuttular vesaire falan. Bir sürü şeylere giriştiler Yalova'da vesaire ama yani dedim ki bizim İKK iyi çalışıyor maşallah.
1: Şimdi bizim ülkemizde herhangi bir böyle bir Şia karşıtı politika yani Şii insanlar bu inanca sahip olan bu mezhebe inanan insanlara karşı bir politika yürütülmez ama hiç konuşulmaz İran'daki Sünniler. Şimdi evet. Orada hep temsilleri görürüz İran'ın. Sonuçta evet bir dini liderden bahsediyoruz ama bir de devlet lideri yani sonuçta. Mesela oradaki temsillerde vesaire öyle bir karakter
3: bakın,
1: var mı?
3: Tahir Bey şimdi Türkmenistan geliyor. İran'da 3 milyona yakın Türkmen yaşar. Yani Türkmenistan'ın güneyinde, Hazar'ın doğusunda. Hmm. Bunlar Sünnidir. Türktür, Sünnidir. Şey olaraktan yani Hazar'ın batısında olanlar Şia.
1: Orada Berdi Muhammedov'un bizzat kendisi geldi. Hani tabii, oğlu da değil.
3: Şey olaraktan ama yani öyle çok büyük bir baskı falan da olduğunu söylemezler.
1: Sünnilere
3: pek
1: yönelik.
3: Pek duymadım ben yani.
1: Yani Sünnilerin İran'daki yaşamına dair bir şeyler biliyor muyuz?
2: Biliyoruz yani. Ya da serbest. Belucistan'da Abdülhamit Mevlevi organizasyonu altında şeyler var. Hani Kürtler gene bir kısmı Şii'dir Kirmanşah tarafından ama kuzeye doğru Sünni'dirler. Onun dışında ufak tefek Sünni topluluklar var ama genel örgütlenme bağlamında Belucistan ve Kürdistan vilayetlerinde şeyleri var. Güneydoğu ve Kuzeybatı
1: bölgesindeki Araplar. Daha,
2: yok onlar Şii.
1: Şii mi?
2: Tabii tabii.
1: Ayrılıkçı Araplardan bahsediyoruz
2: ya. Kuzistan'dakiler Şii.
4: Tabii.
2: Ama bir şey Sünnileştirme hareketi de var orada. Onu da söyleyeyim. Yani özellikle Körfez ülkelerinin fonlamasıyla oradaki Araplar
1: Suudi Arabistan destekte olduğu hep söylenirdi özellikle.
2: Bir hareket olduğu söyleniyor.
4: Şimdi İran'da şu gerçeği de ben söylemek durumundayım. Şimdi Kürtler ya da Sünniler üzerinde görülmemiş bir baskı var. Gösterilmeyen de bir baskı var. Örneğin İran'ın yatırım yaptığı ya da yapmadığı yerlere baktığınız zaman Sünni olan bölgelerin yatırımlardan, sulama sisteminden, kanalizasyondan ya da buna benzer bir takım yatırımlardan mahrum bırakılma demeyelim ama hadi oradaki yöneticilerin beceriksizliğinden dolayı yapılmıyor diyeyim kibarca. Şimdi burada İran'da Sünni Beluçların lideri Mevlevi Abdülhamit çok kendisi saygı duyulan bir kişi örneğin. Ben sadece çok kısa bir mesajını okuyayım.
1: Tabii.
4: Bu ayetler surelerle alakalı Tahran yönetimine getirdiği bir eleştiri okuyayım. Takdirde izleyicilerimiz anlasın. Bunları söyleyen İran'daki Sünni Beluçların lideri Mevlevi Abdülhamit. Cihat sadece işgalci ve saldırganla savaşmak değildir. Güç ve iktidar sahipleri için en büyük cihat adaleti uygulamaktır. Bir yöneticinin halk arasında ayrımcılık yapması İslam'a göre kesinlikle haramdır. Ülkedeki ekonomik istikrarsızlığının temel nedeni siyasi istikrarsızlıktır. Geçmişin verimsiz ve başarısız politikalarını artık tamamen terk edin. Yapıcı eleştiriyi memnuniyetle karşılayın. Eleştirenleri ifadeye çağırmayın ve tutuklamayın. Ekonomik ve sosyal sorunları protesto eden kişileri muharip olarak damgalayıp idam cezası vermeyin. Başka da söyleyecek bir şeyimiz yok.
3: Ben de bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi hep böyle biz Şia, Sünni hep dinden gidiyoruz. Şah Rıza Pehlevi sırası seküler bir yönetim yapıyordu. Şah öyle tamam Şia Mia da yani Şialılık falan yapmıyordu. Ama gene emperyalist politikaları vardı İran'ın. Bakın 1971 yılında hep 3 aydır şey yaptığımız o Hürmüz Körfezi'ndeki Ebu Musa, Büyük Tomp, Küçük Tomp, Larkatıları falan hepsini ta İngiltere'den yeni Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn falan bağımsızlığını kazanırken gitti el koydu, işgal etti. Sonra 1975'te Irak'ta iç savaş çıktı. Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani Saddam'a karşı ayaklandı. Irak'ın 1/3'ünü ele geçirdi. Saddam onunla uğraşırken gitti Hark Adası. Bugün İran'ın petrolünün %90'ını ihraç etti Hark Adası. Çok klik yer. 8 sene İran Irak savaştıran şey 75'te orayı işgal etti. Şeyde dolayısıyla İran'da ta yani Pers İmparatorluğu bu şeyde yayılmacı şey var. Ha şu anda dini mezhepsel olarak şeyde ama sekülerken de vardı. Bunu ihmal

0: Hep benim. Vardı yani hatta evet. İlk şahın idolü Hitler olduğu söyleniyor.
1: Tabii Aryan ırkı olduğu
2: söyleniyor. Tabii. Tabii. İran ismi ondan seçti zaten. 1935'ten sonra İran adı konuldu. Önceden İran değildi ülkenin adı. İran ismini şah 35 yılının Nevruz'unda itibaren memorandum geçti her yere. Bundan sonra bizim ülkemizde de İran'dır diye. Çünkü İrlerin ülkesi. Yani İran. Bir de An-İran var. Barbarlarla şey gibi düşün Yunan'daki gibi. Bütün Aryanlar yani İrlerin ülkesi bağlamıyla çok Sasanilere kadar giden bir şey var.
0: Peki şimdi cenaze 9 Temmuz'dan itibaren yani 9 Temmuz'a kadar bu cenaze töreni devam edecek. İlginç bir kareyi yakaladık. Editör arkadaşlarımız Hüseyin ve Serkan. Şimdi bir yanda İran'da bir devir kapanıyor diyebiliriz. Yani Hamaney başlı başına bir devir
2: kapandı
0: olarak
2: kapandı.
0: Kapandı artık.
2: Ve savaş sonrası İran'da başka bir İran artık.
0: Yani defnedildiğinde tamamen kapanacak en azından. Ama diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nde 250. yıl kutlamaları var. Çok ironik bir kare.
3: İran'ı bombalayan uçak var orada. B-2 yanlış hatırlamıyorsam İran'a bombardıman düzenleyen uçaklarla 200. yıl kutlaması yapmak burada da cenaze merasimi varken bilmiyorum nasıl yorumlamak lazım.
2: Şimdi İranlılar için sorarsanız bir İranlı mindsetinde düş zihniyetinde muhafazakar ve velayetçi bir İran'dan bahsediyorum tabii ki. Los Angeles'takinden falan bahsetmiyorum. Şöyle bir şey var. Şimdi mağlubiyetten çıkan galibiyet şeyi var, anlatısı var. Bir kere zaten savaşı kazandık kafasındalar.
0: Evet,
2: yani
0: onlar
2: şey net yani zaten kazandılardan şey o kazanımları kopardıklarını düşünürsek. Ama şimdi şeyi İranlılar çok seviyorlar. Analoji kurmayı, tarihle sürekli hikayelerle analojiler kurmayı. Yani herhangi günlük bir olayı bile işte Siyer'den bir olayla veya işte Hazreti Hüseyin'in hikayelerinden bir olayla, Hazreti Ali'nin hikayen bir olayla
0: bağdaştırabiliyorlar.
2: Şimdi haliyle Muharrem'in 10. günü şehit olmuş bir İmam Hüseyin var. Ramazan 10. günü şehit olmuş bir Hamaney var. Ramazan savaşı diyorlar zaten meseleye. Dolayısıyla o şehadetin üzerine yükselen bir zafer var. Hem öteki dünyayı kazanıyor hem bu dünyada da zaten onların şehadetleri üzerine biz bu zaferi kazandık anlatısı var.
0: İlginç de denk geliyor. Kasım Süleyman da Kurban Bayramı'ndaydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam.
2: Ocağın başındaydı da Kurban Bayramı'na denk gelmişti.
0: Kurban Bayramı o da yani onlardan birisi
2: 2 Ocak'tı ya da 3 Ocak'tı.
0: Yine Ocak Kurban yani. Bayramı'nda da birisiyle ilgili bir şeyler olmuştu. Yani hatırladığımız kadarıyla ilginç bir denkte geliyor. Yani şey İran buradan
2: acaba,
0: bile bir politika
2: olabilir mi acaba üretiyor. 19 Mayıs denk geliyor. Tam tarihleri şey olabilir
0: belki. Muhtemelen yani ya savaş denk geldi ya şey denk geldi. Ama baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri 250. yılında Trump yani bunu da satacaktır. İşte en büyük düşmanlarımızdan birini.
2: Ama işte bu şu İranlılar perspektifinden şu görüntü moral bozmaz. Çünkü zaten biz kazandık şeyini, savaşı. Biz caydırdık Amerika'yı. Amerika bizden zaten bir şey alamadığı gibi. Bir de üstüne bizi savaş öncesinde sahip olmadığımız tavizleri verdi bize. Düşüncesi var.
0: Ama tartıştık ya biraz önce. İran'da Trump diyor ki rejim mi devirdik ama bazı verilerde bize şunu gösteriyor. Evet bir rejim değişmedi. Yani İran'da devlet ayakta. Yönetim sistemi değişmedi ama değişen belli şeyler olabilir. Müşteba Hamaney ile bugün yaşananlarla şu son bir haftada yaşananları şöyle bir topladığımızda
3: dönüştü.
0: Bambaşka bir şey var. Hele hele Müşteba Hamaney'in açıklaması yani bu anlaşmaya dair açıklaması.
2: O biraz içeriği susturmak için yaptığı bir açıklamaydı.
0: Şimdi oradan da güç alanlar var ama bugün sahada. Şimdi o yüzden ikiye bölünme gibi bir durum söz tabii. Konusu mu? Çünkü bir o aşırı sağcı kanat diyor ki hayır biz savaş. Hatta geçtiğimiz günlerde şeyin yayınının susturulması bile ona yorumlandı. Kalibaf'ın yayınının kesilmesi bile.
2: İRİB'in başkan yardımcısı Seyit Celil'in kardeşi çünkü. İRİB oranın TRT'si. Oranın başkan yardımcısı Seyit Celil'i ki bu bahsettiğiniz cenahın siyasi lideri diyebileceğimiz, siyasi kanadının lideri diyebileceğimiz isim. Ve tamamen İRİB'i şey gibi kullanıyor. Kendi siyasi ajandasını seslendiren bir yere dönüştürmüş durumdalar.
0: Ama Hamaney gibi bir liderin olduğu bir yerde bu tür şeylerin yaşanması. Mesela Ali Hamaney döneminde yaşandı mı böyle şeyler, böyle krizler?
2: Tabii yani Ahmet-i Necat bir hafta kendini eve kilitledi. Şeyler istediği istihbarat bakanı getiremediği için Hamaney şerh koydu. Kabul etmedi. Hükümet benim hükümetim. Ben cumhurbaşkanıyım. Niye benim istediğim bakan gelmiyor gibi bir şey oldu. 2010 yıl, 11 yıl olması lazım. Bu

0: O başta o tarihlerde yani bir ikilinin ayrıştığı dönemdir zaten. Zaten Payidar cephesinde Ahmet Necat'tan ayrıştığı dönemdir o. Tam orada bir siyasi kırılma olmuştu. Oluyor yani dönem dönem İran'da.
1: Çünkü Payidar cephesinin özellikle bu Hamaney'in, Müşteba Hamaney'in, ben böyle düşünmüyordum ama beni Pezeşkiyan ikna etti demesinden güç alıp buradan güç devşirmeye çalışacağı da iddia ediliyor.
0: Tam tersi kronoloji. Önce Payidar çok ciddi muhalefet yaptı. Sonrasında Muştaba bu açıklamayı getirdi. Yani ben sakin olun demeye getirdi aslında içeridekileri.
1: O yüzden sahada yaşanabilecek en ufak bir olumsuzluk işte bu cephenin de işine gelecektir. Nasıl olsa liderimiz de böyle düşünüyor. Bu da
0: biraz teskin etti onları
1: reformcuları ne kadar sahada yıpratabiliriz? Bunun net göstergelerinden birisi. Bu arada Payidari cephesi diye hep bahsediyoruz. Bazen izleyicilerimizin aklında soru işaretleri oluşabilir. 2011 yılında kuruluyor. Mevcut yönetimin ideolojik temelini oluşturuyor. Fiilen İran'ı yönettikleri söyleniyor. Velayet-i Fakih'e mutlak bağlılar. Batı'yla müzakereye kesinlikle karşılar. Savaş sonrası atanan komutanlarda büyük etkileri var. Bir şekilde öldürülen komutanlarla bunun kırıldığı da iddia edilmişti ama daha mı güçlendiler?
2: Yerine gelenler de aynı ideolojiden değişik bir şey gelmedi. Yani sistem değişmedi, yönetim değişti. Yani Hamaney baba gitti, oğlu geldi falan, yani devrim muhafızları komutanı gitti. Yerine gelen de aynı ideolojiden, yoksa reformcu biri gelmedi, siz daha iyi bilirsiniz ama.
0: Yok yani reformcu şey ayrımı şu an şu aşamada zaten yok. Bir yok. De reisi döneminde büyük bir tasfiye yaşandı zaten. Yani reisinin seçiminden hemen önceki süreçte. Yani Larijani gibi isimler de makul isimlerdi.
1: Kalibaf da buradan gelmiyor.
0: Hayır yok. Kalibaf'a direkt karşı bunlar. Yekten karşılar Kalibaf hatta. Yani Kalibaf ki normalde pragmatik muhafazakar bir yerde konumlandırıyor kendisini. Direkt ellerinden gelseler meclis başkanını düşürecekler Kalibaf'ın.
1: Yayını da kestiler zaten.
0: Tabii yani Kalibaf çünkü şey ya bu cenab devlet içinde örgütlü. İdeolojik olarak şeyler sağlamlar ve bunların işte
1: devrim muhafızlarında
0: tabii ideolojik şeyleri çok yüksek yani onunla zaten bir saatini devrim muhafızların bu ekibin şeyi veriyor diyebilirim yani. İmam Hümeyni araştırma enstitüsü diye bir enstitü kurlar 95'te. Ondan önce işte Kum'da bazı medreseler şeyler var. 1960'lara kadar bir geçmiş var. Yani çok derinlemesine girmek istemiyorum ama şöyle bir şey var. Şimdi bu ekip hani gücü çok projekte de etmemek gerekiyor. Bütün İran bunların elindedir gibi bir şey değil ama öyle kritik yerlerdeler ki ve öyle bir şey var ki bunların şu an manevi lideri Mir Bagheri. Onun rehber olması aslında gönüllerinden geçiyor. Ama Muştaba da Mir Bagheri'nin öğrencisi. Böyle hani bir bağlantıları da var. Muştaba'nın bunlarla doğrudan bir şeyi var. Organik bağı var bir yandan. Diğer taraftan değil mi, devrim muhafızlarının ideolojik altyapısını da kurumsallaştıran şey. Bir de bu bahsettiğim medreselerden çıkan isimler zaten İran İslamcı'nın ilk kurucuları. Yani işte Rey Şehri olsun, İstihbarat Bakanı, yine İstihbaratın ilk kurucu ekibi falan hepsi şeyden çıkma. Bu ekibin ideolojik rahle-i tedisattan çıkma diyeyim yani o şekilde. Dolayısıyla
1: darbe kültürü var mı bunların?
0: Darbe kültürü yok. Darbe olmaz İran'da kolay
2: peki,
0: kolay.
2: Peki bir şey sorabilir miyim? Şah Saban'da bu şah bunları bastırıyordu. Bunlar hangi ülkede saklanıyorlardı? Herhalde İran'da saklanmıyorlardı.
0: Şimdi İran'da olanlar vardı. Çünkü her ne onlar kadar şah şeydir, bastırsa yani, da.
2: Daha genç seviyedeki asıl liderleri bu Avrupa'da
0: Hakkani
2: bir
0: Hakkani Medresesi işte Tukum'daki Hakkani Medresesi şah zamanı kuruldu 1964 yılında. Yani 15 Hordat ayaklanması. Ay
2: sonra Hümeyni'yi falan sürdü ya şah. Önce Bursa'ya geldi, sonra Paris'e gitti. Bunların liderlerini nereye sürdü?
0: Onu söyleyeceğim tam işte. Şimdi Hümeyni ayaklandığında Ece'yi falan da bu ekipten çıkma bu arada. O medrese Hakkani'den falan çıkma hepsi yani. Şey, bütün o yargı erki başkanı, işte istihbarat başkanı vesaire. Sizin sorunuza gelirsem. Şimdi hocam 63'te Hümeyni ayaklanma yapınca yani artık o işte Savak'ın baskınları oldu vesaire şeye. Sürgün süreci başladı Hümeyni'nin. Bu sırada bu ekip de aslında bu ekibin bir önceki jenerasyonu şeyde örgütlendiler. Kum'da işte yeni bir medrese kurdular. Hakkani Medresesi diye. O medrese üzerinden de devrimin kadrolarını yetiştirdiler aslında. Yani o sırada İran'dalardı. Şeyler o ekip. Çünkü ulemanın bir dokunulmazlığı hep oldu İran'da. Hala daha var. O zamanda da vardı. Hatta Hümeyni Ayetullah diye asamadı Hümeyni ya da öldüremedi. Çünkü Ayetullah dokunulması olduğu için dokunamadı. Haliyle bu ekip orada o şeyin dokunulmazlığın altında yapabilirler, korunabildiler. Ama diğer ekip Hümeyni'yle birlikte zaten hem işte Irak, Türkiye, Fransa şeklinde bir şeyi yaptılar.
1: Müçteba yakındı ya, Ali Hamaney de yakın mıydı onlara, yoksa mesafeli miydi Payidari cephesiyle onun arası? Sanki böyle bazen kritik çekişmelerin hep dillendirildiği dönemler hatırlıyorum gibi ama bilmiyorum.
0: Moştaba bu ekibe çok yakın. Şöyle çok yakın. Yani ben son dönem bir ayrışma görüyorum, ayrı bir konu. Yani son 1-2 aylık süreçte bir ayrışma hissediyorum. Açıklamalardan, işte payidalinin reaksiyonlarından. Ama yani bunların işte Misbah Yezdi ekolünden zaten esas bunların şeyi Misbah Yezdi. O 2021'de yanlış hatırlamıyorsam vefat etti. İşte şimdi Mirbağeri. Zaten ikisi de Moştaba'ya dokunmuş insanlar tedrisat sürecinde, eğitim sürecinde. Dolayısıyla bunlar hani ideolojik olarak çok kopuk insanlar değil. Ama Ali Hamaney dendiğinde, şimdi Ali Hamaney kendisi hayatı baştan başa devrimci bir insan Ali Hamaney. Yani çok bu önemli bir faktör. Ali Hamaney 15 yaşından beri mücadeleye girmiş. Hümeyni'nin yanında böyle gizli faaliyetlerde bulunmuş. İşte mesaj falan taşırken yakalanmış, gözaltı olmuş, defalarca tutuklanmış, işkencelerden geçmiş. Devrimden sonrasında savaş boyunca cumhurbaşkanlığı yapmış. Yanında ilk zamanda 81'de yanında bomba patladığı için sağ kolu felçli kalmış falan bir figür. Yani Hamaney tam feleğin çemberinden geçmiş denilen bir isimdi Ali Hamaney.
1: Gazilikle başladı, şehitlikte sona erdi.
0: Yani tam şey bir isim o bağlamda. Dolayısıyla hani İran'ın kuruluşunun yani bütün dinamiklerini adım adım görmüş ve bugüne kadar yönetmiş bir isim olması sebebiyle, hasebiyle dengeleri çok iyi yönetiyordu. Yani hangi kadroyu ne zaman öne çıkaracak, hangisini geri çekecek kimse de bir şey diyemezdi. Çünkü Ali Hamaney'di yani. Şey çok ağırlığı çok yüksekti. Yanında da zaten uzunca bir süre Rafsanjani ile beraber bu işi yaptı ama siyasetten kendini tahkim edince devrim muhafızları kadrosunu da yekten arkasına aldıktan sonra o kadro deyince zaten ülke ekonomisi dediğim gibi yani baştan başa şey. Hamaney'in siyasi ağırlığı da çok ciddi şekilde artınca şey kolay olmaya başladı. Biraz reformistleri öne çıkartalım, biraz işte muhafazakarları öne çıkartalım, biraz payidarlar şeklinde bir yeri geldi. Kahramanca esneklik dedi, geri çekildi, işte ruhanileri öne çıkarttı. Böyle bir denge siyasetini çok başarılı bir şekilde yürüttü Ali Hamaney.
1: Şimdi cenaze töreninde kayda geçen bir kare daha vardı. Arakçı ile Kalibaf'ın.
0: Evet, bakışmaları.
1: Bakışmaları çok konuşuldu sosyal medyada. O görüntüler verebilir miyiz arkadaşlarından rica edeceğim. Kalibaf gözyaşı döküyor. Şey de böyle. Arakçı da bir şaşkın bir şekilde şöyle bir bakıyor. Ya beden dili insanı bazen ele verir derler ya. Gerçekten de öyledir. Yani insanın dışa yansıtamadığı duyguları beden dili istemsiz bir şekilde o mesajları iletiyor.
0: Direkt kameraya bakıyor ama galiba orada Arakçı, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Ya şöyle bir sağa doğru göz atıyor. Hazırlarsa arkadaşlarım onu da şey yapacağım. Benzer bir görüntü şeyde de gördüm. Hümeyni ailesi. Şimdi o cenaze töreninde bu Kur'an okuduktan sonra devam ediyorlar kırmızı halı üzerinde ve Cumhurbaşkanı, işte Pezeşkiyan, Arakçı, ordu komutanı vesaire onlara da bir taziye dilekleri iletiliyor. Orada Hümeyni ailesinin tokalaşırken işte Kalibaf olsun diğerleri olsun yani böyle bir üstünlük veren bir beden dili kullandığına şahit oldu. Ve bu çok da sosyal medyada da yorumlanmış. Hatta tam olarak Kur'an-ı Kerim'in okunmasını bitmesini beklemeden Hümeyni ailesinin dönüp gitmesi, oradan ayrılması, tabutların önünden ayrılması ve ardından da o beden diliyle mevcut yönetime böyle bir şey yapması. Evet, o görüntü bu. Kalibaf gözyaşı döküyor. Yandan şöyle bir bakıyor Arakçı. İlginç bir bakış. Ama artık bu ikisi aynı kanatta tam olarak diyebileceğimiz bir döneme girdik mi?
0: Şu an yönetim içinde bir kanattan bahsedemeyiz. Şu an İran'ın bekası söz konusu olduğu için bütün herkes defansa gelmiş durumda. Öyle söyleyeyim yani amiyane tabirle. Bu ayrışmalar, işte siyasi kavgalar bundan 1-2 sene sonrasının hikayesi. Yani bugünün hikayesi değil. Arakçı mesela çok böyle reformist pragmatik gözüküyor ama Selami'nin cenazesinin başında çöktü, gözyaşları döktü. Çünkü çok eskiden beri şey, Arakçı'nın geçmişinde bir devrim muhafızlığı şeyi var. Ondan sonra diplomasiye yöneliyor, diplomatlar yöneliyor. Yani aslında bunlar yıllardan beri arkadaş olan insanlar. Yani birbirlerine hani dün tanışmış insanlar değil.
1: Tabii.
0: 1980'lerde beraber savaş vermişler. 90'larda devlet yapılanırken beraber yol yürümüşler. 2000'lerde önemleri artmış vesaire. Yani zaten kendisi Kalibaf'ın baş başına bir hikaye. Arakçı da gene aynı şekilde diplomasi içerisinden, dışişleri içerisinden ciddi bir kariyeri sahip bir insan. Haliyle bunların her biri arkadaş günün sonunda. Hani birbirlerini tanıyan insanlar 30-40 yıldır.
1: Peki. Çok yordum sizleri. Biraz dinlendireyim. Şimdi bazı iddialar da var.
3: Aslında Tahir Bey, kusura bakma. Biraz alfabe gibi bir şey olacak ama bir önceki şey vardı ya. Paydariyi gösteren liste. Orada mesela Oral Bey bize zannediyorum

0: Velayeti fakih nedir? İzleyicilerim aylardır velayeti fakih, velayeti fakih yıllardır duyuyoruz falan. Çoğumuz da biliyoruz ama velayeti fakih derken tam olarak ne anlamamız gerek? Ve bir de mesela taklit merci tabiri kullandık. İşte Ayetullah ama taklit merci değil falan. O taklit merci. Farklı taklit mercileri falan var gibi. Oral Bey bize kısaca anlatabilirse bence çok güzel olur.
1: Anladım. Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi İran'la ilgili o kadar bilinmeyen şey var ki. Evet, evet dedik ya, hep mezhepsel farklılıklardan bahsediyoruz ama yönetim anlamında pek çok tabir kullanılıyor. İşte rehber diyoruz, velayet-i fakih diyoruz. Tabii. Tam olarak mesela şu soruyla ben başlayayım. Neyi temsil ediyor?
2: Ali Hamaney.
1: Ali Hamaney. Kimi temsil ediyor?
0: Du.
1: Du.
2: Ne kadar eskiye gitmem gerekiyor.
3: Şimdi Mahdum'u temsil ediyor.
1: Mesela bir karikatür gördüm. İran tarafından hazırlanmış. Savaş yönetiliyor. Bir tarafında Ali Hamaney var. Bir tarafında da yüzü kapalı muhtemelen 12. imam.
2: İmam Mehdi.
1: Evet, yani o kayıp olan diye ifade ediliyor ya.
2: Allah yönetiyorlar. Hızlandırsın derler. Dizi şey yaptıklarında.
1: Yani kimi temsil ediyor? Oradan
2: başlıyor. Şöyle şimdi Resulullah Aleyhisselam vefatından önce işte Kadir-i Hum'da ben kimi mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır diyor ve işte Hazreti Ali'yi namzet gösteriyor yerini derler. Kadir-i Hum bayramı vardır zaten. Resulullah'ın vefatından sonra da işte hilafet tartışması malum. Aslında Hazreti Ali'nin hakkıydı diye başlayan bir kavga. Herkesin bildiği malum kavga. Sonrasında işte bundan sonra Ehl-i Beyt'in imamiyet, Ehl-i Beyt'in hakkıdır diye imamiyet kavramı burada çok önemli. Tıpkı tesbihin imamesi gibi bir imamın her çağın bir imamı olduğunu, her ümmetin yani imamı olduğundan bahsederler. Dolayısıyla Hazreti Ali ve evlatlarının Hasan, Hüseyin şeklinde aşağı doğru giden işte 12. imama kadar, Mehdi'ye kadar gelen bir silsileden bahsedilir. İki tane gaybeti vardır. İşte küçük gaybet, büyük gaybet de tamamen gitmiştir. Kıyamet yakın zuhur edecektir. Şimdi Şia'da şey diyor özetle, Şia zaten taraftar demek, Ali'nin taraftarlarından çıkan bir şey, Ali'nin Şiası. Özetle şunu söylüyorlar, imamın zuhuruna kadar biz, imamımız gelene kadar intizar halindeyiz, munteziriz, beklemedeyiz. Ve Hümeyni'nin getirdiği yenilik de şu oldu, biz muntezir haldeyken, intizar halindeyken bizi dinsiz, işte gayri milli, gayri dini insanlar yönetiyor. O yüzden biz imamın yerine, zuhur edecek olan imam yerine velayette bulunalım. Fakihler olarak biz iktidarı elimize alalım diyerek işi siyasallaştırıyoruz. O zamana kadar ki Şia düşüncesinde mollalar daha pasif bir pozisyondayken siyaseten, Hümeyni'den sonra, velayetçi düşünceden sonra daha siyaseten aktif bir tarafa doğru evriliyor. Nitekim bu devrimle sonuçlanıyor. Bu devrim başka matematikleri de var. Hani tabii 1906'ya kadar gidiyor, oralara hiç girmeyeceğim. Velayeti fakih aslında temelde işte fakihlerden oluşan bir heyet, içlerinden bir fakih seçerek, onun seçme edebilir, anayasaya göre konsey de olabilir bu, bir fakih seçerek rehber belirliyorlar. Bu rehberin de emri altında aslında bir devlet sistemi oluşturuluyor. Bu Hümeyni döneminde ben işte devlet işlerine çok karışmam, ben hani dış politika vesaire ana şeylere karışırım sadece, hani İslam'a uygun mu değil mi, hani bunlara bakarım, siyaset Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın işidir diye bir pozisyona çekti kendisi. O zaman başbakanlık makamı da vardı İran'da. 89'da bir anayasa devrimi, anayasa reformu oldu Hümeyni öldükten hemen sonrasında, bir ya da iki ay sonra başbakanlık makamı kaldırıldı. Rafsanjani ile Hamaney ikili şekilde böyle bir nevi tırnak içerisinde bir başkanlık sistemi gibi hızlandıracak, daha aslında rehberin şeylerini, yetkilerini daha siyasallaştıran bir pozisyona büründüler. Şimdi bugünkü durumda Hamaney dediğimiz kişi zuhur edecek olan imamın yeryüzündeki yansıması, onun velayetini tutan kişi yani. Onun yerine vekil olan kişi.
1: Velayeti fakih
2: yani başında duran kişi, veli fakih yani o kişi, her kimse, şimdi Mustafa Hamaney İmam zuhur edene kadar, İmam Mehdi zuhur edene kadar onun yerine burada bu ümmetin, Şia'nın işte Ali evlatlarının tırnak içerisinde şeyi, ne denir?
0: Yöneticisi.
2: Yöneticisi.
1: Ona kim karar veriyor?
2: Şimdi fakihlerden oluşan bir meclis var, uzmanlar meclisi. Bu uzmanlar meclisini halk seçiyor 8 yılda bir. Halk 8 yılda bir bu meclisi seçerek işte tabii bir sürü seçim mühendislikleri vesaire yapıyor. Oralara girmeyeceğim de. Bu 8 yılda bir yapılan seçimle gelen uzmanlar meclisi de işte aynı şimdi olduğu gibi Mustafa Hamaney'e getirdikleri gibi seçimle rehberi seçiyorlar, azledebiliyorlar, denetleyebiliyorlar, böyle yetkileri var. Ama çoğu kağıt üstünde tabii.
1: Peki son sorum. Hamaney'in de bir suikast vesaire durumu söz konusu olursa

0: Konuşulan bir isim var mı İran'da?
1: Yok. Sorun orada zaten. Yani şey,
2: dediğim vardır da deklar etmezler.
1: Kafa, yani gönüllerinden geçen şeyin payidarları mesela Mir Bageri. Ama yani böyle şey, Mir Bageri mesela İran elde tutamaz. Yani payidarların, çok iddialı konuşacağım biraz ama burada da çok sansasyonel bir şey söylemek istemiyorum. Yani gerçekten bugünkü savaşı başlatan şey de biraz da payidarların bu aşırılıkları oldu. Yani bu kadar düşmanı şeyin üzerine, İran üzerine çekme şeyi. Çünkü çatışma üzerinden bir zafer beklentileri var. Ve mesela Kasım Süleyman'ın öldürüldü. İlk reaksiyon uranyumun %60'a çıkarılması tasarısı oldu. Şimdi eğer siz bir grup insana diyorsanız ki ben nükleer silah yapmak istemiyorum, bunu ben barış amaçlarla kullanacağım diyorsanız, uranyum niye böyle bir anda zenginleştirme tehdidinde bulunuyorsunuz? Veya sürekli niye nükleer silah imasında bulunuyorsunuz? Bunlar hep bu kanun teklifleri, bu işler hep genelde payidarların başının altından çıktı. Hı hı. Reisi döneminde de gene aynı şekilde atılan adımlar böyle reformistleri tamamen dışlayan, hatta bırakın reisi, 2005'te Ahmet Necat dönemi, ahlak polisi denilen şey. İşte geçti Rişat, Ahmet Necat'la birlikte geldi. Öncesinde yoktu. Yani Hümeyni getirmedi bunu. Bu adamlar getirdi ahlak polisini.
3: Çünkü adaylıkları engellendi.
1: Tabii tabii, 97'de işte Hatemi çok fazla reform yaptı dediler. Gazeteleri kapattılar, dernekleri kapattılar, STK'lar kapandı falan. Ahlak polisi getirildi. İşte üniversite hocaları ülkeyi terk etmeye başladı. 2005-2006 hikayesini anlatıyorum. Yani bu insanların yaptığı adımlar Mahzemini'yi patlattı, Yeşil Hareket'i patlattı. İşte bu ekonomik krizden şey, yani ne zaman bu insanlar yetki eline alsalar, bir Yeşil Hareket patladı, ikincisi Mahzemini patladı. Hmm. Dolayısıyla yani bu tip hamleler yüzünden çok İran sıkıntı
0: kaybetti.
1: Çekti.
0: Eğer böyle giderse de kaybetmeye devam edecek.
1: Ben bir tasfiye bekliyorum açıkçası ilerki süreçte bunlara karşı.
0: Bu da Hamane'nin ortaya çıkmasıyla netleşecek.
4: Mercii...
0: Son
1: yok.
0: Son olarak taktik merciği
3: dönüştürmesi
0: şey kalmıştı.
3: İşte.
1: Önce dönüşecek. Şey sorusuna cevap vereyim çok kısa. Rejim değişikliğine yol açmaz. Bahsettiğim tasfiye şey, payidarlara yönelik bir operasyon beklentisi içerisindeyim şahsen. Çünkü çok rahatsızlık yaratıyorlar.
2: Ya onun yerine şeyler, ılımlar mı gelecek? Gene ama mevcut
1: evet, ılımlar olmasa bile rasyonel bir şekilde siyaset üretenler diyeyim.
3: Arteş var, ha, düzenli ordu.
1: Yani o şekilde var, bakalım. Bunlar zaten siyasi bir ekip yani şey olarak. Taktik merci de şu. Şimdi Şia'da gene imamiyet meselesinden, imamlık meselesinden belli aşamaları aşmış. Kendi yaşıtları tarafından belli ne denir, dersleri vermiş. İşte havzalarda kabul görmüş ve kendi akranları, yani kendi çağının insanları diyeyim daha doğrusu, yaşıt olarak değil de, tarafından ustalığı mı diyeyim artık, yetkinliği, doğru kelime, yetkinliği kabul görmüş insanlar taklit mercisi olarak kabul görür. Dolayısıyla bu şu anlama gelir, standart bir Şii vatandaşsınız, kendinizi bir taklit merci olarak mesela Sistani'yi belirlediniz. Onun verdiği fetvalar, onun söylediği sözler sizin için bağlayıcı oluyor. Yani siz onun... O imama bağlı oluyorsunuz. O imama ya da tesbih halkasını düşünün. O imama bağlı oluyorsunuz. Haliyle hani biat oldu ya bir ara. İşte evet, imam Mustafa biat etti. Mustafa Hamane'ye biat edemezsiniz çünkü taklit merci değil. Mustafa Hamane'ye yapılacak olan biat siyasi biattır. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle hani ben Şii'yim, Mustafa Hamane'ye biat ettim. Taklit merci olsa ki bunun Necef'ten, Kum'dan, ilim havzaları içerisinden kişilerin ittifaken bu kişi taklit merci olabilir, merci taklit olabilir diyebilmesi gerekiyor.
0: O yüzden ben sordum ki acaba şimdi Müşteba ile birlikte Şia içerisinde yeni bölünmeler, yeni gruplar ya da Irak tarafının daha güçlü bir pozisyon alma durumu muhtemel midir? Bunları çok özür diliyorum. Önümüzdeki günlerde konuşacağız. Belki de şu koltuğa Müşteba Hamane'yi görene kadar bu tartışmalar kuvvetlenerek
3: belki
0: devam edecek.
3: Hasan Hümeyni oturacak, Hümeyni'nin torunu, bunu bilmiyoruz.
0: Yani o da güçlü bir isim olduğu ifade ediliyor. Her fırsatta ismini dillendiriliyor ama.
3: Arası iyidir. İşte dediği gibi oran, yani burada subaylarla, Arteş içerisindeki genç subaylar içerisinde de mesela bu İran Savaşı ile ilgili yükselen bir Fars milliyetçiliği var. Biz böyle dini bir yapıdan konuşuyoruz ama dönüşen de bir Tahran yönetimini görmek gerekiyor. Çünkü askeri cuntaya dönmüş bir yönetim var. Generallerin sesinin gür çıktığı ama ordu içerisinde de İran devrim muhafızları gibi düşünmeyen düzenli ordu, Arteş içerisinde bir genç subayların, milliyetçi subayların varlığını ve bunun sermaye tarafını ve toplumdaki karşılıklarını da unutmamak gerekiyor. Kalibaf ismini hep sizin yayınlarınızda örnek vermemin evet, sebebi devrim muhafızları kökenlidir ama pragmatisttir, gerçekçidir.
0: Ve parlayan bu, bir yıldız olarak, bu dönemin parlayan yıldızı olarak ifade ediyor Kalibaf.
3: Tabii, benim tahminim Cumhurbaşkanı adayı olacak ama bu Kalibaf üzerinden işte ABD, bu Oral'ın bahsettiği, benim bahsettiğim

0: dönüşümün tam olarak gerçekleşmesini bekliyor ve bu cenaze töreni o yüzden bombalanmadı.
1: Peki. Şimdi İran'ın konusuna şöyle bir virgül
2: Mete'ye
1: koyalım.
2: Mete'ye sorulması gereken bir soru kaldı. Kalibaf, hani güçlü bir aktör falan, cumhurbaşkanı olmasını bekliyorsun da Pezeşkian gibi bir cumhurbaşkanı mı olacak, bir şeyler değişecek mi?
0: Ekrem abi, şimdi oral şöyle, oralında bahsettiklerini şöyle ekleyeyim. İran'da şöyle bir sorun var. İran Anayasası'nda 19'da 42. maddeler arası vatandaşların hakları, hukuku, işte yargılama, mülkiyet hakkı vesaire düzenliyor. Fakat bu konuda her dönem bir reform sözü veriliyor. Fakat daha beter oluyor. Daha baskıcı bir hale geliyor. Şimdi Kalibaf pragmatist bir isim. Pragmatist dememin sebebi de şu. Batı ile müzakere edilmesinin farkında. Neticede İran kıtalar arası balistik anlaşmadan çıkmış. Nükleer silahları önleme anlaşmasından çıkmış. İzole edilmiş, itilmiş, kakılmış, dışarıda kalmış. Ne kadar dayanabilir? Bakın, hava sıcaklıkları artıyor. Bunlar somut da o ne? İran elektrik vermek zorunda Ekrem abi. Raflarda mal var ama alacak para yok. Devlet fabrikalar bombalanmış. Amerika diyor ki 13 bin hedefi vurduk. Çelik fabrikalarına maaşları kim nasıl ödeyecek? Ya, nereye kadar dayanacaksınız?
1: Savaştan en son bir ay önce, bu Şubat'tan önce biz şunu konuşuyorduk Ekber'le. Hatta İran'da gündem olmuştu. Susuzluk krizi. Doğru. Gibi bir kriz. Hatta gerekirse, yani kriz o kadar büyük ki başkentin taşınması bile üzerinden Mekran hani tarafı. Örneklendirilmişti. Evet. O su krizi. Yani şey, İran'da çok fazla kriz var henüz.
0: Kalibaf ya da diğer onu destekleyen ekip, Dışişleri Bakanlığı'nda kümelenen bazı gruplar var. Bunlar şunu diyor. Tamam kardeşim, füzeyi de attınız, iş bitti. Artık masaya oturma zamanı, iş rayından çıkıyor. Dondurulmuş varlıklarımızı çözelim. Hı hı. İçeride kalkınma, sanayi vesaire, onlara para harcayalım. Yoksa eğer Temmuz'da, Ağustos'ta elektrik kesintileri olursa, benzin kısıntısı olursa, İran halkı gene sokağa dökülecek. Bu sefer Amerika'yı, İsrail'i mi suçlayacaksınız? Neticede ortada yönetilemeyen bir İran var. Ve oralın söylediği payidari cephesi ne zaman sesi gür çıksa, İran içerisinde sokaklar karışıyor. Yani İran halkı da ikiye bölünmüş durumda. Doğrudur. Velayet-i Fakih'i destekleyenler de vardır. Ama bu gidişatta gerçekçi olmak gerekirse, bir rejim değişikliğinden ziyade önümüzdeki sonbahardan itibaren belki de tasfiye sürecini çok sert göreceğiz. Son olarak şunu söyleyeyim. Aslında tasfiye başladı. Bakın, Vaja isimli İstihbarat Bakanlığı suikastle bakanı öldürüldükten sonra devrim muhafızları bu bakanın bütün yetkilerini kendine aldı ve şu an Vaja diye bir İstihbarat Bakanlığı yok. Aslında tam darbe gibi değil ama anayasal yetkileri alarak devrim muhafızları bütün yetki üstünde topladı.
1: Rejim
0: kağıt üstünde Cumhurbaşkanı ama Pakistan'da gidecek heyetin başında olacak kadar yetki verilmiyor.
3: Ama Kalibaf seçiliyor. Kolay. Kalibaf'ı siyaseten elemek kolay. Evet. Bir sebepten. Bir, yolsuzlukları çok gündeme gelmiş durumda. Çok Tahran Belediye Başkanı döneminden tutun da son Cumhurbaşkanı döneminde kızlarının Türkiye'den yaptığı uçak dolusu alışverişlerin görüntüleri vesaire çıktı. O hikayesi var. İkincisi, şu an çıktı aklıma bir anda. Geçen seçim Cumhurbaşkanı da oldu zaten. Denendi ve ben de dahil Kalibaf Cumhurbaşkanı olabilir, güçlü bir aday diye beklenti içerisindeydim ama gerçekten beklenenin altında oy aldı.
1: Pezeşkian'ın özellikle imzayı atan isim olması Kalibaf'ı biraz daha geriye sanırım düşürdü. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz, görünen o ki ta ki bu savaş noktalanıncaya kadar. Savaş ne kadar bitecek onu da bilmiyoruz ama şöyle bir örnek de veriliyor. Yani İran'daki bu savaş, Hürmüz'deki bu kriz Rusya-Ukrayna savaşı benzeri bir hal alacak. Yıllara yayılabilir. O cephede de NATO malum yaklaşıyor. NATO'nun kritik Ankara zirvesi yaklaşıyor. O zirve öncesinde Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Luhansk'ın tamamını ilhak ettiklerini duyurdu. O açıklamasına bir kulak verelim.
4: Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi tamamen tamamlandı. Bu yılın başından bu yana Rus güçleri 133 yerleşim yerini ele geçirdi. Donbas'la Novorossiya'daki topraklarımızın 3000 kilometrekareden fazlasının kontrolünü de ele aldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin imhasına Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde devam ediliyor. Harkov, Sumi ve Dnipropetrovsk sınırlarında tampon bölge oluşturulması da planlandığı şekilde ilerliyor. Sivil tesislerimize yönelik saldırı girişimleri arttıkça Ukrayna içerisinde oluşturmak zorunda kalacağımız güvenlik bölgesi de o kadar genişleyecektir.
1: Uğur Hocam, sizleri şöyle davet etsem.

0: bahsetmedi. Hep özel askeri harekat dedi. Çünkü Ukrayna'yı ayrı bir devlet olarak tanımıyordu ki. Benim parçam diyor. Yani Sovyetler benim parçam. Aynı dildeniz, aynı ırktanız, aynı tarih, aynı kürtüden. Oradaki iki tane o bugün ilhak ettiği Donetsk ve Luhansk'taki iki tane özellikle %90 Rus ağırlıklıydı. Yani Rusyalılarla Ukraynalılar çok kısmi farklılıkları vardır ama gene farklılıkları vardır ama bu iki bölge Rus zaten. Onlar 22 Şubat'ta davet ettiler, 23 Şubat'ta kabul etti daveti, 24 Şubat'ta girdi şey olaraktan. Dolayısıyla şu anda diyor ki o Donbas'ın Luhansk kısmının tamamını aldık ve ben başkomutanım diyor ve savaştayım diyor. Bakın şimdiye kadar hep özel askeri harekat dedi. Dediğiniz soruya gelirsek ben de bağdaştırıyorum. Yani Ankara'da, Ankara'daki başlayacak NATO, zaten NATO'nun stratejik konsepti, hani 3.0 deniyor ya, yani stratejik konseptleri değişiyor dönem dönem, şu anda gene değişecek, tarihi bir dönüşüm olacak ve gene birinci tehdit Rusya konacak, askeri tehdit bir ara hafifletilmişti. Hatta ikinci NATO 2.0'da terörizm, efendim insan kaçakçılığı, mikro milliyetçilik, uluslararası
1: değişti şeyler, yıllar içerisinde.
0: Ha yani şey bir alan dışı kullanma şey diye çıkmıştı bir fundamental.
1: Madrid'de düşman.
0: Düşman tekrar girdi ve Çin de girdiydi. Şimdi şu anda NATO Çin'i ekonomik tehdit, Rusya'yı askeri tehdit olarak görüyor. Ve bu sefer Ankara'da da gelecek hafta artık, yani belki bu hafta diyelim artık, 7-8'inde de resmen tehdit olarak konacak. Konacak. Şimdi onun için bu üniformayı giyiyor. Yani siz beni tehdit algılıyorsunuz, ben de sizinle savaştayım. Yani şimdi zaten
1: işte bu son açıklamasıyla ilgili şimdi İkisinin arası iyi olduğu söyleniyor ya Donald Trump'la Putin'in.
0: Evet.
1: Şimdi bir yanda NATO'da Putin'in
0: NATO'da bu yönde... da Atlantik kanadı arasında şey var, çatışma var. Yani Avrupa ile Amerika. Putin şey Trump sürekli eleştiriyor. Azarlıyor Avrupalı liderleri.
1: Yani nasıl bir adım olur ki Putin geri adım atar? Yani Putin bu saatten sonra herhalde Ukrayna topraklarında
0: orada atmayacak.
1: Yani Luhansk, Donetsk,
0: yok,
1: Kırım.
0: Kırım'da hele hiç atmaz. Kırım'da 2014'te ilhak etti. Donetsk, Luhansk'ta belki şu olabilirdi. Eğer 4 sene önce Zelenski Sayın Cumhurbaşkanımız dinlese, İstanbul'da paraflar da atılmıştı. Yani nihai imza değil, paraflar da atılmıştı. O zamanki anlaşma çerçevesinde o Donbas dediğimiz Donetsk ve Luhansk denen iki tane özerk bölge Ukrayna sınırları içinde kalacak toprak bütünlüğünde, ancak çok geniş bir özellik, muhtariyet verilecekti. Yani kendi parlamentoları, kendi şeyi falan gibi. Şimdi artık öyle bir şey de yok. Yani Zelenski bunu kaybetti. Ve sınırlarda da gidiyor. Yani ilerliyor da Rusya. Hatta şunu diyorlar. Bakın Rusya ya Litvanya, Estonya, Letonya'da ya da doğrudan Polonya'ya bir sahte bayrak gösterir. Yani bir çıkartma yapacak, NATO'yu deneyecek. Bakalım 5. maddeyi çalıştırabiliyorlar mı? Yani hep kağıt üzerinde var da 5. madde üyelerinden birine karşı yapılmış olan, hepsine karşı yapılır, hepsi cevap verir. Tarihinde bir kere oldu. O da 11 Eylül Amerika'ya karşı yapıldı. Hiç. Yani. Bizde 4. maddeyi bile çalıştırmadılar. O şey varken, hiç. Esad varken Suriye'de %7 ile %90'ı idare ederken, PKK'yı barındırırken oradan bombalar atılıyordu. Ya dedik şurada tehdit var, gelin bir 4. maddeyi çalıştıralım, var mı? Onu bile çalıştırmadılar. Şimdi Rusya'da diyor ki nasılsa bunlar yapamaz bunu. Benim de Donald Trump'la da aram iyi. Donald Trump'ın da Avrupalı liderlerle arası kötü. Onları azarlayıp azarlayıp duruyor.
1: Anladığınız kadarıyla Donald Trump'ı ikna etmiş Putin.
0: Gibi öyle
1: yani,
0: anlaşılıyor.
1: Ha. Donetsk, Kırım şey konusunda.
2: Trump göreve gelir gelmez zaten oralar onun anasının
0: tabii, tabii.
2: Bir hakkıdır
0: yani,
2: dedi.
0: Dedi ya yani toprağın üstünü Rusya'ya verdiler, altını al Trump aldı. Anlaştılar ya Grönland'da. Nadir toprak elementlerini, değerli mineralleri Trump aldı, toprağın altını, toprağın üstünü de Rusya'ya verdi. Zaten anlaştılar. Yani buradaki savaş bu şeye giriyor. NATO'nun Avrupalı ülkelerine karşı. Yoksa Trump'a karşı ya da Amerika'ya karşı bu kadar cesaretle olamaz. Onu da söyleyeyim yani.
1: Burada Putin zayıflamış sanki biraz. Bilmiyorum görüntüden dolayı mı?
0: Bir hastalığı var zaten uzun zamandır. Tedavide biliyorsunuz yani.
1: Bir kez
0: yani.
1: Böyle biraz zayıf gördüm. Şimdi yarın bakın bütün Zelenski de cepheye girer böyle bir karşılık vermeye çalışır mı? Ya da ya mantıksal olarak baktığımızda evet, mesela İran'ı konuştuk. İran güçlü bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllardır savaştığı pek çok ülke var. Bugüne kadar savaştığı tek güçlü ülke, büyük güçte evet. olan bir ülkeydi.
0: Köklü şimdi, tarihi var çünkü.
1: Bilmiyorum Rusya'yı mı küçük görüyoruz, Ukrayna'yı mı?

0: yok sayıyoruz ama iki ülke kıyaslamasında Zelenski'nin çıkışları genellikle daha böyle hayali dışarıdan aldığı destekle bir şekilde gaza gelerek yaptığı açıklamalar söyleniyor.
1: Zelenski arkadan kurulmuş bebekler gibi, yoksa Zelenski böyle dayanamazdı.
0: Ama öyle ya da böyle Rusya'yı durdurmayı, yani Kiev'e girmesini engelledi. Hala da Moskova'ya bile saldırabilen bir adam.
1: Şimdi bakın, onu yapan o değil. Yani Zelenski orada kukla aslında yapan İngiltere, Almanya, Fransa, kendilerine üstüne gelmesin diye Rusya'yı orada uzakta tutalım, zayiat verdirelim. Bayağı da büyük zayiat verdirdiler. Hı hı. Bayağı askeri kayıp verdi Rusya. Böyle böyle cizlediklerine bakmayın yani. Kore'den 20 bin asker almak sandı, evet. Kuzey Kore'den. Suriye'deki Tartus Limanı'ndaki askerlerini geri çekti.
0: Koskoca NATO tamamen onu... bu tek bir ülkeye karşı kurulmuşken bir Ukrayna...
1: Ama işte Rusya Ukrayna ile savaşmıyor. Rusya NATO ile savaşıyor şu anda. Hmm. İngiltere ile, ve Biden zamanında da Amerika'da vardı. Şimdi Trump değiştirdi. Trump ne haliniz varsa görün diyor, şey yapmıyor. Ama Amerika artı İngiltere Ukrayna'yı saldılar Rusya'nın üstüne. Şu anda da Fransa, Almanya bütün de güçleriyle para veriyorlar, silah veriyorlar, siyasi destek veriyorlar. Rusya ambargo koyar, yeter ki Rusya zayıflasın. Aman üstümüze geç gelsin, biliyor. Rusya, evet. Polonya'ya harekata hazırlanıyor. Bakın.
0: Şimdi sahayı konuşacağız. Saha ile ilgili önemli bilgiler de var Mete Sohtaoğlu'nda. Harita üzerinde detayları konuşacağız. Tam da NATO öncesinde o gündem başlıklarını değerlendireceğiz ama yine kısa bir müsaade isteyeceğim sizlerden. Kısa bir araya gidelim. Devam edelim artık.
2: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Savunma ve havacılık sanayi son 12 ayda ihracatta 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak önemli bir eşiği atladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü belirtti. Haziran ayında savunma ve havacılık sanayisinin geçen yılın aynı ayına göre %29,6 artışla 802,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Evet, merhaba arkadaşlar.
5: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
6: CHP'de ihraçlar devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan, parti disiplinine aykırı hareket edenlerle yollar ayrılacak. Görevden alınanların yerine yeni isimler belirlenecek. Ana muhalefet partisinde şu ana kadar 36 il başkanı görevden alındı. Aralarında İstanbul, Eskişehir, Tunceli ve Kars'ın da olduğu il başkanlarının ise ihracı istendi.
5: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
6: Önümüzdeki günlerde yapılacak MYK toplantısında da gündem arınma olacak. Bazı il başkanları görevden alınacak, bazı isimlerse ihraç edilecek.
5: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
6: Kılıçdaroğlu bu ayın sonunda yeni il başkanlarıyla toplantı yapacak. Ana muhalefet lideri yeni döneme dair hedeflerini paylaşacak. Olağan kurultay süreci masaya yatırılacak.
5: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
6: Kemal Kılıçdaroğlu rüşvete ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarını da partiden ihraç edecek. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda Kılıçdaroğlu'na sunum yapılacak. Yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen belediye başkanlarıyla yollar ayrılacak.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Prens Harry 4 yıl sonra ailece geri dönüyor. İngiltere'de gündem Prens Harry ve Meghan Markle'ın bu ay planlanan İngiltere ziyareti. Kral 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin Amerikalı oyuncu Meghan Markle'la evlenmesiyle başlayan krizler bir türlü son bulmadı.

0: Ben hamileyken bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı.
1: Entrikalar, suçlamalar, ayrılıklar ve hastalıklarla geçen yılların ardından İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Buna göre Prens Harry ailesiyle birlikte İngiltere'ye gelmek için gün sayıyor. Kraliyet görevini bırakan ve uzun yıllardır ABD'de yaşayan Prens Harry, 7 yaşındaki oğlu Archie ve 5 yaşındaki kızı Lilibet'in dedeleri Kral Charles'ı görmelerini, İngiltere'deki köklerini öğrenmelerini istiyor. Eğer gerçekleşirse bu çiftin 4 yılın ardından İngiltere'yi ilk ziyareti olacak. Ancak ziyaretin önündeki en büyük engel henüz sağlanması netleşmeyen güvenlik hizmeti. Prens Harry kraliyet görevlerini bıraktığı 2020 yılından bu yana herhangi bir koruma hizmeti almıyor. Ancak eşinin ve çocuklarının güvenliğinden endişe eden Prens Harry kraliyetten kendilerine koruma sağlamalarını istiyor. Diğer yandan İngiliz basınındaki iddialara göre Prens Harry ile abisi Galler Prensi William'ın ilişkileri hala düzelmiş değil. Kraliçe Camilla da Kral Charles'ı Meghan Markle konusunda sürekli uyarıyor.

0: Haber Radyo.
1: Devam ediyoruz efendim satır arasına. Kritik NATO zirvesine artık sayılı günler kaldı. Bir yanda Rusya-Ukrayna cephesi ki tam da bu zirve öncesinde sınır hattında kamuflajla, askeri üniformayla mesaj veren bir Putin var. Diğer tarafta hala krizin devam ettiği Hürmüz Boğazı gerçeği var. Ve bir de Çin gerçeği karşımızda duruyor. Şimdi kritik NATO zirvesinde hangi başlıklar gündem olacak bunları da konuşacağız ama bir de tehdit algısı konusu hep böyle kafa karıştırıyor. Sahada baktığımızda Amerika için aktif bir tehdit olarak görünürken Çin, NATO'da tam olarak büyük bir tehdit değil. Ona bakacağız. Mete Sotoğlu, sizleri de böyle davet edeceğim. Şimdi 2025 yılındaki deklarasyona baktığımızda en büyük doğrudan tehdit Rusya ilan edilmişti. Evet. İran istikrarsızlaştırıcı bir aktör olarak görülmüştü. Çin ise sistemik meydan okuma olarak tanımlanmıştı. Bir yılda değişen var mı bu tabloda? Olacak mı?
2: Olacak. Şimdi burada kriz dönemlerinde tabii sizin bahsettiğiniz bu tehdit algılamalarında genelde artık ülkelerin jeopolitik konumu ya da askeri kapasiteleri siyasi anlaşmazlıkların önüne geçiyor. Bunun örneği bir Türkiye. Önümüzdeki hafta göreceğiz. Burada her ne kadar işte yaptırım uygulansa da ya da önü kesilmeye çalışılsa da bu her zirve öncesi ve sonrası farklı bir durum arz ediyor. Şimdi burada NATO'nun tabii tehdit algılamaları Rusya'dır, Çin'dir, İran'dır vesaire ama burada Tahir Bey önemli olan Çin'in askeri bir hedeften ziyade NATO'nun kendi içerisinde yeni bir modelle daha işlevsel bir hale getirilmesine tanıklık
1: yani
2: edeceğiz.
1: Çin ne zaman askeri tehdit olacak dünyaya ya da olmadı mı hala?
2: Şimdi burada teknolojik olarak NATO anladığım kadarıyla Çin'in o kapasitesini yakalamaya çalışıyor. Çünkü önümüzdeki hafta basına açıklanan bölümü dışında kuantum gibi, uzay gibi NATO üyesi ülkelerin görünmez cephelerde de ya da siber cephe olarak bildiğimiz siber alanda da faaliyetlerini entegre etme gibi bir modele geçecekler. Burada tabii medyaya yansıyan işte %5 gayri safi milli hasıla oranına taahhüt etme vesaire meselesi bu doğru. Ama burada önümüzdeki hafta şöyle bir durum çıkacak. Çin, Rusya, İran tehdidinden farklı olarak daha işlevsel bir NATO modeline doğru gidiyor. Yani burada core olarak bilinen çekirdek ülkeler, Almanya gibi, Türkiye gibi savunma kapasitesi yüksek ve karar almada daha ön planda olacak. Generalleriyle karar alma mekanizmalarında, komutanlıklarda daha önde ya da komutanlık edecek ülkeleri göreceğiz.
1: Almanya'da var mı böyle bir hadi Türkiye'yi biliyoruz. Kahraman ordumuz aktif sahada mücadele yürüten bir.
2: 2026 için ayırdığı para 102 milyar euro. Almanya bu konuda.
1: Ama kurmay konusu, kurmay akıl konusu.
2: Norfolk ya da Brunsum gibi özellikle Doğu Avrupa ve Orta Avrupa'daki NATO birliklerinin komutanlığını istiyor NATO. Aynı zamanda gene Alman Dışişleri Bakanlığı da gene NATO Genel Sekreterliği'nin sonraki döneminin bir Alman diplomat tarafından üstlenilmesi konusunda kulis yapıyor.
1: Şöyle bir gerçek var. Almanya ve Japonya. Şimdi biraz önce Amerika'daki o kutlamaları getirdik ekrana. Amerika'dan ziyade Japonya'da daha görkemli bir Amerika'nın 250. yıl kutlaması vardı. Japonya ve Almanya 2. Dünya Savaşı'nın mağlup devletleri ve haliyle askeri anlamda sınırlandırılmış neredeyse bir nevi Amerikan mandasındaymış gibi olan ülkelerdi. Askeri yok bu iki ülkenin de, yoktu yıllarca. Hala da güçlü bir Alman ordusu yok. Ne yapsalar da olmuyor. Bedelli askerlik dediler, zorunlu askerlik dediler, paralı askerlik dediler, dediler de dediler ama orduyu bir türlü toparlayamadılar. Savunma kabiliyetleri evet, yatırımları güçlendirme anlamında, sanayi anlamında çok güçlü ama ortada bu kadar neredeyse 60-70 yıllık bir boşlukta olan Alman ordusu nasıl bir karargah yönetimini, ordu yönetimini sağlayabilir ki?
2: Valla ben şahsen 2. Dünya Savaşı'nı incelemeyi ve araştırmayı çok seven bir insanım. Burada Almanya'yı özellikle ben bir ayrı tutmak gerektiğini düşünürüm. Çünkü 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın hızlı toparlanarak savunma endüstrisini hızla kapasitesini geliştirerek 1. 2. Dünya Savaşı'nda nelere sebebiyet verdiğini belirterek Almanya'nın bir 3. Reich demek iddialı olabilir belki, ama Almanya'ya bir orada ayrı değerlendirme yapmak lazım.
1: Avrupa'nın en köklü imparatorluk geçmişi olan bir ülke.
2: Yani Almanya hızlı toparlanabilme kabiliyeti olan, evet bürokrasi ağırdır vesaire, ama 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki özellikle Nazi Almanya'sının öncesine baktığımız zaman savaş kapasitesini ne kadar hızlı halkı motive edip ne kadar savaş kapasitesini yükselttiğini biliyoruz. Almanya'nın halen devlet geleneklerinde ve kodlarında böyle bir gelenek var. Hatta daha önce de Uğur Hoca'da vardı bir programda, da ben buna benzer bir konuşma yapmıştım. 3. Reich mı geliyor diye Almanya'da bazı sağ kesimdekiler sevinçle karşılamıştı. Ama Almanya'nın böyle bir potansiyeli var.
1: Evet, her zayıfladığında şey, yeni bir imparatorlukla sahaya çıkıyor
0: yani
1: bir daha.
0: Yani şimdi bakın asker falan yok diyorsunuz da, şimdi 30 sene savaştan sonra yasaklandı bunlara. Tamam. Uçak gemisi yapmak, denizaltı yapmak vesaire 30 sene. 1945'ten 75'e kadar. Ondan sonra 75'te bitti. Bittiği gün hemen denizaltı yaptılar ve 76'da bize 4 tane denizaltı verdi. Evet. Yani Almanya o kadar çok büyük bir kapasitesi var aslında. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra da 15 sene silahlanması, Ruhr bölgesine, Saar bölgesine asker sokması, daha 15. sene bitmedi, bittiği gün askerleri sokmuştu. Yani o sanki şu anda askeri yok diye göründüğüne bakmayın.
2: Evet.
0: Anında korkunç bir tek askeri kapasitesi var.
2: Canavara dönüşüyor yani.
1: Genlerinde var.
2: Yani, evet. yani kötü bir tabir biliyorum ama bir hani tırnak içerisinde bir savaş makinesine, canavarına dönüşme potansiyeline sahip. Hani bunu herkesin anlaması için söyledim. Almanya'nın öyle bir özelliği var. O yüzden Almanya'yı ben dışarıda tutarak hep konuşuyorum. Çünkü son 2026 savunma bütçesine baktığım zaman hem devlet bütçesi var, bir de özel savunma fonu ayırmışlar. Bu yüzden diğer ülkelerden zaten ayrılıyor. Burada önümüzdeki hafta mesela izleyicilerimiz için de şunu bilgi notunu vereyim. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Amerika ve Almanya arasındaki görüşmeleri özellikle takip etsin izleyicilerimiz. Çünkü bu NATO'nun geleceğini şekillendirecek modelde bu ABD-Almanya arasındaki askeri üs meselesi, eğitimler, silah anlaşmaları biraz bu da şekillendirecek NATO'nun geleceğini. Ama burada yeni modelde
1: bağımsız bir güç gibi Amerika ile yeni bir müttefiklik
0: savunma NATO'da bakın NATO'nun kurulu, NATO Avrupa için ne demek diyorlar bunun yani İngilizcesi, Amerika'nın Avrupa'nın içinde olması. Amerika 1945'te Almanya'yı işgal edenler Amerikan askerleri sonu müttefik olarak kaldı bugüne kadar. Rusya'nın dışında olması, Almanya'nın aşağıda bastırılması. Artık o bastırılma bitecek. Hatta bunu Amerika teşvik ediyor. Bakın 102 milyar euro dedi Mete Bey. 300 milyar euro ayırdı şeye, savunmaya. 124 milyar eurosunu harcadı. Evet. Bir senede. Bu son 80 senede harcadığı paranın 10 katı.

0: Neredeyse.
1: Bir akıllı ekrana gidelim istersen. Harita tabii, üzerinden daha net belki.
2: Tahir Bey, yani burada artık Uğur Bey de güzel bir yere değindi. Bölgesel bir kapasite paylaşımı, külfet paylaşımı da deniyor. Artık burada örneğin bir Finlandiya, İsveç'in NATO'ya katkısından ziyade bir Türkiye örneğini vermek durumundayım. Hı hı. Örneğin hep bu örneği veriyorum. İsveç mesela denizaltı teknolojileri konusunda hem tuzlu su hem de sığ sularda fark edilmeyen ve aynı zamanda yüksek teknoloji denizaltılar üretebilme kapasitesine sahip. Ama NATO'ya katkısı ne dediğiniz zaman ortaya maddi anlamda da bir külfet çıkıyor. Ama bir Türkiye'ye baktığınız zaman hem askeri güç olarak, sayı olarak, yüksek teknoloji olarak bir Türkiye'nin NATO'ya katkısıyla Estonya'nın, Letonya'nın ya da Litvanya'nın katkısı aynı değil. İşte Ankara'da önümüzdeki dönemde bu bazlı, yani bu performans bazlı bir modele evrilecek.
1: Şöyle yaptığımızda Türkiye NATO için hem hava hem kara yine hem de önemli bir deniz gücü.
2: Evet.
1: Yani çok, hatta en büyük ikinci güç artık.
2: Evet.
1: Olarak ifade edebiliriz.
2: Bakın önümüz şu şimdi Polonya ile önümüzdeki şu gördüğünüz çizgi aslında tam oturan çizgi. Burada Polonya-Baltık arası bir yeni eksen çıkıyor NATO'da. İkinci eksende burada Polonya'dan Türkiye'nin güneydoğu sınırına kadar olan bölge NATO'nun doğu kanadı olarak konuşlandırılıyor, konumlandırılıyor. Ve burada iki tane yeni komutanlık gibi bir yapıya dönüştürüyor.
1: Zaten öyle değil miydi?
2: Değildi. Biz daha önce NATO'ya bu hava savunma sistemleri vermemesinden dolayı, örneğin daha gerçekçi olmak gerekirse sarı çizgiye bakın. Hep bütün NATO'nun eski, hatırlarsanız 2016, 2017, 2018, 2019 haritalarında bütün NATO haritaları hep şu gördüğünüz çizgiye kadardı.
1: Evet.
2: Ve hep bu haritaları NATO paylaşıyordu. Sanki Türkiye NATO üyesi değil. Bütün tatbikatlarda ya da Ukrayna Savaşı'nın, izleyicilerimiz de bakabilir. Ukrayna'nın işte Rus tehlikesi altında olması sebebiyle Avrupa güvenliği ile ilgili NATO'nun yayınlanan bütün haritalarında Yunanistan'a kadar olan bölge gösteriliyor. Ama Türkiye mavi ama üzerinde hiçbir askeri varlık ya da destek verilen ülke statüsünde gösterilmiyor.
1: Ne değişti? Ne değişti de bugün bu sınırı
3: değişti bir kere başta.
1: Sınırı stoklar, şuraya aldılar.
2: Stoklar doğru. Artık yeni sınırı ben şöyle söyleyeyim. Buradan başlayan, şurada gördüğünüz kırmızıyla çizdiğim artık yeni bir Türkiye'nin de Karadeniz'ini kapsayan bu gördüğünüz kırmızı çizgi önümüzdeki haftadan itibaren NATO'nun yeni sınır bölgesi olacak, koruma bölgesi olacak.
1: Uğur Hocam, daha önce bir yayında şöyle demiştiniz. Demiştiniz ki yani NATO'yu şöyle özetlemiştiniz. NATO şurayı şuradan korumak için
3: doğru
1: kurulmuş ve bu nedenle de
3: ama ilk başta öyle değildi. İlk başta ta Berlin'e kadardı.
1: Amerika evet. Birleşik Devletleri de bunun için buraya geldi, yerleşti.
3: Evet. Amerika bunun için, yani Avrupa'nın içinde olması için NATO'da var.
1: Hı hı.
3: Rusya'yı da Avrupa'nın dışında tutmak için var. Almanya'yı da başını kaldırmasın, gidip bütün çevresini işgal etmesin, kontrol altında tutmak
1: yani
3: için.
1: Yani bu var. Burada ayrı bir parantezdi neredeyse.
3: Evet.
1: Almanya.
3: O aşağıda tutulacak, kontrol altında tutulacak. Amerika Avrupa kıtası içinde tutulacak, Rusya Avrupa kıtasının dışında tutulacak. Ve başarılı oldu bu.
1: Başarılı oldu. Ama Rusya hala tehdit olmaktan çıkmadı,
3: tam
1: çıkarılamadı.
3: Tam tersine önce 1990'larda atıldı Avrupa'nın doğusuna. Ta Berlin'in içindeydi. 1400 kilometre doğuya atıldı.
1: Evet.
3: Tamam, ama şimdi ne yapıyor Putin? Ben Stalin Rusyası'nı hayal ediyorum diyor. En azından Baltık'a çıkacak. Yani Baltık'ta bakın o ufacık bir Kaliningrad var. Oraya da karadan da bağlantısı yok. Orada bir 120 kilometre şey var Rusya'yla.
1: Şimdi şu bölge mi şu an?
3: Evet.
1: Tehdit.
3: Orada tehdit ve çok açık bir tehdit yani. Ve bunu artık Polonya makamları da görüyor. İngiliz istihbaratı gene yazdı. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. 2022'deki Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden 6 ay önce İngiliz istihbaratı Kasım ayında 2021'de dedi ki Ruslar Belarus ve Rusya'ya 115 bin asker yığdı. Ukrayna'yı işgal edecekler. Herkes alay etti, başta Zelenski. Ya adam İngilizler ya daha Amerika kurulmadan bu İngiliz istihbaratı dünyayı idare ediyordu. Açık artık görünüyor ve işgal etti işte. Münih konferansını bekledi. Olimpiyatı bekledi. Bitti ertesi gün işgal etti. Şimdi İngiliz istihbaratı tekrar diyor ki Polonya'ya dedi Rusya giriş yapacak. Girişi de şunun için yapacak. NATO'nun 5. maddesini test edecek. Bakalım NATO şey yapacak mı? 5. maddeyi uygulayabilecek mi? Amerika'yı ve Rusya'yı düzeltiyorum. Amerika ve Türkiye'yi NATO'dan çıkartın. Birini doğudan, birini battan. NATO diye bir şey yok. NATO bir tane kurşun atamaz. Onu da söyleyeyim yani. Rusya da gider güzel. Varşova'yı da işgal eder. Berlin'e kadar da yürür. İşte bunu test edecek Rusya yakında. Çok yakında.
1: Şimdi burada kilit ülke o zaman.
3: Gene Türkiye işte. Onun için bakın. Onun için Mete Bey'in harita oradan oraya kadar gitti. Hı hı. 500 kilometre, 1000 kilometre niye doğuya doğru gitti? Onun için gitti işte.
2: Benim. Bir de burada Uğur Hoca da değinmişken. Şimdi burada şöyle de bir sıkıntı var. Burada Türkiye'yi övmek değil, gerçek bir NATO analizi yapmak için, değerlendirmesi için söylüyorum. Burada her ülkenin farklı yapılanması var. Yani mühimmat üretimi farklı, savunma sanayi farklı seviyelerde, ayırdıkları bütçeler ve siyasal sistemleri de farklı. Şimdi burada NATO, Amerika Birleşik Devletleri özellikle artık bir mesafe koymak istiyor. Yani Avrupa ile olan ilişkilerinde yeni bir kurallar silsilesi koyacak. Bu da şu, artık Amerika Birleşik Devletleri'nin şemsiyesi dışında çok basit bir tabirle ben Amerikan silahlarını size satarım ama bir koruma ya da NATO'nun 5. maddesi bir romantik hayal. Yani Amerika Birleşik Devletleri burada herhangi bir Avrupa ülkesi için ordusunu savaşa falan sokacak değil. Benim tahminim en azından. Ama burada şu var. Türkiye gibi stokları tükenmiş ama buna rağmen F-15 gibi, F-35 gibi edinmek istediği silahlar ya da mühimmatlar verilmeyen, sürekli önüne siyasi engeller çıkartılan Türkiye'de maruz kaldığı bu uygulamalardan dolayı haklı olarak şu tezi öne sürebilir ya da sürmeli. Siz aynı zamanda Türkiye'ye yaptırım uyguluyorsunuz da siz NATO'nun doğu kanadını zayıflatıyorsunuz. Peki bu nasıl müttefiklik? Şimdi önümüzdeki haftadan sonra bu değişmeye başlayacak. Çünkü ilk etapta Türkiye'nin savunma sanayinin, ikliminin Avrupa'ya bir şekilde bu gümrük birliği meselesi var. İşte Made in USA denen Avrupa'da yapıldı, Türkiye'de yapıldı. Bir kere bunun önündeki siyasi yasakların ya da engellerin kaldırılması gerekiyor. Ve burada Türk Savunma Sarayı'nın Avrupa'da açacağı ortaklıklarla beraber hızlı şekilde NATO'nun stok mühimmatlarını yenilemesi var. Karşılığında da bu yüksek teknolojinin, istihbarat paylaşımının ya da terörle mücadele meselesinde Ankara'nın kırmızı çizgilerinden bir tanesinde NATO'nun artık daha kırmızı çizgilerini görünür hale getirip bunu duyurmasını muhtemelen Ankara önümüzdeki hafta bekleyecek. Hmm. Burada sadece bir silah satış anlaşması, işte 10 tane iyi aldılar. Yoksa ben söyleyeyim, 10 milyarlarca dolarlık anlaşmalar ülkeler arasında zaten imzalanacak. Ama burada Türkiye'nin istediği, örneğin Brüksel merkezli değil. Çünkü burada bir sorun Akdeniz'de yaşandığı zaman bu Brüksel emir komutasında Uğur Bey'in dediği gibi çözülmüyor. Örneğin Polonya'ya saldırıldı. Şimdi Polonya'da
1: bu arada bakın, olası ateş attığı şu bölge mi olacak?
2: O diyelim. Polonya'yı denediler çünkü. Bakın çok basit siyasi bir sistemle gidelim. Örneğin Almanya saldırıya uğradı ve Polonya saldırıya uğradı ve biz sizinle beraber Almanya'dan iki askeri kamyonla yola çıkalım. Bakın nasıl çıkıyoruz. Almanya'da eyalet sistemi var. Bavyera eyaletinden geçtik. Bavyera eyaletinin kanunları farklı. Şimdi çıkışta bizi durdurdular. Öteki eyalete geçeceğiz. İşte bilmem ne Bürgen eyaletine geçtik. Öteki diyecek ki bizim sistemimiz farklı. Bakanlığa sormamız lazım. Bakanlık ne taşıdığınızı öğrenecek. Hadi bunları da geçiyoruz. Almanya sınırına geldik. Bu sefer Çekya'dan sokalım ya da Lüksemburg'dan sokalım. Diyecekler ki bu kimin, izin var mı, NATO'ya mı bağlı, hangi mühimmat, bizde yasak, başbakan izin veriyor, hayır parlamento kararı gerekiyor. Bakın bunların siyasi sistemleri de değişik. O yüzden NATO Schengen'i olarak bilinen ya da benim kodladığım bir sistem gerekiyor NATO'ya. Yani Fransa'dan ya da İngiltere'den bir NATO kamyonu çıktığı zaman bu güzergahtan takılmadan bir şekilde o bölgeye ulaşabilmesi gerekiyordu. Bunun için de Via Carpatia yolu olarak bilinen bütün bu Orta Avrupa'nın ve Doğu Avrupa'nın Sovyet döneminden gelen yollarının genişletilmesi kararı vardı. Bu uygulanıyor. 2028'de bitecek. Bu yolların genişletilmesi dediğim şu. Doğu Avrupa blokunun ülkelerinde bir köyden bir yere merkeze gidebilmeniz için yol yok. Bu yüzden de yolları daha erişilebilir ve ağır tonajlı tank gibi, kamyon gibi, daha füze sistemleri gibi

0: araçların gidebileceği daha dayanıklı ve geniş karayolları yapmanız gerekiyordu. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma halen 70 tane Amerikan ordusunun ya da müttefiklerinin kurduğu askeri köprü halen sivil amaçlarla Doğu Avrupa'da kullanılıyor Tahir Bey.
1: Hocam o zaman şunu anlıyoruz.
0: Bunların da yenilenmesi gerekiyor NATO sistemi içerisinde.
1: Bir nevi şunu anlıyoruz. NATO kurulduğundan beri aktif bir savaşa girmedi. Ama son dönemde işte Ukrayna üzerinden bu bir şekilde desteklerle devam ediyor.
2: Ama NATO'nun
1: NATO
2: değil.
1: NATO aktif bir savaşa mı hazırlanıyor şu anda?
2: Yani o NATO'nun desteği değil. NATO üyelerinin bireysel desteği. İngiltere'nin vesaire, evet. Amerika'nın bireysel. Yani NATO karar alamaz Ukrayna Savaşı'nda. Çünkü evet. Ne Rusya ne Ukrayna NATO üyesi değil.
1: Şimdi tam da böylesine dönemi, yani bugünü özetlediğimizde NATO üyelerinin desteğiyle devam eden şu bölgedeki bir savaşın hemen yanı başında ve yıllarca müttefikleri tarafından ambargolara maruz bırakılmış bir Türkiye'de bugün o Türkiye'nin gücüyle NATO'yu, yeni NATO'yu ya da yeni projeksiyonunu lanse edecek.
0: Ama
1: önümüzdeki hafta.
0: Burada bir detay var. Burada özellikle siz Rusça kelimesini geçiriyorsunuz ama yani sizin için söylemiyorum. Geçiriliyor ama Rus-Çin tehdidi. Bakın Türkiye burada hem Rusya hem de Çin'de NATO üyesi olmasına rağmen mesafeli ama aynı zamanda savaşan tarafları da masaya oturtacak kadar
1: önemli
0: diplomatik anlamda beceri sahibi bir ülke.
1: Ajandalarda neler var onu da arkadaşlarım hazırlayabilirse.
0: Burada Türkiye'ye özellikle NATO'nun bu önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ön plana çıkmasıyla şu değerlendirmeyi yapmak hatalı olabilir. NATO ile çok daha geniş bir işbirliğine gidiliyor. Evet, yaptırımlar muhtemelen kademeli olarak kaldırılacak, katsa dahil, ama bu Türkiye'nin Rusya'ya çok ciddi bir şekilde sırtını dönüp yaşasın bak ben NATO'ya döndüm istemiyorum SD-400'lerini diyeceği bir halde yok.
1: Halde
0: bu Rusya ile aranın kötü olacağı ya da bir düşmanlık seviyesine geleceği anlamına gelmez. Ama burada şu var. Evet, biz burada Polonya, İngiliz istihbaratı, Uğur Hoca çok haklı söylüyor. Adamlar da tutturuyor, yani işin gerçek tarafı da bu. Sağlam sağ istihbaratı
2: artık
0: var.
2: Artık tutmayacak bir şey yok ki, evet. Yani açık ama, gözle bile görüyorsunuz askeri yani.
0: Tabii. Burada o zaman ben de bir ülkeye atmak zorundayım. Burada Polonya'nın NATO'nun en büyük yığınak yaptığı ülke olduğunu söylemek durumundayım.
2: Evet.
0: Hava gücü olarak çok ciddi bir yığınak yaptılar Polonya'ya. Ama burada Estonya gibi Slav ırkının olduğu, daha önce Ukrayna işgalini hatırlayın. Rusya'nın hep iddiası şuydu. Slav ırkı var. Baskı altındalar, kilise baskı altında, ben bunlara pasaport dağıtayım, kimlik dağıtayım vesaire derken silahlandırdı. Estonya'da sınır bölgesinde yaşayan Yiril isminde bir Slav kökenli halk var. Eğer bu anlamda aynı modeli işletecekse Rusya, Ukrayna işgal modelini, Estonya burada sırtıyor. Onu söyleyeyim. Estonya şu an Polonya'dan daha büyük bir tehlike altında. Estonya'nın küçümsemek için gene söylemiyorum ama şu coğrafyasına baktığınız zaman burayı ne göndereceksiniz? Rusya'nın burayı alması demek Baltık Denizi'ne zaten adım atması demek. Sizin söylediğiniz, Uğur Hoca'nın da söylediği ve benim de 4 senedir işaret ettiğim Kaliningrad'a artık giden Rus gemilerinin arkasında ve önünde 12.7 uçak savar koydular. Yani Avrupa'nın olası bir kararı var önümüzdeki hafta. Bu gölge filo olarak bilinen Rus filolarına askeri çıkartma yapma, el koyma ve Avrupa limanlarına çekme gibi bir yasa tasarısını görüşecekler. Rusya burada bu gemilere çıkılmasına karşı ya da el konulmasına karşı uçak savar yerleştirdi. İlk defa bir tanesi geçen hafta görüntülendi. Yani biz burada Polonya'ya bakıyoruz. Muhtemelen de doğru ihtimal vardır ama şu Estonya, Baltık Denizi, Kaliningrad bölgesini bir yakından takip etmek lazım diye düşünüyorum.
2: Mete Bey, sadece Estonya değil, Litvanya ve Letonya'da %30 Rus asıllık var.
0: Evet, şu bölge.
2: Yani hepsinde, üçünde de
0: var.
2: Ve peki, onların nüfusu 1.6, 1.5 milyon falan, %30'u Rus. Yani bakın Ukrayna'yı işgalle farkı, Ukrayna'yı işgal etti ama Letonya'ya ayağını bastığı an Rus askeri 5. maddenin devreye girmesi lazım.
1: Peki.
2: Ama girmeyecek diyorum ben de.
1: Şimdi o ateş hattı devam ediyor. Sahada böyle bir gerçeklik var. Bir de işte artık yarından itibaren o konuşacağımız ajandalar var. Ekrem Kızıltaş, şimdi baktığımızda Türkiye her zaman olduğu gibi adil bir dünya dediği gibi bulunduğu her platformda da adil olmayı savunan, yine politikasını sürdürecek. Başkan Erdoğan'la

0: ajandasında adil bir NATO, güçlü Güney kanat ifadesini görüyoruz. Özellikle Türkiye bu NATO zirvesinin en kilit ülkesi olacak. Artık anladığımız kadarıyla hem NATO'nun yükselen gücünü ifade etmesinde hem de Türk savunma sanayi üzerinden Güney kanadın ne kadar güçlü bir konuma geldiğini ve Türkiye'nin aslında ne kadar büyük bir konuma geldiğini, onlar için ne kadar önemli bir müttefik olduğunu anlaması için belki de önemli bir zirve olacak. Verilen mesajlar da bu yönde olacak herhalde.
1: Evet. Aslında NATO dediğimizde filmi galiba biraz geri sarıp eskiden başlatmak gerekiyor. Malum Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2. Dünya Savaşı sonrasında Stalin Sovyetlerin başındayken işte sizinle yaptığımız anlaşmayı 26'ydı galiba, o anlaşmayı daha uzatmıyorum. 25 tarih anlaşmayı daha uzatmıyorum. Dolayısıyla aslında hazır onu uzatmıyorken Kars, Batum, işte Adıyaman, affedersiniz, Kars,
2: Ardahan
1: ve o civarını da alırsam iyi olur gibisinden sözler edince Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir anlamda NATO'ya, batıya doğru itilmiş oldu. Bunun göstergesi olarak malum zannediyorum Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının son dönemlerinde, hatta 14 Mayıs seçimlerinin birkaç gün kala resmi müracaat yapıldı ve Demokrat Parti döneminde de Türkiye'nin NATO'ya girmesi için ödemesi gereken bedel nevinden Kore'ye asker göndermek zorunda kaldık. Yani orada bir takım çatışmalara falan girdik. Allah'tan işte askerlerimizin esas bölümü vardığında çatışmalar bitmişti falan. Dolayısıyla NATO'ya Kore üzerinden bir giriş yaptık. Şimdi NATO dediğimizde geriye doğru baktığımızda son 20-25 seneye kadar NATO bizim adeta maruz kaldığımız bir işkence gibi bir şey.
0: Ya mesela NATO bizim için ne yaptı? Biz yıllardır güney sınırımızda terörle mücadele ettik. Ayrılıkçı gruplarla mücadele ettik, terör örgütleriyle mücadele ettik, şehitler verdik,
1: tabii,
0: topraklarımıza saldırıldı. Peki NATO bizim için ne yaptı?
1: NATO bizim için 27 Mayıs'ı yaptırdı, 12 Mart'ı yaptırdı, 12 Eylül'ü yaptırdı, 28 Şubat'ı yaptırdı. Ve büyük ihtimalle doğrudan değilse bile dolaylı olarak 15 Temmuz'un da içindeydi. Malum halen şu anda 15 Temmuz'da NATO'da falan görevli bulunup 15 Temmuz olduktan sonra oradan geri dönmeyen, oralarda korunan, muhafaza edilen insanlar var. Ve NATO'dan yapılan açıklamalarda beraber çalıştığımız insanların devre dışı kalmış olmasının üzüntüsünü taşıyoruz ve benzeri açıklamalar da vardı. Ama şimdi eskiye doğru baktığımızda maruz kaldığımız bir NATO yerine şimdi son 20-25 senedir atılan adımlarla artık belirleyici olduğumuz ve sizin de söylediğiniz gibi, bir dakika ya, ben NATO üyesiyim, müttefiklik hani, ama geriye doğru baktığımda 80 sonrası ben terörle mücadele ederken siz bana vermeniz gereken desteği vermediğiniz gibi
0: ambargolar uyguladınız.
1: Müttefik olan ülkelerin tamamı benim içimdeki teröristleri destekledi. Yani terör yapısı Almanya'da, Amerika'da, değişik yerlerde, Avrupa ülkelerinde, Hollanda'da, Fransa'da, şurada burada el üzerinde tutuldu. Ve oralarda yapılanmalarına müsaade edildi. Para toplamalarına falan müsaade edildi.
0: Bana vermediğiniz silahları onlara verdiniz.
1: Tabii, bana vermediğiniz silahları ona verdiniz. Yine benim müttefikim olan bir ülke Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinden başlayıp Akdeniz'inden bir teröristan kurulması konusunda oradaki terör unsurlarıyla işbirliği yapıp on binlerce tır silah, belki binlerce uçak dolusu silah falan da gönderdi. Kusura bakmayın ama yani ne ayak, nasıl NATO'sunuz siz? Bu ne demek, nasıl müttefiklik bu? Artık bunun rahatlıkla söylenebileceği bir aşamaya geldik. Neden? Türkiye NATO içerisinde tabir caizse özerk bir ülke. Ne demek bu? Avrupa ülkelerinin tamamı, bu konuyu çok da böyle teknik olarak bildiğimi söyleyemem ama içten içe şunu biliyorum. Ne Almanya, ne Fransa, ne Hollanda, ne şu, ne bu, ne İtalya, ne de İngiltere belli ölçüde entegre bir, tümüyle kendi başlarına hadi Amerika'ya hadi oradan diyebilecek bir sistematik yapıya sahip değiller. Ama Türkiye son en azından 20-25 sene içerisinde bize verilmeyen, işte istediğimizde bize satılmayan, bize layık görülmeyen şeyler üzerinden kötü komşu bizi mal sahibi yaptı. Yani Patriot vermediler, dönemsel olarak S-400 aldık ama şu anda Tayfun ve benzeri silahları geliştirdik. Başka şeyler vermediler, F-35'ler vermediler, Kaan şu anda devrede. Bir takım başka şeylerde bizi köşeye sıkıştıracak adımlar yaptılar. Başka şeyler gelişti. Ve bildiğimiz kadarıyla Türkiye...
0: Kötü komşu bize ev sahibi yaptı.
1: Kötü komşu bize ev sahibi yaptı. Daha da ötesi zannediyorum. Tabir caizse villa sahibi mi yaptı diyeceğiz. Hı. Köşk sahibi mi yaptı diyeceğiz. Çünkü hani ihtiyaçlarımızı ikamenin de ötesine giderek Avrupa ülkelerinin falan artık parmak ısırdığı bir ülke haline geldi. İHA ve SİHA konusunda beklenmedik bir şey. Yani 10 sene önce işte bize Amerika'nın satmadığı, İsrail'in kiralarken bile naz ettiği ya da kiraladığı İHA'ların haftalarca bozuk, arızalı kaldığı, daha da vahimi sınır işte teröristlerle alakalı görüntüleri bize vermeden önce başkalarına servis ettiği, büyük ihtimalle koordinatlar üzerinde oynayıp uçaklarımızın gidip dağı taşı bombalamasına vesile olduğu süreçlerden bugün itibariyle İHA SİHA konusunda dünyanın en ciddi ülkelerinden biriyiz. Hı hı. Ve bundan 10 sene önce, çok geriye gitmeyelim, sadece mühimmat üzerinden 200 milyon dolarlık bir ihracat yapan ülke bugün artık 10 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatı yapabilir hale geldi. Şu anda üretim aşamasında olan Kaan'dan birçoğunun satıldığını biliyorsunuz. Türkuş satıldı, satılıyor.
0: NATO müşteriklerini silahlandırabilecek kapasiteye gelen.
1: Yani en son Türkiye. Romanya'ya bir gemi sattık. Sadece havacılıkta değil, sadece mühimmat üzerinden değil biliyorsunuz.
0: Hava,
1: Türkiye
0: kara ve
1: silah
0: deniz.
1: Sanayi, yani bu herhalde son 15-20 senedir şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da işte birçok firmamız da orada tercih edilen ilk ülkeler arasındayız. Evet. Niçin? Bu geleneksel bir şey belki. Özellikle Karadeniz, işte ben orduluyum ve küçüklüğümde hatırlarım. Yapma tabancalar çok meşhurdu ya da doldurup atılan mermiler falan. Devlet bunları organize hale getirdi. O ustalar falan şimdi organize bir şekilde kurulan fabrikalarda güzel silahlar imal ediyorlar. Ve dolayısıyla Türk yapımı silahlar, ufak hafif silahlar dünya çapında üst üste övgüler alıyor.
0: Bildiğimiz kadarıyla bu zirvede bir de böyle bir savunma sanayi fuarı gibi tabii. Bir şey olacak. Yani liderler gerçekle yüzleşecekler. Belki de şöyle bir durum olacak. Alın eserinizde işte gurur duyun diye birbirlerini eleştirecekler.
1: Çünkü bunu herhalde içlerinden söylerler.
0: Yani birbirlerine böyle mesajlar verecekler. Çünkü öyle bir noktaya geldi ki bakın uluslararası büyük şirketleri görüyoruz. İşte Airbus'lar, Saab, bunun yanı sıra en çok bilinenlerden işte Leonardo olsun, Lockheed Martin olsun. Şimdi bunları biliyoruz. Şimdi artık bunlarla yarışma kapasitesine ulaşan bir Türk savunma sanayi var. Aselsan başlı başına büyük bir gurur. TUSAŞ, Roketsan, Baykar, Havelsan, STM, TAİ, TEİ, KALE, MK, BMC, Otokar, FNSS, yani her biri artık bu ligde.
1: Evet.
0: Ve Türkiye işte bunu gösterecek aslında bu NATO zirvesinde. Ama bir de bu en çok tartışılan konu, bir adil bir NATO, adil bir müttefiklikten bahsediyoruz. Bir de Trump da diyor ki evet, adil bir bütçe, adil bir yük paylaşımı.
1: Nasıl olsa Türkiye'nin bu konuda herhangi bir problemi yok. Türkiye'nin bütçesi, sahip olduğu savunma sanayi şirketleri ve yapı sebebiyle zaten zannediyorum öngörülen oranı belki tabii de geçmiş durumda.
2: Üstündedir.
1: Bir başka olay da şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu bütçe denklemi konusunda bence avantajlı tarafları var. Her ne kadar Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'ye bu konuda sıcak bakmıyor olsa da NATO kapsamında büyük ihtimalle Türkiye herhalde tedarikçi ülkeler arasına isteseler de istemeseler de girecektir bir. Bu işin bir tarafı ama esas mesele şu. Türkiye yıllarca NATO'nun melanetlerine maruz kaldıktan sonra bugün itibariyle evet nerede kalmıştık? NATO 1.0, NATO 2.0. Şimdi madem NATO 3.0 ise arkadaşlar, bir Allah aşkına şu artık müttefik ülkeler birbirlerinin ülkelerinde, birbirlerinin şeylerindeki terör örgütlerine yardım etmekten vazgeçsin, ayıp oluyor. Yani ve mesela yine müttefik ülkeler o ülkenin sınırlarında birilerinin oluşturmaya çalıştığı bir teröristten ve benzeri yapılara da müdahale etsinler, ayıp oluyor. Ve terör örgütlerini kendi ülkelerinde teşvik etmesinler, onlara bir takım katkılarda falan bulunmasınlar. Ha, her şeyi de açık yapalım. Neyi açık yapalım? Adil bir NATO. Adil bir NATO nasıl olacaksa şartları belirleyelim, esasları belirleyelim. Burada bence Türkiye'nin en bariz vasıflarından birisi şu. Geriye doğru dönelim.

0: Ama son 24-25 sene içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birileri bizi zorlasa da uluslararası hukuka uyum konusunda muhteşem bir seyir izlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Malum hatırlayın, Suriye krizinin ilk günlerinde bize dediler ki hadi gir. Türkiye dedi ki yok, girmem. Birleşmiş Milletler olarak girersek varım. Arap Ligi ile, Arap Birliği ile girersek gene varım. Yani başka bir şekilde gene varım ama tek başıma ben Suriye'ye girmem. Çünkü benim vaktiyle kaybettiğim 100 seneye bu önümüze doğru bir 100 sene daha katlandırır. Ne oldu? Orası bizim için ne zamanki varlık ve birliği tehdit eden bir hale geldi. 2016'dan sonra artık kaçınılmaz bir noktaya gelince de işte terörle mücadele kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada operasyonlar yaptı. Bunun bir kısmını da hatırlayacaksınız. En azından Suriye'deki bir takım güçler kanalıyla yaptı. Dolayısıyla baktığımızda Türkiye diyor ki arkadaşlar siz batılıyız, Avrupalıyız, çağdaşız, moderniz, uluslararası hukuk, işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi diyorsunuz ama kusura bakmayın karnınızdan konuşuyorsunuz. Adil değilsiniz. Söylediklerinizle yaptığınız birbirine uyuşmuyor. Türkiye olarak ben diyorum ki NATO 3.0 diyorsanız şunu Allah rızası için düzgün bir hale getirelim. Ve ben NATO'nun ikinci önemli gücüysem ve Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilip Asya Pasifik tarafına falan kaymayı düşünüyorsa, ben burada biraz daha önem kazanıyorsam oyunu bundan sonra benim arzu ettiğim gibi, benim istediğim gibi oynamak durumundasınız. Bu da objektif olarak şu NATO 3.0. Bunu meydana getirelim. Nedir? Güvenlik parametreleri değişti. Şunlar, bunlar.
1: Gelin baştan konuşalım.
0: Özetle bunu söyleyecek. Her şeyi baştan konuşalım ve altını çizerek konuşalım. Kimse de karnından konuşup yarın öbür gün ben böyle anladım falan demesin. Zannediyorum Ankara'da ağırlıklı olarak bunlar konuşulacak.
1: Peki şimdi bu konu Trump'ın dilinden düşmüyor. Ama Trump esasen kimleri yetersiz buluyor? Şimdi ben biraz önceki haritadan baktığımda hemen diğer tarafta işte Romanya'yı görüyorum. 9 milyar dolarlık bir bütçesi var.
2: Ama zaten
1: var.
2: Küçük bir ekonomi.
1: Tamam. Yani. Finlandiya, o da 9 milyar. Bunlar Rusya'nın yanı başındaki, yani o tehdit oluşturabilecek ülkeler. Şimdi Belçika yine düşük. İsveç düşük. Uğur Hocam, sizleri şöyle bir alsam, rica etsem. Trump'ın hedefinde hangi ülke var burada?
2: Asıl burada ilk başta Trump'a karşı çıkan, hala da karşı çıkan İspanya. Bir kere en batıda olduğu için, en az tehdit aldığı için, ya İspanya'ya kadar Rusya'nın bütün Avrupa'yı işgal edip mi gelecek?
1: 36 milyar dolarlık bir savunma harcaması.
2: Kaldı ki yani iyi bir askeri gücü de var, kapasitesi de var yani İspanya'nın. En az o şey yapıyor, diyor ki ben bunu sosyal harcamalarıma, kültürel, sağlık harcamalarıma, bunun silahı falan vermem. Çünkü en az tehdidi bu görüyor. Şimdi Polonya, Romanya, şimdi Romanya'yı küçük öyle 9 milyar dolar ama Romanya bütün Amerika'nın üsleri orada, Amerika'nın silahları
1: en
2: orada.
1: En büyük kara üssü.
2: Tabii her şey orada, çok tehdit algılıyor zaten, hep işgal altında kalmış ama ekonomisi o kadar.
1: İlk hedef de orası olabilir.
2: İlk hedeflerden birisi. Baltık olacak. Baltıkları dediğim gibi bir günde işgal eder. O üçünü de, Estonya, Litva, o ikinci Romanya ve Polonya'ya girecek. Yani dolayısıyla oradaki rakamın küçük olduğuna bakmayın. Avrupa'nın, Almanya'nın da, Amerika'nın da onun 2-3 katı var. Yani Romanya için de yüksek bir rakam, onu da söyleyeyim. Kendi gayri safi milli hasılasına göre yüksek bir rakam.
1: Yani Polonya da yükseltti, 44 milyar dolara kadar çıkarttı ama
2: korkunç.
1: Yetiyor mu?
2: Hayır, yetmez. Polonya'nın bütün altını şimdi şehir yapıyorlar yani.
1: Yeraltı
2: şehirleri yapıyorlar. 20 bin kişi şey yapacak yerine Avrupa Birliği yapıyor. Hatta Türkler de var proje, Avrupa Birliği projesi. Zaten tarihte 6 kere Rus işgaline uğramış bir ülke yani Lehistan. Öyle böyle değil, korkunç korkuyor yani. Bu şey 44'te bakmayın siz. Bunun 10 katı da Avrupa ve Amerika'dan yapılıyor. Ve orada durdursun diye. Yani Amerika ona kızmıyor. Amerika İsveç'e falan da kızmıyor. İsveç'te Finlandiya. Zaten İsveç 200 senedir tarafsızdı. Girmesiyle birlikte zaten dengeyi değiştirdi Amerika'nın yerine, Rusya'nın aleyhine. Amerika'nın kızdığı neydi? Benim silahımı azalıyorsun dediği Almanya'ydı. Fransa'ydı. Fransa kendisi demin de haritada vardı. Müşterek Avrupa savunması olsun. Yani Amerika'nın vesayetinden kurtulalım diyordu. NATO'nun beyin ölme falan. Ondan sonra gördü ki hiçbir şey yapamıyor. Kızdığı oydu. İngiltere her zaman Amerika ile birlikte gider. İspanya'ydı. Fransa ve Almanya'ydı. Şimdi Almanya tavır değiştirdi. O da çok korkuyor. Ve ne demeye başladı?

0: Artık dedi Avrupa'yı ben savunacağım. Yani Amerika'nın savunmayacağı belli oldu. Amerika bir yerde bekleyecek. Zaten Amerika'yı bakın iki dünya savaşında da en sonunda girdi. Birinci de 1918'de girdi. Son yıl girdi.
1: Sonradan gelip galipler.
0: Galip oldu. İkincide de 1941'in aralığında yani 42'de girdi. O da Pearl Harbor'da saldırıldı diye. Yani Amerika en sonunda bunlar tahrip olur tahrip olur ondan sonra girer. Müdahale eder. Amerika Avrupa'ya diyor ki bana biat edeceksiniz benden silah alacaksınız. Bu kadar basit. Ve 124 milyar euroluk geçen sene silahlanmaya harcadı ya Almanya. Bunun içinde F-30'lar, 35'ler falan var. Kendi parası yani kendi silahı değil. Üçte birini Amerika'dan aldı. Muazzam bir haraç verdi Amerika'ya Almanya.
1: Bu arada Almanya'nın şu andaki başındaki adam zaten en büyük o kuruluşlardan hep bahsediyoruz ya. BlackRock'un yöneticilerinden birisi. Evet. Multimilyoner, dolar milyoneri olan bir isim. Yani yatırımı nereye nasıl yapacağını iyi bilerek o koltuğa oturmuş bir isimden bahsediyoruz. Merzen bahsederken.
0: Ha bir de şu var gerçekten mecbur. Yani Polonya düştüğü anda Alman topraklarına girecek Rus tankları. Zaten daha önce de öyle oldu bunu biliyor. Onun için ya Amerika teşvik etse de etmese de bu silahlanmak zorunda ve Amerika'dan istese de istemedi o silahları alacak. Yani parasının yarısını Amerika'ya haraç olarak verecek. Şimdi demin sorduğunuz soruya bir gelebilirsek ne yaptı Türkiye için NATO? Ekrem abi çok güzel söyledi ya, de.
1: Bunu neden soruyorum? Şimdi belki konuya siyaseti de hemen bulaştırmış olacağım. Şimdi bir yandan baktığımızda NATO'da Türkiye'de neleri yaptı, kimleri vesayeti altında tutarak Türkiye'de neler yaptı ya da yapmadı hep konuşuluyor. Ama diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela düşman oldu yani öyle bir düşmanlık sergiliyor ki ya da Türkiye'de sol NATO karşıtı Cumhuriyet Halk Partisi'nden NATO karşıtı söylemler özellikle şu zirve genelinde böyle çok ciddi eleştiriler var. Ama diğer yandan ben özellikle İngiliz medyasına ya da oraya yapılan yazılan makalelerde yapılan röportajlarda hayır biz daha iyi bir NATO üyesi olacağız diye sunulan şeyler var. Onun için diyorum ya NATO'nun Türkiye'ye kattıklarından çok katamadıkları götürdükleri hafızamızda.
0: Tamam. Evet.
1: Ne değişti bugün NATO 3.0'ın tam da zirvesinde Türkiye var?
0: Evet. Şimdi o iç politikaya çok kısa bir gireyim. CHP halkın iradesiyle hiçbir zaman iktidara gelememiştir. Tarihinden beri 1926 Terakkiperv'in kapatılması, 1930 Serbest Fırka'nın kapatılması, 46 Sopalı seçim, 50 falan ve hiçbir zaman halkın iradesiyle gelememiştir. Onun için şimdi onlara hep batının şeyle yani eskiden ne derlerdi? Ordu artı CHP eşittir iktidar. Yani hiç kendi iktidar değil, orduyla birlikte geliyor.
1: İşte ordunun NATO, yanında.
0: Ordu NATO'ya da bağlı olduğu için o şekilde. Yani bütün CHP'nin derdi o. Derdi o. Yani o kadar siyasete girelim. Şimdi NATO ne yaptı? Biz NATO'da ne? NATO bize hiçbir şey vermedi güvenlik olarak da onu söyleyeyim. Ama biz NATO'da olmak zorundayız. Çünkü NATO ülkelerinin bizim üzerimizdeki emellerini engellemek için. NATO'dan Türkiye şu anda bir çıksın, ertesi gün İsrail girer. Ertesi
1: yani biz Rusya'dan, Çin'den, tehdidinden değil.
0: Yok, Çin bize
1: NATO'dan
0: hiçbir şey
1: korunmak için.
0: Evet, NATO ülkelerinin içinde bize tehdit var. Bakın.
1: Kim mesela? Örnek verebilir miyim?
0: Hemen açık ve ne söylüyorum? Fransa, Almanya çok açık ve demin de söylediler. Gittiler PKK'ya gözümüzün önünde helikopterlerle binlerce silah verdiler, şey yaptılar. Ve NATO'dan biz tank istiyoruz, Leopard tank ve uçak istiyoruz. Bakın Türkiye'nin 1990'lardan 2015'e kadar bir 2,5 tehdit algılaması diye şeyde yani harp akademilerinde okuttuğumuz şey yani. 2,5 tehdit nedir o? Batı'da bir harita çıkarsa neyse.
1: Batı'da, NATO haritası verebilirler mi?
0: Yani şöyle bir harita normal bir harita yeter. Batı'da Yunanistan, Güneydoğu'da Suriye yani Esad'da. Hafız Esat'ın oğlu Beşer, Hafız Esat babası dahil Beşer Esat dönemine ise içeride de PKK. 2,5 tehdit. Biri batıda, biri doğuda, biri içeride. Şimdi bize silah uçak vereceklerdi ve tank verecek. Parasını veriyoruz. Diyor ki bunu Yunanistan'a karşı kullanamazsın, Suriye'ye karşı kullanamazsın, PKK'ya karşı. O zaman niye alıyorum ki ben bu silahı? Tehdidi buradan algılıyorum zaten yani. Ben tank alacağım, uçak alacağım, Yunanistan'a kullanmayacaksın, Suriye'ye kullanmayacaksın, PKK içerideydi maalesef. O zaman
1: niye
0: alayım ben o silahı?
1: Ki yaptılardı Almanya bizim Fırat Kalkanı operasyonuyla başlayan süreçte tanklarla ilgili, Leopard'larla ilgili ambargo koydu.
0: Evet.
1: Doğuda burada
2: Tahir Bey, affedersiniz Uğur Hocam, müsaadenizle sizin de hoşunuza gidecek bir anekdot anlatmak istiyorum. Allah rahmet eylesin Erbakan Hoca 1954'te Kağıthane Levazım ve Maliye Okulu'nda yedek subaydır. 1954. Almanya dağında işte doktoralarını yapıp şu Deutz motorda araştırma baş mühendisliği falan filan dönüyor. Şeyde doçent, teknik üniversitede doçent ve yedek subaylık için Kağıthane Levazım ve Maliye Okulu'nda. Türkiye 52'de Şubat'ta NATO'ya girmiş. Artık bir NATO gücüyüz. Levazım Maliye Okulu'nda Profesör Asteğmen Necmettin Erbakan, NATO'dayız madem, evrakları okuyor. Dil de bildiği için, Almanya ve İngilizcesi de olduğu için, bir bakıyor ki NATO'nun yapılan anlaşmalarda ve bize dikte edilen anlaşmalarda bize vaat ettiği bir sürü şey var. Levazım ve Maliye Okulu içinde bunlar arasında bir sürü kalem var ve normalde 52 Şubat'ta yapılan anlaşmayla diyelim 52'nin sonunda bunların teslim edilmiş olması lazım. Erbakan Hoca merak ediyor, ya bunlar niye yok diyor. Bakıyor, ediyor, soruyor, soruşturuyor, araştırıyor ki yok öyle bir şey. Komutana gidiyor. O Türkçeleştirmişti onları falan filan. Adam anlatıyor. Diyor ki bakın, yükümlülük altına girmişiz, imzalar atılmış, adamlar şu imzayı da atmış. Bize şu zamana kadar şunları teslim etme. Eğitim malzemeleri şunlar, bunlar silahlar falan. Bunları vermeleri gerekiyordu, vermemişler, kandırılıyoruz diyor. Ve zannediyorum NATO muhacesinde kimse, ilgili komutan ona haber veriyorlar. Bir süre sonra arzu edilen şeylerin hepsi geliyor. Ve birkaç gün sonra galiba İstanbul Havalisi'ndeki en yüksek NATO komutanı, işte bir Amerikalı, birliğe gelerek özellikle Asteğmen Erbakan'da görüşmek istiyor. Şimdi anlatmaya çalıştığım şu, NATO ile anlaşma yapılırken bize bir takım şeyler dikte etmişler, bizi imzalamışız. Ve o günden herhalde bundan 20 sene öncesine kadar nedir, ne oluyor, niye böyle oluyor falan filan diye sormamışız. O Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yükselmenin yolu NATO bağlantısından geçmiş, onların takdirinden geçmiş, NATO karargahlarına bulunmak birçok şeyde önemli olmuş. Onun için 12 Eylül rahat yapılmış, 27 Mayıs rahat yapılmış, işte 28 Şubat rahat yapılmış ve 15 Temmuz'un yolları da oradan doşanmış. Şimdi işin en güzel tarafı şu, bence NATO'dan ayrılmak gerekiyorsa ayrılırız, problem yok, ama söylediğiniz çok önemli. Türkiye yarın ayrılsın, öbür gün büyük ihtimalle İsrail girer, Güney Kıbrıs Rum kesimi girer.
0: Kesin.
2: Ve şimdiye kadar başımıza zaten bela olan onlar ciddi bela olur. Ama Türkiye'nin geldiği noktada evet, şimdiye kadar ne yapmıştık, şimdi ne durumdayız, ben önemli bir ülkeyim. Bundan böyle yazdıklarımıza uymamız konusunda da elimizden geleni yapacağız. Gelin şu 3-0'ı beraber oluşturalım. Evet. Geldiğimiz nokta bu açıdan çok güzel.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi bakın NATO'nun şeyde 5. maddesi ne diyor? Sınırlarından şuradan, o zaman buralar şu gördüğünüz yerde Rusya'ydı. Yani Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan falan yoktu. Hep Sovyetler Birliği'ydi. Arasın bir tarafında Rus askeri, bir tarafında Türk askeri.
1: Hocam çok özür dilerim. İran NATO tarafından bir tehdit görüldü mü?
0: Hiç görülmedi.
1: Peki İran tarafından NATO bir tehdit görülüyor mu?
3: Cengiz oradan bahsederken NATO koridoru diye bahsediyorlar. Türkiye söz konusu olduğu zaman NATO tehdit gibi anlatılır. Ama Avrupa'da herhangi bir ülke söz konusu olan hiç NATO üyelikliği konuşulmaz.
1: Şimdi son savaşta gördük ki NATO, mesela Amerika Birleşik Devletleri savaştı. Evet. NATO bir tehdit olmadı. İran'ın Avrupa'dan bir ülkeyi de tehdit ettiğini hiç böyle
3: şey zamanı, şah zamanı ayrı bir yapılanma vardı. İran'ın da dahil olduğu. Hı hı. Tabii daha o sonrasında.
0: Yani NATO'nun şey bir buçuk üyesi gibi bir şeydi şah zamanı yani. Tabii. Yedek üyesiydi yani, şah bir şey değil. Şimdi bakın, soğuk savaş bittikten sonra NATO'nun gizli belgeleri açıklandı. Tamam. Neymiş biliyor musunuz? Hani NATO yaptı, bizi korudu mu falan. Toros Dağları'na kadar, şuraya kadar NATO'nun, Amerika'nın Türkiye'yi korumayacağını, Mehmetçiğe bırakacağını, hiçbir şey yapmayacağını, oraya sünger gibi erecek, buraya Rus askerleri, Moskov gelecek işte.
1: Gözden çıkarmış yani.
0: Gözden çıkartmış, ama şey, nasıl bugün Ukrayna'ya yapıyorlar, silah veriyorlar, Rusları zayiat verdirtiyorlar ki Polonya'ya
1: nasıl
0: falan geçkisi diye.
1: Kırım'ı, Luhansk'ı, Donetsk'i gözden çıkardılar.
0: Aynen, açık ve net. Halbuki şuradan bir metre bile girse, yani Artvin, Hopa falan bile girse, 5. maddenin devreye girmesi lazım. Toros'a kadar bırakmayacak. Mehmetçik orada şey ölecek, şehit olacak. Neyse mühim değil. Rus askerlerini öldüreceğiz mi öldüreceğiz. O zamana kadar bekleyecek, bekleyecek. Toros'ta durduracak. Niye? Akdeniz'e inmeyecek. İsrail'e falan dokunmayacak. Kıbrıs'a dokun, Süveyş'e dokunmayacak. Ama o zamana kadar bizi şey diye tampon diye, sünger diye kullanacak. Bunu açık ve net çıktı. Dolayısıyla NATO bize ne yaptı? Yani o 27 Mayıs'ları Ekrem Erdoğan'ı 12 Mayıs'ları bunları yaptı zaten. Onları biliyoruz da. NATO bize

0: kendi Amerika'nın kurduğu şey yani. Daha işte dediği şey de Taliban, El-Kaide hepsi Amerika kurdu ha. Diyor ki bunu biz de DAEŞ'e karşı PKK'ya veriyoruz. Ne verdin? Uçak savar. PKK'nın elinde kaç tane uçak var? Sıfır. Ne verdin? Tank savar. PKK'nın elinde kaç tank var? Sıfır.
1: Elinde.
0: Niye bize karşı veriyor yani Amerika?
1: Şüphesiz. Şimdi işte geldiğimiz noktada şöyle özetleyebiliriz. Türkiye tüm bu süreçler yaşanırken NATO'daki o işte gizli dosya vesaire açıldığında vesaire, ya yani bu dönemlerinde bile ne kadar güçlü bir ordunuz olursa olsun, ne kadar güçlü görünen bir büyük bir ülke olursanız olun, eğer siyasi iradeniz güçlü değilse, güçlü bir yönetiminiz ve güçlü liderliğiniz yoksa, sizin o gücünüz sahaya yansımaz ya da o askeri gücünüz de bir araya gelemez. Bugün örneğini Avrupa'da görüyoruz. Büyük büyük ülkelerden bahsediyoruz ama zayıf liderliklerin nedeniyle yok sayılan, Trump tarafından adeta ezilen, azarlanan ülkeler.
0: Çocuk gibi azarlıyor.
1: Bugün Türkiye'yi bu konuma getiren özellikle
0: tabii güçlü iktidar,
1: güçlü bir yönetim, güçlü bir lider ve bu güçlü orduyla, daha da güçlenen savunma sanayiyle güçlenen bir orduyla bunun hem sahada hem de masada göstergesi oldu. Ve ancak bu sayede şu müttefikliği gelin bir baştan konuşalıma konu geldi.
0: Tabii Biden zamanında da onun için Sayın Erdoğan'ı ve şey bu darbeleri yapmaya çalıştılar, onu çekemediler, dergiler bastırdılar, gazeteler. Ne dedi? Darbe yaptıracağız dedi yani şey dedi Biden. Evet, sebep evet. Ne? Alışmışlar. Ne emir verirse, eskiden telex vardı, telexle çekiyorlardı. Şöyle yapacaksın, böyle yapacağız. Ya çok yani yakın tarihle ilgili bir şey söyleyeceğim ben size. Cezayir. Cezayir'i bizden almış Fransa. Bizim malımız el koymuş 1830'larda. 1,5 milyon Müslümanı kesmiş 58'de. Evet. Ve Cezayir'in bağımsızlığı geldi Birleşmiş Milletler'e. Ve şeye talimat verdiler Ankara hükümetine. Hayır, tanımayacaksınız Fransa'ya diye. Ve tanıyamadık ilk başta Cezayir'i biz. Ha, şimdi öyle bir Türkiye yok. Washington talimat veriyor. Biz milli politikalarımızı, onun için hazmedemiyorlar. Hmm. Onu hazmedemiyor. Artık o bitti. Eski Türkiye bitti. Emir alan Türkiye bitti. Kendi milli politikalarını uygulayan bir Türkiye var. Bunu hazmedemiyor. Ama bunu Trump gördü. Bunu biliyor. Zaten onun hedefi, daha da önce de söylediler, Pasifik, Asya, Grönland, Panama falan, öyle Avrupa'yla falan da uğraşma. Orta Doğu'yla da iş yok.
1: Şunlara Trump da diyor ki ya sizin öyle, bazı ülkeler de gördü bunu gerçi de, diyor ki siz öyle kendinizi korumak falan istiyorsanız akıllı olun, bu Türkiye'siz olmaz. Türkiye'siz ne siz güçlü kalabilirsiniz ne de güçlenebilirsiniz. Şimdi bunu en son Trump'ın açıklaması, Türkiye, birileri Türkiye'nin Erdoğan'ın ne kadar güçlü bir ordusu var bilmiyorlar dedi. Şimdi Avrupa, Rutte'nin de benzer bir açıklaması vardı. Şimdi Avrupa'dan da, İngiltere'den de bazı sesler yükseliyor. Yani Avrupa'nın güvenliği Türkiye'siz olmaz demeye başladılar. İşte tüm bu gelişmeler artık o müttefiklik tanımının, NATO'daki Türkiye'nin dahil olduğu müttefiklik tanımının baştan yapılmasına, yazılmasına, hayır, konuşulmasına sebep olacak.
0: Bunu olacağını da biliyorlar da fırsattan istifade Türkiye'den ne koparırıza baklar. Bakın 3 gün öncesine kadar AB dönem başkanı Kıbrıs'ta. Aman evet. Ne dönem işte, bak gümrük birliğini modernize edeceğiz. Serbest vize de başlayacak, şu yapılacak, bu yapacak, şu taviz verin, askeri çekin. Yapmadık. Ya biliyorlar Türkiye'siz Avrupa güvenli olmadı.
1: Şimdi onlar mı taviz verecekler artık? Size böyle diyebilir miyiz?
0: Tabii, aynen, biz koyacağız kuralları. Bizim kuralımız bu.
1: Mete Sotoğlu bahsetti mesela. Yani o bir şekilde Avrupa Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmek, Avrupa Birliği siyasi ileriye götürmek zorunda.
0: Evet, yani peki. Gümrük Birliği şu anda bizim elimizi kolumuzu bağlamaya başladı. Yani girmesini en çok destekleyen bendim. Yani hem üniversitedeydim, hem bakanlıktaydım, hem sivil toplumda üçünün başındaydım. Ama şu anda bize ortak ticaret politikası, ortak rekabet politikası, ortak gümrük politikası vesaire üçüncü ülkelerle ilişkilerimizi sınırlanıyor. Bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle biz bir anlaşma yapıyoruz. Resmi gazetede yayınlayamıyoruz bile. Niye? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ambargo koydu Avrupa Mahkemesi vesaire diye. Şimdi yavaş yavaş kuralları biz koyacağız. Artık gelmiyorsa işinize, bunu serbest ticaret anlaşmasına bir adım aşağı indiririz ya da hepten kaldırırız. Bizim gümrük birliğine falan da ihtiyacımız yok. Amerika ile, Kanada ile, Güney Kore ile, Japonya ile daha iyi serbest ticaret yaparız. Biz koyacağız kuralları, Avrupa bize uyacak artık.
1: Peki, şimdi

0: masada olacak bazı başlıkları da konuşuyoruz. Oral Tuğ'a, İran Savaşı masada olması muhtemel başlıklardan olacak. İsrail masada o muhtemel başlıklardan birisi. Suriye'de yeni dönem yine masadaki muhtemel başlıklardan birisi gibi görünüyor. İran'ın özellikle bu yeni süreçteki tutumunda bir değişiklik görür müyüz Türkiye'ye karşı? Ya da İran'ın tutum değiştirebilecek gücü kalacak mı? Gerçi asıl soru belki de bu olacak da.
1: Yani bu saydığınız başlıkların her biri başka bir yere odaklanabilmek için bir şekilde kapanması gereken ve bir istikrarın kavuşması gereken başlıklar. Özellikle İsrail'in yaptığı faaliyetler.
0: İran'ı da yakından ilgilendirdiği için özellikle tabii, bu başlıkları. Yoksa pek çok başlık var.
1: Ama İran üzerinde konuşacak olursak, bu ilk bölümde konuşmuştuk ya, iç dengeler, tasfiye bekliyorum vesaire demiştim. Yani şimdi İran'ın siyasetinin, iç siyasetinin nereye doğru evrileceği aslında bütün hikayeyi belirleyecek olan şey. Onu gözlemlememiz gerekiyor. Eğer ki işte bu payidariler vesaire hala bu kuvvetlerini korumaya devam eder. Moştaba'nın akıbeti tabii şu an belli değil. Hani ne, daha doğrusu ne kadar yaşayıp yaşamaması öte, iktidara ne kadar söz sahibi olacak, neyi ne kadar yürütebilecek, bu da belirli değil. Önce bunları bir görmemiz lazım. Sonrası İran'ın ekonomik durumunun İran'ın ne kadar şey yapacağını görmemiz lazım. İki senaryo var. Ya gerçekten cüretkarlığın, cüretkar adımlar atmanın İran'a menfaat getirdiğini düşünen bir grup var. Bu grup Azerbaycan başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Kuveyt'e baskı başlatabilirler ve büyük sıkıntılara, başka sıkıntılara, krizlere sebep olabilir. Özellikle Azerbaycan'ın burada altını çiziyorum. Şu an çok konuşulmuyor fakat potansiyel bir risk şu an Azerbaycan-İran ilişkileri. Çünkü cüretkarlığın çıktı sağladığını, İran'a kazanç sağladığını inanıyor bu kitle. Şey, savaştan sonra hususen. Bu olursa haliyle bu Türkiye-İran ilişkilerini olumsuz yönde etki eder malum. İkinci, tabii Körfez'le hesaba katarsak, Türkiye-Körfez ilişkilerini düşündüğümüzde bu tabii ki çok olumlu etki etmez. İkinci faktör şu, olabilecek bir başka senaryo. Tamamen bölgeselleşmeye devam eder İran. Reisi döneminin son döneminde ve Pezeşkian döneminin hemen hepsinde olduğu gibi işbirliği arayışlarına girer. Kendi güvenliğini ve kalkınmasını bölge ülkeleriyle beraber yapmaya çalışan bir ekip var. Onlar iktidarı sağlam dururlarsa böyle bir yol gider. O zaman da zaten dediğiniz şekilde Türkiye-İran ilişkileri çok daha çağ bile atlayabilir. Başka bir noktaya bile gelebilir. O yüzden İran'ın içindeki o dinamiğin ne yöne evrileceğine bakmamız gerekiyor.
0: Şimdi bir de eğer İran'la bir normalleşme sürecine Batı'nın ya da Amerika'nın gitmesi konuşulacaksa, bu ancak Türkiye üzerinden olabileceği, Pakistan'da evet var ama esasen Türkiye üzerinden olabileceği ihtimali de var. Yani İran'la bu dostane ilişkileri, komşuluk ilişkileri üzerinden bu süreci yürütebilecek ülkenin de Türkiye olduğu.
2: Hayır, olay sadece siyasi değil, ticari ve evet, ekonomik. 93 milyonluk, 1 milyon 700 bin kilometrekarelik bir topraktan bahsediyoruz. Bunlar yemek zorunda, içmek zorunda, gezmek zorunda ve zengin bir ülkeydi. İran yani 79'a kadar dünyada 16. zengin ülkeydi. Bizden önündeydik. Biz 17. sıradaydık. Biz şimdi 16'ya indik. 1.7 trilyon dolarlık bir ekonomimiz var. İran 37'ye düştü. 300 milyar dolara düştü. Ambargolar, kötü yönetimler vesaire vesaire. Şimdi bu şeyler kalkınca, ambargolar kalkınca Trump da gidecek. Onun liberalleşme dediği nedir? Petrol ve petrokimya ürünlerin Amerikan firmalarının İran petrolüne çökmesi demektir.
0: İran
2: yani
0: bunu öncesinde ve kabul etmişti zaten.
2: Evet,
0: gelin birlikte
2: etmişti,
0: çalışalım demişti.
1: İran'daki bir grup kabul etmişti.
0: Umman görüşmelerinde sanki bu konu gündeme gelmiş. Hatta Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü de, Dışişleri Bakanlığı'ndan da evet Amerika Birleşik Devletleri'nde
2: yani liberalleşme dedikleri bu, serbest piyasaya açacağım. Ne demek serbest piyasa? 1951'de de Musaddık devletleştirmişti o Amerikan ve İngilizlerin meşhur petrol şirketlerini. Ne yaptılar? MI6 ile CIA'ya darbe yaptırdılar. Şah'ın o geldi, tekrar geriye geldi. Ne yaptı? Bütün o dünyadaki o meşhur petrol şirketlerinin ismini vermeyelim, geri verdi. 79'da tekrar Humeyni devletleştirdi. Şimdi onun derdi bu. Nasıl Venezuela'ya çöktü Amerika petrolü, dünyada birinci rezerv. Petrol rezervleri Venezuela bir, İran iki, rezerv olarak. Üretmiyor ayrı mesele de, rezervde bir numara. Ona çöktü Amerika. Şimdi İran'a çökecek. Zaten dediğiniz gibi liberalleşmeyi kabul ediyorum demişti İran 28 Şubat'tan önce de. Ha, orayı da serbestleştirdikten sonra ne olacak? Dünyada da 200 milyar dolara yakın bir parası bloke durumda. İlk başta 24 milyar doları serbest bırakılacak. Büyük çapta mal, dayanıklı tüketim malları vesaire alacak.
0: Saydığınız iki ülke var. Venezuela, İran. Buna bir de ben Irak'ı ektim. Dünyanın en çok petrol rezervine sahip olan ülkeleri.
2: Irak'ı çöktü zaten.
0: Rezerve sahipler ama üretim

0: olmadığından dolayı ülkelerin halleri
1: bir de savaş olacaksa ortada. Kaynak lazım. Yani Hitler'in tanklarının başına gelenleri hatırlarsak mesela.
0: Tabii. Yani savaşı, kaynağı da dönüştüremiyorlar.
1: Kaynak lazım yani. Hı. Dolayısıyla bu kaynakların işte Venezuela'sı, İran'ı bu tip şeylere yönelilmesi makul de İran için bir küçük bir şey söylemek istiyorum. İki tane ana gruptan bahsedebiliriz. Bir tanesi reformistler başını çektiği. Biz tamam İslam Cumhuriyeti kimliğimizi koruyalım ama küresel sistemden niye kopuyoruz? Niye kendimizi sistem dışına tutuyoruz sürekli diyen bir ekip var idi. Onlar şu an biraz pasif. Bir de işte bu bahsettiğimiz çok yüksek duvarlar çeken ülkenin etrafına. Bunda az önce bahsettiğim o finansal işlerin de çok çalışıyor. Çünkü iç pazarı sömüren bir başka mekanizma var. Yani dışarıdan yatırım almayarak.
0: Bu kadar para var nerede?
1: İçeride...
2: Devrim muhafızları oldular, o paraya çöktüler.
1: Dışarıdan
2: yani.
1: Gelen yatırımı şey görüyorlar yani kendi pastalarındaki dilimi küçültmek gibi görüyorlar. Öyle bir ekip de var. Hmm. Yani o yüzden çok fazla küçük ekiplerden bahsettiğimiz için eğer ilk bahsettiğim reformist kafa iktidarda olursa onlar zaten direkt şey söylüyorlar. Yani İslam Cumhuriyeti kalalım, evet doğru. Ama uluslararası hukukmuş veya uluslararası sistemmiş bundan niye uzak duralım? Yani İran olarak kimliğimizi koruyabiliriz diyorlar.
3: Yani burada ortak bir nokta var. Venezuela'da da ekonominin %60-%70'i generallerin elindeydi. Küba'da da aynı, Nikaragua'da da aynı, İran'da da aynı. Yani İran'da fakirliğin sebebi bir nebze uluslararası yaptırımlar olsa da sadece Beşar Esad rejimine İran'ın verdiği destek $50 milyar. $50 milyar burada çöpe atan bir Tahran yönetiminden bahsediyoruz. İran halkı bu $50 milyar hesabını nasıl soracak? $50 milyar kendi Esad devrildikten sonra Şam'da ile geçen belgelerde imzalatılan maden anlaşmaları vesaire hepsi çıktı. Yaklaşık $50 milyar şu an Esad'dan alacaktı İran. Sadece bu Suriye ayağı. Bunun Yemen'e gönderilen, hatta İran'ın yalanladığı ya da Hizbullah'a gönderildiği Lübnan basınında yer alan en az 1-2 milyar dolarlık para var. Bu İran halkının şu an yaptırım altındaki hangi bütçesinden karşılanıyor? İran'da da devrim muhafızları generalleri kendi bu düzeninin bozulmasını istemiyor. Yani şimdi ABD Başkanı Trump'ın $300 milyar bir fon ayırdık demesi bütün uluslararası Güney Kore'den Singapur'a kadar bütün şirketlerin oraya yatırım yapması demek. Bir maddi para verilecek değil. Ama burada devrim muhafızlarının generalleri ve onun sermayesi ikinci plana gidip, çünkü İran'da dört dörtlük bir ülke değil, yolsuzluk var. Ahvaz bölgesindeki yatırımlara bir baktığınız zaman bütçe ayrılmasına rağmen Tahran'da hiçbir şekilde yatırım sahaya yansımıyor. Yiyorlar açık ve net. Burada yani Sünni bölgesi de ayrı bir olma, o da ayrı bir mesele. Siyasi bir tavır da var, ayrı bir mesele ama burada İran'ın baştan aşağı bir reforme olması gerekiyor. Ve bunun için de maalesef önümüzdeki aylar, yıllar, İran'ın yönetiminin dönüşeceği yıllar ve İran'ı bu kafayla da giderlerse bunun İsrail'le, ABD'yle herhangi bir yabancı güçle de alakası yok. Ülke dinamikleri içerisinde belki 2030-2032'de velayet-i fakih sisteminin bile ortada kalmayacağı farklı bir İran görmeye başlayacağız. Bu velayet-i fakih sisteminin 2026'da 2030'da ayakta kalması pek imkanlı gözükmüyor.
0: Peki.
3: İran aynı İsrail gibi bir düşmanla var olan bir ülke Tahir Bey. Bir düşman gerekiyor. Bugün İsrail diyelim ki başka bir şey oldu. Yeni bir düşman gerekecek. İran bu sefer Türkiye'yi mi hedef alacak? Yani bu sistemler artık 2026 yılında bu Gazze meselesinden dolayı hükümetlerin değiştiği yerde İran'da yönetimi de değişmeye mahkum. Bu açık ve net. İlelebet yaşayacak bir sistem değil.
0: Biraz önce arkadaşından rica edeceğim. Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesinde özellikle ya da Türkiye NATO müttefikleri görüşmelerinde masada neler olacak dediğimizde masada bazı başlıklar var. İşte katsa yaptırımları, savaş uçağı motorları, F-35, evet. F-16 işte bunlar da önemli başlıklar, hatta çok önemli başlıklar.
2: Ya
0: ama
2: bunları da biz koymadık masaya. Trump onlar, koydu yani.
0: Tabii.
2: Onu söyleyeyim.
0: Onlarla geliyorum dedi.
2: Tabii.
0: Şimdi burada eklememiz gereken acaba bir başlık daha olur mu? Şimdi bizler Türkiye'yi özellikle aleni bir şekilde dile getirip düşmanca bir politika yürüten iki ülke var hemen yanı başımızda. Birisi İsrail, birisi Yunanistan. İsrail'in yayılmacı tutumu Türkiye'yi tehdit etmiyor şu anda ama Türkiye'ye hedef

0: falan açıklamalara gaflara imza atıyorlar kendilerince. Evet. Şimdi bu konu şüphesiz ki masada olacaktır Donald Trump'la yapılan görüşmede. Ama Yunanistan konusu NATO'da gündeme gelecek mi?
1: Yunanistan getirtmeye çalışıyor ikide bir. Türkiye benim bilmem egemenlik haklarımı helal getiriyor vesaire. Öyle bir şey yok. Bu 12 ada sana o İnönü'nün hatası yüzünden, tarihi yani İnönü çok rahmetli çok hatalar oldu da en büyük hatası
2: Uğur yüzünden. Uğur Hocam çok affedersiniz. Büyük ihtimalle Türkiye Cumhuriyet Devleti diyecektir ki yahu müttefikim olan bir ülke vaktiyle yapılmış olan anlaşmalara rağmen güvenlik ötesi herhangi bir silahlanma olmaması adalara gereken adalara silah yiyor birader. Bunun bir bölümünü de sen yapıyorsun ey Trump ya da Amerika demeden. Yani anlamadığım bir şey. Güvenlik içinse fazla, benim içinse az buralara silah yiyor. Müttefiklik ilişkisinde bunlar olmamalı. NATO 3.0 ise böyle olmalı.
0: Benim güvenliğim nerede peki?
2: Yok gerek yok ki öyle demenize.
1: Yani oradaki Yunan adasından sonra eğer uçaktan fır hattında bilgi vermezse 15-20 saniye sonra zaten Türk hava sahasına giriyor uçak yani. Dolayısıyla biz o fır hattını, karasularını, kıta sahasını, Yunanistan dediklerini kabul etmemiz mümkün değil. Kabul de etmedik hiçbir zaman, etmeyeceğiz de ve onun hakkı da değil zaten.
0: Yani İsrail geldi, o yerleşti.
1: İsrail her yere yerleşiyor.
0: Yalnız Türkiye düşmanlığı üzerinden... Türkiye düşmanlığı korkusu üzerinden Yunanistan neredeyse gelene ağam paşam demeye başladı.
3: Egeydak meselesi.
2: Bunu Yunanlılar dert etmeli ve ediyorlar galiba.
1: Bedelini Kıbrıs Rum kesimi çok kötü ödeyecek.
3: Egeydak meselesi işte bu egemenliği devredilmiş ada adacık meselesi anlaşmalar devredilmemiş. Türkiye'nin gündeme getirmesinden ciddi endişe duyuyorlar şu ara ve gündüz kuşağı dahil olmak üzere. Ben sürekli takip ediyorum Yunan basınını. Mesela A Haber'de ne konuşuyor, hangi gazetede ne yazılıyor falan. Hepsini manşete getirip tartışıyorlar özel olarak ve F-35'e ciddi takıntı durumda. Yani her iki kelime bir tanesi F-35. Sürekli olarak bu.
1: Ama bunu Trump kendi koydu dosyaya.
3: İşte bu meseleyi, yani bu listeyi şu an dediğim gibi gündüz kuşaklara dahil olmak üzere her kuşakta uzun uzun günlerdir, belki haftalardır didik didik ederek konuşuyorlar.
4: NATO'nun yeni yapılanması, bu da çok tartışılıyor. İşlevsel, ben demin vurgulamıştım, tam açamadım onu. NATO'nun yeni yapılanması, Polonya merkezli bir Baltık ekseni var. İkincisi Türkiye merkezli bir Güney Kanadı komutanlığı meselesi var.
3: Şöyle bir durum var. Şimdi
4: Akdeniz'de kapsıyor.
3: Egeydak gündeme gelir. Türkiye gidip de adacıklara bayrak dikmeye başlarsa biz nasıl cevap vereceğiz? Ne yapacağız? Şeyi var, meselesi var. Ama bu meseleleri de bu kadar gündeme getiren de biraz onların bu politikaları oldu yani.
0: Yani Yunanistan bu konuyu bu kadar...
1: ne diyecek? Yani aidiyeti belirsiz kışkırttı. Kayalı adalığa çıkmış yani. Biz de diyoruz ki bizim 3 mil içinde, 6 mil içinde. Ne diyebilir Yunanistan? Hiçbir şey diyemeyecek.
3: Biz sana bunu anlaşmalarla devretmedik ki sen nasıl hak iddia ediyorsun tezi var. Yunanistan'da diyor ki bu Ege zaten baştan...
1: Bir de anlaşmayla devrettiğimiz adalar var dediğim gibi İnönü'nün hata. Ama onda silahsızlandırılma koşuluyla. Onları da silahlandırdı.
0: Ve namları Türkiye'ye dönük artık adalar var. Silahlandırılmış adalar var. Böyle bir gerçek var.
1: Evet. Dolayısıyla
2: her sözle... Söyleyecekleri her sözde kendi ayaklarına sıkacaklar.
1: Aynen bence de. Gündeyi getirmeyecekler bile.
2: Uluslararası alandaki objektif moral üstünlüğümüz büyük ihtimalle onların ciddi şekilde canını sıkacak. Çünkü bir şey derse Türkiye diyecek ki hayrola emme oğlu yani sen bu şartlar bu değil miydi? Öyleydi. Niye böyle yapıyorsun? Dolayısıyla şu 3-0 bence çok güzel bir çok güzel şeylere
1: vesile. Bakın bir örnek vereceğim. 1980 yılında Yunanistan NATO'ya geri dönerken işte hiçbir demokratik şey yani Ecevit hükümette, Demirel hükümette kabul etmedi. Veto'ya devam ettirdi. 12 Eylül'ü yaptırttılar. 12 Eylül'e kaldırdı. Kaldırırken şunu dediler. Ege'deki, İzmir'deki deniz yetkiliği ve hava kontrolünü size vereceğiz. Sonradan NATO kontrol değişti. Aleksandr Haig gitti. Gene Yunanistan'a verdiler. Ya kusura bakma ne yapalım dedi. Asker sözüydü ama tutamadık dedi. Onun için kesinlikle bunları gündeme getirme. Her zaman haklıyız ve şu anda Türkiye'ye hiçbir şey yaptıracak durumda değiller. İsrail'in yayılmacı tutumuna zaten Trump da karşı azarladı. Sen dedi Lübnan'dan çekileceksin. Onu dedi El Şare yapacak, Suriye yapacak dedi. Dolayısıyla gerek ne Yunanistan ne İsrail konusunda hiçbir şey bizi zorlayacakları bir şey yok. Bizim elimiz çok daha güçlü.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam.
2: Bir 30 saniye var mı Tahir?
0: Son 30 saniye.
2: Kısa bir anekdot anlatmak
0: son
2: istiyorum.
0: Sözünüz, çok önemli.
2: 80
0: böyle.
2: Öncesi maalesef NATO bağlantılı Türkiye, Türk askeri yapısı falan ile ilgili Ufuk Güldemir, Habertürk'ün falan kurucusu. Ufuk Güldemir 80'lerin sonundan 92'ye kadar, 85-92 arası yanlış hatırlamıyorsam, Cumhuriyet Gazetesi'nin Washington temsilcisiydi. 93 ya da 94'te Ankara'da bir toplantıda bir araya geldik. O dönem zannediyorum Show'un genel yayın müdürüydü, Show TV'nin. Ya da Star'ındı, tam hatırlamıyorum. Genelkurmay'da yemekte bir araya gelince aynı masaya düştük. Bir ara sordum, dedim ki yıllardır Washington'da kaldınız. Evet. Bir şey merak ediyorum dedim. Türkiye'den oraya giden askeri heyetler ve siyasi heyetler ve onların Amerikalılar karşısındaki davranışları. Ufuk Güldemir, Allah taksiratını affetsin, 2007'de vefat etti zannediyorum. Durdu durdu, dedi ki ya askerlerimizin durumu çok kötü. NATO bağlantısı sebebiyle bizim gelen askerlerimiz rütbeleri ne olursa olsun Amerikalıların karşısında ezilip büzülüyorlar. Ama dedi Amerikalıların en nefret ettiği şey bizim siyasilerimiz. Az önce dedi ya Demirel'de, Ecevit'te kimse NATO'ya girmelerini kabul etmemişti Yunanistan'ın, ama askerler kabul ettirdi 12 Eylül'den sonra. Siyasilerimiz gelirken dedi Amerikalılar tir tir titremeye başlıyorlar. Neden? Bizim siyasilerimiz, Amerikalılar bizi mutlaka kandıracak düşüncesinde olduğu için Amerikalılar resmen kan ter içinde kalıyor demişti. Bu da bir anekdot.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Ekrem Kızıltaş. Mete Sotoğlu, çok teşekkür ediyorum. Belki de bundan sonra konuşacağımız önemli başlıklardan birisi o, sizin de altını çizdiğiniz kolordu konusu olacak. Onu da yine detaylandırmaya çalışacağız. Oral Toğa, çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli değerlendirmelerinizden, aktardığınız bilgilerden dolayı. Uğur Özgüker, sizlere de teşekkürlerimi sunuyorum
1: ben
0: tekrar.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Satır arasını artık noktalıyoruz efendim bugün de. İyi geceler.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi tamamen tamamlandı.
8: Luhansk'ın tamamını ele geçirdik dedi. Rusya'nın enerji altyapısına düzenlenen saldırılara karşı Kiev'i uyardı.
7: Sivil tesislerimize yönelik saldırı girişimleri arttıkça Ukrayna içerisinde oluşturmak zorunda kalacağımız güvenlik bölgesi de o kadar genişleyecektir.
8: Ukrayna'nın doğusundaki ilerleyişini zorlu adımlarla sürdüren Rusya, Kiev güçlerinin Donbas'taki en önemli kalelerinden birini ele geçirdi. Stratejik ve lojistik açıdan önemi bulunan Konstantinovka kenti, haftalar süren kanlı çatışmaların ardından Rus kontrolüne geçti. Ukrayna'nın endüstri üslerinden Kramatorsk'un güney komşusu olan kentin düşmesiyle Rus güçlerinin ilerleyişini hızlandırabileceği öngörülüyor.
7: Ukrayna silahlı kuvvetlerinin imhasına Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde devam ediliyor. Harkov, Sumi ve Dnipropetrovsk sınırlarında tampon bölge oluşturulması da planlandığı şekilde ilerliyor.
8: Kritik zaferin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklamalarda peş peşe geldi. Kamuflaj giyerek üst düzey komutanlarla bir araya gelen Putin, Donbas'ın iki bölgesinden biri olan Luhansk'ın tamamını ele geçirdiklerini duyurdu. İlerleyişimiz sürecek mesajını verdi.
7: Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi tamamen tamamlandı. Bu yılın başından bu yana Rus güçleri 133 yerleşim yerini ele geçirdi. Donbas'ta Novorossiya'daki topraklarımızın 3000 kilometrekareden fazlasının kontrolünü de ele aldı.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Balon turizminde yolcu sayısı başkentin nüfusunu aştı. 350 bin uçuşta 6 milyon 893 bin balon yolcusu Türkiye'nin eşsiz doğasını izleme fırsatı buldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sivil havacılıkça hazırlanan sıcak hava balon istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin balon turizminde hem trafik hacmi hem de uçulan gün sayısı bakımından dünyada en üst sıralara çıktığını vurguladı. Uraloğlu, Türkiye'de yetkilendirilen 71 sıcak hava balon işletmesi bulunduğunu kaydetti. 6 onaylı kurum aracılığıyla sektöre yönelik eğitimler verildiğini söyledi. 2025 yılının sıcak hava balonu turizmi açısından oldukça verimli geçtiğini belirtti Bakan Uraloğlu. Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa, Göbekli Tepe, Afyon, Karahisar ve Antalya olmak üzere 40 bin balon uçuşu gerçekleştirildiği, bu uçuşlarda 915 bin yerli ve yabancı yolcu ağırlandığı, 2026 yılının ilk yarısındaysa 13 bin balon uçuşunda 308 bin yolcunun seyahat ettiği bilgisini verdi.

2011 yılından bu yana da yaklaşık 350 bin uçuşta 6 milyon 893 bin yerli ve yabancı balon yolcusu olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre Türk yapımı sıcak hava balonları 11 ülkeye ihraç ediliyor.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Saatlerimiz 23.50'yi gösteriyor. Canlı yayındayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri aktaracağız. Önce sonrasında dünyanın gündemini değerli konuklarımızla konuşacağız. Ama önce gündemdeki öne çıkan başlıkları paylaşalım sizlerle değerli izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Önemli bir toplantıydı. Toplantı sonrası iki lider kameraların karşısına geçti. Başkan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakata değinerek tüm dünya derin bir nefes aldı dedi. Erdoğan'ın gündeminde soykırımcı İsrail'de vardı. Savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemesi gerektiğine dikkat çektiği ayrıntılarını paylaşacağız.
1: Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum.
2: Türkiye dünya diplomasisinin başkenti oldu. Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi gözler Vahdettin Köşkü'ndeydi. Erdoğan'ın konuğu bu kez Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ti. Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşıladı. Törenin ardından kapılar kapandı, Erdoğan ve Şerif ikili görüşmeye geçti. Masada iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. Heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve konuk başbakan ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.
1: Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz.
2: Erdoğan'ın hedefinde İsrail'in bölgeye yaymaya çalıştığı ateş çemberi vardı. Savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemeli çağrısı yaptı.
1: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
2: Erdoğan sözlerini barış için çabalarımız devam edecek diye sürdürdü.
1: Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.
2: Türkiye zor zamanlarda hep yanımızda oldu diyen Şahbaz Şerif de Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür etti.
3: İnanılmaz bir cömertlik görüyoruz Türkiye'den. Ne zaman zor durumda kalsak Pakistan olarak, bu bir savaş olabilir, bir deprem, sel olabilir. Bu gibi durumlarda Türk halkı hep yanımızda olmuştur. Değerli kardeşim Erdoğan'a teşekkür ederim.
0: CHP'de gerginliğin adı liderlik krizi ve giderek de derinleşiyor. Parti kulislerinde şu sıra Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ve ekibinin istifa etmesini istediği konuşuluyor. Peki ya karşı tarafta son durum ne? Özel'in partiyi kendi iradesiyle terk etmeye sıcak bakmadığı öne sürülüyor. Kurmayı düşündüğü yeni partisi içinde çarpıcı iddialar var.
4: Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya?
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla koltuğa geldiği andan beri hedefinde olan CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker istifa etti.
5: Allah memleketi korumuş. İyi ki kazanamamışız. 150 kere Kemal Bey aday olsa kazanamaz dedim.
2: Kılıçdaroğlu'nun olası ihraç listesinde baş sıralarda yer aldığı iddia ediliyordu Beker'in. İstifasını da sosyal medya hesabından duyurdu. CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim diyen Beker, mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için CHP üyeliğinden istifa ediyorum dedi. Bundan sonra yola bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini belirtti.
5: Biliyordum kaybedeceğini, 16'sında söyledim.
6: Oy verdiniz mi Kemal Bey'e?
5: Oy verdim mi? Ya oy vermedim.
2: CHP'de kulisler hareketli. İddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı net. Özgür Özel ve ekibinin partiden ayrılmasını istiyor. Özel cephesi ise şimdilik geri adım atmaya yanaşmıyor. CHP'de liderlik krizi tüm sıcaklığıyla sürüyor.
7: Ayrılacaklar sadece mağduriyet seviyesini arttırıp...
8: Peki...
7: Oy toplamak Sayın istiyor.
2: Kılıçdaroğlu'na yakın isimler partide oluşan iki başlı yönetim görüntüsünün uzun süre devam etmesinin CHP'ye ağır bedel ödeteceği görüşünde. Bu nedenle Özgür Özel ve ekibinin kendi iradeleriyle partiden ayrılmalarının en doğru ve en sağlıklı seçenek olacağı değerlendiriliyor.
9: Hiçbir kurum İki başlı biçimde yönetilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de asla kabul edilebilir bir şey değildir.
2: Özel cephesinde ise farklı bir tablo hakim. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Özel, CHP'nin tarihsel misyonu ve siyasi ağırlığı nedeniyle partiden kendi isteğiyle ayrılmayı gündemine almıyor. CHP mücadele edilmeden terk edilecek bir parti değil, bu parti hepimizin siyasi mücadelesinin ortak yuvasıdır görüşünü dile getirdiği iddia ediliyor.
10: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız.
2: Özel'in Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından başlatılacak disiplin süreci ve ihraç kararıyla partiden ayrılmasının planlandığı da iddialar arasında.
10: Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
2: Özel'in yeni parti hazırlıklarında artık son aşamaya geldiği de konuşulanlar arasında. Ancak Özel'le birlikte kaç milletvekilinin yeni partiye katılacağı henüz kesinlik kazanmış değil.
11: Anlatıldığı gibi 110 milletvekili Özgür Özel'in yanında değil.
2: Pazar günü Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesi beklenen Özel'in o görüşmede yol haritasını netleştireceği ve ortak bir strateji üzerinde uzlaşma sağlanacağı iddia ediliyor.
0: ...30 maddelik torba yasa teklifi meclise sunuldu. En düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılması ve yeni ehliyet alacakları ilgilendiren dikkat çekici düzenlemeler var. İşte ayrıntılar.
2: Milyonların gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ehliyetten emekli maaşına, PTT'den havacılığa her şey değişiyor. AK Parti'nin hazırladığı en düşük emekli maaşını da 23.552 liraya yükseltecek olan 30 maddelik paketin işte dikkat çeken detayları. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından 2 yıl olan aday sürücülüğüne ilişkin şartlar kanuna taşınıyor. Teklifle aday sürücülere ihlallerde sıfır tolerans dönemi başlayacak. 75 ceza puanının aşılması 0,20 pro

0: milin üzerinde alkollü araç kullanılması, drift ve makas atmak, yayalara ilk geçiş hakkı vermemek ve emniyet kemeri takmamak gibi kurallardan herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi durumunda aday sürücülerin ehliyeti iptal edilecek. Teklifle aday sürücü belgesi iptal edilenler süreci baştan tamamlamak zorunda kalacak. Aday sürücüler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, teorik ve direksiyon sınavlarını tekrar geçecek, psikoteknik değerlendirmelerden geçecek, psikiyatri uzmanından sürücülüğe engel bir durum bulunmadığına ilişkin rapor alacak. Tüm trafik cezalarını ödeyecek, varsa bekleme veya geçici geri alma süresini tamamladıktan sonra yeniden başvuru yapabilecek. Kanun teklifiyle Siber Güvenlik Başkanlığı'na internet alan adlarına ilişkin strateji belirleme ve düzenleme yapma yetkisi veriliyor. Başkanlık gerekli görülen durumlarda güvenlik tedbirlerini belirleyerek ilgili işletmelere bildirebilecek. Kararlar en geç 2 saat içinde uygulanacak, ardından 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda yapılacak değişiklikle uluslararası kurallara uyum güçlendirilecek. Türk hava sahasında uçuş yapan sivil hava araçlarının yetkili makamlarca verilen önleme talimatlarına uyması ve gerekli görüldüğünde iniş yapması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca havacılık işletmelerine uygulanacak idari para cezasının üst sınırları da 5 kat arttırılacak. PTT'nin yeni düzenlemeyle yeniden yapılandırılması da gündemde. Buna göre birçok PTT şubesinin kapatılması söz konusu olacak. Teklifle birlikte personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Teklifi kabul etmeyen personel ise devlet personel havuzuna gönderilecek. Teklifin meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.
1: Ve tahminler tuttu. Mega kentte sağanak sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağış birçok noktada taşkınlara sebep oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar da vardı.

0: Geliyor motor geliyor.
1: Mega kenti yağmur vurdu, sağanak sel getirdi, araçlar suya kapıldı, sürücüler ölümden döndü.
2: Ay çok şiddetlendi ya. Bütün evler su doldu. Eyvahlar olsun. Evler...
3: Bugün su uyarısı yapılmadı mı?
2: Yapılmadı. Evler doldu. Marketler doldu. Eyvahlar olsun.
3: Evet kapıldı.
2: Ha, gördüm gördüm.
3: Arabayı mı yıkattı orada?
2: Evet çıktı onu arabadan.
3: Tabii ki demedim.
1: Aniden başlayan yağmur İstanbul'da yine aynı manzaralara sahne oldu. Yollar göle döndü. Caddeler su altında kaldı.
4: Barbaros Caddesi her sağanak yağışta bu şekilde. Belediyemizden Allah razı olsun.
5: İstanbul Çağatay'ın Çağlayanları Fütem Pazarı.
6: Sanayi Mahallesi.
1: Mazgalların taşmasıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Temizlenmeyen mazgallar sebebiyle vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.
6: Mazgallar temizlenmediği için böyle dere haline geliyor burası. Mazgalların temizlenmesini istiyoruz artık.
7: Otobüs bile zor geçiyor. Şöyle. Çünkü engelliyor. Gelen
8: su
7: arabaların geçmesine
8: engelliyor. Tutun la adamın motor gidiyor. Abi öyle böyle yağmıyor.
9: Şeye bak.
8: Şuradan gelen suyun hızına baksana ya.
9: Aynen. Dere dere olmuş.
10: Mecidiyeköy köprü altı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken.

0: Yoğun trafik hakim.
1: Bundan 17 yıl önceydi. 36 yaşındaki Fatma Ayvaz Trabzon'dan İstanbul'a ablasının yanına gitmişti. Bir süre orada kaldıktan sonra memleketine dönmek için otobüse bindi ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları yıllardır çalmadık kapı bırakmadı. Aile fertleri arasında kriz çıktı. İşte esrarengiz olayın perde arkası.
2: Ablam 17 seneden beri kayıp. Bir kadın kayıp 17 seneden beri. Ve bu konu hiç çözülmedi bu zamana kadar.
3: Bu bir kardeşin ablasını bulma çabası, yardım feryadı, çaresizliği. Fatma Ayvaz 1973 Trabzon Akçabat doğumluydu. 35 yaşında İstanbul Bayrampaşa'daki ablasıyla eniştesinin yanına geldi. Bir yıl burada yaşadı. Ta ki 2009 yılına kadar.
4: Fatma Ayvaz 2009 yılında 36 yaşındayken İstanbul'dan Trabzon'a gitmek için otobüse bindi ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ancak Almanya'da yaşayan küçük kardeşi ablasının kayboluşundan İstanbul Bayrampaşa'daki büyük ablayı sorumlu tutuyor.
2: Ablası Fatma'yı para karşılığı bir erkekle tanıştırmıştı ve büyük bir kavgadan sonra Fatma ablam yok oldu. Bu zamana kadar 17 sene olmuş. Bu zamana kadar kayıp bir insan bulunurdu. Ben bir cinayetten şüpheleniyorum.
3: Almanya'da yaşayan Meryem Ayvaz o süreçte büyük ablayla temastaydı.
2: Ben her seferinde soruyordum. Fatma ablam hakkında ne oldu, bulundu mu, bir haber var mı? Hiç şakısa. O da diyordu ki ilgileniyorlar, mahkemeye polisler arıyor, oradan bir cevap gelince sana size bildireceğiz.
3: Ama bu soruları iddiaya göre hep cevapsız kaldı.
2: Ezgilerimden, gördüklerimden de anlıyorum ki o en son görüştüğü kişiler her şeyi biliyor. Ağız birliği yaptılar. Benim bildiğim çok detaylar var ve kimler Fatma ablam hakkında her şeyi bildiğini biliyorum. Bununla beraber 2009 yılında hatta takipsizlik kararı çıkmış. Ama bu karardan bizim hiç haberimiz yoktu. Yani benim düşüncem neden bize bildirilmedi takipsizlik kararı çıktı diye.
3: Meryem Ayvaz bugün 53 yaşında olacak ablasının son fotoğraflarına bakarak onu bulma mücadelesini sürdürüyor. Bir isteği de soruşturmanın yeniden açılması.
2: Adalet Bakanımız, lütfen bu konuyla da ilgilenin. Ben size ulaşmaya çalışacağım. Lütfen benim de sesimi duyun, bu konuyla da ilgilenin.
1: İstanbul Bayrampaşa'da kırmızı ışık ihlali az kalsın can kaybına yol açıyordu. İki otomobil çarpıştı ve kazaya karışan gençlerden biri yaşananlar karşısında gözyaşlarına boğuldu. Onu teselli etmekse babasına düştü.
5: Kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden olduğu gözyaşlarına boğulan dikkatsiz sürücü teselliyi babasında bulundu.
6: Cana gelmediğine, mala geldiğine şükrediyoruz, hamlediyoruz. Yapacak bir şey yok.
5: Maddi hasarla atlatılan kazanın adresi İstanbul Bayrampaşa'ydı.
7: Biraz hızlandı yetişirim diye. Hızını arttırdı. Tabii bir iki saniye kırmızıya yakalandı. O sırada buradan gelen ablamız da burnunu sokmuştu. Ona yeşil yanıyordu zaten. Ayarlayamadı hızını. Ön tamponu vurup taklattı. Orada kaldırıma çarptı.
5: Neyse ki korkulan olmadı. Taraflar kazayı yara almadan atlattı.
6: En önemlisi zaten karşı tarafta hasar yok. Yani can hasarı yok. Önemli olan cana gelmesi.
5: Kazayı duyarak olay yerine gelen sürücünün babası ise oğluna kızmak yerine ona sarılarak teselli etmesi takdir topladı.
6: Mal yerine gelir de can yerine gelmez. Yani kalp kırılacağına mal kırılsın, ne olacak?
1: Siyasetçiye sosyal medyadan pislik dediği için hapis cezası alan vatandaş Yargıtay tarafından aklandı. Yüksek Mahkeme pislik sözünün hakaret suçunu oluşturmadığına hükmetti.
8: Pislik sözü için hapis cezası verildi. Kararı Yargıtay bozdu. Pislik ifadesinin hakaret suçu sayılmadığına hükmedildi. Ankara'da bir kişi sosyal medya hesabından bir siyasetçiyi hedef aldı. Eleştirel ifadesinde pislik sözü de yer aldı. Siyasetçi şikayetçi oldu. Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesi.

0: Misi sanığı hakaretten 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar istinafta da onandı. Sanık, pislik kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre kötü, zararlı davranış veya zarar veren kimse anlamına geldiğini, amacının hakaret etmek değil eleştirmek olduğunu savunarak dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay ise mahkumiyet kararını bozdu. Yüksek Mahkeme pislik sözcüğünü rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı bir hitap olarak değerlendirdi. Ancak bunun hakaret suçunun unsurlarını oluşturmadığına hükmetti.
1: Ve yurdun gelişmeleriyle öne çıkan haber turunda sıra.
2: Çorlu'da gece yarısı mahalleliği sokağa döken patlama sesiydi. Kopan o büyük gürültünün ardından bu apartmanın üst katındaki bu daire alevlere teslim oldu. Sonrasında yaşananlar kelimenin tam anlamıyla bir kabustu. Bina hızla tahliye edildi, hastanelik olanlar vardı ve ilerleyen dakikalarda acı haber geldi.
3: İki vefat var. Doğalgaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Biri olay yerinde, biri hastane vefat etti.
4: Çok büyük bir patlama böyle. İnsanlar yani çok oldu yani.
2: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
5: Biz olsaydı burada daha çok ölü olurdu yani.
2: Yasa boğan bir ölüm haberi de denizden geldi. Balıkesir Ayvalık'ta arkadaşlarıyla tekne turuna çıkan 24 yaşındaki Bahri Dede suda kayboldu. Ekipler bir gün sonra talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı. Antalya Kepez'de ise yaramazlığın sonu az kalsın koca bir binayı yok ediyordu. Evde çakmakla oynayan küçük çocuk yatağı ateşe verdi, alevlerin arasından kendini son anda dışarı atabildi. Dairenin haline gelince.
6: Sen nasıl düşüyorsun?
7: Kapıdan çıktım, yatağa yattım.
6: Sen mi yaktın?
7: Evet, kazar oldu.
2: Şans eseri hayatta kalan küçük çocuğu itfaiye ekipleri teselli etti.
8: Bu süreç ağzını çakmak. Daha oynamayacaksın değil mi çakmakla? Anlaştık.
2: İstanbul Küçükçekmece'de hareketli dakikaların adresi oldu. Bu apartmanın ikinci ve üçüncü katındaki balkonlar gece yarısı büyük bir gürültüyle çöktü. Tehlike çok ucuz atlatıldı.
9: Aşırı bir ses geldi. Gece çıktık işte, koştuk hani, baktık balkon çökmüştü.
10: Ay balalarla gelmiş. Oğul balası var, balası var.
2: Yiyecek bulmak için merkeze inen ayı ailesini karşısında gören adam hayvanlara türküyle eşlik etti. Sosyal medyada yayılan bu görüntülerde yüzleri gülümsetti.
10: Oğul balası var, balası var. İkisi de yeni yavru.
1: Parayla tez yazanlara ağır yaptırım geliyor. Meclise sunulan yeni YÖK kanunu teklifiyle akademik çalışma hazırlayanlara 10 milyon liraya kadar idari para cezası verilmesi gündemde. Düzenleme sadece yazanları değil, yazdıranları da kapsıyor. Üstelik başkasına tez hazırlatarak akademik kimlik aldığı belirlenenlerin diplomaları ve unvanları da geri alınacak.
11: Yaklaşık bir ay içerisinde biz tezi tamamlayıp teslim ediyoruz. 3-4 hocamız birden oturuyor, yazmaya başlıyor. Dolayısıyla hızlı bitiyor.
2: Parayla tez yazıyorlar, internete ilan veriyorlar, fiyat pazarlığı yapıyorlar, hazırladıkları tezlerle akademik unvan kazandırıyorlar. İşte bunu yapanlara ağır yaptırımlar yola çıktı. Bu işi ticarete dönüştürenlere 10 milyon liraya kadar para cezası kesilecek.
12: Burada YÖK net bir şekilde söyleyebiliriz ki yüksek öğretimde kaliteyi korumak istiyor. Özellikle son yıllarda bu sektör o kadar büyüdü ki arada komisyoncular bu işi sistemli hale getirenler arttı ciddi şekilde.
2: Teziniz ilanınız hazır, makaleniz garantili. Sosyal medya ve internet sitelerinde bu ilanlara ulaşmak oldukça kolay. Ücret karşılığında tez, makale, proje...

0: hatta kitap hazırlayan kişi ve kuruluşlar müşterilerine kısa sürede teslim sözü veriyor.
1: Tarih için 30 bin lira yapabiliriz ama tabii ki tıkım çok yüksek.
0: İşte bu tabloya son vermek amacıyla hazırlanan yeni YÖK kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklife göre başkası adına ücretli ya da ücretsiz tez, makale, kitap veya bilimsel proje hazırlayanlarla buna aracılık edenler 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
1: Yüksek lisanslar zaten 25'ten 30'dan başlıyor. 200 bin liraya hukuk ya da tıp alanında oluyor.
2: Öyle ki en ağır yaptırım bunu ticari olarak uygulayanlara gelecek. Bu iş için şirket kuranlar ya da organizasyon halinde tez hazırlayanlara 10 milyon liraya kadar para cezası verilecek.
0: Düzenleme sadece yazanları değil, yazdıranları da kapsıyor.
2: Diyelim ki bir kişi tez hazırlattı ve doktora ünvanını aldı. İşte bu kişi eğer tespit edilirse tüm akademik dereceleri ve ünvanları geri alınacak.
0: Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının aynı suçu işlemesi halinde ise meslekten çıkarılmalarına kadar uzanan disiplin yaptırımları uygulanabilecek.
3: Üniversite tercihlerine yakın olduğumuz bu dönemde YÖK'ün bu konudaki adımlarını gayet olumlu bulduğumu ifade edebilirim.
0: Teklifte bir başka dikkat çeken düzenlemede izinsiz eğitim faaliyetlerine ilişkin yurt dışında bulunan bir eğitim kurumu adına Türkiye'de mevzuata aykırı şekilde ön lisans, lisans veya lisansüstü program açan ya da yürütenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilmesi öngörülüyor. Teklifin yasalaşması halinde akademik sahteciliğe karşı şimdiye kadarki en kapsamlı yaptırımlar yürürlüğe girecek.
4: Türkiye'nin önde gelen füze ve roket firmalarından Roketsan tarafından üretilen Typhoon Block 3 füzesi tarihi bir başarıya imza attı. Typhoon Block 3 uzun menzilde ilk kez su üstü hareketli hedefi başarıyla imha etti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Typhoon'un Türkiye'nin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerden biri olduğunu vurguladı.
5: Milli füze Typhoon Block 3 su üstü hareketli hedefi işte böyle imha etti. Türk Savunma Sanayi'nin roket ve füze devi Roketsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği Typhoon Block 3 füzesi tarihi bir başarıya imza attı. Typhoon Block 3 hipersonik hızlara ulaşarak uzun menzilde ilk kez su üstü hareketli hedefi cerrahi hassasiyete imha etti. Canlı harp başlığının kullanıldığı testte hedef arayıcı başlıkta kilitlendi ve başarıyla imha edildi. Atış testiyle ilk defa bir balistik füze tarafından denizdeki serbest gezen insansız deniz aracı veya gemi hedef alındı ve tam başarı sağlandı. Gerçekleştirilen atışta Türkiye'de ilk, dünyada ise sayıda örneği bulunan bir balistik füzeye arayıcı başlık entegrasyonu yapıldı. Bu entegrasyon sayesinde seyir halindeki su üstü hedef başarıyla vuruldu. Test, Türkiye'nin füze teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Typhoon'un Türkiye'nin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerden biri olduğunu vurguladı.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta başında NATO Parlamenter Meclisi yemeğinde duyurmuştu. Savunma sanayi işbirliklerini 7-8 Temmuz'u işaret etmişti. Heyetler Ankara'ya gelmeye, Türkiye'nin ürettiği savunma ürünlerini yakından incelemeye başladı. İlgi odağı olan o firmalardan biri de makine kimya endüstrisi oldu.
1: Ankara zirvemizin bir diğer ayırt edici özelliği savunma sanayi işbirliğine yapacağı vurgudur.
2: Yerli ve milli ürünler tanıtıldığı NATO heyeti hayranlıkla izledi. Savunma sanayi yatırımları büyük beğeni topladı. 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek kritik NATO zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında savunma sanayine de ayrı bir parantez açmış, zirvenin önemine dikkat çekmişti.
1: Zirve kapsamında düzenleyeceğimiz NATO savunma sanayi forumunda bir yandan gelişmiş ürünlerimizi sergilerken diğer yandan da bu işbirliğini çok daha etkili hale getirecek tedbirleri ele alacağız.
3: Peki NATO zirvesi savunma sanayi için neden önemli? Biliyorsunuz NATO zirvesine sadece liderler katılmıyor. Kabine üyeleri de katılıyor. Aynı zamanda tüm heyetler, askeri ateşeler dahil tüm heyetler o zirve için yapılan şehirde bulunuyorlar. Ki Ankara'da da böyle oldu. Ankara'daki şu anda savunma sanayi firmaları o askeri ateşelerin ya da heyetlerin ziyaretçi akınına uğruyor. Böylece o firmalarda kendi ürünlerini tanıtma fırsatı buluyor.
1: Müttefiklerimiz ve misafirlerimiz Türkiye'nin savunma sanayi alanında kısa sürede kat ettiği önemli mesafeyi görmüş olacak.
2: NATO Parlamenter Meclisi İstanbul ziyaretinde geçtiğimiz hafta Baykar'daydı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar heyete yerleşkeyi tanıtmış, yerli savunma sanayi ürünlerini göstermişti.
0: Dünyanın farklı noktalarından derlediğimiz haber turuyla devam edelim.
4: Venezuela'yı vuran çifte felaketin en net görüntülerinden biri bu. Binalar sanki altlarına dinamit yerleştirilmişçesine sadece saniyeler içinde böyle yıkıldı. Uydu görüntüleriydi izledikleriniz. Yeryüzündeki kameralarsa 9. günün sonunda mucize anlar kaydetti. 2 yaşındaki bir kız çocuğu beton yığınların arasından sağ çıktı. Arama kurtarma ekibinde görevli kadınsa verdiği emeğin karşılığını sadece insan hayatına dokunarak almadı, enkaz altında kalan köpeğine de kavuştu. Burası Amerika. Bir alışveriş merkezinde silah sesleri yankılandı. İçeridekiler panikle sığınacak yer aradı. Ama kurşunlardan kaçamayanlar da oldu. Polis iki grup arasındaki çatışmada iki kişinin öldüğünü duyurdu. İspanya ise saatlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Binlerce hektar alan daha şimdiden küle döndü, on binlerce kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

0: Gece Ajansı'nın bu bölümünde değerli konuklarımız var. Dünyanın gündemini konuşacağız. Hemen konukları takdim edeyim. Askeri stratejist Doçent Doktor Kemal Olçer. Kemal Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, iyi geceler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Merve Şebnem Oruç. Merve Hocam, hoş geldiniz.
2: İyi geceler, hoş bulduk.
0: İyi geceler, çok sağ olun. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Furkan Kaya. Furkan Hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum Sinan Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Tahran'a gideceğiz, Ekber bizi bekliyor. Zira İran'da Hamane için cenaze törenleri devam ederken ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin yeni turunun 11 Temmuz'da Pakistan'ın ev sahipliğinde yapılacağı öne sürüldü. ABD basını da dikkat çeken bir suikast iddiasını gündeme getirdi. Buna göre İsrail, İranlı yetkililerin içinde bulunduğu uçağı vurmayı planladı. Ancak ABD planı dolaylı yollardan İran'a bildirince suikast girişimi sonuçsuz kaldı. Ayrıntıları konuşalım istiyoruz. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'da bizi bekliyor. Hemen sözü Ekber'e bırakalım.
4: Sinan, teşekkür ederim. Sana, değerli konuklarına iyi yayınlar dilerim. İlk sorunla başlamak istiyorum. Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze töreni için arkamda da siz gördüğünüz şekilde başkent Tahran'da, yani Tahran'ın sokaklarında bu kapsamdaki etkinlikler devam etmektedir. Özür dilerim, sesim kendime geri geliyor. Onu bir düzelteyim.

0: Geniş ve uzun bir güzergah boyunca işte Ayetullah Ali Hamenei için cenaze etkinliği yapılacak ve Tahranlılar kendisine son vedada bulunmuş olacaktı. An itibariyle Tahran'da da çok geniş önlemler alınmış durumda. Hem güvenlik önlemleri hem güzergahla ilgili bazı önlemler. Şunu size söyleyebilirim, izleyicilerimize söyleyebilirim. Şu güzergah boyunca bütün bu güzergaha çıkacak sokaklar, caddelerin önü beton bariyerlerle kesilmiş durumda. Hatta İranlıların BRT olarak adlandırdığı bizim metrobüs olarak bildiğimiz işte yollar dahi söküldü. Oradaki betonlar söküldü. Çünkü bir izdihamın olması öngörülmektedir. Hatta İranlı yetkililerden gelen bilgilere göre İran İslam devrimi tarihinin en kalabalık etkinliğinin pazartesi yapılacağı ifade ediliyor. Böyle bir öngörü söz konusu. Diğer taraftan şunu da belirteyim. Başkent Tahran'da siz de arkamda görüyorsunuz. Biraz ben çekileyim siz görün. Başkent Tahran'daki çoğu meydanda da işte cenaze etkinlikleri devam etmektedir. Ayetullah Ali Hamenei'nin fotoğraflarını neredeyse Tahran'da her yerde görmek mümkün. Şimdi işte görüyorsunuz. Burası Devrim Meydanı. Devrim Meydanı'nda Ayetullah Ali Hamenei'nin fotoğraflarını, büyük fotoğraflarını, kocaman fotoğraflarını görmek mümkün. Özellikle dikkat çeken bazı fotoğraflar var. Orada Ayetullah Ali Hamenei'nin yumruğu, sıkılmış yumruğu çok dikkat çekmektedir. Hatta iki gün önce bu etkinlikler başlamaz. Şöyle göstereyim. Başkent Tahran'ın merkezinde Devrim Meydanı'nda Ayetullah Ali Hamenei'nin o sıkılmış yumruğu bir heykel haline getirilerek tam da Devrim Meydanı'nın, İnkılap Meydanı'nın ortasına yerleştirildi. Tabii İran'daki etkinlikler bununla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda Kum'da, Irak'ta ve Meşhed kentinde de Ayetullah Ali Hamenei için etkinlik yapılması öngörülmektedir. Sinan, ikinci soruna gelince bu müzakereler ne zaman yapılacak? Esasında İran'ın hala bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün Donald Trump'ın bir açıklaması söz konusuydu ve o açıklamasında bir hafta boyunca İran'daki etkinlikler dolayısıyla İran'la müzakerelere ara verildiğini söyledi. Esasında iddialı bir çıkışı da söz konusu oldu. Bu işte etkinliklere katılan İranlı liderlerde bir arada öldürebiliriz. Ancak bunu yapmayacağız. Çünkü bunu yaparsak işte İran'da konuşacak bir kimsemiz olmaz. Müzakerede edecek bir kimsemiz olmaz. Bu yüzden aldığımız kararla birlikte bu bir hafta boyunca kimse kimseye yönelik saldırı yapmayacaktı. Dediğim üzere İran'la resmi olarak bu müzakerelerin ne zaman başlayacağıyla ilgili bir açıklama yok. El Arabiya'nın bir iddiası söz konusuydu. Ancak geçtiğimiz sürelerde de birkaç kez haberleri doğru çıkmamıştı. O yüzden ben fazla o söz konusu kanalın yaptığı haberin ayrıntılarına geçmek istemiyorum. Ancak öyle görünüyor ki bu kez müzakereler Pakistan'da yapılacaktı. Son sorunuzla ilgili, evet, az önce de zaten söyledim, Donald Trump'ın bir iddiası, bir işte tehdit söz konusuydu. Biz böyle yapabilirdik ancak yapmadık. Bazı iddialar söz konusu da Amerikan medyası adına açıklamada bazı ABD'li yetkililere dayandırarak İsrail'in müzakerecileri, yani İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'yı ve aynı zamanda Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ı öldürmek istediğini, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin dolaylı bir şekilde aracılar üzerinden İran'ı bu konuda uyardığına ilişkin bir iddia söz konusu. Gerçi gün içinde İsrail'den bir açıklama yapıldı. İsrail Başbakanlık Ofisi bu iddianın da doğru olmadığını söyleyebilirim. Evet, buradaki etkinlikte devam etmektedir. İnsanlar arkamda duyduğum kadarıyla tekbir sesleri getirmeye devam ediyor ve öyle görünüyor ki sabaha kadar da bu etkinlik bu bölgede, Tahran'ın diğer yerlerinde devam edecektir. Dediğim üzere zaten resmi tatil, bütün kurum ve kuruluşlar çalışmıyor ve Tahran'da hummalı bir çalışma vardır. Özellikle pazartesi günü için, dediğim üzere altında da çizmenin de fayda vardır. Ülke yetkililerinin gelen açıklamaya göre ülkenin en geniş katılımlı toplantı pazartesi Ayetullah Ali için yapılacağı ifade ediliyor.
1: Ekber, teşekkür ediyorum. Kemal Hocam, var mı sorunuz?
2: Yani bu törene devlet protokolünün katıldığı gün belli mi? Bir de Mustafa Hamenei'nin böyle bir törene resmi anlamda katılması bekleniyor mu?
0: Değerli hocam, Kemal hocam şöyle söyleyeyim. Evet, zaten onlar dün aslında önceki gün, yani cuma günü devlet protokolü bu etkinliğe katıldı. Aynı zamanda yurt dışından, yabancı ülkelerden gelen konuklarla birlikte devlet protokolü de işte Tahran'daki Musalla Camisi'ndeki etkinliğe katıldı. Kendisine saygı duruşunda bulundu. Mesut Pezeşkan orada hazırdı. İşte meclis başkanı, yargı başkanı, bazı

0: askeri yetkililer de orada hazırdı. Fakat oğul hamleye katılmadı. Esasında diyorum bir tartışma söz konusuydu. En azından bu süreçte bir sesli mesaj vermesi veya bir görüntülü mesaj vermesi, hatta bazı iddialar söz konusuydu. Belki oğul hamleye bizzat kendisi babası için bir namaz, cenaze namazı kılar. Bu yönde de bazı tartışmalar söz konusu. Ancak bunların hiçbirinin kesinleşmediğini ifade edebilirim.
1: Ekber, teşekkür ediyorum. Merve Hocam, buyurun.
2: Şimdi 28 Şubat'ta hayatını kaybetmiş birinden bahsediyoruz. Ancak bugün gerçekleşebiliyor cenaze töreni. Biraz Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleşen müzakereler çerçevesinde sanki zımnen bir saldırmazlık mutabakatı mı yapıldı acaba diye düşünüyorum. İkincisi, 3-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmesi de yani NATO zirvesiyle çok üst üste geliyor. Yani Trump Türkiye'ye gelecek, sen ona dokunma karşılığında protokol dışarıya çıkıyor, biz de ona dokunmayalım gibi bir anlaşma var sanki. Ekber Karabağ ne der?
3: Görünmeyen bir anlaşma.
0: Evet, zaten Donald Trump bugün açıklamalarında ifade etti. Aslında bugün diyelim, cumartesi günü açıklamasında ifade etti. Bir hafta boyunca karşılıklı olarak birbirimize saldırmayacağız. Bu bir haftadan sonra işte müzakereler devam edecekti. Gönlünde bir ifadesi söz konusu oldu ve o ifadesinde de evet, bu etkinliklere, tabii bu etkinliklere üst düzey askeri yetkililer, siyasi yetkililer de katılıyor. Ve Donald Trump da son açıklamasında evet, onların hepsini bir arada da öldürebilirdik. Ancak bunu yapmayacağız. Evet, bir görünen bir anlaşma söz konusu. Esasında değerli hocam, şu altında iyi çiziniz. 4 ay bundan önce takribi olarak bu olay gerçekleştirdi. Tabii izleyicilerimizin kafasında da şöyle bir soru olabilir. Neden 4 ay sonra Ayetullah Ali Hamenei işte için böyle bir etkinlik yapılıyor? Esasında yetkililerden gelen açıklamalara bakıldığında Hamenei için geniş çaplı bir etkinlik yapılması öngörüldü. Ve tabii bu savaş boyunca bunun yapılması mümkün olamayacağını düşünen yetkililer bunu daha bir uygun zamana, işte böyle bir sürece, yani ateşkesin olduğu ve tarafların birbirine yönelik bir saldırı yapmadığı uygun bir zamana erteledi ve şu anda bu tarihte bu yapılmaktadır. Gerçi İran teyakkuzdadır. Daha dün ve ondan önceki gün İran'dan hem devrim muhafazanı hem hatırlamaya karargahına gelen açıklamada eğer Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle İsrail, İran ki bu işte etkinliği suikast, işte bu suistimal ederek bir terör eylemi gerçekleştirmeye çalışırsa İran'ın vereceği yanıtın çok sert olacağına ilişkin İran tarafından açık bir şekilde de bir uyarı mesajı yayınlandığını da ifade edebilirim değerli hocam.
1: Furkan Hocam, var mı bir sorunuz?
3: Valla şöyle, aslında tam da cenazeden bahsetmişken ben hatta şöyle düşünüyorum kendimce, bence cenaze çoktan defnedildi. Yani Hamane'nin cenazesi bence çoktan gizli bir şekilde defnedildi. Bu sembolik bir tören gibi geliyor. Çünkü 4 ay çok ciddi bir zaman. Zaten kimse mezarını bilmeyecek belki de. Nerede olduğunu çok, yani kısıtlı bir kesim bilecek. Çünkü içeriden de büyük bir sıkıntı var. Kimin ne olduğu belli değil. O bazen hani içerideki kesimlerden bahsediyoruz. O birinci durum. Bir de ikincisi şu var. 89'da Hümeyni'nin cenazesini hatırlayalım. Kendisinin tabutu açıldı, kefeni yırtıldı, düştü neredeyse. Öyle hatırlıyorum ben görüntülerden. Şimdi o zaman da 8-9 milyon katılımlı, Ekber Bey tabii daha iyi bilecektir, bir katılım vardı. Bundan 20 milyon katılım beklendiği ifade ediliyor. Yani neredeyse bütün İran törende olacak. Bunun güvenlik tedbirleri, yani biraz sembolik bir törenmiş gibi geliyor bana bu. En sonunda da bir defnedildi diyerek olay bir şekilde kapatılıyor. Mujtaba Hamane'nin de cenaze namazını kıldırması, evet ben de aynı şekilde yani görünen o şekilde bir beklenti de var. Ama kıldırmayacaksa da kim kıldıracak? Usulen kimin kıldırması gerekiyor eğer Mujtaba Hamane'yi kıldırmayacaksa cenaze namazını?
0: Değerli hocam, bir imamın ismi zikredildi. Ben aklımda şu anda o imamın ismi aklımda değil. Resmi medyada öyle bir haber gördüm. Ancak yine orada da altı çiziliyor. Bazı meseleler dolayısıyla bu etkinliklerde aksamalar söz konusu olabiliyor. Yani değişiklikle söz konusu olabiliyor. Mesela Kum kentinde namazı kılacak ki o ilgili din adamının ismi değiştirildi. Yani başka bir isim namazı kıldıracaktı. İşte bu cenaze nerede defnedilecektir? İmam Rıza Türbesi'nde defnedilmesi öngörülmektedir. Esasında 2 sene önce de İbrahim Reis'i de yine İmam Rıza Türbesi'nde defnedilmişti. İmam Rıza'nın biliyorsunuz Şiilerin 8. imamı. Şiilerin sadece tek bir imamı İran'da defnedilmiştir. Meşhed kentinde. Ve Ayetullah Ali Hamneydi son veda etkinliği, son cenaze töreni söz konusu kentte yapılarak defnedilecektir. O izdiham meselesiyle ilgili de evet, hatta şöyle bir açıklama da geldi. Eğer fazla o kadar yani insan söz konusu yani sokağa çıkarsa ve bu etkinlik yani kontrolden çıkarsa bu cenaze etkinliğinin havadan yapılması da öngörülmektedir. Özellikle Meşhed için bunun geçerli olabileceğine ilişkin ben bugün basında bazı haberler gördüm. Az önce de değerli hocam zaten zikrettim. Yani bu ben bulunduğum bu güzergahtan da yine cenaze etkinliği, bu cenaze töreni yapılacaktır ve cenaze bu güzergahtan da geçecek ve ben buradan az önce an itibariyle Tahran'daki İnkılap Meydanı, Devrim Meydanı'ndayım. Ta Azadiye'ye kadar gittim. Takribi olarak 10 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Yani bu güzergaha çıkan bütün caddelerin beton bariyerlerle kapatıldığını gördüm. Her sokağın başında da yine güvenlik görevlileri vardır. O izdihamı önlemek için. İşte oraya bir araç girmesin diye. Hatta benim dikkatimi çeken de bir husus vardı. O İranlıların az önce söylediğim o BRT dedikleri, o metrobüs durakları olsun, o bariyerler olsun, onların tamamı sökülmüştü. Benim dikkatimi bu çekti. Çünkü onların tekrardan yerine koyulması da büyük bir masraf gerekecekti.
1: Ekber, çok teşekkür ediyoruz. Tabii bir provokasyon olur mu? Merak ediyorum. Suriye'deki gibi bozmak isteyen, ittifakı bozmak isteyen, anlaşmayı bozmak isteyen İsrail akla geliyor. Özellikle tabii onu konuşacağız. İsrail'in suikast planı ortaya çıktı. Arkadaşlarımdan rica edeyim buraya Barkovizyon'u da paylaşabilirsek. İsrail'in suikasti son anda engellendi. İçeriğini biraz paylaşayım, değerli konuklarımızla konuşalım. İsrail, Nisan ayında İran Dışişleri Bakanı Erakçı ve Meclis Başkanı Kalibaf'ı öldürmek istedi. Pakistan'daki görüşmelerden dönen Kalibaf ve Erakçı'nın uçağı İsrail'in hedefindeydi. Saldırı amacıyla iki İsrail savaş uçağı Irak yakınlarındaki batı sınırından İran hava sahasına girdi. İran bunu fark edince Erakçı ve Kalibaf'ın uçağı apar topar Meşhed'e acil iniş yaptı. ABD Orta Doğu ülkelerinden İran'ı İsrail'in suikast planı konusunda uyarmalarını istedi. New York Times böyle yazıyor. Kemal Hocam nasıl değerlendirmek lazım? Böyle bir ihtimal var mı? Gerçi İsrail bunu yalanlıyor.
4: Ama yalanlaması yapmış, bir yalanlar anlam...
1: Yapmadığı için yalanlar, evet. Yapamadığı için
4: yapamadı. Engellendi, öyle gözüküyor. Yani İsrail'in bir suikastlar planı var. Çok önceden beridir var. 7 Ekim'den beri bir suikastlar planı var. O plan bir gelen harekat planının lahikası gibi gözüküyor. Onu biliyorsunuz daha önce de ifade ettik. Belli bir sıra dahilinde özellikle İranlı liderler, Filistinli liderler ve Hamas'ın önde gelen liderlerini öldürmek üzerine, şehit etmek üzerine Hamas liderlerini bir şekilde bir plan var. O planı uyguluyorlar şu anda. Aralıklarla. Mesela Hizbullah'la ilgili o planlar geçerli. Liderlikle ilgili suikast yapmak İsrail katil ordusunun temel taktiklerinden bir tanesi. Çünkü onlar şöyle düşünüyor. Liderler, lider odaklı örgütler bunlar. İşte Hizbullah, Hamas, işte İran'da liderlik değil mi? Velayet-i Fakih ve onun etrafındaki yakın liderler çok kritik adamlar. Dolayısıyla onlar ortadan kalkınca yapı bozulacağını düşünüyorlar. Tam tersi ortaya çıktı. Mesela Hamas liderlerini işte değil mi şeyde Tahran'ın göbeğinde Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde şehit ettiler. Ne bileyim ondan sonra sahada harp sahasında şehit ettiler. Sinvar. Savaşarak şehit edildi. Dolayısıyla bunların planları içerisinde çok büyük ihtimalle Müşteba Hamenei de var eğer hayattaysa. Arakçı da var, Dışişleri Bakanı. Kalibaf da var, Pezeşkiyan da var. Ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyduğu bir takım irade veyahut da İsrail'le çatıştıkları politikalar İran özelinde bu suikast planlarını hayata geçirmekte zorlanıyorlar. Fakat yine de bütün bunlara rağmen sahte bayrak operasyonlarıyla sanki İran'ın içinden yapılmış gibi, İran'ın muhalefeti tarafından yapılmış gibi, silahlı örgütler veyahut da yapılmış gibi, tarafına yapılmış gibi çalışmalar yapabilirler.
1: Mossad hala etkili mi İran içerisinde?
4: Ben etkisiz olduğunu düşünmüyorum. Yani Mossad çünkü sadece uyutulabilir. Yani hücreler kapatılabilir, dondurulabilir. Fakat istendiği yer ve zamanda tekrar hayata kazandırılabilir.
1: Ya bu suikast iddiaları ortaya çıkınca akla İbrahim Reis'i geliyor.
4: Ya işte evet. Ta oradan beri yani

0: D-2'den beri bakın kaç tane değil mi? Hani suikast,
1: reisi suikast mıydı? İçeriden bir işbirlikçiyle yapılabilir miydi?
0: Pek tabii
1: sorusu
0: ki.
1: Akla geliyor.
0: Pek tabii ki yapılabilir. Mossad'ın zaten yöntemi bu. Yani Mossad kendi elemanlarıyla bu işi yapmıyor. Bakın bütün ülkelerde işbirlikçi hain bulmakta çok yetenekliler. İran da örümcek ağı gibi bunlar. Bakmayın şu anda İran biraz zemin kazandı. Çok sert tedbirler alıyor muhalefet konusunda ya da böyle bir hain yakalandığında derhal idam ediyor. Yani hiç şeyi yok, taviz vermiyor İran bu konularda. O yüzden hücreler uyutulmuş vaziyette. Bir de bunların suikast planının yanında suikastçı timleri var. Kara kuvvetleri içerisinde, o katil sürüsünün içerisinde özel kuvvetlerde suikast timleri var. Sniper'cılar var. Ondan sonra hava kuvvetlerinde F-15I pilotları var. Bir kısım filolar suikast filoları olarak ayrılmış. Benzer yapı deniz kuvvetlerinde de var. Hatta füzecilerde bile var, füze komutanlıklarında. Mesela seyir füzesiyle vurdular Haniye'yi biliyorsunuz. Yattığı yerleşkenin içerisinde yatak odasına doğrudan bir seyir füzesiyle nokta atışı yaptılar. Her kuvvetin içerisinde böyle hazır bekleyen füzecileri, hava kuvvetlerinde işte pilotlar, uçaklar falan var. Şimdi dolayısıyla bunlar şöyle çalışıyor. Ani çıkan hedeflere derhal reaksiyon gösterecek şekilde acil mukabele kuvveti gibi belli bir noktada bekliyorlar bunlar. Başka bir görev almıyorlar savaşlarda. Mesela hatırlayın 28 Şubat sabahı aslında harekat başlamayacaktı biliyorsunuz. Niye başladı? Çünkü saat 8.30'da Ali Hamenei kendi çok yakın ekibini toparladı. Kendi evinde üstelik. Ve sürekli kaldığı konutunda. Ve galiba 48 kişilik bir gruptu onlar. Çok yakın insanlar, tanıdığı ve devlet bürokrasisinde askeri ve sivil çok yüksek bir insanlar. Ve onu haber alan işbirlikçiler derhal Mossad'a haber verdiler. O vasıtayla doğrudan Amerika'ya kadar uzadı bu bilgi, anlık bu istihbarat, canlı istihbarat. Ve bu şey timleri, suikast timleri, füzeciler hemen harekete geçtiler. Aksi halde düşünün mesela böyle bir saldırı yapacaksınız. O yerleşkede elbette planları vardır, ateş planları önceden ama orada o yerleşkede bu kadar insanın toplandığını sadece ve sadece o ekibin çok yakınları bilebilir. Hemen yanındaki koruması, hemen yanındaki görevliler, o binanın hemen yakındaki işte girişteki görevliler, yani çok yakın gruplar. Demek ki onların içerisinden de oluşturulmuş bir suikast, daha doğrusu işbirlikçi grup var. Yani, onlar yok oldu mu olmadı.
1: İran'da biraz buna davetiye çıkarmış gibi gözüküyor.
0: O çok tartışmalı bir konu. Yani Ali Hamenei gibi en önemli lider, sen git etrafındaki bütün kritik adamları toparla ve toplantı icra et ki hatırlar mısınız ondan önceki yayınlarımızda, Şubat ayındaki yayınlarımızda bu programda biz sürekli böyle bir şeyin olabileceğini düşünüyorduk. Değil mi? İkaz ediyorduk hatta. Ciddi suikastlar planı var. Bu planın içerisinde kimler yok? Bakın bütün dünyada dikkat buyurunuz özellikle Orta Doğu coğrafyasında İsrail'e muhalif herkes var. Sırasını bekliyor. Fırsatını bekliyor, zamanını bekliyor. O yüzden çok dikkatle liderlerin korunması lazım.
1: Hala bu planlar var mı hocam?
0: Kesinlikle geçerli. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Bu planlar nerede yapılıyor biliyor musunuz? İngiliz üstlerinde yapılıyor. Kıbrıs'ta, Güney Kıbrıs'ın yakınlarında Dikerliye ve Avrotur üst bölgelerinde İngiliz üstleri var. Dokunulmaz. Kimse giremiyor. İngiliz toprağı zaten. Bütün bu harekat planları, Filistin'deki, Gazze'deki o suikastlar, Batı Şeria'daki ilerlemeler ya da suikastlar, oradaki işte soykırımlar, o planlar, harekat planı yapılırken bunların ekleri içerisinde suikast planları yapıldı. Hatta bir kısım listeler yayına çıktı, sızdı. Baktık ki öldürülenlerin içerisinde isimleri var. Yani öldürülenlerin isimleri o listede var. Demek ki kabarık bir liste var ortada. İsrail bunu fırsat buldukça ne bileyim bir etkinlikte yapabilir, bir toplantıda, bir konferansta, bir yolculuk esnasında, havada intikal esnasında, her türlü koşulda ve saatte yeter ki fırsat bulsun. Ama Amerika bu suikastlar planı konusunda dediğim gibi tekrar özellikle şu anki görüşmeler, ortaya çıkan Hürmüz hassasiyeti, İran'ın birkaç adım önde gidiyor olması, Amerikan kamuoyu, seçimi, şu bu falan, bütün bunlardan dolayı bu suikastlar planını engelliyor gibi gözüküyor şu anda. Ben Mossad'ın CIA olmadan ayrı çalıştığını da düşünmüyorum. Bunlar birbirlerini biliyorlar. Birbirlerini de ikna ediyorlar. etkiliyor.

0: CIA işte sabah 8.30'da 28 Şubat sabahı Mossad'dan aldığı planı gitti koştura koştura Trump'ın önüne koydu. Sabah saatlerinde. Artık o saat kaçtı orada. O anda Trump'ı ikna etti Netanyahu. Tam vaktiydi. Çünkü eğer o liderleri öldürürsek bu savaşı başlamadan bitiririz dedi. Böyle bir şey ortaya çıkarttı. Sonra işte doğru ayrılıkçıları da kışkırtacağız. Onları da ayaklandıracağız. Rejime karşı yürüteceğiz dedi. Arkasından devrim muhafızları teslim olacak. İran halkı zaten dünyadan bir haber. Dağınık vaziyette bir sürü ayrılıkçı var. Belluciler var, Kürt gruplar işte Pijak grupları diyelim. Bütün bunların hepsini güzel bir oyunla aktardılar Trump'a. Trump da onay vermek zorunda kaldı. Onun için ben suikastlar planı konusunda bölge ülkelerinin özellikle karşı cephede yer alan liderlerinin dikkatli olması gerektiğini salık veriyorum şu anda.
1: Şimdi hesap hatası da yapılmış olabilir. Çünkü gidenlerin yerine daha radikal isimler geldi. İran'da çok sert isimler geldi. Belki de direnişi etkiledi. Savaşın seyrini
0: etkiledi. İşte dediğim gibi Mossad'ın büyük bir yalanı ki ilk defa söylemiyor bunu Mossad. Ya hesap hatası da olabilir tabi ama böyle bir fırsat çıkmış. Ya onlar bakın işbirlikçi dedim ya az önce. Onların içerisinde akademisyen de var, medya mensubu, iş adamı da, asker de var, istihbarat başkanları var. Ahmet Necat ne dedi? İşbirlikçilere Mossad'a karşı bir birim kurduk. Başındaki adam Mossad ajanı çıktı dedi. Yani daha ne desin adam? O kadar vahim bir tablo var ki ortada. Bunların her sektörde karşılığı var İran içerisinde. Bunların bir kısmı tespit edilebildi, bir kısmı edilemedi. Onlar dediğim gibi bir kısmı kaçtı belki. Bir kısmı hala içeride bekliyorlar. Ve bunlar bir kere ajanlık yaptı mı artık paçayı sıyıramazlar. Bir şekilde ya kendini gizleyecek, fırsat çıktığında bilgiyi aktaracak. İran içerisindeki şu anki tabloda cenaze dönemi içerisinde hocamın da ifade ettiği 3-9 arasındaki tarihteki cenaze merasimi, NATO toplantısı, müzakerelerin hala devam ediyor olması Doha'da filan. Bunların hepsi İsrail'i endişe ettiriyor, beklettiriyor. Ama önümüzdeki günlerde eğer İsrail, Lübnan, İran, Filistin ve Yemen cephelerinde herhangi bir ilerleme kaydedemezse emin olun çok spekülatif bir liderler suikasti hayata geçirecektir. Dediğim gibi tekrar söylüyorum ben bu konuyu. Dikkatli olmak lazım. Türkiye için de geçerli bu durum.
1: Merve Hocam çok önemli bir şey söyledi. Aynı anda aynı tarihlere denk gelen hem NATO toplantısı hem de cenaze töreni belki de bu suikast planını ortadan kaldırmış olabilir. Olası bir suikast planını. Tabii,
0: yani 4 Temmuz da tabii önemli tabii. Amerika için. O da üstüne konu koyun. Anlamlı.
1: Merve Hocam şimdi Pakistan'daki görüşmelerden dönüyor Kalibaf ve Erakçı. İsrail'in hedefinde bu uçak. Ne yapmayı planlıyor İsrail? Niye böyle davranıyor?
2: Aslında o günleri bir hatırlamak lazım. Nisan ayında J.D. Vance'le Pakistan'da Kalibaf'ın görüşmesi gerçekten oldu. Hatta bugün Kalibaf'ın baş danışmanı, yani bu haberi alıntılamadı ama Meşet'teki o acil iniş yapılmak zorunda kalındığını ve Tahran'a, Meşet'ten Tahran'a 8 saat karayoluyla gelindiğini doğruladı. Bir anlamda haber doğrulanıyor. O şu enteresan mesela bu olayın gerçekleşmesi ve sizin de aslında görselinizde vurguladığınız kısmın ötesine, yani Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu ülkelerinden İran'ın uyarılması, alarm edilmesini istiyor ya. Ya bu haberin yayınlanması bile bence önemli bir şey. Yani Amerikalı yetkililere dayandırılıyor haberler. Hem New York Times'ta hem Washington Post'ta. Yani aslında Amerika'nın içerisinden İsrail'in suikast planı bir de dünyaya sızdırılıyor. Sadece Nisan ayında yaşanan bir olayla da kalmıyor. Bunu İran tarafı sızdırsa ayrı farklı bir şekilde konuşuruz. Ama Amerikalıların sızdırıyor olması, yani kendilerinin beraber savaşa girdikleri müttefiklerinin bir de böyle bir şey yapmış olduğunu bugün söylüyor olmaları, bugün ilan ediyor olmaları, hem de kendilerinin en prestijli uluslararası iki gazetesinden bahsediyoruz. Hakikaten bu mutabakata gelen sürecin aslında ne kadar ne yollardan geçtiğini bize düşündürüyor. Şimdi Mart ayında 17 Mart'ta Ali Larijani suikasti, en kritik en önemli suikastlerden bir tanesi gerçekleştirildi. Doğrudan İsrail tarafından. Mesela Amerika bunun ne kadar parçasıydı şimdi tekrar sormak lazım. O dönemde ilk 28 Şubat'ta evet beraber.

0: haber bir toplu saldırı yapıldı ama sonrasında hatırlarsanız bu kritik isimleri, hocam Kemal hocam bayağı detaylı değindi. O isimlerin hepsinin ölümünde aslında o suikastlerde, nokta atışlarda hep İsrail tek başına üstlendi. Biz acaba bir görev paylaşımı mı var diyorduk. Sonrasında 23 Mart'tı, Trump'ın bir ifadesi vardı, tarihi kontrol ettiğim için söylüyorum. Sürekli olarak bir şeyden bahsediyordu işte, İran'da görüşme yaptığımız önemli isimler var, çok değerli. Ama kim olduğunu henüz, Kalib Afis mi daha yoktu piyasada, hatırlayın.
1: Yani isim vermeye endişe ediyorum çünkü evet,
0: öldürülmesinden endişe ediyorum demişti açık açık. Yani biz de o zaman bundan şüphelenmiştik. Bayağı aslında İsrail'in öldürmesinden şüphelendiği için ismi vermek istemiyor mu dedik. Bizzat o gün daha böyle Trump'ın açıklamasından 1-2 saat geçti geçmedi. Zaten Kalib Afis ismi İsrail medyası tarafından ortaya atıldı ve Amerika tarafı da yalanlamadı. Kalib Afis o zaman hedefe oturtuldu zaten doğrudan. Ve anlaşılıyor ki İsrail, yani Trump'ın öldürülmesini istemiyorum demesine rağmen onu öldürmeyi kafasına koymuş.
1: Hocam zaten
0: ve bunu çabalamış yani.
1: Telefon görüşmeleri dinleniyormuş zaten.
0: Tabii tabii yani yok, her şeyi dinliyorlardır. Ben Kemal hocamdan kısmen şurada ayrışıyorum. Yani şimdi bu arada yani şunu söylemem lazım önce, o ayrıştığım kısmı söylemeden önce. Bir görüş farklılığı var. Yani böyle bir ittifakta koca bir çatlak var. Yani 10 yıllardır ayrışmayanlar şu anda ayrışıyorlar, nihayet o gün geldi falan, öyle düşünmüyorum. Ama bu fikir ayrılığının özellikle de istihbarat masalarında, yani istihbarat, aynı ülkenin istihbarat örgütleri bile birbirleriyle rekabet ederken, ben Mossad'ın, yani belki CIA Mossad'a çok bağlı olabilir ama Mossad CIA'ya o kadar bağlı değil. Mossad'ın kendi ajandası hep, yani Amerika'ya karşı bile, en büyük dostuna, müttefikine karşı bile B planı, C planı, D planı olan, farklı farklı böyle projeleri olan bir yapı. O yüzden yani Amerika içerisinde bile farklı istihbari faaliyetler yürüten adamlardan bahsediyoruz. Burada da haydi haydi bir yere kadar bunu yapmışlardır. Ama bugün itibariyle şunlar kritiktir. İşte Vance'in o konuştuğumuz çok büyük çıkışı. Ardından İran'da bugün yaşanan, az evvel konuştuğumuz. Yani günün sonunda evet, yani bu süreci kendi cenazenizi yapabilirsiniz. Size 6 gün. Biz de o sırada geliyoruz. Yani bir mutabakat yürütmeye çalışıyor olmaları. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten çıkmak istiyor mu diye düşündüğümüz o soru kısmının, o sütunun altına böyle bir artı daha koymamıza sebep. Evet, kesin %100 diyemiyoruz çünkü Amerika içerisinde de yani işte İsrail yanlıları ve İsrail'le bu savaş devam etmemeli diyenler var. Bunlar da sürekli birbirleri rekabet halinde. En önemlisi de Trump'ın zihni. Trump kolay manipüle edilen bir adam. Evet, bir tüccar, farklı düşünceleri var, işte NATO konusundan tutun Avrupa'ya, pek çok farklı görüşe sahip.
1: Bir taraftan
0: ama,
1: seçim var.
0: Ama bir ideolog değil, bir ideolojisi olan biri değil ve o yüzden yani yeri geliyor parayla, yeri geliyor farklı konularla gerçekten sıklıkla manipüle ediliyor. O yüzden de bu süreçte mesela Vance'in İran konusunda daha samimi olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü adam yani Orta Batı'dan gelen bir Amerikalı. Hakikaten Amerikalı, orta sınıfı dert eden biri. Farklı öncelikleri var. İsrail konusu onun için birinci sırada değil. Ve bu savaşa başından beri mesafesi var. Ama Trump ne yapar? Yani birinci döneminde kalkıp da Kudüs'ü başkenti ilan eden falan birinden bahsediyoruz. Yani yarın öbür gün işte mesela bu hafta, tam önümüzdeki hafta için söylendi ama NATO zirvesinden önce mi sonra mı kontrol edemedim. Yeni biz yayına girerken söylendi. Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyareti kesinleşmiş galiba. Şimdi öncesinde ayrı şeyler konuşur. Fark zaten gitmeye sürekli çalışıyordu. NATO zirvesi öncesinde Trump'la görüşmeyi garantilemeye çalışan bir Trump vardı. Netanyahu vardı. O görüşmede neler gerçekleşecek? Trump'ın yine kulağına neler fısıldanacak? O yüzden ara seçim sonrası özellikle, yani bu 60 günlük süre uzar uzar uzar ve Amerika'daki ara seçimleri bulursa, ara seçimin sonrasında hala o mutabakat masası devam ediyor.

0: eder mi? Ateşkes devam eder mi? Yoksa İsrail yine bir şey yapıp tekrar savaşı başlatır mı? Yani bakmak lazım. Hiçbir şey yani hala garanti değil.
1: Bu arada İran'da hocam çok ciddi bir istihbarat ağı kurmuş İsrail'de. Yani bu da önemli. Aynı şeyle karşılık veriyor mütekabilet esasına göre. İran İstihbarat Örgütü de İsrail içerisinde ciddi bir işbirlikçi ağı teşkil ettiğine dair haberler yayınlanmaya başladı. Hatta birkaçı yakalandı, idam edildi, öldürüldü İsrail tarafından. Yani karşılıklı istihbarat savaşları böyle devam ediyor. Yani İsrail dediğimiz katil devlet bir şekilde bu barışı muhakkak sonlandıracak. Muhakkak sonlanacak, öyle ya da böyle sonlanacak ve kendi kaldığı yerden harekatına Lübnan başta olmak üzere devam edecek. Çünkü orada çok büyük kazanımlar elde ettiğini değerlendiriyor Genelkurmay Başkanlığı, özellikle İsrail.
2: Furkan Hocam, nasıl değerlendireceksiniz bu suikast planlarını? Hem de üzerine cenazeyi de katalım. Bir taraftan orada bir yas var bir tarafta. Protestolar da vardı. Bu barışı istemeyenler de var İran içerisinde bir yandan. Şimdi bu İsrail rahat durmayacak gibi gözüküyor. Bu savaş sürecek mi, devam edecek mi?
3: Şimdi İsrail zaten 60 günlük ateşkese ben tanımayacağım dedi. Yani ateşkesi ben tanımayacağım dedi. Hatta işte Ben Gvir, Katz ve Smotrich üç açıklama yaptı. Üç Siyonist bakan ve dediler ki biz Amerika'nın sömürgesi değiliz. Amerika'nın ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Biz politikamıza devam edeceğiz. Yani Lübnan saldırılarına devam edeceğiz dedi. Ve barışın bozulması için, ateşkesin daha doğrusu, mutabakat metninin daha doğrusu, belki zeminin bozulması için de zaten elimizden geleni yapacağız duruşu sergilemeye devam ettiler. Yani sadece Netanyahu değil, bunu Ben Gvir ve efendim Yair Lapid ve Naftali Bennett, bunlar da zaten ifade ettiler. Hatta Türkiye'yi düşmanlaştıran, Türkiye'yi işte efendim İran, yeni İran bizim için Türkiye'dir gibi açıklamalar yaptılar. İşte bunların yine size geçen hafta galiba değerlendirmiştik. Diaspora Bakanı Türkiye 1000 kat daha tehlikelidir İran'dan gibi açıklamalar yapıyorlar. Yani artık rota İran'dan böyle Türkiye'ye doğru çekilmeye çalışılıyor. İran dosyasını bir şekilde halletmeye çalışıyorlar. Şimdi Kemal Hocam ve Merve Hocam'a katılıyorum. Bu suikastler meselesi bir sistematik bir şekilde devlet eliyle yapılacağını bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ilan etmiş oluyor. Şimdi bugün de önemli bir gün. Amerika açısından da 250. yaş günü Amerika Birleşik Devletleri'ne. İşte şovlar yapılıyor, uçaklar uçuyor falan. Bir taraftan da İran'da da yas var. Ve Trump diyor ki bir hafta size cenaze için mühlet verdim diyor. Yani bir hafta ağlayın diyor, üzülün diyor. Ondan sonra diyor ne olacağız bakacağız diyor. Şimdi bu zaten söylemsel olarak baktığınız zaman İran bir sömürge ülkesi değil. İran bir muz cumhuriyeti değil tabii ki. İran'da eşit egemen bir devlet olarak teveccüh görmesi gereken bir ülkeden bahsediyoruz sonuçta. Ama Amerika Birleşik Devletleri üst perdeden konuşması devam ediyor. Şimdi bu biraz evvel hocamın da dediği Ahmet Nejat'ın işte efendim biz bir bilim kurduk, başına geçirdiğimiz adam bile Mossad ajanı çıktı diyorsa eğer, zaten İran içerisinde ciddi bir güverte temizliğine ihtiyaç var. Kimin ne olduğu belli değil. Hangisi yani kim, zaten ajanın kendini belli etme durumu söz konusu olamaz ama bu güvensizliğin doğurduğu ortamda İran nasıl düzlüğe çıkacak? Şimdi bunu İsrail tarafı da işte buydu galiba yanlış hatırlıyorum. Evet, Çikli, İsrail Diaspora Bakanı bu sözde 10 bin kat daha fazla tehlikeli demişti. Bu söz bence çok çok önemli ve Suriye'de karşı karşıya geleceğiz dedi. Yani bakın bu savaş ciddi manada aslında Türkiye'yi hedefe koyan, yani Türkiye ile karşı karşıya geleceğiz demeye getirten
2: hocam,
3: bir söz.
2: Hocam paylaşayım, A Haber Radyo'dan da bizi dinliyorlar. Şimdi bu görüntüyü, Türkiye Suriye'de adeta himaye bölge kurdu. Türkiye bizim için İran'dan 10 bin kat daha fazla tehlikeli. Suriye'nin İsrail'le barış içinde yan yana yaşaması mümkün değil. İsrail er ya da geç Suriye ile savaşacaktır. Gözlerimizin önünde daha önce gördüğümüz her şeyden daha tehlikeli bir eksen yükseliyor. Türkiye, Katar ve Pakistan.
3: Şimdi bunun için tabii Suudi Arabistan, Mısır. Onlar da biliyorsunuz bu bizim bahsetmiş olduğumuz bir eksen, bir pakt anlayışımız var. Bu İsrail'in hem hep konuştuğumuz Davut Koridoru projesi hem bu İbrahim Anlaşmaları üzerinden bu Arz-ı Mevut coğrafyasına kendilerince yayılma stratejisine, siyasetine karşı bir karşı hamledir aslında bizim ortaya koymuş olduğumuz bu eksen. Şimdi dolayısıyla bunu da gördükleri için İran meselesinde bir şekilde Türkiye ile İran'ı da karşı karşıya getirmeye çalışır hatırlayın. İran'dan Türkiye'ye füzeler atılmadı mı? Nahçıvan'a füzeler atılmadı mı? Sayın Cumhurbaşkanı çıktı buna tepki göstermedi mi? Pezeşkian ne açıklama yaptı? Bizim böyle biz bir şeyden haberimiz, biz atmadık dedi. Evet,

0: ben. Onların atmadığına inanıyorum. Ama İran içerisinde bir İran daha var. Şimdi hatırlayın, ne demişti Netanyahu bundan işte Gazze katliamı zamanında? Biz de 12 günlük savaşta. Biz dedi buradan Pers halkına sesleniyoruz, Perslere dedi. Sizleri özgürleştireceğiz. Çünkü Yüce Kiros, Perslerin büyük imparatoru Kiros bizi Babil sürgününden kurtardı. Biz de onları kurtaracağız dedi. Şimdi bu teolojik atıfın, tarihi atıfın bir anlamı olmalı değil mi? Şimdi neden Persler diyorlar? Çünkü İran'ı Persler üzerinden bölme planlarını bu şekilde sahaya süreceklerdi. Ne dediler sonra? Sizi Kürtleri Mahabat bölgesinde özellik vereceğiz. Hatta kuzeydeki Türkler, yani Güney Azerbaycanlı adlandığımız Tebriz bölgesindeki 30 milyon Türk'e de sizi Azerbaycan'la birleştireceğiz. İran'ı parçalayacağız dediler. Ama Türkler ne dedi? Şimdi şunu söylemek lazım. İran tarihi Türk tarihidir. İran'da 50 milyona yakın Türk yaşamaktadır. Ne dediler aslında mealen? O duruşu ben hissettim. Bizi kuzeyle tamam güzel ama esas güneydir Türkistan. Yani kuzeyle beraber, Azerbaycan'la beraber Afganistan-Pakistan hattına kadar, Horasan'a kadar inen hat aslında Türkistan'dır dediler. Biz bölünmek veya ayrılmak istemiyoruz dediler. Şimdi bu tuzaklar hepsi boşa çıktı. Peki ne yapacaklar? Nasıl karşı karşıya getirecekler? Siz dediniz, efendim İbrahim Reis'i o helikopter kazası öncesinde kimle bir aradaydı baraj açılışında? İlham Aliyev'le, Sayın Aliyev'le. Ve şu cümlesi hiç unutmam. Bizim dostluğumuzdan rahatsız olan bir kesim var ama biz bunu devam ettireceğiz dedi. Ve 2 saat sonra helikopteri düştü. Şimdi düştü mü, düşürüldü mü? Şimdi böylesine karanlık bir karşımızda büyük bir kara delik var. Ve bu kara delikte kimin ne olduğunu saptayamıyoruz. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin duruşu başından beri İran'ın toprak bütünlüğü, İran'ın güvenliği ve İsrail'in burayı bölme çabalarına karşı Türkiye'nin oluşturduğu bir duruş var. Şimdi dolayısıyla bu planlar tutmadığı için ve Suriye'de de planlar tutmadığı için şimdi başka bir safhaya geçmek istiyorlar. Dolayısıyla İsrail bir şekilde İran'la Türkiye'yi karşı karşıya getirmek, bu zaten Türk'ün Türk'le savaşıdır, bir İslam iç savaşıdır ve arz-ı mevudu bu şekilde gerçekleştirebileceğini düşünüyorlar kendilerince. Ama bu bir türlü olmadığı için de bunu başka türlü yöntemlerle sahada gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Donald Trump'ın da Netanyahu'dan zaten kişisel olarak hoşlanmadığını hep biliyoruz. Ama maalesef ki diyorum ki Amerika'nın İsrail'i bölgede korumak ve kollamak gibi bir misyonu da var. Ama Kasım ayında seçimler geliyor. Merve Hocam'ın dediği gibi bu seçimleri düşünen bir Trump mı olacak? Yoksa İsrail'e teslim olmak zorunda kalacak? İşte efendim Epstein dosyaları üzerinden veya başka efendim suikast tehditleri üzerinden. Son cümle söyleyeyim. John F. Kennedy ve Bob Kennedy. John F. Kennedy biliyorsunuz Amerika'nın başkanıydı. 35. başkanı 63 senesinde suikastla öldürüldü. Neden? İsrail'in politikalarına karşı çıktığı için. Detaylandırırız ama zamanımız yok. Sadece bunu söyleyeyim. Bob Kennedy niye öldürüldü? 6 gün savaşlarına karşı çıktığı için 68 senesinde öldürüldü. Bakın Kennedy ailesinde, daha sonra ailesine birçok kişi karanlık suikastlere kurban edildi. Dolayısıyla hangi Amerikan başkanı İsrail'e karşı çıkarsa bunu canıyla öder şeklinde zaten Netanyahu'nun da belli imaları da olmuştu.
1: Trump da defalarca suikast girişimine maruz kaldı. Bundan tabii sonra ne olacağı da belli değil.
0: Kulağını deldi geçti. Golf oynarken suikast girişimi oldu. En son bir Ronald Reagan'ın efendim otelde suikasta uğradığı otelde bir suikast girişimi oldu. Zaten mektup sürekli cebine konuyor Donald Trump. Diyeceksiniz Donald Trump ak kaşık mı? Değil. Golan tepelerini vermedim İsrail'e. Efendim Kudüs'ü başkent olarak tanımadı mı? Büyükelçiliği oraya taşımadı mı? Kuşner üzerinden bu siyasete gütmedi mi? Evet güttü. Ama şu an İsrail diyor ki savaşacaksın, savaşmaya devam edeceksin. 35 milyar dolar fatura var. Amerikan halkı bunu ödemeye çalışıyor. Burada İrfan Bey'le biliyorsunuz hep konuştuk. Galon fiyatları arttı, enflasyon arttı. Trump diyor ki buraya kadar tamam. Ben seçime gidiyorum. 33'ün altına düştü benim oy oranım. Ben nasıl seçim kazanacağım? O da diyor ki hayır saldıracaksın. Yani burada bir mesafelenme var aslında. Bir hizalanma var, bir kopuş yok. Ama dediğiniz gibi işin bakalım Suriye boyutu ve Lübnan boyutu ne olacak? Biraz da buraya bakmak lazım.
1: Hocam siz Golan Tepelerini anımsatmışken arkadaşlarım bir harita paylaştılar. Ben de...
2: Buna geçmeden hocam, önce buyurun. Az evvel konuştuğunuz konuyla ilgili sadece 2 cümle söylemek istiyorum. Bu Diaspora Bakanı. Hı hı. Bu adam aslında Likudçu, aşırı sağcı biri. Normalde tek başına sadece bu kişi ya da Katz vesaire onlar konuşuyor olsa... Aşırı sağcılar bu tarz işte Türkiye ve Suriye konusundaki ifadeleri söylüyor olsalar tamam diyelim, hani var ya Amerika'da falan da bu tarz Siyonist lobinin adamları konuştukları zaman çoğunlukla işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la alakalı

0: Türkiye ile alakalı falan konuştuklarında
1: Michael Rubin'den falan.
0: Evet, Rubin gibi. Ya bu delileri takmayın kafaya, bunları ciddiye almayın falan denir ama. Evet. Ya tek değil bu adamlar. Evet. Daha işte 1-2 ay önce Naftali Bennett, bir önceki başbakan. Evet. Yani ara dönemde işte iki Netanyahu döneminin arasındaki koalisyonun daha makul görebileceğiniz, daha merkeze yakın görebileceğiniz isimlerden bir tanesinin başındaki adam da kalktı dedi ki Türkiye sıradaki İran'dır dedi.
1: Tabii yeni İran Türkiye.
0: Yani isterse şey olsun, yani işte sağdan oy çalmaya çalışıyor. Aşırı sağdan, popülizmden oy çalmaya çalışıyor diyelim. Ya komisyon raporları hazırlıyorlar. Bakmayın, Esad devrildiği günden beri bunlar İsrail içerisinde çok açık bir şekilde konuşuluyor. Ve bence bu normalleştirilmeye çalışılıyor. Ha 5 yıl mıdır planları, ha 10 yıl mıdır, ha 20 yıl mıdır, ama İsrail şunu kafasına koymuş durumda. Yani işte evet, onlara göre İran daha bazılarına göre daha tehlikeli olabilir. Türkiye onlar için çok daha tehlikeli olabilir. Ama İsrail'in varlığını orada sürdürebilmesinin devamı için Suriye, Türkiye ekseni kabul edilebilir bir eksen değil. O yüzden Esad ehveni şerdi onlar için. Yani belki sevmiyorlardı ama ortaya çıkan raporlara göre görüyorsunuz ki İran'ın da dışında karşılıklı bir hat kurmuşlar. Diyalog halindeymişler ve yani belki de bir saldırmazlık anlaşması vesaire vardı aralarında. Ama bugünkü o eksenin büyümesi, genişlemesi İsrail açısından kabul edilebilir. Tekrar bunu söylüyorum, yani bu aşırı sadece bir ismin tek başına zikrettiği bir şey değil. Sıklıkla giderek daha fazla makul olan, makul zannedilebilecek İsrail'i siyasetçiler bile, neden makul diyorum bu arada, yani İsrail'in içerisinde belki yoktur böyle biri ama hani bir önceki Netanyahu döneminde Türkiye-İsrail ilişkileri ne kadar kötüydü ve Naftali Bennett döneminde ya biz oradaki büyükelçiliğimizi tekrar açtık. Karşılıklı bir acabalar başlamıştı ama yani görünen o ki en makulleri bile o çizgide.
2: Tabii tabii. Hocam teşekkür ediyorum. Kemal hocam, tabii bir yandan Golan Tepeleri demişken hocam, arkadaşlarım da bir harita paylaşmıştı. Yeniden o haritayı rica edeyim. İşgal planı, İsrail Suriye'yi işgal mi edecek? Kemal hocam, şimdi Golan Tepeleri işgal altında, artık neredeyse Şam'a kadar yaklaştılar. 40 kilometrelik mesafeyi de açtılar onlar.
3: Evet.
2: İsrail Suriye'de işgal ettiği bölgede bulunan Rakat Vadisi'nde hayvancılık projeleri hazırlandı. İsrail ordusu projeyi bölgedeki güvenlik ve kontrol sisteminin bir parçası olarak değerlendiriyor. Kapalı askeri bölge içerisinde yaklaşık 22 kilometre uzunluğunda hayvan çiti inşa edildi. Bölgedeki Suriye halkı hayvanlarına el konulabileceği endişesiyle bölgeyi tahliye etti. Her zamanki planı uyguluyorlar.
3: Evet.
2: Bunu yani işgal. Lübnan'da da yapıyorlardı. Bir taraftan Suriye'de de yapıyorlar. İşgal ettiği bölgeler var haritada.
3: Batı Şeria'da da yapıyorlar şu anda benzer şeyleri, biliyorsunuz.
2: Heh, büyüktü hocam.
3: Evet. Hadi. Şimdi bakın şurada mor renkle gösterilen harita Golan Tepeleri ve kuzeye uzanımı ve bu mor renkte gösterilen haritanın arazi, daha doğrusu Suriye toprağı, onu söyledim.
2: Hocam burada İşgal. Bir de Birleşmiş Milletler askeri var değil mi?
3: Var, evet. Şu bölgede bir BM askeri var. Yürü fil gibi aşağıda düşünün. Burada kuvvet azaltma, kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşması gereği bir Birleşmiş Milletler yapısı ve grubu var. Şu bölgede özellikle. Ama hiçbir işe yaramıyor.
2: 19 bölgeyi işgal etti.
3: Evet. Hiçbir işe yaramıyor. Bakın şu kırmızı olarak gösterilen yerler, yani şeyden başlıyor. Doğu Cebel Şeyh'ten başlıyor. Yani orada bir dağ var biliyorsunuz. Şeyh Dağı. Ondan sonra Beyçin, işte Tülül El Humr, Tarım Kulesi'nin olduğu bölgeler, El Hımriye, Kuneytra bölgesi. En büyük bölgede orası. Kuneytra bölgesi. Güneye doğru işte ekranda görülen ta şeye kadar, Secere'ye kadar yerler işgal edildi. Bu işgaller, Golan Tepeleri işgali, yıllarca 67 sonrası duran bu işgalin üstüne bu işgaller yapıldı. Yani işte sayı ne kadar demiştiniz? 10'dan fazla köy.
2: 19.
3: 19 köy.
2: 19'dan 20'ye yakın buraya.
3: Evet, köy işgal altında. Ve bu bölgelerde, yani yerleşkeler var onların yanında. Ve bu bölgeleri garnizonlar kurdular. Bunların hepsinin bağlı olduğu Golan Tugayı var biliyorsunuz. O Tugay'a bağlı. Bütün bu üst bölgeleri. Bütün bu karakol diye nitelendirdikleri bölgeler. Şimdi burayı sivil

0: Sivilleştirecek İsrail. Ya nasıl sivilleştirecek? Kalıcı hale gelsin için daha çok, bakın daha çok.
1: Sivilleştirecek ne demek? Yerleşimci mi getirecek?
0: Tabii burayı? Tabii. Batı Şeria'da yaptığı gibi işte. Yani özellikle Kuzey Suriye, İsrail topraklarında yaşayan, güneye çekilmiş olan bir grup var. 90 bin kişilik grup var. Onların içerisinden bir grubu getirip bu bölgelere yayacak. Bir de şu Golan Tepeleri bölgesinde ağırlıklı olarak nüfus Dürzi. Bu Dürzi nüfustan da bu bölgelere sivil nüfus kaydırıp orada çeşitli tarım alanları, çiftlikler, bir takım bölgeler tesis edip orayı artık kalıcı işgal ve ilhak,
1: İBE edecekler orayı.
0: İlhak haline getirecekler. Bu arada sivil olduğu andan itibaren İsrail oraya yapılacak tüm Suriye tarafından saldırılar ya da hamleler, müdahaleler sivillere yapılmış kabul edilecek. Ondan sonra buraya vali atayacak. Zaten bir tane Golan Tepelerinde var. Yani Golan bölgesinde bir vali var. O bölgeyi de genişletip artık İsrail haritası bakın şeyden geçmeyecek. Şu sınırdan zaten buradan geçmiyor doğal olarak ama buradan geçiriyor kendisi. Ve Trump da tanıdı onu biliyorsunuz bölgeyi. Ve bunu alacak şu bölgeden Dera'nın kuzeyinden yukarıya doğru garnizonu garnizon bölgelerini kapsayacak şekilde ve köyleri kapsayacak şekilde Kuneyt'e dahil alacak. İkinci safhada Dera'ya geçecekler. Çok büyük ihtimalle.
1: Geçmeye başladılar zaten.
0: Dera'ya geçecekler ve orayı da yine bir vali atacaklar. Arkasından Süveyda'ya geçecekler.
1: Orada da Dürzi'ler
0: Süveyda'da
1: var.
0: Hicriler var.
1: Evet.
0: Hikmet el Hicri denen bir adam var orada. 30 bin kişilik silahlı kuvveti var. Elbette ki Dürzi kökenli. Dürzi kökenli ama diğer Dürzilerden biraz ayrışmış durumda. Hatta
1: çatışmalar çıkıyor hocam.
0: Lübnan Dürzi grubu dan ayrışmış durumda. Yani Can Bolat var biliyorsunuz orada. Dürzi Sosyalist Parti Başkanı. O kesinlikle reddediyor onları. Yani kesinlikle orada ayrılıkçılık yapmanın hem kendi inançlarına uygun olmadığı hem uluslararası hukuka uygun olmadığını ilan ettiler. Ya adamlar dediğim gibi adım adım adım adım hani bazen şöyle düşünüyoruz ya. Ya evet durdular galiba. Evet şu anda ilerlemeyecekler. Hayır ilerlediler ve burayı işgal ettiler. Şu anda Suriye hükümetinin Milli ordusunun Golan Tepeleri dahil sonradan alınan yerlerin tekrar alınması için askeri bir müdahale hakkı doğmuştur. Birleşmiş Milletler madde 51.
1: Peki Suriye bunu nasıl yapacak?
0: Nasıl yapacak hemen söyleyelim onu da isterse. Dedi hocalarımız isterse ifade etsinler ama bölgede adım adım hem askeri ilerleme söz konusu hem işgalciler bularak etraftan Dürziler dahil oraya yerleştiriyor. Ve oralara idari yapılanmaya gidiyor. Biz bunu bir yerde daha gördük. Donbas'ta gördük bunu. Herson'da gördük değil mi? Ukrayna'da gördük. Tıpkı Rusya'nın yaptığı yöntem. Askeri işgal ve sonra ilhak, arkasından vali atama, garnizon kurma ve idari yapıyı da teşkil ederek kalıcı hale gelme ve nüfus aktarma. Buradaki aykırı nüfusu yani muhalif nüfusu ya da yerli nüfusu nüfussuzlaştırarak başka bölgelere sürgüne gönderme. Süveyda ele geçerse, daha önce anlatmıştık bunu hatırlayın, Deirizor bölgesindeki o hattı kurmak. Deirizor hattını kuramadılar çünkü YPG tasfiye oldu. Olacak daha doğrusu. Yani dolayısıyla bu hattı kurup Irak'a ulaşmak, kolay koridordan, hava koridoru, kara koridoru, Irak'ta bir takım işlemler yapıp onun üzerinden Türkiye'yi ve İran'a dönen iki ana damar teşkil etmek.
1: Bu noktada Merve Hocam'a dönüp bir şey sormam lazım. Biz bu topraklarda artık sınırımız kabul ettik. Suriye sınırını, İsrail sınırını kendi sınırımız kabul ettik. İsrail'le karşı karşıya gelir miyiz?
2: Muhtemelen tabii ki İsrail demin söylediğim gibi nasıl bunun projeksiyonlarını yapmaya başladıysa Türkiye'de yapmaya başlamıştır. Karşınızdakiler bu kadar açık açık bunları söylüyorlarsa elbette ki yani bunu hafife alacak durumunuz yok. Yani Suriye-Türkiye ilişkisi tabii ki de yani Suriye iç savaşından sonra çok değerli bir hale geldi ama Kemal Hocam'a ben bir ek yapmak istiyorum bazı şeyleri de izleyicilerimize anımsatmak için. Aslında mesela Golan Tepeleri. Sizin de belirttiğiniz gibi ta 67'de 6 gün savaşlarının sonrasında fiilen ilhak edilmiş durumda. Ve orada gerçekten de yerleşimciler var. Hani Trump 2019'da burayı resmen kabul etti ilhakını falan. Sanki oradan itibaren başlıyor gibi düşünüyoruz ama İsrail fiilen girdiği hiçbir yerden çıkmamış vaziyette. Örneğin bir isim var. Bunu sıklıkla söylüyorum. Nerelere geldiklerini anımsatmak için Maliye Bakanı Smotrich.

0: Smotrich'in doğum yeri Golan Tepeleri. Haspin diye bir kasaba. Yani kasaba dediğim onların yerleşimci noktalarından, köylerinden bir tanesi. Bakın bugün İsrail'in bakanı olabilecek 46 yaşında 80 doğumlu. 81'den yani 81'de BM'ye geldi Golan konusu. 67'den bugüne ilhak edilmiş vaziyette denilen yerde bir adam doğuyor. Ki orada demek ki bir yerleşim çoktan kurulmuş. Yani böyle işte çölün ortasında bilmem ne de tepede falan doğmadığına göre. Haspin diye bir yerleşimci noktasında doğmuş ve bugün Maliye Bakanı. Golan aslında yani İsrail'in fiilen ilhak ettiği yerlerin ne noktaya geldiğini söylemek için, ifade etmek için söyledim. Bu aslında Golan'da da böyle bir şey okumuştum. Bu hayvancılık meselesi sizin konuya geldiğiniz yer. Çoban karakolları dedikleri yerler var. Önce ya çünkü sürü dediğiniz şey fazlasıyla geniş bir alana yayılabilir. Önce çobanlar geliyor. Farklı yani mesela Suriyeli olabilir, Lübnanlı olabilir. Oradaki köylüleri kovuyorlar. Çünkü onlara da eğitim veriliyor bu yerleşimci kafasında olanlara. Silahlı oluyorlar zaten hayvanlarını korumak bahanesiyle. Karşı tarafın hayvanlarını korumak için orayı boşaltmasını sağlıyorlar. Çünkü yani işte bir Suriyeli içinde, bir Lübnanlı içinde kendisinin hayvanı da kıymetli, değerli. Eğer orada koruyacak, kendisini koruyacak asker yoksa, çünkü İsrailli'yi koruyacak asker de arkasından geliyor. Bayağı böyle çobanlar ve sürüler yoluyla yavaş yavaş yayılma, yerleşimden bahsediyoruz. Sonra sırayla bağ evleri kuruluyor bilmem ne falan derken yerleşimciler için alan açılıyor. Demek ki bu mesele sadece bir tampon bölge olarak kalması düşünülmüyor. Adım adım kendilerini durduracak biri gelene kadar burayı da aynen Batı Şeria'da falan nasıl gördük o yerleşim noktalarını burada da böyle devam edecek
1: gibi gözüküyor. Bir yöntem bu hocam. Bir de yani işgalle yapılıyor, bir de satın alarak yapılıyor. Yani
0: tabii o
1: bazı bölgelerde
0: o buralarda da maalesef olduğu
1: Kıbrıs,
0: söyleniyor.
1: Değil mi? Önemli bir örnek. Yani her ülkenin etrafta İsrail'e yakın duran lokasyon olarak her ülkenin işgale maruz kalmasa da finansal işgale maruz kalabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmak lazım. Öyle yerleri satın alıyorlar ki ya denize kıyısı var ve çıkartmaya müsait.
2: Yani direkt kendileri satın almıyor. İşbirlikçileri var. Tabii, önce tabii. Başkası satın alıyor.
1: Hayır ben ne diyorum bakın Yahudi sermayesi diyorum. Siyonist evet. Sermaye diyorum. Evet. Yani kimin aldığı önemli. Ahmet, Mehmet, Hüseyin, George vesaire. Yani burada Yahudi sermayesiyle ya da Siyonist diyeyim düzelteyim sermayeyle alınan topraklar var. Birkaç özelliği var buranın. Dediğim gibi denize kıyısı olması önemli. Ve çıkartma yapılabilecek topraklar bunlar. Yani denizden yavaş yavaş yükselen ve düz bir zemin içerisinde çıkartma gemilerinin yanaşabileceği lokasyonlar. İki, muhakkak su kaynağı gerekiyor. Ve ekilebilir araziler, tarım arazileri olması gerekiyor. Ve bütün bunların hepsi toplamda hem oradakilerle hem oradakilerden satın alarak hem o yerel unsurlardan işbirliği yaparak birlikte satın alıp ortaklıklar kurabiliyorlar. Ve muhakkak gittikleri her yerde banka kuruyorlar. Bir banka kuruyorlar hemen. Adı ne olduğu önemli değil. Hep söylüyorum o para zehirli para, Siyonist parası o. Dışarıdan spekülatif bir takım olanaklarla elde etmiş. Çoğu da kara para zaten. Ve adam öyle bir banka kuruyor ki işte yerli, işte milli bir isim koyuyor oraya. Ama içindeki paranın kaynağı Siyonizm. Dolayısıyla banka ve para illaki var bu işgallerde. Ondan sonra tabii bir teşkilat kuruyorlar orada. Sivil toplum örgütleri adı altında. Burada akademik çalışmalar yapıyorlar. Ne bileyim işte sivil toplum örgütlerinin yaptığı hayırsever işler yapıyorlar. Hatta kamu diplomatlarıyla müştereken Amerikan kamu diplomatlarıyla beraber en fanatik milliyetçi oluyorlar bir anda. En fanatik inanç ya da mütedeyyin grubu ya da tarikat kuruyorlar. Cemaat kuruyorlar ya. Düşünebiliyor musunuz? Yani bizim ülkemizde geçen sene yakalanan 29 tane Mossad ajanının kılık ve kıyafetlerine bir baktınız mı? Değil mi? Hepsi mütedeyyin görünümlü. Hatta uçlarda bir mütedeyyinlik var. Dolayısıyla bunların hepsi işgalin bir parçası. Burada zemin açık diye yani bir otorite boşluğu var diye kısmen de olsa rahatlıkla katil sürüsü ilerliyor. Ordu ilerliyor. Ama ilerleyemediği yerlerde de bu tür ajan faaliyetlerini icra ediyorlar.
2: Bir virgül koyacağım hocam. Furkan hocam, sizi davet edeyim böyle lütfen. Golan artık gitti gözüyle bakmak gerekir mi?
3: Biz bakmayacağız. Şimdi burada
2: biz bakmıyoruz da.
3: Şöyle ama hocam, Suriye Dışişleri yani. Bakanlığı en son bakıyordu hocam. Yanlış hatırlamıyorsam onların yayınladığı resmi bir harita vardı. Orada Golan Tepeleri maalesef Suriye haritasında içinde değil. İnşallah düzeltirler. En son yine bir kontrol ettiğimizde öyle gözüküyordu. Düzelmesi lazım. Yani Golan Tepeleri Suriye'ye ait. Dolayısıyla Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Golan'ı kendi sınırları içerisine gösteren haritayı tekrar düzeltmesi lazım diye hocam, düşünüyorum açıkçası. Şöyle, şimdi Donald Trump ne dedi? Golan'ı verdim dedi. Şimdi kendince öyle bir açıklama yaptı diyorsunuz. Golan'ı İsrail'e verdim dedi. Tabii verdim demek de vermiyor. Onun babasının malı değil Golan Tepeleri. Golan 67'de biraz evvel Merve Hocam dedi ve işgal edildikten sonra 6 gün savaşından itibaren bu mücadele devam etti. Ama Golan Tepeleri öyle değerli ki bir alan ki, birincisi çok son derece stratejik bir tepe. Orta Doğu'yu gözetleyebilecek bir radar üssü gibi.
2: Şey de öyle. Hermon, Şeyh Dağı. Şeyh
3: şimdi da, onu diyecektim zaten. De. Şeyh Dağı da öyle. Golan Tepelerini Şeyh Dağı'ndan tabii daha önemli kılan ne? Su kaynakları. Hep konuştuğumuz gibi. Ve İsrail'in özellikle Teberiye Gölü, Golan Tepeleri, işte Gazze'nin altındaki kuyuları bile şu anda sondajlayarak, yani kendi topraklarını doğru çekerek bütün su kaynaklarını kontrol etmeye çalışıyor. Litani Nehri zaten bunun diğer kuzey hattı. Litani Nehri'nin güneyinden kuzeye doğru geçerek Beka Vadisi'ne doğru giderek ve Beka Vadisi'nin orada bir bölge daha var. Yine böyle kadim bir bölge olan, eski bir yaşam bölgesi olan. Onunla beraber bir de geçen gün Netanyahu bir televizyon programında oturmuş böyle Lübnan'ın doğu tarafında bir tampon bölgeler çiziyordu kendince renkli renkli. Ve baktığınız zaman o televizyon programı çizdiği yerler Suriye'yi yani Şam'ı kuşatacak şekilde hazırlanıyor. Yani tampon sarı hatlar oluşturuyor kendi Netanyahu. Şimdi Lübnan'ın kuzeyine doğru işgali genişletme sadece Lübnan'ı ilgilendiren bir hadise değil. Aslında yavaş yavaş kuşatmayı başlatması Şam'a doğru. Şimdi o sarı hatlar bir bakmışsınız Suriye tarafına geçmiş. Şimdi bunun aynısı biraz evvel Kemal Hocam bir ifade etti. Golan Tepelerinde burada dürzilerin, aylıklı dürzileri kullanarak işte bu Süveyda ve Dera bölgesinde bir Davut koridoru oluşturma hülyaları vardır, rüyaları vardır. Tabii. Hatta şimdi bunu ne diyorduk o zaman? Bu buradan nereye varacak? Deirizora, Kamışlı'ya kadar gidecek. Kuzey hattı.
2: Orada da bir terör koridoru vardı.
3: Bravo. Zaten terör koridoru orada onlar buluşacaklar, bir kavşak noktası. Onun doğu güzergahı da Sincar hattı olacak. Sincar'dan da Bafel Talabani bölgesine doğru da bir yol açılacak. Yani orası böyle.
2: Orada bir hayal kırıklıkları var.
3: Tabii, neden? Çünkü oradaki oyunda Türkiye bozdu. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz uzun bir zaman sonra Bağdat'a gitti. Aynı gün Kandil'e gitti. Yani orada büyük bir racon kesti Türkiye. Şah çekti aslında. Bağdat'a dedi ki sen ne yapıyorsun? Kararını ver. Temizleyecek misin? Temizleyecek misin? Hani netsin, senin rengin ne dedi. Aynı gün Kandil'e gitti. Kandil'e de res çekti. Sizin renginiz ne dedi? Derdiniz ne yapmak istiyorsunuz dedi. Ve baktınız hepsi titremeye başladı. Kilit harekatları, pençe harekatlarıyla biz orada kilidi vurduk. Sonra da şimdi bakıyorsunuz Bafel Talabani hizaya gelmeye başladı. En son biliyorsunuz Kerkük valisinin de uzun yıllar sonra Türk olması, Türk valine atanmış olması, bir de şey Talabani ile görüşmeler, Sayın İbrahim Kalın ve Sayın Hakan Fidan'ın temasları. Şimdi hizaya gelmeye başladılar yavaş yavaş. O koridor bu koridordu işte. Şimdi o koridor hayalleri bitti. O koridoru açamıyorlar. Çünkü YPG'nin ana ve şah damarları, ana damarları, kılcal damarları kesildi. Şimdi Golan Tepeleri, efendim işte Şeyh Dağı, ki Şeyh Dağı'nı da söylemek lazım. Şeyh Dağı'nda işte şurada bir yerde kalıyordu galiba.
1: Tam kuzeyde hocam o.
3: Şöyle değil mi hocam?
1: Yerlerde, evet.
3: Burada bir yerde. Morning. Şimdi buradan da böyle bir 40 kilometre kadar da içeri girmişler. Yani peyderpey yaklaşıyorlar. Ama ben şöyle bir şey de olacağını düşünüyorum. Olabilir de, olması da bence makul. Palmira bölgesi hocam. Palmira bölgesine bence Türk Silahlı Kuvvetleri bir üs kurabilir. Ve Palmira'da biz olursak eğer, dedik ya şimdi hani Suriye demek artık Türkiye demek gibi, hani o anlamda bize zaten Suriye'den size meydan okuyoruz diyorlar. O zaman Palmira'daki Türk üssünün varlığı İsrail açısından bir caydırıcılık oluşturabileceğini düşünüyorum. Hem Lübnan açısından hem Suriye açısından.
1: Hocam burada çünkü buna kafayı Şam'ı takmışlar. Bir gösterebilir misiniz orada? Boyunuz yetmez ama.
3: Hocam. Benim de
1: yetmiyor. Şam bak orada. Bakın şey burada. Mezze üstüne basın. Bakın.
3: Evet.
1: Yani Şeyh Dağı dedi ya hocam. Furkan hocam.
2: Kırmızı Şeyh Dağı'ndan, Doğu Şebel Şeyh. O tarafta işte,
1: evet, şurada Doğu Şam Cebel Şeyh aynı. Diyor ya işte. Şeyh, evet. Şeyh Cebel Şeyh dediğimiz o Şeyh Dağı'ndan Şam 40 kilometre.
2: Top atışı.
1: 40 kilometre ilerledi dedi ya.
2: Top atışı burada, mevzisinde.
1: Tabii. Burada hedef Şam.
3: Şam.
1: Unutmayın bunu. Golan buralarda taktik
3: Şam'ı
1: hedefler.
3: Boğmak aslında. Ben o zaman kaç yani ilk

0: olabileceğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz ne dersiniz.
1: Palmira ama konusuna katılıyorum kıymetli hocama. Palmira'nın olduğu lokal, orada Amerikalılar vardı evet, zamanlar. Ve orada bir tane de eski Esad rejiminden artan, hatta muhalif oldu oradan ama bir yüzbaşının kurduğu bir örgüt var. Onun adı da SMO. Suriye Milli Ordusu. Suriye Milli Ordusu. Ama Amerikan
0: Milli Ordusu.
1: Evet, Amerika'nın Suriye Milli Ordusu. Onlar orada duruyorlar. Ve Palmira, Deir ez-Zor'la Dera ve Süveyda arasındaki istasyon.
0: Evet.
1: Palmira'yı geçmeden koridoru kuramıyorsunuz evet, orada.
0: Ondan Palmira.
1: Bir de orada çok büyük bir hava üssü var. Dolayısıyla neydi onun adı? T4 müydü? Öyle bir şeydi galiba, değil mi? T4 diye bir hava üssü var. Palmira'nın biraz batısında Hama'yla karşılıklı. Orada bir SİHA üssü kurmayı planladık. Onu söyleyeyim. Yani orada büyük bir şey var, askeri üs var, hava üssü var, havaalanı var ve bozulmayan tek hava üssü orada o. Palmira'nın batısında. O T4 dedikleri bölgede biz bir hava üssü kurmak için mühendislerimizi gönderdik.
0: Ya bu önemli.
1: Mühendisleri gönderdik ama o engineering dediği mühendisliğe çevrilmişler. Onlar mühendis değil tabii. Onlar istihkam birlikleri. Orada pist ölçümü yapıyorlar. Pistin kalitesini ölçüyorlar. Radarları işte nereye konuşlandırabiliriz ya da kule çalışır mı, elektronik cihazlar filan, böyle bir çalışma oldu. O çalışmanın olduğu gün batısını bombaladılar. Yani T4 hava üssünün batısını, Hama yakınlarını İsrail havadan bombaladı. Çünkü farkında o da, o bölgenin stratejik olduğu.
0: İşte o bir çok ciddi bir hamle olur diye düşünüyorum Sinan Bey.
2: Önümüzde
1: ben daha çok aktif bir şey yapılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
2: Çok önemli bir NATO gündemi var.
0: Evet.
2: Başkan Erdoğan Amerikan Başkanı Trump'la görüşecek. Masaya bu gelir mi? Yani bu tablo masaya gelir mi? Konuşulur
0: gelmek,
2: mu?
0: Gelmek zorunda.
2: Gelmek
0: bir de,
2: zorunda.
0: Bir de şu var Sinan Bey, onu da tek olarak söyleyeyim. Bence üzerinde durulmalı. Daha önce de söyledik, konuştuk diye hatırlıyorum. Birleşik Arap Emirlikleri Ürdün'den Akabe Limanı'nı 30 yılına kiraladı. Bu çok stratejik onlar açısından. Çünkü Akabe Limanı ne demek? Ben Gurion Kanal Projesi'nin temeli demek aslında. Akabe Limanı'ndan Hayfa'ya bir karayolu ve demir yolu açılacak ilk önce. Mal giriş, ters iki istikamet kullanılmak açısından. Sonra ne olacak? Eğer Gazze istedikleri şekle geldiği zaman da Ben Gurion Kanal Projesi'nin işlemine başlayacaklar. Şimdi onun gerçekleşmesi ve devamı işte bu hattı bağlıyor birbirine. Yani işte dedim ya, su kaynakları ve enerji kaynakları ve ticaret hattı. İşte İbrahim Anlaşmaları üzerinden Dubai Hayfa Demiryolu, efendim Akabe Hayfa Demiryolu ve Karayolu. Bakın hepsi Hayfa, Hayfa, Hayfa ve bir liman imparatorluğu kurulması. Te bizim İskenderun Limanı da onların gözünde. İskenderun Limanı, Lazkiye Limanı, Tripoli Limanı Lübnan'daki, efendim Hayfa Limanı, Gazze Limanı tırnak içerisinde ve Port Said'e kadar giden hat. Siz Doğu Akdeniz'in bütün limanlarını elinize kontrolün altına alacaksınız. Kıbrıs'ında Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Limassol Limanı zaten İsrailler çökmüş oraya. Ve ne olacak? Türkiye'yi mavi vatandan sileceğiz. Amaç bu. Ticaret üzerinden ve enerji kontrolü üzerinden böyle bir hesap kitap var. Bence bunların hepsi NATO zirvesinde tek tek konuşulacak gibi geliyor. Hatta ne dedi Donald Trump, hatırlayın. Sayın Erdoğan pek sevmiyor İsrail ama dedi, ben dedi kendisiyle de görüyorum. Bakın bu çok önemli bir cümle. Yani biri şimdi Amerikan başkanı diyor ki bunu İsrail'i sevmiyor. Şimdi diyebilir mi? İsrail'i sevmiyorsa ben de seni sevmiyorum demesi lazım aslında. Tepkiye tepki. Ama orada bir kompartıman koyuyor. Dedi ya makul taleplerle git dedi Erdoğan'a. Hatırlayın yıllar evvel demişti ona. Makul taleplerle git demişti. Bence Donald Trump bir kompartıman uygulamaya çalışıyor. Ne kadar başarılı olur bilmiyorum ama
2: o başlıkları arkadaşlarımdan rica ediyorum.
1: Burada bir şey söyleyebilir miyim?
2: Hocam teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
2: O başlıkları
1: rica ediyorum. Çok basit bir şey buradan. Buyurun hocam. Harita üzerinden söyleyeyim isterseniz. Geçmediysek tabii. Geçtiysek şey yapayım. Hocam
2: söyleyin lütfen.
1: Şöyle bir şey var bakın. Trump çok pazarlıkçı bir adam değil mi? Tüccar, gayet nefis de bir pazarlık yapabiliyor. Kitabını yazdı galiba değil mi? Bir de bunun.
0: Yani bir kitabı değil var. Evet.
1: Kitabı var. Şimdi toprak al, toprak ver. Bu da bir pazarlık. Golan Tepelerini İsrail'e ver, Lübnan'dan sana toprak vereyim. Derse Suriye'ye ne yapayım? Anlatabildim mi demek istedim? Yani sanki öyle bir oyun var bu işin içerisinde. Yani şimdi özel...
2: Olur mu öyle şey hocam?
1: Şimdi düşünün, Trump bu. Olmaz da yani, söyleyecektir bunu. Golan Tepelerini İsrail'den alıp Suriye'ye vermek Trump'ın en son yapacağı şey. Dolayısıyla bu bir hayal.
0: Onu demezdim.
1: Ancak Golan Tepelerindeki o kaynakları, orada sadece su yok, tarım arazisi yok. Orada doğal gaz kaynakları var bir de, biliyorsunuz. Çıkartıyor şu anda İsrail doğal gazı.

0: Bu bölge gerçekten stratejik önemi haiz. Kuzeyinde Şeyh Dağı var, işgal altında. Oraya radar koydular. Beka Vadisi'ni oradan görüyor adam. Ve ta Beka Vadisi dediğin Litani Nehri'nin doğduğu noktalar. Ve orada yıllarca işte Dürziler yaşadı zamanında. Zamanında terör örgütü orada beslendi, eğitim gördü. Sözde işte Mahsun Korkmaz Akademisi terör örgütünün orada. Orada çok önemli Hizbullah depoları var. Yani çok örtülü ve gizli bir bölge. Yani dese ki mesela işte biz burayı Suriye topraklarına katacağız. İşte Golan Tepelerinde İsrail'e vermek suretiyle tanıyın derse ne olacak? Buna kim karar verecek? Yapar mı? Yapar. Eğer Golan Tepeleri gibi bir araziyi almak istiyorsanız sizin burada pazarlıktan ziyade biraz böyle sert bir güç kullanıp oradaki İsrail garnizonlarını yerle yeksan etmeniz gerekiyor.
1: Hocam
0: Başka çare yok.
1: teşekkür ediyorum. NATO bölümüne geleceğim ama tabii masadaki başlıkları da konuşalım Merve Hocam. Başkan Erdoğan Trump görüşmesinde Kaan'a motor tedariki ele alınacak. İsrail ve Yunanistan'ın lobi faaliyetlerinin gölgesinde F-35 programı ele alınacak. Katsayı yaptırımlarının kaldırılmasıyla yeni savunma projeleri ele alınacak. İsrail'in Suriye'deki işgali ve provokasyonları da masaya yatırılacak. Az önce konuştuğumuz konu PKK-YPG konusunda Washington'dan beklenen adımlar da konuşulacak. Hangisinden başlamak istersiniz? Önemli başlıklar, hepsi önemli.
2: İsterseniz sizin kaldığınız yer de olsun,
1: Tamam.
2: hatta Kemal Hocam'ın da bıraktığı yer olsun, Suriye'deki işgal konusu. Şimdi hatta yani işte sen onu al, onu ver falan, Türkiye burada böyle bir talep gelirse ne yapar sorusu. Yani şimdi bu zamana kadar önce şunu söylemek isterim. Yani çok konuşuluyor uluslararası analizlerde de. Trump Türkiye'den ne istedi de Türkiye ne yaptı? Örneğin mesela çok net hatırlayacağımız konulardan bir tanesi işte Rusya konusu, Rusya-Ukrayna gerilimi ile alakalı. Ya almayın, petrol doğalgaz almayın dedi, değil mi?
3: Evet.
2: Türkiye dinlemedi.
1: Zaten
2: Dinlemedi. Ya
3: evet.
2: yani en somut olanlardan bir tanesi.
1: Var olan bir anlaşma
2: Evet.
1: vardı. Süre gelen ona da
2: Evet.
1: devam etti. Dinlemedi evet dediğiniz
2: Hatta
1: gibi.
2: yani işte mesela işte İran konusuyla ilgili çıktı. Ne dedi? İşte Türkiye'ye İran'a girme dedim. Girmedi. Ya zaten Türkiye'nin böyle bir
3: Böyle
2: şeyi
3: bir niyet.
2: asla ve kat'a yapmayacağını biliyoruz.
3: Diğerlerine kızdı ama.
2: Hemfikir olabildiklerini söyleyebileceğimiz tek yer Gazze meselesi. Ateşkesi sağladı. Hamas bir tek işte Türkiye'yi dinlerdi. Zaten Türkiye ateşkes olsun diye en çok çabayı gösteren bir ülkeydi. Yani Türkiye böyle hani belki başkaları farklı göstermeye çalışıyor olabilir. Trump'ın da böyle söylemek Avrupalılara karşı, Avrupalı liderlere karşı böyle bak Türkiye'deki Cumhurbaşkanıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aram iyi çünkü onunla biz diyalog kurabiliyoruz. Sizin aksinize o benim sözümü dinliyor gibi bir ifadede bulunmaya çalışıyor olabilir ama bütün dünya biliyor ki böyle bir şey yok. Türkiye sadece kendisinin kabul edebileceği şeyleri kabul ediyor, ötekileri etmiyor. Yani işte mesela Golan Tepeleri meselesiyle kalkıp da ya siz bu ilhakı tanıyın, bunu Türkiye mümkün değil. Yani buna katsa yaptırımlarının kalkmasını koyun, buna S-400'ler sizde kalsını koyun, buna F-35'i veriyorumu koyun. Mümkün değil. Türkiye böyle şeylere giren bir ülke değil. Bu zamana kadar zaten Sayın Cumhurbaşkanı böyle biri olmadığını herkese kanıtlamıştır herhalde. Oradan yani ama Türkiye'nin yani bu İsrail'in Suriye'deki işgali konusu vurgulanacaktır. Mesela şunlarla çıkar Türkiye der ki sen diyorsun ki işte Hizbullah'la Ahmet Şara ilgilensin. İyi de kardeşim ilgilensin istiyorsan sen de bir zahmet dön oradaki ilhaktan vazgeç. Yani ortaya bir pazarlık konusu bir malzeme getirilecekse onu getiren muhtemelen Türkiye olacaktır. Ha yani bu arada Ahmet Şara ya da işte ne bileyim Hizbullah konusunda da Türkiye'de öyle çok atarlı giderli falan da konuşmaz. Bir talep gelirse karşılığında önce bunlar bunlar var denir ama İsrail'in de oradan vazgeçmeyeceğini biliyoruz. Bu konu elbette ki konuşulacaktır ama bugünün konusu maalesef değil. Ve bu gerçekten kızışana kadar, orada iş ciddileşene kadar devam edecek konulardan bir tanesi. Bu zirve de zaten esasen savunma ağırlıklı, yani NATO'nun savunması ağırlıklı bir zirve olacak. Rutte'nin de gündeminde aslında bu var. Zirve marjında gerçekleşecek bütün ikili görüşmelerde öyle
1: Trump
2: olacak ki.
1: Trump ne anlatabilir? Trump şunu diyebilir mi mesela, Avrupa'ya işaret edip bakın Türkiye var.
2: Ha, diyebilir. Mesela hiç hoşlanmadığı Pedro Sanchez'e savunma harcamaları konusunda böyle örneklerde bulunabilir. Bu arada yani Trump'ın olduğu her yerde krizin çıkma ihtimali de çok yüksek. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşeceği bir zirveden bahsetmiyoruz. Yani Trump'ın hiç hoşlanmadığı, hiç görmek istemediği Avrupalılarla bir kez daha bir araya geldiği, onlarla aile fotoğrafı vermek durumunda kalacağı, işte gölgesinde kalmak istemediği isimlerle, istemeyeceği isimleri bastırmaya çalışacağı falan pek çok şey olacak. Daha önceki NATO zirvelerini hatırlayın. Daha önceki G7'leri falan hatırlayın. Trump hakikaten böyle yani hem bütün ışığı üstüne çekmek istiyor, hem de diğerlerini bastırmak istiyor. Hürmüz'deki meseleden dolayı bitmemiş bir mücadelesi var. Ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hakikaten diğerlerinden ayrı bir yere koyuyor. Türkiye ile ilişkileri önemsiyor.
1: Hediye yani, hediye getireceğini söyledi, paket getireceğini.
2: Evet, o paket gelecek de hani o muhtemelen hakikaten motor meselesi, F-110 motorları. Ama onun dışında başka bir şey. Ya bu arada bizim için o hediye değil. Bunlar hak edilmiş şeyler. Yani işte mesela F-110'u getiriyorsun ama F-35'i konuşmazsan ciddi bir sorun vardır. Ya da işte bütün Suriye iç savaşı sürecinde Türkiye'ye karşı sen YPG'yi desteklemişsin. O YPG projesi çökmüş. O YPG'yi desteklerken Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü bir yapıyı sen Türkiye kendini savunuyor diye katsa diye bir yaptırımı dayatmışsın ve bu hala devam ediyor. Bunlar konuşulmazsa F-110 motoru gerçekten çok böyle tali bir konu. Evet, tabii ki de ticari açıdan da ya da yaptırımların kalkmasıyla alakalı böyle olumlu bir hamle falan, kongreyi durdurabilecek misin durduramayacak mısın falan, ama yani 17 yıl sonra bir Amerikan başkanı nihayet Türkiye'ye geliyor. Bu da Türkiye-Amerikan ilişkilerinin çok uzun süredir o gerilimli, çok sert rüzgarlı nesli noktadan bugüne gelmesi önemli, değerli. Ama bunu taçlandırma, belki işte katsa yaptırımları ile ilgili en azından olumlu, tamamen sonlanmasını bir anda beklemesek de birkaç adımla gerçekleşebilir. Ha, bu arada Trump'ın aslında son güçlü günlerinden bahsediyoruz. Muhtemelen ara seçimden sonra gerçekten kongrede kaybedebilir, edebilir. O yüzden bu konularda bu kadar eli güçlüyken, birinci döneminde şu su zayıftı, bu su zayıftı, tek başınaydı, şuydu, buydu diyorduk. Bu dönemi gerçekten en güçlü dönemi. Ona savaş açıyorsun, bunu yapıyorsun, Venezuela'ya giriyorsun, İran'a bilmem ne falan. Bunu da demek ki yapabilecek dönemindesin. Aslında yapabilir. Biraz bu beklentilerin ve olması gerekenlerin vurgusunun fazla olacağını düşünüyorum elbet.
1: Kemal Hocam, bu katsa yaptırımları kalkar mı? F-35'ler gelir mi? Bu da masada olacak mı?
0: Ya şimdi kıran kırana bir pazarlık var ortada. Yani bazı pazarlıklar bizi hakikaten kızdırıyor, öfkelendiriyor. Gerçekten doğru bu. Yani hiç hak etmediğimiz şeyler bunlar biz Türkiye olarak. Ne katsa yaptırımlarını hak ediyoruz, ne F-35 projesinden çıkmayı hak ediyoruz, ne Golan Tepelerinin Suriye'nin toprağı olmaktan çıkartılması konusundaki sorunu hak ediyoruz. Yani bölgedeki o terörü hiç hak etmiyoruz. Dolayısıyla hiç hak etmediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu tek taraflı dayatma, bunların hepsi. Sonra kalkıyorlar işte F-110 motoru 80 adet bize hediye olarak getiriliyor. Yani bundan mı tatmin olacağız? Ya bir 50 yıl terörle mücadele ettik biz bölgede. Dolayısıyla bunun arkasında biraz kazıyınca Amerika'yı ve Fransa'yı, İngiltere'yi görüyoruz. NATO üyesi üçü de. Ve NATO toplantısı var şimdi önümüzdeki hafta. Şimdi üyelerin içerisinde böyle bir arka planda düşmanca tavırlar sergileyen ülkelerle müttefikmişiz gibi bir araya geliyoruz. Dediğim gibi hiçbir şey hak etmiyoruz bu yaptıklarımızda. Türkiye'de hiçbir kabahati yok. Hiçbir hukuk ihlali yok. Ahde vefa konusunda hiçbir ihlal söz konusu değil. Ve bir devlet var burada, İsrail diye katil bir devlet, sürekli yayılmak için uğraşıyor. Bir sürü oyunlar yapıyor. Arkasında da Amerika Birleşik Devletleri var. Ve Trump gibi bir lider var şu anda Amerika'nın başında. Ve bu lider kongre konusunu düşünmüyor bile. Bakın ben size söyleyeyim. Bütün çünkü yaptığı her şeyde, attığı her adımda kongresiz yaptı bunların hepsini. kongre ondan olsun ondan olmasın ya da ne bileyim kongrede bir şeyler değişsin. Topal ördek hikayesi ortaya çıkar. O zaten kongre onayı gerektirecek şeylere girmedi şu ana kadar. Hep yürütme gücüyle gidiyor. Bundan sonraki hal ve hareketleri ve politikalarında kongredeki politik değişim onu çok fazla bence durdurmayacak, etkilemeyecek de. Çünkü tek adam bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkanıyım diyor ve patron benim diyor. I am boss diye girdi adam toplantıya G7'ye. Yani bu ne demek bu? Kongrenin de patronu benim demek istiyor. Fransa Cumhurbaşkanı'na karşı tavırlarını gördünüz. İtalya Başbakanı'na karşı tavırlarını gördünüz. Hatta G7'de bilmem G20 orada burada liderleri sahneye çıkartıp ismen hitap edip neredesin burada mısın filan böyle. Afrika liderlerine yaptıklarını gördünüz. Adam patron
1: NATO'da
0: benim
1: yapıyor,
0: diyor.
1: NATO'da da böyle.
0: Bakalım yapacak mı şimdi gelince. Yani tek bir kişinin bütün dünyayı yönettiğini zannediyor. Ve onu oynuyor. O rolü oynuyor. Onun için
1: orada,
0: bu yaptırımlar...
1: Orada şunu söylüyor. Parayı biz veriyoruz. En büyük harcamayı biz yapıyoruz.
0: Tamam, bu tür adamlar karakteristik olarak böyle. Şimdi böyle olunca bu adamla nasıl baş etmek lazım? Bu adamla baş etmek için senin de bir patron olduğunu hissettirmen lazım. Çünkü o patronlar kulübünün bir üyesi. Onun için Fransa'yı patron görmüyor mesela. Macron'u hiç patron durumunda görmüyor. İngiltere Başbakanı'nı yok hükmünde sayıyor. Zaten adam gitti. Meloni İtalya Başbakanı dalga geçiyor. Putin'le çok iyi. Putin'e saygı duyuyor. Xi Jinping'e saygı duyuyor. Yani Çin Devlet Başkanı'na saygı duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanımız saygı duyuyor. Niye? Patronaj ilişkisi var. Onun için NATO toplantısı değil buradaki mesele. İkili ilişkiler. Yani Amerika-Türkiye ilişkileri. NATO toplantısında bunlar gündeme bile gelmez. Bunlar NATO toplantılarının arasındaki o breaklerde hemen 10-15 dakikalık süreyle karşılıklı bir toplantı yapılır. Kartlar açılır ve ilişkiler kurulur ve bütün bu söylenenler masaya ya da tamamı bir kısmı belki de yatırılır. Dolayısıyla burada önceliklerimiz var biz Türkiye olarak. Önceliklerimizin içerisinde elbette ki hava kuvvetlerinin desteklenmesi için Kaan motoruna ihtiyacımız var. O motor da 110, F-110 önceliklerimizden bir tanesi. Yaptırımlar belki birkaç alt sırada şu anda. Yani Suriye önceliklerimizden bir tanesi gözüken şu. Filistin, Gazze bunlar da önceliklerimizden. Onlar da gündeme gelecek. Arkasından belki Katsa yaptırımlarla ilgili konu gündeme gelir ve konuşulur. F-35 gündemimizde mi? Evet. Ama kaçın sırada bilmiyorum. O 10-15 dakikalık ya da bir saat ne kadar zaman var? O esnada Sayın Cumhurbaşkanımız önceliklendirecek, öncelikli konuları konuşacak, tartışacak, karşılıklı pazarlıklar yapılacak ve o masadan bir şekilde her iki tarafta mutlu mesut ayrılacak. Ama ilişki kurduğu kişi Sayın Cumhurbaşkanımız olduğu için bu meselelerin bir kısmının çözülebileceğini öngörüyoruz. Aksi halde Trump asla ve asla bu konularda geri adım atacak adam değil. Onun için dedim az önce. Adam yapar bunu yani gider der ki ben böyle bir İsrail'e onu verdim. Kudüs'ü de verdi biliyorsunuz değil mi? Doğu Kudüs'ü de verdi. Golan Tepelerine verdi. Yani 67 sınırlarını tanımıyorsun demektir bu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız gibi patronaj ilişkisi kurduğu bir liderle Suriye konusu, Golan Tepeleri konusu gündeme geldiğinde söyleyeceği şey bu. Bu yani başka bir şey söylemeyecek adam. Hayır orayı kesinlikle alamazsınız diyecek. Ya ilerlemiş olduğu köylerden 19 köyün 9'unu vereyim onu bende kalsın diyecek. Yani böyle yürüyor işler. Sayın Cumhurbaşkanımız elbette ki hayır diyecek buna. Yani nasıl bir evet yani Golan Tepe. Zaten 67 projesi Türkiye'nin savunduğu projelerden bir tanesi. Bütün dünyaya o anlattı. BM'de anlattı, NATO'da anlattı, her platformda anlatıyor. 67 projesini destekleyen nadir ülkelerden bir tanesi biz. Onun için burada pazarlıklar farklı boyutlarda gidecek diye değerlendiriyorum.
1: Teşekkür ediyorum hocam. F-35 demişken tabii arkadaşlarım ekrana getiriyorlar. Bir yandan ekrana da verebiliriz. Yunan medyası bir haber yapıyor. Diyor ki Türkiye'ye karşı Yahudi lobisi harekete geçti diyor Furkan hocam. Türkiye İsrail'i tehdit ettikten sonra asla F-35'lere sahip olamayacak. İsrail Yunanistan'la işbirliği içinde hava üstünlüğü kurma planı nedeniyle ABD'deki Yahudi lobisini harekete geçirdi. F-35'in Türk ordusu envanterine girmesi Doğu Akdeniz hava sahasındaki dengeyi yeniden sağlayabilir diyor.
3: Evet zaten Yunan lobisi Amerika Birleşik Devletleri içerisinde ciddi bir rahatsızlık duyduğunu hep kendileri de ifade ettiler. Bilhassa Donald Trump'ın işte Ankara

0: gelecek olması, Türkiye ile işte ilişkilerini belli bir mesafede, işte kompartıman anlayış içerisinde bile olsa, Kaan motoru meselesinde adımlar atılması oldukça rahatsız etti. Ve F-35 konuşulabilir, bu dosya da açılabilir şeklinde imalar da.
1: Hocam şart mı F-35'e sahip olmak?
0: Hayır, şart değil. Zaten ben şöyle savunuyorum. Tabii bu konu uzmanı değilim ama şimdi bize verilecek, biz projenin ortaklarındanız. Parça tedarikçiyiz, bir gasp var. Bunun ayrı mesele. Ama F-35'ler, bize verilen F-35'ler, Amerika'nın kullandığı F-35'ler mesela. Bu Suudi Arabistan'ın aldığı F-35'ler noktasında böyle bir yorum vardı. Bazı donanımlarının kör edildiği, yani Amerika dışındaki F-35'ler
1: Farkı ne hocam?
0: Amerika'daki F-35'ler kadar kudretli değil. Onlar kadar yetenekli değil ve bazı donanımların Amerika tarafından da kör edilebildiği veya manipüle edilebildiği ifade ediliyor. Bu F-16'larda da söylendiğini ben birkaç şeyde okumuştum. Hani konu uzmanı böyle bir iddiada bulunamam ama şart da değil. Ama evet, bir anlaşma varsa, burada Türkiye'nin hakkı varsa, bu hakkının sonuna kadar da peşinde olacağız. Ama Kaan meselesi, yani ilk milli muharip uçağımızın, Kaan'ın motorunu tedarik edecek olması, işte ilk dünyanın insansız savaş uçağı olan Kızıl Elma'nın aynı şekilde artık göklerde olması ve Türkiye'nin milli savunma sanayindeki sıçrayışının da belki F-35 meselesiyle alakalı olduğunu bir şekilde görebiliriz. Ama Yunanistan'ın aldığı hibeler, işte Rafael uçakları almıştı değil mi hatırladığım kadarıyla, işte F-35'leri aldılar ama bir şekilde hava üstünlüğünü Türkiye'ye kaptırmamak ve dengeye bile, yani nasıl diyelim, bir Ege dengi, bir Adalar Denizi'nde dengenin oluşmaması için de uzun zamandan beri mücadele ediyorlar. İsrail zaten başından beri kendi lobisi üzerinden bunu engellemeye çalıştı defalarca. Lindsey Graham biliyorsunuz açıklama yaptı. Biz kesinlikle F-35 noktasında desteğimizi vermeyeceğiz. Kim olursa olsun vermeyeceğiz dedi. Hatta Joe Biden döneminde de bu F-16'ları modernizasyon kitlerinin getirilmesi ve yeni F-16'lar noktasında da destek olacağım dedi. Ben halledeceğim bu işi dedi. Ama olmadı. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin zaten 2030-2035'e kadar havada güvenliğini sağlayacak şekilde bir tedbir almak durumunda Sinan Bey. Bu açık ve net. Dolayısıyla şimdi bu F-35 noktasında Türkiye'nin hani, eyvah vermezlerse ne yaparız? Dan yavaş yavaş çıktığını ben aslında görüyorum. Ki S-400'lerde de biliyorsunuz bu noktada zaten S-400 yüzündenmiş.
1: Hocam bazı iddialar var. Yazılımlarının İsrail şirketlerine ait olduğunu söylüyorlar.
0: Yani, evet.
1: İsrail de diyor ki ben bunları kullandırtmam diyor.
0: İşte dediğim gibi, yani burada sizin donanımınız, yazılımınız milli olmadıktan sonra, ya bu uçağa sahip olsanız bile bu uçağı tam kapasite kullanabilir misiniz, kullanamaz mısınız meselesi. Dediğim gibi
1: o bunun, da var tabii.
0: Tabii dolayısıyla F-35, evet, bir gasp var, bir hukuksuzluk var ama bunun bize getirisinin daha ileriye dönük, yani 25-50 yıllık projektör içerisinde bence daha iyi olacağını ben düşünüyorum. Bir de bakın, geçen NATO'nun kendi sitesinde TCG Anadolu için çok övüyor sözler vardı. Hatta TCG Anadolu'nun, işte yanlış hatırlamıyorsam, NATO'daki işte en kapasiteli bir SİHA gemisi olduğu, bir İHA gemisi olduğu şeklinde, hani bu yok işte böyle bir, artık NATO'nun böyle bir gemisi var şeklinde biri anlatıyordu. NATO'nun kendi Twitter sayfasında yayınlandı bu. Şimdi eskiden bunu hayalini bile belki kuramazdık. Al bu silahları kullan, al bunu şurada kullanarsın, kullanamazsın. İşte Johnson mektubu hep verdiğimiz tarihi örnek. Türkiye o zaman İsmet İnönü, ben adaya harekat yapacağım dediğinde Johnson ne dedi? Bu silahları, size vermiş olduğumuz silahları böyle bir harekat yaparsanız Sovyetler Birliği'ne karşı veya herhangi bir saldırı karşısında kullanamazsınız dedi. Şimdi biz bunun bedelini 74 Barış Harekatı'nda yaşadığımız yaptırımlarla, ambargolarla ödemedik mi? Aselsan ne zaman kuruldu? Barış Harekatı'ndan sonra kuruldu. Ve artık görüyoruz ki Türkiye milli savunma sanayindeki sıçraması, ki 15 Temmuz bence bunun en önemli milatlarındandır. Artık denizde, havada, karada geldiğimiz nokta oldukça önemli. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum ben aslında. Bunu bütünleyici olacağını düşünüyorum. Yani bugün de şimdiye kadar konuştuğumuz konular hakkında. Tom Baran bir konuşma metni var. Çok kısa. Bunu okumak istiyorum. Çünkü Tom Baran bu açıklaması aslında NATO içerisindeki bazı noktaları da aydınlatacağını düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamda niyetinin ne olabileceği şeklinde. 27 Kasım 2025'te Fener Rum Patriği Bartolomeo ile bir görüşme gerçekleştiriyor ve onun arkasından kendisine şu sorusu yöneltiliyor. Hazar'dan Akdeniz'e bir formülden bahsettiniz diyor. Bu ne anlama geliyor diyorlar Tombara. Tombarak da diyor ki baharat ve ipek yolu doğuyu batıya 3 veya 4 farklı güzergahtan bağlıyordu. Bu refah yolu boyunca medeniyetlerin harmanlanması geldi. Tekrar olabilir. Ancak 1919'dan beri ulus devletler tarafından engelleniyoruz. Bakın burası öyle, 1919'dan beri. her ülkenin, her devletin farklı

0: tür hükümet tarafından yönetilmesi fikri pek işe yaramadı. Bu yüzden yeni bir refah tarzı oluşturmak için şunu düşünün. Akdeniz'e açılan çok sayıda fosil yakıt kaynağının bulunduğu Hazar Denizimiz var. Türkiye ile Yunanistan buraya bir kapı. Kıbrıs da bu bölge için önemli. Sağlıklı bir vücudun ortasında apse olmaz. Vücudun her bir parçasının iyileştirilmesi lazım. Bu yüzden umudumuz bunun da dahil edilmesi. Apse dediği Kıbrıs. Bakın aslında şimdiye kadar konuştuklarımızı özetleyen bir konuşma bu. Bartolomeo ile konuşmasından sonra bu sorunun cevabı. Ulus devletler, 1919, farklı yönetim biçimleri ve apse Kıbrıs. Kıbrıs'ı çözmeden bu işi halledemeyiz. Demek ki işte hadise NATO'nun önümüzdeki dönem içerisindeki o Asya Pasifik açılımında burayı dizayn etmek. Ama şu gerçekliği görüyorlar. Türkiye artık bir kanat ülkesi değil. Biz kanat oyuncusu değiliz. Biz artık bir oyun kurucuyuz ve bir ağırlık merkeziyiz. Bunu göz önünde bulundurarak NATO ne yapacak veya ne yapamayacak? Bunun karşılığında İsrail, Hindistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan nasıl bir vaziyet alacak? Bence bunun önemli bir tartışması olacak gibi geliyor.
1: Merve Hocam, şimdi Rusya medyası da bazı yazılar yazıyor NATO ile ilgili. 3. Dünya Savaşı'na karar verilecek yazdı. Türkiye'deki NATO zirvesinde 3. Dünya Savaşı'na karar verilecek. Avrupalılar zirvede ABD'yi Rusya ile nükleer savaşa girmeye ikna etmeye çalışacak. Biraz uç noktalardan yaklaşılmış. Türkiye güvenlik planlarına dahil olmuş durumda. Türk radar uçakları Baltık Denizi'nde. Türkiye Rusya'nın tarihsel düşmanıdır. Buna asla itiraz etmezler diyor Rus medyası.
2: Evet, Rus medyasında yer yer Kremlin'le farklı görüşler görüyoruz. Özellikle Suriye Savaşı'nın Putin'le Sayın Cumhurbaşkanı arasında Soçi görüşmeleri gerçekleşirken bile farklı şeyler yazdıkları oluyordu Pravda'da da. Bu 3. Dünya Savaşı meselesi de Rus medyasının sıklıkla pişirdiği bir şey. Bu arada Ukrayna gelecek. Ukrayna'da tekrar bir savunma bütçesi konusu, işte silah verilmesi falan. Zelenski'nin de, hatta Cumhurbaşkanı'nın vereceği akşam yemeğinde de olacağı söyleniyor. Elbette tabii Rusya'nın bir şeyler söylemesi gerekiyor.
1: Kendilerine karşı
2: tabii
1: bir ittifak.
2: Tabii ki yani içeriye de bir şeyler söylemesi gerekiyor. Ama bu 3. Dünya Savaşı konusunu özellikle... Putin'in kendisinin ağzından çok duymasak da Kremlin'de çok zikredildiğinin farkındayız. 3. Dünya Savaşı çıkar mı, çıkmaz mı, kimler arasında çıkar, nerede ilk fitil ateşlenir? Bu birazcık da propaganda gibi geliyor Sinan Bey. Yani ben NATO'nun gündeminde böyle bir şey yok. Rusya yok. Kendisine ilgilendiren kısımdan giriyor devre. Yani Türk radar uçakları Baltık Denizi'nde. Ya evet, ama biz NATO'nun bir parçasıyız. NATO üyesiyiz. Yani ittifak çerçevesinde yapılan pek çok göreve de katılıyoruz. Dediğim gibi yani birazcık böyle bir Rus medyasının ister istemez bir NATO zirvesi öncesinde kendisini varoluşsal olarak karşısında gördüğü bir ittifak.
0: Biz buradayız.
2: Evet, toplanırken böyle bir şey söylememesi şaşırtıcı olurdu. Hatta yani Putin'in bazen şöyle açıklamalarda bulunduğunu biliyoruz içeride. Mesela Ukrayna'da özellikle Bayraktar sihalarının bulunması sebebiyle çok böyle karşıt şeyler yazıldı bir dönem. Savaşın ilk başladığı yıllarda. Adamlar ticaret yapıyor ya, yani abartmayın evet. Siz de. Tamam yazın ama abartmayın siz de. Yani belli bir ticaret var ortada falan dediğini de biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir tek ses, tek koro halindelermiş gibi de düşünmemek gerekiyor. Bazen birazcık İçeriye dönük de böyle bir kendi mesajları gibi de düşünmek doğru olacak.
1: Şöyle bir analiz var en sonunda. Türkiye Rusya'nın tarihsel düşmanıdır. Haklılık payı var ama günümüzde öyle mi?
2: Ya yani bunu bir yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra neler olur bilemeyiz. Ama bugün itibariyle böyle bir şey söz konusu değil. Tarihsel düşmanlığın altını çizmek isteyen o... Deli kimmiş demek istiyorum ama ya şu anda Türkiye'de kalkıp buna cevap verecek durumda değil. Tabii ama yani aramızda elbette ki şunlar var tabii ki, yani Türkiye açısından da değerlendirdiğimiz zaman yani bir en sonuçta 1. Dünya Savaşı yani karşımızdaydılar, savaştık, taze bir savaştan bahsediyorsak. Bundan ya yani Suriye Savaşı'nın başında neredeydik? Bakın en kötü şeyler yaşandığında dahi işte Rus ve

0: uçaklarının düşürülmesi meselesinde dahi. Hani bizi bu, bakın o zaman 3. Dünya Savaşı tamları çaldı ve gerçekten geldik de o noktaya. Ama tecrübeli bir lider Putin. Yerinde o kadar tecrübeli olmayan biri olsaydı ne olurdu? Bizi hakikaten o savaşa sokarlar mıydı? Sokabilirlerdi bence. Ama yani bu tecrübenin getirdiği şeyler var. Yer yer tansiyonlar yükselebilir. Bugün o tansiyon da yükselmiş durumda değil. Biraz medyanın işte bir zirve toplanıyor. Biz de bir şey söylemeyecek miyiz canım şeklinde bir yorumu diyelim.
1: Burnumuzun dibinde toplanıyorlar.
0: Evet, evet.
2: Kemal Hocam.
3: Ya şimdi bu konuda iki görüş var. Görüş bir şu, Almanya 300 milyar euroluk bir savunma bütçesi ayırdı. Bunun 100 milyar eurosunu harcamak, bitirmek üzere. İngiltere ordu envanterini geliştirmeye çalışıyor. Fransa, İtalya, daha doğrusu Avrupa ülkeleri NATO üyesi olsun olmasın savunma bütçelerini oldukça arttırıyorlar. Kamuoyuna bir algı ortaya koymaları gerekiyor. Yani Merve Hoca o konuda haklı. Görüş bire yakın duruyor kendisi de. Dolayısıyla böyle bir ülkelerin NATO dışı, Amerikasız bir NATO olduğunda 3-0 dedikleri o ya, Avrupa kendini nasıl koruyacak? Silahlanarak koruyacak. Onun da kamuoyuna aktarılacak bir tehdide ihtiyaçları var meşruiyet açısından. Görüş 2 de şu, ya şimdi düşünün, Gazze'ye katil İsrail 130 bin ton mühimmat attı. 130 bin ton. Bakın düşünün. Bir atom bombasının karşılığı 17 bin tondur. 17 bin ton TNT demektir. 64 kilogramlık bir uranyum. Nagasaki'ye o atıldı çünkü. Şimdi, İkinci Dünya Savaşı'nda atılan mühimmat miktarı yaklaşık 150 bin ton civarı ortalama. Yani şeyde İran'da toplam maliyet, Amerika'ya maliyet savaşın 42 milyar dolar. Bunun 26.1 milyar doları sırf mühimmat. Tonaj olarak hesaplayamıyorum şu an ne kadar tekabül ediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Son 2 yılda hatta Ukrayna'ya gidelim. Orada atılan mühimmatın tonaj miktarı belli değil. Fiyatı belli değil ama şu belli. Amerikalıların iddiası bu. 800 bin asker ve sivil öldü. 800 bin. O da işte kayıtlara geçen kısmıyla. Düşünün. Yani 3 lokasyonda. Gazze'de, Ukrayna'da ve İran'da. Tonlarca, yüz binlerce ton mühimmat, milyarlarca dolarlık bir maliyet ve yüz binlerce ölen asker ve sivil, 10 milyon yerinden edilmiş insan var. Arap Baharı'nı saymıyorum bak, 2011'deki Suriye'deki savaşı saymıyorum. Daha ne olsun diyor görüş 2'dekiler savaş çıkması için. Daha ne kadar insan ölmesi lazım ve kaç bin ton mühimmat atılması lazım. Bir görüşte der ki 3. Dünya Savaşı'nın öncü savaşları bunlar. Çünkü 3. Dünya Savaşı artık bir konvansiyonel savaş değil, hibrit artı nükleer savaş olacak diyorlar.
2: Ya arkadaşlarım da yazıyor işte, Rus basını iddiası şu, nükleer savaş çıkabilir.
3: Görmedim orayı ama doğru yani 3. Dünya Savaşı'nın tanımı o zaten. Belki NATO 3-0 da odur. 3-3 gidiyoruz ya. Dolayısıyla nükleere evrilen bir sürece girdik. Elbette ki bir oyun vardır, bir söylem karmaşası vardır. Elbette ki bir alaycı bir şeyler o ama saydığım bombalar gerçekti. Gazze'de şehit edilen siviller gerçekti. İran'da bir ilkokuldaki öğrenciler 168 tane öğrenci gerçekti. Bombalar da gerçekti.
2: Hocam çok teşekkür ederim.
3: Bitiremiyorum bir türlü. O yüzden yani o konuda biraz konuşmak lazım.
2: Kemal Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Merhaba. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Furkan Hocam çok teşekkür ediyorum. Ve bu noktada Gece Ajansı'nı noktalamış olacağız. Bitireceğiz. Gelişmelerle devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'nı noktaladık. Değerli konuklarımızı uğurladık. A Haber Gece'de gündeme ilişkin gelişmeleri paylaşacağız. Hemen başlayalım. Hafta sonu mesaisini İstanbul'da geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Görüşme sonrası, toplantı sonrası iki lider kameraların karşısına geçti. Başkan Erdoğan, ABD ile İran arasında varılan mutabakata değinerek tüm dünya derin bir nefes aldı dedi. Erdoğan'ın gündeminde soykırımcı İsrail de vardı. Savaş...

0: savaş İsrail'e fırsat verilmemeli dedi ifadesini kullandı. Ayrıntılarını paylaşalım.
1: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz.
2: ABD-İran mutabakatına yönelik sözleri netti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşmesinden sonra verdi. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede bölgesel ve küresel konulardan ikili ilişkiler ve işbirliklerine kadar birçok konu masadaydı.
1: Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor.
2: Başkan Erdoğan İsrail saldırganlığına ayrı başlık açtı. Siyonist katliam kadrosu ifadesini kullandı. İsrail'in Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına sert tepki gösterdi.
1: Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor.
2: Gazze'yi de unutmadı Erdoğan. İsrail'in saldırganlığına fırsat verilmemesi çağrısında bulundu.
1: İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
2: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Türkiye ile dayanışmaya dikkat çekti.
3: Türk halkı her zaman Pakistan'a zorlu zamanlarda destek olmuştur. Pakistanlılar da yine çok çok değerli bir şekilde Türkiye'ye zorlu şartlarda, zorlu zamanlarda destek olmuştur.
2: Şerif, Türkiye'nin Erdoğan yönetimindeki gücüne vurgu yaptı.
3: Türkiye, Erdoğan'ın yönetiminde önemli bir dönüşüm ortaya koydu. Teknolojik olarak, ekonomik olarak ve stratejik olarak bu gerçekleşti. Türkiye'nin ulusal prestijini ve güvenini güçlendiği bir dönem oldu. Ve bunları güçlendirirken yine küresel konularda Türkiye'nin gücünü artırdı Sayın Erdoğan'ın yönetimi.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini telefon üzerinden de sürdürdü. Kanada Başbakanı Carney ile görüşen Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri birçok alanda üst düzeye taşımak istediklerini dile getirdi. Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi de görüşmenin konu başlıkları arasındaydı.
4: Kanada Başbakanı ile telefonda görüştüm. İkili ilişkiler için önemli adımların atıldığını söyledim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu mesaisini İstanbul'da devam etti. Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Kanada ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayi, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Erdoğan, bu amaçla atılan adımların sürdürüleceğini ifade etti. Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi de gündem maddelerinden biriydi. Başkan Erdoğan, müttefikler arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini belirtti. Erdoğan ayrıca Kanada Başbakanı'nın 1 Temmuz Kanada gününü de tebrik etti.
0: Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin programı belli oldu. Zirve 7 Temmuz Salı sabahı Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. Aynı gün üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcileriyle

0: Külliye'de bir araya gelecek.
1: Tarihi NATO zirvesine sayılı günler kala program netleşti. Buna göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesi 6 Temmuz Pazartesi günü basın toplantısı gerçekleştirecek. NATO zirvesi 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu'yla başlayacak. NATO Genel Sekreteri Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuşma yapması bekleniyor. Aynı gün külliyede saat 17'de üye ülkelerin dışişleri bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi üyesi ülkeler Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcileriyle bir araya gelecek. Aynı saatlerde ise Ay Yıldız Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon verilecek. Yine külliyede saat 18.30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon ve akşam yemeği düzenlenecek. Zirvenin ilk gün akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak, ayrı ayrı tebrik edecek, törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Saat 11.15'te düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplantısından sonra saat 15'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısı gerçekleştirecek. Zirve boyunca Başkan Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler yapması ve liderler arasında da birçok temas ve görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump da zirve ve öncesinde ziyaret için 7 Temmuz'da Ankara'da olacak. Trump ziyaretine Anıtkabir'le başlayacak, ardından da külliyeye geçecek. Başkan Erdoğan Trump'ı külliyede resmi törenle karşılayacak. Tören sonrası önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. İki ülke arasında başta milli muharip uçak Kaan'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ala zirvenin Türkiye'nin ittifak içindeki artan rolünü daha da görünür kılacağını vurguladı. Zirve tarihi bir eşik niteliği taşıyor ifadesini kullandı.
2: Dünyanın gözlerini çevirdiği tarihi NATO zirvesiyle ilgili AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan açıklama geldi. Efkan Ala, Türkiye'nin NATO zirvesine ev sahipliği yapmasının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinin bir sonucu olduğunu ifade etti.
1: Türkiye'nin bu zirveye ev sahipliği yapması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinin ve izlediği vizyoner dış politikanın doğal bir sonucu. Türkiye'nin ittifak içindeki artan rolünü daha da görünür kılacak.
2: Ala, Ankara'da toplanacak NATO zirvesinin tarihi bir eşik niteliği taşıdığını vurguladı. Türkiye'nin küresel aktör konumuna dikkat çekti.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel krizlerde sergilediği üstün irade, dengeli duruş ve ileri görüşlülük, Türkiye'yi güvenlik mimarisini şekillendiren ve istikrarı bölgesinin ötesine taşıyan küresel bir aktör haline getirdi. Türkiye artık küresel güvenlik gündemini etkileyen ve çok aktörlü kriz yönetiminde kilit konumunda bulunan bir ülke. Ankara zirvesi bu gerçeğin teyidi olacaktır.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda hem teşkilat çalışmaları değerlendirildi hem de dünyada yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı. 2028 seçimlerine değinen Zorlu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz dedi.

0: Yerel seçimler. Önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Hep birlikte bu yolculuğu devam ettireceğiz.
1: 2008'de Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti ile onurlandıracağız ifadesini kullandı.
0: Ama yetmez. Yetmez. Biraz önce Sayın Başkan'ın söylediği Çankaya ile ilgili söylediği sözler biraz daha çıtamızı, hedefimizi büyüteceğiz. İnanıyorum. Bakın bizler birlik olursak bu yolculuk kesintisiz bir biçimde devam ederse Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de inşallah Çankaya'yı da bu sefer AK Parti'mizle onurlandıracağız.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Çankaya Seçim Koordinasyon Merkezi'nde teşkilat mensuplarıyla buluştu. Toplantıda teşkilatın çalışmaları ele alındı, sorunlar dile getirildi.
2: Sayın Muhammed Karan, genel numara teslim ediyorum.
1: Zorlu, dünyada yaşanan gelişmelere de değindi. Değişen küresel sisteme dikkat çekerek, Başkan Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün" sözünü hatırlattı.
0: Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler nezdinde ortaya koyduğu "Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün" temasıyla farklı platformlarda ortaya koyduğu bu ilkesel tutum ve motto bugün dünyada her yerde kabul görmüş ve pek çok artık uzman ve siyasetçi tarafından atıf yapılan önemli bir kavram haline gelmiştir.
1: Bu ilkesel tutumun ortaya konulduğu günden bugüne kadar Türkiye'yi her geçen gün daha fazla haklı çıkardığını belirtti.
0: Bu çıkışın başladığı günden bugüne kadar dünyadaki gelişmeler Türkiye'mizi ve bu duruşu her geçen gün daha fazla haklı çıkaran bir süreci de beraberinde getirmiştir.
3: Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'den istifa etti. Butlan kararı sonrası Özgür Özel'in yanında yer alan Beker, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim dedi. Peki Beker bundan sonra ne yapacak? İşte ayrıntılar.
4: Çünkü biliyordum kaybedeceğini, 16'sında söyledim.
5: Oy verdiniz mi Kemal Bey'e?
4: Oy verdim mi? Ya oy vermedim.
1: CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim dedi. CHP'den istifa etti. Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP ile yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Beker, mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için CHP üyeliğimden istifa ediyorum ifadesini kullandı. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.
6: Ben 14 Mayıs'ta milletvekili oldum. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim. Bunu da gururla başka adam mı vardı diye televizyonda anlatırsanız, siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelirseniz o zaman size hayırdır kardeşim derler.
7: Bana geçen gün anlattı. Televizyon yayınında gazeteci çok sıkıştırınca kızdım söyledim diyor. Böyle yemin billahi diyor aslında vermiştim diye. Artık dedim yani o kısım size kalmış bir şey.
1: 2023 seçimlerinin ardından İYİ Parti'den istifa eden Beker geçtiğimiz yıl CHP'ye katılmıştı. Adnan Beker mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in yanında saf tuttu. Genel merkezin tahliyesine engel olmak için otobüsünü parti binasının kapısına çektirdi. Beker'in istifasının Özgür Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleştiği öğrenildi.
8: Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya?
1: Mutlak butlan kararının ardından CHP'den istifa eden ilk isim İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir oldu. Geçtiğimiz yıl İYİ Parti'den CHP'ye geçen Özdemir önceki hafta AK Parti'ye katıldı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da İYİ Parti'den CHP'ye geçmişti. Dikbayır geçtiğimiz günlerde ana muhalefet partisinden istifa etti. Son istifa ile birlikte CHP'nin parlamentodaki sandalye sayısı 135'e düştü.
3: Harika. CHP'de ihraçlar ve görevden almalar sürüyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı ve sayı 36'ya yükseldi. Peki yeni ihraçlar olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu yeni il başkanlarıyla ne zaman bir araya?

0: gelecek? Yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları ile ilgili ne planlanıyor? Soruların yanıtları sıradaki haberimizde.
1: Evet, merhaba arkadaşlar.
2: Merhaba. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
3: CHP'de ihraçlar devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan, parti disiplinine aykırı hareket edenlerle yollar ayrılacak. Görevden alınanların yerine yeni isimler belirlenecek. Ana muhalefet partisinde şu ana kadar 36 il başkanı görevden alındı. Aralarında İstanbul, Eskişehir, Tunceli ve Kars'ın da olduğu il başkanlarının ise ihracı istendi.
2: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
3: Önümüzdeki günlerde yapılacak MYK toplantısında da gündem arınma olacak. Bazı il başkanları görevden alınacak, bazı isimlerse ihraç edilecek.
4: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
3: Kılıçdaroğlu bu ayın sonunda yeni il başkanlarıyla toplantı yapacak. Ana muhalefet lideri yeni döneme dair hedeflerini paylaşacak. Olağan kurultay süreci masaya yatırılacak.
2: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
3: Kemal Kılıçdaroğlu rüşvete ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarını da partiden ihraç edecek. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda Kılıçdaroğlu'na sunum yapılacak. Yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen belediye başkanlarıyla yollar ayrılacak.
4: Aldıysa...
0: Özgür Özel yol haritasını belirledi. Yeni partinin Ağustos ayında kurulması bekleniyor. Kritik tarih ise adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz.
5: Çağrısı gibi algılandı ama.
6: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
7: Kirli kimse onları... kapının önüne koyacağız.
3: Özgür Özel yol haritasını belirledi. Yeni parti için Ağustos ayı işaret edildi. Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için toplanan delege imzalarını genel merkeze teslim etti. Ancak tedbir kararı olduğu için kurultay toplanamıyor. Kemal Kılıçdaroğlu olağan kurultay sürecini başlattı. Özel'e madem örgüt arkamızda diyorsunuz gelin olağan kurultayda yarışalım mesajı iletildi. Özel cephesi genel merkezin tutumunu samimi bulmadı.
7: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
8: Ne kadar sürecek?
7: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
8: Ne kadar sürecek?
7: En fazla 4-5 ay sürer.
8: 4-5 ay sürer.
7: Tabii nereden bakarsa olağan kurultayı.
3: Adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz'a kadar kurultay davası ile ilgili Yargıtay süreci tamamlanmazsa özel parti çalışmalarını hızlandıracak. En geç Ağustos'ta partinin kurulması bekleniyor.
9: Daha önce sorduğunuzda bunları konuşmadığımızı söylemiştik. Evet şimdi konuştuk, konuşuyoruz.
3: Öte yandan özel grup toplantılarını sürdürüyor. NATO zirvesi nedeniyle meclis kapalı. Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'de yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise meclis kapanana kadar grup toplantısı yapması beklenmiyor.
0: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun kendisini eleştiren mahalle muhtarlarına ağır hakaret ve küfür ettiği görüntüler büyük tepki çekti. Hakarete uğrayan muhtarlar A Haber'e konuştu. Hukuk yoluna başvuracaklarını söylediler.
3: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı muhtarlara ağır küfür ve hakaret etti. Hakarete maruz kalan muhtarlardan Çavuşoğlu'na tepki gecikmedi.
10: Nuri Başkanım açıkça beni hedef alan küfürlü içerikleri var. Ben şaşırdım Nuri Başkanım'dan böyle bir şey duymayı.
11: Makam odasına girdim. Önce beni sorduğu soru sen bana oy verdin mi diye başladık tartışmaya.
12: Hepimiz yapılmış oluyor. 15 mahalle muhtarıyız biz burada. 15 mahalle muhtarına bu küfür yapılmış oluyor yani. Ben çok üzgünüm. Hani Nuri Başkanım'dan çok kırgınım.
3: CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun kendisini eleştirdiği gerekçesiyle Yeniçeşme Mahallesi Muhtarı Salih Gündoğdu'yla tartıştığı anlar kameralara böyle yansımıştı.

0: Millet ağası var senin. Ulan iki dönem bir kazanma var.
1: Hakaretlerin hedefindeki Yenişeşme Mahalle Muhtarı Gündoğdu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kendisinin de uzun yıllar CHP'de görev yaptığını belirterek yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Gündoğdu, hukuki süreci başlatacağını açıkladı.
2: Nuri Başkanım, açıkça ben hedef alan küfürlü içerikleri var. Ben şaşırdım Nuri Başkanım'dan böyle bir şey duymayı. Üzgünüm, kırgınım. Denizli bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bunu kendisine yakıştıramadım. Ben rencide olmuş durumdayım. Kendisiyle ilgili hafta içi hukuki süreci başlatacağım. Hem AK Parti kanadından hem CHP kanadından böyle bir şeyle şimdiye kadar karşılaşmadım. Ama Nuri Başkanım'dan böyle bir şey duymak beni şok etti. Üzüldüm.
1: Olay sırasında masada bulunan Uzunoluk Mahallesi Muhtarı Hasan Soyuçoksa belediye başkanının kendisine de parmak salladığını söyledi.
3: Parmak sallıyor bana. Ondan sonra orada küfür ediyor. Yüzüme söylesene. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin mührünü taşıyayım. Bir muhtarım. Uzunoluk Mahallesi'nde 700 seçmenim var. O da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'sa ben de Uzunoluk Mahalle muhtarıyım. Biz hepimiz hizmet için yarışıyoruz. Hak ediyoruz mu yani? Hak etmiyoruz. Yani üzülüyorum yani. Bir Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı yakıştıramadım.
1: Olayın tanıklarından Eşenler Mahallesi Muhtarı Azim Kısa da yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
4: Biz de muhtarız yani. Biz de mahalleyi temsil ediyoruz. O da Denizli Büyükşehir'i temsil ediyor. Yani biz ona saygılıyız. O da muhtarımıza saygılı olması gerektiğini düşünüyor.
5: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın küfür ve hakaretlerine maruz kalan muhtarlar şimdi haklarını hukuk önünde arayacaklar.
1: Hakarete uğrayan muhtarlar yaşananların takipçisi olacaklarını ve haklarını hukuk önünde arayacaklarını belirtti.
6: Bu zamanda hukuki yollara başlayacak.

0: İran, ABD, İsrail saldırısında hayatını kaybeden dini liderleri Ali Hamane'yi uğurluyor. 5 gün sürmesi planlanan cenaze töreni resmen başladı. Binlerce İranlı İmam Hümeyni Musalla camisine akın etti. İntikam yeminleri edildi.
1: Liderimizin de söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda bir kan davası var.
2: Gözyaşlarına boğuldular. Sinelerini dövdüler. İntikam yemini ettiler. İranlılar öldürülen liderleri Ali Hamane'yi uğurluyor.
1: Buraya ona veda etmek için geldik. Ancak onun kanının intikamını kesinlikle alacağız.
2: ABD İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamane için Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde veda töreni yapıldı. Yerel saatle sabah 6'da başlayan törene binlerce İranlı katıldı.
3: Amerika birçok kez gerçek yüzünü göstermiş ve ateşkes sırasında saldırılar düzenlemiştir. Bu nedenle durumun her an yeniden savaşa dönüşmesini bekliyoruz. Savaş yeniden başlarsa biz burada olacağız ve savaşacağız.
2: İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından da veda törenine akın oldu.
1: Zorbalık uygulayan ülkelere, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ne ve işgali Siyonist rejime karşı kararlılık ve direniş yolunu sürdürüyoruz ve direniyoruz.
2: Tören alanına yerleştirilen Hamane'nin tabutunun görünmesiyle birlikte törene katılanlar hüzün dolu anlar yaşadı.
3: Onu kaybettiğimiz için çok kötü hissediyoruz. Çünkü o bizim babamız gibiydi. Sanki onun ardından en sevdiğimiz kişiyi kaybetmişiz gibi.
2: Tören sırasında birlik mesajları verilirken ABD ve İsrail'e yönelik intikam yeminleri de edildi.
1: İnşallah devrimimizin ideallerine ve sevgili liderimizin belirlediği hedeflere mümkün olan en kısa sürede ulaşacağız.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump 250. bağımsızlık yılı kutlamalarında konuştu. Gündeminde İran'da vardı. Hamane'nin cenaze töreni için İran'a bir hafta izin verdiklerini söyledi.
1: Ali Hamane'nin cenazesi nedeniyle onlara bir hafta izin verdik.
2: Komünizm tehdittir dedi. İran'a da

0: Ali Hamenei'nin cenazesi nedeniyle onlara bir hafta izin verdik. Çünkü biz iyi insanlarız, bu doğru.
1: Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin büyük kısmını ilhak eden Rus ordusu Ukrayna'nın kalelerinden Konstantinovka'yı da ele geçirdi. Kritik kentin düşüşü sonrası komutanlarla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbas'ın iki bölgesinden biri olan Luhansk'ın tamamını ilhak ettiklerini duyurdu.
2: Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi tamamen tamamlandı.
3: Luhansk'ın tamamını ele geçirdik dedi. Rusya'nın enerji altyapısına düzenlenen saldırılara karşı Kiev'i uyardı.
2: Sivil tesislerimize yönelik saldırı girişimleri arttıkça Ukrayna içerisinde oluşturmak zorunda kalacağımız güvenlik bölgesi de o kadar genişleyecektir.
3: Ukrayna'nın doğusundaki ilerleyişini zorlu adımlarla sürdüren Rusya, Kiev güçlerinin Donbas'taki en önemli kalelerinden birini ele geçirdi. Stratejik ve lojistik açıdan önemi bulunan Konstantinovka kenti, haftalar süren kanlı çatışmaların ardından Rus kontrolüne geçti. Ukrayna'nın endüstri üslerinden Kramatorsk'un güney komşusu olan kentin düşmesiyle Rus güçlerinin ilerleyişini hızlandırabileceği öngörülüyor.
2: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin imhasına Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde devam ediliyor. Harkov, Sumi ve Dnipropetrovsk sınırlarında tampon bölge oluşturulması da planlandığı şekilde ilerliyor.
3: Kritik zaferin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklamalarda peş peşe geldi. Kamuflaj giyerek üst düzey komutanlarla bir araya gelen Putin, Donbas'ın iki bölgesinden biri olan Luhansk'ın tamamını ele geçirdiklerini duyurdu. İlerleyişimiz sürecek mesajını verdi.
2: Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi tamamen tamamlandı. Bu yılın başından bu yana Rus güçleri 133 yerleşim yerini ele geçirdi. Donbas'la Novorossiya'daki topraklarımızın 3000 kilometre kareden fazlasının kontrolünü de ele aldı.
1: İsrail askerleri Batı Şeria'daki toprak gaspını protesto eden Filistinlilere ateş açtı. Çok sayıda kişi yaralandı. Yahudi yerleşimciler de bölgedeki Filistinlilerin topraklarını yine işgal etti. Detaylara birlikte bakalım.
4: Gazze'yi enkaza çeviren İsrail ordusu Batı Şeria'yı da adım adım talan ediyor. Yahudi işgalciler bölgedeki topraklara el koyarken İsrail askerleri hak arayan Filistinlilerin üzerine kurşun yağdırıyor. Zulmün ve direnişin adresi bu kez Batı Şeria'nın güneyindeki Beytül Lahim kentiydi. Bölge halkı topraklarını gasp etmek isteyen işgalcilere karşı bir kez daha göğsünü siper etti. Ve bu hukuksuzluğa göz yummayan, toprağımızdan çıkın diyen Filistinliler acımasız bir şekilde mermilerin hedefi oldu. İsrail askerleri savunmasız halkın üzerine rastgele ateş açtı, ses bombaları fırlattı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralanırken birçoğu da sadece toprağını savunduğu için kelepçelenerek gözaltına alındı. Gerilimin bir diğer adresi ise Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ebu Fellah beldesiydi. Gözü dönmüş işgalciler bu kez sadece Filistinli çiftçileri değil, onlara destek olan yabancı aktivistleri de vahşice hedef aldı.
5: Bu bizim toprağımız ve ne olursa olsun ondan vazgeçmeyeceğiz. Buraya ulaştığımız arazinin tahrip edildiğini, zeytin ağaçlarının kırılıp yerde sürüklendiğini gördük.
4: Rakamlar Batı Şeria'daki işgalin boyutunu tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor. Batı Şeria'da 500 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 250 bin İsrailli gasp ettikleri topraklarda yasa dışı bir şekilde yaşıyor. Bu vahşi genişleme politikasının faturası ise Filistin halkı için çok ağır. Bu süreçte en az 1175 Filistinli katledildi. 12 binden fazla kişi yaralanırken 24 bine yakın masum insan da İsrail'de zindanlara atıldı.
1: Venezuela'yı sarsan 7,2 ve 7,5'lik çifte depremin ardından yeniden inşa çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Binaların yeniden inşası için tüm ekipler seferber oldu.
6: Komşularımıza bir güvenlik hissi vermek ve ülkemizi vuran felaketin oluşturduğu baskıyı hafifletmelerine yardımcı olmak amacıyla bu ilk denetimleri gerçekleştirdik.

0: iyileştirmek üzere devlet yetkilileriyle koordinasyon içindeyiz.
1: Depremzedelere maddi destek sağlanıyor, hasar gören binalar inceleniyor. Yıkıcı depremin ardından Venezuela'da yeniden inşa için çalışmalar başladı. Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5'lik çifte deprem, 2000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Depremden etkilenen bölgelerde günlük yaşam adeta durdu. Yetkililer acil durum müdahalesinin ikinci aşamasının devreye girdiğini açıkladı. Bu yeni aşamada hasar gören binaların incelenmesi, etkilenen arazilerin değerlendirilmesi ve yerinden edilmiş sakinleri maddi kaynakların seferber edilmesine odaklanılıyor.
2: Tüm bu yapısal analizler, zemin araştırmaları ve bu deneyimden çıkardığımız tüm dersler gelecekte sismik bölgeleri belirlememize, yeni bir imar planı hazırlamamıza ve hatta politikamıza yön verecek yeni düzenlemeler getirmeye olanak sağlayacaktır.
1: Venezuela hükümeti, uluslararası ekipler, bilim insanları ve afet sonrası yeniden inşa uzmanlarıyla işbirliği içinde olduklarını aktardı. Finansman, Latin Amerika Kalkınma Bankası'nın yanı sıra yurt dışında dondurulmuş Venezuela fonlarından da sağlanacak.
3: Avrupa'da termometreler rekor kırarken bir yandan da orman yangınları devam ediyor. İspanya, Portekiz ve Fransa başta olmak üzere kıta genelinde yaklaşık 134 bin hektarlık alan küle döndü. Çok sayıda kişi önlem olarak tahliye edildi.
2: Yangınları bu kadar yakından görmek gerçekten çok korkutucu. Haberlerde görmekle aynı değil.
4: İspanya, Fransa ve Portekiz'de ormanlar alev alev yanıyor. Kıta genelinde 100 bin hektardan fazla alan küle döndü. Çok sayıda kişi ise tahliye edildi. Güney Avrupa ülkeleri kırmızı alarmda. İspanya'da orman yangınları şiddetleniyor. Yaklaşık 50 bin hektarlık alandan alevler yükseldi. Yemyeşil ormanlar küle döndü. Katalonya bölgesindeki turistik cazibe merkezlerinden Costa Brava yakınlarında yüzlerce itfaiye ekibi hızla yayılan orman yangınını kontrol altına almak için mücadele veriyor. İspanyalı itfaiye ekipleri komşu ülke Portekiz'e de sevk edildi. Portekiz'in kuzey bölgelerinde devam eden yangınlar nedeniyle Lizbon yönetimi uluslararası yardım mekanizmalarını harekete geçirdi.
2: Dün bizi aradılar ve telefonu alır almaz yola çıktık. 120 asker var. Bunların çoğu Leon'daki acil durum taburundan. 10 kişi ise Madrid karargahından.
4: Kavurucu sıcaklıkların etkisiyle 2000'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Fransa'da da durum farklı değil. 6 vilayette kırmızı, 14 vilayette ise turuncu alarm verildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerle mücadele etmek üzere binlerce itfaiye ekibi çalışmalarını sürdürüyor.
3: Ve tahminler tuttu. Mega kentte sağanak sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağış birçok noktada taşkınlara sebep oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar da vardı.

0: Geliyor motor geliyor.
1: Mega kenti yağmur vurdu, sağanak sel getirdi, araçlar suya kapıldı, sürücüler ölümden döndü.
2: Ay çok şiddetlendi ya, bütün evler suda oldu, eyvahlar olsun evler.
3: Bugün sıvı yarısı yapılmadı mı?
2: Yapılmadı. Evler doldu, marketler doldu, eyvahlar olsun.
3: Evet, kapıldı.
2: Ha, gördüm.
3: Arabayı mı yıkattı orada?
2: Evet, çıktı arabadan, çıktı onun arabası.
3: Gidemedi.
1: Aniden başlayan yağmur İstanbul'da yine aynı manzaralara sahne oldu.

0: Oldu. Yollar göle döndü, caddeler su altında kaldı.
1: Barbaros Caddesi her sağanak yağışta bu şekilde. Belediyemizden Allah razı olsun.
2: İstanbul Çağatay'ın Çağlayan Deri Fusem Pazarı.
3: Sarayi Mahallesi sel altında.
0: Mazgalların taşmasıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Temizlenmeyen mazgallar sebebiyle vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.
4: Mazgallar temizlenmediği için böyle dere haline geliyor burası. Mazgalların temizlenmesini istiyoruz artık.
5: Bu bir süre zor geçiyor. Şöyle. Çünkü engelliyor. Arabaların geçmesine
6: engelliyor. Tutun la adamın motor gidiyor. Abi öyle böyle yağmıyor.
7: Şeye bak.
6: Şuradan gelen suyun hızına baksana ya.
7: Aynen. Dere olmuş.
8: Mecidiyeköy köprü altı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken. Yoğun trafik hakim.
9: Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar sadece insan sağlığını değil, gıdaların kalitesini de tehdit ediyor. Bilim insanları artan gece sıcaklıklarının meyve ve sebzelerin tat ve rengini değiştirebileceği uyarısında bulunuyor.
10: İklim krizinin etkileri artık sadece rekor sıcaklıklarla ya da orman yangınlarıyla sınırlı değil. Bilim insanlarına göre küresel ısınmanın etkisi yakın gelecekte sofralarda da hissedilecek. Özellikle gece sıcaklıklarının 20 derecenin altına düşmediği tropik gecelerin artması, tarım ürünlerinde kalite kaybına neden oluyor.
11: Meyve ve sebze yetiştiriciliğinde sıcaklık hem verimi hem de meyve kalitesini etkileyen en önemli kriterlerden birisidir. Ancak son yıllarda yaşanan küresel ısınmayla birlikte gece gündüz arasındaki sıcaklık farklarının azalmasıyla birlikte hem verimde hem de kalitede ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Meyve ve sebzeler genel olarak 25 ve 30 derece arasındaki sıcak gündüz sıcaklıklarında ve 15-25 derece arasındaki gece sıcaklıklarında en yüksek verim ve kalite değerlerine ulaşırlar.
12: Sıcaklık ortalamasının 25 derecenin üzerinde olduğu tropikal gecelerin sayısının artması Akdeniz'de özellikle zeytin üzerindeki kalite ve verimi nasıl etkiliyor?
11: Tropikal gecelerin zeytin üzerindeki en büyük olumsuz etkisi verimde olacaktır. Çünkü özellikle yüksek sıcaklıkla birlikte zeytinde tozlanma ve döllenme olaylarında ciddi sıkıntılar yaşanabilir ve bu sıkıntı da rekolteyi olumsuz etkileyeceği için Türkiye'nin yağ üretimini ve zeytin üretimini de ciddi anlamda tehdit edebilir.
10: Uzmanlar iklim değişikliğinin zeytinyağı başta olmak üzere pek çok gıdanın aroma ve kimyasal yapısını da değiştirebileceği riskine dikkat çekiyor.
11: Son yıllarda tropikal geceler olarak adlandırılan ve 25 derecenin altına düşmeyen sıcaklıklar bu kalite ve verimde ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Bunun en önemli dezavantajları rekoltede azalma ve özellikle de meyvenin gündüz fotosentez sonucu oluşturmuş olduğu şekerlerin gece solunumla kullanılması nedeniyle meyve ve sebzelerin özellikle şeker içeriklerinde ve aroma içeriklerinde ciddi olumsuzluklar yaşanmakta. Bu da tüketici tercihleri arasında bir talep açısından olumsuzluk yaratmaktadır ve bu sürecin yaşanmasıyla birlikte gelecekte bu sorunların daha da artacağını tahmin ediyoruz.
9: Depozitosu olan ambalaj uygulaması 1 Temmuz itibariyle başladı. Dönüşüm ve iade uygulamasına adeta talep patlaması yaşanıyor. Şimdiye dek tam 4,5 milyondan fazla ambalaj toplandı. Yani özetle yeni uygulama rekor kırıyor.
13: Doğa ile doğa temizliği.

0: toplamaya devam.
1: Evet arkadaşlar, pet şişelerimizi, tenekelerimizi, soda şişelerimizi getirdik. Geri dönüşüm makinesine atıyoruz.
2: Pet şişe, cam, alüminyum. 1 Temmuz'da başlayan depozitosu olan ambalaj projesinde 2 günde yurt genelinde tam 4,5 milyon ambalaj toplandı. Bu bir rekordu.
3: Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplanmış.
4: Çok güzel. Çok güzel bir şey. Yani inşallah daha çok olur bu.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlatmış olduğu doğa sistemi insanlar tarafından yoğun bir şekilde ilgi görüyor. Bizler de şu an Sultan Gazi'de bir marketteyiz. İnsanlar kuyrukta makinenin boşaltılmasını bekliyorlar.
5: 60-70 tane var. Çevreyi korumak için, çevre temiz olması için çok yararlı bir makine oldu.
3: Ne kadar topladı?
6: Vallahi bilmiyorum. 100 tane vardır. Bagajda da var birkaç tane de.
3: Siz topladınız mı peki?
4: Topladık tabii ki yani.
2: Uygulama çok kısa sürede bile büyük ilgi gördü. Kuyruklar sabah erken saatte başlıyor. Artık evde, işte, sokakta kullanılan şişeler çöpe değil, doğaya yani depozitosu olan ambalaj makinesine gidiyor. Üstelik dönüşüm için getirilen her bir pet şişe için teşvik amaçlı 1 lira kazandırıyor.
7: Biz her gün topluyoruz evde, ondan sonra veriyoruz.
8: Sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla aşırı fazla desteğin olması bu şekilde insanların demek ki herkes bunu istiyormuş anlamına gelir.
6: Az var abla makinelerden. Esenlere de yapmaları gerekiyor abla, vallahi hiç yok.
2: Şişeler toplandıktan sonra geri dönüşüme gidiyor ve böylelikle hem çevre kirliliği önleniyor hem de ekonomiye de kazanç sağlıyor. Ancak depozito getirenlerin bir talebi var. Uzun kuyruklar yerine daha fazla makine istiyorlar.
7: Çok var kuyruk ya, kesinlikle bizi de rahatsız ediyor o kadar kuyruk olması aslında.
3: Ne kadar bekledin mesela?
7: Ya yarım saat bekledim.
5: Yararlı bir makine oldu. Dolduğu için de ne bileyim, ben de şaşırdım. Zaten sabah erken gelince de bir sürü sıralar oluyormuş.
9: Bence çoğaltmaları lazım. Güzel fikir. Avrupa'da yıllardır var. Olması gereken bir şey.
10: Sağlıkta yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Türkiye genelinde esenlik merkezleri açılıyor. Peki bu merkezlerde kişiye nasıl bir hizmet sunulacak? Ayrıntılar geliyor ekrana.
11: Biz Sağlık Bakanlığı olarak hep şunu söylüyorum. Biz Sağlık Bakanlığıyız, Hastalık Bakanlığı değiliz.
12: Sağlıkta yeni dönem. Hastalanınca tedavi yerine hastalanmadan koruma modeli geliyor.
11: Sağlık Bakanlığı onların toplumumuzun sağlıklı kalması için birçok altyapısı var. Aile hekimliği var, sağlık ve hayat merkezleri var.
12: Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı esenlik hizmetleri yönetmeliği yürürlüğe girdi. Türkiye genelinde esenlik merkezleri ve esenlik üniteleri açılacak.
11: Lütfen hastalanmadan Sağlık Bakanlığı'nın tesislerine yararlanın.
12: Bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini artırmayı hedefleyen düzenleme, Türkiye'nin uluslararası sağlık turizmi pazarındaki payını büyük oranda büyütecek. Merkezler yalnızca hastalara değil, sağlıklı bireylere de hizmet verecek.
3: Merkezlerde tam zamanlı hekimlerin yanı sıra fizyoterapistler, diyetisyenler, psikologlar da görev yapacak. Beslenme programları, egzersiz programları gibi hizmetler de yine aynı çatı altında hizmet verecek.
12: Merkezlerde sunulacak hizmetler, yaş, sağlık durumu, risk faktörleri ve yaşam tarzı dikkate alınarak kişiye özel planlanacak. Balneoterapi, hidroterapi, güneş terapisi ve nefes terapisi gibi uygulamalarda hizmetler arasında yer alacak. Tuz terapisi, doğa yürüyüşleri, sauna ve buhar odası uygulamaları, kişiye özel beslenme programlarıyla dil ve konuşma terapisi de merkezlerde sunulacak.
3: Esenlik merkezleri müstakil binalarda açılacağı gibi yaşlı ve engelli bakım merkezlerinde, oteller ve spor kulüplerinde de faaliyet gösterebilecek. Ruhsatlandırma işlemlerin de İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülecek.
12: Yönetmelik kapsamında kullanılacak tıbbi cihazlar yalnızca Sağlık Bakanlığı'nın izniyle bulundurulabilecek. Olası acil durumlar için esenlik merkezleri bir hastane ya da tıp merkeziyle işbirliği içinde çalışacak. Her merkezde acil müdahale odası bulunacak, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri ise hizmet alımı yoluyla sağlanabilecek. Yeni esenlik modeliyle birlikte dünyada giderek yaygınlaşan sağlıklı ve kaliteli yaşanma uygulamalarının Türkiye'de yaygınlaştırılması, aynı zamanda sağlık turizminde yeni bir hizmet alanı oluşturulması hedefleniyor.
10: Sigarayı bırakmak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir karar yayımlandı. Sigara bırakma tedavisi görenlere sosyal güvence şartı aranmaksızın ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. İşte detaylar.
0: Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara yönelik ilaç desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla sigarayı bırakma tedavisi alan kişilere ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Kararda düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanacağı aktarılırken vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Herhangi bir sigortaya bağlı olmayan vatandaşların da sisteme dahil edileceğinin ifade edildiği karara göre ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek. Nikotin replasman preparatlarıyla bupropion HCI, vareniklin ve sitizin içerikli ilaçlardan yararlanabilecek olan vatandaşlar bu ilaçları ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarından temin edebilecek.
10: Vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığı ileri sürülen 60 yaşındaki Ali Kolcu hayatını kaybetti. Sivas'ta bu yıl Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığından ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
0: Kene bir kişinin daha ölümüne sebep oldu. Sivas'ta ölü sayısı 6'ya yükseldi. Tokat'ın Artova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Ali Kolcu yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Durumu ağırlaşan Kolcu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Yapılan tetkiklerde Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına yakalandığı belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yakınları Ali Kolcu'nun vücuduna tutunan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığını söyledi. Sivas'ta bu yıl kene tutunması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yetkililer vatandaşları keneye karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları konusunda uyarıyor.
10: Kastamonu'da kiraz yedikten sonra rahatsızlanan 63 yaşındaki Ahmet Derin hayatını kaybetti. Eşinin ise tedavisi sürüyor. Kiraz ağacının bulunduğu bölgeye tarım ilacı atıldığı iddia edildi. Peki meyvelerdeki tarım ilacı riski nedir? Detaylarına bakalım.
0: Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kiraz yedikten sonra rahatsızlanan 63 yaşındaki Ahmet Derin hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürerken uzmanlar da meyve ve sebzelerdeki tarım ilacı kalıntılarına ilişkin önemli uyarılarda bulunuyor.
13: Sofralarımıza gelen meyveler ne kadar güvenli? Meyve ve sebzelerdeki tarım ilacı kalıntıları ne kadar risk taşıyor? Tarım ilacı kalıntıları ile ilgili endişeler yeniden gündeme geldi.
14: Tarım ilacı tabii ki risk barındırmaktadır ama tarımsal üretimde hastalık ve zararlar ülkemizde ve tüm dünyada yaygındır. Nüfus kalabalığına baktığımız zaman tarım ilacı kullanılmadan üretim yapmak mümkün değildir. Ancak hastalığın zamanı, dozu, hasat edilme dönemi, ilaçlama ile hasat arasındaki süreler dikkate alındığı zaman tarım ilaçları insan sağlığı açısından zarar teşkil etmez üretim safhasında.
0: Bilim insanlarına göre bilinçsiz ilaçlama, yanlış doz kullanımı ve hasattan hemen önce yapılan uygulamalar kalıntı riskini artırabiliyor.
14: Üretici üretim süresinde çeşitli pestisitler, gübreler doğal olarak kullanacaktır kalite ve verim yakalama açısından. Ama bakanlık hasat edilebilir dönemler zaten bellidir. O döneme yakın analizlerini yapıp o üretici için hasat edilebilir sertifikası verdiği zaman tüketici de o ürünü rahatlıkla tüketebilir ve hiçbir risk de içermez.
0: Uzmanlar tüketicilere de meyve ve sebzeleri bol suyla yıkamaları, mümkün olduğunca güvenilir ve denetimli üretimden gelen ürünleri tercih etmeleri önerisinde bulunuyor.

0: Nesli tükenme tehlikesinde olan ceylanlar için harekete geçildi. Şanlıurfa'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı tesislerde ceylanların popülasyonu artırılıyor, kaçak avcılığa karşı çalışma yapılıyor.
1: ...370 dişi ve 260 yavru olmak üzere toplam 950 baş Asya ceylanı nesli yapılmaktadır.
2: Ceylanlar koruma altına alındı. Şanlıurfa'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde iki özel işletmede ceylan yetiştiriliyor.
1: Bölgemizin özelliği haline gelen ve Ceylan Pınar'a adını veren ceylanlarımız önceleri 500 başlık sürüler halinde serbest olarak dolaştığı bilinmektedir. Ceylan yetiştirme ve üretme faaliyetleri 1982 yılına kadar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce yürütülmüş, ardından işletmemizle aynı yıl imzalanan protokol kapsamında 10 baş erkek ceylan, 13 baş dişi ceylan ve toplam 23 baş ceylan olmak üzere ceylan üretim ünitesi işletmemize devredilmiştir.
3: Dünyada tek parça halinde yönetilen en büyük tarım işletmesinde bulunuyoruz ki burası çok kıymetli, çok değerli. Türkiye'nin göz bebeği. Bir yandan tarımsal faaliyet, diğer yandan ise koruma altında olan hayvanlar.
1: Yaklaşık 1000 dekar gibi bir arazide, geniş çaplı, etrafı çevrili, rahat doğal tabi ortamlarını andıran yapılarda ceylan beslemekteyiz. İki farklı işletmemizde, Beyaz Köy'de ve merkezde.
2: 7 gün 24 saat nöbet tutan ekipler de kaçak avcılıkla mücadele ediyor.
3: Adını veren ceylanlar doğal ortamlarında korunuyor.
1: Genel olarak biyolojik yapısından bahsedecek olursam, kızgınlıkları Kasım-Aralık aylarına denk gelmekte. 5 aylık gebelik sürecinin sonunda Nisan-Mayıs aylarında biz yıllık ortalama 260 yavru ceylan elde etmekteyiz.
2: Kente gidenler ceylanları doğal ortamlarında görebiliyor.
1: Ceylanlarımızın beslemesinde tabi mera, yonca kuru otu ve buğday kırığı serbest zemleme usulü şeklinde yapılmaktadır. Yani hayvanlarımız kaliteli KBM ve buğday kırığına istediği an ulaşabilmektedir.
0: Denizli'de yaşayan Turan Çetin, yarım asra yaklaşan demir ustalığını sanatla buluşturdu. Çetin'in hurda demir ve metallerden yaptığı eserler beğeni topluyor. Ayrıntıları paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.
2: Hurda parçalar onun elinde sanata dönüşüyor. Ortaya işte bu eserler çıkıyor. Görüntüler Denizli'den.
4: Turan Çetin 60 yaşında demir ustasıydı, emekli oldu. Yarım asra yaklaşan ustalığını şimdi sanatla buluşturdu.
2: Çocukluk yıllarından bu yana hurda demir ve eski eşya toplayan Çetin, emekli olduktan sonra kurduğu atölyesinde metal parçaları yeniden şekillendiriyor.
5: Ben demircilik yıllarımda, 89'da dükkan açtım, demirciydim ben. Daha sonra emekli olduğum zaman böyle bir işe gireyim diye düşündüm. İlk demircilikimde yapmış olduğum bir horoz vardı. O şu an dışarıda, kaldırımın üzerinde. Tekrar o bana bir ilham kaynağı oldu. İşi bıraktıktan sonra bu işlere böyle başladım.
2: Turan Usta geri dönüşüm malzemelerini estetik ve anlamla harmanlıyor.
4: Eski dikiş makinalarının parçaları, otomobil parçaları, çatal, kaşık, bıçak setleri, vidalar, oraklar ve daha birçok hurda malzeme Turan Çetin'in ellerinde birer sanat eserine dönüşüyor.
2: Bugüne kadar robot figürleri, kartallar, geyikler ve çeşitli hayvan heykelleri yapan Çetin, eserlerini hiçbir çizim olmadan sadece hayal gücüyle şekillendiriyor.
5: Tasarım yapmıyorum. Direkt ben kafamda, yani hayal gücüyle yapılan ürünler bunlar şu anda. Böyle bir tasarım yok. Sadece tasarım nedir? Kafamızda oluşturduğumuz hayal. Burada'ya gittiğim zaman, orada gezerken görmüş olduğum herhangi bir parça, diyelim ki ne olabilir? Bir çay tepsinin kurtları. Mesela onları dahi bir bıyık şeklinde görebiliyorum. Ondan sonra herhangi bir somuna veya rulman biliğe göz şeklinde, gerçi herkes ona bağdaştırabilir de göz gibi. Bu tür metalleri ben direkt ben kafamda oluştururak topluyorum.
2: Atölyenin duvarında yer alan "her atık parça çöp değildir" sözü, Turan Usta'nın üretime ve hayata bakışını en yalın haliyle yansıtıyor.
5: bu işlerde atık metal olur, bıçak olur, çatal olur ya, onların bile mahsur olur, makine mahsur olur, diş makinesi, cıvata olur, somun olur. Onların birer geri dönüşüm olduğunu, çivilerin dahi bilmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımız onu bilirlerse, böyle bu işleri yapan kişileri de verebilirler. Onlar geri dönüşümünü bunları kullanabilirler.
2: Turan Çetin her eserine hem emeğini hem de hayal gücünü yansıtıyor.
5: Gözleri bildiğimiz bilye, büyük bilyelerden oynadığımız. Göz perdesi de bilezik gibi, honik gibi geçen demir parçası var balkonlarda onlardan. Kaşları da 8'lik inşaat demiri. Bunu da bu şekilde temizleyerek yaptım. Bu da saçlardan yapmış olduğum boynuzlar. Bunu diyelim ki keserken yine üçgen gibi kesiyorsunuz. Sıfırdan geriye doğru 32 santim oval verip bu hale geliyor bunlarda.

0: A Haber ekranlarından merhaba efendim. Bugün satır arası programıyla karşınızdayız. Dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Bir yanda İran, diğer yanda NATO. Her biri yakın çevremizde, hatta ülkemizde yaşanan önemli gelişmeler. Kıymetli konuklarımız ve sahadan alacağımız önemli notlarla birlikte sahayı da masaya yatıracağız. Hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum ben. Akademisyen ve İran uzmanı Oral Tuğab Gümüzler'le hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk yayına.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine Orta Doğu uzmanı gazeteci Mete Sohtaoğlu, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Gazeteci Ekrem Kızıltaş, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum ve güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Uğur Özgöker, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Tahir Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dünya, evet bir yanda NATO zirvesine, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesine odaklanmış durumda ama en çok şu saatlere kadar bile konuştuğu şey İran'da, İran'ın lideri. Dini lider demek yetmiyor İran için.
1: Dini lider yanlış bir kavram zaten. Dini lider Türkçe Galata meşhur olarak geçti ama rehber kelimesi zaten lider demek Farsça'da. Dini tarafı var ama siyasi tarafı da var. Bunun sadece din işleriyle uğraşmıyor. Dolayısıyla devrim lideri demek daha doğru bir tabir olur.
0: Devrim lideri.
1: Devrim lideri.
0: Hamane'nin vedasını, Hamane'ye vedayı konuşuyor tüm dünya. Dünyanın pek çok ülkesinden, Türkiye'den de heyetler gitti. Hala İran'da o merasimler devam ediyor. Ama ilginçtir, törenden ziyade, kişilerden ziyade törende o temsil heyetlerinin karşılandığı ayetler daha çok konuşuluyor. Bilmiyorum biz mi abartıyoruz ya da medya mı abartıyor ama İran ayetler üzerinden gerçekten de mesaj vermiş olabilir mi? Böyle bir diplomasi yürütmüş olabilir mi? Hani pek çok farklı bir geleneği, devlet kültürü olduğunu biliyoruz. Evet ama en azından Hamane'nin cenazesinde böyle bir diplomasi seçeneği yürütmüş olabilir mi?
1: Çok olası. Ayetlere bakıldığı zaman da böyle bir şey seziliyor. Ama İran devlet içindeki bu tip işleri organize edenler, siyaseti oluşturanlar vesaire şeyi çok severler. İnkar edilebilir düzlemde bu işleri kurgulamayı severler. Dolayısıyla şimdi kesin öyledir demek de çok şey olmuyor. Boşa düşürebilir insanı. Ama seçilen ayetlere bakıldığında sembolizme önem veren bir kültür olduğunu da düşünürsek İranlıların olası.
0: Özellikle seçildiğine yönelik yorumları aslında destekleyen Mete Sohtaoğlu gerçekten de o ülkelerin savaş süresince izlediği tutumlarla bir nevi ayetten çıkarımlar yapılabiliyor sanki, değil mi?
3: Yani burada kesinlikle ideolojik olarak da aynı zamanda bu ülkeleri İran bir konumlandırmış oluyor. Aslında hani İslam'ın safında kim dost, kim düşman, kim münafık, işte kim müttefik gibi bir takım kategorilere ayırmışlar. Aslında İran protokolünde daha önce pek de görülmeyen bir manzara var. Burada özellikle benim dikkatimi çeken, mecburen tabii takip ettik ama Suudi heyetinin ziyareti esnasında birden Ali İmran 13